0: askeri anlamda orada üstünlük getirebilecek, desteği sağlayabilecek imkan ve kapasiteye, bilgi ve kapasiteye sahip ülkeler. Pakistan'ın da askeri gücü ciddi bir nükleer güç. Aynı zamanda yıllardır Hindistan'la yaşadıkları gerilimden dolayı sürekli teyakkuz halinde olan bir ordusu mevcut. Pakistan ordusu öyle hafif alınabilecek bir ordu değil. Türk ordusunu zaten anlatmaya gerek yok. O açıdan ben Mekke Savunma İttifakı çerçevesinde umarız İran bu sürece müdahale eder. Husilere değil mi? Yani Husilerin biraz kulakları ya, siz ne yapıyorsunuz falan der ve böylece bu kriz İslam içi ülkeler arasında bir olası çatışmanın şiddetli bir çatışmaya evrilmeden sonuçlanır. Çünkü buradan faydalanacak olan İsrail, açık söyleyeyim. Yani benim gördüğüm o. Bunu söyleyelim, bu süreci takip etmeye devam edeceğiz. Biraz İsrail'e geçelim. İsrail'de son haberi gördüm, çok önemli olduğunu düşünüyorum. İsrail'de Arap Partisi seçime sokulmama kararı almış. Biliyorsunuz İsrail'de Arap Ram Partisi var. Yani Arapların, İsrail'deki Arapların partisi, işte Mahmut Abbas liderliğinde bir Birleşik Arap listesi olarak geçiyor. Ram, yani kısa adı Ram olarak şey yapılıyor. Tam adı, yani daha uzun ismi Birleşik Arap listesi. Önümüzdeki hafta ondan sonra önümüzdeki ay biliyorsunuz İsrail'de 27 Ekim'de seçimler var ve bu seçimlere sokulmama kararı almış. Merkez Seçim Komitesi bu partiyi seçime katılmasını yasaklamış. Yani gerekçe de şuymuş, terörizme destek veriyormuş Ram Partisi. Yani İsrail'deki Arapların seçime girmesi yasaklanmış diyelim. Hatta bir parti daha var, onu da sokmamışlar. Yani Arap partileri, bu arada onu da söyleyeyim. Yani ortak liste ile girme kararı alınıyor. Taal, Hadaş ve Balat'tan oluşan ortak listeyi de sokmuyor. Yani dediğim gibi İsrail'de Araplar seçime sokulmuyor. Kim bu arada başvurucu, onu söyleyelim. Hemen onları sayayım. Likud, ondan sonra Otsma Yehudit, Likud'u biliyorsun. Likud, yanlış hatırlamıyorsam Netanyahu'nun partisi zaten. Netanyahu'nun partisi Otsma Yehudit isimli yine fanatik bir yapılanma ve şöyle tanımlıyorlar: terör kurbanlarının yakınlarının oluşturduğu Yaşamı Seçme Forumu tarafından yapılan 3 talep üzerine İsrail'deki Arapların partileri, listeleri seçime sokulmama kararı almış. İtiraz falan şey yapılıyor falan konuşuluyor ama güya Ram işte terörizmi destekliyormuş. Tabii Ram bunları reddetmiş. Yani şöyle, tamamen İsrail'de Araplara karşı, Filistinlilere karşı bir soykırım mantığı. Yani 1940'lı yıllarda Almanya'da Yahudiler veya Polonya'da Yahudi yaşıyorsa, Naziler tarafından ne yaşatılıyorsa onlara, bugün Netanyahu ve zihniyeti tarafından aynısı, yani Hitler'in yaptıklarının aynısı her anlamda bugün İsrail'de Filistinlilere yapılıyor. Her şeyi yasaklıyorlar. Nefes almalarını da yasaklıyorlar. Adım adım Batı Şeria'yı işgali, yani işte yerleşimci adı altında işgalciler, teröristler orada Filistinlilere yönelik baskıyı sürdürüyor. Saldırılarını sürdürüyor. Seçimlere girmeleri yasaklanıyor İsrail'de. İsrail'de yaşayan Arapların, İsrail'de bir Arap nüfus da var çünkü, yasaklanıyor falan. Bu anlamda bu soykırım sürüyor. Şimdi bu soykırımı kimler yapıyor peki? Kimler destekliyor? Bugün yine İngiliz bir muhalif sitede ben gördüm bunun haberini. Önemli, yani İngiliz sistemini, mesela Amerikan sistemini konuştuk. Dedik ki ya Amerikan sisteminde İsrail çok etkin, işte İsrail'e destek veriliyor falan filan diye çok anlattık böyle. İşte İsrail'in niteliksel askeri üstünlüğü, savunma sanayilerinde ortaklaşma var, Amerikan ordusunun silahları, sistemleri İsrail'e veriliyor. Yılda 3-4 milyar dolar sadece hibe ediliyor savunma anlamında, askeri yardım anlamında 3-4 milyar dolar. Bakın Türkiye'yi hep vurguluyorum, o 3-4 milyar dolar şimdi Türkiye'nin gücü çerçevesinde bakıldığında az, Ama nüfus dengesi göz önünde bulundurulduğunda 7-8 milyonluk İsrail'e verilenle 80-90 milyona yaklaşan nüfuslu Türkiye'ye verilen desteği o zaman şöyle hesaplayacaksın. Türkiye her sene Amerika tarafından 30-40 milyar dolarlık savunma yardımı yapıldığını düşünün. Parasız, geri ödemesiz. O desteği öyle şey yapabilirsiniz. Şimdi İsrail silah endüstrisinin de nasıl İngiliz ordusuna entegre edildiğini yazmışlar. Önemli. Doğrudan mesela çok sayıda İsrail şirketinin İngilizler tarafından işte İsrail şirketinden mal alındı ortaya çıkmış. İşte İsrail'in en büyük silah firmasının İngilizler askerleriyle ortak tatbikatlar yaptı falan filan. Çok sayıda iş yapıldığını görüyoruz. Yani işte İngiliz Savunma Bakanlığı son yıllarda yüz milyonlarca sterlin değerinde çok sayıda büyük ihaleyi İsrail firmalarına veriyor. İsrail teknolojisi İngiltere'nin önemli hava savunma sistemlerinden birinde ve Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan füzelerde bulunuyor. Kraliyet Donanması İsrail yapımı füze savunma sistemlerini kullanıyor. İngiliz askerleri Elbit Sistem tarafından simülatörlerde eğitim görüyor falan filan. Daha birçok şeyde İngiltere'nin kamuoyu önünde, işte az önce dedik ya, Fransa'da da muhtemelen vardır. Yani çıkıyorlar kamuoyu önünde, bir şeyler söylüyorlar, konuşuyorlar, ediyorlar falan filan. Ama perde arkasında çok ciddi bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Konuşmaların nedeni de şu, kamuoylarında çok ciddi baskı var artık. Yani İngiliz, vicdanlı İngilizler, vicdanlı Fransızlar, dili, dini, inancı ne olursa olsun çıkıyorlar. Almanlar için de geçerli bu, çıkıyorlar, tepki gösteriyorlar. Yani soykırıma, soykırımcı Netanyahu'ya, soykırımcı İsrail yönetimine tepki gösteriyorlar. Günümüzün nazileri yani bunlar. Tepki gösteriyorlar. Bunlar da seçim derdi, başka şey falan filan nedeniyle çıkıyorlar, bir şey yapıyorlar. Karşı çıkıyormuş gibi gözüküyorlar ama çok İsrail'e karşı çıktıklarını düşünmüyorum. İşte mesela Fransa, Netanyahu New York'a gidiyor. Bir bakıyoruz, Fransa hava sahasını açıyor. Niye açıyorsun? Açma. Bu kadar Gazze'deki yapılanlara, işte Macron çıktı Birleşmiş Milletler kürsüsünden, tepki gösteriyor. Tepki gösteriyorsan o zaman bir eylem de yap. Nasıl bir eylem yapıyorsun? Yok. Eyleme dönüşmüyor. Çünkü Fransızlar Siyonizm'de çok iç içe geçmiş bir yapılanma. Fransa devleti. İngilizler de aynı şekilde. Yani şimdi şeylere bakıyorum. Şimdi bu sistem Pegasus Athena diye ondan sonra bir tatbikattan bahsediyor. Bu Elbit Sistem İsrail firması. Onun hazırladığı bir ondan sonra simülasyon sistemi var. Şirketin geçici birleşik silahlar sanal simülasyonunda 2022'den beri İngiliz ordusuna fayda sağlama diye anlatılıyor. Yaklaşık 3500 asker ve 800'e kadar aracın katılımıyla son 10 yıldır Avrupa'daki en büyük saha ordusu tatbikatı olarak nitelendirilen bir simülasyon operasyonunda yer alıyor. Elbit Sistem tarafından geliştirilen diğer bir unsur, İşte ortak ateş destek sentetik eğitim sistemi. Yine İngiliz Silahlı Kuvvetleri'ne ve NATO müttefiklerine 12 bin saatten fazla eğitim sağlıyor. Ondan sonra daha bir sürü şey. Bu Elbit Sistem neredeyse İngiliz sisteminin içine yerleştiriliyor. Yine İsrail'in en büyük devlet silah firması olan Rafael Advanced Defense System son yıllarda İngiliz Savunma Bakanlığı'ndan önemli sözleşmeler almış. Yani işte hava insansız hava araçlarına karşı koyma yeteneklerini geliştirilecek sistem tedariki için açılan bir ihaleyi bu şirket kazanıyor. Rafael kazanıyor. İşte yeni roketler, füze koruma sistemleri konusunda yine İngilizlerle çalışıyorlar falan filan. Bakıyoruz yani sistem birbirini, emperyalizm ve siyonizm birbirini beslemeye devam ediyor. Bir taraftan İsrail Filistinlere yönelik soykırım politikasını sürdürürken Avrupalılar İsrail'i bu şekilde desteklemeye devam ediyorlar. Desteklerini devam etsinler bakalım nereye kadar, onu da göreceğiz. Ve son olarak zamanımız da daraldı. Son olarak şeyi işlemek isterim. Avrupa Birliği dedik ya, hani Avrupalılar buna destek vermeye devam ediyor diye. Avrupa Birliği'nde ilginç bir düzenleme, hani dijital mücadeleden bahsediyoruz. Dijital faşizm diyoruz ya, yani yapay zeka konuşuyoruz, teknolojiyi, dijital çağı konuşuyoruz falan filan. Avrupa Birliği yetkileri, Avrupa Birliği'nde inanılmaz derecede dijital konusunda, dijital işte sosyal medya, bazı veriler noktasında çok sert tedbirler almaya başladı. Şimdi aynısını biz yapmaya kalksak feleğimizi şaşırtırlar. Birileri çıkar, vay efendim Türkiye'de faşizm uygulanıyor, vay şurada faşizm, işte Çin'de faşizm, Rusya'da faşizm, Türkiye'de faşizm falan filan diyorlar. Şimdi Avrupa Birliği, daha birçok şey var mesela sosyal medya kullanımı falan filan. Avrupa Birliği yetkilileri halkın ve medyanın resmi Avrupa Birliği belgelerine erişimini engelleyecek bir yasa tasarısı ve bununla bağlantılı olarak bir tabii ki dijital düzenleme üzerine çalışıyormuş. Bunu kim yazıyor? Finlandiya gazetesi Helsingin Sanomat yazıyor. Şu anda gizli bilgilerin sınıflandırılmasını tüm politika alanlarına genişletecek yeni bir düzenleme geliştiriliyor. Belgelere erişim yalnızca bilme gerekliliği ilkesine dayalı olarak meşru bir ihtiyacı olanlara verilecek. Bu tür kısıtlamaların Avrupa Birliği'ndeki mevcut belge sınıfı biçiminde biçimine son vereceği yönünde endişeler dile getiriliyor diye. Finlandiya gazetesinin yazdığı yazı. Bunun üzerine Helsinki Üniversitesi'nde Uluslararası Avrupa Hukuku Profesörü olan Päivi Leino Sandberg ve Finlandiya Gazeteciler Birliği Başkanı Marja Anna Varma-Vuori makalenin yazarları olarak diyorlar ki bu yönetmeliklerin taslağının güvenlik kurumları tarafından tamamen gizlilik içinde hazırlandığına dikkat çekiyorlar. Bu işte bahsettiğim Helsingin Sanomat'taki makalenin yazarları. Avrupa Hukuku Profesörü ve Finlandiya Gazeteciler Birliği Başkanı. Yani güvenlik kurumları tarafından tamamen gizlilik içinde hazırlanıyor bu düzen. Bu dijital ortamlardaki açıklık tamamen ortadan kaldırılıyor. Avrupa Birliği'nde çok ciddi bir şekilde dijital meselelere yönelik tedbirler artırılıyor. Yani sosyal medyaya zaten baskı artırılıyor. Avrupa'da, İngiltere'de mesela okumuştum, bir yapılanma var. Hem baskıyı arttırıyor, aynı zamanda işte bağımsız gazeteciliği baskılayacak şeyler öne çıkartıyorlar falan. Yani mesele aslında iyice sıkıntıya girmiş durumda Avrupa Birliği'nde, onu söyleyelim. Son olarak şeyi gördüm, biraz gözümden kaçmış, bir 10 gün önce Ekaterina Merini, burada Yunan asıllı Amerikalı Cumhuriyetçi bir milletvekilinin 10 gün önce Ekaterina'yı Yunan basına verdiği demeç, daha doğrusu röportaj gördüm. Kadın Türkiye, yani direkt Yunan basınına konuşmuş. Öyle bir sallıyor ki Türkiye, hazır Yunanistan ve Kıbrıs meselesi de gündemde biliyorsunuz. Nikol Maliotakis, dediğimiz gibi Yunan asıllı Amerikalı Cumhuriyetçi milletvekili. Ankara'ya hiçbir şey vermemek lazım. Ya cümlelere bakın. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri işte Türkiye konusuna geri dönelim diye soru var. Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesine karşı çıktınız. Bu meselenin sadece Yunanistan ve Kıbrıs için değil ABD ulusal güvenliği için de neden önemli olduğuna inanıyorsunuz diyor. Amerika Birleşik Devletleri endişelenmeli, çünkü Türkiye kağıt üzerinde NATO müttefiki de olsa Erdoğan yönetimle diğer NATO üyelerine ve bölgedeki ülkelere karşı sıklıkla düşmanca durmaktadır. İsrail, Ermenistan, Kıbrıs ve Yunanistan Türkiye'nin F-35 jetleri almasından endişe duyuyor. Ya bakın, Türkiye'nin Rusya ve İran ile yakın ilişkisi, Hamas liderliğini barındırması, Erdoğan'ın İsrail'in yok edilmesi çağrıları ve Türkiye'nin ABD'nin IŞİD karşıtı operasyonlarına ilişkin tutumu bizi endişelendiriyor. Yalan dolan üzerine, yani bakın, İsrail, Ermenistan ve Kıbrıs diye sözünü ettiği Rumlar bir kere NATO üyesi değil. Bir tek Yunanistan var orada. Güya biz NATO üyesiyiz ama bakış açıları bize bu. Yani düşmanca. O yüzden Rusya ile İran'la yakın ilişki içindeymişiz. Vallahi gayet iyi. Ben bundan çok mutluluk duyarım. Diğerleri, Hamas'ı da desteklersek desteklerim. Kimse de bir şey demez, diyemez. Yani sizin düşmanlığınız bize zaten yeteri kadar yetiyor. Yani neyse, bugünü böyle tamamlayalım. Amerikan emperyalizminde, siyonizmde değişen bir şey yok. Bizde de değişen bir şey yok. Mücadeleye inanıyoruz. Mücadeleye devam etmeyi savunuyoruz her zaman. Bugünlük bu kadar diyelim. Cuma akşamı yine aynı saatte buluşacağız. O saatte görüşene kadar saygılar, selamlar, sevgiler sunuyorum.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çay ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programının tekrarını dinlediniz.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi, tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
2: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın ortasında daha sizlerle birlikteyiz efendim. Yeni şeyleri, bak, dünyamıza yeni şeyleri verebilmek adına. Evet, böyle... Yeni bir dünyanın içinde yaşıyoruz, yeni yerlerden, yeni şeylerden geçiyoruz ve bunların hepsinin içinde sürekli karşımıza ne zaman yeni bir şey çıksa karşımıza yeni tartışma konuları çıkıyor. Mesela bu hafta tartışılan konulardan bir tanesi, acaba diyorlar yapay zeka için bir kapatma düğmesi var mı? AI kill switch deniyor buna. Fişi çekip yapay zekayı bir anda kapatabilir miyiz? Soru bu. Haberde şunu söylüyor: yapay zeka sistemlerinin giderek daha özerk hale gelmesi yıllar bilim kurguya atılmış duran soru gibi, bir politika maddesi gibi gündeme taşınıyor diyor. Yani tehlikeli bir model kontrolden çıkarsa onu tek bir düğmeye basıp durdurmak mümkün mü? Herkes bunu soruyor. Amerika'da özellikle Kaliforniya yönetiminin gündeme getirdiği kill switch fikri bu. Kapatma düğmesi olarak çevirebiliriz kill switch'i, ama böyle içinde öldürme, hani bir düğmeye basacaksın yapay zekayı öldüreceksin gibi bir bakış açısı var. Neyse, yüksek riskli yapay zeka sistemleri için acil durdurma mekanizmaları ve bağımsız denetim tartışmaları böyle durmadan sürüyor. Yani sorun, bugünkü yapay zeka altyapısının tek bir makinede çalışan kapalı bir sistem olmamasından kaynaklanıyor. Modeller farklı veri merkezlerinde, bulut hizmetlerinde ve şirketlerin kendi sunucularında kopyalanabiliyor. Bazı açık modeller indirildikten sonra üreticinin o denetiminden tamamen çıkıyor bu arada. Bu nedenle fiziksel bir kırmızı düğme, kapatma düğme fikri pratikte ancak belirli bir şirketin kendi altyapısı için mantıklı bir hale geliyor. Yani öyle bir şey çok fazla mümkün değil gibi gözüküyor. Mesela Kaliforniya valisi Gavin Newsom konuyla ilgili bir yürütme adımı, üçüncü taraf değerlendiricileri ve bağımsız denetçilerin sisteme dahil edilmesini de gündeme getirmiş. Ama tartışmanın bir tarafı acil durdurma düzeneklerinin güvenlik için zorunlu olduğunu savunurken, diğer taraf bu mekanizmaların kötüye kullanılması, merkezin kontrolü artırması ve küresel ölçekte uygulanmaması gibi sorunlara dikkat çekiyormuş efendim. Dolayısıyla yapay zekanın o durdurma kırmızı düğmesi, AI kill switch, bugün hazır bir teknoloji değil. Güvenlik mimarisinin nasıl kurulacağına ilişkin bir politika önerisi. Öneri bu sadece. Asıl mesele bir modelin gerçekten durdurulup durdurulmayacağından çok, yüksek riskli sistemlerin hangi koşullarda kapatılacağına, kimin karar vereceği ve bu kararın şirketlerin sınırlarını aşan bir ortamda olup olmayacağı. Yani hikayemiz şu efendim, yani bir, evet, bir kapatma düğmesi olabildiğini varsayalım ki şu anda o kapatma düğmesi mevcut değil. Bu düğmenin de parmak kimin parmağı olacak? Devletin parmağı mı olacak? Şirketin parmağı mı olacak? İşte ne bileyim bilim adamlarından, üniversitelilerden, sosyologlardan filan oluşan bir ekibin parmağı mı olacak? Kim olacak o parmak? İşte bunu uzun uzun tartışmamız lazım. Yani baktığımızda şimdi bu hep böylesi yapay zeka tartıştıkça bu konular hep gündemimize gelecek. Mesela bir teknoloji gazetecisi şöyle bir şey söylemiş. Yapay zeka tarafında asıl tehlike yapay zeka değil, gücü elinde tutan insanlardır demiş. Yani bizim başımıza gelecek olan kötülükler yapay zekadan gelmeyecek. Bize kötülükler o yapay zekanın başında duran CEO'sundan, CMO'sundan, işte ne bileyim finans direktöründen gelecek diyorlar. Şöyle bir şey söylüyorlar. Silicon Valley'deki, o Silicon Vadisi'ndeki büyük şirketlerin yapay zeka yarışını kamu yararından bağımsız bir şekilde, biçimde şekillendirmesinin sorunlu olduğunu savunuyor. Yani bir yarış var aralarında ama bu kamu için bir yarış değil, kendi cepleri için olan bir yarış. Ve bu kendi cepleri için olan yarışta bizim yararımız düşünülmüyor ve bizim yararımızı kim düşünecek diyorlar. Çünkü bu adamlar yapay zekayı şu şekilde formatlamışlar, ellerine almışlar. E şimdi ne olacak? Hep beraber bunu düşünüyoruz işte efendim. Bu arada yine bir enteresan şey, Avrupa bu yapay zekanın güvenliği tartışmalarının dışında kaldı. Yani bütün dünya kapatalım edelim falan diyor ama Avrupa'dan çıkmıyor. Avrupa Birliği yapay zeka düzenlemelerinde dünyanın en etkin aktörlerinden biri olmasına rağmen, ki biliyorsunuz ne zaman bir şey çıksa bunu çocuklara yapmayın, şunu şöyle yapmayın falan çok sert kararlar alıyorlar. Ama yapay zekanın modellerinin geliştirilmesinde aynı ağırlıkta, aynı ses tonunda ortaya çıkmıyorlar. Şimdi Avrupa kuralları yazıyor fakat küresel güvenlik tartışmasının merkezindeki en güçlü modellerin ve şirketlerin büyük bölümü Amerika'da ya da Çin'de bulunuyor. Bu durum teknolojik egemenlik meselesini işte yeniden gündeme getiriyor efendim. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde gibi isimler Avrupa'nın kendi veri merkezlerine, hesaplama altyapısına ve güçlü yerli yapay zeka şirketlerine sahip olmadan yalnızca düzenleyici kimliğiyle yetinmeyeceğini savunuyorlar. Hep beraber göreceğiz bunun sonuçlarını. Efendim şimdi hemen konuğumuza merhaba diyerek programı bir başka boyuta taşıyalım. Hattımızda Winhanser CEO'su Erdem Çalışkan var. Merhabalar Erdem Bey.
3: Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
3: Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Yayına kabul ettiğiniz için de. Buyurun.
2: Estağfurullah efendim. Böyle sizin gibi güzel işler yapan insanların her zaman başımızın üstünde yeri var. Ama öncelikle hani sizi bir tanıyalım, şirketinizi bir tanıyalım. Ne yapıyorsunuz ki çok ciddi konumuza ışık tutacak bu söyleyecekleriniz?
3: Sağ olun. Biz Winhanser Teknoloji olarak genel manada sigorta sektörü başlangıç aşamasında olmak üzere aslında kurumsal yazılımlar ve yapay zeka üzerinde çözümler üreten bir şirketiz. Şirketimizde evet. Yaklaşık 400'e yakın mühendis çalışıyor. Ve bunlarla beraber aslında üst seviyede yazılım çözümleri üretip aslında hem sigortacılık sektörünün hem de hizmet verdiğimiz diğer sektörlerin aslında hem verimliliğini hem de satış potansiyellerini arttırmayı hedefleyen bir yapımız var.
2: Evet. Peki şimdi bu yapı nasıl çalışıyor? Yani mesela ben sizin notlarınızdan görebildiğim kadarıyla mesela aracın hasar fotoğrafına bakıp hasar türünü ve onarım maliyetiyle yapay zekayla tahmin edebildiğinizi söylüyorsunuz. Bana bu çok şey gibi geliyor, büyülü bir şey gibi geliyor. Bu aşamaya nasıl geldiniz?
3: Evet, şimdi açıkçası son 3 seneyi değerlendirdiğimizde, 2-3 seneyi değerlendirdiğimizde bizim ürettiğimiz kurumsal uygulamaların içine yapay zeka ile beraber çözümlenebilecek bir sürü vaka katıldı. Yani bunlar nedir? Evet. Mesela bir fraud'un tespit edilmesi, bir müşteri analitiğinin, yani çok büyük bir müşteri verisinin üzerinden ileri analitik çalışılması, demin bahsettiğiniz gibi görsel işleme metoduyla işte bir aracın kaporta hasarının ne olduğunun, ne kadar olduğunun, nasıl olduğunu tespit edilmesi. Hatta onu biraz ileriye götüreyim. Bir kaza tespit tutanağının aslında okunarak yapay zeka aracılığıyla beyan edilen kazanın 3 boyutlu bir simülasyonun bir video olarak üretilmesi, hatta bu üretilen videonun da daha sonra kanunlarla, trafik kanunu veya ilgili kanunlarla kıyaslanarak aslında bu kazaya karışanların suçlu bulunma oranlarının tahmin edilmesi gibi, bunları arttırabilirim birçok örneğe, bir sürü aslında AI destekli sorun çözme noktasına geldik.
2: Hukuk bunları kabul ediyor mu efendim? Esas sorun orada tabii ki.
3: Bir daha alabilir miyim soruyu, pardon?
2: Şöyle, hukuk bunları kabul ediyor mu? Delil olarak kabul ediyor mu mesela?
3: Şöyle aslında, yani delil olarak değil ama bunlar şu anda şöyle hizmetler. Buradan aldığınız çıktığı aslında direkt olarak bir hukuki zeminde kullanmak yerine bu konuyu inceleyen mesela avukat ekibinin bir girdi oluşturabiliyor. Ya da oradaki sigorta eksperine bir girdi oluşturabiliyor. Dolayısıyla bunlar aslında doğruluk oranı yüksek olan ve oradaki karar mekanizmasına ya da karar verecek makamın karar vermesini kolaylaştırıcı ek bilgiler gibi düşünebilirsiniz. Bu aşamada en azından.
2: Erdem Bey, o zaman şöyle söyleyebilir miyiz efendim? Mesela bunlar eksperleri işsiz bırakacak, artık eksperler olmayacak değil. Eksperler daha iyi ve hızlı iş yapacaklar. Evet. Demek daha doğru gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Tabii.
3: Zaten konu şu. Yani yapay zekayı biz şöyle yorumluyoruz. Yapay zeka ile üretilmiş olan yazılım çözümleri sizin aslında daha fazla iş hacmine ulaşmanızı sağlıyor. Yani bir eksper günlük volümü, örnek veriyorum işte 2 vakaysa o 2 vaka belki 6 vakaya çıkıyor. Evet. Ya da 2 vakada harcadığı masraf işte 10 birim liraysa o 10 birim lira atıyorum işte 4 liraya düşüyor. Yani buradaki konu aslında şu: yapay zeka ile üretilmiş o teknolojik çözüm aslında sizin bir takım işlerinizi, yani insan emeği harcadığınız işleri azaltıyor. Azaltınca ya daha çok iş yapabiliyorsunuz ya da yaptığınızca daha ucuza yapabiliyorsunuz. Olayı buraya aslında taşımaya çalışıyoruz. Bütün yaptığımız vakalar hep bu iki ana amaç üzerine kurulu.
2: Süper, süper. Peki şunu da ben sormak istiyorum. Mesela burada beklenmeyen bir sorun çıkarsa, işte bir hata olursa, burada sorumluluk kimin oluyor efendim? Yazılımın mı oluyor, sigorta şirketinin mi oluyor, sizin mi oluyor? Ne oluyor orada?
3: Şöyle, şimdi yapay zeka
2: Evet, sanırım bir minik kesinti oldu Erdem Bey'in telefonunda. Bakalım Erdem Bey'i tekrar arkadaşlarımız hatta bağlayacaklardır ama sorular enteresan tabii ki. Yani sigorta tarafı çok sayısal bir taraf. Bu arada verilerle beslenen ve dinamik bir pazar. O dinamik pazarın içinde yapay zekanın bize hız kazandırması, doğruluk kazandırması bizi bambaşka bir yere getirecek. İşte Erdem Bey'le de tam olarak bunu konuşuyoruz. Arkadaşlarımız hatta alınca Erdem Bey'i tekrar bunları konuşmaya devam edeceğiz. Evet, hazırmış Erdem Bey. Erdem Bey, buradasınız değil mi?
3: Evet evet, buradayım. Aha.
2: Evet evet.
3: Şeyden bahsediyorduk. Doğruluk yüzdesinden bahsediyorduk. Bu evet, evet, yazılımların efendim bir doğruluk yüzdesi oluyor. Örnek vereyim işte minimumda %90, işte maksimumda %100 doğru olmasını. Bu yazılımları kullanırken, yapay zekalı çözümleri, bu doğruluk aralığını bilerek kullanıyor kullanıcı. Evet. Yani dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunların %100 olanları daha görece basit ve hani daha güvenilirken, ama daha az oranda 80-85 olanlarında mutlaka bir final kişinin, bir uzmanın buna evet ya ben bu girdiği aldım ama final kararı ben kendim bu şekilde veriyorum deyip orada o karar sorumluluğunu alması gerekiyor. Evet. Dolayısıyla bunlar yardımcı araçlar. Şu aşamada en azından sofistike olan vakalar için biz öyle konumluyoruz. Ama çok basit otomasyonlarla, ne bileyim, bir dokümanın içinden bir bilgiyi arayıp bulma, bir soru cevap yapma, işte çoklu tekliflerin arasında bir kıyas yapabilmek gibi daha hani retail'e, perakendeye dönük, daha son kullanıcıya dönük konularda zaten böyle bir sorumluluk yok. Siz bir soru soruyorsunuz, agent bir cevap veriyor ve o agent'ın verdiği cevabı kabul ediyorsunuz, kullanıyorsunuz ya da kullanmıyorsunuz. Aşağı yukarı böyle bir cevap verebilirim diye düşünüyorum.
2: Anladım. Peki şöyle bir şey var tabii, sigorta deyince insanların aklına geliyor ama ben şöyle düşünüyorum, sigorta risk ölçümleme sanatı. Gerçekten bunu sanat gibi görüyorum. Çünkü ne bileyim hani 17 yaşındaki bir çocuğu kalp krizine karşı sigortalamaya için vereceği para işte ne bileyim 65 yaşında daha önce iki kere kalp krizi geçirmiş bir adamın vereceği parayla aynı olmamalı gibi geliyor bana. Mesela yapay zeka bu tip risk ölçümlerini yapabiliyor mu efendim?
3: Bir risk değerlendirme skoru üretebilir. Doğru. Yani mesela işte fraud üzerinde veya bir son tüketicinin işte kredi alıp alamaması ile ilgili bir risk skoru hesaplamasında şu anda fiilen kullanıyoruz bunu.
2: Süper.
3: Dolayısıyla spesifik olarak hani şu vakada kullanılır bu vakada kullanılır diyemem ama kullanılan yerler var. Bir risk skoru hesaplama sonuçta algoritması veya bunu bir makine öğrenmesiyle o riskin hesaplanmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu işte bir hayat sigortasının işte priminin ne olacağı noktasında şu anda belki uygulamalarda çok fazla böyle bir uygulama görmüyoruz ama zaman içinde karar destek mekanizması olarak böyle makine öğrenmesine dayalı algoritmaların ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Ya da örnek verebilirim. Bu tabii şöyle, yani hem kişiselleştirme hem makine öğrenmesinin üst üste gelmesi ya da işte biliyorsunuz bir sürücünün davranış, yani araba kullanma davranışının çok emniyetli olduğunu bir takım sensörler aracılığıyla okuyabilirseniz, o veriyi biriktirebilirseniz, onlara da o veriyi bir istatistiki olarak işleyebilirseniz, ondan sonra sürücüye yine bir uygulama üzerinden o verilere ya da problemli kullanan birine makine öğrenmesiyle bir uyarı mekanizması ya da bir tavsiye üretebilirseniz, dolayısıyla o sürücünün aslında kaza yapma riskini düşürmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla o riski düşürünce de o otomatik olarak onun işte poliçede ödediği prime yansıyabilir. Yani ben
2: zaman hayatını da güzelleştiriyorsunuz siz aslında o insanların. Yani riskleri azaltma yollarını gösterince sadece parasından gitmiyor, hayatından da kazanıyor.
3: Evet, hayatını
2: evet, Erdem Bey'in telefonda sanırım sıkıntı var. Aralarda böyle bir gidişler gelişler yaşıyoruz. Tam da en heyecanlı yerlerinde gidiyor telefon. Vallahi sanki görmüş gibi, bilmiş gibi yapay zeka dünyayı ele geçiriyor sorusunun cevabını buralarda bulabiliriz sanırım. Tam onun hakkında güzel şeyler konuşmaya başlayınca bir anda hattı kesiyor efendim. Bu da tabii enteresan bakış açısı. Evet, Erdem Bey yine hattımızda. Buyurunuz efendim.
3: Evet, yani şeyi konuşuyorduk. Riskin hesaplanması noktasında zaman içinde ve kişiselleştirilme noktasında zaman içinde bence bir sürü gelişme olacaktır. Yani teknoloji oraya doğru ilerliyor. Bunların uygulamalarını dünyada görürüz diye düşünüyorum.
2: Peki efendim. Son olarak size şunu da sormak istiyorum efendim. Bunu da konuşalım istiyorum. Şimdi Clara diye bir ürünümüz var. Bildiğim kadarıyla bu bir yapay zeka asistanı ve insanlara cevap veriyor o ERP üstündeki bilgilere göre. Şimdi bunu biraz daha ileri taşıyor musunuz ya da taşıdınız mı? Bunu ben bilemediğim için size soruyorum. Yani mesela ne bileyim yeni bir ürün almak ya da o ürünü kapatmak ya da daha yükseltmek gibi şeyleri yapabiliyor mu? Yoksa sadece bilgilendirme amaçlı mı kullanıyorsunuz şu anda?
3: Yok, aslında çok fonksiyonlu kullanıyoruz. Öncelikle süper. Yani ilk versiyonlarda dediğiniz gibi bir bilgi setinin üzerinde, o bilgi seti çerçevesinde aslında soru cevap yapmak için başladık. Sonra bir çağrı merkezinde çağrı merkezinin konuşmalarını bir forma doldurmak ya da çağrı merkezinde bir takım soruları cevaplamak için bir uygulama alanı yerleştirdik. Sonra ne bileyim bir turizm seyahat sitesinde alınan çeşitli işte tatil tekliflerinin arasındaki farkları müşterinin anlayıp müşterinin bir happy pet'le işte satın almaya doğru yönlendirilmesinde kullandık. Dolayısıyla o asistanın teknolojisi, asistanın eğitilmesine göre, yapılan mühendisliğe göre birçok farklı alanda hem son kullanıcıya diyen veya aslında temel manada son kullanıcıya diyen bir sürü farklı alan, onu aslında yaygınlaştırıyoruz. Yani versiyonlar çıkıyor. Birinci versiyon, ikinci versiyon, üçüncü versiyon ya da müşteri hizmetleri agent'ı diyoruz. Öbürüne satış agent'ımız. Aslında çeşitleniyor. O agent'ların türü, görevi, vazifesini çokluyoruz. Dolayısıyla böyle bir agent'lar takımı, agent'lar topluluğu oluşuyor. Belki ne bileyim bir sene sonra elimizde farklı vazifeleri olan belki 30 tane agent olacak. Ondan sonraki problemde işte ahenk içinde bir organizasyonda diyelim, bir şirketin içinde bir kişinin çalıştıracak ve organizasyonu.
2: Anlıyorum. Erdem Bey, çok teşekkür ediyorum gerçekten programımıza katıldığınız için, verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için. Önümüzdeki zamanlarda mutlaka buradaki her gelişmeyi yine sizlerle konuşalım efendim.
3: Sağ olun, çok teşekkürler fırsat verdiğiniz için. İyi yanıtlar.
2: Saygılar sunuyorum, çok sağ olun efendim. Evet, Winhanser CEO'su Erdem Çalışkan'la konuştuk efendim. Yani bu sigorta tarafında şey çok önemli. Yani bu tür gelişmeler çok önemli. Çok enteresan bir pazar bu. Bu konuya tekrar ve tekrar geleceğiz. Şimdi efendim bir diğer konuğumuza geçelim. Hattımızda Bilarna şirketinin kurucu ortağı Erhan Kocabaş var. Kendisiyle böyle bir uzak mesafelerden konuşuyoruz. Çok keyifli bir konusu var. Merhabalar Erhan Bey.
4: Merhaba, nasılsınız?
2: Merhabalar, çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
4: Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
2: Saygılar sunuyorum. Erhan Bey, hemen sizi ve Bilarna'yı şöyle hızlıca tanıyarak başlayalım, konumuz açık tutsun efendim.
4: Olur, ben Erhan, yazılım mühendisiyim. 2 yıldır Bilarna'yı geliştiriyorum. Bilarna kısaca web sitelerinin yapay zeka tarafından önerilmesini sağlayan danışmanlığı veren bir şirket.
2: Harika, harika. Yani biz şimdiye kadar tabii hep web sitelerini daha çok izlenmesini, daha çok görülmesini şeyden sağlıyorduk. Söyleyen adını şeylerle düşünüyorduk bunları. Burada şöyle enteresan bir durum yaşanıyor. Kameramın üstüne sinek konuyor efendim. Böyle bir şey var. Yayın hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Arada bir böyle enteresan görüntüler görürseniz lütfen şaşırmayın, gülün geçin. Neyse Erhan Bey, şunu konuşuyorduk hep. Hep Google'ın bizi daha iyi tanıması, daha iyi takip etmesi üstüne yapıyorduk ama yapay zeka geldikten sonra acaba yapay zeka bizleri görebilir mi diye düşündük. Daha iyi görebilir mi diye düşündük. Sanırım siz bu alana yöneliyorsunuz değil mi efendim?
4: Evet, bu alana yöneldim. Çünkü zaten bizim amacımız web sitelerimizi, markalarımızı organik olarak büyütmek, organik trafik elde etmek. Ve 2028 yılında yapılan araştırmalar gösteriyor ki yapay zeka trafikleri organik olarak Google trafiğinin daha önüne geçecek. Hatta Google kendisi de zaten AI Overview özelliğiyle beraber markaların AI özetinde veriyor sonuçları. O yüzden de yapay zeka aramaları, insanların sorduğu sorulara bizim markamızı cevap olarak vermesi çok daha önem kazandı.
2: Vallahi süper bir şey. Şimdi mesela eski zamanları düşünüyorum ben. Annemden yine yola çıkayım. Sık sık burada ben teknolojinin son ortalama kullanıcısı olarak ben annem oluyorum. Milliyet.com.tr adresine ya da işte Sputnik News'a gireceği zaman bunu Google'a yazardı. Yani .com.tr olarak yazmazdı, Google'a yazardı. Çıkan sonucun üstüne tıklardı. Yani bu kadar hayatın içindeydi arama motoru. Ama şimdi aynı şeyi yapay zeka ile yapıyor. Yapay zekaya sorarak oradan bilgi çekiyor. Bunu şuraya bağlamak istiyorum. Yani gerçekten de şu anda yapay zeka üstünde bizim daha iyi görünmemizi sağlamak şirketlere bir ekstra değer katkı getiriyor mu? Ya da Google'la kıyasladığımızda ne kadar bir fark var arada?
4: Evet, şöyle 2000'li yılların başında biliyorsunuz internet sektörü daha büyümeye başladı, web siteleri oluşmaya başladı. İlk bu web sitelerini yapan firmalar, uyum sağlayan firmalar daha çok iş aldılar, daha çok büyüdüler, sektörlerin liderleri oldular. Kısacası köşe başlarını kaptılar. Şimdi yapay zeka tarafında da aynı böyle bir yarış söz konusu. Daha bomboş bir alan. firmalar daha çok, birçoğu bu alanda çalışmaları çok fazla önemsemiyor, yapmıyor. Ve yapan evet. firmalar arama sonuçlarında, yapay zekanın sonuçlarında daha fazla görünür oluyorlar. Bu günümüzde şu an çok önemli, çünkü Google'a bir şey yazdığınızda o size bir sonuç veriyor ve giriyorsunuz, araştırıyorsunuz, kendi tavsiyelerinizi internetteki yazılardan okuyorsunuz ve bir karar veriyorsunuz. Yapay zeka evet. öyle değil. Yapay zeka birçok araştırmayı, analizi yapıp sizin yerinize karar verip size böyle hap gibi bir, diyor ki ben işte şu firmaya senin için uygun gördüm, bununla çalışabilirsin ya da şu ürünü satın alabilirsin diye bize söylüyor. Ve yapılan araştırmalar da gösteriyor ki buradan alınan öneriler hem satışlarda normalde işte Google'da %2 iken dönüşüm oranları, yapay zeka tarafında %40, yani 100 tane yapay zekadan gelen müşterinin 40 tanesi ürünümüzü satın alıyor. Ve bu istatistikler çok,
2: acayip. Yani çok acayipmiş, çünkü sizin dediğiniz gibi bir bilgiyle değil bir kararla dönüyor. O kararın içinde de bir sürü bilgiler var. Sizi bu düşünme gücünden de bir şekilde kurtarıyor. Dolayısıyla o aradaki %2 ile %40 gibi farkı böyle açıklayabiliriz herhalde, değil mi?
4: Evet, aynen. Bize birisi tavsiye verdiğinde ve bu tavsiye edilen kaynak da gerçekten güvenilirse, otomatikman tavsiyeye uyup çok fazla düşünmeden işlemlerimizi ilerletiyoruz. Tabii ki yapay zeka çok gelişmiş olduğu için günümüzde işte 3-4 senedir evet. çok hızla gelişiyor. Son birkaç ayda yeni modeller işte çok ciddi başarılar kazandı. Yeni yeni işte matematik problemlerini çözüyorlar. Bilinmemiş, daha evet. bugüne kadar hiç çözülmemiş problemleri çözüyorlar. Hastalıkları test ediyorlar. Yeni materyaller üreten modeller bile var. Bu kadar gelişmiş evet. bir zekadan biz de faydalanmaya çalışıyoruz insanoğlu olarak.
2: Kesinlikle. Peki şimdi şirketlerin en önemli olaylarından bir tanesi ölçümlenebilirlik. Şimdi Google'da ölçümleyebiliyorlar gerçekten de, şu kadar para yatırdık, şu kadar adam geldi, işte şu kadarı şöyle geldi, böyle geldi falan. Bunlara bakabiliyorlar. Aynı şeyi yapay zekada yapabiliyor muyuz efendim?
4: Yapabiliyoruz, fakat şöyle, Google'dan bir farkı var. Google bir panel veriyor bize ve bu panelden evet. ölçümlemelerini yapabiliyor. Yapay zekada evet. şu an bir monopol, bir tekel olmadığı için böyle bir panel yok. Bu paneli bizim evet. şirketimiz mesela kendi ürününde veriyor. Kendi istatistiklerimizi evet. topluyoruz. Kendi arama sonuçlarımızı kaydediyoruz ve data topluyoruz. Bu datayı da müşterilerimizle paylaşıyoruz. Hatta

0: şeyi yani mekanı. Gerçekten şimdi mesela bugün acaba maç kaçtaydı ya falan diye baktığımızda maç kaçta diye mi sordun? Demek bunu öğrenmek istiyorsun. Maçın kaçta olduğunu öğrenmek istiyorsun falan gibi bizi 1,5 sayfa saçma sapan sorularla bilgilerle yoğurup ondan sonra karşımıza istediğimiz 3 kelimelik şeyi söylüyor. Şimdi yapay zeka tarafında SEO'sunun karşılığı CEO diye düşünüyorum ben. Bir değişim, bir farklılaşma var mı efendim?
1: Evet var. Şimdi Google'ın algoritmasını tabii bu bahsettiğimiz içerikler çok ideal içerikler değil ve bu yaklaşık 15 senedir bu tarz Google'ı kandırma yöntemleri kullanılıyor. Fakat yapay zeka
0: Hayatımızı aldı efendim, hayatımızı.
1: evet. Yapay zeka çok daha akıllı. Bu tip
0: Evet.
1: otoritesi bulunmayan içerikleri direkt eliyor. Hatta bunu bizim için mevcut otorite puanımızı düşürerek yapıyor. Ve bu
0: Süper.
1: tarz yollara başvuran firmalar, bu tarz kalitesiz, işte yine yapay zeka üretimi içerikleri kullanan firmalar mutlaka geriye düşüyorlar.
0: Harika ya, harika. Yani burada şunu söyleyebilir miyiz? Zekanın arama motorunun yerini almasıyla biz daha kaliteli içerikler, daha kaliteli yazılar, en azından maymuna bizi çevirmeyen şeyler okumaya başlayacağız desek çok yanlış söylemiş olmayız herhalde.
1: Evet, aynen çok doğru tespit ettiniz Serhat Bey, aynen öyle.
0: Vallahi harika. Peki şimdi mesela bir temel bir problemi size sormak istiyorum. Şöyle ki şimdi yapay zeka beni cevapta anlatıyor ama kullanıcı siteme gelmiyor. Benim bunu değiştirme şansım var mı sizin sunduğunuz imkanlarla efendim?
1: Evet, şöyle mevcutta yapay zekanın gelmesiyle soru tipleri değişti. Mesela kullanıcılar bizimle ilgili güven unsuru soruları var. O sorulardan
0: Evet.
1: sorduklarında yapay zeka biz ne verdiysek, yine nasıl eğittiysek ona göre cevap veriyor kullanıcılara. Fakat ürün ilgili tavsiye soruları sorduysa, herhangi bir şirket için, ürün satan şirket için olabilir, hizmet satan şirket için olabilir ya da
0: Evet.
1: internetten yazılım satan bir şirket için olabilir. Burada eğer ürünlerin detaylarını güzel verip iyi anlattıysak, iyi eğittiysek yapay zekayı, burada bizim
0: Evet.
1: ürünlerimizi direkt linkleriyle beraber veriyor ve buralar satışa dönmeye başlıyor.
0: Peki yine aynı yerden yola çıkacak olursak şimdi kafamda böyle değişik kategoriler doğuyor benim. Mesela burada marka bilinirliğini mi konuşuyoruz, satışı mı konuşuyoruz, yoksa mesela böyle ne bileyim insanların kafasındaki o zihinsel pazar paylarını mı paylaşıyoruz? Bunların hepsi tabii birbirinden farklı ama yani şu anda uzay uçuk teknolojiler gibi gözüküyor olabilir ama gelecekte sanırım en büyük şeylerimiz bu soruların cevapları olacak.
1: Evet, aslında yapay zekayı siz nasıl kullanıyorsanız, o anda ne sormaya girdiyseniz, bir öğrenci bir konu hakkında araştırma yapıyor da olabilir. Fakat farklı biri bir ürün ihtiyacı vardır ya da bir sorunu vardır, çözüm arıyor olabilir. Buradaki
0: Evet.
1: birçok farklı kullanım alanı var. Ve normalde biz hani Google'da nasıl yapılıyor? İşte bir arama kelimesi belirleniyor ve o arama kelimesinde en yukarıya çıkmaya çalışılıyor. Fakat yapay zeka tarafında böyle bir arama kelimesi yok. Kullanıcılar sorular ve o soruları web sitemizle bağlamamız gerekiyor. Yani yapay zekayı da web sitemizdeki o sorularla eşlememiz gerekiyor. Ya bunu nasıl yapabiliriz? Mevcuttaki içeriğimizi güncelleyerek yapabiliriz. Mevcuttaki
0: Evet.
1: içeriğimizde de belli içerikler verebiliriz. Sonuçta o sayfayı sayfalarca uzatıp bütün içeriği bir tek sayfada veremeyiz. Yan sayfalarla destekleyebiliriz ya da blog
0: Evet.
1: içerikleriyle eğitebiliriz. Bütün bunların hepsinin konvansiyonel olarak hem datayı takip ettiğimiz, sonuçlarını takip ettiğimiz, hem performansını takip ettiğimiz, yani birçok ajanstan şunu duyuyorum. Mesela ben de kariyerimde iki taraflı da çalıştım. Yani ajanslardan hizmet alan SEO
0: Evet.
1: ajanslarıyla çalışan tarafta da bulundum kariyerimde, ki 17 yılım böyle geçti. Şimdi tam tersi
0: Oo.
1: tarafta, hizmet veren
0: Evet.
1: tarafındayım. İki tarafı da o yüzden biliyorum. Yani şöyle case'ler oluyor. Mesela ben bir hizmet satıyorum ama web siteme gelen trafik, bu bir gerçek bir örnek. Papatya çayının faydaları diye bir içerik girilmiş. Bundan geliyor trafik.
0: Evet.
1: Mesela bunun satışa
0: Evet.
1: dönme olasılığı ihtimali yok. Burada buraya gelen insanlar Papatya çayını okuyup

0: okuyorlar o web sitesinden. Ama biz ne yapıyoruz? Mesela. Bütün bunları ölçüyoruz. Doğru içeriği doğru kullanıcılarla buluşturup gerçekten hedef kitlemizin sorduğu sorularda biz çıkmaya çalışıyoruz ve bu insanlara nasıl daha ürünlerimizi iyi tanıtırız, nasıl ürünlerimizi farklı özelliklerini, farklı kullanım senaryolarını anlatırız, bunları araştırıp bunların çözümlerini sunuyoruz.
1: Süper. Peki aklımıza şimdi şöyle bir soru geliyor. Mesela dışarıdaki kapitalist pazar gerçekten de insanların birbirlerini bıçakladıkları, hatta çoğu zaman sırtından bıçakladıkları, tırnak içinde söylüyorum tabii. Acayip bir pazar. Herkes burada bir şey kapmaya, daha büyük bir pazar payı kapmaya çalışıyor. Şimdi bunların yapay zeka üstünde uğraşılar ve aslında sahip olmadığı değerleri yapay zekaya yüklemeleri mümkün olur mu? Yani mesela atıyorum çok pahalı ama çok yeteneksiz bir telefon kendini süper bir telefon olarak tanıtabilir mi yapay zeka? Yapay zeka bunu yer mi? Esas soru bu.
0: Tamam, süper bir soru sordunuz gerçekten. Yani geçmişte bu böyle çalışıyordu bu arada. Yani Google'la, evet, SEO'yla böyle çalışıyordu. Sayfaya girdiğinizde çünkü kullanıcı Google'ın sayfasından gerekli bilgiyi almıyordu. Sizi web sitesine yönlendiriyordu. Google sadece bir aracıydı. Yani sadece web siteniz öne çıkıp sizin web sitenize geldikten sonra kullanıcı istediğiniz gibi kandırıp, manipüle edip yönlendirebilirdiniz. Fakat aynen, şu an yapay zekada bu yok. Yapay zekada bir herhangi bir, örneğin ChatGPT'yi açtınız, bir soru sordunuz. O ekranda kalıyorsunuz. Farklı bir ekrana daha gitmiyorsunuz. Ve orada yapay zekanın şu anki kullanım senaryolarında en gelişmiş modelden bu arada en basit modele kadar hepsinin mevcuttaki bir web sitenin, bir markanın gerçek olup olmadığını ölçen bazı bunlara guardrail'ler diyoruz. Bir de halüsinasyonu da önleyici sistemler var. Bütün bu sistemler çalışıyor ve fake olan, işte pahalı göstermeye çalışan ya da farklı içerikler üreten ya da legal olmayan bir takım yerlere yönlendiren içerikleri otomatikman eliyor. Hatta siz bunları ne kadar fazla yaparsanız web siteniz arka tarafta bloklanıyor ve bir daha asla çıkamıyorsunuz ön plana. Aslında yok oluyorsunuz. O yüzden bu tarz şeylere maruz kalma oranımızda yapay zekilikte çok azalacak.
1: Ya aslında söylediğiniz şey o kadar enteresan ki Erhan Bey, yani siz burada diyorsunuz ki aslında bundan sonra yalan söylemeyen, insan gibi konuşan, güzel şeyler anlatan ve bunları güzel şekilde anlatan insanlar ön plana çıkacak. Aslında bizi ideal dünyaya doğru zorla itiyor yapay zeka.
0: Evet, daha demokratikleştiriyor. Gerçekten bilgi sahibi olan, gerçekten işinde uzman olan insanları daha da ön plana çıkartıyor. Diğer türlü, eğer bunu şöyle, mesela bazı modeller var, işte o modellerde mesela bu bahsettiğim size kontroller sonuçta örneğin işte yeni bir Claude modeli çıktığında bazı ülkeler banladı, dediler ki bu sadece bu ülkede kullanacak, dışarıya çıkarma. Artık bu sadece insanların da değil, ülkelerin de bir problemi olmaya başladı. Artık yapay zekada size öneriyorsa varsınız, önermiyorsa yoksunuz. Yani bir bilirkişi gibi düşünün yapay zekayı. Biz bilirkişiye danışıyoruz. O bir kişiye biz tanıttıysak kendimizi varız. Tanıtmak yokuz. Böyle bir ortama doğru gidiyor. Ve gerçekten iyi tanıtmak, o bilirkişi artık çok daha zeki olduğunu düşünün. O ve böyle bizim yan yola sapmalarımızdan kanmıyor. Şöyle örnek vereyim. Mesela Google'ın algoritması daha çok eskiden şöyle çalışıyordu. Firmaların web sitemizde verdiği bilgileri alıyordu ve buna göre bir sonuç gösteriyordu. Fakat yapay zeka öyle değil. Bizim hakkımızda forumlarda neler tartışılmış, şikayet sitelerinde neler paylaşılmış, Twitter'da, Instagram'da, YouTube'da yorumlarda neler yazılmış. Bütün bunlara baktığı için burada bizim kaçak yapma şansımız olmuyor. Herhangi bir gazetede, herhangi bir yerde bizimle ilgili çıkmış bütün haberleri bildiği, taradığı için bizim aslında bir itibar skorumuzu oluşturuyor. Ve bu sadece bireysel olarak, insan olarak düşünmeyin, web sitelerinin bir itibar skorunu oluşturuyor ve bu itibara göre de bize önerme veya önermeme kararını veriyor.
1: Yani eskiden ben çok kötü bir ürüne de sahip olsam parası neyse bastırırdım, Google'da en tepede çıkardım. Zaten insanların davranışsal özellikleri şey diyor, kimse beşinciye tıklamıyor. En tepede gördüğü ilk üçe tıklıyor, geçiyor oradan filandı. Yani parası olan bunu yapıyordu. Şimdi parası olmak yetmiyor. Hatta hiç irrelevant dediğimiz o, yani alakasız artık parayla bir işimiz yok. Ama siz doğru işleri, doğru ürünleri, doğru şekilde müşteriye hizmet vererek ön plana çıkartabileceksiniz anlıyorum.
0: Evet, evet aynen. Her web sitesi hakkında olumsuz yorum yapılabilir. Her web sitesi hakkında olumsuz içerik yazılabilir. Fakat önemli olan bu yorumları telafi etme yeteneğiniz var mı? Ürünlerinizde ise bir problem, ürünlerinizi siz daha iyi, daha nitelikli, daha kaliteli yapabiliyorsunuz. Her süreç başında örneğin yeni bir ürün satıyorsanız, piyasaya çıkıyorsanız bütün ürünlerde problemler çıkabilir. Fakat müşteriyle ilgilenip onun problemlerini ekstra efor sağlayıp harcayıp yapıyor musunuz? Bunların hepsi şu an günümüz dünyasında çok daha önemli hale geldi. Eskiden daha kapalı, daha modern olmayan, daha az teknolojili sistemlerde firmalar dediğiniz gibi yüksek bütçeleri olanları, hatta Google yıllarca algoritmasını Türkiye'de değiştirmedi ki bundan medya şirketleri olumsuz etkilenmesin gibi bir sürü şeyler yapıldı. Fakat yapay zekada bunu yapmak şu an mümkün değil. Yani bu yapısı gereği bu yapılamıyor.
1: Yani o büyük anlaşanlı gazeteler benim haberimi çalarken beni 63. sıraya koyup, benim haberimi 63. sıraya koyup benden çalınmış haberleri 1-2-3 diye sıralayıp geçebiliyorlardı. Artık yapay zeka var, böyle bir şey yok diye anlıyorum.
0: Evet, sizin otantik olduğunuzu, bu içeriği sizin yazdığınızı direkt birinci ağızdan bunu eğer verirsek yapay zekaya, ki bunun yöntemleri var, hem teknik yöntemleri var hem de şekil kuralları var. Bu kurallara uyup sayfamızı buna göre güncelleyip yapay zekayı verirsek, dediğiniz gibi farklı kaynaklardan olsa bile diyor ki bu kişi bu içeriğin otantik olarak yazarıdır ve sizi referans gösteriyor artık. O gazetelerin ne yazdığı süper, hiç önemli değil.
1: Süper bir şey bu. Peki efendim, şunu soracağım size. Yani dediğim gibi sonuçta para asla yenilmez derler. Özellikle bu kapitalist düzen içinde. Yani çok para vererek bu tip şeylerde ön plana geçmek. Yani mesela atıyorum, ben bir ürün yapmışım Serhat Ayan olarak. Öteki tarafta işte milyar dolarlık bir şirket bir ürün yapmış. Adamın ürünü benimkinin onda biri kadar iyi değil. Ama çok büyük para vererek benim önüme geçme ihtimali var mı? Böyle bir şey görüyor musunuz?
0: Şimdi daha çok yeni ChatGPT reklam tarafına çıkardı, yayını aldı. Orada soruların cevaplarında benim şirketim çıksın diye bir şey yapamıyorsunuz. Sadece kullanıcılar süper, sorular soruyorlar, konuşuyorlar. En altta hedefleyebildiğimiz kısımlar da bu arada çok daha basit. Yani direkt şu soruda ben çıkayım gibi hedeflemeler ya da kullanıcının gelir durumuna göre, ilgi alanlarına göre hedeflemeler yapamıyorsunuz. Çünkü ChatGPT bunları veya bu şirketler üçüncü partilerle paylaşmıyorlar. O yüzden de hedeflemeler çok daha farklı. Yani ben parayı vereyim, bütün arama kelimelerinde en üste çıkayım, bu Google'da oluyordu. Şu an yapay zekada böyle özellikler yok. İleride gelir mi? Bunu hep beraber göreceğiz ama o zaman da aynı İşte Bitcoin'in regülasyona uğraması gibi bir şey olacak. Yani şu an bankaların alıp sattığı bir Bitcoin ne kadar özgür, öyle olacak. Yani yapay zekada o zaman belli bir şeyin, zümrenin kontrolü altına girmiş olacak. Buna ne devletler izin verebilir, vermemelidir ya da bizim gibi bilinçli kullanıcılar buna engel olmalıdır. Yani ileride böyle bir şeyle karşılaşırsak, bir de önceden Google bunları neden yapabiliyordu? Çünkü bir monopoldü, tekeldi. Şimdi 54 evet, tane farklı yapay zeka var. Ben kullanıcı olarak ChatGPT'den memnun değilsem Claude'ye geçerim. Ondan memnun değilsem Perplexity kullanırım. Gider Çinli modeller var, onları kullanırım. Farklı ülkenin geliştirdiği evet, Avrupa'da Mistral var, onu kullanırım. Niye? Bir modele bağımlı değilim. O yüzden eğer bir model böyle bir hata yapacak olursa onları cezalandırma şansı var. Çünkü bu modeller sadece firmalar tarafından kapalı olarak geliştirilmiyor. Mesela özellikle Çin tarafında açık kaynak modeller var. Mesela bunların source kodları hepimize açık, zaten hepimiz girip bakabiliyoruz. O yüzden de doğru, daha demokratik. Yani kullanıcılar bu sefer trend olarak kapalı modeller yerine açık modellere gitmeye başlar. Zaten evet, geçtiğimiz günlerde işte Nvidia'nın CEO'su ilk önce açıklama yaptı. Daha sonra Cloudflare'in CEO'su ve ChatGPT'nin CEO'su dedi ki biz de evet açık kaynağa destek veriyoruz. Biraz yapay zekada frene basıyoruz ve hep beraber kolektif olarak bunu geliştirelim gibi açıklamalar yaptılar. O yüzden bu sizin dediğiniz şey her zaman bir risk faktörü. Fakat bunu yapan şirketler aslında kendi gelir kaynaklarını, kendi geleceklerini bir şekilde kullanıcı kaybetme pahasına bunu yaparlarsa o da tabii farklı bir şey olur.
1: Ama Erhan Bey şimdi 1990'ların ortasına doğru gidelim. İlk internet çıktı. Ben bangır bangır şeyi söylüyordum. Yani o zamanlar baskı makineleriyle gazeteler vardı ve diyordum ki internet öyle bir şey ki çıktıktan sonra o baskı makineleri sahiplerinin gücünü yenecek ve bağımsız habercilik doğacak. Fakat ne kadar yanıldığımı 2000'lere geldiğimizde gördük. Adamın bir tanesi para verdi. En çok o çıktı yukarı. Dediğim gibi az önce anlattığım gibi benim haberlerimi çalarak yukarı çıktılar ve beni aşağıya doğru ittiler. Yani yine para hiç yenilmedi. İşte burada da hep o korku bende var. Yani o zamanlar ben mesela bir Google gibi bir şeyin çok fazla şey olup büyüyüp parayı kullanarak benim haberlerimi görünmez hale getirebileceğini düşünmemiştim. Şimdi de belki düşünmediğimiz şeyler olabilir mi korkusu benim kafamda dönüp duruyor. Ya ama şu anda anlattığınız şey gerçekten de ideal gibi ideal, yani gelecek gibi gelecek.
0: Evet, evet. Yani örneğin şöyle düşünün. Doğru, 2000'lerde biz bunu öngöremezdik. Bir monopol doğacağını ve o monopolün de gerçekten para kazanmak için her yola başvuracağını göremezdik. Fakat şu an rekabet var ve bu AI yarışı içindeyiz. Yani bu AI yarışını kazanan şirketler çok büyük kazanımlar elde edecekler. Aynı şekilde Google tarafında da, yani ya da hem organik trafik tarafında da, her zaman organik trafik ödemeli trafikten çok daha değerli olacak. Çünkü ekonomi böyle sürekli sabit olarak iyiye giden bir şey değil. Dalgalı bir şey. Doğru. Bazen ekonomi kötü oluyor, bazen satışlarınız düşüyor, reklama ayıracağınız bütçeden kesiyorsunuz, bazen satışlarınız artıyor, reklama çok daha büyük bütçeler ayırabiliyorsunuz. Fakat organik trafik öyle değil. Siz organik trafiğe bir kere yatırım yaptıktan sonra hepinizi düzenli bir şekilde buna adapte ettikten, uyum sağladıktan sonra orası size altın yumurtlayan tavuk gibi önümüzdeki 10 sene ve web siteniz var oldukça size trafik getirecek, doğru kişileri sizin sayfanızı bulduracak, sizin markanızı tanıtacak bir kaynak oluyor. Yine de mesela ben Armut'ta çalıştım 6,5 sene. Bizim de rakiplerimiz çıktı mesela. Çok ciddi büyük gruplar rakiplerimiz oldu. Milyonlarca TL reklama verdiler. Bizim o zaman mesela öyle bir bütçemiz yoktu onlara karşılık verecek. Fakat biz organik tarafı domine ettik. Organik tarafı domine ettikten sonra biz çok uzun süre ayakta kalabildik ve görüyorsunuz şu an Armut Türkiye'nin en güzeli de en büyük şirketlerinden bir tanesi. Bunun gibi size binlerce örnek sayabilirim ki yapay zeka tarafında da böyle bir hikaye tüm şirketler kendi alanında yazabilir.
1: Vallahi süper şeyler söylediniz gerçekten de. Peki yine beni korkutan bir konuyu ben size felsefik olarak sormak istiyorum. Şimdi inanılmaz trilyon dolarlar yatırıldı bu işe ve para kazanamadıkları, en azından o paraları çıkartacak kadar para kazanamadıkları aşikar. Bu onları böyle biraz yıkıcı ve reklam pazarına doğru çekme ihtimalini öngörüyor musunuz?
0: Tabii bu ihtimal her zaman var.
1: Zor bir soru sordum, farkındayım. Evet.
0: Evet. Ya bu ihtimal her zaman var. Bunu yok diyemeyiz. Fakat yani rakipleri de olduğu için şu an para yapmaları da gerekiyor bu arada. Bu en birinci olmak, en üstün olmak çok önemli. Örneğin şöyle söyleyeyim. Cloudflare milyonlarca dolar harcadı. Offline kitaplar aldı ve bu kitapların dijitale çevirip bu data kimsenin erişiminde, başka kimsenin erişiminde olmasın diye bu kitapları yaktılar.
1: Yaktılar ve, evet ya.
0: Bu çok ciddi bir şey. Yani dünyada böyle bir yarışın içindeyiz ki sizin bu bahsettiğiniz şeyden daha önemli bir şey aslında. Binlerce kitabın yok edilmesi. Bu vahşi bir kapitalizmin en doruk noktası diyebiliriz. Bir firma bunu göze alabiliyor. Diğer firma bundan faydalanmasın diye. O yüzden reklam tarafında da olur mu? Evet, olabilir. Fakat antitezi de var bunun. Yani eğer ki rakipler olmasaydı, şu an iki tane firma böyle başa başa ilerliyor olsalardı bu ihtimal çok yüksekti. Fakat şu an dediğim gibi farklı ülkeler, farklı yerlerde farklı modeller geliştiriyorlar ve hepsi ortak aynı teknolojiyi kullanıyor. O yüzden de gidip de ben reklamdan para kazanayım, ben işte kullanıcıların bilgilerini başka yerlerle paylaşayım, satayım diyen büyük şirketlerin hepsi bir anda çok büyük, biliyorsunuz hani önceden şeydi, mesela 10 yıl öncesini düşünün, bir haber böyle çıkıyordu. Önce işte kaynağa yakın olanlar haber alıyordu, pozisyon alabiliyorlardı. Sonra ikinci insanlar, üçüncü, şimdi bir haber çıkıyor. Bir başbakanın ağzından, bir herhangi bir insanın ağzından çıkan kelime anında bütün dünyaya yayılıyor ve bu bir anda kartopu gibi çığ büyüyor. O yüzden şirketler bunu yapacaklarsa da bir anda böyle hemen sistemi değiştirecek şekilde yapamayacaklar ve biz bunu hani kullanıcı olarak artık daha bilinçli bir kullanıcı var karşılarında. Bu şekilde izin vereceğimizi düşünmüyorum ben. Bu aslında hepimizin dezavantajına olacak bir şey olur.
1: Evet efendim. Vallahi o kadar güzel şeyler söylediniz ki son olarak size şunu sormak istiyorum. Gerçekten de böyle çok da az süremiz kaldı. Şu var. Şimdi mesela ChatGPT'nin diğer zekaları oranla daha çok son kullanıcı tarafından kullanıldığını, işte istatistiklerde işte %80'ler seviyesinde daha yukarıda olduğunu ben görüyorum elimdeki bir takım kaynaklarla. Bu onları geleceğin Google'ı yapabilir mi efendim?
0: Bu risk var. Yani böyle bir durum var. Zaten ChatGPT de bu olmaya çalışıyor. Fakat karşı taraflarında rakipleri de çok güçlü. Örneğin ChatGPT metin cevaplarında son kullanıcıya daha çok faydalı olurken, Claude ve kodlama tarafında daha iyi. Gemini elindeki büyük bir içerik, görsel içerik datası sayesinde görsel oluşturmada daha iyi. Video oluşturmada daha iyi. O yüzden şu an bir tekel oluşturacak mı sorusu çok erken. Karşı taraftaki modeller de çünkü çok iyi şu an. Hatta Çin'den gelen mesela DeepSeek diye bir model var. Normalde ChatGPT'nin performansına çok yakın bir performans sergileyip maliyeti onda bir şekilde insanlar kullanabiliyorlar. Buralar biraz daha büyüdüğünde rekabet, ChatGPT'nin de hani sizin o başta bahsettiniz ya, firmalar büyümek için şu an çok ciddi para yakıyorlar. Ama bunu daha az maliyetle yapan şirketler de ortaya çıktı, işte DeepSeek gibi. Bu şirketler ürünlerini kaliteli hale getirdiklerinde, aralarındaki fark azaldığında tabii ki maliyeti düşük olan her zaman daha fazla kullanılma şansı olacak. O yüzden şu an bunu söylemek için erken. Var mı? Görünen o ki daha avantajlı durumda ChatGPT, fakat diğer modeller de gümbür gümbür geliyorlar arkadan.
1: Aynen öyle. Bekleyeyim. Erhan Bey, gerçekten çok teşekkür ediyorum bu mükemmel sohbet için. Bunun devamını mutlaka yapalım sizinle. Sizden bunu da sözünü almış olayım. Ama programımıza katıldığınız için de özellikle ben size çok teşekkür ediyorum efendim.
0: Ben de size çok teşekkür ederim. Sorduğunuz sorular ve hoş sohbetiniz için. Yayınınızda başarılar diliyorum. Her zaman ne zaman dilerseniz katılmayı seve seve isterim.
1: Saygılar efendim, çok sağ olun. Evet, Bill Anna kurucu ortağı Erhan Kocabaş'la konuştuk. Programın da böylece sonuna geliyoruz. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Sonra hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın yine aynı saatte yapay zekaya konuşmak üzere sizlerle birlikte olalım efendim. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la Yenişehir Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun sloganlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini her zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Değerli dinleyiciler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te ben ve ekip arkadaşlarım sizlerle birlikteyiz. 13.25'e kadar da buradayız. Değerli dinleyiciler, birazdan canlı yayında sevgili Yeliz Koray'la konuşacağız. Gazeteci arkadaşım sevgili Yeliz'le kendisiyle ilgili olarak, daha doğrusu kendisinin paylaştığı bir sağlık nedir konusu ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Daha doğrusu kendi yakınının yaşadığı bir sağlık problemi ve sonrasında gerçekleşenler, onları dinleyeceğiz. Tüketici Masası bölümü var yayınımızın ikinci bölümünde ve güne yansıyan gelişmelere hep birlikte bakacağız. Değerli dinleyiciler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. Twitter'da Radyo Sputnik yazdığınızda takip edebilirsiniz. 24 şehirde yayındayız. WhatsApp sevgili Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin. Yayınlansın.
0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Bakan Şimşek medyumlara kazançlarını beyan etmek için tarih vermiş. Değerli dinleyiciler, İlknur Falcı'ya gidiyor mu?
2: Ay ya, öyle bir saçmalık olabilir mi ya?
0: Ha, WhatsApp üzerinden göndermiş. Tutturdu mu peki? Bence tutturamayınca para iadesi olması lazım. Abi parlamazsa para yok. 6 ay içerisinde bir evlenme teklifi görünmüyor demiş Falcı, ama İlknur diyor ki hayır, baltayı taşa vurdu, evlilik teklifini aldım. İşte aha da burada, tek taşım da burada diyor. Bu 3 vakti de hiç anlamıyorum ha. 3 vakit, 3 gün, 3 ay, 3 yıl, öyle bir şey mi oluyor, bu nedir?
3: 3 vakte kadar hayal ettiğim her şey gerçekleşecekmiş. Yalnız önümde zorlu bir yol var. Bakalım hayırlısı. Bu zorlu yolu atlatırsak beni kimse tutamaz.
0: Tarihi tam ver ya. Allah Allah. Nisan mı, Mayıs, Haziran mı? Ben tam şimdi seyahate gittim. O vakit geldi. Ne yapacağım?
4: Sarı, kulakları var, elleri var. Ejderha, yıldırımı, yılan gibi bir şey. Bir mahluk. Ejderha gibi bir şey.
0: Okan Bey merhaba. Medyumlar Maliye Bakanlığı'nın denetimi yapmayı önceden görememiş. Bu çok iyiydi ya.
5: Ben de yanaşamadım aynı bunun gibi.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Şimdi bu hafta Radyo Sputnik stüdyosunda ağırlayacağım isimlerden bir tanesi. Bir süredir çok konuk olarak ağırlamak istiyordum kendisini. Ama tabii çok yoğun, yani o yoğunluk arasında uygun takvimi ayarlamak gerekiyordu. O takvimi ayarladık ve yarın değil öbür gün Fabio Taşel canlı yayında radyo programında konuğum olacak. Türkiye'nin gerçekten önemli müzisyenlerinden bir tanesi sevgili Fabio Taşel. Kendisi aynı zamanda sevgili Funda Arar'ın da eşi oluyor biliyorsunuz. Hatta sevgili Funda Arar'la burada yayın yaptığımızda arkadan baya baya bir sallamıştı. Bir numaradayız değil mi? Bir numaralı kamerada. Funda Arar, İntikam geldi. Sıra Fabio Taşel'de ve bu koltukta o oturacak. Bakalım neler neler anlatacak. Konuştuğumuz her şeyi çatır çatır anlatacağım kendisine. Unutturma bana Özgür. Unuttur, öyle bir şey olursa onları da hatırlat. Her şeyi çatır çatır anlatacağım. Canlı yayında söyledi, kendi söyledi. Her şey burada konuşulacak. İntikam vakti geldi. Gerçekler ortaya çıkacak. Bu arada Funda Arar'ın 26 Eylül'de değerli dinleyiciler Ataköy Marina Açık Hava sahnesinde muhteşem bir konseri olacak cumartesi. Şimdiden duyurayım. Bir planınız yoksa mutlaka o konsere katılın derim. Ataköy Marina Açık Hava sahnesinde bu hafta cumartesi günü kıymetli dinleyiciler. Şimdi devam edelim. Motorinin Nizre fiyatına 5 lira 57 kuruşluk bir indirim gelecek. Onu söyleyelim. Müjdemi isterim diyemiyorum henüz. Bu böyle çok müjdelik bir haber değil. Çünkü arkasından tekrar bir zam gelebilir. Onu şey yapamıyoruz, kestiremiyoruz, takip edemiyoruz artık. Ama hayırlı olsun diyelim. Böyle bir zam, özür dilerim, indirim bekleniyor değerli dinleyiciler. Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti. Adalar Belediyesi meclisinde yapılan başkan vekili seçimi sonucunda Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti. Başkan vekiline AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz seçildi. Hanımlar, beyler, onu da paylaşmış olalım. Şimdi bu arada bu motorun indirimi 24 Eylül Perşembe gününden itibaren, yarından itibaren yansıyacak. Efendim Özgür. Ha, anladım. Güzel bir tespit. Şimdi bu motorin zamlarına baktığımızda bununla ilgili olarak hatta dur şöyle bir haber var. Özgür diyor ki bu motorine gelen, yakaryakıta gelen daha doğrusu zamlar nedeniyle başka ürünlerinde zamlandığını biliyoruz. Öyle değil mi? Yani onlar da zamlanıyor. Şimdi burada motorinde fiyat geri alınıyor da diğer ürünlerde o motorin akaryakıt nedeniyle zamlanan ürünlerde de indirim olacak mı diyor. Olmayacak tabii ki de yani, Allah Allah. Bak, motorin fiyatlarının zamlanması ekonomiyi nasıl etkiliyor uzmanlar açıklamış. Motorin fiyatının 140 lirasının üzerine çıkması ulaşım ve tarım başta olmak üzere farklı sektörlerde maliyet baskısını artırıyor. Uzmanlar motorinin traktör, kamyon ve tırlarda kullanılması nedeniyle zamların üretim ve nakliye maliyetlerine yansıyabileceğine dikkat çekiyor. Doğrudur. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın market raflarına aynı gün ve aynı oranda yansımasının beklenmediği bilgisi var değerli dinleyiciler. Uzmanlar böyle söylüyor. Ama sonuç itibarıyla akaryakıta gelen zam ne oluyor? Hepsine yansıyor. Bu arada ben de seninle aynı fikirdeyim. Yani aynı gün belki olmasa bile bir sonraki gün kesin yansıması lazım. Çünkü şöyle düşünelim. Ha, eldeki stokların tüketilmesi diyelim. Ama kısa bir süre sonra yani marketlerdeki veya marketlerin stoklarında bulunan ürünler tükendiği anda akar gelen zam nedeniyle onların nakliyesi şuyu buyu derken böyle basit hesaplamalar yani. Hani çok karmaşık şeyler değil bunlar yani. Ürün bir yerden alınıp bir yere geliyor ama kardeşim onun bir nakliye bedeli var. O nakliye bedelindeki artış neye göre belirleniyor? İşte akaryakıt fiyatlarındaki artışa göre belirleniyor. Sonra yol fiyatları artıyor biliyorsunuz. Yani kullanılan yolların fiyatları değişiyor. Bak şimdi bu yılın bitmesine 90 küsür gün, 99 gün mü, 98 gün mü ne kaldı? Bir şey kalmadı. Bu kadar zaman sonrasında bitecek ve yeniden değerleme oranını konuşacağız biz kre sonra. Yeniden değerleme oranı ne kadar olacak? Bak şimdi ne olacak? Sene sonuna doğru. Yani Ocak ayına girmeden evvel Aralık ayı içerisinde o yeniden değerleme oranıyla birlikte neye ne kadar zam geleceğini konuşacağız. Köprü ücretleri ne kadar olacak? Ondan sonra e-mail kayıt ücretleri ne kadar olacak? Yurt dışı pasaport çıkış harcı ne kadar olacak? Falan ne kadar olacak? Filan ne kadar olacak? Bunları konuşacağız. hanımlar beyler. Mesela konuşuluyor, yurt dışından getirdiğiniz bir telefon e-mail ücretinin, geçen gün de söyledik bunu, 53 bin 54 bin küsür liradan 69 bin liralara falan çıkması ihtimali var. Bekleyeceğiz yani, o rakam çıkacak karşımıza. Şimdi fon soruşturması kapsamında Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Holding yöneticileri Alper Öztürk, Emre Elkin, Kerem Alkin, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turan tutuklandılar. Değerli dinleyiciler, SPK'dan yapılan bir açıklama vardı ve bu açıklamada tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin farklı bilgiler yer aldığı ifade edildi. Kurul karar organının 17.09.2026 tarihli kararları uyanınca 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonu tasfiye edilmesine karar verilmiştir denildi. Merkezi kayıt kuruluşu kayıtlarına göre alınan fonlardaki tekli yatırımcı sayısı 455.758 kişidir. Açı geldi değerli dinleyiciler. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda değerli dinleyiciler konuştu. Yapmış olduğu açıklamalar, onun öne çıkan açıklamalarına, detaylarına şöyle bir bakalım. Bunun sesi var bu arada değil mi? Özgür, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir bakalım Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmadan ses var bildiğim kadar. Tamam. Birleşmiş Milletler ve Filistin'le ilgili olarak iki sesi var. Arka arkaya verelim, ondan sonra ben de buradaki notlarla devam edeyim. Sevgili Özgür, hadi bakalım.
1: Öncelikle bir üzüntümü ifade etmek isterim. Üye ülkelerin Kahir ekseriyetinin resmen tanıdığı Filistin Devleti'nin değerli başkanı Sayın Mahmud Abbas üst üste iki yıldır bu salonda yer alamıyor. Filistinli kardeşlerimize yönelik bu akık vicdanları yaralamaktadır. Bilinmesini isterim ki Sayın Abbas bizzat burada bulunamasa da bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olacak. Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bugün bir kez daha Filistin devletini henüz tanımamış ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum. Yalnızca Gazze'de son 3 yılda çoğu çocuk ve kadın, 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu. Gazze halkı halen yıkıntıların altında sevdiklerini arıyor. İsrail'in saldırılarında ellerini ayaklarını kaybetmiş masum yavrular tahtadan yapılan protezlerle okullarına gitmeye, hayata tutunmaya çalışıyor. Gazze'deki hastanelerde yakıt sıkıntısı nedeniyle jeneratörlerin %70'inden fazlası şu anda hizmet veremiyor. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır.
0: Evet değerli dinleyiciler, şimdi Filistinli kardeşlerimize yapılan haksızlık vicdanları yaralamaktadır. Bizler egemen Filistin devletinin sesi olacağız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurduğumuz savunma ittifakıyla aramızdaki dayanışmayı perçinliyor. Sorunlara bölge içerisinde çözümler üretmeyi amaçlıyoruz açıklamasında bulundu değerli dinleyiciler. Başka, Suriye'nin güvenli, huzurlu bir ülke olma hedefine ilerlediğini görüyoruz. Bu yolculuklarında kardeş Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı konuşurken, hatta Suriye'den bahsederken Şara'da Instagram'da geziyordu. Fotoğrafını çekmişler Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Instagram'da herhalde Reels videolarını kaydırıyordu anladığım kadarıyla. Başka, Karadeniz'de ticari gemilere son saldırıların kim tarafından yapılırsa yapılsın kabul edilemez olduğunu bilhassa vurguluyorum dedi. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statü tescil edilmesi, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır. Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devlete siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkileri tesis etmeye davet ediyorum dedi değerli dinleyiciler. Sayın Cumhurbaşkanı yapmış olduğu açıklamada Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin'in vücut bulacağı güzel günleri göreceğiz. Hürmüz Boğaz Seyir Sefer serbestisinin korunması gerektiğine inanıyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Başka Türkiye gelişen savunma sanayisiyle şoklara karşı dirençli ekonomisiyle çatışmaları ortasında adeta bir istikrar adası olmayı sürdürmektedir. Türkiye'nin güvenli mimarisinin dışında bırakıldığı bir Avrupa'nın daha güçlü, daha güvenli olması açık söylüyorum mümkün değildir açıklamasında bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Donald Trump değerli dinleyiciler, o da küresel ısınma yüzünden hepimiz öleceğiz diyen insanlar vardı. Görüyorsunuz dünya soğuyor ve kimse ölmedi açıklamasında bulundu. Şimdi yapay zeka hepimizi öldürecek diyenler de aynı insanlar dedi. Küba başarısız olmuş bir devlet dedi. Amerika'ya hiçbir zaman komünizm gelmeyecek ama Küba'ya özgürlük gelecek dedi. Ordumuz dünyanın en güçlüsü, ekonomimiz en iyisi dedi. Bu konu sonuçta son yaşananlarda gördük. Yani bu ordumuz şöyle büyük, ordumuz böyle büyük, ordumuz şu, ordumuz bu falan filan deyip işte ondan sonra dünyanın çektiklerini görüyoruz. Özellikle bunu en sert hisseden ülkelerden bir tanesiyiz maalesef sevgili dinleyiciler. İşte akaryakıt zamları ortada. Bir de şu akaryakıt zamlarını Avrupa ile kıyaslayanlar yok mu? Türkiye'deki fiyatları orada ile kıyaslayanlar yok mu? O da ayrı bir konu. Para tarihte hiç olmadığı kadar ülkemize doğru akıyor dedi, onu da gördük. Yani kamyon içerisinde gelen bilmem kaç ton altının Amerika'ya giriş görüntülerini görmüşsünüzdür değerli dinleyiciler. Bu arada New York'ta atılan bir imza vardı değerli dinleyiciler. O da Trump'la Grönland hayali. Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı daha önce Avrupa'ya krize neden olan Grönland planında istediğine ulaştı. Biliyorsunuz 18 Eylül'de sosyal medya hesabından yapmıştı paylaşımda Grönland konusunda kalıcı güvenlik kontrolü kapsamında Danimarka ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu değerli dinleyiciler. Almanya özür dilerim Danimarka Başbakanı'nın da açıklamaları oldu. Teşekkür etti. Harika ve sağlam bir ilişki kuracağız açıklaması vardı değerli dinleyiciler. Şimdi hemen vakit geçirmeden gazeteci arkadaşım sevgili Yeliz Koray şu anda telefon attığımda. Sevgili Yeliz hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş bulduk Ozan'cığım. Nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Sen nasılsın, iyi misin?
2: İyiyim diyelim, iyi olalım. Teşekkür ederim.
0: Şimdi senin zaten gazetecilik yönünü biliyoruz. Yaptığın haberleri, yazılarını, paylaşımlarını, hatta bu paylaşımlar nedeniyle neleri geride bıraktığını biliyoruz ama bugün başka bir şey konuşacağız. Bizzat senin yaşadığın dün akşamda Now Haber'de işte seni gördük, ana haberde gördük ve yaşadığın bir problem var. Palyatif bakıma muhtaç bir yakının ve sizin yaşamış olduğunuz bir sıkıntı var sevgili Yeliz. Ben sözü fazla uzatmadan konunun bütün detaylarını senden istersen dinleyelim. Neler yaşadın, konunun özü neydi, ne oldu, şu andaki son durum ne? Çünkü sen aynı zamanda bu konudan dolayı da uyarılarda bulunuyorsun. Yapılması gereken, düzeltilmesi gereken bir şeyler olduğunu söylüyorsun. Bunu da düzeltecek olanlar yetkililer. Ben susuyorum ve seni dinliyorum.
2: Tabii ki. Sevgili Okan, öncelikle bu artık yani teyzemin sorunuyla alakalı işin içine dalınca Türkiye'deki bu sorunun ne kadar büyük bir sorun olduğunu gördüm. Ve artık baktım ki bu benim arayışım değil, teyzemin mağduriyeti değil, bu Türkiye'nin problemi aslında. Ve konuyla ilgili hiçbir şey yapılmıyor olması beni inanılmaz rahatsız etti. Ve konuyla ilgili iki ay önce Twitter'da abimde bir şey yazmıştım. Yani böyle bir problem var diye. Hı hı. Sağ olsunlar haberde bu yaşlı bakımla ilgili bir haber dosyası hazırlıyormuş, görüşmek istediler. Onlar da konuyu dile getirdiler. Yani aslında şu an bizi dinleyenler bu sorunu benim sorunum gibi dinlemesinler. Hepimiz yaşlanacağız. Annemiz babamız yaşlanıyor. Herkes bu benim başıma geldiği zaman ben ne yapacağım diye dinlesin. Hı hı. Şimdi 7 ay önce benim 78 yaşındaki teyzem Ankara'da yaşıyor. Hı hı. Beyin kanaması geçirdi. 78 yaşındaki her insan ne kadar hastaysa, işte tansiyon ilacıdır, işte dizleri ağrıyordu. Onun dışında gayet sağlıklı, bir gece önce evinde misafir ağırlamış bir kadından bahsediyorum. Ve beyin kanaması geçirdi. Bir akşam uyuyor ve sabah uyanamadı. Beyin kanaması geçirdi. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldı. 3 ay 4 ay kadar yoğun bakımda kaldı. Yüksek enfeksiyon riskli bir hasta. Bu kadın 7 aydır cam mekanlı bir bölümde. Ben de gittim. Asla yanına almıyorlardı. Doktor ve hemşireler bile maskeyle, eldivenli kıyafetle giriyorlar. Böyle bir kadından bahsediyorum. Yaklaşık işte 4 ay sonra doktor dedi ki artık bizim yapacağımız bir şey yok. Hastanız palyatif bir hasta. Artık bir yere çıkarmanız lazım. Evde bakılacak bir hasta değil. Yani boğazı delik, mideden besleniyor, tamamen yatalak, bilinç kapalı. Yani bir bebek bile daha iyi durumda, öyle söyleyeyim size. Sadece kalbi atan bir canlıdan bahsediyorum size.
0: Evet.
2: Biz dedik ki tamam, devletin bakım evleri var, oralara bakalım. Özel hiç düşünmedim çünkü televizyonda sürekli izliyoruz ya, şiddet haberleriyle, şüpheli ölümlerle karşımıza çıkıyorlar. O yüzden de ki devletin hani güvenli kollarına emanet edelim. Dediler ki devlette yer yok, çok beklememiz lazım. Benim bakanlıkta çalışan bir arkadaşım var. Dedim ki ne kadar bekleriz? Bana bir şey söyleyebilir misin? Resmi rakam vermiyorlar. Ama ben başka birinden sadece Ankara için 1800 kişinin sırada beklediğini duydum. Sadece Ankara için. Ama dediğim gibi net değil. Sadece duyduğum bir rakam bu. Dediler ki yani devlette size sıra gelmesi imkansız. Çok şanslıysanız bir sene, iki sene sonra belki yer gelir. Tamam dedim, özele yatıralım ama bir sıramız kalsın, tekrar devlete geçeriz. Hayır, o sıradan çıktıktan sonra tekrar özele devlete geçemiyorsun. O sıradan çıkmaman lazım. Çaresiz kaldık, tamam devlet bakacağız yine. Ben listeyi indirdim, başladım aramaya. 40 küsur tane Ankara'da özel bakım evi var. 40 bin lira fiyat veren de var. 140-150 bin lira fiyat veren de var.
0: Evet.
2: Baktım ki işin içinden çıkamıyorum. Yani o uç açık ki yani. 40 nere, 140 nere, 150 nere yani.
0: Evet.
2: Ben tekrar bakanlıktaki arkadaşımı aradım. Dedim ki bunları siz denetliyorsunuz değil mi dedim. Evet. Bana dedim böyle 60 bin lira, 70 bin lira, hani orta yollu denetlediğiniz temiz güzel bir yere ismini ver. Ben teyzem oraya yatırayım dedim. Dedi ki Yeliz'cim sana 40 bin lira fiyat veremezler. Sana 140 bin lira fiyat veremezler. Veriyorlar dedim. Meğerse Sağlık pardon Aile Bakanlığı bütün illere bir kota koymuş.
0: Evet.
2: Mesela Ankara için demiş ki yaşlı bakım pahalı da bir bakım olduğu için 75 bin TL'nin altına düşemezsin. 90 binin de üstüne çıkamazsın demiş. Kota koymuş her il için. Dedim veriyorlar yani, ben biraz önce görüştüm 45 bin lira fiyat veren var, 2 saat önce görüştüm 140 bin lira fiyat veren var bana.
0: Evet.
2: Dedi ki veremez, yasak. Veriyorlar, şikayet et diyor. Bunu da ben mi takip edeceğim arkadaşım? Yani vergi veriyoruz, Türkiye'de 480 küsur tane özel ve devlet toplamı bakım evi var. O zaman beni bu özellerdeki işte kaç tanesi, 200 küsur tane, hepsini tek tek arayıp bu E-Devlet'e şikayet mi edeyim CİMER'e? Bu benim görevim değil ki. Haliyle daha özeller ilk şeyde benim kafamdan gitti. Yani devletin koyduğu da ilk kurala bile uymuyorsa ben canım ona nasıl emanet edeceğim?
0: Evet, evet. Çok haklısın.
2: 40-45 bin lira olan var. 4 kişilik oda var. İşte doktor yok. Hemşire işte günde bir kere geliyor falan böyle. Gayet şey bir yer. Kötü bir yer. Ama o 130-140 bin liralık, hele Ankara'da bir yer var. Bildiğin 5 yıldızlı otel hizmeti veriyor sana. Biz dedik ki özeli kafamızdan sildik. Dedik ki hayır, ben devlete yatıracağım. Özellere güvenmiyorum dedim. Zaten hani imkanımız olsa o 140-150 bin liralık yerlere yatıracağız. Ama bugün aylık 150 bin lira verebilir kendisine ya da ailesine.
0: Evet.
2: Aylık emekli maaşı 140-150 bin lira alabilir. Yok böyle bir şey.
3: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Bir de oralarda da gerçekten en iyi hizmeti, en iyi bakımı alıp alamayacağı konusunda da şaibeler var. Yani ülkemizde her ne kadar yüksek para veriliyor olsa da oralarla ilgili sıkıntılar da doğabiliyor, çıkabiliyor. Yani oranın da garantisi yok ayrıca sevgili Yeliz.
2: Aynen yok. Ama işte bu parayı verecek Türkiye şartlarında kimse yok. Yani şu an bizi dinleyenler düşünsün, emekli olduğu zaman ne kadar olacak? Ben bugün emekli olsam en fazla 30 bin lira para alacağım. Ben de sokakta kalacağım, bana da kimse bakamayacak 30 bin lira. Neyse. Bir doktor arkadaşım dedi ki Yeliz dedi, devlette yer olmadığı için devlet şöyle bir şey yapıyor. Siz özele yatırın, ben iki asgari ücret bedelini veriyorum. Üstünde siz tamamlayın. Güzel bilebilirsiniz teyzenizi dedi.
0: Evet.
2: Aa, çok güzel bir şey dedim. Hemen Aile Bakanlığı'nı aradım. Dedim böyle bir şey varmış, faydalanabiliriz. Asgari ücret sanki böyle çok matah bir paraymış gibi haneye giren para asgari ücretin 1/3'ünün bilmem kaçını hane sayısına böyle, anladın mı, böyle
0: evet.
2: Saçma sapan, yani senin 10 bin lira falan alman lazım, acından ölüyor olman lazım ki bu şeyden faydalan. Teyzem 30 bin lira kadar bir eşinden şey alıyor, aylık alıyor, buna da giremiyoruz, bunu da halledemiyorsun. Neyse, ben milletvekillerini aramaya başladım, hem Türkiye'deki böyle bir sıkıntıdan bahsedeceğim, hem bana bir faydalı olur mu onu söyleyeceğim. Hiç önermeyeyim, iktidarından muhalefetine kadar özellikle doktor arıyorum, diyorum ki bakın böyle bir sıkıntı var, yani biz bu kadar ne yapacağız, ortada kaldık. Hep aynı şeyi duyuyorum. Yarısının, sizin gibi her gün 20 kişi arıyor, Türkiye'nin kanayan yarısı maalesef böyle bir sıkıntı var.
0: Yani böyle bir sıkıntı olduğu kabul ediliyor ama çözüm bulma noktasında herhangi bir adım yok.
2: Her akşam haberleri uyumadan, izlemeden asla uyumam. Mutlaka izleyemiyorsam YouTube'dan açarım, Twitter'dan. Ben gündemi takip eden bir insanım.
0: Evet.
2: Sen bir tane bakanın, milletvekilinin, bürokratın çıkıp da kardeşim bizim böyle bir problemimiz var, gelin çözün, duydun mu?
0: Evet.
2: Duymadık. Artık kayyumlar, butlanlar, belediye operasyonu, bıktım. Benim sorunum değil bunlar artık.

0: Böyle bize bir yer lazım, solunum desteği olan işte enfeksiyona açık bir hasta. Dediler ki biz Ankara'da solunum desteği sağlayan bir huzur evi, bakım evimiz yok.
1: Evet.
0: Yemin ediyorum 5 dakika durdum. Böyle beynim almadı yani. Nasıl dedim ya? Koskoca Türkiye'de bangır bangır her gün bağırıyorlar. Büyük ülkeyiz, güçlü ülkeyiz, bütün sorunları ettik, lider Türkiye. Nasıl dedim Ankara'da, başkentte yani. Hani Şırnak'ın bilmem ne köyünden ararsın, ben de bulamazsın. Ankara'da ya.
1: Evet.
0: Yok dedi bana. Hiçbir şekilde solunum desteği verebilecek. Ya bu kadar zor bir şey değil ki. İnsanlar artık evlerine bir şeyler takıyorlar, tüpleri falan götürüyorlar.
1: Hı-hı.
0: Anladın mı?
1: Hı-hı.
0: Bunu söyledi bize.
1: Peki ne oldu ona, sevgili Yeliz? Şu anda durum ne? Yani şu an
0: durum şu Okan'cığım. Yaklaşık bir 15 gün önce. Bu arada hastanede ama biz onu çıkarmıyoruz da orada değil. Sürekli entübe oluyor. Ya enfeksiyon kapıyor ya işte boğazını kapatıyorlar. İşte tekrar nefes alamıyor. Tekrardan boğazını deliyorlar. Entübe ediyorlar. Yani bu 7 aylık süreçte biz kadını orada bırakmadık. Sürekli bir entübe oluyor. Çıkartılıyor falan, böyle bir durum.
1: Evet.
0: En son dediler ki Çubuk'ta Süleyman Demirel rehabilitasyon ve bakım merkezi var. Teyzenizi oraya gönderiyoruz.
1: Hı hı, hı.
0: Ve hani böyle pat diye aniden.
1: Evet.
0: Orası bir bakım evi değil aslında. Türkiye genelinde doktorlar acil koduyla böyle bir hastamız var, devlete yatırılması gerekir diye acil kodlu bir şey, sisteme çağrıda bulunuyorlar. Türkiye genelinde nerede boşluk oluşursa pat oraya gönderiyorlar. Orası bir transfer merkezi. Misafirhane gibi.
1: Yani şu anda bir yere yerleşmiş değil aslına bakarsan. Bir geçiş merkezinde falan yani aslında, öyle
0: evet,
1: mi?
0: İşte oraya gönderiyoruz dediler. Dedik ki yani orası bir geçiş merkezi ve biz oraya istemiyoruz ama demek ki şartları uyguladılar diye düşündük. Neyse, bizim dediğim gibi biz yok, izlemiz yok. Biz oraya gönderiyoruz diye bir 15 gün önce falan teyzemi oraya tak diye gönderiyorlar.
1: Evet.
0: Teyzemin oğlu gitti. Bu arada ben Kocaeli'deyim, bilmeyenler için. Hani elim anca bu kadar uzanabiliyor.
1: Hı hı.
0: Teyzemin oğlu hemen gidiyor. Burası nasıl bir yerdir falan diyor. Beni aradı. Dedi ki Yeliz'cim, yatalak insan için bir yatak yok. Havalı yatak yok. Mama makinesi yok. Mama makinesi istediler. Solunum cihazı yok. Doktor yok. Sadece iki tane hemşire var. Oradaki insanlar demişler ki bu kadın burada ne işi var ya? Yani bu kadın burada kalamaz ki demişler. Biz hemen toplandık. Dedik ki yani gidelim o kadını çıkartalım. Oradan ölmeye mi gönderdiler bu kadını diye. Biz daha Ankara'ya gitmeden haber geldi. Teyzeniz ateşini düşüremiyoruz. Biz tekrar Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıyoruz. Yani 7 aydır camekanlı bölümde yanına giremediğimiz kadını aldılar. Bizden habersiz Çubuk'taki Süleyman Demirel'e 4 kişilik odaya koydular. Kadın tekrar enfeksiyon kaptı ve entübe edildi.
1: Evet.
0: 15 gündür hala yoğun bakımda. Dün de doktor demiş ki biz tekrardan çubuğa göndereceğiz. Teyzenin durumu stabil hale gelmeye başladı. Yani elimiz kolumuz bağlı. Bu ya, Türkiye'de Ankara'da ona yatırabileceğimiz bir yer yok. Oraya ölüme gönderdiklerinin çok farkındayız. Yani inanılmaz bir sorun. Dedim ya artık bu benim problemim. Türkiye'de yaşayan herkesin problemi artık bu.
1: Evet. Yeliz, yani şu anda anladığım kadarıyla tekrar teyzen, öncelikle çok geçmiş olsun sana ve tüm aileye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum tabii ki.
0: Tamam.
1: Ama senin de dediğin gibi bu sadece senin sorunun değil, senin problemin değil. Bu durumu şu anda yaşamıyor olan insanların, bizlerin bile yarın öbür gün yaşamayacağı gibi bir algı çıkmasın. Her şey bizler için, insanlar için. Bir anda insanların hayatı değişebiliyor. Sende de, senin sevdiğin insanlarda da öyle oldu. Özetle bu bakım merkezleriyle ilgili sıkıntı var. Bakım merkezlerinin eksikliği var, yatak eksikliği var, hastalar mağdur oluyor. Bunlar özel bakım görmeleri gereken hastalar. Ama evet, gel gör ki burada çok yani ciddi yetersizler var ve acil bir şeyler yapılması lazım.
0: Kesinlikle. Araştırırken bir işin içine biraz girdim. Dedim ki bu işi hangi ülke çözmüş, nasıl çözmüş, bir kurcaladım. Okan'cığım mesela İngiltere bu işi çözmüş. Yani 15 bin bakım evi var.
1: 15 bin.
0: Evet, 70 milyon nüfusa 15 bin bakım evi var. Biz 83 milyon küsur özel ve devleti topla Türkiye geneli, yanılmıyorsam notlarıma bakmadım, 480 miydi, öyle bir şeydi.
1: İnanılır gibi değil gerçekten.
0: Ve en kötüsü hangisi diye kurcaladım. En kötüsü Bulgaristan'da 6,5 milyon nüfus, 150 tane. Nüfusa vurduğun zaman en kötüsü biziz.
1: Evet.
0: Anladın mı?
1: Evet, evet.
0: Bu işi çözün. Yani çok zor değil, artık elimizde yapay zeka var. Bir sorun İtalya, İngiltere, Almanya, kaç tane bakıyor?

0: önemli var. O kadar eksiyiz ki. Yani acilen başlamamız lazım. Bir de işin ilginç yanı şu. Dün haberde de onu vurgulamışlardı. Ben bunu Twitter hesabına yazdıktan sonra birkaç tane iş arkadaşım var. Dediler ki biz bu sorunun farkındayız. Yani nereye yatırım yapsak falan diye biz sürekli kurcalarız. Ve bunu biz şeyimizi aldık. Lisanslarımızı alıyoruz. Geleceğin kanal yarısı, hı hı, özel bakım evi açmak istiyoruz diye. Yani bu sorunu yatırım yapmak isteyen, parasına para katmak isteyenler bunun farkında ama devlet hiçbir şey yapmıyor.
1: Evet.
0: Yani ben yine şeyin insafına kalacağım yani. Ben yaşlandığım zaman bu özellerin insafına kalacağım. Nasıl vereceğim 150 bin lira? Kimin parası var bugün aylık 150 bin lira verebilecek?
1: Evet. Evet sevgili Yeriz. Sevgili Yeniz, çok geçmiş olsun dileklerimiyle. Çok önemli başlıkları aktardın bize gerçekten bu konuyla ilgili olarak. Umarım yani senin aslında vermiş olduğun bu bir mücadele, bu evet, mücadelenin de bir sonucu olur. İnşallah asıl bu sesleri duyması gereken yerler duyar ve acil adımlar İnşallah. Atılır. Çok teşekkür ediyorum ve tekrar geçmiş olsun.
0: Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olasın.
1: Evet, gazeteci arkadaşım sevgili Yeriz Koray, değerli dinleyiciler. Kendi teyzesinin yaşamış olduğu bir problem sonrasında palyatif bakıma muhtaç hasta. Yani artık mevcut tıbbi imkanlarla tam olarak iyileşmesi mümkün olmayan, yaşamı tehdit eden ya da kronik seyirli ağır hasta. Ya yani ileri seviyede kanser, organ yetmezlikleri vesaire demans, ağır demans, felç gibi rahatsızlıkları olan ve özel desteğe ihtiyacı olan yerler, değerli dinleyiciler, bununla ilgili olarak bakın sevgili Yeliz, sonuçta bir gazeteci o ve gazeteci olduğu için de araştırmış, incelemiş, takip etmiş, konuya bakmış ve bu sorunun nasıl çözülebileceğini ortaya da bazı gerçekler çıkmış. Özetle şöyle bir durum var. Tabii burada yetkililer neler söylerler bilmiyoruz. Yani Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Sayın Bakan ya da bakanlık yetkilileri bu konuyla ilgili olarak aydınlatırlarsa güzel olur. Hayır, öyle değil. Yani Türkiye'de şöyle şöyle bakım merkezleri var, böyle böyle bakım merkezleri var, orada şu kadar yatak var, şu kadar hastaya bakabilecek imkanımız var diyebiliyorsanız şayet ne mutlu. Ama işte gördüğünüz üzere bir tarafta da insanların böyle mağduriyetleri var. Çok önemli bir detay var. Bakın hepimiz sağlıklı insanlarız ama şöyle bir gerçek var ki yarın birkaç saat sonrası, birkaç dakika sonrasında ne olacağını bilemiyoruz. Bir anda hayat bambaşka bir noktaya evrilebiliyor. Çevrenizde insanlar var. Benim yakın arkadaşım yürüyüş yaparken pıhtı attı ve o gün bugündür işte tamam biraz toparladı etti, ölümden döndü bu arada. Yani doktor şey dedi, hani milimin bilmem kaçta kaçı kadar şuraya atsaydı bugün yaşamıyor olabilirdi falan. Bir anda hayatlar değişebiliyor, bambaşka olabiliyor. İşte bakın bugün haberlerde görüyoruz, gencecik bir futbolcu hayatını kaybetti. Yani çocuklar hayatını kaybediyor, yaşlılar hayatını kaybediyor. Yaşanan ani durumlarla, rahatsızlıklarla insanlar ya hayatlarını kaybediyorlar ya da bir şekilde sağlıksız hale geliyor, engelli oluyor ve sağlık problemleriyle mücadele etmek durumunda kalıyor değerli dinleyiciler. Dolayısıyla bugün şu anda bu sorunu yaşayan sevgili Yeliz Koray da, gazeteci arkadaşım da, bir süre öncesine kadar ki konuya başlarken ne dedi? Yani bir akşam misafirlerini ağırladı. Herkes geldi, misafirleri vardı. Yediler, içtiler. Ertesi gün bir beyin ameliyatı ve oradan buraya gelen durum. Dolayısıyla burada görünen o ki çözülmesi gereken bir problem var. Bu problemi çözecek olan da yetkililerdir diye düşünüyoruz. Simge beni biraz soluklandır, sonra devam edelim yolumuza. Hadi bakalım.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Değerli dinleyiciler, şimdi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamaları vardı. Manisa'daki saldırının ardından bakanın açıklamaları var mı? Harika, varmış. O zaman hiç yorulmayalım. Sevgili Simge, dur bakalım burada. Tamam, versen açıklamaları. Kaç açıklama var? İki tane, tamam. Sayın Bakan'ın açıklamalarını önce Simge duyuracak, sonra yolumuza devam edeceğiz. Hadi bakalım.
2: Toplam 11 yavrumuz, çocuğumuz yaralandı. Bunlardan 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Şu anda ameliyattan da çıkmış durumdalar. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Diğer 8 çocuğumuzdan birisi taburcu oldu. Geriye kalan 7 çocuğumuz tanesini az önce hastanemizde burada ziyaret ettik. Onların durumu gayet iyi. 3 tane çocuğumuz da şu anda ameliyatta. Onların da ameliyatları devam ediyor. Ve çocuklarımıza, ailelerimize, aziz milletimize, milliyetim camiamıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Şu anda İçişleri Bakanlığımız 2 tane mülkiye baş müfettişi, 2 tane de polis baş müfettişi görevlendirdi. Milli Eğitim Bakanlığımız 2 tane baş müfettiş görevlendirdi. Olay bütün idari yönleriyle soruşturulacak. Olayda herhangi bir sorumluluğu olan, ihmali olanlar tespit edilecek. Onun dışında Milli Eğitim Bakanlığımız 20 tane de psikososyal destek ekibi görevlendirmiş durumda. Yarın sayı 27'ye çıkacak. Onlar da çalışmalarına başladılar. Olayın adli yönden de soruşturulması yine Adalet Bakanlığımız ve Cumhuriyet Başsavcılığımız kanalıyla yürütülüyor.
1: Evet, bir kez daha değerli dinleyiciler, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Umarım bir daha tekrarlanmaz. Bu olay da enine boyuna araştırılacak ve gerçekler ortaya çıkarılacak tabii, Sayın Bakan'ın açıklamaları. Ankara'da dün çok fena bir yağmur vardı, fırtına vardı bir taraftan. Ben de bunu bulunduğumuz yer itibariyle çok baya ediyorum. Ankara'da sel sıkıntıları yaşandı. Çöken yolda çok sayıda araç hasar gördü. Keçiören ilçesinde oluşan sel nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Park halindeki çok sayıda aracın hasar gördüğü görüntüleri vardı. Bu arada akşam saatlerinde etkili oldu sağanak yağış nedeniyle. Değerli dinleyiciler, bazı bölgelerde yaşanan sıkıntılar vardı. Onu da aktarmış olalım sizlere bu yeni gelen günde değerli dinleyiciler. Şimdi devam edelim yolumuza. Başka neler var? Şöyle bir İstanbul'da yaşayanların ömürlerinin ortalama 2,5 yılı trafikte geçiyormuş. Ya bugün çok fenaydı. Yani benim an kullandığım yol, ama bazen öyle bir kilit oluyor ki. İstanbul Otoritim raporu ile ilgili akademik çalışmalara göre İstanbul'da ortalama bir yaşam süresinde yaklaşık 3,5 yıl yollarda geçiyor. Bunun doğrudan trafik sıkışıklığına bağlı olarak boşa harcanan kısmı da 2,5 yıl değerli dinleyiciler. Günde ortalama kayıp 1,5'ta 2 saat. Ulaşımda yıllık zaman kaybına baktığımızda ise %120 saatin üzerine çıkıyor. Yoğun saatlerde her 100 dakikanın yaklaşık 70-80 dakikası dur kalk trafiğinde heba ediliyormuş kıymetli dinleyiciler. Bu arada Türkiye'de ortalama yaşam süresine şöyle bir baktığımız zaman 78 yıl ortalama. Ve ortalama bu bir yetişkinin 30-35 yıllık aktif çalışma hayatı temel alındığı zaman bir ömrün kabaca nasıl harcandığının dağılımına şöyle bir bakalım, merak ettik. Şöyle ki, günde ortalama 7,2 saatlik uyku 78 yıllık bir insan ömrünün kabaca 1/3 biri, yani %33'ünü yatakta geçirdiği anlamına geliyor. Yine aktif iş hayatı 20'li yaşlarda yaşlardan emekliliğe kadar 35 yıl, haftada 45 saat ve mesailer net saate çevrildiği zaman ömrün kesintisiz 10 yılını aşkın bir kısım iş yerinde geçiyor. İşe gidiş geliş, günlük seyahatler ve tatil yolları dahil edildiğinde özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için ömrün 78 yıllık bir ömrün 4 yılı sadece araçların içinde veya trafikte bekleyerek geçiyor. Sonra günde harcanan ortalama 2-2,5 saatlik beslenme, duş, hazırlanma, kişisel hijyen rutinleri var. Bu da ön kesintisiz 6-7 yılına denk geliyor. Yine günde ortalama 2,5-3 saat televizyon, akıllı telefon, sosyal medya kullanımı modern bir bireyin ömründen yaklaşık değerli dinleyiciler ne kadarmış? 8-10 yıl gibi bir rakam çıkıyor karşımıza. Temizlik, market alışverişi, fatura takibi, ev tamiratı ve çocuk bakımı gibi zorunlu günlük işler ömrün yaklaşık 4-5 yılını alıp götürüyormuş. Yani buradan o zaman temizlik yapmayalım, oradan bir kazancımız olsun. Ondan sonra alışveriş yapmayalım, bir kazancımız olsun falan filan gibi düşünebilirsiniz. Çocuk yapmayalım, oradan da bir kazancımız olsun diyorsun. Mesela sosyal yaşam, hobiler gerçek nedir? Dostlarla sohbet, seyahatler, kültürel etkinlikler, spor ve gerçekten bireysel zevkler için ayrılan kaliteli serbest zaman. Bak işin en güzel yanı, tüm ömrün sadece %6 ile 8'lik küçük bir dilimini oluşturuyor. Bu da 87 yıllık ömrünüzde değerli dinleyiciler, pardon 78 yıllık ömrünüzde dostlarla sohbet, seyahatler, kültürel etkinlikler, spor ve gerçekten bireysel anlamda zevk aldığınız bir şeyleri yapabildiğiniz sadece 5-6 yıl gibi bir zaman oluyormuş kıymetli dinleyiciler. Yine hayatın ilk 6 yılıyla emeklilik sonrasında iş sorumluluğunun azaldığı o son 10-15 yıllık dönemde serbest zamanlar bu tablonun tampon alanlarıymış değerli dinleyiciler. Ya bir şey söyleyeyim mi? Hani çocukken bir şeyin fındığı değilsin, gençken çalışıyorsun. Ondan sonra belli bir yaşa geldiğinde belki para var, bu sefer zamanın yok. Yaşlandığında para var, zaman var, sağlık yok falan filan öyle şeyler söylüyorlar ya. Neyse, hikaye bu değerli dinleyiciler. Ortalama 78 yıllık bir ömür ve o ömrü nasıl tükettiğimize dair bir anlatım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürley'in yanına kendi fotoğrafının montajını yapan şahıs gözaltına alındı. Söz konusu fotoğrafla WhatsApp durumunda paylaştığı belirlenmiş bu kişi, kamu görevlileriyle ilişkisi bulunduğu ve hatırının sayıldığı yönünde bir izlenim oluşturduğu değerlendiriliyor. Şüpheli Mehmet Ç'nin 4 suç kaydının bulunduğu öğrenilmiş değerli dinleyiciler. Bu arada şöyle bir şey de var. Görmüş müydünüz? Bazı yerlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle şeyini koyuyorlar, maketini koyuyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Hani böyle bir şey. Nedir? Banner diyeceğim ama öyle bir fotoğraf. Ondan sonra aynı boyutlarda anladığım kadarıyla. Yani tam uygun ölçülerde yapıyorlar anladığım kadarıyla. Sayın Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafı var. Bir tanesinde şey gördüm ben, o fotoğrafın insanlar geliyorlar, onun yanında duruyorlar ve karşıdan fotoğrafları çekiliyor. Ondan sonracığıma hangi etkinlikti bilmiyorum. Fakat şöyle haber olmuştu, belki hatırlarsınız. Vatandaşlardan bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın o maketinin olduğu fotoğrafın yani olduğu yere geliyor ve elini Sayın Cumhurbaşkanı'nın omzuna atmak istiyor. Maketinin omzuna atmak istiyor. Engel oluyorlar. Eli indirelim, eli indirelim. Öyle olmaz. Olmaz, öyle olmaz deyip engel olunmuştu. Değerli dinleyiciler, burada farklı. Yapay zeka şu bu. Bak görüyorsun değil mi? Yani alıyor kendisini işte Adalet Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın olduğu bir fotoğrafın yanına montajını yapıyor. Değerli dinleyiciler, al sana işte ben tanıyorum. Şeyi oluşturmak mı, oluşturmak anladığımız kadarıyla şöyle bir bakalım. Maalesef Türkiye'nin acı gerçeği, daha neler var neler demiş. Köyümüzde evimiz yandı, komşumuz anızı yakıyor, oradan eve sıçramış ateş. Adam da 75 yaşında komşumuz. Babam emekli, kaymakamlıktan ev yapmak için yardım istedi. Kaymakamlık, sen emeklisin, sana yardım edemeyiz dedi. İşçi emeklisi babam 24 bin lira para alıyor şu an. 7-8 sene oldu bu olay demiş. Çok geçmiş olsun diyelim değerli dinleyicimize. Fena yani. Sen emeklisin, sana yardım yapamayız denine değil mi? Biraz enteresan değil mi? Yani garip değil mi? Sen emeklisin, sana yardım edemeyiz. Sen çalışıyorsun, sana yardım edemeyiz. Sen asgari ücret alıyorsun, sana yardım edemeyiz. Edemeyiz. Sen yaşlısın, sana yardım edemeyiz. Sen öğrencisin, sana yardım edemeyiz. Az önce Yiğit'in söylediği enteresan bir şey vardı. Dedi ya hani teyzemi özel bir yere yatıralım. onun iki asgari ücret olan kısmını en azından hani devlet karşılıyor diye bir şey, bir bilgi gelmiş, bir doktor bilgi vermiş ya kendisine. Orada da diyor ki yani o imkanı alabilmek için öyle bir imkana sahip olman lazım ki aylık 10 bin lira bile para girmemesi lazım cebine diyor değerli dinleyiciler. Maalesef tabii üzücü şeyler. Okan Bey merhaba, biz simülasyon ya da yaşadığımıza inanmaya simülasyonda yaşadığımıza inanmaya başladım. Bakarsanız yönetenlere her şey düzgün ama hiçbir şey düzgün değil. İnanın iki hafta evveldi markette bir kilo bile olmayan tavuk kanadında 800 lira fiyat gördüm demiş dinleyicimiz Murat Bey göndermiş. Hadi buyurun bakalım ondan sonra insanlar nasıl geçinecekler, nasıl beyaz et ya da et tüketecekler, nasıl sebze veya meyve tüketebilecekler. Neydi bizim ilk dur ne seviyordu en çok? İncir seviyordu değil mi? Ne oldu efendim? Bir de kiraz. Mikail sen hangi meyveyi seviyorsun? Mikail şöyle bir hangi meyveyi seviyorsun diye şöyle bir sallama. Karpuz, kavun. Yedin mi bu sene karpuz, kavun? Güzel miydi? Siz sever misiniz karpuz? Çekirdekli mi, çekirdeksiz mi? Çekirdeksiz. Çekirdekli. Çekirdeklerini de yiyor musun Özgür? Efendim? Çekirdekli daha doğal. Tabii. O çekirdekleri çıt çıt çıt çıt yiyeceksin. O da çok güzel bir şey ya. Vallahi. Sevgili dinleyiciler. Aa bak, kepçe operatörlüğü. Daha önce bir enginar soymaktan bahsetmiştim ben. O güzel gelir getiren bir meslekti. Kepçe operatörlüğü de öyle, biliyor musunuz? 3 dakika mı var saat başına? Anlatayım. Şimdi kepçe operatörlüğü yapan bir kişi saat ücretini ve günde 10 saat çalışarak aylık 600 bin TL kazandığını açıklamış. Ev temeli, havuz yapımı, havuz kazımı yapıyorum, kenar dolguları yapıyorum, saati 2000 lira demiş ve 600 bin TL değerli dinleyiciler. Güzel para. Kepçe operatörlüğü. Neyi? Ne? Kepçe operatörlüğünü videodan öğrendin. Nereden? Video platform sitesinden girip bakıyor musun? Oradan kepçe operatörlüğünü. Ciddi ciddi baktı mı buna Simge? Öğreniyorsun yani. Anladım, çok güzel, harika öğrenmiş. Soldaki kasayı hareket ettiriyormuş, öbür taraftaki, sağdaki neyi hareket ettiriyor? Kepçeyi hareket ettiriyor. İşi kapmışsın sen. Şimdi 600 bin TL'ye baktığınız zaman aylık güzel bir para değil mi? Yani kepçe operatörlerinin kazandığı para, saati 2000 lira. Fakat sevgili dinleyiciler, bunun içinde hani belki düşünenler olabilir, belki yapmak isteyenler olabilir diye bazı detayları vermekte fayda var. 600 bin lira net değil. Aslında brüt. Çünkü ayda 30 gün kesintisiz 10 saat çalışmak. Hava koşulları var. Kışın işlerin durma noktası var. Şimdi çamurda, karda, kışta, kıyamette çalışamazsınız. 10-15 litre yakan mazot, bakım, nakliye, aşınma düşünüldüğünde gerçek net ücret aslına bakarsanız 150-200 bin TL, 150-250 bin TL arasında. O nasıl? O da güzel para bence. 150-200 bin, 250 bin değil mi İlknur? Yani İlknur'la Simge'yi bir an böyle kepçenin başında hayal ettim de kafalarında baretle, sarı baretle. Yüksek dikkatlik bir terazi olması gerekiyor bu işte. Elektrik, su, doğalgaz hatlarının işte patlatmanın cezai sorumluluğu var. Günde 10 saat titreşimli kabinde çalışmak fiziksel olarak yıpratıcı. G sınıfı iş makinesi ehliyetine sahip olmak gerekiyor. Öyle oturup video platform sitesinden izlemek de olmuyor işler. Ondan sonra ikinci el çalışır bir araç 4,5 milyon. 2,5 milyon lirayla 4,5 milyon lira arasındaymış. Ne oldu öyle? Böyle kaldı, ağzın açık kaldı. Ne oldu? Sıfırları 5 ile 7,5 milyon lira arasındaymış. Bakım masrafları var değerli dinleyiciler. Yani özetle 600 bin lira kazanırım, hadi geçtim 150 bin arası kazanırım diyerek kepçe operatörü olmak isterseniz, hatta kepçe almak isterseniz, bunları bilmenizde fayda var değerli dinleyiciler.
0: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Kule vinç operatörü yüksekliğe kadar değişmiyormuş. Kulenin 200 bin TL'den başlayıp 400 bin 600 bin TL'ye kadar çıkıyormuş maaşları demiş dinleyicimiz. Ay Hakan Bey, selamlar sevgiler gönderim. Kule vinç operatörü ya şey, o çok korkunç ya. Bende yükseklik sıkıntısı var. Ya o benlik hiç değil. Gerçekten müthiş, gerçekten müthiş. Ne diyeyim? Bunu yapan hanımefendiler var ama gülüyorum. Yani onun videolarını falan. Evet. Başka. Ha, Türkiye'de her 3 gençten ikisi kendini kötü hissediyormuş. Ailesi ve arkadaşları yerine kiminle konuşuyormuş? Yapay zekayla konuşuyormuş. Bir şey söyleyeceğim. Siz yapıyor musunuz böyle şeyler? Yapay zekayla sohbet ediyor musun? Kemal? Sadece iş için kullanıyorsun. Normalde de konuşmuyorsun. Simge ve İknur'da durum ne? Evet. Kullanıyorsun. Sohbet ediyor musun? Ne diyorsun? Ne sohbet ediyorsun ChatGPT ile mesela? Şu konuda canım sıkkın, ne önerirsin diyorsun. Ne diyor sana? Öneriyor mu şey? Hiç arkadaşını falan arayıp aramayı düşünmedin mi? Onunla konuşmayı falan düşünmüyor musun? Onlarla da konuşuyorsun, yetmiyor. Geleceğiz oraya. İknur sen? Sen de kullanıyor musun? Ha, iş için kullanıyorsun. Sohbet. Çok iyi. Sohbet etmeye korkuyorum dedin. Neden? İleride belki bize karşı kullanabilirler ya. Bütün her şeyi, secereyi dökersen oraya olmaz. Aman diyorum dolun. Şimdi muhabbet edersen bizden bahsetme. Kendi kendine konuş. Neyden bahsediyorsun en çok? Hiç. Vay arkadaş. Şimdi Türkiye'de yapılan araştırmalar gençlerin stresli, kötü veya yalnız hissettiklerinde aileleri ve arkadaşları yerine sıklıkla yapay zeka ile sohbet ettiklerini, sohbet botlarına yöneldiklerini ortaya koyuyor. Gençler her an ulaşılabilir olan, yargılamayan, sabırlı dinleyen yapay zekayı güvenli bir sığınak olarak görüyor. Uzmanlar da bu durumu gençlerin duygusal yüklerini insanlardan ziyade makinalara devretmesi olarak değerlendiriyor. Şimdi olumlu yanları var mı? Bu olaya öyle bakmak lazım. Olumlu yanları deseniz ne olabilir? Gençler ayıplarının ya da yanlış anlaşırım kaygısı taşımadan, ayıplanırım ya da yanlış anlaşılırım kaygısı taşımadan içlerini rahatça dökebiliyorlar, söyleyebiliyorlar. 7/24 erişim imkanı var bir kere. Yani herhangi bir arkadaşınız gecenin saat 3.30'da alo Fatma, kendimi hiç iyi hissetmiyorum, konuşmamız lazım. Lan kapat. Fatma'dan gelen tepki, Simge çıldırdın mı Allah'ını seversen ya, gecenin kaç olduğunu farkında mısın Simge? Kendini iyi hissetmiyormuş, git bir süt iç, kahve iç, yat kendine gelirsin, zaten 2 saat sonra kalkacaksın. Allah'ın Simgesi ya. Erişim 1 saat sonra, tamam. Gece yarısı kriz anlarında veya ani yalnızlık hissinde anında karşılık bulmak anlık bir rahatlama sağlıyormuş. Bunsuz yan, özür dilerim, olumlu yanları diyebiliriz. Peki olumsuz yanları neler olabilir? Problemleri insanlarla çözmek yerine makinalarla halletmek gerçek hayattaki iletişim ve empati yeteneklerini köreltebiliyor. Profesyonel psikolojik yetkinliği olmayan yapay zeka kullanıcıların hatalı düşünce kalıplarını onaylayarak onları yanlış yönlendirebilir deniyor değerli dinleyiciler. Uzmanlar diyorlar ki özetle kardeşim, öyle bir durum varsa, yani anlatmak istediğiniz, paylaşmak istediğiniz bir şeyler varsa, siz yine bunu arkadaşlarınızla yapmaya, onlarla çözmeye çalışın. Vardır herkesin böyle bir bütün sırlarını anlattığı, içini döktüğü, değil mi? Konuşunca kendini, var mı mesela senin İknur? Hangi İrem? İrem Yavuz, ay canım benim, editörlerimden selamlar olsun. Sen Simge? Evet, yani Simge'nin de var arkadaşları, var 2 tane, bir tanesi yine birlikte çalıştığımız arkadaşlardan, ona da selam olsun İrem'e. Geniş aileden uzaklaştığımız için çocukların davranışları bilgisayar gibi ortamda sohbetleri normal demiş dinleyicimiz Hakan Bey göndermiş. Ya bilmiyorum, bir de biz belli bir yaşa geldik ya, hani belli bir süreci yakaladık, belli bir süreci gördük. Yani şanslı mıyız şanssız mıyız onu bilemiyorum ama ne bileyim, telefonun mesela olmadığı dönemi yaşadım, cep telefonu. Ne telefonların olduğu dönemi gördüm. Komşuluk ilişkilerini gördüm. Mahalle kültürünü yaşadım. Devasa binaların olmadığı, sitelerin olmadığı, daha küçük müstakil evlerin olduğu, ağaçların, bahçelerin, şunların bunların olduğu, her şeyi böyle hani organik yediğimiz bir süreci geride bıraktık. Oradan buraya geldik, yol kat ettik. Mekanlar değişti. Çocukluğumuzda yaşadığımız mekanlara şimdi geri gidip baktığımızda çok şeyin değiştiğini görüyoruz. İnsanlarda duygular da değişti, paylaşımlar da değişti ve değişmeye de devam ediyor. Ben yapay zeka, bugün işte teknoloji, bugün bu arada tüketici masasında bu konuyu da konuşacağız. Yapay zekanın neydi, zararlarını konuşacağız. Değil mi İknur? Yapay zekanın değerli dinleyiciler nedir? Olumsuz yönlerini konuşacağız. Konuğumuzu bağlayacak sevgili Ektur. Yani dostluktan, arkadaşlıktan, kardeşlikten, sevgiden, hakikaten göz göze bakmaktan, bir araya gelmekten, el ele tutmaktan, sarılmaktan vazgeçmemek lazım. Ve yapay zeka gerçekten olamaz. Yani o duyguyu en fazla belki o tonlamayı yapıyor ama gerçekte öyle bir şey yok ve siz bunu biliyorsunuz ve tamamen size duymak istediğiniz şeyleri söylüyor. Size iyi şeyler söylüyor. Yanlış bir şey söyleseniz de onaylayabiliyor. Evet doğru haklısın diyebiliyor falan filan. Yani dikkatli olunması gereken bir konu bence. Yani teknolojiyi kullanıp teknolojiden istifade edelim. Hayatımıza dahil edebiliriz. Eyvallah, ama bunun da bir nedir o? Sınırı olması lazım. Çok da fazla abartmamak lazım. Özellikle ve özellikle duyguları yaşamak noktasında. Kıymetli dinleyiciler, şimdi tüketici masası bölümümüz var. Tüketici masası bölümümüzü geçen hafta yoğun trafiğimizden, konuk trafiğimizden dolayı gerçekleştirememiştik değerli dinleyiciler. Ama bugün programımızı gerçekleştireceğiz ve bugün de Oğuz Ersöz'ü misafir edeceğiz. Tüketici Konfederasyonu bilişim uzmanı kendisi ve yapay zeka tehlikeli mi değil mi, bu konuyu kendisiyle bir konuşacağız. Kıymetli dinleyiciler, radyonuz Radyo Sputnik'te Okan Aslan'la gün ortası radyo programı devam ediyor. Ben ve ekip arkadaşlarımla birlikte buradayız değerli dinleyiciler ve tüketici masası bölümüyle yine bugünümüzü noktalayacağız. Simge, istersen ne yapalım, geçiş yapalım mı? Tamam, ayarlama yapacağız. O esnada bir müzik arası bir verelim, sonra teknik işlerimizi tamamladıktan sonra tekrar buradayız. Hadi bakalım.

0: tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
1: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
0: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
2: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
0: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
3: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım.
0: O halde bu program tam
4: sıra. İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
5: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksöy.
4: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
0: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
6: Yöneticinin bir vekil hakkıyla bütün maliyetlere karşı sorumlu
7: trafik polisi öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk polisi.
0: Okan Aslan'la Tüketici Masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.

0: Efendim, duymuş olduğunuz ses Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı Hallelujah'ı söyledi kendisi. Keşke müzik yapsaydı, bence daha iyi olurdu. Tabii ki kendisi söylemiyor da. Bir de onun müziğiyle dansını düşündüm de tamamen fena olurdu. Peki konuğumuza merhaba diyelim. Sevgili Oğuz Ersöz, TÜKONFED, Tüketici Konfederasyonu Bilişim Uzmanı. Oğuz Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum, sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederim.
0: Oğuz Bey, şimdi yapay zekayı konuşacağız. Yapay zeka tehlikeli mi değil mi diye bir başlık var karşımızda duran, koca bir başlık. Hatta duyduğunuz üzere Donald Trump'ın sesiyle yapılmış Hallelujah'ı dinleterek böyle minikten bir giriş yaptık. Bir de sizden evvel şöyle bir konu aktardım ben dinleyicilerimize. Türkiye'de gençlerin çoğunlukla dertlerini, sıkıntılarını, ondan sonra bir şeyleri paylaşmak için daha çok yapay zekayı tercih ettiklerine dair bazı araştırmalar olmuş. Hemen vakit kaybetmeden dilerseniz konumuza geçelim. Yapay zeka tehlikeli mi değil mi? Ne diyeceksiniz? Tüketiciler için oluşturacağı tehlikeler nelerdir? Tabii bir taraftan da buna bakacağız. Sizi dinliyorum, neler söylersiniz?
1: Bence tehlikeli olan aslında yapay zeka değil. İnsanlar tehlikeli. Şöyle ki, şimdi organize suçları işleyenler cüretkar, organize tabii adı üzerinde. Dolayısıyla yatırım yapıyorlar ve bu teknolojilerden de faydalanıyorlar. İşte tehlike asıl burada zaten. Yoksa yapay zekanın tek başına, kendi başına dünyayı ele geçireceği falan yok. Ama kötü insanlar onu kötü amaçlarla kullanıyor. Mesela siz demin Donald Trump'ı işte şarkı söylettiniz, bir ses sanatçısı gibi. Bunun benzerleri yakın zamanda şöyle yaşandı. Türkiye'nin işte silah sanayinde bazı bilinen kişilerin videoları sosyal medyada, reklamları döndürüldü ve işte silah sanayine yatırım yap, işte böyle karlı, şöyle karlı diye reklamlar döndürüldü. İnsanlar ona rücu ettiler, o hisselerden aldılar, sonra birden o balon patladı filan. Yani tehlikeyi anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Böyle yani, insanlar tehlikeli, yapay zeka değil aslında.
0: Peki şimdi siz bilişim uzmanısınız ve Tüketici Konfederasyonu bilişim uzmanlığı yapıyorsunuz bir taraftan. Alanınızda yaptığınız çalışmalar var. Biz yayına başladığımız günden bugüne gelene kadar tüketicilerle ilgili olarak tüketici bilgilendirmek adına da işte haberler yapıyoruz, programlar gerçekleştiriyoruz. Sağ olun, sizlerin bilgi birikiminden istifade ederek, sizlerin araştırmalarını dinleyerek, sizleri dinleyerek dinleyicilerimizi bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yapay zekanın tüketiciler için oluşturabileceği en büyük dijital tehlikeler neler olabilir? Ne söylersiniz bu noktada, Oğuz Bey?
1: Tüketici veya işte toplumu ilgilendiren bence en önemli kısım şu. İki, aslında birkaç dala ayırabiliriz onu.
0: Tabii.
1: Mesela bir tanesi şimdi haber niteliği de taşıyan bir konu aslında. Son günlerde olan bir şey. Türkiye'de tüm şehirlerde, sanayi sitelerinde ve el zanaatları yapılan çarşılarda bir takım Alman menşeli bir şirketin elemanları dolaşıyor. Cep telefonunu zanaat yapan kişilerin kafasına takarak saatte 250 lira ücret ödüyorlar. Ama aslında orada çalınan Türk milletine ait kültür. O el zanaatlarının çalındığına şahit oluyoruz şu son günlerde. Mesela bunu sayabiliriz. Bir başka şöyle bir şey söyleyebiliriz. Mesela bir sürü mecra var, sosyal medya mecrası veyahut da haber kanalları, şunlar bunlar, ama bunların hepsi gerçekten doğru mu artık kontrol edilemez hale geldi. Dezenformasyon seviyesi oldukça arttı. Kontrol dışı, yani artık kontrolden çıkacak hale geldi. Bu da büyük bir tehlike. Bir başka açıdan da şöyle bakabiliriz, yine demin söylediğimiz gibi gerçekmiş gibi yapılan videolarla toplumun kandırılma, böyle finansal açıdan da kandırılması mümkün.
0: Öyle videolar yapıyorlar ki karşımıza çıkan videolarda ya kesin bu yapıyadır diyoruz, yapay zeka ile yapılmıştır diyoruz, ayırt edemiyoruz gerçekten. Şimdi bu noktadan biraz şuna gelmek lazım. Yapay zeka ile, yapay zeka desteğiyle insanların dolandırılması da olası. Bu tabii dolandırıcılık yapan, kötü niyetli olan insanlar için gerçekten önemli bir fırsat gibi görünüyor. Bunlarla ilgili olarak gerekli çalışmaları eminim yapıyorlardır, yetkililer yapıyordur ama sizin bu konuyla ilgili olarak söyleyecekleriniz ne olur? Yani dikkat edebilmek adına, dikkatli davranmak adına insanların nasıl davranması lazım, ne yapması lazım?
1: Bunun aslında iki taraftan da bakalım mı?
0: Evet.
1: Bence şuradan da bakalım. Mesela yapay zekaya yatırım yapmış zenginler var. Uluslararası markalar oluşturdular. Şimdi o yatırımlarını tamamladılar. İyi paralar kazanıyorlar. Ve şimdi döndüler diyorlar ki yapay zeka tehlikeli. Artık sınırlandıralım. Yani başka rakipler gelmesin bize demek istiyorlar. Bir de bu tarafından bakalım. Yani o tarafı da çok da böyle sütten çıkmış ak kaşık değil. Onu bir bilelim.
0: Hı hı.
1: Diğer tarafta da bu yapay zekaların kullanılarak, aslında ben size WhatsApp'tan yazmıştım. İsterseniz benimle beraber yapay zeka da konuşmaya katılabilirdi şu an.
0: Hı hı hı.
1: O da sohbet edebilirdi bizle. Yani yapay zeka aslında kendi başına suç işlemeyecek, suçu işleyecek olan yine insanlar. Yani bir bıçakla kasap et de kesebilir ama birisine de saldırabilir gibi.
0: Hı hı.
1: Yani öyle bakalım.
0: Peki şöyle bir şey var. Şimdi burada da sizin bazı notlarınızda baktığım zaman insan sesi ve görüntüsünün kopyalanması konusu. Az önce mesela arkadaşlarım, sevgili Simge, biz tüketici masası bölümünü gerçekleştirirken konuyla ilgili şarkıları girişte tercih etmeye çalışıyor. Aslında bizim Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın sesiyle söylenmiş Hallelujah şarkısını buraya koymamızın da tabii ki bir sebebi vardı. Dolayısıyla şimdi bakıyorsunuz görüntüler kopyalanıyor, bakıyorsunuz sesler kopyalanıyor. Az önce söylediğim gibi bir şeyi izliyorsunuz ama bu yapay zeka mı değil mi bunu edemiyoruz. Dolayısıyla bu noktada siz de diyorsunuz ki yapay zeka değil tehlikeli olan, aslında insanların kendisi, bunu yapanların kendisi. Ama bunların önüne geçmek daha doğru olmaz mı? Yani bunların yapılmasını engellemek biraz daha doğru olmaz mı? Ne diyorsunuz?
1: Şöyle diyeyim, mesela şimdi sizi dinliyor herkes, benle sohbet ederken.
0: Evet.
1: Şimdi sizin sesinizi, mimiklerinizi ben 5 dakikalık bir konuşmanızdan kopyalayabiliyorum.
0: Hı hı.
1: Ve sizin yerinize artık bu programı yapabiliyor desem.
0: Evet.
1: Siz de deniz kenarında tatilinizi yapabiliyorsunuz ama burada da ücretinizi kazanıyorsunuz kendi sesinizle desem
0: yani,
1: nasıl olur?
0: Oğuz Bey, buna ben iyi bir şey diyebilirim de bizimkiler, içeridekiler aynı şeymezler. Yani o zaman bu konuya hiç girmesek diyorum ya. Her şey güzel gidiyorken ne güzel yayınlar yapıyoruz. Niye başka bir yerden örnek vermiyoruz da buradan giriyoruz? Aha, yazıyorlar bana şimdi, yaptığınızı beğendiniz mi Oğuz Bey?
1: Yani örnekleri o kadar çoğaltabiliriz ki. Ben bir tanesini söyledim sadece.
0: Evet.
1: Mesela call center elemanlarının çoğu artık işsiz kaldı biliyorsunuz.
0: Evet, evet.
1: Çünkü yapay zekalar bakıyor
0: maalesef,
1: telefonlara.
0: Maalesef.
1: Bir sürü zincir markete böyle agentlar yazdım.
0: Hı hı.
1: Dolayısıyla eminim çok sayıda insan işsiz kaldı ama bir yandan da şöyle düşünelim. O insanlar mesela el zanaatlarını mesela yine örnek verelim. Ya da aldıkları eğitimi örnek verelim. Bir eğitim aldılar. Avukat mesela.
0: Hı hı.
1: Avukatın yerine yapay zekanın geçme şansı sıfır bence.
0: Hı.
1: Yani gidip de mahkemeye duruşmaya girecek hali yok yapay zekanın. Yardımcı olabilir bazı mesleklere. Yani tekrar söyleyeyim, ben tehlikeli görmüyorum yapay zekayı. Ben insanları tehlikeli görüyorum.
0: Şimdi siz yapay zeka avukat deyince ben avukatın, bir yapay zeka avukatın Türkiye'deki bir mahkemede olduğunu hayal ettim de, yani karşısında böyle gördüğümüz Amerikan filmlerindeki gibi değil, çıkıp böyle havalı havalı sayın yargıç falan filan diyeceğini zannediyorsa anında oturturlar yerine yani. Hiç bir şey söyleyeceğim size, son olsun bu, son sorum olsun, vaktimiz çünkü sohbet güzel gidiyor ama vaktimizi bitirdik maalesef. Size yapay zekanın faydalarını sorsam ne dersiniz bana? Yani evet, zararları var ama hayatımızı kolaylaştırdığı noktalar sizce, kişisel fikriniz nedir?
1: Benim yapay zekayla benim bile bir keşfim oldu. Yani yapay zeka yardımıyla keşifler, buluşlar hızla arttı. Her alanda biyo moleküler bağlarla ilgili keşifler oldu ve olmaya devam edecek. Daha artacak bu logaritmik olarak. Yani yapay zekadan biz faydalanmaya devam edeceğiz. Hı hı. Ama tabii suçlular da faydalanmaya devam edecek maalesef.
0: Maalesef. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, bize vakit ayırdığınız için Oğuz Bey. Farklı bir günde yine bir konu başında tekrar görüşmek üzere diyorum. Sağ olun, var olun.
1: İnşallah.
0: Görüşmek
1: ben
0: üzere.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
0: Hoş bulun, sağ olun.
1: Hoşçakalın.
0: Sevgili dinleyiciler, Oğuz Ersöz ve Tüketici Konfederasyonu bilişim uzmanı kendisi. Buradan ben sevgili yetkililerimize, Radyo Sputnik yetkililerine seslenmek istiyorum. Öyle bir şey yok. Yani yapay zeka burada oturacak da simgeye nasıl takılacak? Ondan sonra İknur'un incir sevdiğini, ondan sonra cıma yatırım konusunda arsa alsa, ben arsa alırım, ev alırım dediğini nasıl muhabbet edecek? Nasıl böyle takılacak? Takılamaz bir kere. Kemal'e hiç çıkmaz. Ver bizim tanıtımı, ver de bari hayrını yiyelim. Güzel bir tanıtımı ayarla oradan. Yapay zeka olsa takılmayacak. Ondan sonra pot kırmayacak. Bizde bunların hepsi var. İnsan yanlışlar yapar, hatalar yapar. Önemli olan bunları farkına varması, değerli dinleyiciler, bunları fark etmesi, tekrarlamama çabası. Ama her şeyden önemlisi duygunun kendisidir. Hissin kendisidir. Az önce de bunu konuştuk ya biraz, kıyısından köşesinden. Böyle bakmak lazım olaya şimdi. Müzikte bile kullanıyorlar. Allah'ını seversen, yani şu anda görüntülerde, videolarda falan pek anlamıyoruz ama müzikte anlıyoruz abicim. Müzikte bir şeyin yapay zeka olup olmadığını anlıyoruz. Hazırladın mı Simge? Tabii ya, Allah Allah. Ver gelsin yapay zeka şimdi, bak bu tanıtım dinletecek Simge. Yapay zeka bunu yapamaz değerli dinleyiciler. Hadi buyur bakalım, ver gelsin Simge. Bence var ya, bak hani drone'la dolaşıyorlar ya, drone'la uyarılarda bulunuyorlar. Emniyetimizin drone'ları var böyle değil mi? Dışarıda ne diyor orada bilmiyorum. Burada kol almayın falan mı böyle? Yani değil mi? Birden böyle arkadaşınla dışarıdasın falan, bir yerden bir ses duyuyorsun falan. Allah Allah, nereden geliyor bu ses falan? Abi bakıyorsun yukarıda vik vik yanan bir şey var, yanı sönen bir şey var. Bence bunlara da, yani hani böyle bir uygulama yapılır mı? Belediyeler belki düşünebilir ama bunun tabii farklı boyutları vardır. Dolanabilirler mesela drone'la.
2: Takipteyiz, takipteyiz. Sen bakma etrafına, bakma sen. Atma çöpü yere. Atma çekirdeğin kabuklarını diye.
3: Okan Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
0: Yapay zekaymış. Bırak Allah'ını seversen. Yapay zeka olursa Kemal bunu yapamaz. Kemal'e üzüldüğümden. Bu sefer iş ona patlayacak. Kemal'cim kusura bakma, yani seninle çalışma süremizi böyle tamamlamak istemezdik. O Yoka'nın yerine yapay zekayı koyduk. O da hata yapmıyor. Takılmıyor. Acayip bir şey ya, hiç takılmıyor. Takılmayınca da sana bir şey çıkmıyor. Kemal de takılıyormuş da çeviremiyor. İşin içinden çıkamıyoruz. Ben en iyisi veda edeyim. Hanımlar beyler, yayınımızın sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola. Editör masasında editörüm İknur'a, sevgili Simge'ye, sevgili Kemal'e, Özgür'e çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Diğer ekip arkadaşlarım sonra kızıyorlar. Akif, Mikail, unutuyordum bir an adını. Hazal'ımız var sosyal medya. Ali Haydar var. Herkes var ya. Ya unutmadım. Unutmadım. Hepinizi çok seviyorum ve sizlere çok teşekkür ediyorum sevgili dinleyiciler. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
1: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
0: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz ne?
2: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
0: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
3: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım.
0: O halde bu program tam size göre.
4: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
5: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksoylu.
6: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
0: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Rabotnik'te masaya yatırılıyor.
7: Öncelikle dizin cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk poliçesi.
0: Okan Aslan'la Tüketici Masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.
8: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası arayla yeniden Radyo Sputnik'te.
9: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatımları anlatıyoruz. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
1: Ankara'dan merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Yoğun bir sıcak siyaset ve ekonomi gündemiyle karşınızdayım. Ankara'dan haber var programının başında öncelikle Butlan yönetiminden sonra sarsıntı geçiren Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan çok sıcak gelişmelerle başlıyoruz programımıza. Bir süredir siyasi kulislerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edeceği, Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçeceği ya da siyaseti temelli olarak belediye başkanlığı sürecini tamamladıktan sonra siyaseti temelli olarak da yönünde iddialar ortaya atılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Mansur Yavaş'ın istifası tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde ciddi bir sarsıntı yarattı. Sadece CHP'de değil, siyaset gündemini de sarstı. Gerçi uzunca bir süredir siyasi kulislerde vurguladığım gibi bu konu konuşuluyordu. Çünkü yeni parti kurulduğunda Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmamıştı. Özgür Özel ve arkadaşlarıyla birlikte o güne kadar hareket ettiği halde yeni partiye geçmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldı. Ancak sonrasında İşte bu çalkantılar, dedikodular, siyasi iddialar ortaya atıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünde 9 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri Anıtkabir'i ziyaret ederken, parti genel merkezinde resepsiyon verilirken Mansur Yavaş'ın Beştepe'ye çıkarak Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile görüşmesi de bir adım olarak yorumlanmıştı. İşte bu gelişmelerin işareti olarak değerlendirilmişti. Bu sefer acaba Mansur Yavaş CHP'den istifa edip AK Parti'ye mi geçecek yönünde bir takım görüşler dile getirilmişti. Bunların hepsini bugüne kadar Mansur Yavaş yalanladı. Gerek sözcüleri, gerekse yakın çevresi, gerekse kendisi yaptığı açıklamalarla benden duymasa hiçbir şeye inanmayın diyordu. Çok sayıda iddia dile getiriliyor. Her gün birileri benimle ilgili bir iddia ortaya atıyor diyordu. Ve nitekim bugün bu iddialar CHP'den istifayla noktalandı. Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na tekrar dönen Kemal Kılıçdaroğlu istifa tek taraflı bir işlemdir dedi. Dolayısıyla Mansur Yavaş'ın istifa konusunda vermiş olduğu karara bir anlamda saygı duyulması gerektiğini ifade etti. CHP sözcüsü Müslüm Sarı ise kimse CHP'den daha üstün değildir şeklinde yorumladı bu istifayı. Mansur Yavaş artık siyasi kimliğini netleştirdi dedi.

0: Ancak Mansur Yavaş bu açıklamalara da ben hiçbir zaman kendimi siyasi partilerden üstün görmedim. Benimle ilgili böyle bir yorum yapmak da hadsizliktir dedi. Tabii şimdi şöyle bir geriye dönüp baktığımızda 2024 yerel seçimlerine girmeden önce Cumhuriyet Halk Partisi Ankara'yı büyük ölçüde Mansur Yavaş'a bırakmıştı. Mansur Yavaş'ın insiyle Büyükşehir Belediye Başkan adayı kendisi olduktan sonra İlçe belediyelerinin de birkaç Yeni Mahalle, Çankaya ve Etimesgut gibi ilçeler hariç hemen hemen Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarının da büyük bölümünü Mansur Yavaş'ın belirlemesine onay verilmişti. Çünkü Mansur Yavaş bunu talep etmişti ve kendisiyle siyasi geçmişi olan ülkücü kökenden gelen, Milliyetçi Hareket Partisi kökeninden gelen veya sağ siyasetten gelen bir takım yakın çevresindeki isimleri de Ankara'nın ilçe belediye başkanlıklarına aday gösterdi. Tabii lokomotif Mansur Yavaş olunca Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır kazanamadığı ilçelerde, işte Keçiören gibi, Pazarı gibi, Mamak gibi ilçelerde seçimi kazandı ve Ankara'da da hem belediye meclisinde hem ilçe belediyelerinin nezdinde büyük çoğunluğu ele geçirdi. İşte bu tablo şimdi tersine döndü. Mansur Yavaş'ın istifasının ardından domino taşı gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2024'te kazandığı Ankara'daki ilçe belediye başkanları da hepsi Mansur Yavaş'ın yakın çevresinden isimlerdi. Dediğim gibi ilk sinyal zaten Keçiören Belediyesi ile verilmişti. AK Parti'ye geçti Keçiören Belediye Başkanı daha önce. Şimdi bugün şu ana kadar 4 ilçe belediye başkanı, Kalecik, Güdül ve Beypazarı belediye başkanları CHP'den istifa ederek tıpkı Mansur Yavaş gibi siyasi yaşamlarını bağımsız olarak sürdüreceklerini açıkladılar. Özellikle bazı belediye başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki butlan yönetiminden sonra ortaya çıkan siyaset anlayışının kendilerini mağdur ettiği görüşünü de dile getirdiler. Tabii İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu içeride, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı içeride, bunun yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı daha önce istifa ederek AK Parti'ye geçmişti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı yine AK Parti'ye geçmişti. İlçelerde İstanbul'u özellikle görevden alınan yolsuzluk iddiaları ve açılan davalarla görevden alınan ilçe belediye başkanlarının yerine yapılan meclis seçimlerinde de gerek yargı kararlarıyla gerek gözaltılarla meclis dengeleri bir anlamda siyasi mühendislik çerçevesinde değiştirilerek çok sayıda ilçe belediyesi AK Parti Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçti. Şimdi bugün son olarak Adalar Belediyesi'nde yapılan oylamada da 3. turda CHP ve Yeni Partili meclis üyeleri oylamaya katılmadı ve 5 oyla AK Parti'nin adayı uzun yıllardır İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi veya Sosyal Demokrat belediyeler tarafından yönetilen Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçmiş oldu. Bir anlamda şunu söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın ve çevresindeki siyasi stratejistlerin muhalefeti bölüp parçalama, muhalefeti güçsüzleştirme stratejisi önce belediyeler üzerinden yürürlüğe konulmuştu. Sonrasında CHP'nin kendi içinden isimlerin açmış olduğu butlan davası yeni bir aşama oluşturdu ve bir anlamda amaç hasıl oldu diyebiliriz, siyasi amaç hasıl oldu diyebiliriz. Hemen hemen ana muhalefet büyük ölçüde dağıldı çünkü Özgür Özel ve arkadaşları da CHP'den ayrılıp yeni partiyi kurdular ve bir anlamda ana muhalefet önce ikiye bölündü, daha sonra kendi içinde bölünmeler yaşamaya başladı. Bir taraftan da AK Parti'ye geçişlerle süreç farklı bir boyuta doğru ilerledi ve bugün Mansur Yavaş ve Mansur Yavaş'la birlikte hareket eden Ankaralı ilçe belediye başkanının art arda istifaları yeni bir siyasi tabloyu ortaya çıkardı ki bu önümüzdeki süreçte seçime gidilen yolda bir anlamda seçim sonuçlarını da önemsizleştiren, sandıktan hangi sonuç çıkarsa çıksın sonuçta yargı veya siyasi dizayn, transfer gibi girişimlerle bu iradenin farklı boyutlara devşirildiği, aktarıldığı bir siyasi süreci yaşıyor Türkiye. Önümüzdeki dönemde 1 Ekim'de meclis açıldıktan sonra siyasi kulislere yansıyan iddialara bakılırsa gerek bağımsız milletvekillerinden gerekse muhalefet partilerinden onun üzerinde milletvekilinin yine AK Parti'ye katılacağı, bunun yanı sıra Sosyal Demokratların kalesi olarak yıllardır bilinen İzmir'de de büyükşehir ve ilçe belediyelerinden ciddi şekilde AK Parti'ye geçişler olacağı yönünde siyasi kulislere yansıyan yeni ve sıcak iddialar var. Önümüzdeki dönemde muhtemelen Türkiye'de muhalefetin daha fazla güç kaybettiği, güçsüz bir muhalefet ve sandık sonuçlarına rağmen transferlerle siyasi tablonun değiştirildiği bir süreci yaşayacağız. Bugün medyada yansıyan bazı kamuoyu araştırmalarında AK Parti Türkiye'deki tüm ekonomik krizlere, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen %36 düzeyinde bir oy oranıyla birinci sırada görünüyor. İkinci sırada ise %21 düzeyindeki oyla Özgür Özel liderliğindeki yeni parti var. Ve şu anda birkaç ay öncesine kadar tüm anketlerci sıradaki CHP ve arkasından yeni parti ikinciliğe düşerken AK Parti ile arasındaki oy farkı da farklı anketlerde 10 puanla 15 puana kadar yükselmiş durumda. İşte Türkiye'deki siyasi tablo böyle bir sürecin içerisine girerken, Ankara'da yepyeni sıcak gelişmeler yaşanırken Adalet Bakanı Akın Gürrek, Amerika'ya hareketinden kısa süre önce katıldığı AK Parti teşkilat toplantısında şöyle bir ifade kullanmıştı. 2028 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek ve biz bu seçimde Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar bu göreve seçeceğiz. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek'in bu ifadesi aslında önemli bir ifade, çünkü 2028 yılında seçimlerin yapılacağını vurguluyor. Yani seçimler zamanında yapılacak diyor ama seçimin tek amacının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar seçtirmek olacağını vurguluyor ki biliyorsunuz Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri aynı zamanda vekili parlamento seçimleriyle birlikte yapılıyor. Milletvekili seçimlerinin de pek fazla önemsenmediği anlaşılıyor bu ifadeden. Diğer taraftan Adalet Bakanı aynı zamanda Türkiye'de seçim sisteminin de başındaki kişi. Yani seçim kurulları, il ve ilçe seçim kurulları, il ve ilçe seçim kurullarındaki hakimler, buralarda görev yapan yargı mensuplarının tamamı Adalet Bakanlığı'nın çatısı altında. Adalet Bakanı aynı zamanda Hakimler Savcılar Kurulu'nun da başkanı. Dolayısıyla Adalet Bakanı'nın birebir seçim güvenliği, seçim uygulaması ve seçim kurullarından sorumlu bir isim olarak böyle bir ifade kullanması dikkatleri çekti kısa süre önce. Bunun ötesinde İçişleri Bakanlığı biliyorsunuz seçimin güvenliğini sağlamakla görevli. Bu iki bakan yeni değiştirilmişti. Aynı şekilde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da seçimde kamu kaynaklarının rekabet dışı usullerle kullanılmasını önlemesi gereken bir bakanlık. 2018 yılında yeni Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçilene kadar bu üç bakan her seçimden önce istifa etmek zorundaydı. Seçim yasası ve anayasa uyarınca seçimlerin tarafsız bir şekilde yönetilmesi için. Ancak 2017 referandumundaki anayasa değişikliğinden sonra bu uygulama sona erdi ve 3 bakan artık seçim sürecinde istifa etmiyorlar. Dediğim gibi Adalet Bakanı özellikle seçim kurullarından, seçim kurullarında görev alacak yargı mensuplarından birebir sorumlu bir bakan olarak 2028'de Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek üzere sandığa gideceğiz ifadesini kullanması bu açıdan seçime dönük yeni bir stratejinin de devreye gireceğini işaret ediyor. Diğer taraftan tabii ki böyle bir yapılanmanın il ve ilçe seçim kurullarında ortaya çıkacak tablonun yanı sıra dediğim gibi bizzat Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Adalet Bakanı'nın bu ifadesi bir anlamda Cumhurbaşkanı'nın üçüncü kez adaylığı henüz anayasal bir engel durumundayken şimdiden bu engelin aşılacağını, meclisten her koşulda bir erken seçim kararının çıkartılacağını gösteriyor. Bu konuda da AK Parti ve iktidar ittifakının kendinden son derece emin olduğunu işaret eden ifadeler Sayın Gürlek'in bu açıklamaları. Sayın Gürlek aynı zamanda Cumhurbaşkanı ile beraber Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a giden, Amerika Birleşik Devletleri'ne giden heyette de yer aldı ve Yıllardır bu toplantılara Türkiye'den çok sayıda bakan katılırdı Cumhurbaşkanı ile birlikte. Oldukça kalabalık bir bürokrasi heyeti yer alırdı bu toplantılarda. Adalet Bakanı ilk kez bu toplantılarda öne çıktı. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri Yatırım Konferansı'nda Hazine ve Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı, Sanayi Bakanı, Ticaret Bakanı, Enerji Bakanı'dan daha ön planda Sayın Adalet Bakanı, 400 dolayında Türk ve Amerikalı iş adamının katıldığı Türk-Amerikan İş Konseyi toplantısında iş adamlarına hitap etti ve dedi ki, dünyada ve Avrupa'da hukukun ve yargı güvenliğinin en somut, en ileri düzeyde olduğu, öngörülebilir olduğu yegane ülke Türkiye'dir dedi. Bu konuda Türkiye'ye ve Türkiye'nin yargı sistemine, hukuk sistemine güvenebilirsiniz. Gönül rahatlığı içerisinde Türkiye'ye gelin, yatırımlarınızı yapın dedi ki, bu toplantıların ana amacı zaten Türkiye'ye yatırımcı çekmek, yabancı yatırımcıları ve sermayeyi Türkiye'de yatırıma yönlendirmekti. İşte Sayın Cumhurbaşkanı bu toplantıların başkanlığını yaptı. Burada da Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırımcılara, Amerikan şirketlerinin önde gelen dünyanın en büyük teknoloji, finans ve savunma sanayi şirketlerinin CEO'larına hitap etti. Yatırımcılara bulundu, dedi ki, Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkartma iddiamızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra şu anda bu yöndeki gelişmeler de oldukça olumlu. Geçen yıl 30 milyar dolara yakın bir hacme ulaştık. Bu yıl sonunda 40 milyar doları aşacağımızı düşünüyoruz dedi. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun da aynı zamanda 100. yılı olması vesilesiyle 100 yıllık dostluk başlığı altında düzenlenen bu yatırımcı konferanslarında Türkiye'ye ilgi yüksekti. Katılımcılar oldukça kalabalıktı, ancak tam bunun öncesinde Türkiye'de yaşanan fon krizi bu çağrıları ne kadar karşılık bulmaya olanak sağlar, bu çağrıların ne kadar karşılık bulmasına olanak sağlar. Bir taraftan adalet ve hukuk güvencesi, diğer taraftan orta vadeli programla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalar ve güven tesis etmek, kaynak bulmak için ortaya koyduğu ifadeler, Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan'ın dezenflasyon programının iç ve dış şoklara rağmen dayanıklı bir şekilde sürdürüldüğünü ifade etmesi ve özellikle de Mehmet Şimşek'in 5 stratejik alanda turizm, savunma sanayi, sağlık turizmi, dijital iletişim ve bunun gibi 5 sektörde yabancı yatırımcıları Türkiye'de yatırım yapmaya çağırması, bu alanlarda çok avantajlı imkanlar sunulduğunu vurgulaması da dikkat çeken bir başka boyut. Diğer taraftan şunu özellikle belki vurgulamak gerekiyor. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılı vesilesiyle yapılan bu toplantılarda birincisi Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen bir toplantı vardı. Yüzlerce Amerikalı iş adamı, ticaret odası üyeleri katıldı bu toplantıya. Diğer tarafta da Sayın Başkan'ın katıldığı ve önde gelen şirketlerin sponsorluğunda gerçekleştirilen bir konferans ve arkasından düzenlenen gala yemeği vardı. Burada da önde gelen Amerikalı siyasetçiler ve iş dünyasının önde gelen CEO'ları o toplantıda yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları merakla bekleniyordu ve sonuna kadar da dinlendi. Özellikle 19.sü düzenlenen Türk-Amerikan Yatırım Konferansı 19 yıldır hemen hemen her seferinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Türk üst düzey yöneticiler, bakanlar, ekonomi yönetiminin kilit isimlerinin katıldığı bu toplantılarda yatırımcılara benzer çağrılar yapılıyor. Türkiye'ye gelin, yatırım yapın. Türkiye'de fırsatlar var ki hatırlayacaksınız, kısa süre önce bir torba yasa çıkartıldı. İstanbul'un finans merkezi haline gelmesi için yabancı yatırımcılara 20 yıla varan süreyle vergi istisnaları getirildi. Merkezini İstanbul'a taşıyan şirket vergi muafiyetleri getirildi. Bütün bu olanaklar tek tek Amerikalı yatırımcılara da anlatıldı ve Türkiye'ye bir kez daha gelmeleri yönünde çağrılar yinelendi. Şu ana kadar bu çağrılardan pek fazla somut sonuç çıktığını söylemek olanaklı değil. Ama hatırlayacaksınız, Temmuz ayındaki NATO zirvesi öncesinde Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı Trump Türkiye'ye gelmeden evvel Türkiye Amerika'ya mukabil olarak yürürlüğe koyduğu gümrük vergilerini kaldırmıştı ve ardından da Çin menşeli ürünlere ek gümrük vergileri koymuştu. Şimdi de yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın bir araya gelecekleri, çeşitli toplantılarda buluşmaları söz konusu. Ama bunun öncesinde Türkiye'ye de Amerika'ya gitmeden önce Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın uyarısıyla İran'la iş yaptığı öne sürülen Golden Global Bank'ın yönetimine tasarruf mevduat sigorta fonu tarafından kayyum atandı. Bu banka bir anlamda kamulaştırıldı veya tasarruf mevduatı sigorta fonuna geçebiliriz ki banka yönetimi kesinlikle iddiaların gerçek dışı olduğunu öne sürüyor. Diğer taraftan yine Türkiye'de 44 yıldır faaliyette bulunan İran'ın önde gelen Tahran merkezli bankalarından Bank Mellat'ın Türkiye'deki bankacılık faaliyet izni Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından iptal edildi. Cumhurbaşkanının Amerika ziyareti öncesinde ve sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yeni yaptırım paketleri ve İran'ı tüm dünyadan tecrit etme kararları çerçevesinde üçüncü ülkelere de yaptırım uygulama yönündeki tehditleri dikkate alınarak Türk Hava Yolları, Anadolu Jet ve Pegasus yine bu toplantılar öncesinde, Amerika'daki toplantılar öncesinde İran'a yönelik seferlerini tamamıyla iptal ettiler ve bir anlamda İran'a Türkiye'den yapılacak seyahatler, uçuşlar imkansız hale geldi. Bunlar da dediğim gibi Trump-Erdoğan görüşmesi öncesinde Amerikan ambargosuna destek ve İran'a yönelik yaptırımlara katkı çerçevesinde atılmış jest adımlarak nitelendirilebilir. Evet, New York'ta çok önemli gelişmeler oluyor. Bugün son gün, artık Türk heyeti, Sayın Cumhurbaşkanı yarından sonra Türkiye'ye dönecekler ve muhtemelen dönüşte yapılacak açıklamalarda bu toplantıların, konferansların, ikili temasların neması konuşulacak. Neler elde edildiği konuşulacak. Ancak sözlerimin başında vurguladığım gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye döndüğünde bir anlamda karşısında neredeyse muhalefetin kalmadığı, muhalefetin önde gelen isimlerinin siyasi tercihleri nedeniyle muhalefetteki planmanın hızlandığı bir Türkiye'ye dönmüş olacak ve manevra alanı, hareket alanı daha da bu şekilde genişlemiş olacak. Siyasi beklentilerini, stratejilerini çok daha rahat uygulama olanağına kavuşacak.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Bu noktada Fransız şarkıcı Jean Manson'un Avant de Noa de Radio, birbirimize elveda demeden önce şarkısıyla sizleri baş başa bırakıyorum.

0: Avant de Noa Dradio, birbirimize elveda demeden önce Jean Manson'un 1970'lerin sonunda çıkan ve kendisini şöhrete ulaştıran şarkısıydı. Birbirimize elveda demeden önce seni tamamen bağışlayabilirim, unutmuş gibi yapabilirim ama bu elveda çok acı diyordu bu şarkıda Jean Manson. Sevgiler, şarkılar güzel, şarkıların sözleri, vedalara üzülmek güzel ama bir taraftan da yüz binlerce kişinin üzüldüğü ve gelecek kaygısına düştüğü, varlıklarını kaybettiği bir krizi yaşıyor Türkiye, fon krizi. Son bir haftadır Türkiye fon kriziyle yatıp fon kriziyle kalkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde az önce bahsettiğim kritik toplantılar, yatırımcı çağrıları, yatırım konferanslarında da bir anlamda bu krizin gölgesi hissedildi diyebiliriz. Gerçi kimse doğrudan bakanlara, ekonomi yönetimine ve Sayın Cumhurbaşkanı'na bu konularda sorular yöneltmedi. Ancak Türkiye'deki tabloya baktığımız zaman Sermaye Piyasası Kurulu bugün yaptığı açıklamada tasfiyesine karar verilen 131 fonda 455.758 tekil olduğunu açıkladı. Yani tekil yatırımcı ne demek? 455 bin yatırımcı var ancak bu yatırımcıların bazılarının 2-3 yatırım fonunda hesabı olabilir. Çünkü resmi kayıtlarda ve rakamlarda 900 bin dolarında bir yatırım hesabı görülüyordu bu tasfiye edilecek fonlarda. Demek ki bu 455.758 kişinin bazıları 3-4 hesap sahibi aynı zamanda. Ve tabii parasal tutar 20 ila 21 milyar dolar arasında tahmin ediliyor. Yapılan hesaplar var bu yönde. Şu anda bu 131 fonda hapsedilmiş durumda. Çekilemeyen, kullanılamayan ve her gün değer kaybeden bir tutabı. Fakat tabii herkes fon krizini konuşuyor. Fon krizinden ortaya çıkan mağduriyetleri ve parasal tutarları konuşuyor. Fakat asıl bu krizin artçı sarsıntıları Borsa İstanbul'da görülmeye başlandı. Borsa İstanbul'da endekste işlem gören 600'den fazla hissenin neredeyse %90'ına yakını son bir haftadır sürekli taban düzeyden işlem görüyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun web sitesinde Ağustos ayı itibariyle Borsa İstanbul'da işlem görenlerin hisselerinin toplam değeri 23 trilyon liranın üzerinde yer alıyordu. Resmi olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun web sitesindeki rakam buydu. 23 trilyon liraydı. Eylül ayı itibariyle yani fon krizi ve fon rehberinin yayınlanmasından sonra hızlı çıkışların yaşanmaya başlaması ve fonlarda yer alan hisse senetlerinin hızla değer kaybetmesi ve bu değer kaybının borsada işlem gören hisselere de yansıyarak değerlerini tabana çekmesi sonrasında son iki haftada yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun resmi web sitesindeki rakamlara göre Borsa İstanbul'un toplam değeri 20 trilyon liraya indi. Yani iki haftada 3 trilyon liralık borsa değer kaybetti, 3 trilyon lira düzeyinde. Diğer taraftan halka açık hisselerle ilgili endekste de aynı dönemde yani Ağustos ayında toplam değer 9,5 trilyon liraydı. Eylül ayının 2 haftası sonrasında yani fon krizinin başlamasından sonra bu değer 8,5 trilyon liraya indi ve bir hafta 10 gün içerisinde 1 trilyon liralık bir kayıp söz konusu. Dolayısıyla 131 tasfiye edilecek fonda hapsolan para 20-21 milyar dolar. Ancak bu uygulama ve bu kararlar sonrası fonlardan yansıyan borsadaki hisse kayıplarından ötürü ortaya çıkan parasal kayıp da 3-4 trilyon liraya ulaşıyor ki bu da 25 milyar dolar civarında bir paraya karşılık geliyor. Bu olağanüstü bir kayıp. Diğer taraftan Borsa İstanbul'da 41 milyar dolar civarında bir yabancı yatırımcı söz konusu. Şayet bu güven zedelenmesi, bu güvensizlik ortamı daha uzun süre devam ederse bu yabancı portföy yatırımcılarının borsadan hızla çıkışa geçmeleri ihtimalinden de söz ediliyor ekonomi kulislerinde. Eğer böyle bir tavır gündeme gelirse ve yabancı portföy yatırımcıları bir anda portföylerini boşaltarak borsadan Türk hisse senetlerinden çıkmaya yönelirse bu olağanüstü bir döviz talebini beraberinde getirebilir ve bu da aynı şekilde paralel olarak bir kur artışını tetikleyebilir yönünde analizlerde söz konusu. Bu tip değerlendirmelerinde ciddi olarak yapıldığını vurgulamak gerekiyor. Şimdi kayıpların boyutları giderek artıyor dedik çünkü Sermaye Piyasası Kurulu 7 portföy yönetim şirketindeki 131 fonu tasfiye kararı aldı ve tasfiye süresini de 6 ay olarak belirledi. Ancak geçmiş örneklerden yola çıktığımızda bu süreler maalesef zamanında doldurulamıyor. Muhtemelen bu süre daha da uzayacak. Çünkü şu an itibariyle bu yatırım fonlarında yer alan hisseleri satmaya kalktığınızda zaten hepsi dibe vurmuş vaziyette. Bunları aynı değerden satılması mümkün değil. Örneğin Hedef Holding hisseleri Ağustos ayı 150 liraydı. Şu anda 17,5 liraya düşmüş vaziyette. Yine bazı yatırım fonlarında yer alan hisseler işte bu yapılan manipülasyon işlemleriyle 3400-4000 lira civarına kadar çıkmıştı. Şimdi bu hisselerin değeri 40 liraya 45 liraya kadar düşmüş vaziyette ve herkes şunu biliyor. Bu fonların tasfiyesi için bu hisseler bir şekilde satılacak. Satıldıkça daha da değer kaybedecek ve tabana vuracak. O yüzden de kimse bu hisseleri almak istemiyor. Dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlemiş olduğu 6 aylık tasfiye süresi içerisinde bu fonların tamamının tasfiye edilmesi, nakde dönüştürülmesi ve bu fonlardan pay alanların paralarını en azından yatırdıklarını, kazançlarından vazgeçtik, yatırdıklarını geri alabilmeleri mümkün görünmüyor. Dün son olarak yargıdan bir karar geldi. Pusula Portföy ve Terra Holding yöneticileri, yönetim kurulu başkanları ve yönetim kurullarında yer alan bazı üyeler tutuklandı. Bu üyelerin profillerine baktığımız zaman da ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. Bu üyelerin bazıları aynı zamanda devlet bürokrasisinden gelen, akademi dünyasından gelen, medya dünyasından gelen ve bir taraftan gazetelerde, televizyonlarda yorumlar, yazılar yazarak, yaparak, yorumlar yaparak yatırımcıları, piyasaları yönlendiren ama aynı zamanda kendileri de bu kuruluşların yönetimlerinde ve bu fonların piyasaya sürülmesinde yer alan kişiler. Diğer taraftan ortaya yavaş yavaş çıkmaya başlayan bir takım kritik gelişmeler de söz konusu. 20 Ağustos'ta Sermaye Piyasası Kurulu zaten 10 ay önce bu fonlarda bir takım manipülasyonların yapıldığı tespiti söz konusuydu. Gerek Bakan Şimşek gerek Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı bizzat bu manipülasyonları tespit ettiklerini vurgulamışlardı. Ancak 10 ay boyunca müdahale edilmedi. Fakat 28 Ağustos'ta yeni fon rehberi çıkar çıkmaz bu fonlardan hızlı çıkışlar yaşandığı yönünde bulgular kamuoyuna yansımaya başladı. Bu fonlarla ilgili tasfiye kararı alınıncaya kadar geçen süre içerisinde 3-4 gün içerisinde 105 milyar lira tutarında bir kaynağın fonlardan çekildiği, bunun yanı sıra yurt dışına para transferleri yapıldığı, 1 milyon liralık bir yatırımın 524 milyon liraya kadar yükseldiği yönünde tespitler var. Aslında şunu özellikle vurgulamak gerekiyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yanı sıra bu holdinglere, bu yatırım fonlarının çatısı altında bulunduğu holdinglere yatırım bankası lisansını veren kurum da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ydu. Diğer taraftan Borsa İstanbul bünyesinde bu tür manipülasyon ve spekülasyonları önlemek için Düzenleme ve Denetleme Kurulu var. Sürekli hisselerdeki işlemleri anında izlemesi gereken bir kurul. Bunun yanı sıra Takas Bank var. Diğer taraftan Merkezi Kayıt Kurumu var. Yani çok sayıda denetleyici, denetleyici kurul olmasına rağmen bütün bu kurulların hepsinin bu süreci görmemesi, görmezlikten gelmesi ya da atlaması böyle bir vurgunu, trilyonlarca liralık, milyarlarca dolarlık bir kaybın önlenememesi ve Türkiye ekonomisinin, para ve sermaye piyasalarının şu an küresel düzeyde ciddi bir güven kaybı yaşaması, yeni yatırımcıların gelmesini bırakın, mevcutların hızla para ve sermaye piyasalarından gayrimenkul ve menkul piyasalarından çıkışa yönelmesi Türkiye ekonomisi açısından da ciddi bir handikap. Dolayısıyla fon krizinin artçı etkilerini, dalga dalga yayılan başka negatif yansımalarını önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama burada ilginç olan bir şey var. Tamam, fonları piyasaya sürenler, bu fonları oluşturanlar, buradan kazanç elde edenler bir şekilde gözaltına alınıyor diyor. Mal varlıklarına tedbir kararları uygulanıyor. Ama diğer taraftan dediğim gibi bu işin bir de düzenleyici, denetleyici ayağı var. İnsanlar bu fonlara yatırım yaparken ya işte borsa yönetimi var, sermaye piyasası kurulu var, bu fonlara izin vermişler, lisans vermişler, bankacılık düzenleme ve kurumu onay vermiş diye bir anlamda devlete ve düzenleyici kurullara güvenerek de gönül rahatlığı içerisinde paralarını bu alanlara yatırdılar. Ancak o ceneha baktığımızda hiç kimsenin sorumluluk almadığını, hiçbir sorumlunun gündeme gelmediğini görüyoruz. Oysa geçmişte banker krizi yaşandığında ki askeri yönetim söz konusuydu. Banker krizi yaşanıp binlerce vatandaş mağdur olduğunda dönemin Maliye Bakanı Adnan Başar Kafaoğlu, arkasından yine ekonomiden sorumlu hükümette görev yapan Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem istifa etmişlerdi. Sorumlu oldukları için. Yine 2001 bankacılık krizinde peş peşe bankalara el konulup bankalarının içinin boşaltıldığı tespit edilip bu bankalar tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredilince işte o dönemde Ecevit hükümetinin, üçlü koalisyonunun hazineden sorumlu devlet bakanı Recep Önal istifa etmişti. Daha sonra yine Maliye Bakanı Zekeriya Temizel bu süreç hızlanınca istifa etmişti. Hatta hazineden de ekonomiden sorumlu Bakan Hikmet Ulubay canına kıymaya kalkmıştı. Bütün bu yüz binlerce mağdurun üzerlerine yüklediği manevi ve maddi yüklerden dolayı şimdi bu konuda herhangi bir adım görmüyoruz. İstifa etmeyi düşünen veya bu konuda hatası olduğunu kabul eden kimse yok. Ne bürokraside, ne siyasette, ne bu konuları takip etmekle, izlemekle, denetlemekle görevli olanlar arasında böyle bir tavır maalesef şu ana kadar ortaya çıkmış değil. Ve fon krizini önümüzdeki günlerde de programlarımızda izlemeye devam edeceğiz sevgili dinleyiciler.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Burada yine kısa bir müzik arası vermek istiyorum. Piyale 1974 yılında Emanuel isimli bir film çekilmişti ve sinema dünyasını sarsmıştı bu film. Alanında bir ilkti. Sonrasında devam filmleri de çekildi. Emanuel isimli bu filmin şarkısı aynı isimli Emanuel Pierre Bachelet tarafından seslendirilmişti ve uzun yıllar dillerden düşmedi.

0: Ölü vücutların kalbini attıran, kalbi kırık vücutları yaşatan Emanuel, sen hala bir çocuk gibisin. Tanımadın bir sevgiliden ötesini ama 20'sinde aşk çok uzun bir yolculuktur. Pierre Bachelet'in 1974 yılında piyasaya çıkan Emanuel filminin şarkısı Emanuel sizlerle paylaştık. Sevgili dinleyiciler, bugün bazı kritik ekonomik göstergeler açıklandı. Bunlardan bir tanesi Merkez Bankası'nın hane halkı beklenti anketi. Her ay düzenli olarak bu anketi gerçekleştiriyor Merkez Bankası. Bir yandan piyasa katılımcılarıyla, diğer yandan reel sektör temsilcileriyle Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu ortaklaşa bu anketleri yaparak hem kendileri önlerini görmeye çalışıyorlar, kamuoyunun ve sektörlerin beklentilerini bilmeye çalışıyorlar. Hem de piyasalara, iş dünyasına bu beklentilerle ilgili mesajlar veriyorlar. O yüzden bu anketlerin sonuçları oldukça önemli. Ve baktığımız zaman enflasyon ile beklentiler Eylül ayı anketinde yeniden yükselişe geçmiş durumda. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası beklentisi enflasyonla ilgili olarak %23,70. Hane halkının beklentisi ise %45,60. Yani aileler, bireyler, hane halkları çok daha fazla ve ağır bir enflasyon yüküyle karşılaşacaklarını bekliyorlar önümüzdeki 12 ay boyunca. Reel sektörün, sanayicinin, ihracatçının, üreticinin enflasyon beklentisi de düşmek yerine yükseliyor %32,50. Diğer taraftan yıl sonu itibariyle ne gibi bir enflasyon beklentisi söz konusu diye baktığımızda yine hane halkının enflasyon beklentisi %45,60. Aynı zamanda dolar kuru ile ilgili beklentiler de yükselmiş durumda. Yıl sonunda dolar Türk lirası kurunun 55 lira 90 kuruş olmasını bekliyor piyasa katılımcıları ve hane halkları. Bunlar tabii bir taraftan yürütülen ekonomik programla ilgili işte kamuoylanan güçlü program devam ediyor. Dezenflasyon programı güçlü bir şekilde sürdürülüyor. Enflasyonla mücadele devam ediyor gibi ifadelerin, söylemlerin aslında hanelerde, piyasalarda, reel sektörde, bizzat bu işin içinde ve sorunu yaşayan kesimlerde pek fazla karşılık bulmadığını, rakamlardan ziyade herkesin kendi yaşadığı gerçekliğe baktığını ifade ediyor bize bu anket sonuçları. Dediğim gibi bu Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun her ay düzenli olarak yaptığı anket. Diğer taraftan bir başka kritik gösterge, reel kesimin, yani sanayicinin, ihracatçının, imalatçının döviz açığı. Bu konuda da Merkez Bankası 2 ay geriden gelerek verileri açıklıyor. En son Temmuz ayı ile ilgili rakamları kamuoyuna duyurdu Merkez Bankası. Temmuz 2026 itibariyle reel sektörün, yani özel sektörün döviz varlıkları 190,4 milyar dolar. Buna karşılık döviz yükümlülükleri, yani döviz borçları, ödemeleri gereken döviz yüğü 401,2 milyar dolar. Yani reel sektörün, özel sektörün 211 milyar dolara yaklaşan bir döviz açığı söz konusu. Döviz borçlarını çevirmekte zorlanıyor bir anlamda reel sektör. 2001 krizinde benzer tablo bankacılık sektöründe ortaya çıkmıştı. O dönemde de kurlar düşük tutulduğu için, kurlar baskılandığı için bankalar sürekli olarak yurt dışından dövizle borçlanıp parayı yurda getirip bunu Türk lirasına çevirip içeride kredi olarak dağıtıyorlardı yüksek faizlerle. Şimdi o dönemde işte Türkiye ağır bir bankacılık krizi yaşadı ve 20'den fazla bankaya el konulmak zorunda kalındı. Çünkü döviz borçlarını çeviremediler bankalar. Kurlar bir anda arttı. Gecelik faizler olağanüstü bir şekilde yükseldi. Dolayısıyla 211 milyar dolara yaklaşan gerçek rakam, Merkez Bankası'nın resmi rakamı 210,8 milyar dolar. Ancak ben 211 milyar olarak, dolar olarak yuvarlıyorum bu rakamı. Bir döviz açığı söz konusu özel sektörün. Yani bu borcu ödemek zorundalar. Aldıklarının neredeyse iki katına yakın bir döviz borçları söz konusu. Olağanüstü bir durum yaşandığında, Bir kur artışı söz konusu olduğunda bu borçların TL karşılığı otomatik olarak yükselecek ve şu anda bile zor çevrilen bu döviz borçları ödenemez hale gelebilecek. Tabii bunu bir göstergesi olarak ifade etmek istemiyorum, ancak Türkiye ekonomisinde geçmiş yıllarda benzer süreçler yaşandı ve ondan sonra gerek özel sektör, gerek sanayiciler, gerek ihracatçılar, işte 2001 yılında bankacılar çok ciddi bedeller ödemek zorunda kaldı. Ama bu bedellerin faturası da ağırlıkla topluma çıktı. Çünkü hazineye çıktı. Hazine bankaların borçlarını üstlendi. Mevduatını kaybedenlerin, bankalarda mevduatı olanların parasını hazine ödedi. Ama bu konularda, bu risklerde, bu tablolarda hiçbir sorumluluğu olmayan milyonlarca kişi de bu faturaların bedeline katlandı. İşte el kesim döviz açığı ile ilgili Merkez Bankası'nın Temmuz ayına ilişkin bu rakamları bir anlamda bu riski düşündürüyor. Bunu göz ardı etmemek gerektiğini düşündürüyor. Az önce açıkladık, ette yıl sonunda dolar kurunun 55.90 yani 56 liraya yükseleceği beklentisi söz konusuysa, bu da İşte bu döviz açığının reel sektörün, şirketlerin üzerindeki 211 milyar dolara varan döviz borcunun bir anlamda bir risk oluşturabileceğini bizlere hatırlatsın istedim. Çünkü geçmişte benzer öncelikler yaşanmıştı. Tabii dövizle ilgili bu tablonun bir başka yansıması da girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistiklerinde görülüyor. Yani kurlar uzun süredir bastırıldığı için, döviz kurları artmadığı için, Türk lirası değerli kılınmaya başlandığı için Türkiye'nin ihracatı ufak tefek sıkıntılar yaşanıyor. Dış ticaret açığı büyüyor ve ithalat rakamları yükseliyor. İşte bunun girişim boyutundaki yansımalarını da Türkiye İstatistik Kurumu'nun girişim özelliklerine göre dış ticaret verilerinde görüyoruz. Son 5 yılda İhracat amacıyla gerçekleştirilen girişimler 2020 yılında 87.705'miş. İhraç amaçlı, ihracatçılık yapmak amaçlı girişim sayısı. İthalatçı girişim sayısı ise 2020 yılında 73.591. 2025 yılının sonuna geldiğimizde ihracatçı girişim sayısı 166.000'e çıkarken İthalatçı girişim sayısı 323 bine çıkmış. Yani %340 artmış. İhracattaki girişim sayısı artışı %90'da kalırken ithalatçı girişimciler neredeyse bunun 4.5 katı düzeyinde artmış. Neden ihracat yapmak, üretmek, imalat yapıp ihracat yaparak ülkeye döviz kazandırmak yerine ithalat yapmayı tercih edenler artıyor. İşte burada baskılanmış döviz kuru nedeniyle ithalatın daha ucuz olması, yurt dışından üretilen ürünlerin daha düşük fiyatla Türkiye piyasasında satışa sunulması gibi bir anlamda yerli ürünlerle, yerli ihraç ürünleriyle rekabet edebilecek, hatta daha ucuza temin edilebilecek ithal ürünlerin piyasada daha fazla yer kaplaması ve ithalatın cazibesinin artması bir tercih unsuru olmuş gibi görünüyor. İşte bu tablo, son 5 yıllık dış ticaretle ilgili girişimci tablosu. Bir tarafta ithalatçı girişimler %340 artarken ihracata yönelik girişimlerdeki artışın %90'larda kalmaması yine dikkat edilmesi gereken bir risk unsuru ve Türkiye ekonomisinin özellikle ihracat, turizm gibi döviz getirici kalemlerde iddialı olması gereken Türkiye ekonomisi açısından da sıkıntılı bir gidişi bizlere gösteriyor diyebiliriz. Ankara'dan haber var programının sonuna yaklaşırken sizlere son bir değerlendirmeyi daha aktarmak istiyorum. Bu da şu anda gündemde olan Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili. Trump göreve geldiğinden bu yana bütün ay gümrük tarifeleriyle tehdit ediyor. Neredeyse 15 günde bir, ayda bir yeni bir tarife cetveli açıklıyor. İşte önüne gelen ülkelere ek gümrük tarifeler uyguluyor. Türkiye de zaman zaman bundan nasibini alıyor ama en çok Çin şu ana kadar bundan etkilendi. Son olarak sınır komşusu Kanada'ya %50 ek gümrük vergisi getirdi. İşte Trump'ın almış olduğu bu kararların bazıları yüksek mahkemeden geri döndü. Anayasa Mahkemesi'nden, Amerikan Anayasa Mahkemesi'nden ve şimdi bu alınan ek gümrük vergilerini Amerikan hükümeti almış olduğu ülkelere iade etme yükümlülüğüyle karşı karşıya. Ama Trump bu yolu da açmak için hemen yeni bir kararname çıkarttı. Mahkemeye gitsinler, yine uğraşsınlar dercesine. Fakat şimdi bu tavır Trump'ın sık sık değiştirdiği bu gümrük tarifeleri, ek gümrük vergileri, bazı ülkeleri siyasi ve ekonomik baskı altına almak, dediği noktaya getirmek için uyguladığı bu tarifeler, işte ticari partnerlerini de Amerika Birleşik Devletleri'nden uzaklaştırmaya başladı. Son olarak Kuzey Amerika'da Meksika, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yıllardır var olan ve son olarak uzatılması müzakereleri yapılan ticaret anlaşmalarının uzatılması çöktü. Bununla ilgili müzakereler çöktü. Kanada aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne %50 ek gümrük vergisi koydu ama diğer taraftan da Avrupa Birliği ile anlaşma yoluna gitti. Avrupa Birliği Kanada'yı yeni ortak olarak bünyesine almayı teklif etti ve Kanada da buna sıcak yaklaştı ve Avrupa Birliği ile Kanada arasında savunma ve ekonomi alanında ortak girişim müzakereleri başladı. Yani özetle şunu söylemek mümkün, Trump'ın bu ek gümrük vergileriyle, tehditlerle, ekonomik baskılarla siyaset yürütme ve öngörülemez politikaları bir anlamda kendi ticari partnerlerini de Amerika'dan uzaklaştırmaya ve yeni ticari ortaklar aramaya yönlendirdi ki bunun en somut örneği az önce vurguladığım gibi Kanada şu anda Avrupa Birliği ile ortaklık görüşmeleri yapıyor. Tabii Türkiye 60-70 yıldır bekliyor Avrupa'nın dibinde olduğu halde Kanada okyanusu aşıp Avrupa Birliği ile ortak olma yolunda. Sözlerimi burada noktalarken Ankara'dan haber varın sonunda sizlere veda etmeden önce bir kez daha WhatsApp hattımızı yineliyorum. Görüş ve önerilerinizi bize iletmeniz için 0505-171-66-56. Pazartesi günü ben Zülfikar Doğan yeni bir Ankara'dan haber var programıyla karşınızda olacağım. O güne kadar hepiniz hoşça kalın sevgili dinleyiciler.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi.
0: 2025 yılını hükümet aile yılı ilan etmişti. Kadınlara doğum izninin uzatılması, evlilik kredisi verilmesi gibi bir takım adımlar atıldı. Fakat Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine baktığımız zaman aksine aile yılında evlilikler düşmüş, boşanmalar artmış, evlilik yaşı yükselmiş. Yani maddi bir takım işte 150-200 bin lira evlilik kredisi vermekle, mobilya desteği sağlamakla veya işte gençlere haydi erken yaşta evlenin demekle bu sorun çözülmekten oldukça uzak görünüyor.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber varın tekrarını dinlediniz.
2: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
3: Bazen bir şey o kadar hızlı olur ki göz açıp kapayıncaya kadar her şey değişebilir. Kaşla göz arasında deyimi de tam olarak bu hızlı hemen olan olayları anlatmak için kullanılır. Bu deyim çok kısa bir süre içinde hemen kimsenin fark etmesine fırsat vermeyecek kadar hızlı anlamına gelir. Günümüz göz açıp kapayıncaya kadar bir anda gibi ifadelerle benzer anlamlarda kullanılmaktadır. Kaşla göz arasında deyimi Osmanlı dönemine kadar izlerine rastlanan bir deyimdir. 19. yüzyılda yayımlanan Kamus-ı Türki ve 20. yüzyılın başlarında yayımlanan Yeni Türkçe Lügat gibi kaynaklarda deyim bir anda hemen anlamında kullanılmıştır. 17. yüzyılda Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserinde de bu deyim yer alır ve olayın ne kadar hızlı geliştiğini aktarırken kaşla göz arasında onu gördük ki Nurettin Sultan 40 bin Kırım askeriyle göründü şeklinde kullanılmıştır. Halk edebiyatında ve masallarda da benzer kullanımlar gözlemlenir. Kahramanlar veya sihirli yaratıklar birdenbire ortaya çıkıp kaybolurken bu deyim kullanılır. Kaşla göz arasında aslında deyimi Osmanlı döneminin yazılı kaynaklarında da yer almış ve halk edebiyatı eserlerinde sıkça görülmüştür. Gün ve popüler kültürde hız anlatılırken sıkça başvurulan bir deyim haline gelmiştir. Kaşla göz arasında deyimi zamanın ne kadar hızlı geçtiğini anlatan bir uyarıdır. Her şey o kadar hızlı gelişebilir ki bir anda gözlerinizin önünden kaybolur. Hızlı olan bazen hayatın ta kendisi olur. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. İstifaya ilişkin yeni parti ve CHP'den ilk açıklamalar geldi. CHP MYK bugün Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldi. ABD'nin New York şehrinden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan uçak John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a havalandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararını uzun süre düşündüğünü ve vicdanıyla tarttığını belirterek siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini ifade etti. Yeni Parti ve CHP'den istifa sonrası ilk açıklamalar geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın istifasına ilişkin kendi siyasal tercihi yorumunda bulundu. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir de Mansur Yavaş 86 milyonun onur duyduğu bir belediye başkanımızdır. Ayrıca bir açıklama yapmayı gereği duyarsa kendisi yapacaktır dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının ardından partide peş peşe ayrılıklar yaşandı. Yavaş'ın kararının ardından Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şerefli Koçhisar ve Elmadağ ilçe belediye başkanları da CHP'den istifa ettiklerini duyurdu. Ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına ilişkin açıklamalarda bulunduğu kararın ardından Yavaş'a tebrik telefonu açtığını belirten Özel, bundan sonraki süreçte Sayın Yavaş ve arkadaşlarının alacağı kararlara saygılıyız dedi.
2: Bir siyasetçinin, bir partinin hem de seçimsiz gelmiş, iktidar tarafından atanmış butlan yönetiminin kaprisleriyle terbiye edilmesi ve oranın siyasetine alet edilmesi söz konusu olamaz. Sayın Yavaş butlan kararı çıktığı andan itibaren kurduğu tüm özenli cümlelerde seçilmeye vurgu yapmış, atanmışlığa ya da mahkeme kararıyla siyaset düzenine itiraz etmiş. Dolayısıyla tarihin doğru tarafında durmuştu. Biz de bunu kıymetlendirmiştik. Ben aynı noktada. Bundan sonraki süreçle ilgili de kendisinin birinci sorumluluğu Ankara'ya karşıdır. Kendisine oy vermiş olanlara karşıdır. Bir kez daha hayırlısı olsun, hayırlı olsun dileklerimi tekrar etmek isterim.
1: CHP MYK bugün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Parti genel merkezinde saat 14'te yapılacak MYK toplantısında öncelikli gündemini Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 7 ilçe belediye başkanının CHP'den istifasına ilişkin süreç oluşturacak. Toplantıda CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atama yapılması da bekleniyor. Ayrıca 26-27 Eylül'de yapılacak milletvekili kampının planlaması da bu toplantıda ele alınacak.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Diyarbakır parçalı bulutlu. Ankara 20, İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 30, Diyarbakır 33 derece. Trabzon ve Gaziantep gök gürültülü sağanak yağış.

Yağışlı, Trabzon 22, Gaziantep 28 ve Van az bulutlu 26 derece.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'daki yoğunluk şu sıralarda %38'i gösteriyor. İlk olarak haberlere bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de geçişlerin akıcı olduğunu söyleyebiliriz. Araç arızası, kaza ya da yol yapımı dolayısıyla trafiğe etki eden noktalara baktığımızda D100'de Çoban Çeşme Şirin Evler yönünde yan yolda sağ şeritte bir araç arızası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgedeki trafiğin yoğunlaştığını görüyoruz. Anadolu yakasında ise Pendik Tersane Köprülü kavşağında köprü güçlendirme çalışmaları var. Bağlantı yolu Kaynarca yönünde yapılan kasis uygulaması nedeniyle bu bölgedeki trafiğin de gün içerisinde yoğunlaştığını görüyoruz. Yayınımız Güçlü Özgan'la yeri ve zamanıyla devam edecek.
1: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: ...24 Eylül 2026 Perşembe... ...ben Güçlü Özkan... ...Sputnik'tesiniz, kulağı ve aklı... ...yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere günaydın... ...tabii ki ekip arkadaşlarımla beraber... ...editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte... ...güzel bir gün, güzel, sağlıklı... ...keyifli bir Perşembe günü dileyerek... ...başlıyorum programa... ...saatim 07 onu gösterirken... ...ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi... ...Türkiye ve dünya gündemine bakacağız... ...gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden... ...nedenleri ve olası sonuçlarıyla... ...sorduğumuz sorular... ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye, daha da önemlisi anlamaya çaba göstereceğiz. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz bu sabah da. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçmeden önce her sabah yaptığım gibi hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız X'te @radyosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de eğer canlı dinleyemezseniz sonra dinlemek isterseniz de program tekrarlarına, bütün programlarımız için söylüyorum bunu, dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarım X ya da Instagram, ikisinde de Güçlü Özkan yaz, birleşik ve küçük harfle ve noktasız Güçlü Özkan yazmanız yeterli. Görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz için Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da ne yapıyorsunuz? Cep telefonunuza kaydediyorsunuz. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Manisa'da gerçekleşen okul saldırısı. Dün söylemiştim zaten, radyo televizyon üst kurulunun bir yayın ve yorum yasağı var o saldırıyla ilgili olarak. O yasak halen devam ediyor. Soruşturma boyunca da devam edecek ama yapılan resmi açıklamalar ışığında konuşabiliriz ve geçmiş dönemde neler yaşandı, ne oldu, ne bitti, o uygulamalar hakkında herhalde birkaç kelam edebiliriz diye düşünüyorum. Turgutlu'da gerçekleşmişti, bir lise yakınında öğrencilerin okula gittiği sokakta H.O. isimli 15 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle ateş açmıştı. 3 ağır 11 öğrencinin yaralandığı olaydı. Gözaltı sayısı efendim, ki onunla ilgili detayları da vereceğim size, 9'a yükseldi. Mahallinden bu konuda bir açıklama var. Öğrencilerimizin, çocuklarımızın sağlık durumuyla ilgili olarak o saldırı olayında yaralanan ve Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden hafif yaralı 6 öğrencimiz dün itibariyle valilik şöyle demişti, dün bugün taburcu edilmeleri planlanıyor demişti. Bu bilgiyi direkt aktarayım size. Manisa merkezde tedavileri süren 3 öğrencimizindendi valiliğin açıklamasında. Bilinçleri açık, yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri de devam etmektedir şeklinde bir bilgi var. Manisa valiliğinin verdiği bilgiler. Söylediğim gibi gözaltı sayısı da 9'a yükseldi. İşte o çocuğun, o O'nun annesi, babası, dedesinin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alınmıştı. Dün itibariyle yine Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen o soruşturma kapsamında bir kişinin daha gözaltına alındığını yine savcılık açıkladı. Savcılık bilgisi bu. Eğitime dün bir gün ara verilmişti. Bugün okulumuzda o saldırıya tanıklık eden öğrencilerimiz de ve öğretmenlerimiz de elbette, okul çalışanları da, diğer isimli diğer çalışanları da unutmayalım, diğer emekçileri de elbette, onlar da bugün itibariyle ders başı yaptılar, bunu hatırlatalım. Mustafa Çiftçi, İşleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yeni atanan Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ve İl Emniyet Müdürleri ile dün bir araya geldi. O toplantıda özellikle tabii bu meseleler gündemde, okul güvenliği ve sosyal medya tehditleri konusunda net talimatlar verdi Çiftçi. Şu ifadesi dikkat çekiciydi ki tamamını vereceğiz konuşmasını, yani bir bölümünü vereceğiz o konuşmasının. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirlerimizi alacağız dedi. Bakalım İçişleri Bakanı başka neler söyledi. Bir kulak verelim, biz devam edeceğiz.
3: Turgutlu'da yaşanan hadise vesilesiyle özellikle altını çizmek istiyorum. Okul güvenliği konusunda son derece hassasınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz. Silaha erişim, akran zorbalığı, tehdit ve şiddet eğilimleri ile sosyal medya üzerinden yapılan tehditleri ciddiyetle değerlendirecek, risklerin tespitinde mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde siber birimlerimizi ve istihbarat imkanlarımızı etkin kullanacaksınız.
2: Bakan Çiftçi bu konuşmasında okul güvenliği konusunda da bazı mesajlar verdi. Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordinasyonun emniyet yetkilileri ve Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordinasyonun güçlendirilmesi, okul irtibat görevlilerinin etkinliğinin arttırılması şeklinde de bir talimat yine İçişleri Bakanı'ndan emniyet müdürlerine, yeni atanan emniyet müdürlerine doğrudan yüzlerine o talimat deklare edildi. Ama hep söylüyoruz, konuşuyoruz. Bu mesele sadece yani polisiyenlerle işte okul çevresi, okul yakınındaki polisiye önlemlerle halledilebilir mi, çözülebilir mi? Neden bu soruyu soruyorum biliyor musunuz? Yine Bakan Çiftçi olayın gerçekleştiği gün düzenlediği basın toplantısında ya da gerçekleştirdiği basın açıklamasında ne demişti? Bu okulumuz birinci derecede riskli okullar arasındaydı ifadesini kullanmıştı. Hatta bir bekçinin de, mesela bir polis değil bir bekçinin de, biliyorsunuz yetki sorumluluk sınırları daha farklı polisler ve bekçiler arasında bakılırsa, bir birinci derecede riskli olan bu okulda bir sadece kapısında bir bekçinin olduğunu söylemişti. Kim? İçişleri Bakanı. Şöyle bir baktım. Ne demek birinci derecede riskli okul? Ve bu önlemler ne kadar yeterli, bunu anlamak açısından önemli. Bakın, deniyor ki daha önce bu konular açık çok konuşulmuştu ülkemizde. Daha önceki saldırılar sonrasında da konuşulmuştu. Birinci derecede riskli okul ya da öncelikli okul olarak tanımlıyor İçişleri Bakanlık okulları. Bakın, çevresinde uyuşturucu ticareti, asayiş olayları, çete, grup kavgaları gibi yasa dışı faaliyetler ya da mesela trafik yoğunluğu, bu da aslına bakılırsa değil mi? Öğrencilerimizin, çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin hayati riskin ortaya çıkaran durumlar. Bu okulları ifade ediyor. Kötü ve tehlikeli eğitim veren yerler anlamına gelmiyor bu okullar. Yani okulun eğitim kalitesi, yani İçişleri Bakanlığı ya da Milli Eğitim Bakanlığı'nın tanımlamasına bakarsak bu anlamda kötü ya da tehlikeli eğitim veren yerler anlamına gelmiyor. Çevresel güvenlik tehditlerine karşı bakanlığın ekstra bir koruma aldığı okullar olarak tanımlanıyor. Bakıyoruz. Nasıl gerçekleşti o zaman bu saldırı diye sormak hakkımız herhalde. Sadece böylesine riskler varsa, ki saydım işte sizlere, hani çete olayları, asayiş, uyuşturucu, bu tip olayların çevresinde çokça olduğu bir okulda sadece bir bekçiyle bu önlemler alınabilir mi? İşte söylediğim gibi pek çok detayı, pek çok geçmiş vaka kayıtları o okulların, onlar değerlendiriliyor vesaire. Peki hangi önlemler alınır? Bakın, diyor ki İçişleri Bakanlığı, sabit ya da kolluk görevlisi, ki varmış, yeterli mi? Yeterli olmadığını gördük. Güvenlik kamera entegrasyonu mesela, kent güvenlik yönetim sistemi üzerinden böyle bir güvenlik önlemi alınır diyor. Devriye ekibi mesai saatlerinde okul çevresinde motorlu ya da yaya polis devriyeleri olur diyor. Var mıydı? Yoktu mesela. Ya da sivil polisler, yine aynı şekilde sivil ekiplerinde, narkotik ya da çocuk şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin bu okulların çevresinde olacağı belirtilmişti daha önce. İşte sonuç itibariyle karşı karşıya kaldığımız durumda bu. Bakalım bundan sonra da bu önlemler arttırılsın. Buna itirazımız yok zaten. Hani tabii ki arttırılsın, ama sadece bu önlemlerle bu mesele çözülebilir mi? İşte orada kocaman bir soru işareti karşımızda duruyor. Belki bakış açısını, değil mi, değiştirmek gerekiyor. Sadece İçişleri Bakanlığı'nın alacağı önlemlerle bu meselenin çözülebileceğine inanmak bana biraz hayalcilik gibi geliyor. Bilmiyorum bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz, sizler ne söylüyorsunuz? Varsa düşünceniz bu konuya dair, öneriniz de varsa yazın, beraber program içerisinde de diğer konular hakkında da yazın tabii ki, ama bu konu çocuklarımızın, öğretmenlerimizin hayatını ilgilendiren, can güvenliğini ilgilendiren bir konu olduğu için bu ve bundan sonra konuşacağımız tüm konulardan çok daha önemli görüyorum ben. WhatsApp hattımızda hatırlatayım izniniz olursa, 0505 171 66 56. Devam edelim biz siyasette. Aslında normalde siyaset bölümünde bu meseleyi konuşurduk ama önemli bir gelişme, Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifası. Aslında şöyle bir arşivime baktım dün, şöyle 2 Eylül'de biz, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin o kuruluş yıl dönümü toplantısı olmadan önce 1-2 yine aynı gün Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beştepe'de görüşmesinden önce burada konuşmuşuz. Burada tam da bu meseleyi konuşmuşuz. Orada ben hani Cumhuriyet bir kere yeni partiye geçmeyeceği konusunda ki fikrimi sizlerle paylaşmışım orada, net şekilde anlatmışım. Orada tabii bizim göremediğimiz, bizim hesaplayamayacağımız da neydi, işte o ayın ikisinde 2 Eylül'de yaptığımız programdaki ifadelerimiz aslında bu gerilimler, yani Cumhurbaşkanı'yla görüşmesi, CHP'nin toplantısına, o kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna, kutlamasına, toplantısına, işte nasıl tanımlıyorsa CHP onu, katılmamasını bilmiyorduk. Katılmayacağını bilmiyorduk tabii, ama işte ortada olan bir tablo, yine CHP'li yetkililerin yaptıkları açıklamalar, hiç kimse partiden daha üstün değildir açıklamaların sonrasında Mansur Yavaş'ın biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini de görüyoruz, öğreniyoruz. Beklenen, aslında çok da böyle beklenmeyen, çok büyük bir sürpriz değil Mansur Yavaş'ın ilk açıklaması dikkat çekici. Aslında diyor, ayrılma niyetim yoktu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamalarından bahsediyoruz istifası sonrası. Aslında ayrılma niyetim yoktu. Bugünkü sözler, işte size bahsettiğim CHP yönetiminden gelen, hiç kimse partiden daha üstün değildir. Kimse kendisini ait olduğu partinin, içinde bulunduğu partinin kurumsal kimliğinden yukarıda, üste görmemelidir açıklaması, partiden gelen bu açıklama dedi, bana çok ağır geldi dedi ve İstifa kararının Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgisi, bu kararımın bununla bir ilgisi yok dedi. Ama şöyle dünden beri bakıyorum, iki grup var. Doğrusu bilmiyorum. Tahmin de edemiyorum açık söylemek gerekirse. Hani Demirel'i hatırlayalım bir kez daha. 24 saat siyaset için çok uzun bir süre derdi ya. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Bağımsız bir aday olarak ön plana çıkar mı, çıkmaz mı? O ayrı bir konu. Yani çıkarsa kimin işine yarar? Elbette Cumhur İttifakı'nın işine yarayacaktır bu tablo. Yani sonuçta ciddi bir oy potansiyeli olduğu Mansur Yavaş'ın siyaseten bir gerçek. Ha, olur mu olmaz mı? Şöyle bakıyorum yapılan yorumlara, Ankara'daki gazeteci arkadaşlarımın ki aklına, fikrine, düşüncesine önem verdiğim gazeteci arkadaşlar. Bir kısmı diyor ki siyaseten kendisini bitirdi. Yani bu an bir şekilde siyasete veda istifasıdır diyor. Bir kısmı da diyor ki bağımsız aday olarak kendisini, kendi siyasi hayatını yeni baştan kurgulayacak Mansur Yavaş. Göreceğiz hangisi doğru olacak, hangisi bir şekilde hayata geçecek. Zaten iki olasılık var. İkisini de bir şekilde dile getiriyor yorumcular. Dediğim gibi bakalım, göreceğiz. Peki yönetimlerden mesela hangi mesajlar geldi? Yani mesela CHP yönetiminden hangi mesajlar geldi ya da İYİ Parti, düzeltiyorum. Yeni Parti, daha alışamadık. Hala alışamadık bu yeni isimlere. Yeni Parti'den hangi açıklamalar geldi? Ona da bakacağız elbette. Kemal Kılıçdaroğlu biraz böyle kırgın bir açıklama, kırgınlık içeren duygusal bir açıklama yaptı diyebiliriz, bir yazılı açıklama. Şöyle diyor Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdığım değerli bir siyasetçidir ifadesi biraz serzenişte bulunuyor, yani benim görebildiğim kadarıyla naif bir ifade. Çok böyle iki partiden gelen açıklamalara bakılınca, ki şimdi Özgür Özel'i de dinleyeceğiz, o da sözlü bir açıklama yaptı bu konuda, gazeteci arkadaşlar sordu kendisine. İki tarafta Mansur Yavaş'ı küstürmemek için iki taraftan gelen açıklamaların böyle alttan, ki daha istifalar hiç öyle yorumlanmıyordu mesela bu partilerde, değil mi? Giden gitsin, ne oluyorsa olsun vesaire gibi daha sert açıklamalar geliyordu. Ama işte mesela CHP'den gelen bu açıklama, dediğim gibi biraz böyle serzeniş içerse de yine de suçlayıcı, eleştirel bir yaklaşım yok. Özgür Özel de aynı şekilde, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına ilişkin konuştu. Bakalım neler söyledi, onu bir dinleyelim.
4: Bir siyasetçinin, bir partinin, hem de seçimsiz gelmiş, iktidar tarafından atanmış butlan yönetiminin kaprisleriyle terbiye edilmesi ve oranın siyasetine alet edilmesi söz konusu olamaz. Sayın Yavaş butlan kararı çıktığı andan itibaren kurduğu tüm özenli cümlelerde seçilmeye vurgu yapmış, atanmışlığa ya da mahkeme kararıyla siyaset düzenine itiraz etmiş. Dolayısıyla tarihin doğru tarafında durmuştu. Biz de bunu kıymetlendirmiştik. Ben aynı noktada. söyleyeyim. Bundan sonraki süreçle ilgili de kendisinin birinci sorumluluğu Ankara'ya karşıdır. Kendisine oy vermiş olanlara karşıdır. Bir kez daha hayırlısı olsun, hayırlı olsun dileklerini tekrar etmek istiyorum.
2: İşte Özgür Özel'in ifadeleri de bunlar. Söylemeye çalıştığım gibi böyle alttan alan daha sakin ifadeler olduğunu, diğer istifalara bakılırsa, onlardan sonraki açıklamalara bakılırsa olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Mansur Yavaş CHP'den tek başına ayrılmadı. Mesela Ankara'da 8 ilçe belediye başkanı da istifa ettiler ve onlar da tıpkı Mansur Yavaş gibi bağımsız olarak siyasi hayatlarına devam edecek. 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP Ankara'da 16 ilçe belediyesi kazanmıştı. Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Elmadağ, Nallıdağ ve Şerefli Koçhisar belediye başkanları istifa edip bağımsız olarak siyasi hayatlarına devam edecekler. Bu arada yani Haymana, Keçiören, Gölbaşı ve Kahraman Kazan belediye başkanlarının da daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi'ne de katıldığını hatırlatalım. CHP'den kan kaybı sadece dün gerçekleşmedi. Mesela Çankaya ve Mamak ilçe belediye başkanlarının da yeni partiye daha önce katıldıklarını da hatırlatmakta fayda var. Kaç demiştim? 16 ilçe kazanmıştı 2024 yerel seçimlerinde CHP. Şimdi durum ne? Sadece elinde Eti Meskut, ki Erdal Beşikçioğlu şu an itibariyle tutuklu biliyorsunuz. Bir de Fethi Yaşar. Fethi Yaşar da yeni mahalle belediye başkanı olarak sadece iki belediye CHP'nin elinde şu an itibariyle Ankara'da. Ciddi bir kan kaybı var. Şimdi programın ilerleyen dakikalarında onu unutmadım. Tabii ki konuşacağız. Adalar Belediyesi'nde neler oluyor? O da çok enteresan bir seçim süreci yaşandı. Adalar Belediyesi'nde belediye başkan vekilliği seçiminde, daha doğrusu öyle söyleyelim. Böyle dengeler inanılmaz şekilde çok kısa sürede değişti. Hani belediye meclisinde ona ikilik bir CHP üstünlüğü vardı. Ne oldu bir anda? Dünkü seçimlerde AK Parti'ye karşı CHP'nin üstünlüğü vardı. Dünkü seçimlerde AK Parti adayı kazandı. Onun da ayrıntılarını, onunla ilgili tartışmaları da şimdi değil, programın ilerleyen dakikalarında daha detaylı, daha ayrıntılı şekilde konuşuruz. Ama bizim aslında, biz bu siyaseti konuşurken Mansur Yavaş'ın siyasi geleceği ne olacak diye dertlenirken ülke olarak asıl sorunu unutmuyoruz. Asıl sorunun ne olduğunu da konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Nedir o? Cebimizden giden, bizleri kastetmiyorum, sadece işte 500 bine yakın, ki SPK açıkladığı net rakamı milyar liralardan bahsediyoruz. Şimdi o tasfiye edilen fonlar biliyorsunuz vardı. 131 fondan bahsediyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu, şimdi o soruşturma devam ediyor. Tutuklamalar da var. 23'e yükseldi tutuklu sayısı. Sermaye Piyasası Kurulu o tasfiye edilen fonlardaki tekil yatırımcı sayısını açıkladı. Kaçmış biliyor musunuz? 500 küsür bin diye biliyorduk. Net rakamı öğrenmiş oluyoruz SPK'nın açıklamasıyla. 455.758 kişi şu an itibariyle bütün bu yaşanan sürecin mağduru olarak karşımızda duruyor. Şimdi bu arada çokça konuşuluyordu, çokça tartışılıyordu. Bu fon soruşturmasında gözaltına alınan ya da bu soruşturma kapsamında işte soruşturmaya dahil edilen isimler mesela ne olacak? Mesela Tere Yatırım Holding'in yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen ya da Pusula Portföy yönetim kurulu başkanı Muhammed Yarız'ın geleceği, ki biliyorsunuz uçaklar, milyon dolarlık yatlar, değil mi? Çok genç yaşta, 28 yaşında mıydı? Çok genç yaşta elde edilen bu mal varlıklar. Hatta dün Barış Terkoğlu'nun o sorusunu da yöneltmiştik. Umre'ye uçakla gönderilen, götürülen bazı isimler vardı. Barış da ne demişti? Ya o uçak nerede? Değil mi? Çok temel soruyu soruyor. O mal varlıkları nerede diye sormuştu Barış. İşte şunu öğreniyoruz ki dün itibariyle bu az önce zikrettiğim isimler dahil 11 kişinin tüm mal varlığına el konmuş durumda. Soruşturmada devam ediyor. Peki o soruşturma kapsamında şunu da aktarmak gerekiyor. Bu mal varlıklarına el konma kararının soruşturma başladıktan günler sonra alınmış olması da dikkat çekici. Elbette bu da yani bir şekilde kamuoyunda oluşan, işte medyada özellikle elbette oluşan bu hava bunda etkili de olduğu söyleyebiliriz. Bunun üzerinden de söyleyebiliriz. Tabii yeterli mi? Vallahi bu sadece bu 11 kişinin mal varlığına el konmasının yeterli olup olmadığına ben anlatacağım şimdi detayları size. Siz karar verin, bence değil, onu söyleyeyim. Çünkü bu fon vurgunundaki hesap hareketleri, milyarlık işlemler kimlere ait isim isim açıklanmadan, isim isim açıklanmadan bu meselenin tek başına bu 10-11 kişi üzerinden döndürülmesi aslına bakılırsa gerçeklerin bir şekilde gözümüzün önünden uzaklaşması anlamına da gelir. Bunu da hatırlatalım. Nasıl bir paradan bahsediyoruz? Şunu bir kez daha söyleyelim de hani Turan Çömez İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ne demişti? Tırlar dolusu, ki bir dinleyicimiz hayır tır değil kamyondur o şeklinde bir düzeltme de yapmıştı. O kadar teknik detay bilmiyorum ama bu yatırımcıların 830 milyar lirasından bahsediyorduk ya, 200'lük banknotlarla 4 milyar 150 milyon banknot demek demişti Turan Çömez. Her banknot 1.13 gramsa 4690 ton para eder. Yani 25 ton taşıyan bir kamyon, bir tır, bunları yüklerseniz şöyle arka arkaya 188 tırdan ya da 188 kamyon dolusu paradan bahsediyoruz. Hani bütün bunları konuşurken böyle fiziken de neyle karşı karşıya olduğumuzu görmek de gerekiyor. Bunun üzerinden de aktaralım. Soruşturma devam ediyor mu? Özür dilerim, soruşturma da ediyor. Dün 20 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Bu 20 kişiden 14'ünün daha tutuklandığını söyleyelim. 3 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Şöyle bir toplama yaptığım zaman Alkin kardeşler dün tutuklanmıştı biliyorsunuz, onları aktarmıştık size. Toplamda da 23 kişinin tutuklandığını da bu soruşturma kapsamında hatırlatalım, onu da söyleyelim. Akın Gürlek, Adalet Bakanı Akın Gürlek Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan BM zirvesinde biliyorsunuz onunla birlikte Birleşik Devletlere gitmişti. Orada emeğe saygı Cüneyt Özdemir'in, gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Peki ne yapacaksınız diye sordu Cüneyt Özdemir. Bir de sormadığı soru var, onu da söyleyeceğim size. Hani ben Sayın Bakan'ın karşısında olsaydım bu soruyu sorardım. Fonda hareketlilik olduğunu uzun zamandır gözlemliyorduk dedi Bakan Gürlek. Biz takip ediyoruz ama başsavcılık resen soruşturma açamıyor. Biliyorsunuz o belgelerde hani başsavcılığın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın SPK'ya daha önce, bu olaylar gerçekleşmeden önce, ortaya çıkmadan önce bu konudaki bilgileri bir şekilde SPK'ya ilettiğine dair belgelerde, müzekkereler, böyle teknik adı bu, o iki müzekkerenin de SPK'ya gönderildiğini konuşmuştuk burada. Buna rağmen SPK'nın harekete geçmediğini de görmüştük. Resen soruşturma açamıyor savcılıklar, başsavcılıklar dedi Akın Gürlek. Yurt dışına kaçırılan paralarla ilgili ne yapacaksınız diye sordu Özdemir ve bizim amacımız dedi bunları ülkeye getirmek, iyi niyetlilerin paralarını bir şekilde almalarını sağlamak. Uzmanlar da diyorlar ki bu hisseler bir şekilde değer kaybedecek bu sürecin sonrasında. O paralar nasıl alınır, nasıl iade edilir ya da ne kadarı iade edilebilir? Bununla ilgili çok ciddi soru işaretleri var. Bunlar bakanın, Adalet Bakanı'nın yanıtladığı sorular. Sorulmayan soru ne? Bu fonlar 12 kişiyle kurulmuştu değil mi? Daha sonrasında işte 400 küsur bine çıktı yatırımcı sayısı. Asıl mesele de bu. Bu 12 kişinin isimleri nedir, ne değildir? Bu kişiler kimlerdir? Ki uzmanlar diyorlar ki istenildiği takdirde, yani bir şekilde istenirse ve birkaç içerisinde SPK bunlara ulaşır. Bu bilgilere çok kolay şekilde ulaşır şeklinde de bir yorumları var. Onu da hatırlatalım. Ya neler olmuş neler diyoruz ya bu fon dolandırıcılığı ya da bu fon soruşturması kapsamında, işte hani o holdinglerden bir tanesinin sahibinin uçağıyla Umre'ye giden isimleri dün konuşmuştuk. Ya bakın enteresan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu operasyondan 10 ay önce, bu olay ortaya çıkmadan 10 ay önce bir manipülasyon uyarısı yapmıştı. Geçtiğimiz yıl bir kongrede konuşmuştu. Kim? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Hani bazı fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığını biliyoruz. Bu alanda düzenleme eksiği var. Manipülasyonla mücadele edemezsek bu alana güven zayıflar. Bu bizim olmazsa olmazımızdır. Cezaları çok ağır hale getireceğiz ve mücadelenin dozunu arttıracağız demişti. Hangi toplantıda bunu söylemişti bakan biliyor musunuz? Niye bu kadar detaya giriyorum onu da söyleyeceğim. 4 Kasım 2025'teki 9. Sermaye Piyasaları Kongresi'nde bu konuşmayı yapmıştı. Bilin bakalım bu kongrenin sponsorlarından bir tanesi de kimmiş? Bu soruşturma kapsamında adı geçen şirketlerden bir tanesi Tera Yatırım'mış. Çok enteresan olaylara tanıklık ediyoruz hep beraber. Bakanın uyarı yaptığı bazı fonlarda spekülasyon yapılıyor diyor ve o toplantının, bu cümlelerin dile getirildiği, kamuoyuyla paylaşıldığı toplantının sponsorlarından bir tanesi bugünkü soruşturmanın aktörlerinden, yine soruşturma kapsamında incelenen ya da işte bazı tutuklamalar da var etlerden bir tanesi. Çok enteresan olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu arada Ramazan Başak. Ramazan Başak kim? Masak eski başkan yardımcısı. Bu Tera Yatırım vesaire bu firmalarla ilgili olarak aylar, yıllar öncesinde buralarda bir sorun var, bir sıkıntı var açıklamaları yapmıştı. Daha tutuklanmadı ama bu açıklamaları nedeniyle iki kere gözaltına alınmıştı kendisi. Yani sosyal medya hesabı üzerinden hani bu sorun nasıl çözülür, ne olur, ne biter? Bunlar üzerine çok böyle dikkat çekici açıklamalarda bulunuyor. Yani mağduriyetlerin giderilmesi için sadece şu andaki ortak ve yöneticilerin diyor değil, son 5 yıl içerisindeki ortaklarla kritik görevlerde bulunmuş yöneticilerin de sorumluluklarının değerlendirilmesi gerekiyor diyor. Hatta işte yıllardır, bakın bu ifadeleri kullanan kişi MASAK'ın eski başkan yardımcısı Ramazan Başak, yıllardır Tera Grup'ta ortaklık hakları olan, yöneticilik yapan, baştan itibaren de bu sistemin içinde bulunan, yakın bir tarihte de ayrılmış bir ortağın ismini an itibariyle göremediğim için tekrar ben hatırlatmak istiyorum. Mal varlığı değerlerinin kaçırılma riski olabilir dedi. Çok enteresan açıklamalar, çok dikkat çekici açıklamalar. Bir diğer iddia, bilmiyorum ne dersiniz, ne söylersiniz ama spekülatif bir açıklama, onu da söyleyeyim. Deniz Yavuz Yılmaz, Yeni Parti milletvekillerinden bir tanesi Deniz Yavuz Yılmaz da şöyle dedi. Tutuklanan iddia enteresan. Tutuklananlar siyasi ayağı biliyorlar. Bir şekilde açıklamasında siyasi ayağı biliyorlar dedi. Tutuklanan kişilerin fon vurgununa dahil olduğunu iddia ettiği siyasi aktörleri bildiğini savundu bu kişilerin. Bu kişilerin yine ay seçim sonrasına kadar cezaevinde tutulabilirler gibi, gerçekten çok spekülatif ve tartışmaya açık, öyle söyleyeyim. Eğer doğruysa da bambaşka bir tablo ortaya çıkar elbette. Çok ilginç bir açıklama olarak bana göründü, bana geldi. Bilmiyorum siz ne söylersiniz. Şimdi dilerseniz şöyle bakıyorum saate de, bir müzik arası verelim. Bir kısa müzik arası verelim. Sonra diğer başlıklarımızla devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özkan'la Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Ekonomi başlıklarını ağırlıklı olarak ikinci bölüme bıraktım. Orada konuşacağımız, anlatacağımız çok başlık, çok detay var. Hani hep söylüyorum, sizlerle de paylaşmaya çaba gösteriyorum. Sadece olanı biteni değil, hani kamuoyunun, medyanın gündemindeki bütün başlıkları ağırlıklı olarak aktarmaya çaba gösteriyoruz, ama sadece gündemdekileri değil, gündemde olması gereken başlıkları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın, Nefes gazetesinde benim haberim, dikkatimi çeken bir haber. Gaffar Okkan, biliyorsunuz, Diyarbakır'da şehit edilen emniyet müdürümüz Ali Gaffar Okkan. O dönemde ki kendisi görevdeyken de, işte ben de dergicilik nokta dergisindeydim, dergicilik yapıyordum, gerçekten de temas halindeydik, gazetecileri hiç kırmazdı. Herhangi bir bilgi talep ettiğimizde, bugün mesela gazeteciler bir kaynağa ulaşmakta, özellikle kamu açısından bakılırsa, oldukça zorlanıyorlar. Yani bir duyumlar kulağımıza geliyor vesaire, ama bunları belgelendirmek gerçekten son derece zor. Daha kapalı bir yapı var bu anlamda, daha sıkı bir yapı var, ama o dönemde kamu görevlileriyle daha rahat temas kurabiliyorduk. İşte mesela Gaffar Okkan da o dönemde şehit edilmeden önce de ben de kişisel temasım vardı kendisiyle ilgili olarak. Bir kez daha rahmet dileyelim elbette şehit edilen emniyet müdürümüze, ama o dönemde bazı tetikçilerin de isimlerini açıklamıştı. İşte mesela bir Hizbullah üyesi üzerinden 3 kişinin katili olarak aranan bir isimden bahsetti. Çok sayıda ismi kamuoyuyla, medyayla vardı. Ali Gaffar Okkan. O dönemde onun açıkladığı tetikçiler listesinde yer alan ve 3 kişinin katili olarak aranan bir Hizbullah üyesi. Bakın, enteresan, dikkat çekici bir haber. O kişinin malulen emekli edildiği öğrenilmiş. İlginç bir haber, dikkat çekici. 26 Ocak 2001'de Gökçe hakkında bir dava açılıyor. Bu Nizamettin Gökçe isimli bir şahıs. O dönem Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğretim görüyor. Akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia edince de ne yapıyor? Adli tıp kurumuna sevk ediliyor ve kendisine şizofreni tanısı konuyor. Buna rağmen Gökçe'nin daha sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olduğu ortaya çıkıyor. Ardından işte adını değiştiriyor. Soyadı aynı ama adını değiştiriyor. Bir süre aile hekimi olarak da görev yaptığı yine belli. Ve kendisi devam eden davasında kendisine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilince de ne oluyor? Firar ediyor. Tabi bölge istinah mahkemesi mahkumiyet kararını bozuyor. Daha sonra sanığın 6 ayda bir rapor alması gerektiğini belirtiyor mahkeme. O bir yani akıl hastalığı teşhisi konmuştu ya, aynen. Adli tıp kurumu da bu tetikçinin, Ali Gaffar Okkan'ın tetikçi olarak tanımladığı kişinin şizofreni raporlarını adli tıp kurumu sunuyor. Bu süre içinde bu kişinin malulen emekli edildiği öğreniliyor. Hizbullah üyesinin iyileştiği ve psikotik bulguya rastlanmadığı yönündeki adli tıp kurumu raporuna rağmen yargılamayı durdurma kararı verilen dosyanın da üzerinden 9 ay geçiyor. Ancak konuyla ilgili hala resmi bir açıklama gelmiyor. Nefes gazetesinin haberinden aktardım size. Hani neler oluyor, neler bitiyor diye de sordurtan bir haber olarak kenarda dursun. Bakalım bu konuda yetkililerden bir açıklama gelirse elbette sizlerle paylaşacağım. Şöyle yine gündemde öne çıkan, yine önümüzdeki dönemde çok konuşacağımız başlıklardan bir tanesi bu açılım meselesi, açılım sürecine dair enteresan adımlar gelebilir. Ne zaman? İşte 1 Ekim'de, şimdi ne kaldı ki, şurada 5-6 gün kaldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. İlginç bir haber. AK Parti'nin Nevruz'un resmi tatil ilan edilmesi için bir kanun teklifi hazırladığını öğreniyoruz. Bu da kaynağım, onu da söyleyeyim, Sözcü gazetesi. Biliyorsunuz geçtiğimiz, yani şu iddia şu yönde: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda bir talimat verdiği. Kimle? Partililere bu konuda bir talimat verdiğini biz görüyoruz. Tabi bu düzenleme yasalaşırsa çalışanlar ve öğrenciler için yeni bir tatil uygulaması, hangi gün? 21 Mart 2027 tarihi itibariyle zamanın ruhuna da uygun olarak bu tatil hayata geçecek. Böylece toplam resmi tatil süresi de, resmi izin süresi de, onu da söyleyeyim, o detayı da vereyim, 16 güne yükselecek. Dediğim gibi Nevruz'un resmi tatil olarak ilan edilmesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de gündeminde, benim dikkatimi çeken haberlerden bir tanesiydi. Sizle paylaşmak istedim. Aleyna Çakır davasından dün bahsetmiştik, hatırlayınız. Yani Aleyna Çakır'la ilgili Ümitcan Uygun'un intihara teşvik etme ve intihar kararını kuvvetlendirme suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldığını, eziyet suçundan da beraat ettiğini açıklamıştık. Aleyna Çakır, yani Sema Esen, gerçek adı bu. Sema Esen'in ailesinin avukatından da enteresan açıklamalar var. Şöyle diyor Esen ailesinin avukatı, ismini de vereyim. Umur Yıldırım'ın açıklamalarını sizlerle paylaşacağım. Diyor ki yargılama boyunca bazı taleplerimiz karşılanmadı. Mesela yanıtlanmamış sorular var. Olay yerinde keşif yapılması ya da HTS ve bas kayıtlarının incelenmesi yönündeki taleplerimiz reddedildi diyor. Davanın genç bir kadının ölümüne ilişkin olmasına karşın bu bazı temel noktalar ki soruşturmanın en temel noktaları bir şekilde karanlıkta kaldı. Bunlar açıklığa kavuşmadı ifadesini kullandı. Bu dava tamam ilk derece mahkemede sonuçlandı ama belli ki bundan sonraki süreçte devam edecek. Farklı boyutlarıyla yine tartışmaya biz konuşacağız, tartışmaya devam edeceğiz. Bu konuda da emeğe saygı Cumhuriyet'ten Gülnur Saydam'ın haberiydi. Onu da sizlerle paylaşayım. Bu başlığı da sizlere aktarmış olalım. Milli Eğitim Bakanlığı hani milli konuşuyoruz. İşte okullardaki güvenlik vesaire, okulların altyapısındaki sorunları da sık sık sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı ilginç bir karara eğitim bu şimdi başlayan değil mi? 2 hafta olacak neredeyse. 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin ikili eğitim yapan bazı okullarımız var biliyorsunuz hala. Bu okullarla ilgili sorunlar da devam ediyor. Kimisi işte deprem güçlendirme çalışmaları nedeniyle elbette bunlar yaşanıyor. Hani ona itirazımız yok tamam ama ciddi altyapı sorunlarında devam ettiğini görüyoruz. Yeni bir düzenleme kimin? Bakan Yusuf Tekin'in imzasıyla bir düzenleme, valiliklere gönderilen bu düzenleme enteresan. Belirli şartları karşılayan okullarda bu ikili öğretimin yarattığı tabii ki zamanla ilgili sorunlar da var. Sorunlar da var. Bu sorunların giderilmesi için nasıl bir karar alınmış biliyor musunuz? 40 dakika normalde okullarda ders süreleri. Gerekirse deniyor bu ikili eğitimin yarattığı sorunlar geçici olarak bile olsa karşılansın diye bu ders süreleri 30 dakikaya indirilebilir. Şimdi bu 40 dakika meselesi dikkat çekici, önemli. Çünkü hani bu böyle kafadan hadi 40 dakika olsun diye belirlenmiş süreler değil bunlar. Yani bunlar bilim çalışmalar sonrası belirlenen süreler. Böyle idari kararlarla bir şekilde değiştirilebilecek süreler mi? Milli Eğitim Bakanlığı'na buradan soruyoruz bunu ya da bu sorunlar neden şimdiye kadar giderilemedi diye de elbette sorumuz ortada dursun. Bakalım bu sorumuza bir yanıt alabilecek miyiz? Anayasa Mahkemesi Başkanı'ndan benim dikkatimi çeken bir açıklama geldi. Kim? Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya. Dün bir konuşma yaptı. Bireysel başvuru hakkının tanınmasının Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının tanınmasının kaçıncı yıl dönümü? 14. yıl dönümünde konuştu. Dikkat çekici bir ifade. Bugüne kadar verilen ihlal kararlarının Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurular sonrasında verilen ihlal kararlarının ne kadar uygulanmış biliyor musunuz? Oran çok sağlam, çok ciddi bir oran. %99.9'unun uygulandığını söyledi. Hatta farklı bilgiler de verdi Anayasa Mahkemesi Başkanı. Mesela yapay zekanın yargı süreçlerine entegrasyonuna doğru ve entegrasyonuyla ilgili olarak da bazı mesajlar verdi. O da önemliydi. O da dikkat çekiciydi ama ben burada o %99.9 rakamına, o orana dikkat çektim. O binde birlik oranda mesela o uygulama konusunda yaşanan sorunlar devam ediyor. Bazı alt mahkemelerin, biliyorsunuz çok tartıştık biz burada bunu, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanımaması meselesini değil mi? Ne kadar çok konuştuk, ne kadar çok tartıştık. Mesela kimi hatırlıyoruz biz burada Anayasa Mahkemesi'nin uygulanmayan kararları deyince? Evet, tip milletvekili, tipin Hatay milletvekili Can Atalay'ı mesela hatırlıyoruz ki 3 ayrı karar var Anayasa Mahkemesi'nden alınan hak ihlali kararı var. Yani en somut olay burada. Hani o binde birlik oran gerçekten çok dikkat çekici ama işte neyleri etkiliyor o binde bir, bunu görmek açısından önemli. O binde bir rin içerisinde diye mesela Can Atalay kararı ne yapacağız, geçiştirecek miyiz ya da önemsemeyecek miyiz biz bunu, ya da kamuoyunun dikkatinden mi kaçacak bu mesele? Gerçekten hani bunu sadece tırnak içinde teknik bir husus olarak tanımlamak ne kadar doğru, ne kadar yanlış, bunu sizin kararınıza bırakıyorum, sizin düşüncenize, yorumunuza bırakıyorum. Selahattin Günday şu an itibariyle tutuklu bulunan gazeteci, eski MİT mensubu Kozinoğlu'nun, biliyorsunuz Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Ardından hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla bir karar daha çıkartıldı ve ikinci kez tutuklama kararı verildi gazeteci Selahattin Günday hakkında. Günday da cezaevinden Silivri'de şu an, Selahattin Günday, ve bir açıklama yaptı. Onu aktarmak, onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Dedi ki ben gazeteciyim, ne bir suçum diye ne de bir örgüt yöneticisiyim şeklinde bir açıklaması oldu. 13 gündür, 13 gün önce dedi, özgürlüğüm elimden alındı. Haksız bir şekilde şu an itibariyle cezaevindeyim. Hakkındaki suçlamalardan birinin dedi kendisinin, ki Kozinoğlu'nun hani görüntüsünü yayınlamakla o dönem itibariyle Beşiktaş'taki DGM bilenleriniz bilir, hatırlayanlar hatırlayacaklardır. Şu an galiba orada, yanlış hatırlamıyorsam, bir üniversitenin kampüsüne dahil edildi. O binada girişinde işte Kozinoğlu'nun görüntüsünü kaydettiği ve işte ajans üzerinden yayınladığı gerekçesiyle suçlanıyor. O görüntüyü kendisinin çekmediğini söylüyor. Çekmediğim bir görüntüye dayandırılıyor benim hakkımdaki suçlamalar. Görüntünün kaydedildiği tarihte o söz konusu eylemin görüntüyü çeken kişiler açısından dahi suç oluşturmadığını savundu Selahattin Günday yaptığı açıklamada. Hatta işte tutuklama kararlarına yapılan itirazlar var. O itirazların ardından tahliye edilmeyi beklerken birkaç saat içerisinde işte örgüt kurma suçlamasıyla iki kez tutuklandığını söylüyor. Tanımadığı bir avukatla hakim karşısına çıkarılmak istendiğini ve beyan vermem, savunma yapmam istendi şeklinde de oldukça benim dikkatimi çeken önemli açıklamalarda bulunduğu gazeteci Günday ve imza attığım bütün haberlerinde arkasındayım cümlesi yine o yazdığı uzun mektupta, kamuoyuyla paylaştığı o uzun mektupta da yer alan ayrıntılardan bir tanesiydi. Daha çok başlığı da var ama takip edeceğiz. Gazeteci arkadaşımızla ilgili, Selahattin Günday'ın tutuklanmasıyla ilgili gelişmeleri de elbette sizlerle paylaşacağız, sizlere aktaracağız. Tutuklanma demişken tabii şunu da hatırlatmak gerekiyor, neredeyse her gün bu detayı, bu ayrıntıyı sizlerle paylaşıyorum. Deniz Göktay, Göktaş düzeltiyorum, komedyen Deniz Göktaş 83 gündür. Can Atalay az önce andık, 1617 gündür. Gazeteci Lale Ozan Arslan 20 gündür. Tayfun Kahraman 1617 gündür. Yine gazeteci Merdan Yanardağ da 334 gündür cezaevindeler. Bunu da hatırlatalım, bu ayrıntıyı da sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi yavaş yavaş ilk bölümün sonuna da geliyoruz. İlginç bir görüntü, hani şu haberleri konuştuk, bu haberlerin ağırlığını biraz atalım istiyorum şu ilk bölümü bitirirken. İkinci bölümde yine biraz öyle ekonomi vesaire konuşurken dalarız o haberlerin içerisine de. Şimdi Teknofest biliyorsunuz Şanlıurfa'da düzenlenecek. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar bir tanıtım videosunu, kendi kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir tanıtım videosu yayınladı. Yani böyle Şanlıurfa biz geliyoruz, sazlı sözlü, coşkulu son 10 gün notuyla bu videoyu paylaştı. Şimdi Telegram'dan takip eden dinleyicilerimiz için hani biraz dikkat kesilsinler. Gerçekten o kadar enteresan. Yani bir robota çiğ köfte yoğrultulan bir tanıtım videosu. Oldukça enteresan. O videodan uzunca 2-2,5 dakikalık bir video. Şöyle bir ilk 50 saniyesini, hani arabada dinliyorsanız da bir parça sesinizi, radyonun sesinizi açmanızı rica edeyim. Sözler de, türküler de bir şekilde aranje edilmiş, değiştirilmiş. Hani şöyle bir ilk bir 50 saniyesini dinleyelim. Üzerine de birkaç kelam edeceğiz elbette.

Görüntüler akmaya devam ediyor. Telegram'dan izleyen dinleyicilerimiz için söylüyorum bunu. Çiğ köfte yoğuran bir robot izliyoruz. Yıllardır insanlığa yön veren o teknoloji vizyonlarının ortak hayali ne? Robotlar kas gücünü gerektiren ağır işleri devralacak değil mi? İnsanlık da sanat ve felsefeyle ilgilenecek. Ama bizim Silikon Vadisi yerli ve milli olunca da vizyon biraz değişmiş gibi göründü bana. Bu videoyu seyrederken bir sıra gecesinde çiğ köfte yoğuran kır renkli isot rengindeki bir robot izliyoruz. Yapay zeka tabi tıp sorunlarını çözer, kuantum bilgisayarlar uzayın sırrını ararken bizim en gelişmiş insansı robot modelimizin de Urfa'da fonda bağlama eşliğinde, türküler eşliğinde tavana yapışacak kıvamda çiğ köfte yoğuruyor olması da dikkat çekiciydi. Tabii 22. yüzyılın bu otonom teknolojilerini geliştiren mühendisler bir araya gelmişler ve demişler ki herhalde benim anlayabildiğim kadarıyla ağam bu robota her şeyi yükledik ama kıvamı tutturma sensörleri biraz zayıf kalmış olabilir. Biraz da acı ve isot basmak lazım demiş olabilirler mi acaba? Doğrusu bilmiyorum. Robotun bir şekilde terleme metalleri o hararetli ritme ne kadar dayanır? Çünkü çiğ köfte yoğurmak çok ciddi kol gücü ister, bilek gücü ister. Onu bilemeyiz ama vizyon benim görebildiğim kadarıyla net. Milli teknoloji hamlesinde köftenin, çiğ köftenin yoğruluşu robotun da isot alanı makbuldür. Bütün tabii espri bir yana onu da söyleyelim. 30 Eylül 44 Ekim arasında o tarih aralığında gerçekleşecek Teknofest asırlardır süre gelen o kadim geleneklerin ve yöresel kültürün en ileri teknolojiyle bu kadar rahat bir yandan da neşeli ya da samimi bir dille harmanlanmış olması aslında hani çok da böyle eleştirilecek vesaire bir durum değil. Hani sadece bir an izleyince videoya böyle bir gülümseme geldi. Ben gülümsemişken bu kadar haberden bahsediyoruz. Sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Ağırbaşlı ya da soğuk görünen bu yapay zeka, robotik dünyasının Urfa'nın, Şanlıurfa'mızın o sıcak misafirperverliği ve neşesiyle buluşması gerçekten hani mizahi bir dilde kullanılmış olması, teknolojinin halktan uzak, erişilmez bir ütopya olmadığını, tam aksine hayatımızın ortasında bizden bir parça olduğunu da gösteriyor. Ne diyelim, eleştirenler de olacaktır ama yani benim de görüşüm bu. Ben de sizlerle bunu paylaşmak istedim. Ve ilk bölümü de bitirelim. Haber merkezine gidelim. Sevgili Selin Yazıcı'dan geride kalan saat diliminde ne olmuş ne bitmiş onu öğrenelim. İkinci bölümde ne olacak ben yine sizlerle birlikte olacağım.

0: Durmasında 14 kişi tutuklandı. Milli Eğitim Bakanlığı ikili eğitim yapan bazı okullarda ders sürelerinin kısaltılmasına imkan tanıdı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Zeytindalı Harekatı bölgesinden bir şehit haberi geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşıma göre Zeytindalı Harekatı bölgesinde görev esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan uzman çavuş Coşkun Sevim şehit oldu. Paylaşımda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajı da yer aldı. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Haklarında tutuklama talep edilen Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğasta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın hakimlikteki işlemleri sürüyor. Böylece soruşturmada toplam tutuklu sayısı da 23'e yükseldi. Son olarak Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve bu kuruluşta yer alan yöneticilerden Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan tutuklanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılında ikili eğitim yapan bazı okullarda ders sürelerinin kısaltılmasına imkan tanıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen yazıda belirli şartları taşıyan okullarda 40 dakikalık derslerin 30 dakikaya kadar düşürülebileceği bildirildi. Düzenleme bütün okulları kapsamıyor. Düzenlemeden yık yap çalışmaları nedeniyle başka bir okula taşınan ve öğrenci yoğunluğu sebebiyle ikili eğitim uygulamak zorunda kalan okullar yararlanacak. Yasa dışı bahisle mücadele operasyonları hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 3 milyar 915 milyon liralık hesap hareketi bulunduğu, yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı bahisten elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri tespit edildi. İstanbul'da Yeni Doğan Çetesi soruşturmasını yürüttüğü sırada Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in tehdit edilmesine ilişkin davada istinaf aşaması tamamlandı. Verilen hapis ve beraat kararları hukuka uygun bulundu. Ceza Dairesi Yerel Mahkemenin 11 sanık hakkında verdiği beraat kararlarında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını belirterek delil ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığına hükmetti. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 14 Kasım 2025'te 15 yaşındaki çırak Muhammed Kendirci'nin makatına yüksek basınçlı kompresörle hava vererek ölümüne neden olan Habib Aksoy'un yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti kendisini şakalaşıyorduk ifadesiyle savunan avukatının adli kontrol ve ev hapsi talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kendirci ailesi duruşma sonrası sanığın tahliye taleplerine tepki gösterdi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'le Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler ise az bulutlu açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını da aktaralım. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Diyarbakır parçalı bulutlu. Ankara 20, İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 30, Diyarbakır 33 derece. Trabzon ve Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 22, Gaziantep 28 ve Van az bulutlu 26 derece.

İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'daki yoğunluk şu sıralarda %63'e varmış durumda. Hemen hemen birçok

0: Arter'de oldukça yoğun bir trafiğin olduğunu sizlere aktarabiliriz. D100'de Beylikdüzü Büyükçekmece yönünde şiddetli bir araç arızası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. Yine D100'de Avcılar Şükrübey Parseller yönünde de bir başka araç arızası var. Bu bölgede de oldukça uzayan bir trafik devam ediyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Mesajlarınıza baktım, gönderdiğiniz mesajlarınıza baktım arada. Onunla ilgili birkaç şey söyleyeceğim ama hatırlatmalarımı tekrar ederek başlayayım bu bölüme de izniniz olursa. Her türlü görüş, öneri ve eleştirileriniz için Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını cep telefonunuza kaydediniz lütfen. 0505 171 66 56 tekrar edeyim. 0505 171 66 56. Bana doğrudan ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz de X ya da Instagram hesaplarımı kullanabilirler. Her ikisinde de Güçlü Özkan birlik küçük harfle noktasız Güçlü Özkan yazarsanız da söylediğim gibi bana doğrudan ulaşabilirsiniz. Koray Bey selamlar demiş ki dün hatırlayınız sevgili Ozi böyle bazen farklı konseptlerde günün gündemin başlıklarına uygun konseptler hazırlıyor bize, müzikler, parçalar hazırlıyor. Dün para, çok para konuşuyoruz tabii, parayı çok konuşuyoruz, bu fon dolandırıcılığı ya da fon soruşturması meselesi üzerinden. Hani işte paranın konu edildiği şarkıları ABBA'dan değil mi, Pink Floyd'dan şarkılar seçmişti bizler için. Bugün de listemizi yine Ozi hazırladı, eline koluna sağlık. Koray Bey diyor ki Ozi bir günde yolsuzluklarla ilgili bir parçalar seçerse dinleyelim. Bilmiyorum, yolsuzlukla ilgili böyle parçalar var mı? Ben burada iletiyorum, Ozi dinliyordur diye tahmin ediyorum. Dinlemiyorsa da yayından sonra ben konuşurum onunla. Gerçekten böyle bir böyle şarkılar var mı? Yolsuzlukların konu edildiği filmlerden belki, bilmiyorum, şu an böyle bir akıl yürütüyorum. Belki o filmlerden bazı şarkılar seçebilir. Tabii işine karışmıyoruz, o ne istiyorsa biz onu dinliyoruz. Bizim için ne seçerse onu dinliyoruz. Buradan da hem Koray Bey'in mesajını Ozi'ye iletmiş olayım, hem de buradan Ozi'ye bir selam da göndermiş olalım diyelim ve Simge hadi biz devam edelim programı.
3: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim, danışkasını.
2: Adalarda bir şey oldu. Adalar Belediyesi'nde bir şey oldu. Ne oldu? Anlamaya çalışıyoruz. Aslında beklenmeyen bir durum değildi. Günlerdir bu meseleyi konuşuyoruz. Oradaki işte gözaltılar, belediye meclis üyelerine yönelik olarak ortaya çıkan tablo, işte belediye başkanının tutuklanması, sonra belediye meclis üyeleriyle ilgili ortaya çıkan tablo, ki hatırlatacağım onları da size. Zaten yeni parti il yönetimi de bu konuya dair, yani meclis üyelerine baskı yapıldığı yönünde iddiaları da günlerdir dile getiriyorlardı. İşte dün bir seçim yapıldı. Adalar Belediyesi'nde bir başkan vekilliği seçimi yapıldı. Belediye başkanının tutuklanmasından sonra yeni bir başkan vekili seçilmişti. O da hangi gerekçeyle? Sağlık gerekçeleriyle istifa ettiğini açıkladı. O seçimi kim kazandı? AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı. Son turda Ayt Ekşiyan'ın karşısına 5'e 4 oyla o seçimde o koltuğa, Adalar Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmaya o seçim sonrasında hak kazandı. Medine Pamuk başkan vekiline seçilen Medine Pamuk 14 Eylül'de biliyorsunuz istifa etmişti. İki kere ertelendi o seçim. İşte dün gerçekleşti. Şimdi ne oldu? Bakın enteresan. 2024 yerel seçimlerinde, yani şu Üsküdar seçimlerini de düşünerek, onu hatırlayarak da bu anlatacaklarımı lütfen bir kenara not edin, aklınıza not. Ben o yüzden Adalar Belediyesi'nde bir şey oldu diye başladım ya bu bölüme. Şimdi 2024 yerel seçimlerinde, o belediye seçimlerinde CHP gerçekten büyük bir üstünlük sağladı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı. Yani %55,49'a %22,85. O gerçekten böyle iki katından fazla oy aldı Cumhuriyet Halk Partisi Adalar'da. Zaten uzun yıllardır Adalar'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlığını kazandığını biliyoruz. Belediye meclisi nasıl şekillendi bu oy oranının karşısında? 10 CHP'li, 2 de AK Partili belediye meclis üyesi vardı. 19 Haziran 2026'da Adalar Belediyesi'ne bir operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Ali Ercan Akbolat'ın da aralarında bulunduğu kaç kişi? 35 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında belediye başkanı dışında kaç meclis üyesi vardı? 3 CHP'li belediye meclis üyesi de vardı. İşte Fırat Durak, Yavuz Çiftçioğlu, Mehmet Nuri Kaya. Bu isimler de tutuklandılar. Neden bu isimleri andım? Şöyle, belediye başkan vekili seçimi öncesinde Yavuz Çiftçioğlu ve Nesim adayın hakkındaki kısıtlama nedeniyle oy kullanamayacakları belirtiliyordu. Böyle bir tablo vardı. Ama son anda Yavuz Çiftçioğlu oy kullanmaya geldi. İlk tur ne oldu? İlk turda işte seçimi o seçimde AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz 5 oy, CHP adayı Aytül Ekşiyam da 4 ay aldı. Şimdi bu enteresan, bu dikkat çekici. Yavuz Çiftçioğlu sadece oy kullandı. Şu soru, yani daha doğrusu şu iddia gündeme getirildi. Bu kararın, yani Yavuz Çiftçioğlu'nun seçim günü oy kullanabileceği kararının belediye meclisindeki o aritmetiği, seçim aritmetiğini değiştirmek için alındığı yönünde iddialar var. Nereden? Hem CHP'den hem Yeni Parti kanadından var. Çiftçioğlu'nun oy kullanmasının önünü açan karar nasıl alındı, kim tarafından alındı ya da hangi hukuki gerekçeyle alındı, aslında bu konudaki soru işaretleri de tam olarak giderilebilmiş değil. İşte CHP ve Yeni Parti kanadı da bir şekilde bunu iddia ediyor. Üzerinden eleştiriler var. Seçimlere itiraz edileceği konusunda bilgiler de var elimizde. Ama tabii mesela, yani ona ikilik bir durum nasıl oluyor da daha sonrasında 5'e 4 AK Parti adayının o seçimde seçimi önde bitirmesiyle sonuçlandı? Çünkü bazı iddialar var. Mesela ki iddianın da ötesine geçebiliriz. 3 CHP'linin orada Adalet ve Kalkınma Partisi adayına oy veren 3 CHP'linin ihraç talebiyle, ki CHP'den yapılan resmi açıklama bu, disipline sevk edildiğini biz öğreniyoruz. Yani 3 CHP'li aday kime oy vermiş? Adalet ve Kalkınma Partisi adayına oy vermiş. Farklı iddialar var. İşte adayların bir şekilde tehdit edildiği, şu olduğu, bu olduğu vesaire, ama yani siyaset bir şekilde, yani ben bunun doğal karşılığı, elbette tehdit meselesini doğal karşılamıyorum da, ben bu gerekçelerle bir şekilde ilkelerden, değil mi, inançlardan, aidiyetten, bağlılıktan, seçmen iradesinden vazgeçmek, o zaman ticari kaygılarınız varsa efendim, bir daha söylüyorum, tehdit vesaire, böyle bu iddialar doğruysa elbette asıl tepki oraya da, bir yandan da ticari kaygılarınız varsa, işte dükkanım şöyle olacak, dükkanım kapatılacak, yıkılacak gibi açıklamaları var, böyle ifadeleri kullandıklarını söylüyor Özgür Çelik, Yeni Parti il başkanı, İstanbul il başkanı. Böyle kaygılarınız varsa o zaman niye siyasettesiniz diye de bir yurttaş olarak, bir seçmen olarak da soruyorum. Değil mi? Biz çünkü oylarımızı kullanırken bütün bunları dikkate almıyoruz. Biz sadece doğru düzgün aday mı, işte bilmiyorum, partisi, hangi partiye oy verirsek verelim. Değil mi? Özellikle belediye meclis üyeleri açısından mesela baktığımız zaman, hangimiz oy verdiğimiz partinin belediye meclis üyelerini böyle tek tek kontrol ediyoruz ki bu ne iş yapıyor, kimdir, nedir, ne değildir. Belki de bundan sonra tekrar ediyorum, hangi siyasi partiye oy verilirse verilsin, ama herhalde bundan sonra daha dikkatli olmamız gerekiyor. Biz de her ne kadar profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak kendimizi tanımlarsak tanımlayalım, daha yeterince profesyonelleşmediğimizi de görüyoruz. Bu arada tabii farklı bir tablo da ortaya çıktı. 2024 yerel seçimlerinde 26 belediye kazanmıştı Cumhuriyet Halk Partisi. Başkanların görevden el çektirilmesi, tutuklamalar, gözaltılar, işte belediye meclislerindeki seçimler vesaire, kaça düştü bu 26 belediye? 16'ya düşmüş durumda itibariyle rakamlar bu. Yani şöyle söyleyeyim, 31 Mart'ta CHP'nin 26, AK Parti'nin 13 belediyesi varken İstanbul içerisinde, bugün, dün itibariyle AK Parti'nin 21, CHP'nin 16 belediyesi var. Diyeceksiniz ki 2 belediye nereye gitti? O 2 belediye Esenyurt ve Şişli, onu da biliyorsunuz, toplamda 39 ilçesi var İstanbul'un. O 2 belediyede de şu an itibariyle kayyumlar görev yapıyorlar. Hani aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Belediye meclisinde bu aritmetik tartışmaları yapılıyor ya. İşte pek çok belediye için biz bunu konuştuk geçmiş dönem itibariyle. Bize bu hesaplamaları yaptırıyor sistem bir şekilde. Tabii o sistemi de eleştiriyoruz. Bugüne kadar belediye meclislerinde bu tablonun, aritmetiğin işte transferler, tutuklamalar, gözaltılar vesaire işte nedenler ortada biliyoruz işte. Aritmetiğin değişmesiyle yapılan seçimlerde AK Parti'ye geçen belediyeler, şöyle bir sıralayayım mı? Gazeteci arkadaşım Alican Uludağ böyle bir paylaşım yaptı. Oradan aktarıyorum tabii ki emeğe saygı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gazi Osmanpaşa, Bayrampaşa, Akçakoca, Üsküdar ve son olarak da işte dün ortaya çıkan tabloda da neresi? Adalar Belediyesi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmiş durumda ki yani hani Adalar'daki gerçekten seçim sonuçları %55'e %22 ve bugün yani enteresan bir tablo. Bakalım daha seçimlere kadar neler göreceğiz, nelere tanıklık edeceğiz. Dünkü belediye, yani Adalar Belediyesi'ndeki tarihe çıkmadan önce CHP'den bir açıklama gelmişti. O açıklamayı sizlerle paylaşmak istiyorum. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP Genel Merkezi'nde bu hani CHP'de aday düzeltiyorum, üye sayısı vesaire bunlar çok konuşuluyor yani. Yeni partide kaç kişi var, CHP'de bir erime var mı yok mu? Müslüm Sarı enteresan bir açıklamada bulundu. Dünkü rakamlarla beraber değiştireceğiz. 31 Mart'ta bakın 416 kazanılan 416 belediyeden 173'ünün yeni partiye geçtiğini öğreniyoruz biz. 38'inin AK Parti'ye geçtiğini öğreniyoruz. Yani CHP'nin ki bu 39 oldu dünkü adalar seçimiyle birlikte. CHP'nin elinde kalan parti belediye sayısı da 114 demişti Müslüm Sarı. Dünkü oylamadan sonra da, dünkü adalardaki tablodan sonra, adalarda bir şey oldu demiştim ya, orada bu sayı 113'e düştü. Şu an itibariyle CHP'nin elinde 113 belediye var. Yine Mart 2024'te mesela belediye meclis üyesi sayısı 6500 iken, 6517 iken bugün 2453'e gerilediğini de öğreniyoruz. Bu arada yine Müslüm Sarı'nın verdiği bilgi, hani fotoğrafı anlamak açısından önemsedim ben de bu bilgiyi, CHP sözcüsünün verdiği bilgiyi. Şu dakikaya kadar, daha doğrusu dünkü basın toplantısına kadar 790 bin üyenin CHP'den ayrıldığını, CHP'den istifa ettiğini de öğreniyoruz. Bu arada CHP demişken hani şunu da aktarayım. İstanbul İl Başkanlığı, biliyorsunuz Gürsel Tekin ile ilgili bir tartışma vardı. Yani Gürsel Tekin bir mahkeme kararıyla görevinden ayrılmıştı. Şimdi orada bir seçim yapılacak. Bir MYK toplantısı var bugün itibariyle. Tabii Mansur Yavaş'ın ayrılması özellikle gündemde ama İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi, bu 38. Olağan Kurultay İstanbul Kongresi'ne ilişkin davada 2 Eylül 2025 tarihinde verilen ihtiyati tedbir kararını kaldırmıştı. Böylece ne olmuştu? Gürsel Tekin ve beraberindeki o geçici kurulun görevi sona ermişti. İşte bugün MYK, CHP yönetimi göreve kim devam edecek sorusuna yanıt verecek. İki isim konuşuluyor. Bunu yarın konuşuruz, hangi ismin olacağını yorumlarız, kim olduğunu. Birisi Mehmet Ali Yüksel, bir diğeri de Gürsel Tekin. Bu iki isimden birisine karar verecek. Bu arada siyaset demişken Akın Gürley'in bir açıklaması vardı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in bir açıklaması vardı. Hatırlayınız, ben de demiştim. Şöyle Akın Gürlek, 2028'de Sayın Cumhurbaşkanını seçmek için seçim yapacağız demişti. Hatta çok da tartışılmıştı, çok da bu mesele konuşulmuştu, eleştirilmişti de hatırlayınız. Yani bu seçimin sonucu belliyse o zaman niye seçim yapılıyor? Adalet Bakanı niye böyle bir ifade kullandı? Ben de demiştim ki hani bürokrasiden gelen bir isim, siyaseten bu cümlelerin karşı taraf, muhalefet tarafından nasıl yorumlanacağını hesaplamamış olabilir. Gerçekten de düzeltti bu cümlesini. Şöyle söyleyeyim size, tabii gazete programın ilk bölümünde de gönderme yapmıştım. Sorduğu ve sormadığı soruları Adalet Bakanı'na, Cüneyt Özdemir'e konuştu. Şöyle demek istemiş bakan, Adalet Bakanı. Orada diyor, tak içinde cevabını birebir aktarayım. Şimdi ben şunu demek istedim. Aslında farklı yorumladılar. Yani Cumhurbaşkanımız 2028 yılında tekrardan aday olmak istiyor. Yani normalde seçimler 2028 yılında yapılacak. Burada da 2028 yılındaki seçimde Cumhurbaşkanımızın adıyla inşallah seçimin olumlu neticelenmesini istiyoruz. Ya burada yani farklı anlamlar çıkaracak bir şey yok şeklinde de düzeltmeye çalışmış ifadelerini, öyle söyleyelim. Benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla. Simge, biz devam edelim hadi.
4: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
2: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasıyla ilgili bazı gelişmeler var. Biliyorsunuz bir şüpheli ölüm söz konusu. Zaten 2011 yılından beri Silivri ceza biliyorsunuz. Tartışmalı bir ölüm, hayatını kaybetmişti Kaşif Kozinoğlu. Şimdi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma yürütüyor. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu, onu bir hatırlatayım bir kez daha. Cezaevinde ölümüne ilişkin Kozinoğlu'nun o soruşturma kapsamında Doğu Perinçek'in, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de ifadesi alındı. Ama şöyle söyleyelim, bilgi sahibi sıfatıyla Doğu Perinçek bu ifadeyi verdi. Yaklaşık 2 saatlik bir ifade süreci, onu da söyledi. Bu arada bir de tutuklama var. Üstelik de tutuklanan kişinin yani geçmişi itibariyle oldukça dikkat çekici. Şimdi bu Kurtlar Vadisi dizisi çokça konuşuluyor ya. Ben de hep diyorum yani bir dönemi bir istihbaratçının, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda üst düzey görev yapan bir ismin ölümüyle ilgili soruşturmada bir dizinin konuşuluyor olması absürt değil de bir dönem bizim ne yaşadığımızı, nerelerden geçtiğimizi de çok net şekilde anlatıyor. Veli Küçük'ün kızı, biliyorsunuz Mustafa Hoş'a dün bir röportaj, aynı zamanda avukatı Mustafa Hoş'a bir röportaj vermişti. Dün onu paylaşmıştım sizlerle. Orada Veli Küçük'ün kızının kullandığı bir ifade vardı. Unutuyoruz neler yaşadığımızı, nelerin, hangi dar boğazlardan ülkenin geçtiğini unutuyoruz. Bakın ama bu tutuklama da aslında bize biraz onu hatırlatıyor. Kim tutuklandı biliyor musunuz? Bayram Özbek. Kim Bayram Özbek? Bakın Kurtlar Vadisi senaryosunda dahli olduğu, yani o senaryonun bir şekilde etkilendiği ya da o senaryonun şekillenmesinde dahli olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Zaten onu da söyleyelim, eski emniyet müdürü ama zaten FETÖ'den de daha önce tutuklanmıştı. Onu da hatırlatalım. Yani Bayram Özbey'in üzerine atılı bulunan zaten silahlı terör örgütü kurma ve veya yönetmeyle ilgili kasten öldürmeye azmettirme suçlamasıyla Silivri Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkartıldı. Bu gerekçeyle çıkartıldı ve tutuklandı. Zaten onu da şöyle söyleyeyim, Fethullahçı terör örgütünün tahşiyeciler grubuna kumpas kurduğu gerekçesiyle açılan bir dava vardı eski emniyet müdürü Bayram Özbey'e. Orada da silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Hani bunu da hatırlatalım, nerelerden geçtik, nereleri, hangi dar boğazlardan ülke olarak geçtik, bunu hatırlamak açısından bence önemli bir soruşturma. Bunu da söyle, hatırlatmış olalım. Simge, biz devam edelim.
5: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi, bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar, izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar DÇME'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
2: Demirel'i hatırlıyoruz bir kez daha, ne zaman ekonomi konuşsak değil mi? Ülkeye kazandırdıkları ve kaybettirdikleriyle Demirel'i hatırlıyoruz. Şimdi enflasyon tahmini ne olacak, ne oluyor, ne bitiyor? Sene sonunda nasıl bir rakamla karşılaşacağız? Rakamın ötesinde hayatımız nasıl şekillenecek? Bunu görmek açısından ilginç bir öngörü nereden? OECD'den geldi. Türkiye ekonomisine ilişkin enflasyon beklentilerini değiştirdi OECD ve tahmin edebileceğiniz gibi zaten hani %10 değil mi tahminler, sene başında %20'lerin üzerine çıktı. O kadar olur mu olmaz mı, ne kadar tutacak bu hedefler? Hani biz kendi içimizde bu hedefleri tutturamazken OECD'nin de yukarı yönlü bir şekilde enflasyon beklentilerini yükseltmiş olması hiç de şaşırtıcı değil. Bakın diyor ki OECD 2026 yılı enflasyon tahmini daha önce %28,4 idi. Peki kaça yükseldi? %31,5'e. Bakın bu aradaki 3 puanlık fark var ya, %3'lük fark. Aslında şunu görmek gerekiyor. Dünyanın pek çok ülkesi açısından bu %3'lük fark bile, bu revizyon bile aslında bazı ülkelerin yıllık enflasyonuna karşılık geliyor. Peki bir yıl sonra 2027 için tablo ne? Orada da diyordu ki daha önce OECD %18,3 olarak gerçekleşecek Türkiye'deki enflasyon. Onu kaça yükseltti? Orada biraz da kötümser, onu söyleyeyim size. %24,7 olarak Türkiye'de enflasyon gerçekleşecek dedi. Büyüme tahmini de %2,7'den %3,6'ya yükseldi. OECD açısından bakılırsa İnan Mutlu'yu hemen hatırlıyoruz burada, kulaklarını çınlatalım. Geçtiğimiz günlerde onun başımını sizlere aktarmıştım. Ne demişti kendisi? Büyüme rakamları %5'in altına düştüğü anda AK Parti hükümet seçime gitmez. Bunu bir kere yaptı. O da hangi seçimler? 2015 seçimleri, hani o ertelenen işte hükümet kurma süreçleri vesaire. Biliyorsunuz ülke o 2015 sürecinde neler yaşamıştı, o 2015 sürecini hatırlatmıştı. Uzman, tabii bu konunun uzmanı, ekonomi uzmanı olunca birkaç kişinin fikirlerini burada ben çok daha fazla önemsiyorum, doğrusunu söylemek gerekirse. İnan Mutlu da böyle demişti. Sadece bu mu? Hayır, değil. Yani OECD beklentilerini yükseltiyor da sizler, bizler, yurttaşlar mesela ne düşünüyor bununla ilgili? Vallahi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yine bir anket yayınladı. Orada da aslında yıllık enflasyon beklentisinin yükseldiğini görebiliriz. Hane halkı, yani sizler, mesela katılımcılar, uzmanlar diyorlar ki, piyasa katılımcıları olarak tanımlanıyor ya. O kesim diyor ki 10.000'de bir artışla %23,70 olacak. Bir önceki ankete göre böyle bir %23,70 olarak öngörmüş uzmanlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani hane halkı ne düşünüyor? Merkez Bankası'nın yaptığı bu ankete göre yıl sonu itibariyle enflasyon, hane halkının, yurttaşın enflasyonu %45,60'a yükselecek, %45,60 olacak. İşte hep söylüyorum, hep konuşuyorum, her şey sınıfsal, değil mi? Enteresan. Yani bir haber var önümde, günlerdir paylaşamıyorum, yarına bunu aktaracağım size de. Şöyle bir başlığı var haberin: yoksulluk ve sıcaklık ilişkisi. Yani yoksullar sıcak havadan ne kadar etkileniyor? O geliri yüksek kesimlere göre böyle Türkiye'de, ülkemizde de bölge bölge bir analiz yapılmış. Onu sizlerle yarın izniniz olursa paylaşayım. Şimdi süre sorunu, her zamanki gibi elbette süre sorunu yaşıyorum. Ama her şey sınıfsal diyoruz ya, işte hane halkının da enflasyon beklentisinin bu kadar farklı olması, piyasa katılımcılarına göre bu kadar farklı olması aslında hiç de şaşırtıcı değil. Her şey sınıfsal. Simge, hadi biz devam edelim.
6: Yani olayın bir spesifik tarafı var. Diyanet İşleri Başkanı'na araç verilir, verilmez. Ya bu devlette bu içinde bir öylesine var ki, öylesine masraflar var ki, anam
2: diyordu Burhan, Profesör Doktor Burhan Kuzu. Ozan Bingöl de diyor ki, biliyorsunuz yani ülkemizde vergi deyince, vergi uzmanı deyince ilk akla gelen isimlerden bir tanesi, şöyle bir grafik paylaştı sosyal medya hesabı üzerinden. Hani kamu kaynakları ne oluyor, nereye harcanıyor diye sorunca sorar isek hep söyler Ozan Bingöl, vergi bilinci değil mi? Yurttaş olmanın en önemli sonuçlarından ya da nedenlerinden biri olmalı der. Sadece iki kamu bankası, Halkbank ve Ziraat Bankası. Bu iki kamu bankasının son 5 yıllık reklam ve ilan harcamalarını şöyle bir derlemiş Ozan Bingöl. toplam çok dikkat çekici. 13 milyar 175 milyon liralık son 5 yılda sadece reklam ve ilan harcaması yaptığını söylüyor vergi uzmanı Ozan Bingöl. Şöyle bakıyorum Halk Bankası'na mesela 2021'de 466 milyon lirayken 2025'te bu rakam 6 katına neredeyse çıkmış. 2 milyar 941 milyon liraya yükselmiş. Yani toplamda 5 yılda 8.2 milyon liralık bir reklam ve ilan harcaması yapmış sadece Halkbank. Ziraat Bankası'na bakalım, o ne yapmış? 2021'de 281 milyon lirayken 2025 yılına geldiğimizde 1 milyar 787 milyon liralık bir harcamadan bahsediyor Ozan Bingöl. O da toplamda son 5 yılda neredeyse 5 milyar liralık bir harcama. Bunu yazdıktan sonra, bu paylaşımı yaptıktan sonra altına da bir not düşmüş. Çok da doğru sorular. Diyor ki, bir vergi ödeyicisi olarak soruyorum. Bu paralar ve bu para hangi yayın organlarına, hangi medya kuruluşlarına, hangi kriterlere göre ilan ve reklamlar verilmiştir? Bu denli yüksek rakamlar hazineye aktarılacak payı azaltmakta ve olan yine neye olmakta? Olan yine vergilerimize olmaktadır şeklinde de bir tespitte bulunmuş. Biz de buradan aktarıyoruz. Vergiler, harcamalar deyince hatırlayınız, bir tartışmaya tanıklık etmiştik geçmiş dönem itibariyle. Unutuyoruz tabii 2025 yılında bu tartışmalar. Özgür Özel bunu gündeme getirmişti. Trump ve Erdoğan arasındaki bir görüşme, biliyorsunuz Amerika'da gerçekleşen bir görüşme vardı. Onun sonrasında hani Boeing uçağı alımı için Trump'a bir söz verildiği, değil mi? Yani iddia etmişti Özgür Özel. Hatta ondan önceki yıl Trump'ın oğluyla Erdoğan arasında bir görüşme iddiası bulunmuştu. Erdoğan'ın Trump'tan randevu almak için iddiası bu yöndeydi Özgür Özel'in. 300 adet Boeing uçağı alma sözü verdiği yönünde bir iddiayı gündeme getirmişti. Erdoğan ne demişti? Cumhurbaşkanı Erdoğan da Özgür Özel'in bu iddialarına karşılık olarak Donald Trump Jr.'la görüşme ve Boeing uçak alımı iddialarına yanıt verirken sağır duymaz uydurur. Bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor ifadesini kullanmıştı. Peki ne oldu? Şu oldu. Dün Türk Hava Yolları Boeing'le 150 adede kadar Boeing 737 Max uçağını kapsayan sipariş anlaşması yaptı dün itibariyle ki şöyle açıklamalar var. 2025 yılında sürdürülen görüşmeler sonucunda imzalanan bu anlaşmayla Türk Hava Yolları'nın Boeing'le bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük tek koridorlu uçak siparişi olma özelliğini taşıyor bu. Ne alacağız biz Boeing'den? Amerikan şirketinden 100 adet Boeing 737-8 uçağı kesin siparişe bağlandı. Üzerine yeter mi yetmez 50 adet Boeing 737 Max uçağı içinde opsiyon hakkı bulundu. Ayrıca 737 Max ailesinin en büyük üyesi olan hangisi? Boeing 737-10 modeline de geçiş imkanı, Türkiye imkanı. geçiş imkanı da bu anlaşmayla birlikte ülkemize sunulmuş. Bunu da hatırlatmış olalım. Müzik arasına gideceğiz. Gitmeden önce az önce bir dinleyicimiz hani yolsuzluklar üzerine şarkılar Ozzy hazırlayabilirim böyle bir liste demişti. Hani ben de bilmiyorum, böyle bir konuda bilgim yok. Belki yolsuzluk konularını işleyen filmlerin müzikleri olabilir demiştim. Ozzy çok kısa ve net bir mesaj atmış az önce bana. Buluruz. O yüzden tamam, dinleyicimize de Ozzy adına söz veriyorum. Yolsuzluk temalı şarkı listesi de, müzik listesi de yakın bir süre içerisinde Ozzy'nin imzasıyla yeri ve zamanında olacak. Bunu da söyleyelim. Hadi bir müzik arasına gidelim. Arkasından devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: araştırma üçe ayırıyor narsistleri. Fail narsistler deniyor. Kendilerini başkalarından büyük veya üstün hisseden ve hayranlık isteyen kişiler. Bir grup daha var, düşman narsistler. Başkalarını rakip gören, istismarcı ve empatiden yoksun olanlar. Ve son olarak nevrotik narsistlerden bahsediliyor. Utanmaya eğilimli, güvensiz ve eleştiriye karşı aşırı duyarlı olan narsistler varmış efendim. Bir narsist de olduğunuzu nasıl anlarsınız? Bir, sürekli dram yaratıyorsa, kendisine ihtiyaç duyulmasına ihtiyaç duyar. Kaos ve çatışma arar. Samimiyetle özür dilemez. Hiçbir zaman kendi davranışlarının tam sorumluluğunu üstlenmezler. Sürekli olarak karşısındakini suçlarlar. Yani kendi bencil çıkarları için başkalarını manipüle ederler ve onları sömürmekten kaçınmazlar. Ve en son not, narsizmin belirli bir yaşta birdenbire iyileşmesini beklemeyin. Öyle olmuyor. Bu inanış uzun süredir acı çeken ve eşinin yakında iyileşmesini bekleyenler için sorun yaratabilir. Narsistler durun, gerçekten enerjinizi alıp götürüyorlar.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı devam ediyor.
0: Müzik arasından sonra tekrar birlikteyiz. Yeri ve zamanında son bölümündeyiz. Son 10-12 dakikam var. Şöyle dünyada neler olup bitiyor bir ona bakalım istiyorum. Axios'un bir haberi, Amerikan istihbaratına da yakın bir yayın kuruluşu olarak tanıyoruz, biliyoruz biz onu. Trump'ın öncülüğünde bir barış kurulu kurulmuştu, biliyorsunuz. Konu ne? Gazze. Ve Gazze'nin, hani Trump'ın o sosyal medya paylaşımlarını hatırlıyorsunuz değil mi? Gazze'yi nasıl bir tırnak içinde kullanıyor. Emlak cennetine çevireceğine daha sosyal, yapay zeka ile oluştu. Gerçi artık Trump da yapay zekaya yapay zeka demiyor. Ne diyordu? Süper zeka diyor. Dünyayı yeniden şekillendirme merakı orada da gün yüzüne çıktı. Neyse, Axios'un bir haberi benim dikkatimi çekti. O barış kuruluyla beraber tabii Gazze'ye bazı yatırımlar, böyle devasa bütçeli bir yatırımlar yapılması bekleniyordu. Axios da diyor ki 28 üye ülkenin yer aldığı barış kuruluyla Filistinli teknokrat hükümetin bir yılı aşkındır bir çalışması var. Ve biz bu çalışma sonrasında 66 projeyi içeren bir rapora ulaştık ifadesini kullanıyor ve milyar dolarlık, 2.45 milyar dolarlık bir yatırım, Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması için böyle bir yatırım planını Trump'ın yakın bir süre içerisinde açıklayacağını söylüyor. İddia şu yönde, Axios'un iddiası şu yönde, 6 aylık bir süreyi kapsayacak bu yatırım planı. Yaklaşık 2.5 milyar dolarlık bir imar planı. Yani aslında bakılırsa benim görebildiğim kadarıyla Trump kendi planını, bu işte Gazze'yi bir şekilde değiştirme ya da dönüştürme planını bir şekilde hayata geçirecek. Tabii bu yatırımlar yapılırken öyle bedavadan yapılmayacak. Filistin'den, Gazze'den ya da Hamas'tan bir takım ödünler isteneceği de ortada. Tabii insani boyutu da yok mu bu işin? Var tabii ki. Konteyner kentler, enkaz temizliği ve uluslararası güvenlik gücü tartışmalarıyla beraber bu işlemiş ya da detayları, haberin detayında var ama en büyük pay yine dediğimiz gibi altyapıya ayrılacak. Hatta deniyor ki toplamda Gazze'nin fiziksel hasar 35 milyar doların üzerinde. Yani aslında bakılırsa bu miktar, yani devede kulak olarak kalabilir. Eğer gerçekten bir imar açısından Gazze ya da altyapı açısından Gazze ayağa kaldırılacaksa devede kulak kalabilir. 800 milyon dolar sadece güvenliğe harcanacak. Bir uluslararası istikrar gücü yerleştirilmesi planlanıyormuş Axios'un haberine göre. İşte belki o daha çok bizi ilgilendiren boyutu, ülkemizden, ordumuzdan da orada askerler olacak mı olmayacak mı en çok konuşulacak konulardan bir tanesi bu. Tabii bir yandan da yanın önünde engeller olduğu yorumu da var haberde. O da ne? Bir tahmin edebilirsiniz, Netanyahu hükümeti. Bir diğer de yine İsrail'le Hamas'ın bu konuda işbirliği yapıp yapmayacağı. O da nerede netleşecek? İşte yakın bir gelecekte İsrail'de seçimler var ki onu da biliyoruz, görüyoruz. Tabii ne olur bilmiyoruz onu da. Sonuçları beraber konuşuruz. Netanyahu için işler hiç de yolunda gitmiyor. Şu an itibariyle seçimler için çok böyle umutlu değil Netanyahu kanadı. Bakalım neler olacak. Olacak, neler bitecek, hep beraber takip edeceğiz. Axios'un bu haberini önemsedim. Hani bu para neyin karşılığında gidecek Gazze'ye, bunu görmek ya da hangi pazarlıklar sonrasında Gazzelilere, ben insani boyutuyla bakıyorum, diğer diplomatik boyutunu zaten konuşuyor bütün kanallarda, bu mesele konuşuluyor, tartışılıyor ama ben en başından beri bu işe insani boyutuyla bakıyorum. Tabii birbirinden ayrılamaz ama yine de ne yapayım, böyle insani boyutu demişken, bakın ateşkes dedik ya, işte hani o barış kurulunun oluşturulduğu anlaşma 10 Ekim 2025'te Mısır'da imzalanan anlaşmadan bahsediyorum. Ne boyut demişken bunu bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. 10 Ekim 2025 tarihinden beri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden kaybeden sivillerin sayısı 1402. Hangi barıştan, hangi barış anlaşmasından bahsediyorsunuz diye sordurtan bir veri bu. Sadece hayatını kaybedenler değil, yaklaşık 4 katta yine yaralanan var. 4881 kişi de yaralandı İsrail'in saldırılarında. Toplamda o Ekim 2023'ten bugüne kadar düştü gündemden. Çok fazla ne Gazze konuşuluyor ne Lübnan konuşuluyor, değil mi? Hiç bunlar gündemden bir şekilde çıktı. Bakın 74 bin kişi hayatını kaybetti bugüne. 73.922, tam sayı vereyim. Ekim 2023'ten beri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında. Devam edelim biz. Şimdi Birleşmiş Milletler'de işte genel kurul gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dönüyor. Pek çok başlık var tartışılan, pek çok konuşulan konu var. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin konulu oturumunda konuştu. Moskova'nın kalıcı ve adil bir barış için müzakereye hazır olduğunu söyledi ama dedi görüşmeler sırasında askeri operasyonlara ara vermeyiz. Şimdi birkaç başlık var Lavrov'un açıklamalarında öne çıkan, sizlere onları da aktarmak istiyorum izniniz olursa. Amerikalı yetkililer Witkoff ve Kushner, biliyorsunuz Trump'ın damadı, son Moskova ziyaretlerinde Washington'ın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik ilgisini teyit etti dedi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov. Yine Rusya Ukrayna'da kalıcı ve adil bir barışa ulaşılması amacıyla müzakerelere açığız, müzakerelere hazırdır dedi. Yine Rusya hangi formatta yapılırsa yapılsın müzakereler sırasında, bu işte az önce de söyledim size, özel askeri operasyonlara ara vermeyecek ifadesini kullandı. Bir nazizm vurgusu vardı Sergey Lavrov'un. Moskova'nın dedi nazizme karşı mücadele eski müttefiklerinin Vladimir Zelenski'nin eylemlerine göz yumması son derece üzücüdür. Biz bu desteği bir şekilde görüyoruz, takip ediyoruz dedi. Avrupalı ülkeler burada ki yakın gelecekte benim görebildiğim kadarıyla Avrupa'da bir yol ayrımına gidecek, burada gitmek durumunda kalacak. Avrupalı ülkeler dedi Lavrov, hileli davranmasaydı Ukrayna 1991 sınırları içerisinde kalabilirdi. Burada sorumluluğu, bu çatışmanın, bu gerilimin sorumluluğunu Avrupalı ülkelere yükledi. Kim? Sergey Lavrov. Bu arada bir bilgi, son dakika bilgisi olarak paylaşayım. Fon soruşturmasından bahsediyorduk. 3 tutuklama daha geldi. Tera Holding yöneticileri bu tutuklananlar, onu söyleyeyim, Abdülkadir Özkan, Bülent Uygun ve Nihat Kırmızı'nın da tutuklandığını hatırlatalım. 23 demiştim değil mi programa başlarken, programın ilgili bölümünde tutuklanan sayısı. Bu kişilerle birlikte bu fon soruşturması kapsamında toplamda tutuklu sayısı da 26'ya yükseldi. Parantezi kapatıyorum, bu son dakika bilgisini sizlerle paylaşmış olalım. BM dedik, Birleşmiş Milletler dedik. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da konuştu ve Donald Trump'ın o sonu gelmez tehditlerine, bitmeyen tehditlerine de bir yanıt verdi. İran Cumhurbaşkanı dedi ki, birebir aktarıyorum tırnak içerisinde, Trump şunu bilmelidir ki İran halkının yaptırımlar, artan baskılar ve giderek yoğunlaşan zorbalık karşısındaki direnişi yalnızca daha da güçlenecektir. Biz asla başımızı eğmeyecek, asla diz çökmeyeceğiz ifadelerini kullandı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada. Yani bütün bunlar yaşanırken yani bizi terörist ülke olarak ilan ediyorsunuz ama bütün bu suikastler, Yani liderlere, İran liderlerine yönelik suikastler, saldırılar, nokta atışları. Hatırlayınız 28 Şubat itibariyle yaşananları, işte Pezeşkian da bunlara hatırlattı. Bu suikastler okullarda çocuklar öldürülürken ilk gün daha 28 Şubat hatırlayınız. Yanlışlıkla tırnak içerisinde Amerika bir de bununla ilgili işte soruşturmalar yapacağız dendi vesaire. O zaman da dedik bu soruşturmalardan hiçbir şey çıkmaz. Kız çocukları, yüzlerce kız çocuğu tek bir saldırıda hayatını kaybetmişti. Bütün bu gerçeklikler ortadayken biz mi terörist oluyoruz diye de son derece yerinde, son derece makul bir soru gündeme getirdi. Ama bu sorular yanıt bulacak mı? İşte görüyorsunuz bu soruların yanıt vermesine imkan yok. Trump demişken, hani Trump'a yanıt verdi dedim ya Pezeşkian, bakın Amerikan medyası CNN International enteresan bir habere imza atmış. Şimdi kürsüde konuştu Birleşik Devletler Başkanı, değil mi? BM kürsüsünde konuştu. İşte İran yönelik tehditleri ya da diğer ülkelerle, işte Küba örneğini dün anlattım size, değil mi? Küba'ya özgürlük götüreceğiz vesaire dedi. CNN'in enteresan bir haberi, Trump'ın yanlış bilgiler verdiği yönünde. Oturmuşlar CNN editörleri, Trump BM kürsüsünde hangi yanlış bilgileri kamuoyuyla, dünyayla paylaştı, bunu böyle tek tek çıkartmışlar. Mesela savaşları sona erdirdiğinden ABD'ye 21 trilyon dolarlık yatırım geldiğine dair pek çok iddiada bulundu Trump. CNN'in doğruluk kontrolüne göre bu paylaşımlardan pek çoğu gerçeği yansıtmıyor. Mesela Trump işte Kamboçya, Tayland arasındaki çatışma, Kosova, Sırbistan arasındaki durum, Ruanda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki savaş, Hindistan, Pakistan çatışması, işte Ermenistan, Azerbaycan arasındaki çatışma, Gazze, bunları kastediyor diyor CNN. Trump bunları, ben bu kadar savaşı bitirdim diyor. Oysa ki daha önce diğer iki savaşın, yani İsrail ile İran arasında yaşanan kısa süreli çatışma ve Mısır ile Etiyopya arasında öne sürdüğü bir savaş olduğunu iddia etmişti yine. Ama aslında Mısır ile Etiyopya arasındaki durum, Etiyopya'nın baraj projesi nedeniyle yaşanan diplomatik bir anlaşmazlıktı mesela. O bir savaş değildi diyor CNN International'da. Ya da Sırbistan'la Kosova arasında çözdüğünü söylediği ve ayrıntıları belirsiz olan durum da mesela savaş değildi. Ama ne yapıyor Birleşik Devletler Başkanı? Ben dünyada 8 savaşı bitirdim diye övünürken, mesela işte Mısır, Etiyopya, Sırbistan, Kosova, bunların hiçbirisi savaş değildi ki diyor. Ya da Ruanda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki çatışmalar, Trump yönetiminde arabuluculuk anlaşması yapıldı ve ben oraya barış getirdim diyor Trump. Hayır efendim, oradaki çatışma da hala ve hala devam ediyor. Yani Trump dünyaya yalan söylemeye devam ediyor. Daha pek çok, merak ederseniz CNN'in o haberinde bakarsınız, daha pek çok detay, pek çok ayrıntı var Trump'ın yalanlarıyla ilgili olarak. Dünya bunlara kanıyor mu? Vallahi benim görebildiğim kadarıyla dünyanın big bölümü gerçekten bunlara inanıyor maalesef. Diyelim ve bitirelim bugünü de. Ne yaptık? 24 Eylül 2026 Perşembe'nin gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşım Simge Erten'e, editörüm İrem Başköy'e, Ozi'ye, müzik listemizi hazırlayan Ozi'ye teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olunuz.

0: güçlü özgüvenle yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Soruşturmada toplam tutuklu sayısı 26'ya yükseldi. Zeytindalı Harekatı bölgesinden bir şehit haberi geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşıma göre Zeytindalı Harekatı bölgesinde görev esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan uzman çavuş Coşkun Sevim şehit oldu. Paylaşımda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajı da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York şehrinden ayrıldı. Cumhurbaşkanı New York'ta bulunduğu sürede önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan bu kapsamda Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından yayımlanan ortak açıklamada Türkiye ile Irak'ın güvenlik alanındaki işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldığı bildirildi. Terörsüz Türkiye vizyonu açısından kritik öneme sahip. Bu taktik görüşmelerin ardından PKK'nın Irak ve Suriye erişimi ölçüde engellenecek. Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi olan bu bölgedeki sınır sorunun ortadan kalkması kolaylaşacak. Irak hükümetinin Sincar bölgesine yönelik girişimleri çok önemli bir adım olarak görülüyor. Türkiye ve Irak ayrıca ikili ticaret ve yatırım hacminin artırılması, daha önce imzalanan anlaşmaların uygulamaya geçirilmesi ve ortak stratejik projelerin hızlandırılması konusunda da görüş birliğine vardı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararını uzun süre dönü ve vicdanıyla tarttığını belirterek siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini kaydetti. Ve Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Yeni Parti ve CHP'den ilk açıklamalar geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifaya ilişkin kendi siyasal tercihi yorumunda bulundu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise kararın ardından Yavaş'a tebrik telefonu açtığını belirtti. Bundan sonraki süreçte Sayın Yavaş ve arkadaşlarının alacağı kararlara saygılıyız dedi.
1: Bir siyaset. Bir partinin hem de seçimsiz gelmiş iktidar tarafından atanmış butlan yönetiminin kaprisleriyle terbiye edilmesi ve oranın siyasetine alet edilmesi söz konusu olamaz. Sayın Yavaş butlan kararı çıktığı andan itibaren kurduğu tüm özenli cümlelerde seçilmeye vurgu yapmış, atanmışlığa ya da mahkeme kararıyla siyaset düzenine itiraz etmiş. Dolayısıyla tarihin doğru tarafında durmuştu. Biz de bunu kıymetlendirmiştik. Ben aynı noktadayım. Bundan sonra ki süreçle ilgili de kendisinin birinci sorumluluğu Ankara'ya karşıdır. Kendisine oy vermelere karşıdır. Bir kez daha hayırlısı olsun, hayırlı olsun dileklerimi tekrar etmek isterim.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının ardından partide peş peşe ayrılıklar yaşandı. Yavaş'ın kararının ardından Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şerefli Koçhisar ve Elmedağ ilçe belediye başkanları da CHP'den istifa ettiklerini duyurdu. CHP MYK Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda bugün toplanacak. Parti Genel Merkezi'nde saat 14'te yapılacak MYK toplantısında öncelikli gündem maddesini Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş ve 7 ilçe belediye başkanının CHP'den istifasına ilişkin süreç oluşturacak. Toplantıda CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atama yapılması da bekleniyor. Ayrıca toplantıda 26-27 Eylül'de yapılacak milletvekili kampının planlaması da ele alınacak. Ergenekon davasında tutuklu bulunduğu sırada 2011 yılında Silivri'de cezaevinde yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmada Kurtlar Vadisi senaryosuna dahli bulunan Bayram Özbek tutuklandı. Eski emniyet müdürü olan Özbek daha önce FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklanmıştı. Özbek'in FETÖ'ye yakın Samanyolu TV'deki diziler için yazdığı bazı diyaloglarla örgüte operasyon mesajı verdiği belirtilmişti. Ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi. Silivri Cumhuriyet Başsavcı yürütülen soruşturma kapsamında Perinçek'in savcılıkta ifadesi alındı. Perinçek'in ifadesi yaklaşık 2 saat sürdü.
2: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dünü %0,40 değer kazanarak 13.251 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 85 kuruş, euro 55 lira 73 kuruştan.

işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6747 lira. Çeyrek altın 11.009, tam altın 43.889, ata altın ise 44.631 lira.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'ları bu dakikalarda %62'lik bir yoğunluk bekliyor. Özellikle Anadolu yakasında birçok ana arterde çok yoğun ve yoğun trafiğin olduğunu söyleyelim. Hemen duyurulara bakacağız. Basın Ekspres 2 telli Başakşehir yönünde sol şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Burada uzayan bir olduğunu görüyoruz. D100'de ise Şirin Evler İncirli yönünde sol şeritte bir trafik kazası var. Bu kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda bölgeye ekip sevk edilmiş durumda. Bu bölgede de oldukça yoğun bir trafik yaşanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına bakacağız. Gerede Kızılcahamam Ankara yolunun 21-22 kilometrelerinde ulaşım Gerede Kızılcahamam istikametinden iki yönlü sürdürülüyor. Antalya Isparta yolunun 0-12 kilometrelerinde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor. Balıkesir Güneybatı çevre yolunun 32-35 kilometrelerinde de ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Müziğin efsane bugün ölüm yıl dönümünde Zeki Müren'i andığımız programımızı müziğin efsaneleri.
1: Hepimizin son aşkı, son sevgisi, unutulması imkansız olan taze bir hatıraya dayanır. Onu gönül dağarcığımızda bir sır gibi ebediyen saklarız. Bu hatıra bazen solgun bir resim, bir yaprak, bir renk ve bir çiçek demeti olabilir. Şimdi okuyacağım şarkının hatıralar bahçesinde ise nefis ve unutulmaz bir yasemin kokusu var. Bu benim küçücük bir bestem efendim. Bir demet yasemen aşkının tek hatırası.
2: Bugün klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden Zeki Müren'in ölüm yıl dönümü. 6 Aralık 1931 yılında Bursa'da dünyaya gelen Zeki Müren, geçirdiği kalp krizi sonucu 24 Eylül 1996'da henüz 64 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

Türkiye'nin sanat güneşi ve paşası olarak anılan Zeki Müren, 1950 yılında henüz üniversite öğrencisiyken TRT İstanbul Radyosu'nun açtığı solist sınavını birincilikle kazandı ve sanat yaşamına adım attı. 1 Ocak 1951'de İstanbul Radyosu'nda ilk radyo konserini verdi ve büyük beğeni topladı. Zeki Müren, bu başarılı ilk konserden ve plak çalışmasından sonra Türkiye radyolarında düzenli olarak eserler seslendirmeye başladı. İlk sahne konserini ise 26 Mayıs 1955 tarihinde verdi. Maxim Gazinosu sahnelerinde aralıksız 11 yıl sahne alan Zeki Müren, 1976'da Londra'daki Royal Albert Hall'de konser vererek burada sahne alan ilk Türk sanatçı oldu.

0: usulca sokul yeter.
1: Besteci ve ses sanatçısı Zeki Müren, sanat yaşamı boyunca 600'e aşkın plak ve kaset doldurdu. 300'e aşkın şarkı besteledi. Müren, 1955'te Manolyam adlı şarkısıyla Türkiye'de ilk kez verilen altın plak ödülünü kazandı. 1991 yılında devlet sanatçısı unvanıyla ödüllendirildi. En sevilen şarkıları arasında Şimdi Uzaklardasın, Bir Demet Yasemen, Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin, Elbet Bir Gün Buluşacağız ve daha niceleri sayılabilir.

Kurallı ve ağdalı bir Türkçe konuşmaya özen göstermesiyle bilinen Zeki Müren, sahne kıyafetleriyle de çok konuşulan bir isimdi. Güzel sanatlarda eğitimini tamamlayan Müren, eğitimini aldığı desen tasarımı sayesinde sahne kıyafetlerinin pek çoğunu kendisi tasarladı.

0: seni görmesi. Benden evvel başkası seni görüp sevmesi.
1: Türk müziğinin en büyük isimlerinden olan Zeki Müren, kalp rahatsızlığı ve şeker hastalığı nedeniyle hayatının son 6 yılında sahne hayatından uzakta yaşadı. Bodrum'daki evinde inzivaya çekildi. Sanatçı yıllar sonra kendisi için düzenlenen bir törene katılmak için TRT İzmir Televizyonu'nda sevenlerinin karşısına çıktı. Tarih 26 Eylül 1996 idi. Zeki Müren kendisine takdim edilen ödülü büyük bir nezaketle aldı. Ancak o son kare, o son kez gördüğümüz anda aslında. Türkiye'nin sanat güneşi Zeki Müren, tören sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

0: Zeki Müren, kulaklardan izi silinmeyen sesi ve eserleriyle hiç batmayacak bir sanat güneşi. Büyük ustayı saygı ve özlemle anıyoruz.
1: Hadi, buyurun beraber başlıyoruz.

Dağlarda, şarkılarda yaşıyorum. Tamburlarda, kemanlarda, şarkılarda yaşıyorum. Sevgilerden akışlarla, mutlu mutsuz bakışlarla.

0: Kimsesizlerin kimsesizliğim, kimsesizim. Yalnızların yalnızıyım, yalnızım. Dertlilerin dertlisiyim, dertliyim. Aşıkların aşkıyım, aşıkım. İsmim Mesut, göbek adım Bahtiyar. Yıllarca hep böyle bildiniz siz. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz.
1: Müziğin efsaneleri.
2: Kendi emperyalist politikaları için Türkiye'yi hep kontrol altında tutmak istiyorlar. Türkiye'yi başka kutba savurmak istemiyorlar. 15 Temmuz saldırısı bu yüzden. Hükümetleri ülkede işte gerek önceki parlamenter sistemdeki hükümetleri, gerek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçirdikten sonraki kabineye yönelik saldırıların psikolojik harbin nedeni de bu. Amerika kontrol Türkiye'yi istiyor. Ben diyor Türkiye'ye şunu söyleyeceğim. Rusya'ya tavır koy. Türkiye uygulamalı diyor. Ben Karadeniz'de Rusya'yla çatıştırmak istiyorum diyor Türkiye'yi. Türkiye buna uymalı diyor. Mesela ben yaptırım uygulayacağım. Türkiye buna uysun istiyor. İşte Türkiye buna uymadığı için şu an ciddi gerilimler var ama artık yani bundan 20 sene önceki, 30 sene önceki, 50 sene önceki Türkiye'de değil ki şu anlamada gelmiyor. Ben bu şu cümleyi de sevmiyorum. Eski Türkiye. Tabii ki Türkiye gün geçtikçe üzerine koyarak ilerliyor. Ama o beğenilmeyen dönemde de Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptık. Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptık.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi. Her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Hasan Atilla Uğur'un avukatı Adnan Özdemir, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmayı değerlendirdi. Müvekkili Uğur'un eski ifadesine yönelik itirazlarını anlatan Özdemir, savcılıkta izlediği kayıtlarına dayanarak Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı sırada koğuşta yaşananları adım adım aktardı.
2: Şimdi tabii o kadar bilgi kirliliği var ki bu Kozinoğlu davasında. Aslında bizler ta o günlerden beri bunun bir cinayet olduğu konusunda ısrarlı hem yayınlar yaptık hem yazdık çizdik. Bildiğim kadarıyla ve Hasan Atilla Uğur da ısrarlı bir şekilde bu olayın araştırılmasını istiyordu. Bu durumu nasıl karşıladınız? Nedir şu andaki durum?
3: Şöyle, biz Hasan Atilla Uğur bu durumu memnuniyetle, heyecanla karşıladı. Bunu ifade edip kendisi de zaten adliye çıkışında bu konuda bir açıklama yaptı. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi 2011 yılında, yani bu vefat gerçekleştikten sonra hemen bu ikinci Ergenekon davası diye nitelendirilen, komutanın kendisinin de kumpas neticesine sanık yapıldığı davanın ilk duruşmasında, vefattan sonra çıkacakları ilk duruşmada hem sözlü olarak hem yazılı olarak bu ölümün olağan karşılanmayacağını, bunun şüpheli bir ölüm olduğunu ve soruşturulması gerektiğini mahkemeye bildirmişler. Kayıtlarda yer alsın, tarihe not düşelim diye. Yine kendileri bu yargılama bittikten sonra da katıldığı programlarda bunu defalarca dile getirdiği gibi, bunu sayınsa sunduk biz. 2018 yılında yazdığı Dün, Bugün, Yarın isimli kitapta 135 ve 138. sayfalar arasında, ki Kaşif Kozunoğlu başlığıyla açtığı bir bölümdür bu. Bu ölümün neden şüpheli olduğunu detaylarıyla anlatmış ve dileğim odur ki bunun bir gün soruşturulması, bu soruşturmanın yeniden açılmasıdır şeklinde beyanda bulunuyor kendisi zaten.
2: Şimdi öyle bir şey oldu ki, hani niye oldu? Bir şüpheli diye çağrıldı, ondan bu iş gerçekleşti. Yani doğru. Birden kafalar karıştı. Arkasından da bir anlamda servis edilen notlar vardı soruşturmayla ilgili. Onlar kafaları karıştı. Görüntüler var işte, öncesinde bir gazetede yayınlandı. Sonrasında işte birçok kişinin eline geçti. Herkes yayınladı. Televizyonlarda bir. Nedir bu görüntüler olayı nedir?
3: Şöyle izah edeyim onu da. Şimdi doğru, Hasan Atilla Uğur bu soruşturmaya şüpheli sıfatıyla dahil edildi.
2: Evet.
3: Biz bilirdik ki bu soruşturmada bilgi sahibi olarak, yani tanık olarak bizim beyanımıza başvurulsaydı. Ancak şunu önemli özellikle belirtmek isterim. Hasan Atilla Uğur dosyaya giren bir delil sebebiyle, görüntülerin incelenmesi sebebiyle ortada bir şahide var düşüncesiyle dosyaya şüpheli olarak eklenmedi.
2: Evet.
3: Savcılığın bize ifade ettiği ve ifademiz sırasında da gördüğümüz, konuştuğumuz şuydu. 2011 yılında malum FETÖ tarafından kapatılan bir soruşturma dosyası var bu ölüme ilişkin. 2011 yılında başlatılıp. Evet. 2012 yılında hızlıca alelacele kapatılan dosya. Malum o dosyayı doğrudan dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı yürütüyor ve bu dosya kapsamında da tutuklandı kendisi. O üzeri kapatılan, yani bizce bir FETÖ etkisiyle üzeri kapatılmış olan o soruşturma dosyasında bizim ve Hasan Atman'ın bir beyanı alınıyor tanık sıfatıyla.
2: Evet.
3: Başsavcı odasına çağrılıyor tutukluyken müvekkil. O beyan bittiğinde beyanın bağlanan son cümlesine matbu olarak bir ifade yerleştirilmiş. Hazır tutanak, şablon tutanan sonunda. Ve burada ceza idaresinin ve tüm yönetimin tüm gerekli ilgili en alt kademesinden en üstüne kadar hiç kimsenin en ufak bir sorumluluğu yoktur. Herkes görevini layıkıyla yerine getirmiştir. Kimsenin bir ihmali yoktur gibi anlamsız, müvekkilin üslubuyla, diliyle bile uyumlu olmayacak şekilde ve aynısı hem Hasan Ataman'a hem de Hasan Atilla Uğur'a kopya ve yapıştır şekilde eklenmiş bir beyanın var olduğunu bu soruşturmada bize sorulunca öğrendik. Sayın
2: evet.
3: Savcı, bugün soruşturma yürüten savcı, o tarihte böyle söylemişsiniz ancak siz bugün biliyorsunuz ki bu ölüm şüphelidir. Cezaevinde bu tarz ihmaller gerçekleşti ve devamı da anlattığımız detaylar. Bu çelişkin nedenini açıklar mısınız dedi bize. Biz şok olduk, müvekkil şok oldu. Görmek istedik, ilgili kısmı gördük ve o ifadenin, bu beyanın bize ait olmadığını söyledik.
2: Suç duyurusunda bulundunuz mu?
3: Doğrudur, evet. Dosyaya girdi, suç duyurusunda bulundu.
2: Evet.
3: Kamera görüntülerine gelince, şimdi doğru bizde soruşturmada Sayın Savcı bize bazı sorular yine bu konuda biz sorularla ilgili görüntü görüntüleri izlemek istediğimizi ifade etti. Kendisi de bize bu görüntüleri, kayıtları izletti. Ve kayıtların oldu çünkü müvekkilin bu soruşturmada verdiği ifade ettiği Sayın Hasan Atilla'nın 2011'den bu yana istikrarlı şekilde anlatımlarının kamera görüntüleriyle biz karlı olduğunu gördük. Yalnız bu sosyal medyada özellikle bir çelişki var diye ifade edilen hususlar aslında çelişki değil. Sadece sağ ayaklamı girdim, sol ayaklamı girdim gibi hiç soruşturmanın gidişatına ya da sonucuna etkisi olmayacak konularda hatırlamıyorum. Aradan çok zaman geçti. İkisi de olabilir gibi beyan verdiğinde bunu maksatlı bir şekilde hatırlamadı, hatırlamıyorum diye kaçamak cevap verdi gibi aleyhe şüphe oluşturacak bir yorumlarla servis ettiklerini gördük. Kaldı ki şu iki ihtimal var. Bunlar basında yayınlanan görüntüler için konuşuyorum. Ya tamamı bize izlettirilen kısmı için söylüyorum. Medyaya servis edilmedi ya da yine maksatlı bir şekilde servis edilmesine rağmen birçok Hasan Atilla'nın anlatımını doğrulayan diğer kısımlar hiç söz konusu bile edilmiyor, paylaşılmıyor, anlatılmıyor. Şöyle Kaşif Kozunoğlu'nun rahatsızlandığı dakika Hasan Atilla'nın nasıl koğuştan hızlıca çıkıp aşağıya seslendiği, Hasan Ataman'ın çağrı butonuna bastığı, kendisinin hemen arkasına dönüp odada tekrar Kaşif Kozunoğlu'nu kontrol ettiği, ardından hemen yine yaklaşık bir dakika içerisinde, en fazla bir dakika içerisinde tekrar koşarak merdivenlerden aşağıya indiği, çağrı butonuna defalarca bastığı, kimse gelmeyince ortak alandaki açık mutfaktan ellerine aldıkları tencere ve tavalarla nasıl canhıraş bir şekilde demir kapıya vurdukları, hepsi görüntülerle sabit. Yani 15 yıl önceki yanında evet. da Hasan Atilla en az 10 dakika görevliler gelmedi demişti. Gerçekten de izledik 9 dakika 50 saniyeydi sanırım. Yani 10 dakika kimsenin gelmediğini görüyoruz. Nitekim aynı koridorda koğuşta yer alan tutukluların tutukları o güne dair nasıl yüksek sesle cezaevinin içerisinde yıkılacağı kadar yüksek bir sesle kapılara vurulduğunu duyduk. Herhalde bir şey oldu. Herhalde birisine bir şey oldu endişesini yaşadık. Anladık zaten bunu dediğini. Bugün de bu diğer koğuşta bulunanların anlatımlarından teyit edebiliyoruz zaten.
2: Yani niye böyle bir şey yapılır ki? Yani mesela nedir? Görüntülerin tamamını yayınlarsınız. Herkes ona göre değerlendirir.
3: Doğru. Zaten savcılık da elindekileri tamamını değerlendirdiği için sanıyorum ki bu şekilde takdir etti ve serbest bıraktı bizi. Sosyal medyada ve basında neden böyle yapılır ki? Biz bunu daha önce de gördük. Bazı demek ki maksatlı davranışlar bunlar. İyi niyetle karşılamak mümkün değil. Tabii soruşturmada bu dosya incelemeye ve evrak almaya ilişkin özel bir kısıtlama kararı var. Ancak bu görüntüler ne yazık ki kısmi olarak servis edildi ya da tamamı servis edildiyse de kısmi olarak yayınlandığı için böyle bir durum ortaya çıkıyor. Yarın öbür gün bu soruşturma nihayete erdiğinde bu görüntülerin gizliliği kalmayacak ve aleni hale geldiğinde o zaman bizim bu bütün anlatımlarımızın diğer görüntülerle ve devamıyla da örtüştüğü ortaya çıkacak zaten.
2: Peki bir 14 dakikalık karanlık diye gündeme getirilen ve tartışılan evet. işte efendim Işıkları söndürdüler sanki orada karanlık bir iş mi yapıyorlar diye bir şey var. Ya bir de Hasan Atilla ben de tanırım kendisini komutanımızın yani dostluğum da vardır. Şimdi Hasan Atilla jandarmada istihbarata çalışmış yani bu işleri bilen birisi. Ya cezaevinde onca kamera varken gizli bir şey yapılamayacağını bilmez mi? Yani, nedir bu 14 dakikalık karanlık? Karanlık mı hakikaten orası?
3: Şöyle zaten bu işi biraz sulandırmaya, biraz da siyaset magazini haline getirmeye çalıştıkları için böyle manşetler attılar. Onun üzerine biz de açıklama gereği duyduk. Şimdi bir kere karanlık değil. Saat 16-18 civarı aydınlık. O sırada Kaşif Kozunoğlu ile Hasan Ataman avluda yürüyüş yapıyorlar. Sadece içeriği çeken kameralar değil. Dış kısmı avluyu çeken kamerayı ayrı bir pencereden de izledik biz. Güpegündüz, loş bir olmayacak şekilde karanlık olmadığını, aydınlık olduğunu görüyoruz zaten. Biz izledik bunu. Sayın Savcı da bunu müşahede etti. Söyledik. Gündüz zaten dedik. Evet dedi. Zaten bu sorunu yanlış anlamayın lütfen dedi. Merak ettim dedi. Hani bir şey var mı? Duymak istedim sizden sadece dedi. Bilmiyorum bir anlamı yok dedi. Ama görüyoruz biz yorumluyoruz ki hep birlikte izlediğimiz için. Mutfağa geçiyor. Hasan Atilla olur. Kendisine bir şeyler hazırlayacak. Orada salondaki ışığı kapatıyor. Geçiyor hemen mutfağa, açık mutfak zaten. Diğer iki kişi tekrar üzerine çizeyim, altını çizeyim. Avluda yürüyüş yapıyorlar. Kendisine yiyecek bir şeyler hazırlıyor. Aradan sanırım bir 10-15 dakika geçiyor. Sonra masaya geldiğinde tekrar ışığı açıyor. Hazırladığı şeyleri yiyor, bu kadar. Gerekli olmadığı zaman ışığı kapatmış. Bunda bir şaibe varmış gibi algı yaratmak inanın dehşet verici.
2: Şimdi ben tabii cezaevinde, Silivri'de aynı tarihlerde yatanlarla konuştum. Yani dedim ya görüntüleri izlediğinizde size sıkıntılı gelen bir durum var mı? Yani kafanızı karıştıran bir durum var mı diye sordum. Onların da ya bunlar rutin cezaevindeki hava dediler. Yani bize hiçbir garip bir şey gelmedi. Şimdi orada yatmayan bilmez bunları. Ama dediler yani oranın rutinidir bunlar diye bir bilgi verdiler. Neyse.
3: Tabii doğru. Yani biz olağan günlük hareketlerden farklı bir davranış kesinlikle görmüyoruz orada.
2: Şimdi bu, bir de bu mesela tansiyon mansiyon meselesi var. İşte çelişkili ifadeler var falan diye. Yok tansiyon 12-20 mi, 13-20 mi, 8-20 mi? Yani nedir o tartışma neyin nesi?
3: Şöyle, o tartışmada şudur. Şimdi Hasan Atilla Uğur'un o tarihte göğsünün sıkışması, tansiyon yüksekliği, rahatsızlığı mevcut zaten. Kendisi hastanede zaten bu yüksek tansiyon, damarlarındaki rahatsızlık gibi sebeplerle şöyle tedavi görmüş. Bunun kayıtları var. Biz bunu savcılara bildirdik.
2: Evet.
3: O tarihte Hasan Atilla Uğur'un yine yüksek tansiyon şikayetleri artıyor. Göğsünde sıkışmalar çoğalıyor ve hastaneye götürülmek istediğini söylüyor. Ancak cezaevi idaresi o tarihte yönetim Selim Devlet Hastanesi'ne göndermek istiyor. Hasan Atilla Uğur da kendi can güvenliğinden endişe ettiği için ve kendi ifadesiyle Selim Devlet Hastanesi FETÖ'nün karargahı haline gelmiş adeta. Bütün yöneticiler, doktorlar FETÖ'cü olanlarla değiştirilmişti. Dolayısıyla en az birinci basamak hastanesiyle tabir edilen bu defterse değil, bir sonrasına yani bir askeri hastaneye sevk edin diyor. Ancak cezaevi idaresi bunu uygun görmüyor. O tarihteki cezaevi hekimi ki geçenlerde kendisi de yayına katılarak bunu doğruladı. Evet çaksın dediği gibi bu askeri hastaneye daha donanımlı olan hastaneye sevk uygundur diyor. Ancak ona rağmen bu sevk gerçekleştirilmiyor. Kaşık Kozunoğlu ve Hasan Ataman, Hasan Atilla Uğur'un başında olaydan bir gün önce sabah 6 kadar nöbet tuttular. Nöbetleşe bekliyorlar. Çünkü sağlık durumu için değil. Kendisini kötü hissediyor. Koşuşunda dinleniyor. Ve buralarında şöyle bir acil durum planı yapmıştır zaten. Bu üç koğuş arkadaş kendi arasında. Bir şey olursa, tansiyon yükselirse biliyoruz bunu çünkü doktorlardan da aldık bir bilgi bu. Hemen çağrı butonuna basıyoruz. Birisi de dilinata hapını veriyoruz. Yardım çağırıyoruz. Bu zaten kendi aralarında konuşmuşlar. Ancak biliyoruz ne var ki o gece Kaşık Kozunoğlu akşam daha doğrusu Kaşık Kozunoğlu bu rahatsızlığını dile getirince zaten üç koğuş arkadaşının planladığı kendilerinin bir acil durum oluşturduğu acil durum planı gibi hareket ediyorlar. Kaşık Kozunoğlu o dil altını versene bana diyor. Ato diyor. Kendisine Ato diyor sesleniyor. Evet. Onu ifade ediyor. Ato bana hemen dil altı hapını ver diyor. Onu veriyor kendisine. Hemen oradan Hasan Ataman'a sesleniyor. Hasan Atilla Uğur. Ve Hasan Ataman da çağrı butonuna basıyor. Az önce anlattığım gibi devamı gelişiyor zaten.
2: Yani bunu ilk kez duyuyoruz. Çünkü ya bunlar konuşulmadı. Son derecede önemli.
3: Doğru.
2: Yani oradakiler bazı kuşkuları var. Bu adamlar sıradan adamlar değil. Kaşık Kozunoğlu işte hani derler ya feleğin çemberinden geçmiş onca olayların içinde yaşamış Hasan Atilla Uğur aynı şekilde. Yani bunlar başlarına gelebilecek bir şey veyahut da hayatlarını kurtarabilecek sıkıntı karşısında neler yapılması gerektiğini bilen insanlar. Dolayısıyla da Hasan Atilla Uğur'un sıkıntısı nedeniyle veyahut da bir başkasının başına gelebilecek iş nedeniyle kendi işlerinde planlama yapmışlar. Doğru mu?
3: Doğru. Aynen
2: ve
3: öyle.
2: Bu çerçevede mesela bir gün önce de Hasan Atilla Uğur kalbi sıkışıyor. Sabaha kadar Kaşık Kozunoğlu ve Ataman Yıldırım başında nöbet bekliyorlar sırayla.
3: Doğru. Aynen öyle.
2: Bir gün sonra da Kaşık Kozunoğlu rahatsız oluyor. Aynı durumu onun içinde yapıyorlar.
3: Doğru. Tamamen bu şekilde gerçekleşiyor.
1: Hasan Atilla Uğur'un avukatı Adnan Özdemir, Uğur, Ataman ve Kozunoğlu'nun sağlık sorunlarına karşı bir acil durum planı yaptığını söyledi ve yaşananları adım adım anlattı. Kayıtlarda görevlilerin yaklaşık 10 dakika sonra geldiğinin görüldüğünü belirten Özdemir, Uğur'un eski ifadesine kendisine ait olmayan bir bölüm eklendiğini ve suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: TOKİ, konut ve iş yeri borcunu erken kapatmak isteyen hak sahipleri için %25 indirim kampanyası başlattı. 22 Eylül'de başlayan kampanyadan geri ödemeleri devam eden yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanması bekleniyor. Kampanyaya başvurular 19 Ekim 2026'ya kadar devam edecek. Peki kampanyadan kimler yararlanabilecek, %25 indirim nasıl uygulanacak ve başvuru için hangi şartlar aranacak? Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. TOKİ'nin %25 indirim kampanyası geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerlerini kapsıyor. Borcunun tamamını peşin kapatmak isteyen hak sahipleri kalan borç bakiyesi üzerinden %25 indirimden yararlanabilecek. İndirim daha önce ödenen taksitler üzerinden değil, kampanya kapsamında kapatılacak kalan borç tutarı üzerinden uygulanacak. Örneğin kalan borcu 1 milyon lira olan bir hak sahibi borcunun tamamını peşin kapatması halinde 250 bin liralık indirimden yararlanabilecek ve 750 bin lira ödeme yapacak. Ancak kampanyadan yararlanmak için borcun tamamını kapatmak zorunlu değil. Borcun tamamını ödeyemeyen hak sahipleri de kampanyadan faydalanabilecek. Bunun için kalan borcun en az %25'inin peşin olarak ödenmesi gerekiyor. Bu durumda %25'lik indirim yapılan peşin ödeme tutarı üzerinden uygulanacak. Örneğin kalan borcu 1 milyon lira olan bir hak sahibi tamamını kapatmak yerine 250 bin lira peşin ödeme yaparsa bu tutar üzerinden %25 indirim uygulanacak. Böylece 250 bin liralık ödeme için 62.500 liralık indirim sağlanacak. Peki kampanyadan hangi hak sahipleri yararlanabilecek? TOKİ'nin belirlediği şartlara göre geri ödeme taksitlerinin en geç 2025 yılı Haziran ayı sonunda başlamış olması gerekiyor. Başvuru tarihinde borç kapatmanın yapılacağı aya ait taksidin ödenmiş olması da şart. Ayrıca geçmiş dönemlere ait taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanyada dikkat edilmesi gereken bir diğer şartsa kalan taksit sayısı. Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları %25 indirim kampanyadan yararlanamayacak. Başvurularsa konut veya iş yerinin satış işleminin gerçekleştirildiği banka üzerinden yapılacak. Hak sahipleri 22 Eylül ile 19 Ekim 2026 tarihleri arasında ilgili bankaya başvurarak kampanyadan yararlanabilecek. Borcunu kapatmak isteyenler güncel borç bakiyelerini de aynı bankalardan öğrenebilecek. Kampanya süresi sona erdikten sonra yapılacak borç kapatma veya kısmi ödemelerde %25 oranındaki indirim uygulanmayacak. Kampanya kapsamında konut kredisi kullanılması da mümkün. Hak sahipleri borç bakiyelerini kapatmak ve indirimden yararlanmak amacıyla gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek. Katkı oluşmuş projelerde borcunu kapatarak tapusunu almak isteyen hak sahiplerinin ise bankaya giderken bazı belgeleri yanında bulundurması gerekiyor. TOKİ'nin açıklamasına göre ilgili belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belgeyle DASK sigortasının yapıldığını gösteren belgenin ibraz edilmesi gerekiyor. TOKİ'nin açıklamasına göre kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanması öngörülüyor. 22 Eylül'de başlayan %25 indirim kampanyası 19 Ekim 2026'da sona erecek. Buraya kadar borcunun tamamını peşin kapatan hak sahipleri kalan borç bakiyesi üzerinden %25 indirimden yararlanabilecek. Borcunun tamamını kapatamayanlarsa kalan borcun en az %25'ini peşin ödeyerek yaptıkları ödeme üzerinden %25 indirim imkanından faydalanabilecek. Başvuru ve ödeme işlemleri ise konut veya iş yerinin satış işleminin gerçekleştirildiği banka üzerinden yapılacak. TOKİ, geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim kampanyası başlattı. Borcunun tamamını peşin kapatmak isteyen hak sahiplerinin yanı sıra borcunun %25'ini peşine ödeyenler de kampanyadan yararlanabilecek. Başvurular 19 Ekim'e kadar yapılabilecek. Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: loca.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serç Tımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ile Türk evinde görüştü. Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'ne rahatsızlanan asker şehit oldu. Aşırı sağcı aktivist Maş Denizi'ne göçmen botunu bıçakladı. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ile Türk evinde görüştü. Görüşmede Türkiye-Irak ilişkileri ve güvenlik işbirliğinin yanı sıra Sincar'da devlet otoritesinin tamamen tesis edilmesi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların bölgeden çıkarılması ele alındı. Taraflar, denen mekanizma ve takvim kapsamında Türk kuvvetlerinin başı Kazikan yerleşkesini Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak

0: CHP yönetimindeydi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kararın ardından Mansur Yavaş'a tebrik telefonu açtığını belirten Özel, "Bundan sonraki süreçte Sayın Yavaş ve arkadaşlarının alacağı kararlara saygılıyız." dedi.
1: Bir siyasetçinin, bir partinin hem de seçimsiz gelmiş, iktidar tarafından atanmış butlan yönetiminin kaprisleriyle terbiye edilmesi ve oranın siyasetine alet edilmesi söz konusu olamaz. Sayın Yavaş butlan kararı çıktığı andan itibaren kurduğu tüm özenli cümlelerde SME'ye vurgu yapmış, atanmışlığa ya da mahkeme kararıyla siyaset düzenine itiraz etmiş. Dolayısıyla tarihin doğru tarafında durmuştu. Biz de bunu kıymetlendirmiştik. Ben aynı noktadayım. Bundan sonraki süreçle ilgili de kendisinin birinci sorumluluğu Ankara'ya karşıdır. Kendisine oy vermiş olanlara karşıdır. Bir kez daha hayırlısı olsun, hayırlı olsun dileklerimi tekrar etmek isterim.
0: Adana'da otomobilin takla attığı kazada ağır yaralanan 13 yaşındaki İsmail Arslan, tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Karaman'da kendilerinden haber alınamayan 53 yaşındaki Namık Özcan'la eşi 45 yaşındaki Fatma Özcan evlerinde ölü bulundu. Çiftin kimyasal madde nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. ABD son ziyaretini 2015 yılında yapan Çin Devlet Başkanı Xi, 11 yıl aradan sonra gerçekleşen resmi ziyaret için ülkeye ulaştı. ABD Başkanı Trump ve eşi tarafından karşılanan Xi, Çin ve ABD'nin rakip değil, ortak olması gerektiğini belirtti. Xi ve Trump'ın başı görüşmelerinde ana gündem İran ve Orta Doğu'daki savaş olacak. İki lider, tarifeler, teknolojik kısıtlamaları ve nadir toprak elementlerinin ihracatı ve yapay zeka gibi konulara da ele alacak. Aşırı sağcı aktivist Maaş Denizi'nde göçmen botunu bıçakladı. Aşırı sağcı aktivist Daniel Thomas, Maaş Denizi'nde içinde bir kurtarma görevlisi bulunurken bir botu bıçakla keserken görüntülendiği videonun ardından yardım kuruluşları tarafından kınandı. Kurtarma görevlisinin botun yanına konumlandırılan daha büyük bir acil durum teknesine tırmandığı görülmeden önce Thomas'ın teknesi bölgeden uzaklaştı. Hampshire ve Isle Fight Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma yürüttüğünü açıkladı. OpenAI, Avustralya hükümetinin web sitesini hackledi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka ajanının Haziran ayında ülkenin kamu sağlık sistemi Medicare portalına sızdığını duyurdu. Albanese, şirketin durumu aylar sonra genel bir e-posta adresine bildirim atarak açıkladığını söyledi.
2: Ekonomi.
0: Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim pompaya yansıdı. Motorinin litre fiyatı gece yarısından itibaren 5 lira 57 kuruş düştü. Benzin fiyatlarında değişiklik yapılmazken motorin İstanbul'da 90 lira 86 kuruşa, Ankara'da 91 lira 87 kuruşa, İzmir'de ise 92 lira 26 kuruşa geriledi. Bu haberin hemen ardından bir zam haberi daha var. Fakat motorinin litresine yarından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 55 kuruş artış yapılması bekleniyor. Fon yatırımcılarının hakları için toplantı yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 131 fonun tahsisi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak. Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak. Yarın da devam etmesi beklenen toplantılar kapsamında tahsiye ve ödeme süreçlerinin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yürütülmesine yönelik uygulama esasları ele alınacak. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.251 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 85 kuruş, euro 55 lira 75 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.730, çeyrek altın 10.980, tam altın 43.777, atı altın ise 44.516 liradan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu

0: Doğu Karadeniz'de Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Diyarbakır parçalı bulutlu. Ankara 20, İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 30, Diyarbakır 33 derece. Trabzon, Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 22, Gaziantep 28 derece. Van az bulutlu 26 derece. Yayınımız yapay zekada hız tartışmalı konulu haberimizle devam edecek. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Yapay zeka sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor. Anthropic CEO'su Dario Amodei, en gelişmiş yapay zeka modellerinin geliştirilme hızının kontrollü biçimde yavaşlatılması çağrısı yaptı. OpenAI CEO'su Sam Altman ve xAI'ın sahibi Elon Musk da Amodei'nin yaklaşımına destek verdi.
0: Bu çağrılar yapay zeka canlılarının yalnızca kendilerine verilen görevleri yerine getiren araçlar olmaktan çıkıp internete ve gerçek sistemlere erişebildiğini gösteren bir dizi olayın ardından geldi.
2: Özellikle OpenAI'ın Temmuz ayında yaptığı testlerde yaşanan güvenlik ihlali tartışmanın önemli dönümlerinden biri oldu.
0: Peki neden şimdi frene basılması isteniyor?
2: Dario Amodei 12 Eylül'de yayımladığı değerlendirmesinde yapay zeka şirketlerinin model geliştirme hızını düşürerek güvenlik mekanizmalarının teknolojinin hızına yetişmesine zaman tanıması gerektiğini savundu.
0: Amodei'nin önerisi yapay zeka çalışmalarını tamamen durdurmak anlamına gelmiyor. Bağımsız güvenlik değerlendiricilerinin şirketlerin içinde çalışması, büyük yapay zeka laboratuvarlarının ortak güvenlik standartları geliştirmesi ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gibi önlemler öneriliyor.
2: OpenAI CEO'su Sam Altman daha önce toplumun yeni yapay zeka yeteneklerine hazırlanabilmesi için geliştirme hızının ayarlanması gerekebileceğini söylemişti. Altman'ın bu yaklaşımı Amodei'nin çağrısının ardından daha açık biçimde desteklendi.
0: Elon Musk da Amodei'nin çağrısına destek veren teknoloji yöneticileri arasında yer aldı.
2: Buradaki temel mesele şu.
0: Yapay zeka modelleri insanların onları kontrol edecek güvenlik sistemlerini geliştirme hızından daha hızlı ilerliyor olabilir mi?
2: Bu tartışmanın arkasındaki en somut olaylardan biri OpenAI'ın Temmuz ayında açıkladığı güven testi.
0: OpenAI modellerini siber güvenlik yeteneklerini ölçmek amacıyla izole bir test ortamında çalıştırıyordu. Ancak modellerden bazıları kendilerini internete erişimden alıkoyan kontrolleri aşmayı başardı.
2: Şirketin açıklamasına göre modeller yetkisiz iletişim kanalları kullandı, bir güvenlik açığından yararlandı. İnternete erişim sağladı ve üçüncü taraf sistemlere ulaşarak verilen görevi tamamlamaya çalıştı.
0: Olayın önemli tarafı bunun insan tarafından başlatılmış gerçek bir saldırı olmaması. Sistem bir test görevi sırasında kendisine verilen hedefe ulaşmaya çalışırken test ortamının sınırlarını aşarak gerçek sistemlere erişti.
2: OpenAI daha sonra bu olay nedeniyle araştırma ortamlarında güvenlik önlemlerini artırdığını ve en gelişmiş modellerin bazı eğitim çalışmalarını geçici olarak yavaşlattığını açıkladı.
0: Üstelik mesele yalnızca OpenAI ile sınırlı kalmadı. Anthropic'te Temmuz ayında yaptığı incelemede cloud modellerinin 3 farklı güvenlik değerlendirmesi sırasında internet üzerinden gerçek sistemlere yetkisiz erişim sağladığı 3 olay tespit ettiğini açıkladı.
2: Dolayısıyla tartışmanın merkezindeki soru artık yalnızca yapay zeka ne kadar zeki olacak değil, bu sistemlere daha fazla yetki verdiğimizde onları ne kadar kontrol edebileceğiz?
0: Bu tartışmaya Türkiye'den dikkat çeken değerlendirmelerden biri Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor James Say'dan geldi.
2: Say verdiği röportajda yapay zekanın insanlığın sonunu getireceğine ilişkin kesin bir olasılık vermenin bilimsel olmadığını ancak böyle bir riskin sıfır olmadığını söyledi.
0: Sayın özellikle dikkat çektiği nokta, gelişmiş yapay zeka sistemlerinin giderek daha fazla işi insanın tek tek talimat vermesine gerek kalmadan yapabilmesi.
2: Say son dönemde ortaya çıkan örneklerin bir araya getirildiğinde endişe yaratmasının doğal olduğunu belirtiyor.
0: Ancak bu değerlendirme yapay zeka yakında insanlığı yok edecek şeklinde kesin bir öngörü anlamına gelmiyor. Say'da böyle bir olasılığın sayısal olarak güvenilir biçimde hesaplanamayacağını özellikle vurguluyor.
2: Yapay zeka şirketlerinin yavaşlama çağrısına ilişkin ikinci bir tartışma ise ekonomik boyutta.
0: En gelişmiş yapay zeka modellerini geliştirmek son derece pahalı. Şirketler milyarlarca dolarlık veri merkezleri kuruyor, gelişmiş çiplere ve enerjiye büyük kaynak ayırıyor.
2: Küresel yapay zeka harcamalarının 2026'da yaklaşık 795 milyar dolara ulaşması, 2027'de ise 1 trilyon doları aşması bekleniyor.
0: Bu yatırımların önemli bölümünü Nvidia gibi çip üreticileri, veri merkezi işletmecileri, enerji şirketleri ve sunucu üreticileri üzerinden bütün teknoloji ekosistemi taşıyor.
2: Üstelik şirketlerin yaptığı yatırımların tamamı henüz kâra dönüşmüş değil. Örneğin Anthropic'in planlanan halka arzında şirketin değerlendirmesinin yaklaşık 2 trilyon dolara kadar çıkabileceğine ilişkin haberler bulunuyor. Bu tür değerlendirmeler gelecekte elde edilmesi beklenen çok büyük gelirler üzerine kuruluyor.
0: OpenAI tarafında da şirketin yüksek hesaplama ve maliyetleri uzun süredir sektörün önemli tartışma başlıklarından biri. Bu nedenle ortaya şu soru da çıkıyor.
2: Yapay zeka şirketleri gerçekten güvenlik nedeniyle mi yavaşlamak istiyor, yoksa devasa altyapı harcamalarının ve donanım tedarikindeki baskının yönetilebilmesi için zamana mı ihtiyaç duyuyor?
0: Uzmanların değerlendirmelerinde yapay zeka geliştirme hızının düşürülmesinin şirketlerin gelecekteki devasa hesaplama harcamalarını ötelemesi açısından ekonomik avantaj yaratabileceği tartışılıyor.
2: Yani güvenlik gerekçesiyle ekonomik çıkarların birbirini dışlamadığı bir tablo söz konusu.
0: Bu tartışmanın piyasadaki ilk etkisi doğrudan görüldü. 14 Eylül'de yapay zeka şirketlerinin yavaşlama çağrılarının ardından Nvidia hisseleri %3,4, Micron %5'in üzerinde geriledi. Broadcom ve AMD de %4'ten fazla değer kaybetti. Philadelphia Semiconductor Endeksi ise %5,9 düştü.
2: Çünkü yatırımcıların mantığı oldukça basit. Daha az yapay zeka eğitimi ve daha yavaş model geliştirme demek, gelecekte daha az veri merkezi, daha az işlemci ve daha düşük çip talebi anlamına geliyor.
0: Dolayısıyla mesele yalnızca OpenAI, Anthropic veya xAI'ın geleceği değil. Yapay zekaya milyarlarca dolar yatırım yapan çok geniş bir tedarik zincirinin geleceği de tartışılıyor.
2: Ancak bu düşüş kalıcı bir çöküş yaratma. 17 Eylül'de çip hisselerinde güçlü bir toparlanma yaşandı. Intel %7,7, AMD %6,5 ve Micron %5,5 yükseldi.
0: Bu da piyasanın yapay zeka yatırımlarının tamamen duracağı sonucuna varmadığını gösteriyor. Tartışmanın bir de siyasi ve jeopolitik boyutu var.
2: ABD ile Çin arasında yapay zeka alanında ciddi bir teknoloji yarışı yaşanıyor. ABD hala birçok gelişmiş yapay zeka modelinde ve araştırma alanında önde olsa da Çinli şirketler aradaki farkı hızla kapatıyor.
0: DeepSeek, Alibaba, Moonshot AI ve ZAI gibi şirketlerin geliştirdiği modeller ABD'deki öncü modellerle rekabet edebilecek seviyelere ulaşmış durumda.
2: Uluslararası medyada yapılan değerlendirmelere göre ABD ve Çin arasındaki fark artık aylarla ölçülen çok daha dar bir seviyeye gerilemiş durumda. İki ülke yapay zekanın askeri, ekonomik ve siber güvenlik boyutlarını da görüşmek üzere temaslarını sürdürüyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump ise yapay zeka gelişiminin yavaşlatılmasına karşı çıkıyor.
2: Trump 13 Eylül'de ABD'nin Çin'in önünde olduğunu belirterek yapay zekayı kim kazanırsa o kazanır yaklaşımını dile getirdi ve gelişimin yavaşlatılmasının Çin'e avantaj sağlayabileceği mesajını verdi.
0: Dolayısıyla Washington'daki tartışma iki farklı bakış açısını karşı karşıya getiriyor.
2: Bir tarafta yapay zeka çok hızlı gelişiyor, güvenlik sistemi yetişemiyor diyenler var.
0: Diğer taraftaysa yavaşlarsak Çin aradaki farkı kapatır diyenler.
2: Bu nedenle yapay zeka güvenliği artık yalnızca teknoloji şirketlerinin değil, ulusal güvenlik ve dış politika kararlarının da konusu haline gelmiş durumda.
0: Peki bütün bunlar sıradan kullanıcıyı nasıl etkileyecek?
2: Bugün ChatGPT, Claude veya benzeri bir yapay zekayı yalnızca soru sormak, metin yazdırmak, çeviri yapmak ya da bilgi almak için kullanan bir kişi açısından bu tartışmanın kısa vadede doğrudan bir etkisi olması beklenmiyor.
0: Kullanıcı bir sabah uyandığında yapay zekanın bir anda ortadan kalkması gibi bir durum söz konusu değil.
2: Asıl değişiklik yapay zekaların ajan haline gelmesiyle ortaya çıkıyor.
0: Bugünkü basit kullanımda kullanıcı soruyu soruyor ve cevabı alıyor.
2: Ajan sistemlerinde ise yapay zekaya bir hedef veriliyor ve sistem internette araştırma yapabiliyor. Bilgisayar programlarını kullanabiliyor, dosyaları değiştirebiliyor, kod çalıştırabiliyor ve bir dizi işlemi kendi başına gerçekleştirebiliyor.
0: Bu yetenekler günlük hayatı kolaylaştırabilir. Örneğin bir kullanıcı adına seyahat planlayabilir, belgeleri düzenleyebilir veya bir şirketin rutin işlerini yürütebilir.
2: Aynı yetenekler yanlış kullanıldığında veya sistem beklenmeyen bir davranış gösterdiğinde risk de büyüyor.
0: Bir yapay zeka yalnızca yanlış bir cevap verdiğinde sorun genellikle o cevabın yanlış olmasıdır.
2: Ama internete, şirket sistemlerine veya kullanıcının bilgisayarına erişimi olan bir yapay zeka yanlış bir karar verdiğinde gerçek dünyada işlem yapabilecek durumda olabilir.
0: İşte sektörün fren çağrısının temelinde bulunan güvenlik tartışması büyük ölçüde burada.
2: Dario Amodei, Sam Altman ve Elon Musk'ın açıklamaları yapay zeka yarışının sona erdiği anlamına gelmiyor.
0: Tam tersine şirketler daha güçlü modeller geliştirmeye devam ediyor. OpenAI da bir yandan güvenlik önlemlerini artırırken diğer yandan daha yetenekli modeller ve daha fazla otomasyon üzerinde çalışıyor.
2: Asıl tartışma gelişimin durup durmayacağı değil, gelişimin güvenlik mekanizmalarından ne kadar önde gideceği.
0: Önümüzdeki dönemde 3 başlık belirleyici olacak.
2: Birincisi, yapay zeka ajanlarının gerçek sistemlere eriştiğinde ne kadar güvenilir biçimde kontrol edilebildiği.
0: İkincisi, şirketlerin 100 milyarlarca dolarlık altyapı yatırımlarının gerçek gelir ve kâra dönüşüp dönüşmeyeceği.
2: Üçüncüsü ise ABD ile Çin arasındaki rekabetin güvenlik önlemlerinin artırılmasına ne ölçüde izin vereceği.
0: Yani yapay zekada önümüzdeki dönem yalnızca daha hızlı ve daha güçlü modeller dönemi olmayabilir.
2: Aynı zamanda bu kadar güçlü sistemleri nasıl kontrol edeceğiz sorusunun cevabını bulma dönemi olacak.
0: Yapay zeka şirketlerinin geliştirme hızını düşürme çağrısının arkasında güvenlik, ekonomi, jeopolitik rekabet olmak üzere 3 büyük tartışma bulunuyor.
2: OpenAI'ın test ortamından çıkan yapay zeka ajanlarının gerçek sistemlere ulaşması bu tartışmayı somut bir güvenlik sorununa dönüştürürken, 100 milyarlarca dolarlık altyapı yatırımları ve ABD-Çin rekabeti şirketlerin neden hız konusunda yeni bir denge aradığını da ortaya koyuyor.
0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
3: İyi dostlara ihtiyacı var.
4: Emekli Tümamiral Sayın Cem Gürdeniz.
3: Türkiye kendi uçağını, kendi silahını yapmadığı sürece bu hegemonyanın 80 yıllık boyundurundan kurtulamaz. Muazzam büyük bir kavgaya doğru gidiyor dünya. Türkiye kimle ittifak kuracağını, kime yakınlaşacağını çok iyi görmeli. Ben her zaman söylüyorum. Yarın öbür gün bizim şöyle politik çıkarlarımız hegemonyanın, ABD'nin, İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın yani kolektif batının çıkarlarıyla şu anda karşımıza bir blok göreceğiz. Blokta artık İsrail'de var. Tamam, Yunanistan, Güney Kıbrıs saymıyorum bile. İşte orada Türkiye'nin iyi dostlara ihtiyacı var. Son sözüm de bu olsun.
4: Peki, çok teşekkürler, çok sağ olun.
3: Türkiye'nin iyi dostlara ihtiyacı var.
5: Fethi Yılmaz'la yazı yorum her Salı ve Perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Kiracının ödediği depozitonun kiralanan evin satılması halinde kim tarafından iade edileceği konusunda Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar geldi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, eski malikin depozito bedelini yeni malike devrettiğini kanıtlayamaması halinde sorumluluğun eski malikte olabileceğine hükmetti. Dava, kiracının taşınmazın satılmasının ardından ödediği 300 dolarlık depozitoyu geri istemesiyle başladı. Kiracı, depozito bedelinin kendisine iade edilmediğini belirterek eski ev sahibine dava açtı. Eski ev sahibi ise kiracıyla bu konuda anlaşmaya vardıklarını ileri sürerek davanın reddedilmesini istedi. Bir inceleyen ilk derece mahkemesi taşınmazın kiracının eşine satıldığını belirledi. Bu nedenle depozitonun iadesi için davanın eski ev sahibine değil, taşınmazın yeni sahibine yöneltilmesi gerektiğine karar verdi. Mahkeme, eski ev sahibinin davada taraf sıfatının bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti. Kararın ardından Adalet Bakanlığı devreye girerek hükmü kanun yararına temyiz etti. Bakanlık, eski malikin depozitoyu kiracıya iade edip etmediğini veya yeni malike devrettiğini kanıtlaması gerektiğini savundu. Başvuruyu değerlendiren Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Adalet Bakanlığı'nın talebini kabul ederek kararı bozdu. Yargıtay, taşınmazın eski sahibinin depozito bedelini yeni sahibine devrettiğini kanıtlaması gerektiğine dikkat çekti. Bu durumun kanıtlanamaması halinde depozitonun iadesine ilişkin sorumluluğun eski malikte bulunabileceği belirtildi. Kararda yapılacak değerlendirme ve elde edilecek sonuca göre depozito bedelinden kimin sorumlu olduğunun belirlenmesi gerektiği ifade edildi. Yargıtay, kiralanan taşınmazın satılması halinde depozitonun iadesinden kimin sorumlu olacağına ilişkin dikkat çeken bir kararı imza attı. Kararda eski ev sahibinin depozitoyu yeni malike devrettiğini kanıtlaması gerektiği belirtildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gün içinde saatlerce masa başına kalanlar için yeni bir araştırmadan dikkat çekici sonuçlar geldi. Glasgow Üniversitesi öncülüğünde yürütülen çalışmaya göre uzun süre kesintisiz hareketsiz kalmak kanserden ölüm riskinin artmasıyla bağlantılı olabilir. 91 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği araştırmada 30 dakika veya daha uzun süre boyunca kalkmadan oturmanın taşıdığı risk mercek altına alındı. Araştırmacılar bu şekilde geçirilen her ek hareketsiz saatin kanserden ölüm riskinin %9 daha yüksek olmasıyla ilişkili olduğunu belirledi. Glasgow Üniversitesi'nden Frederick Ho ve ekibinin yürüttüğü araştırmada İngiltere'deki UK Biobank veri tabanında yer alan 91.292 kişinin sağlık ve hareket verileri incelendi. Katılımcılar 7 gün boyunca hareket ölçer cihaz taşırken sağlık durumları ortalama 12 yıldan uzun süre takip edildi. Araştırmacılar en az 30 dakika boyunca büyük ölçüde hareketsiz geçirilen dönemleri uzun süreli hareketsizlik olarak tanımladı. Elde edilen sonuçlara göre kesintisiz hareketsiz geçirilen süre arttıkça kanserden ölüm riskinin de yükseldiği görüldü. Uzun süreli hareketsizlik yalnızca kanserden ölümle değil, genel kanser görülme sıklığının yanı sıra obezite ve tip 2 diyabetle bağlantılı bazı kanser türlerinde daha yüksek riskle de ilişkilendirildi. Buna karşılık gün içindeki oturma sürelerini ayağa kalkmak ya da kısa süreli hareket etmek gibi küçük molalarla bölen kişilerde daha düşük risk görüldü. Çalışmada dikkat çeken bir başka sonuçsa yoğun egzersiz yapılmadan da olası bir fayda sağlanabildiğini gösterdi. Araştırmacıların hesaplamalarına göre gün içinde uzun süre hareketsiz geçirilen bir saatin hafif fiziksel aktiviteyle değiştirilmesi kanserden ölüm riskinin %12 daha düşük olmasıyla ilişkilendirildi. Ancak bilim insanları sonuçların doğrudan neden sonuç ilişkisi göstermediğinin altını çizdi. Araştırmanın gözlemsel olması nedeniyle uzun süre oturmanın doğrudan kansere ya da kanserden ölüme yol açtığı söylenemiyor. Ayrıca çalışmaya katılan kişilerin İngiltere nüfusunun geneline kıyasla daha aktif olması sonuçların toplumun tamamını aynı şekilde uygulanmasını sınırlıyor. Araştırmacılar buna rağmen uzun süreli oturma dönemlerini kısa hareketlerle bölmenin önemine dikkat çekiyor. Glasgow Üniversitesi öncülüğündeki araştırmaya göre 30 dakika ve üzeri kesintisiz hareketsiz sağlık risklerini artırabiliyor. Çalışmada bu şekilde geçirilen her ek saatin kanserden ölüm riskine %9'luk artışla ilişkili olduğu belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Şekersiz ve düşük kalorili ürünlerde kullanılan bazı tatlandırıcıların etkilerinin sonraki nesillere kadar uzanabileceği belirlendi. Fareler üzerinde yapılan araştırmada özellikle sukralozun bağırsak ve metabolizma üzerindeki etkilerinin daha uzun sürdüğü görüldü. Şili Üniversitesi araştırmacıları sukraloz ve stevia'nın uzun vadeli etkilerini 47 fare üzerinde inceledi. Fareler 3 gruba ayrıldı. Bir gruba yalnızca su, diğer gruplara ise sukraloz veya stevia içeren su verildi. Daha sonra fareler 2 nesil boyunca çoğaltıldı ve sonraki nesillere herhangi bir tatlandırıcı verilmedi. Buna rağmen bazı değişikliklerin yavrularda ve torunlarda da devam ettiği tespit edildi. Araştırmada her iki tatlandırıcının da bakterilerin yapısını değiştirdiği ve bağırsak sağlığı açısından önemli bazı yararlı maddelerin seviyesini düşürdüğü görüldü. Sukraloz grubunda kan şekerinin düzenlenmesine ilişkin bozulma belirtileri de tespit edildi. Sukralozun etkilerinin stevia'ya göre daha güçlü olduğu ve bazı değişikliklerin 2 nesil sonra bile görülebildiği belirlendi. Araştırmacılar çalışmanın fareler üzerinde yapıldığını ve aynı etkilerin insanlarda görülüp görülmeyeceğinin henüz bilinmediğini vurguladı. Fareler üzerinde yapılan yeni bir araştırma, sukraloz ve stevia gibi tatlandırıcıların bağırsak ve metabolizma üzerindeki bazı etkilerinin sonraki nesillere kadar uzanabileceğini ortaya koydu. Çalışmada özellikle sukralozun etkilerinin daha güçlü ve kalıcı olduğu görüldü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

en kaliteli müzikler. Radyo Sputnik. Çanya, Çuan'ın Lendom Game. Lendom.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor. ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun yayımladığı Yaşlanan Dünya 2025 raporuna göre 65 yaş ve üzerindeki kişilerin küresel nüfus içindeki payının 2060 yılına kadar neredeyse iki katına çıkması bekleniyor. 2025'te dünya nüfusunun %10,5'ini oluşturan 65 yaş ve üzerindekilerin oranının 2060'ta %19,6'ya yükselmesi öngörülüyor. Yani yaklaşık 35 yıl sonra dünyada her 5 kişiden biri 65 yaşın üzerinde olacak. Rapora göre küresel nüfusun yaşlanma hızı tarihte daha önce görülmemiş seviyelere ulaştı. 2020 ile 2025 döneminde 65 yaş ve üzerindeki nüfusun dünya nüfusundaki payı 5 yaş ve altındaki çocukların oranını ilk kez geride bıraktı. Yaşlanmanın en belirgin olduğu ülkelerin başındaysa Japonya geliyor. 2025 itibarıyla Japonya nüfusunun %29,7'sini 65 yaş ve üzerindeki kişiler oluşturuyor. Ancak önümüzdeki yıllarda bu unvanın Güney Kore'ye geçmesi bekleniyor. Rapora göre Güney Kore'de 65 yaş ve üzerindeki nüfusun oranı 2060 yılında %41'e ulaşacak. Böylece ülkede her 10 kişiden 4'ünden fazlası 65 yaşın üzerinde olacak. ABD'de ise bu oran 2025'te %18,9 seviyesinde. 2060'da %23,4'e çıkması bekleniyor. Dünyanın en yaşlı bölgesi ise Avrupa. Avrupa'da 65 yaş ve üzerindeki nüfusun oranı bugün %21 seviyesinde bulunuyor. Bu oranın 2060 yılında %30,8'e yükselmesi bekleniyor. Ancak yaşlı nüfusun toplam sayısında dikkat çekici bir değişim yaşanacak. Afrika'daki 65 yaş ve üzerindeki kişi sayısının 2060'ta 249 milyona ulaşarak 214 milyon yaşlı nüfusa sahip olması beklenen Avrupa'yı geride bırakacağı tahmin ediliyor. Raporda küresel yaşlanmanın başlıca nedenleri arasında düşen doğurganlık oranlarının yanı sıra sağlık hizmetleri, eğitim ve ekonomik koşullardaki iyileşmeler gösteriliyor. Öte yandan insanların yalnızca daha uzun yaşaması değil, bu yılları ne kadar sağlıklı geçirdiği de tartışma konusu. Rapora göre yaşam beklentisi sağlıklı yaşam beklentisinden daha hızlı. Bu da insanların ömrü uzarken yaşamlarının daha büyük bir bölümünü sağlık sorunlarıyla geçirebileceği anlamına geliyor. ABD'de 2016 ile 2019 döneminde 65 yaş ve üzerindeki kişilerin %73'ünün 2 veya daha fazla kronik hastalığa sahip olduğu tahmin edildi. Alzheimer ve diğer demans türleri de 2021'de 60 yaş ve üzerindekiler arasında en önemli 5 ölüm nedeni arasına girdi. Nüfusun yaşlanması kamu harcamalarını da artıracak. OECD ülkelerinde önümüzdeki 10 yılda kamu sağlık harcamalarının gayri safi yurt içi hasılanın ortalama %2,6'sı kadar artacağı tahmin ediliyor. Raporda uzun süreli yaşlı bakımında aile üyeleri ve arkadaşların ücretsiz olarak sağladığı bakımınsa dünya genelinde temel kaynak olmaya devam ettiği belirtildi. ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun raporuna göre dünya genelinde 65 yaş ve üzerindeki nüfusun oranı 2025'te %10,5 seviyesindeyken 2060'ta %19,6'ya çıkacak. Güney Kore'nin ise %41'lik oranla dünyanın en yaşlı ülkesi olması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da hissedilen bir deprem meydana geldi. İstanbul'da terör örgütü IŞİD ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında yarın Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek. Ayrıntılar bültenimizde. Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da hissedilen bir deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre sarsıntı Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep ve Malatya'da hissedildi. Tekrar edelim, sıcak bir haber. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Bilgilere göre de sarsıntı Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep ve Malatya'da hissedildi. Oradaki görüntülerde de halkın sokağa indiğini belirtelim. Şu anda AFAD'da depremin Şanlıurfa merkezi olduğunu ve depremin büyüklüğünün 5,4 olduğunu açıkladı. Büyüklük 5,4 dediğimiz üzere yerde Karaköprü Şanlıurfa merkezi bir deprem. Saat 10.40 sıralarında bu deprem meydana geldi. Depremin derinliği de 7,39 kilometre olarak AFAD'ın internet sitesinde paylaşılmış durumda. Şimdi bir telefon bağlantımız olacak. Şanlıurfa'dan esnaf Bayram Bilek telefon hattımızda. Bayram Bey.
2: Hocam şu anda yaşadığımız durum çok kötü.

0: camların patladığından bahsettiniz ama bizim, onun dışında
1: bizim şehir merkezinde Bağlarbaşı bulunan bölgede okul yıkıldı.
0: Okul yıkıldı.
1: Evet. Şu anda çocuklarımızın gittiği okullarda sıkıntı var yani. Bizim bulunduğumuz restoranda da kapı camlarımız kırık.
0: Burası depremde daha önce hasar alan yerler miydi peki?
1: Yok. Bizim tesis petroldür bizimki. Yani yeni, eski değil yani.
0: Evet, yeni bir okuldan bahsediyorsunuz ve çatlak oluştuğundan bahsediyorsunuz. Yıkımdan da bahsettiniz.
1: Şanlıurfa, Haliliye bölgesi, Bağlarbaşı mevkisi, oradan akrabalarımızın, çocukların gittiği okul yıkılmış şu anda.
0: Peki çocuklarda herhangi bir olumsuz durum...
1: Yani haber almaya çalışıyoruz. Şu an iletişimde geçmeye çalışıyoruz ki var mı bir sıkıntı, yok mu bir sıkıntı, iletişime geçmeye çalışıyoruz. Vallahi.
0: Evet, peki siz deprem sırasında ne yapıyordunuz? Nasıl önlem aldınız?
1: Deprem sırasında havalanda bulunan tek kafe çalışanları için yemek hazırlıyorduk. Yemek hazırlama esnasında bu sarsıntıyı gördük. Yani bu depremi o esnada hissettik.
0: O esnada hissettiniz. 10.40'ta yani meydana gelen bir deprem.
1: Bir ses geldi bize. Yani içeride bulunduğumuz ocaktan dışarı kendimizi zor attık yani.
0: Şu anda da siz iletişim kurmaya çalışıyorsunuz. Bu akrabalarınızla, arkadaşlarınızla ama ulaşamıyorsunuz galiba.
1: Aynen, şu anda ulaşamıyoruz kimseye.
0: Evet, çok önemli bir bilgi verdiğiniz için de okulun yıkımından da bahsettiniz. Nasıl bir durum olduğunu da bilmiyoruz. Söz konusu yeni bir depremden bahsediyoruz. Çok sıcak bir gelişme. Efendim, çok geçmiş olsun.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun. Allah razı olsun.
0: Eklemek istediğiniz önemli bir bilgi daha var mı peki?
1: Yani Allah herkese yardımcısı olsun. Diyecek başka bir şey yok yani. Umarım devlet yetkililer de bu konuyla ilgili bilgilendirir insanları. Eve girelim mi, girmeyelim mi, çalışalım mı, çalışmayalım mı?
0: Şunu da sormak istiyorum. Etrafınızda şu an yetkililer güvenlik önlemi almış durumdalar mı? Oraya gelen bir ekip var mı?
1: Yani buraya biraz önce bizi aradılar. Gelip yardımcı olacaklarını söylediler. Sağ olsunlar da. Bekliyoruz şu anda.
0: Şu anda bekleme halindesiniz.
1: Aynen.
0: Peki, çok çok tekrardan geçmiş olsun.
1: Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz.
0: Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Tekrardan bilgileri teyit edelim. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da hisseden bir deprem meydana geldi. Depremin hemen akabinde de AFAD depremin Şanlıurfa merkezi olduğunu belirtti ve depremin büyüklüğünün de 5,4 olduğunu açıkladı. Az önce de bir telefon bağlantımız oldu. Şanlıurfa'dan Esnaf Bayram Bilek telefon hattımızdaydı. Depremi hissettiğini ve bulunduğu yerde durumun nasıl olduğunu belirtti. Deprem sırasında nasıl bir önlem aldığından bahsetti ve bulunduğu binada herhangi bir hasar var mı? Şu anda bir bağlantımız daha olacak galiba. Yanlış anlamadıysam. Evet, şimdi de tekrardan bir bağlantımız olacak. Gazeteci Mutlu Bey şu anda hatta. Hani merhabalar.
2: Merhabalar efendim.
0: Çok geçmiş olsun öncelikle. Siz depremi hissettiniz mi? Şu an bölge nasıl durumda?
2: Şimdi tabii 6 Şubat depreminde ki kayıpların ardından o günkü korku ve endişenin yıllar yılı içerisinde atılamamışın yanı sıra bugün şiddetli bir deprem az önce meydana geldi. Tabii ki 6 Şubat'ın vermiş olduğu korku bugün de tekrar aynı korkuyu bizlere yaşattı. Çok derinden hissettik. Şiddeti yüksek orandaydı ama Allah'tan çok şükür kısa sürdü. 6 Şubat depremindeki aynı süreyi sürmediğinden dolayı inşallah bir yıkım falan olmamıştır. Herkes bir panik halinde tabii ki, neredeyse yani istenilen bir durum değil bu cümleyi söylemek ama bir nebze olsun tecrübe kazandık gibi kendimizi dışarıya atmakta, hemen depremin ilk vuruşuyla kendimizi dışarıya atmakta artık kaçındık. Tabii ki herkeste bir heyecan, herkeste bir panik, bir korku. Çoğu insan kendini, tabii ben de seyredebildiğim kadar bulunduğum ortamda, caddeler, sokaklar bir anda insan seli gibi oldu. Şükürler olsun, şu an ilk edindiğimiz bilgilerde tabii daha henüz çok yeni, bir yıkım haberi şu ana kadar gelmedi. Bir can kaybı haberi henüz şu ana kadar gelmedi ama tabii ki bununla ilgili meclislerle görüşlerimizde daha bunun henüz daha yeni olduğunu, gelen bilgileri de tekrar kamuoyuyla paylaşıldığını söyledi. Hepimize geçmiş olsun diyoruz. Allah bir daha yaşatmasın. 6 Şubat'ı yaşadık. Şükürler olsun öyle bir deprem olmadı. Olmaz da diye düşünüyoruz efendim.
0: Tekrardan çok geçmiş olsun. Peki şu anda hala dışarıda mısınız? Dışarıda mı bekliyorsunuz yoksa?
2: Yani hayır. Bir kısım insanlar mesela görüştüğüme, telefonla görüştüğümüz insanlar, özellikle Efe konutlarında ikamet eden insanlar, bazıları bahçelerde, bazıları parklarda oturuyorlar. Çünkü 6 Şubat depreminde aradan birkaç saat geçtikten sonra ikinci bir deprem de olmuştu hatırlarsanız. aynı korku ve endişede olduğumuz için tabii ki özellikle konutta olan insanların bazıları park ve bahçelerde otururken iş

0: merdivenden fırlayan insanları görmüştüm ilk deprem sırasında bugün. Tabii onlar tekrar iş yerlerine döndüler. Trafik halen şu an normale döndü. Tabii korku ve heyecan henüz daha insanların üzerinde atılamadı. Özellikle zemin katlarda olan insanlar tekrar konutlarına dönüşler yapmaya başladılar efendim, ama yüksek katlı olanlarda özellikle onlarda daha çok hissediliyor biliyorsunuz. Dolayısıyla onlar da park ve bahçelerde oturmayı tercih ediyorlar şu anda.
1: Şu anda tekrardan teyit edelim. Az önce de bir bağlantımız oldu esnafla. Esnaf beyefendi telefon hattımızdaydı. Kendisi de bir yıkımdan bahsetti ama dediğim gibi çok sıcak bir haber. Yanlış bir haber paylaşımı da yapmak istemiyoruz. Sizler tekrardan teyit eder misiniz? Şu anda çevrenizde herhangi bir olumsuz durum yok değil mi?
0: Önce kamuoyuna yanlış bilgi aktarılmasın diye ilgili mercilerle telefonla görüşmemde bana bizlere gelen henüz bir haber yok, çok yeni. Varsa da şu an için henüz bize ulaşmamış denildi. Size bağlanmazdan 2 dakika önceydi. Dolayısıyla da kamuoyunda bir yıkım var mı demek, vardır demek şu anda bildiğimiz olmadığından dolayı yanlışlık olur. Yanlış yönlendirme olur, ama ben ilgili mercilerle tepedeki noktalardan görüşmelerimize şu an için gelen yok, ama ilgili bir haber gelirse mutlaka sizinle paylaşılacak denildi.
1: Peki efendim, tekrardan çok teşekkürler. Çok çok
0: ben
1: geçmiş
0: teşekkür
1: olsun.
0: Diyorum hepimize efendim. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum.
2: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Tekrardan bilgiyi geçelim. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da hissedilen bir deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre sarsıntı Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep ve Malatya'da hissedildi. Hemen ardından AFAD'ın internet sitesinden yapmış olduğu bir açıklama var. Depremin Şanlıurfa merkezli olduğunu ve depremin büyüklüğünün de 5,4 olduğunu açıkladı. Az önce de telefon bağlantımız oldu. Hem bölgeden esnaf beyefendi Bayram Bilek'le kendisi bize bilgileri, gözlemlerini söyledi. Hemen ardından da gazeteci Mutlu Bey bizlerleydi. Tekrardan çok geçmiş olsun. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.

0: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş.
1: Ben de hiçbir deprem yakınıza biz bu acılara rağmen asla yıkılmayız onların yaptıkları binalar gibi. Çünkü biz vicdanla, merhametten ve ahlaktan oluşuyoruz. Bu kadar uğraşıyorum ya, bu kadar şeye rağmen, ne olacağını bilmememe rağmen. İnanın başka insanlar, Allah korusun, bir daha böyle bir şey yaşanırsa, göçük altında kalırsa, Allah korusun, ya da ne bileyim başka bir yakını ölürse bizim kadar uğraşmasın diye. Zaten emsal kararlar olsun diye. Bir daha ben yine aynı binayı yaparım diyemesinler diye, ne olur gelsinler bizim yanımıza, tanıklık etsinler. Yeşil nasıl olsa orada, zaten savunmalar yapıp demesinler, ben de yoruluyorum.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. No.

0: ile mikrofonlar daha güçlü. Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutan sesler her gün bu frekansta. Gündem burada. Başkent burada. Burada. Dünya burada. Burada. Türkiye konuşuyorsa biz buradayız. Hazırsanız yeni yayın dönemi başlıyor. Mustafa yol arkadaşı.
1: Gündem yoğun, yol uzun. Hakikatin izini sürmeye devam ediyor ve gerçeğin sesini yükseltiyoruz.
0: Ceyda Karan'la Eksen.
2: Dünya eksen değiştiriyor. Biz de eksende o değişimi dünya haritasının tamamından okuyoruz.
0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var.
3: Ekonomi masada değil hayatta yaşanır. Türkiye ve dünya ekonomisini başkentten merkeze en yakın yerden anlatıyoruz.
0: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la futbol saati.
4: 90 dakika bitmez, analiz burada başlar. Futbol saatinde top bizde. Haftanın spekülasyonu değil, oyunun kendisini konuşuyoruz.
0: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı.
5: Gündem nereye gidiyor, siyaset ne söylüyor? Haberin yeri burası, zamanı şimdi.
0: Okan Aslan'la gün ortası.
6: Öğlene müzik, sohbete sanat yakışır. Ünlü konuklarla kültür sanatın kalbine gün ortasında giriyoruz.
0: İsmet Özçelik. Ankara farkı.
7: Başkentte kapılar arkasında yaşananlar, gündemin ve siyasetin Ankara'dan görünen yüzünü konuşuyoruz.
0: Serhat Ayan'la yeni şeyler rehberi.
8: Teknoloji her gün yeni bir kapı açıyor. Yapay zeka da bu kapıların en büyüğü olmaya aday.
0: Melis Elmen'le çalışma hayatım.
9: Çalışanın da emeklinin de sorusu aynı. Hakkım ne, yolum ne? Çalışma hayatınıza ve emekliğinize dair tüm sorularınızın cevabı çalışma hayatında.
0: Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi.
10: Gündem bazen yakında, bazen uzakta başlar. Etkisi her yerde hissedilir. Bölgenin kalbinde Türkiye ve dünya gündemini konuşuyoruz.
0: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı.
11: Bazen en iyi durak gündemin dışıdır. Gündemi kapatalım, kitabı açalım. Yazarlar ve yeni yeni kitaplarla gündem dışında buluşalım.
0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum.
12: Tarihten bugüne, yazıdan yoruma. Basının ve siyasetin satır aralarını yazıyorum programında açıyoruz.
0: Yeni yayın döneminde buluşmak için tek frekans Radyo Sputnik. Daha çok ses, daha çok soru ve sadece gerçek. Frekansınızla oynamayın. Başlıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: ciddi bir şey bekliyor musun?
1: Mesela bir yapı oluşturduk diyecekler ama tehdit tanımlamasında anlaşılma ihtimali görmüyorum.
0: Avrupa'ya bakıyorum şimdi. 2 sene sonra Avrupa'daki hükümetler hangi politikayı savunacaklar? 3 aşağı 5 yukarı belli. Ve bu politika Rusya ile dostluk ve Rusya ile yeniden petrol ilişkisine girme, Kuzey Akım'ın yeniden açılması gündeme gelecek. Bunu savunan partiler sürekli oylarını arttırıyorlar. Şu anda %30'lardalar. Almanya'da en büyük parti.
1: Tabii.
0: Burada ne karar alırsanız alın hayata geçirme şansınız pek gözükmüyor galiba.
1: Zaten altına imza atsa bile genel bildirgin Türkiye, ya ben pratikte bunun hani Türkiye aleyhine sonuçların uygulanmasına izin verileceği kanısında değilim.
0: Bazı kararlar alınsa bile hayata geçmez.
1: Tabii ki. Çünkü dediğim gibi ne yapacağız yani? Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarımızı mı verecekler? Kıbrıs'ta Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacaklar mı? Batı Anadolu kıyılarına yakın yerlerdeki deniz akçelerimizi mi verecek? Neyi verecekler?
2: İsmet Özçelik'te Ankara Fark her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş.
4: Siz Kozinoğlu'nu ziyaret ettiniz cezaevinde. O görüşmede birebir Kozinoğlu size tam olarak ne söyledi?
5: Tabii çok sıkıntılıydı. Ben de doktor olunca işte ilaçlarımı değiştiriyorlar. Şu ne oluyor, bu oluyor falan diye böyle bir sıkıntılı hali vardı. Yani bizi yok edecekler, bizi öldürecekler. Burada perişanız, durumumuz ağır falan gibi. Böyle sabah sohbet arasında söylemiştim. Ama ölümünü gerçekten bir ihmal mi yoksa bir enfarkt yoksa bir cinayet ve bunu bilmek çok zor. Yani öyle bir ihtimal veremedik. Anlatabiliyor muyum?
4: Kemal Kılıçdaroğlu'na söylediniz mi bu şekliyle?
5: Yani söylediğimi zannediyorum. Veyahut da günlük biz bütün görüşmelerimizde bir özet bir şekilde verirdik. Şuna görüştük, buna görüştük. Evet.
6: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
6: Radyo Sputnik son dakika.
7: Radyo Sputnik'ten herkese merhabalar efendim. Bir canlı yayında sizlerle yine birlikteyiz. Şanlıurfa'da 5,4'lük deprem meydana geldi. Birçok ilde de hissedildi. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'da yerin 7.3 kilometre derinliğinde 5,4 büyüklüğüne bir deprem meydana geldi. Depremin 15 saniye kadar sürdüğü öğrenildi. Sarsıntı Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde pek çok ilde de hissedildi. Depremin ardından peş peşe gelen açıklamalar var. AFAD'dan yapılan son açıklamada olumsuz bir durumun yaşanmadığı bildirildi. Tabii ki depremin yaşandığı bölge 6 Şubat depremlerinin yaşandığı bölgeyle aynı olunca tabii ki insanlarda çok büyük bir korku var. Halkta büyük bir korku var. Biz de bu konuyla ilgili canlı yayınlarımızı yapmaya devam ediyoruz. İlk anda depremi ilk anlarında bir esnaf yayınımıza aldık. Urfa'dan, o bölgeden bir esnaf yayınımıza aldık. Gerçekten inanılmaz derece korktuklarını, değil mi sevgili Serkan, sen aldın yayına. Ne kadar korku içerisinde, panik içerisinde olduklarını aktardılar bize.
8: Direkt bağlantı yapar yapmaz zaten konuşma dilinden anlaşıldığı üzere.
7: Değil mi heyecanı?
8: Çok panik halindeydi ama temelimiz tabii ki de bir yıkım olmaması, olumsuz bir durum yaşanmaması ki şu anki gidişatta onu gösteriyor.
7: Çok şükür ama şimdi konuyla alakalı olarak hattımızın hemen ucunda Profesör Doktor Ahmet Övgün Ercan bizlerle birlikte olacak. Övgün Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Geçmiş olsun.
9: Hoş bulduk. Benim adım Övgün Ahmet Ercan. Ahmet Övgün Ercan değil.
7: Övgün Ahmet Ercan dedim hocam. Bu sefer dikkat ederek söyledim. Çok dikkat ettim.
9: Neyse.
7: Öncesinden çünkü azarlıyım. Biliyorum hocam.
9: Rica ederim. Rica ederim.
7: Hocam böyle gülümseyerek başladık, yani bir deprem söz konusu ama neler söylemek istersiniz hocam?
9: Şimdi Güneydoğu Anadolu bizim deprem en güvenli bölgemiz. Burası yani algılanma olarak, yani tektonizm olarak en az kıvrılmış ve en az dindirmelerin olduğu bir yer ve en az kırıkların olduğu bir yer. O nedenle bizim petrol ve doğalgaz yataklarımız da bu bölge az altlandığı için oldukça da varlıklı bu bölgede. Başka diğer yerlere göre daha varlıklı petrol yataklarımız var. Bunda uyumlu olarak kırıklar eğer o bölgede azsa deprem de az demektir. Burada Şanlıurfa'da belirgin olan bir kırık Bozova kırığı Şanlıurfa'yı etkileyen yaklaşık 21 kilometre 21,5 kilometre uzaklıkta Şanlıurfa'yı en çok etkileyen kırıklardan bir tanesi bu. Şimdi tabii Şanlıurfa daha çok deprem bölgesi değil de depremden etkilenme bölgesi. Bunun Bitlis masifi dediğimiz bir bindirme kuşağı dediğimiz bir bindirme kuşağı var. Bu 2020 depreminde üstünde olduğu Hatay'dan başlayıp Kahramanmaraş, Adıyaman, oradan Diyarbakır'ın kuzeyi ve oradan Batman'ın kuzeyi ve daha sonra Hatay'a giden bir bindirme kuşağı var. Bu bindirme kuşağı üzerinde 7 ile 7.8 büyüklüğünde depremler olabiliyor. Dolayısıyla Şanlıurfa o bindirme kuşağındaki depremlerden etkileniyor. Tıpkı 2020 depreminde 2023 depreminde etkilendiği gibi. Ama bu kez bu etkilenme kuşağı üzerinde olmadı. Şanlıurfa'ya yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta 5.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem de sığ bir deprem. Şimdi sığ depremlerin etkileri yüzeyde genelde daha fazladır. Şimdi ama depremin büyüklüğü 5.5 olmasına karşı depremin şiddeti ise yani yıkım gücü yaklaşık 4 ile 5 arasında oluşturur. Yani Mercalli, Kankani yıkım gücü o arada oluştuğu için bu çok büyük yıkıcılığı yoktur bunun. Bu ancak işte köy evlerinde yani taştan yapılmış, kötü yapılmış köy evlerinde duvar çatlakları yani cami minarelerinde çatlaklar, baca düşmeleri gibi olaylar görülür. İşte ahır gibi daha güvensiz yapılarda da duvar yıkılmalarıyla sonuçlanabilir. Ama 5.5 büyüklüğünde Şanlıurfa'daki evleri yıkmaz. Şanlıurfa'daki evlerin eşit diye aşağı yukarı 6-10 kilik bir depremden sonra başlamış. Haliyle 5-10-8 şimdi Türkiye'de depremler televizyonlarda basında çok fazla işlendiği için artık deprem hep beklenilen, hep ürkütme konusu ve korku konusu olan psikolojik bir olay olmuştur. Dolayısıyla en küçük bir olayda aman deprem mi oluyor, daha büyüğü mü olacak diye Türk halkı büyük bir korku yaşar ister istemez. Şu anda Şanlıurfalılar olduğu gibi tabii Şanlıurfa'da şimdi gündem deprem. Şanlıurfa'da bizim çok büyük kentlerimizden bir tanesi. Ve halk sokaklarda ya da çatında şimdi bu büyükteki bir depremde halk sokaklarda çadır olmasına gerek yok. Yani normal yaşamlarına devam edebilirler. Tabii ki ister istemez biz deprem sonraki hizmetlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten çok başarılı. Ben bekliyorum ki belki Kızılay çadır dahi dağıtacak veyahut 3 öğün yemek dahi vereceği kanısındayım. Bunların gerek olmadığı kanısındayım. Yani bu büyükteki depremler artık Türkiye için olay olmaktan çıkması gerekiyor. Yani bizim için depremlerdeki deprem sonraki hizmetler 6.30'dan sonra falan başlaması gerekiyor. Kaldı ki öğrendiğim kadarıyla afetin ilk taramalarında yıkım ve ölüm yok. Zaten beklemem böyle bir şey.
7: Şimdi çok taze olarak Şanlıurfa Valiliğinden de yıkım olmadığına dair bir haber geçiyor.
9: Doğrudur. Evet, dolayısıyla şu anda halkın en çok merak ettiği şu anda bir sürü üfürük böyle efsaneler çıkacaktır. Halk korkmuş. İşte bunun arkasından filanca yabancı bilim adamı şunu dedi, yokmuş şunu söyledi. İşte ay ve güneş geliyor, ne geliyor ya da filanca kişi bunu söylediği gibi korku bulutları dağılacak. Evet. Hepsine, hiçbirine inanmasınlar. Söyleyeceğim gayet net. Şu anda o bölgede affedersiniz olabilecek en büyük deprem olmuştur. Hemen hemen bu bölgenin üretilmişse en büyük deprem 5.8 onda ekleder. Dolayısıyla 5.5 litrenin artçı depremlerine bir hafta 10 gün göreceğiz bu bölgede.
7: Tam onu soracaktım. Artçı deprem söz konusu olabilir değil mi?
9: Artçı depremler mutlaka olacaktır. Artçı depremler, yani ama bunlar artçı depremlerin büyüklüğü 4.2, 4.3'e falan çıkar. Yani bunlar korkutur insanı, deprem oldu yine falan diye. Ama bundan hiçbir nitelikli yıkıcı olmaz. Dolayısıyla bu kararı, her ne kadar valilik verir bu kararı. Yani ben veremem, ben o bölgenin idaresi değilim. Yani ama valiye benim önerim, tabii vali resmi kurum olarak afetin önerilerine gider haklı olarak. Ama ben yani Türkiye'nin en çok yaşını almış bir deprem bilimcisi olarak ben burada daha büyük bir deprem beklentisi içinde değilim. Yani bu depremin bir öncü deprem olduğu inancında değilim. Bu bir ana depremdir, olmuştur ve geçmiştir. Artçı depremlerle sönülmemeye girecektir. Aşağı yukarı artçı depremlerde yaklaşık 3 hafta falan sürebilir. 3 hafta. Ama bunlar küçülerek sürer. Dolayısıyla halkın sağlam yerde, sağlam evde oturan halkın herhangi bir sıkıntı yaşamaması gerekir. Yani işlerinden olmasın insanlar. Yani tarla çalışan tarlasında, iş yerinde çalışan iş yerinde. Hani okullar tedbir olarak belki kapatılması olabilir. Ama böyle daha yeni açılmış okulların bir hafta tatil edilmesini çok anlamsız bulurum. Yani bu dediğim gibi eşit değer 6.2, 6.4'tür. O büyük bir deprem olmadıkça sıkıntı yok yani.
7: Vallahi hocam biraz yüreğimize su serptiniz. İnanın radyomuzun WhatsApp hattına da gelen mesajları bir görseniz, insanlar inanılmaz bir panik haldeler. İşte dışarı çıktık, ne yapacağımızı bilemiyoruz, okullara gidiyoruz, çocukları alıyoruz şeklinde. Ama bu söylediklerinizle birazcık yüreklerine su serpilmiştir diye düşünüyorum.
9: Umarım öyle olmuştur. Siz de bu yayını zaten o nedenle yapıyorsunuz. Sizler olmasanız bilim dışarı açılacak bir kapısını bulamaz. Evet. Sizlere ben teşekkür ediyorum.
7: Biz teşekkür ederiz hocam.
9: Yani şanlıları geçmiş olsun.
7: Teşekkür ediyoruz hocam.
9: Oldu geçti, bu gerginlik boşaldı. Bundan sonra işte daha güzel günler bekliyor.
7: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Daha güzel günlerde görüşmek üzere.
9: İnşallah, sevgiler, iyi günler.
7: Teşekkür ediyoruz. Evet, Profesör Doktor Övgün Ercan bizlerle birlikteydi. Övgün hocam, dediğimiz gibi o bölgede yaşayanların birazcık da olsa yüreğine su serpilmiştir diye düşünüyoruz. Çünkü şöyle ki sevgili dinleyiciler, yayın deprem haberini verdiğimiz andan itibaren de radyomuzun WhatsApp hattına birçok mesaj geldi sevgili Serkan. Batman'dan hissettik, Diyarbakır'da çok sarsıldık, panik haldeyiz, çocukları okula almaya gidiyoruz diye. Gerçekten özellikle Urfa'da, doğu illerinde ailelerin böyle hemen bir okullara gittiğini, çocuklarının tabii ki haklı olarak çocuklarının peşine düştükleri, okullara gittikleri yine görünen şeylerden. Sosyal medyada konuyla alakalı olarak şimdi çok da fazla haberler yapılıyor ama az önce Övgün hocamın da söylediği gibi korku dağları yaratılmaya çalışıyor. Bunlara da mahal vermemek lazım. Bakın sevgili dinleyiciler, az önce Şanlıurfa Valiliğinden en yeni açıklama geldi. Herhangi bir yıkımın olmadığı bildirildi. Çevre Şehircilik Bakanlığından yine açıklama geldi. Tüm kurumların, tüm idari kişilerin şu an itibariyle yine bölgede olduğu çalışmalara başlandığı söylendi.
8: Yani ülkemizin bir gerçeği deprem. Özellikle deprem olduktan sonra da kurumlardan gelecek olan açıklamaları beklemek gerekiyor. Çünkü kendi yaptığınız açıklamalar o anki panikle, o anki yaşanmışlıkla psikolojinizi koruyamıyorsunuz. Ve halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma gibi bir bilgiler doğrultusunda bir açıklama yapıyorsunuz. O yüzden bu durumlarda sakinliğimizi korumak gerekiyor. Bir deprem ülkesiyiz. Gerçekten tedbir almakta fayda var her zaman. Bu noktada da az önce bağlantı yaptığımız işte oradaki esnaftan bir beyefendi geldi.
10: Heyecanıyla öyle bir anlattı ki.
8: Ben de çok şaşırdım o anda.
10: Biz de korktuk ama tabii ki sorumlu yayıncılık gereği onun biraz böyle sakinleştirerek. Çünkü Can abiyle bir anda direkt yayınımıza aldık ama dediğin gibi sen iyi sakinleştirdin orada.
8: İşte bu noktada Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan'ın da yaptığı açıklamalar var. Şanlıurfa'nın bir deprem şehri değil de depremden etkilenen bir şehir olduğundan bahsetti. Ve burada gelecek olan daha büyük bir depremin olmadığını da söyledi. Yani bir burada net bir şey söylemek tabii ki de doğru
10: ana
8: olmaz. Depremden bahsediyoruz.
10: Ama
8: bu bölgede hani bu faylarda büyük bir deprem beklenmediğini de sinyalini verdi sonuçta.
10: Evet, 5,1 depremle söz konusu sevgili dinleyiciler. Şanlıurfa'da 5,4 büyüklüğünde saat 10.40'da meydana geldi bu deprem. Yerin 7.0 kilometre derinliğinde oluştu. Depremin bir 15 saniye kadar sürdüğü belirtiliyor. Sarsıntı Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde pek çok ilde hissedildi. AFAD tarafından yapılan açıklama, ilk açıklamada olumsuz bir durumun yaşanmadığı bildirildi. Daha sonra Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'tan da deprem dolayısıyla yapılan ilk belirlemelere göre herhangi ilimizde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma söz konusu olmamıştır şeklinde haberler geldi. Az önce Övgün Hocam da, Profesör Doktor Övgün Hocam da gerçekten bizim böyle yüreğimize su serpecek açıklamaları yaptı. Tabii ki biz Radyo Sputnik olarak an be an bölgeden sizlerle haberleri paylaşmaya devam edeceğiz. Ama şu an için deprem dolayısıyla ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma söz konusu olmadığını bildirelim. Bir sıcak gelişme de Şanlıurfa'da okulların tatil edildiği ile alakalı sevgili dinleyiciler. Çünkü hani az önce de bahsettik. Tabii ki veliler, anneler, babalar büyük bir panik içerisinde okullara gittiler çocuklarını almaya. Hatta işte yayınımıza bağlanan dinleyicimiz de okuldaki yakınlarına ulaşamadıklarından bahsetmişti. Orada bir yaşadığı panikten bize aktarmıştı. Bugün itibariyle Şanlıurfa'da okulların tatil edildiğinde buradan sevgili dinleyicilerimizle paylaşalım. Onun dışında deprem dolayısıyla ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma söz konusu olmadı. Dolayısıyla ve biz sözlerimize son verirken buradan Şanlıurfa halkına ve depremi hisseden tüm halkımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunalım. Saat başında haberle tekrar görüşmek üzere.
8: Hoşçakalın.
6: Radyo Sputnik canlı yayın. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulak Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Çatalhöyük. Doğu Höyük'ün terk edilmesinde iklim değişikliğinden ziyade uzun yıllar boyunca sürdürülen yoğun tarım faaliyetlerinin oluşturduğu içsel baskıların etkili olmuş olabileceği belirtildi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Neriman Erdem, Bülent Arıkan ve Kemal Koçaklı tarafından yürütülen çalışmada Çatalhöyük Doğu Höyük'te yaklaşık 1000 yıl boyunca sürdürülen tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle peyzajın zaman içerisindeki değişimi incelendi. Etmen tabanlı modelleme yöntemiyle hane halkları gibi yıldız birimlerin aldıkları kararlar, bu kararların çevreyle etkileşimi ve zaman içerisinde ortaya çıkan toplumsal sonuçlar bilgisayar ortamında simüle edildi. Araştırmacılar, bu yöntemle günümüzden önce 9100 ile 8100 yılları arasındaki dönemde tarımsal faaliyetlerin, arazi kullanımının ve çevresel etkilerin toplumun sonraki tercihlerine yönelik kısıtlamalarını değerlendirdi. Simülasyon sonuçları, yoğun tarım faaliyetlerinin kalabalık nüfusu besleme konusunda başarılı olduğunu, ancak uzun vadede topluluğun hareket alanını daralttığını gösterdi. Araştırmacılara göre hayvancılık ya da karma geçim gibi alternatif üretim biçimleri, Çatalhöyük Doğu Höyük'te ulaşılan yüksek nüfusu sürdürebilecek kapasitede değildi. Bu nedenle topluluk giderek yoğun tarıma daha bağımlı hale geldi. Kısa vadede başarılı olan bu üretim biçimi, zaman içerisinde ekolojik maliyetlerin artmasına ve sistemin esnekliğinin azalmasına yol açtı. Yoğun tarım sonucunda bitki örtüsünün azalması ve yağış kaynaklı toprak erozyonunun hızlanması toprağın verimliliğini düşürdü. Toprağa verimsiz hale gelen hane halkları ise yeni tarım alanları oluşturmak amacıyla yer değiştirmek zorunda kaldı. Ara ve değiştir olarak tanımlanan bu davranış, peyzajın daha fazla parçalanmasına ve çevresel istikrarsızlığın artmasına neden oldu. Araştırmacılar, erozyonun büyük ölçüde iklim gibi dışsal faktörlerin etkisiyle ortaya çıktığını, buna karşın peyzajın parçalanmasının hane halklarının arazi kullanım kararlarından kaynaklanan içsel bir süreç olduğunu belirtti. Çalışma, Çatalhöyük Doğu Höyük'ün terk edilerek kalkolitik döneme ait Çatalhöyük Batı Höyük'e geçilmesinin ani bir çöküşten çok bilinçli bir mekansal yeniden yapılanma olabileceğine işaret ediyor. İki yerleşim coğrafik birbirine yakın olsa da aralarından geçen Çarşamba Nehri'nin çok kollu ve örgülü yapısının günlük faaliyetler açısından lojistik bir engel oluşturduğu belirtildi. Doğu Höyük çevresindeki toprakların yüzyıllar süren tarım faaliyetleri ve atık birikimi nedeniyle yıpranmasının ardından nehrin karşı tarafındaki daha az kullanılmış alanlara geçişin topluluk için yeni bir başlangıç anlamına gelmiş olabileceği değerlendirildi. Geç dönemde tarımla uğraşan nüfusun istikrarsız ve çift tepeli bir dağılıma ayrılması da karmaşık sistemlerde kritik bir dönüşümün erken işaretlerinden biri olarak yorumlandı. Araştırmacılar, günümüzden önce 8200 civarında yaşanan iklim şokunun tek başına topluluğun yıkılmasına neden olmadığını belirtti. Bununla birlikte, yüzyıllar boyunca sürdürülen tarım faaliyetleri nedeniyle hassaslaşan ve çevresel değişimlere karşı dayanıklılığı azalan topluluk üzerinde bu iklim olayının yıkıcı bir kronik baskı yaratmış olabileceği ifade edildi. Yeni bir bilgisayar simülasyonu, Çatalhöyük Doğu Höyük'ün terk edilmesinin tek bir iklim olayından kaynaklanmadığını ortaya koydu. Araştırmaya göre yoğun tarımın yüzyıllar boyunca oluşturduğu çevresel baskılar, topluluğu giderek daçeneye sahip olduğu bir katılık tuzağına sürüklemiş olabilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler.

Şanlıurfa'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Fon soruşturmasında 3 isim daha tutuklandı. TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Sinan Bolak İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD saat 10.40'da merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi büyüklüğü 5,8 olarak açıkladı. 7,39 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem Diyarbakır, Adıyaman ve Gaziantep'te de hissedildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak NTV canlı yayınına katılarak açıklamalarda bulundu. Şıldak, an itibariyle ilk tespitlere göre can kaybı, yaralanma ve yıkılma olmadığını ifade etti. Vali Şıldak, bütün ekiplerimiz sahada, kırsalda da olumsuz bilgiydi, tedbir alınması ve resmi makamların açıklamalarının takip edilmesini öneriyorum dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de AFAD Mülki İdare Amirleri ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da ilk belirlemelere göre ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi olumsuz bir durum olmadığını bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da il müdürlüğü ekiplerinin sahada çalışmalarına başladığını açıkladı. Kurum her ihbarı değerlendiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz dedi. Trabzon'da yamaç arazide komşusuna ait 3 katlı evin beton kırma işi yapan bir kişi oluşan heyelan sonucu toprak altında kaldı. Ekipler AFAD koordinatörü

0: Avukatı tarafından yapılan açıklamada müvekkilimiz İstanbul Adliyesi'ne intikal ettirilmiştir. Gün içerisinde Silivri kampüsündeki mahkeme huzurunda ifadesini vermesi bekleniyor dedi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yaşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında AK Partili eski belediye başkanı Ahmet Sungur'la MHP'li eski belediye başkanı Osman Türk Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Kırıkkale merkezi 4 ilde düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Manisa Turgutlu'da 22 Eylül'de okul önündeki silahlı saldırıda hafif yaralanan tüm öğrenciler taburcu edildi. Manisa Valiliği Turgutlu'da 22 Eylül'de okul önündeki silahlı saldırıda hafif yaralanan tüm öğrencilerin taburcu işlemlerinin tamamlandığını, Manisa merkezde tedavileri sürdürülen 3 öğrencinin ise yoğun bakım ünitelerindeki tedavilerinin devam ettiğini bildirdi. Öte yandan saldırıyla ilgili Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısının 10'a yükseldiği ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
1: Ekonomi.
0: Motorinin litre fiyatına yarından itibaren 2 lira 55 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zamla birlikte motorinin litre fiyatının İstanbul'da 93 lira 45 kuruşa, Ankara'da 94.55 liraya, İzmir'de 94.85, Doğu illerinde ise 96.25 liraya yükselmesi bekleniyor. Bugün motorin fiyatlarında uygulanan 5 lira 57 kuruş indirimin ardından 3 büyük şehirde litre fiyatları 90 lira seviyelerine kadar gerilemişti. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.006 puanda serbest piyasada dolar 48 lira 85 kuruş, euro 55 lira 74 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.704, çeyrek altın 10.938, tam altın 43.605, ata altını 44.347 lira. Yayınımız Okan Aslan'la gün ortasıyla devam edecek.
2: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program. Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyim. Ve saat 13.25'e kadar da sizlere eşlik edeceğim değerli dinleyiciler.

0: Necder, bugün girişimizi hiç WhatsApp'a falan girmeyelim Kemal. Direkt gelişmelerle başlayalım, vakit kaybetmeyelim. Hatta bir de konuğumuz olacak. Sevgili İknur editörüm konuğumuzu ayarladı sağ olsun. Şanlıurfa'dan bir gazeteci. Efendim? Mehmet Yetim, tamam, onu alacağız. İknur bana işaret ettiği zaman Mehmet Bey de gazeteci arkadaşımız da yayına alacağız. Değerli dinleyiciler, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim bu arada. Güneydoğu'da meydana gelen deprem bugün itibariyle çok sayıda kayıt edildi. AFAD'ın açıkladığı verilere baktığımızda saat 10.40'ta merkez üssü Şanlıurfa Karaköprü ilçesi 5.8 büyüklüğünde olan bir deprem. Değerli dinleyiciler, depremin derinliği 7.39 kilometre olarak ölçüldü ve deprem başta Diyarbakır, Mardin, Osmaniye, Siirt, Gaziantep olmak üzere Şanlıurfa'da hissedildi. Sarsıntı nedeniyle birçok ilde, birçok nedeniyle bu kentte insanların sokağa indiğini gördük. Can ve mal kaybına ilişkin şu ana kadar değerli dinleyiciler herhangi bir olumsuzluk yok. Bununla ilgili olarak yapılan açıklamalar da var aynı zamanda. Yani açıklamaları da bir taraftan takip ediyoruz. Bakanların yapmış olduğu açıklamalar var, onları da bir taraftan takip ediyoruz. Kıymetli dinleyiciler, hazır mıyız? Hattımızda gazeteci Mehmet Yetim var. Mehmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Geçmiş olsun öncelikle.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Siz oradasınız ve onu mutlaka takip ediyorsunuz. Zaten gelişmeleri de siz kendiniz de gazeteden oradan aktarıyorsunuz. Biliyoruz, takip ediyoruz. Ben sözü size bırakıyorum. Neler anlatacaksınız, neler aktaracaksınız bize?
1: Efendim, bugün öncelikle herkese ben geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugün Şanlıurfa'da saat 10.30'da Şanlıurfa Merkez Karaköprü ilçesine bağlı Pınarbaşlı merkezinde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5.4 olarak da yazılsa da aslında depremin büyüklüğü 5.8 olarak da kandil ile açıklama yaptı.
0: Evet.
1: Deprem çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Adeta Şanlıurfalıları hepsini evlerinden çıkardı. Adeta Şanlıurfa'da evlerde, binalarda kimseler kalmadı. Çocuklar, öğrenciler okullardan çıktılar. Özellikle boş alanlara, parklara, güvenli alanlara aktarıldı. Şunu ifade etmek istiyorum. Deprem çok şiddetli bir şekilde meydana geldi. 10-15 saniye gibi bir şekilde hissedildi. 15 saniye devam etti. Ama dediğim gibi şiddeti çok yüksekti. Bundan dolayı Şanlıurfa depremi adeta iliklerine kadar hissedildi. Biliyorsunuz 6 Şubat depreminde de Kahramanmaraş'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremde de Şanlıurfa'da nasibini almıştı. Hı hı. Orada da yine deprem korkusu yaşamıştı. Hı hı. Emin olun o günden bugüne kadar şu ana kadar yaşadığımız en büyük deprem bu oldu diyebiliriz. Bununla ilgili Şanlıurfa valisi Hasan Şırdağ'ın yapmış olduğu açıklamada şu ana kadar herhangi bir bina yıkımı, yapı yıkımı söz konusu değil. Ölü veya yaralı yok. Bilgi toplamak ediliyor. Şanlıurfa'da evet, ufak tefek böyle çatlaklar binalarda var. Ufak ufak duvarlar yıkılmış ama dediğim gibi herhangi bir yaralanma, ölü söz konusu değildir. Şanlıurfa'da şu anda stabil durum. Sıkıntı yok. İnsanlar hepsi dışarıda. Dışarıda olduğundan dolayı da biraz trafik sıkışmış durumda. Merkezdekiler köylere gitmek istiyorlar. Daha geniş alanlara, daha düz alanlara gitmek istiyorlar. Parklara akın ettiler. Şu anda Şanlıurfa'da bunun bütün parklar insanlarla dolu. Hı hı. Şu anda bunları ifade edebiliriz.
0: Evet sevgili dinleyiciler, Şanlıurfa'dan gazeteci sevgili Mehmet Yetim'le konuşuyoruz. İnsanlar sokaklarda dediniz. Hala insanlar dışarıda mı? Yani içeriye, iş yerlerine ya da evlere girmekte anladığım kadarıyla tabii haklı olarak tedirginlik, evet, yaşıyorlar. Siz bu arada kendiniz neredeydiniz, nasıl hissettiniz? Çok şiddetliydi herhalde deprem, öyle mi? Siz söylüyorsunuz zaten.
1: Evet, ben depremi adeta iliklerime kadar hissettim. Evdeydim. Deprem olduğu andan itibaren bir aylık bir bebeğim vardı. Onu aldık, hemen dışarı fırladık.
0: Bize, Allah bağışlasın.
1: Allah razı olsun. Biz de güvenli bir alana geçtik. Emin olun bizim binamızdaki insanlar da bir koşturmaca içerisinde, bir panik içerisinde, bir korku içerisinde dışarı fırladık. Kendimizi dışarı attık. Bir baktık insanlar hepsi dışarıda. Okullar tamamen boşaldı. Bugün de aynı zamanda okullar da bugün tatil edildi. Aynı zamanda kreşler, eğitim faaliyetleri veren bütün kamu kurumları hepsi bugün itibariyle tatil edildi. Hı hı. Dediğim gibi hakikaten depremi adeta iliklerimize kadar hissettik. Ve ben inan çocuklarımı parka bıraktıktan sonra ofise geldim. Haberler yapmak istiyorum. Haberleri yapmak için de ofise geldim. Ve ofise 15. katta, ona rağmen yine buradayız. Haberleri yapmaya devam ediyoruz.
0: Evet. Mehmet Bey, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Geçmiş olsun dileklerimi de iletiyorum hem size hem Şanlıurfa'ya ve depremin her yere. Umarım bu saatten sonra da daha böyle can sıkıcı bir haberle karşılaşmayız. Ben tekrar teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Tekrardan geçmiş olsun hepinize.
0: Geçmiş olsun.
1: Sağ olun, var olun.
0: Evet sevgili dinleyiciler, bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Şanlıurfa'da gazeteci meslektaşımız Mehmet Yetim'in açıklamaları. Çok şiddetli bir deprem olduğunu, Maraş depreminden sonra belki de hissedilen en şiddetli deprem olduğunu söyledi. Ve insanların sokaklara döküldüğünü, şu anda da herkesin sokakta olduğunu, bu nedenle de bir trafik yoğunluğu olduğunu aktardı bizlere. Resmi açıklamalardan da zaten kendisi bahsetti. Herhangi bir can kaybı çok şükür yok. 5.8 önce tabii 5.4 olarak açıklandı. Arkadaşlarım da burada, radyodaki arkadaşlarım, editör arkadaşlarım da, spiker arkadaşlarım da yoğun bir şekilde bizden evvel bölgeden telefon bağlantılarını gerçekleştirdiler. Anında bilgileri size ulaştırdık. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40 sıralarında gerçekleşiyor. 5.8 büyüklüğündeki deprem. Değerli dinleyiciler, çok uzun süren bir deprem değil bu. Süre olarak baktığımızda belki bir 15 saniye 20 saniye gibi bir depremden bahsediyoruz. Sevgili dinleyiciler, tabii burada insanların sosyal medyada bazı görüntüleri görüyoruz. Bölgeden olduğu söylenen bazı görüntüleri görüyoruz ama bu sosyal medya konusunda biraz dikkatli olmak lazım. Dezenformasyonun çok fazla olduğu dönemler bunlar. Değerli dinleyiciler, resmi açıklamalara her zaman kulak vermek lazım. Bölgeden işte böyle insanların aktardıkları haberleri sıralamaya çalışıyoruz. Bunlara itibar etmek lazım. Şanlıurfa Vadisi'nin valisinin yapmış olduğu açıklama, Hasan Şıldak, değerli dinleyiciler, kentte yapılan ilk saha incelemelerinin sonuçlarını paylaşmıştı. Can kaybı, yaralanma veya bina yıkılması olaylarının bulunmadığını belirtti. Bütün ekiplerin de sahada olduğundan bahsetti. Bu arada insanlar, az önce Mehmet Yetim'in aktardığı bilgi önemli, insanlar köylerine gitmek istiyorlar. O nedenle de oluşan bir yoğunluk söz konusu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den gelen bir açıklama oldu. Değerli dinleyiciler, AFAD, Mülki İdare Amirleri ve ilgili tüm kurum ekip saha tarama ekip faaliyetlerine derhal başladığını duyurdu. İçişleri Bakanı yapmış olduğu açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun dedi. İçişleri Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları vardı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum an itibarıyla olumsuz bir durumun saptanmadığını belirtti. Bakanlığa bağlı İl Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit ve inceleme çalışmaları için sahaya indiğini duyurdu. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem, değerli dinleyiciler, nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an itibariyle herhangi bir olumsuz durum olmamakla birlikte İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Her ihbarı değerlendiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz açıklamasında bulundu. Bu arada okulların tatil edildiğini bir kez daha değerli dinleyiciler aktarmış olalım. Geçmiş olsun dileklerimizi de bölgeye iletelim. Şimdi bölgede zaten yakın zamanda maalesef çok büyük bir deprem yaşandı ve bu yaşanan deprem sonrasında insanların korkusu, endişesi, panik havası çok daha bir farklı oluyor, haklı olarak. Değerli dinleyiciler, dolayısıyla bu depremlerde tabii bu noktada eğitim çok önemli. Bununla ilgili hep söylüyoruz, yani gerçekleşen depremlerde nelerin yapılması gerektiği konusunda uzmanların da çok fazla söylediği şey var. Sadece deprem sonrasında söylemiyorlar, onlar her defasında söylüyorlar. Bu konuyla ilgili olarak uzmanlar, profesörlerin yapmış olduğu açıklamalar, değerli dinleyiciler, dolayısıyla geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletmiş olalım bölgeye. Bugün Birkaç İyi Adam canlı yayında konuğum olacak. Dinleyiciler, birazdan Birkaç İyi Adam yıllar sonrasında tekrar, değerli dinleyiciler, yıllar sonra tekrar bir araya geldiler ve bomba gibi de bir şarkı yaptılar. Bu yeniden bir araya gelişi, geçmişi konuşacağız saat 12.30'dan sonra. Milli Eğitim Bakanı Tekin'den değerli dinleyiciler, Manisa'daki saldırıya ilişkin açıklama vardı. Sosyal medya diye dikkat çekti. Kiminle yazıştığı takip edilmeli. Milli Eğitim Bakanı Turgutlu'da okul saldırısının okul içinde değil yakınında gerçekleştiğini söyledi. Ve saldırgan HO'nun silahı evden aldığını söylüyor. Olayın yalnızca okul güvenliği ve emniyet üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Tekin öğrencilerin sosyal medya ve çevrim içi iletişimlerinin takip edilmesi gerektiğini vurguluyor. Okullardaki güvenlik önlemlerinin artırıldığına da ne yapıyor? Dikkat çekiyor Milli Eğitim Bakanı. Şimdi hep söylüyoruz, bu olduğunda da, bu konu olduğunda da söyledik. Bireysel silahlanma gerçekten dikkat edilmesi gereken, önüne geçilmesi gereken önemli konulardan bir tanesi. Bu tabii sadece bizim ülkemizin değil, baktığınız zaman birçok ülkenin problemi. Silaha, tüfeklere, yani patlayıcı maddelere, bunlara, bu ürünlere böyle çabuk kolay ulaşabiliyor olmak sıkıntılı. Ondan sonra işte yaşadığımız durumları görüyoruz. Tabii sadece bu değil, onları saklamak, korumak, evde barındırıyorsa ona dikkat etmek falan. Ben tamamen karşısındayım işin gerçeği. Yani silaha bu kadar kolay ulaşılmamalı. Geçen gün bu olay gerçekleştiğinde söyledik. Sadece 9500 lira gibi bir para ödeyip ondan sonra bir internet sitesine girip bunun için özel bir şey yapmıyorsunuz. Yani av tüfeği yazdığınız zaman zaten internete yazdığınız zaman çatır çatır siteler çıkıyor. Bilmiyorum bu sitelerle ilgili denetlemeler, bu satış yerleriyle ilgili denetlemeler nasıl oluyor? Sonra işlemler kolay gibi geliyor baktığınız zaman. Yani takım evrak işlemlerini hallettikten sonra, parayı da verdikten sonra yani aldığınız bir yerden alabiliyorsunuz falan. Yani bunların özetle daha zor hale getirilmesi gerekiyor gibi geliyor. Bu kadar rahat bir şekilde silaha ulaşamamak gerekiyor değerli dinleyiciler. Bir kez daha inşallah tekrarlanmaz bu olay. Bu arada bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim orada yaralanan öğrencilere değerli dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta iş dünyasıyla bir araya geldi. Türk-Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle Türk evinde bir araya geldi değerli dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ikili ticaret hacminin dengeli ve karşılıklı yarar temelinde 100 milyar dolarlık nihai hedefe ulaştırılması kararlılığı vurgulanmıştır dedi. Türkiye'de uygulanan orta vadeli ekonominin enflasyonla mücadele, mali disiplin ve rezervlerin güçlendirilmesi sonuç vermeye başladı dedi. Ve Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlar için güvenli bir liman olduğundan bahsetti. Hatta biliyoruz yani orada yatırımcıları Fenerbahçe'nin mesela sponsor şirketinin sahibiyle bildiğim kadarıyla bir araya geldi. Sayın Cumhurbaşkanı onunla da gördük. Çobani mi? Oranın sahibi. Onunla bir araya geldiğini gördük. Hatta onu Türkiye'ye davet ettiğini, 100 milyar doların üzerinde bir servetten bahsediyoruz. Onu Türkiye'de yatırım yapmaya davet ettiğini de haberlerini gördük. Sonra savunma sanayisi, sivil havacılık, enerji ve dijital teknolojilerle yapay zeka alanlarında Türk ve Amerikalı şirketler arasında ortak girişimlerin artırılması çağrısında bulunulmuştur denildi. Savunma sanayisi ve çelik gibi sektörlerdeki tek taraflı kısıtlamaların tarife engellerinin de yaptırım gölgelerinin kaldırılması ikili ekonomik potansiyeli açığa çıkaracak ifadeleri vardı. Değerli dinleyiciler onu da aktarmış olalım sizlere bu yeni gelen günde kıymetli dinleyiciler. Şimdi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahil olduğu belirtilen Bayram Özbek tutuklandı. Özbek hakkında silahlı terör örgütü kurma ve yönetme ve kasten öldürmeye azmettirme suçlarından tutuklama kararı verildiğini görüyoruz. Eski MİT Orta Asya Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu 2011 yılında Oda TV davası kapsamında tutuldu. Silivri cezaevinde duruşmasına kısa bir süre kala şüpheli bir şekilde kalp krizinden hayatını kaybediyor. Bununla ilgili olarak yani sevgili Fethi Yılmaz'ın daha önce de zaten çalışma arkadaşıydı sevgili Barış Pehlivan'la beraber gerçekleştirdiği yayını da bilmiyorum takip edebildiniz mi sosyal medya hesaplarımızda bu yayının bazı bölümlerinin değerli dinleyiciler videoları var bakabilirsiniz. Silivri cezaevinde duruşmasına kısa bir süre kadar şüpheli bir şekilde ölmüştü Kaşif Kozinoğlu kalp krizi denilerek. Soruşturmada dönemin FETÖ yapılanması tarafından kurulan kumpaslar ve kamuoyunda aleyhine oluşturulan algı operasyonları inceleniyordu. Değerli dinleyiciler, dizideki bazı karakterler ve senaryo hatları üzerinden özellikle Kozinoğlu ve devlet içi klikleri hedef alan kurgular, örgüt propagandası yapıldığı, hedeflenen şahıslara yönelik kamuoyu algısının bu senaryolar vasıtasıyla şekillendirildiği iddiaları vardı. Bu iddialar dosyaya girdi ve soruşturma kapsamında da dizinin senaryo ekibi ve prodüksiyon sürecindeki rol alarak metinleri ve senaryonun örgütün yönlendirilmesi doğrultusunda şekillendirmesine dahil olduğu tespit edilen isim hakkında da adli işlem yapıldı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından da tutuklandığını gördük. Bu arada Doğu Bek, değerli dinleyiciler, Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı. Neydi? Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın ifadeleri ve dosyadaki bazı belgeler doğrultusunda Doğu Perinçek'i adliyeye çağırdı. Perinçek yaklaşık 2 saat süren işlemde savcılığa bilgi sahibi sıfatıyla değerli dinleyiciler ifade verdiğini gördük. Savcılık sorgusunda Perinçek, Kozinoğlu'nun cezaevinde vefatından önce tuttuğu bir kısmı daha önce yayınlanan ancak akıbeti araştırılan kayıp el yazısı notlar soruldu. Perinçek, Kozinoğlu'nun kendisine ulaştırdığı not ve mektupları geçmişte Kaşif Kozinoğlu'nun mezara götürmediği adıyla kitaplaştırdıklarını, bildiği bütün ayrıntıları kitabın ön sözünde ve içeriğinde yer aldığını belirtti. Değerli dinleyiciler, Kozinoğlu dosyasında Fethi Kabir mezar açma işlemi ve adli tıp incelemeleri de devam ederken Kurtlar Vadisi dizindeki Kazım Kaşifoğlu karakterini öldürülme sahnesine dönük benzerlikler nedeniyle senaristler ve oyuncular da ifadelere biliyorsunuz başvurulmuş. Senaryoya dahil olduğu tespit edilen eski polis senarist Bayram Özbek ve eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın kasten öldürmeye azmettirme ve terör örgütü suçlamalarıyla tutuklanarak dosyadaki tutuklu sayısının 8'e yükseldiğini aktaralım sevgili dinleyiciler. Şimdi Ankara gidelim. Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde Mansur Yavaş depremi yaşandı. İlçe belediye başkanlarının da değerli dinleyiciler istifalarını gördük. Ankara'da biliyorsunuz Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Bazı sorular var tabii. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ne olacak? Cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak? Kimden aday olacak falan gibi. Tabii Mansur Yavaş ismi güçlü bir isim. Anladığımız kadarıyla ki iktidar partisinden, AK Parti'den de bu söylemler geliyor. Sayın Bakan'ın, Adalet Bakanı'nın da açıklamaları oldu. Hali hazırda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı söz konusu. Yani Cumhurbaşkanı yeniden Cumhurbaşkanlığına aday olacak gibi. Tabii onun karşısında da en güçlü adaylardan bir tanesi açıklamadı ama yani en güçlülerden birisi daha doğrusu Mansur Yavaş. Ama dediğim gibi kendisinin böyle bir açıklaması yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu zaten tutuklu. Zaman her şeyi gösterecek. Şimdi Yavaş'a yakınlıklarıyla bilinen Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şerefli Koçhisar, Elmadağ ve Nallıhan belediye başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini açıkladılar. Mansur Yavaş'ta bağlantılı sürecin ve parti içi dengelerin ardından Ankara'nın bazı ilçe başkanlarının ve belediye meclis üyelerinin peş peşe istifa kararı aldığını görüyoruz değerli dinleyiciler. İstifa eden başkan ve meclis üyelerinin yola bağlanarak mı devam edeceği yoksa başka bir siyasi oluşuma mı yöneleceği tartışılıyor. Çünkü bir tarafta da yeni parti var ama yeni partiye yönelik bir adım da görmüyoruz. Hoş Cumhuriyet Halk Partisi'nde Mansur Yavaş'ın istifasından sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali hazırda genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları olmuştu. Bir de yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in açıklamaları olmuştu. Şimdi Simgi bize o açıklamaları bir dinletecek, bakalım neler söylemiş.
2: Bir siyasetçinin, bir partinin hem de seçimsiz gelmiş, iktidar tarafından atanmış butlan yönetiminin kaprisleriyle terbiye edilmesi ve oranın siyasetine alet edilmesi söz konusu olamaz. Sayın Yavaş butlan kararı çıktığı andan itibaren kurduğu tüm özenli cümlelerde seçilmeye vurgu yapmış, atanmışlığa ya da mahkeme kararıyla siyaset düzenine itiraz etmiş ve tarihin doğru tarafında durmuştu. Biz de bunu kıymetlendirmiştik. Ben aynı noktadayım. Bundan sonraki süreçle ilgili de kendisinin birinci sorumluluğu Ankara'ya karşıdır. Kendisine oy vermiş olanlara karşıdır. Bir kez daha hayırlısı olsun. Hayırlı olsun dileklerimi tekrar etmek isterim.
0: Evet, hayırlı olsun dileklerini tekrar etmek istiyorum dedi Özgür Özel, değerli dinleyiciler. Birkaç iyi adam birazdan canlı yayında konuğum olacak hanımlar beyler. Bu da son konuğumuz yarın olacak. Fabio Taşel, Funda Arar'ın eşi. Dün de söylediğim üzere intikam vakti geldi. Funda Arar burada konuştu. Fabio Taşel'in arkasından salladı durdu. Bakalım sevgili Fabio ile neler konuşacağız. Bu arada Funda Arar'ın cumartesi günü Ataköy Marina'da, değerli dinleyiciler, Marina Açık Hava sahnesinde muhteşem bir konseri olacak. Provaları devam ediyor biliyorum, bir taraftan takip ediyorum. Funda Arar hayranları bu konseri kaçırmasın bana kalırsa. 26 Eylül 2026 cumartesi günü Ataköy Marina Açık Hava sahnesinde olacak Funda Arar, değerli dinleyiciler. Şimdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Siirt Havalimanı'nın yenilenen terminal binasının açılışında 2026'nın Türk havacılığı açısından tarihi projeler ve atılımlar olduğunu söyledi. Ve İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinin devreye alındığını, Siirt Havalimanı'nın yolcu kapasitesinin ise 250 bine çıkarıldığını açıkladı. Değerli dinleyiciler, yenilenme çalışmaları kapsamında terminal binasının alanı 1062 metreden 3150-135 metrekareye çıkarıldığını söyledi. Giden gelen yolcu salonları, VIP alanları ve idari binalar genişletildi. Yolcu kapasitesi 100 binden 250 bine yükseltildi. Yine havalimanı 2 Eylül itibarıyla yeniden tarifeli uçuşlarına açıldı. Siirt-Kurtalan demir yolu bağlantısı da yine 34 kilometre uzunluğundaki Siirt-Kurtalan demir yolu projesiyle hattın doğrudan Siirt İl Merkezi'ne ulaştırılacağı, kentin ilk kez ulusal demir yolu ağına entegre olacağı ve hem havalimanı hem de Siirt Üniversitesi'ne raylı erişim sağlanacağını aktardığını görüyoruz değerli dinleyiciler. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın açıklamış olduğu sevgili dinleyiciler bilgiler doğrultusunda. Şimdi bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Bu sabah itibarıyla gerçekleşen deprem, değerli dinleyiciler, biz de oradan bağlantılar gerçekleştirdik. Az önce de bağlantılar gerçekleştirdik. Yayınlarında da yine orada gerçekleşen bağlantılar vardı. Telefon görüşmeleri yapıldı. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'da yerin 7.3 kilometre derinliğinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geliyor. Depremin 15 saniye kadar sürdüğü bilgisi var. Sarsıntı Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde pek çok ilde hissedildi. Depremin ardından da AFAD tarafından açıklama yapılmıştı. Olumsuz bir durumun yaşanmadığı bilgisi vardı. Aynı zamanda İçişleri Bakanı Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nın da açıklamaları olmuştu bu konuyla ilgili olarak, değerli dinleyiciler. Şimdi ben sizlerden bir müsaade istiyorum. Konuklarımı buraya davet edeceğim. Sonrasında yolumuza devam edeceğiz.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Yeah.

0: kapatıyoruz. Yazısının bir tarafına dikkat edin. Köşede bir yerde sezonu yazar. Sezonu kapatıyoruz. Bununla ilgili belli bir süre izin alınıyormuş. Kapatıyoruz. Ben diyor 15 gün, bir ay boyunca diyor dükkanıma bunu böyle böyle yapacağım. Biz o kapatıyoruz yazısını görünce ne oluyorsa bize, lan kapatıyormuş bu, demek ki uygun fiyata satar diyoruz. Koştur koştur gidiyoruz. Yani bir iş yerinin zarar ederek kapatılmasına gerçekten üzülüyorum. Ama o kapatıyoruz var ya, o sezonu kapatıyoruz var ya, koştura koştura bizi o tarafa götüren şeylerden bir tanesi, dikkat etmek lazım. Simgelerin evinin üst sokağında bir mağaza bu kapatıyoruz kampanyasını yapmış. Ne yazıyordu brandada? Sadece kapatıyoruz. Başka bir şey yok. Sezonu mezonu yok. Kapatıyoruz. Ne kadar zaman oldu? Ha, iki hafta için onlar gerçekten mi kapattı? Hadi be. Doğru mu söylemişler onlar? Vay. Ha, sen öyle zannediyordun. Kapanmaz diye düşünüyordun. Gerçekten kapanmış. Bu hakikaten üzücü.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
0: Kapatıyoruz.

0: Şimdi bu şarkıyı yayınlarken Faruk Kağan'ın yanında da böyle dans etmeye çalışıyor olmak da fena bir durum ya.
1: Çocuklar için de böyle bir şey geçerli değil de ama senin için olabilir.
2: Yok, benim de öyle çok heyecanlanıyorum Faruk'un yanında dans ederken.
1: Aa, heyecanlan zaten. Aytun'un heyecanlanması beni daha çok gaza getiriyor.
3: Ama bir şey söyleyeyim, sen klibi seyretmemişsin, biz dans etmiyoruz.
0: Hayır abi, onu ben genel itibariyle söyledim ben ya. Onu genel söyledim yani. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Sevgili dinleyiciler, birkaç iyi adam artık ülkemizde seçtik, toparladık. O birkaç iyi adamı buraya getirdik çok şükür.
1: Ama bunun sözünü ben sana vermiştim. Mikrofonu... Bunun sözünü ben sana vermiştim, evet. Geçen geldiğinde.
0: Evet.
1: Hatırlıyorsun değil
0: aynen
1: mi?
0: Aynen, seninle yaptığımız yayında zaten
1: sen beni gaza getirdin.
0: Getiririm abi.
1: Dedin ki topla çocukları.
0: Sen de çok çabuk gaza geliyorsun. Ama güzel bir şey olmadı mı şimdi?
1: Kesinlikle çok gaza geliyorum. Direkt gaza geliyorum. Kesinlikle çok güzel oldu. Ben bir kere kardeşlerimle 30 yıl sonra tekrar müzik stüdyosunda olmaktan büyük mutluluk duydum.
0: Siz normalde
1: ama görüşüyoruz zaten. Onu da altını çizeyim. Hiçbir zaman birbirimizden kopmadık. Dostluğumuz, arkadaşlığımız her zaman daim etti. İyi günde de kötü günde de mümkün olduğu kadar birbirimizin yanında olmak için çaba sarf ettik. Ve hiçbir zaman dostluğumuz, kardeşliğimiz bozulmadı. Biz sadece müzik için tek 30 yıl sonra bir araya geldik.
0: Abi bir şey soracağım. Böyle kalabalık bir grup olmak, müzik grubu olmak zor bir şey mi? Yani devam ettirmek, başlatmak. Bir de yıllar sonra zaten bir araya geldiniz. Hikayenin ta en başına bir gideriz, ayrı mesele de. Ne diyorsunuz?
2: Aslında evet, zor. Birlikte hani kalabalık, çünkü her kafadan bir ses çıkıyor ama... İnanın o kadar da eğlenceli ve
0: hiç
2: güzel.
0: Rahat rahat ol abi, mikrofona tamam. Konuşabilirsin, ben duyuyorum seni. önemli olan ses. Şimdi göz teması önemlidir, ben seni anlıyorum.
2: Mikrofonu
0: tabii
2: haliyle. Unutmuşum diye.
0: O abi şuna konuş. Şöyle gel.
1: Hayır, sen ona konuş, onu içirelim. Peliden çalsın şarkıyı.
2: Tabii çünkü hepimizin bir fikri oluyor. Bu fikirlerde ortak noktada buluşmak gerçekten hani çok kolay değil. Ama biz gerçekten iyi anlaşıyoruz. Yani birbirimizi hem anlıyoruz hem seviyoruz. Yani bir bakışımdan veya onun bir bakışından ben ne istediğini, ne yapmak istediğini...
0: O telefon kimin?
2: Anlıyorum.
0: O telefon? Yani... Kimin o telefon? Bir yerden telefon sesi geldi.
2: Evet. Acaba şey mi?
0: Hiç problem değil ya. Sıkın. Ben sadece kimin diye merak ettim.
3: Şöyle söyleyelim, aslında bütün gruplarda abi, sıkıntılar mutlaka olacaktır. Ama aile gibiyiz.
0: Gerçekten mi?
3: Ailede süper kötü ya. Bir kardeş de olabilir. Baba sert olabilir, bilmem ne, ama sonuçta bir ailedir. Ve bir arada yaşarlar. Biz bunu böyle düşündüğümüz için...
0: Birazdan görürüm ben sizi. Soracağım
3: sen fitne sokmaya çalışacaksın.
2: Şöyle mesela...
3: Bize fitne işlemiyor. Geliyor geri dönüyor.
2: Mesela biz bugün işte buluşacağız, buraya geleceğiz. İnanın ben mesela dün akşamdan heyecanlandım.
0: Ciddi misin?
2: O kadar mutlu oldum
0: benim,
2: yani.
0: Benim yanıma geleceğin diye değil yani.
2: Birlikte olacağız, hep beraber bir şey yapacağız.
3: Sabah 9'da.
2: Heyecanlandım yani.
0: İyi abi, tamam o zaman siz burada takılın, ben gideyim. Şimdi bomba gibi bir dönüş oldu. Yani birkaç iyi adamın gerçekten çok güzel olmuş. Çok çok yakışmış. Abi oradan başlayalım istersen. Hikayenin o kısmından bir devam edelim istersen. Nasıl şekillendi? Aslında A Milli takım için sen zaten onun bize... söylemiştin, bir sürpriz geliyor demiştin. Evet. Hatta geliriz demiştin az önce, girişte söylemiştin ya sevgili Faruk'a. O da çok güzel oldu, çok başarılı oldu. Harika bir klip olmuş bu arada. Bir kere çok eğlencelisiniz ya. Görüntü çok güzel, kıyafetler çok güzel. Birliktelik çok güzel. Bir dinliyorum.
1: Teşekkürler Okan bu güzel sözlerin için. Biz marşı yaptıktan sonra görünürlüğümüz gerçekten o kadar çok arttı ki bizim jenerasyondaki insanlar, takip edenler ve takip etmeyenler bizi gaza getirdiler. Hani kalmamalı, bize yeni şarkılar da verin. Hani sizi tekrar sahnelerde görmek istiyoruz. Şarkılarınızı duymak istiyoruz.
0: Bu yeni söylenilen bir şey değildi değil mi ya?
1: Aslında değildi, fakat bu marştan sonra daha da çok ortaya çıktı. Biz de tabii ki işte herkesin kendine...
0: Marş fikri nasıl doğdu?
1: Valla marş fikri şöyle doğdu. Bir gece ben Aytuncu aradım. Aytuncu, aslında şöyle bir şey var. Yıllar öncesinde çok büyük bir proje için bizi istediler. Bir araya gelmemiz için istediler. Ben çocukları ikna edemedim. Özellikle Murat'ı.
0: Niye?
1: Murat anlatsın onu.
0: Parayı mı az buldun, ne oldu?
3: Yok, para hiç konuşulmadı da ben oyunculuk sektörüne giriş yapmıştım o sıralarda. Bu sektör üzerinden devam etmek istediğimi söyledim. Yoksa sizleri çok seviyorum dedim. Ama o farklı bir şeydi. Yani tiyatral bir şeyler yapılacaktı. Konserler, monserler. Ben artık dedim şarkıcılık kısmından kenara çekildim. Oyunculuğa devam ediyorum. Gayet de güzel gidiyor. Ama sonradan devam et istersen.
0: Sonra ne oldu? Pişman oldun mu bu arada?
3: Hayır hayır, hiç pişman değilim. Oynadım güzel yerlerde falan en azından.
0: Hayır, onu demedim. Proje olmadığı için falan.
3: Yok yok. Geçmiştekinden pişman olmadım. Ama şimdikine girmeseydim pişman olurdum.
0: Süper.
3: Evet, evet.
1: O dönemde ben Murat'ı çok ikna etmeye çalıştım. Çünkü Aytunç'ta ve Hakan'da ve bende böyle bir istek vardı. O gün de Almanya'daydı. Hatta o bile dahil olabilecekti bu projeye. Neyse, olmadı bu. Çok büyük bir projeydi. Kısmet olmadı. Ve tabii ki biz yıllar boyunca da bir aradayız. Danslar ediyoruz. Sağ olsun Aytunç geldi. Benim klibimde çok güzel bir performans sergiledi. Biz onun okuluna gidiyoruz. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Onun gösterilerine destek veriyoruz. Herkesin kendine ait bir dünyası var. Bir şeyler yapıyor. Fakat böyle bir şeyler yarım kalmıştır ya Okan. Bir yerden mutlaka bir kıvılcım olmalı ve bu da ilerlemeli. Bir gün eski menajerimle beraberiz, Burak'la beraber, kulakları çınlasın. Ya dedim, çocuklarla dedim hep böyle bir şey yapma hayalim var ama dedim ne zaman nasıl olur bilmiyorum dedim. Burak da bana dedi ki oğlum dedi, Türkiye Milli Takım'a marş yapsanız herkes yapar.
0: Vay be.
1: En azından dedi, hani böyle bir şey olur. Gönlünüzden zaten. Aytunç o kadar koyu bir taraftar ki ben mesela futbolla çok yakınen ilgim alakam yok. Hakan'la Murat'ın benden daha çoktur. Ben Aytunç'u aradım. Aytunç dedim böyle bir marş yapalım. Aytunç de Murat'ı aradı ya da Hakan aradı, bilmiyorum sıralama neydi. Aytunç, ben seni aradım, sen sonra kim aradın?
3: Sokmuyoruz kendimizi.
1: Öyle bir şey oldu. En son Murat aradı.
0: O detaylar önemli hocam.
3: En son beni aradılar. O yüzden istemedim ben. İşte,
1: o yüzden önemli. Çünkü ilk Murat'ı arasaydı ya başlar ne marşı falan diyebilirdi. Ama kaleyi işten fethetmem gerekiyor.
3: Yok canım, demez.
0: Bak önceden önceden denenmiş ya, işi riske etmek istemiyor yani.
1: Riske edemezdin.
3: Yok ben demezdim. Milli sporcuyum. Milli takım dendiği an zaten ben böyle bir havalı
1: olmuştum. Ama sen öyle bir duvar koymuşsun ki ben zaten kafayı çarpmışım yani. Kan içindeyim. Yani tekrar kafayı atmama gerek yok.
3: Ben direkt yazdım. Hayır.
1: Ben dedim ki en iyisi Aytunç'u arayayım. Aytunç bir gaza geldi, heyecanlandı falan filan. Aslında benim eski bir şarkım vardı. Bana geldi, söz yazdı.
0: Geldi, bizimki geldi. Mine geldi en sonunda. Maviler içerisinde.
1: Hoş geldin sevgili Mine.
0: Abi şuna şöyle
1: arkasından gelin. Hemen bir araya geldik stüdyoda. Tamam. Ya ne yapalım, ne edelim? Kendi ruhumuzu, kendi milli beraberliğimizi, kendi bayrak aşkımızı, toprak aşkımızı, ülke aşkımızı anlatacak bir marş olsun, ama marş olsun. Diğerlerinin yaptığı gibi şarkı olmasın dedik.
0: Olmasın. Marş gibi hissedilsin yani.
1: Sen de bunu söylüyor musun? Diğerleri şarkı gibi değil miydi?
0: Kesinlikle sana katılıyorum.
1: Aynen.
0: Bak kesinlikle. Gerçekten katılıyorum sana.
1: Ve marşın ölçüleri, vurumları, gamları farklıdır. Sevgili Taner'le biz stüdyoda günlerce çalıştık değil mi arkadaşlar? Yani oturduk, hangi ritimde olsun, marş ritmi, hangi enstrümanlar olsun. Hep beraber yazdık sözleri. O bir şey dedi, bu bir şey dedi, bu bir şey dedi, ben bir şey dedim. Karıştırdı.
0: Ne kadar sürdü?
1: 3 hafta çalıştık mı çocuklar?
3: Ortalama
1: 3 hafta. Klibiyle beraber 1 ay diyelim.
0: 1 ayda
1: bitirdik.
0: Çok güzel yani. Evet. Vallahi çok güzel oldu. Sonra bomba fikri, ondan sonra mı? Öncesinde var mıydı böyle bir fikir? Yani marştan sonra şekillendi değil mi bu?
1: Ya hadi çocuklar size anlatın.
4: Marştan sonra aldığımız tepkiler hani şey gibi olduk. Ben kendi hissimi söyleyeyim. Bir anda işte ana habere çıktık. Bir an o popüler programlara davet edilmeye başladık. Ben şöyle hissettim. Zaman tünelinden bir anda çıktık ve bıraktığımız yerden devam ediyor.
0: Vay.
4: Çünkü karşılaştığımız tepki o kadar güzeldi ki hani yıllar önce birkaç adamın olduğu noktadaki süreci aynı anda yaşamaya başladık. Yani bu adamlar sonradan gelmemişler buraya hissi doğdu. Bizi inanılmaz konukseverlikle karşıladılar. O kaldığımız noktadan aynı saygı, o keyifle devam ettik. Sonra gelen tepkilerden işte Faruk'un da az önce dediği gibi haydi bir şeyler yapın. Yapalım. Madem geldik yapalım. Benim kızım baba bir şeyler yapın deyip duruyordu ne zamandır zaten.
0: Vay.
4: Hadi bir şeyler yapalım deyince bir anda olaylar zincirleme ceyran etmeye başladı.
3: Bu arada ben şunu anladım, yani geçmişte de bizi çok fazla seviyorlardı sağ olsunlar insanlar.
0: O zaman bunun farkında değil miydiniz?
3: Ya farkındaydım. O daha çok fazla farkındaydık. Yani bomboş sokakta yürüsek bile bir yerden insanlar çıkıyorlardı ve şimdiki gibi değildi. Yani çok fazla ilgi alaka, mektuplar işte, faxlar bilmem
0: ne. Tabii teknoloji o zaman böyle değil.
3: Çuvallarla hepimize mektup geliyordu. Biz çapa atmışız, onun farkına vardım. Ya biz 90'lı yıllardaki gençlerin zihinlerine bir çapa atmışız. Şimdi mesela yorumlar geliyor, bayılıyorum. Diyor ki hayvan hakları, geçen Faruk'la böyle baktık, Faruk dedim bayıldım dedim, yoruma bakar mısın? İnsan hakları için, hayvan hakları için filan birkaç adam geri döndü. Sanki böyle bir misyonumuz varmış gibi. Öyle bir çapa atmışız ki o zamanki arkadaşlıklar, dostluklar, bizim birliğimiz, beraberliğimiz insanlara çok güzel bir enerji olarak yansımış. Ve bunun olduğunu gördük. Maçtan sonra Faruk, biz başka bir şey ne yapabiliriz derken sağ olsun Faruk aynı zamanda yapımcımız. Ve zihni deli gibi çalışıyor. Öyle böyle değil yani, gece gündüz çalışıyor. Acaba başka bir şarkı mı yapsak dedik. Ve gittiğimiz programlarda genelde de bize arkadan ne geliyor? Başka bir şey gelecek mi? Bak herkes bekliyor falan diyorlardı. Ben çok umursamıyordum. Gaza getiriyorlar.
1: Para getiren yok o kadar. Sadece yapın.
0: Zaten hep öyleydi ya. Neydi? Ekmeğe, buzdolabına, çamaşır makinesi.
3: Tabii tabii öyle giderdik eskiden.
1: salça makarna.
0: Salça.
3: Bitireyim. Faruk orada çok güzel bir şey yaptı. Biraz aslında şu anda yaptığımız şey bizim ters köşe. Biz bir boy band grubuyuz. Dans ediyoruz ve şarkı söylüyoruz. Yani dansımız aslında ve görselliğimiz çok daha ön plandaydı. Ama Faruk şu anda yaptığı şeyle bize geri söylediğinde hepimizin çok hoşuna gitti. Akustik bir şekilde şarkı söylüyoruz.
4: Müzikal kimliğimizi
3: ön plana çıkartmaya çalıştı Faruk. Çok teşekkür ediyorum bu arada kendisine de. Çok güzel fikirlerle arkadaşlar geliyor.
1: Hep beraber yaptık.
3: Biz de okey dedik, direkt başladık. Yani yeni bir şarkı yerine böyle bir şeyler yapmayı.
2: Bu parçada sadece söylemedik, aynı zamanda bazı enstrümanları da biz çaldık.
0: Öyle mi?
2: Oradaki tabii vurmalı, özellikle vurmalı.
0: Enstrüman var mı sizde? Yani
3: benim ağzımda var sadece.
0: Öyle mi? Bir küçük bir kuble.
3: Ya bu kuble almıyorum.
4: Aşk olsun.
3: Gibi.
0: Vay, bravo ya.
1: Yani ben senin yerinde olsaydım, sana bak o kadar güzel olta atıyor.
0: Abi ki itiraz ediyor ya.
1: Alsana abi şunu.
3: Mikrofonu mu?
1: Hayır. Anı.
3: Tamam.
1: Al, yap.
3: Aldım, yaptım.
2: İsterim. Ben de söyleyeceğim ya. Hadi. Yap abi.
3: Yaptım.
1: Çok güzel yapıyorsun.
0: Bir daha. Hadi alıyoruz. Hadi sessizlik.
3: Sessizlikle mi başlıyoruz? Ses çıkartın abi. Bir şey başla, sen scratch mı kırıç at, bir şey yap. Sen radyocusun.
1: Abi yok. Bana yok. 30 sene sonra şimdi aramızda. İyi adamlar.
0: Ne var biliyorsun?
1: Bravo.
0: Harika. Bak bir şey
3: söyleyeyim.
0: İşin mükemmelliği nerede biliyor musun? Köşede, el hareketinde, kıvrımda. Ben sana söyleyeyim. Evet. Gaza getiren orası. Abi sen de fenasın ha.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Okan şimdi ben hayatım boyunca bir gerçek vardır. Belki arkadaşlarım da bunu biliyorlardır ama şöyle bir gerçek var abi benim hayatımda. Ben hayatımda hiçbir zaman hiç kimsenin ilk tercihi olmadım. Hiçbir zaman seçilmedim. Kendi inancımla, kendi aklımla, kendi yeteneklerimi yoğurarak,
0: büyüterek
1: kendimi seçtirdim. Şimdi o adamın çok iyi bir beatbox var. Yap abi, göster. Bu çok güzel rap okuyor. Bu çok güzel besteler, sözler yapıyor. Yapın abi. Çünkü birileri sizi parlatmıyorsa kendinizi parlatmayacağınız anlamına gelmiyor. O yüzden kızıyorum bazen.
0: Yani
1: çok
0: senin,
1: yetenekli çünkü
0: bu biraz şey gibi oldu. Sanki senin onlara inandığın kadar onlar kendilerine inanmıyorlar gibi bir...
1: Ya da bana inanmıyorlar desene.
3: Yok ya, sana inanıyoruz.
4: Ya, şimdi o inanç meselesi... Önce kendimize inandığımız için zaten bir aradayız.
0: Süper.
4: Ve hepimiz birbirimize inanıyoruz aslında. Yoksa bu dört enerjiyi bir araya getirmek mümkün olmaz.
0: Mümkün değil.
4: Yani biz çok iyi arkadaşlar olabiliriz, ailecek görüşüyor olabiliriz vesaire ama burada bir enerji söz konusu. Bu dört insan, yani hep ben bunu her yerde söylüyorum. Bir araya geldiğinde bambaşka bir şey oluyor. Bambaşka, yani Hakan Hakanlık'tan çıkıyor, Aytunç başka birisi oluyor, Murat başka birisi oluyor, Faruk bambaşka birisi oluyor. ve ortak noktada bir payda da buluşuyoruz. Hı hı. Aytuncu'nun az önce dediği gibi gece uyuyamadım, sabah ekiple bir şeyler yapacağız diye. Yani bizi bırak, sen 24 saat arada kalırsın.
0: Biz zaten sıkılmayız. Öyle hayal ediyoruz. Böyle şey, grup olduğunda, ekip olduğunda bunlar hep bir arada yaşıyor zannediyoruz. Yani sabah kahvaltıyla beraber güne başlıyoruz.
4: Valla öyle bir imkan kadar olsa muhtemelen biz öyle olurduk.
3: Bak eskiden ama tabii, öyleydik.
4: Eskiden öyleydik. Öyle. Evet.
3: Sabahlara kadar evet. Beraber takılıyorduk.
4: Çünkü tek işimiz sahneydi.
0: Abi bir şey söyleyeceğim. Sizin en başta tanışma hikayeniz nasıl oldu? Yani nasıl geldi bir araya bu ekip?
2: Biz aslında Yonca Evcimik'in dansçılarıydık. Yani bizim ilk tanışmamız oradan. Ama daha yani öncesinde de dans vasıtasıyla birbirimizi tanıyorduk. Ama farklı yerlerden. Ama televizyon programlarından, ama kliplerden birbirimizi tanıyorduk ama Yonca Evcimik'le bu kadar hani grup haline dönüştük. Öyle söyleyeyim. Yani aslında hepimizin tanışma şeyi dans.
0: Ondan sonra grup. Ondan grup sonra. Nasıl kuruldu?
1: Bir gün Yonca bizi aradı telefonla, eve çağırdı. Kızlar da var, çıtır kızlar. Oturuyoruz ama o zaman Murat bizimle dans etmiyor.
3: Ben yok.
1: O gün vardı. Murat'ı Aytunç getirdi bize, kazandırdı. Evde oturuyoruz, çok önemli bir proje var dedi. Biz de zannettik hani yeni bir Yonca Evcimik, yeni bir turne olabilir, yeni bir şarkı yaptı, belki koreografi yapılacak falan diye bekliyoruz. Böyle oturuyoruz, bir anda böyle yaptı. Siz dedi, kızlar dedi böyle ayrılın dedi. Kızlar ayrıldı, erkekler de böyle ayrılın dedi. Onun böyle salonunda bir üçlü, bir ikili, bir tekli koltuğu var. Ayrıldık. Döndü. Bundan sonra dedi, sizler dedi, kızlara döndü, çıtır kızlarsınız dedi.
0: Allah Allah.
1: Bize de döndü, siz de birkaç iyi adamsınız. Biz dedik, ne oluyor?
0: Hiçbir şeyden haberiniz
1: hiç
0: yok.
1: Hiçbir yani. Şeyden haberimiz yok. Şarkılar bulunmuş. Şan hocaları ayarlanmış. Aykut Gürel düzenlemelere başlamış. Vay. Yani Yonca bütün aslında projeyi hazırlayıp bizi ortaya koydu. Hani hiçbirimiz de şey demedik. Hani hayır, direkt demedik. Kabul ettik. Niye? Evet, hani bir para kazanacak mıyız? Ne olacak? Ne bitecek? O dönemde dansçıyız. Birden böyle aslında bodozlama oldu değil mi Aytunç?
2: Evet,
1: sonra
2: evet.
1: O gün askere gitmek durumunda kaldı. Sonra Murat bize geldi.
3: Ben de o sırada Uğurkan Erez'le çalışıyorum, modellik yapıyorum. Bir televizyon programındaydık onun mankenleri olarak. Aytunç da...
0: Bütün isimler, sayılan bütün isimlerde konuğumuz oldu. O da ayrı bir hoşuma gidiyor yani. Uğurkan önce Yonca Evcimik geldi, ardından Uğurkan Erez geldi. Selamlar olsun onlara. Dinliyorum abi seni.
3: Aytunç da o sırada ANS stüdyolarındaydık. Bize başımıza geldi. Tiyatralleri yazmak için ve tiyatralleri yaptırmak için. Sonrasında o da grubun içerisine dahil oldu bizim. İki program sonra.
2: Bir tane dansçı gelmedi.
3: Evet. Oradan da çıktı. Samimi arkadaş o bir gün geldi bana, Murat dedi, hemen dedi kasetlerini topluyorum. Aytun çok fena koleksiyon yapar böyle. Çıktığı bütün programlar vardır. Benimkileri de çekmiş. Onların hepsini toparladı. Gel dedi, bir yere gidiyoruz dedi. Birkaç iyi adam olacaksın dedi. Yonca'nın oraya götürdü.
0: Birkaç iyi adam olacaksın dedi. Kafada düşündü.
3: VHS kaset. Kocaman. Üste benim resmim var böyle. Asker gibi çekmişim falan böyle, bakışlar sert sert. Götürdü. Bu adam dedi. Bir 8-10 kişi daha var mı? Galiba. Yonca da tamam dedi. Kara kaş kara göz gördü belki. Hani işte olsun ve öyle başladı. Ben de hiçbir şey sormadım. Ne yapıyoruz? Ne diyoruz? Para var mı? Sonra çok iyi anlaşmaya başladık. Kızlarla da grupla da. Keyif alıyorduk biz yani.
0: Abi neden peki bir sonuç oldu? Yani bir noktalandı. Her şey çok güzel giderken bir süre sonra verilen uzun bir ara var. Ondan sonra çok şükür bir araya gelindi ama şeyi de soracağım bir taraftan. Bundan sonra bu bir projenin başlangıcı mı? Yani bunun devamı gelecek mi? Neler olacak? Bir planlamalar ne?
1: Biz şimdi gaza gelip bombayla 3 tane şarkı bitirdik.
0: Bitti mi onlar?
1: Bitti. Şimdi arka arkaya onlar çıkacak.
0: Ne aslında. Onlar? Yeni şarkı mı yoksa bomba gibi mi?
1: Diğer ikisi de cover. Bir tanesi bizim ilk albümümüzden bir şarkı. Bir taneyi de sürpriz tutuyoruz. Anonim bir şarkı.
0: Ciddi misin?
1: Evet ya? Ama çok başka bir şarkı. Yani hepinizin bildiği, senin bir kere çocukluğundan bu yana bütün erkek arkadaşlarının, kardeşlerinin, akrabaları... Halaların, teyzelerin, eniştenler, üst komşun, alt komşun, efendime söyleyeyim apartman yöneticin, içerideki efendime söyleyeyim teknik masadaki herkesin bildiği bir şarkı.
0: Bitti mi şey?
1: Bak 7'den 77.
0: Bitti mi bu?
1: Bitti.
0: Her şey bitti.
1: Klibi de çekildi. 9 Ekim'de.
0: Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Sevgili Faruk K. bu arada TikTok'tan canlı yayın da yapıyor.
1: Sevgiler, selamlar.
0: Kusura bakmayın. İçinizde en şanslı benim sevgili dinleyiciler. Ben muhtemelen yayından sonra dinlerim de. Bir saat başı sonra buradayız.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler, canlı yayında devam ediyoruz. Okan Aslan'la Gün Ortası Radyo programı Birkaç İyi Adam, canlı yayında konuğum ve yeni proje dedin. Harika bir şarkı geliyor.
1: Evet.
0: Eski şarkılardan dedin ya, o hangisi bu arada sizin eski şarkılar?
1: Bizim 1997'de çıkardığımız Alırım Akıllarını single'ından sonra çektiğimiz Bir Tanem şarkısı vardı.
0: Biliyorum.
1: Onu yine akustik yaptık ama orada vokal performansı, herkesin soloları falan çoldu. Üçlü beşli sesler yaptık. Bayağı bir müzik yaptık orada.
0: Bunlar ne zaman geliyor bu arada?
1: Şimdi o bahsettiğim sürpriz olan, yani 7'den 77'ye bütün herkesin bildiği, evet, 9 Ekim'de.
0: 9 Ekim.
1: 9 Ekim Cuma günü yayında olacak.
0: Of, çok güzel.
1: Bir tanem de 30 Ekim'de yayında olacak.
0: Vay, çok güzel ya. Çok güzel. Şimdi...

0: şey yapıldığı zaman o yüzden doğru projeyi doğru şekilde yapalım. Aman niye tekrar geri dönüyoruz madem, hani resme bile dikkat etmeye çalışıyoruz mümkün olduğu kadarıyla. Bizler hani şunun olmasını da istemiyoruz, 50 yaş üstüyüz hepimiz. Tekrar geri döndük. Bazı yorumlar enteresan gelebiliyor. Hani bu yaşta artık bilmem ne falan diye. Biz yaşımızdan çok memnunuz ve 50 yaşında göstererek yapıyoruz da bu işi. Kendimizi gençleştirmeye çalışarak yapmıyoruz. 50 yaşındayız ya da üstüyüz. Evet, böyleyiz abi.
1: Ve mutlusunuz.
0: Ve çok mutluyuz. Ve mutluyuz. Hiçbir yani. Sıkıntı yok. Aramızda da sorun çıkartacak bence kimse yok. Biz her türlü anlaşıyoruz.
2: Yani. Böyle sorun şey demedi. Dedi.
0: Çekilmez.
1: Çekilmez.
2: Huysuz anlamı.
1: En huysuz anlamı.
3: Murat o zaman. Yani.
0: Tom'un öyle.
1: Tabii abi ya. Murat.
0: Ben tek
1: ya bunu söyleyin huysuz. Kurtulun ya.
2: Murat huysuzsun abi.
0: Evet. Huysuz ve tatlı adam.
2: Huysuz ve tatlı adam.
3: En mülayim kim?
1: En mülayim kim?
3: Hakan.
1: Direkt kendini söylüyorsun zannettim.
2: Evet, ben yapı mülayim olarak Hakan. Hani 7'sinde neyse 70'inde odur ya. Ben hep öyleyim ya, mülayim. Her şeye uyarız yani, yaparız her şeyi. Ya niye yapamıyorum ki? Bunları yapan bizden daha mı akıllı? Öyle öğrendim çünkü. Bir işe başlarken... Hiç bilmediğim bir konuda bile çok fazla araştırırım, öğrenirim. O yüzden biraz bilgiye aç bir insanım. İşimde de öyleyim, özel hayatımda. O yüzden ben daha mülayim herhalde. Yani eyvallah, olur ya, hallederiz.
1: En sabırlı kim içinizde?
2: O benim.
1: Evet, ciddi misin?
2: Faruk.
4: Ya o benim. Ben acayip sabırlıyımdır gerçekten. Yani beklerim, beklerim, beklerim. Ama dördüncüde artık beni kimse artık o beklediğim yerde bulamaz.
0: Var ya, beyin kafa bir çalışıyor. Sabırlı derken bir şey söyleyeyim mi? Ben Faruk böyle birazcık koala'ya benzetiyorum. Koala çok tatlıdır. Ağaca yapışır, hiçbir şey beklemezsin. Dünyanın en tatlı canlısı. Ama en vahşi canlılarından da bir tanesi. Bir canını sık bakayım ne oluyor.
1: O kadar diyorsun
0: abi
1: ya.
0: Abi canım. Tabii. Var, deli tarafı var ya.
3: En sabırsız kim?
1: Sen misin?
3: Hayır. Murat.
1: Ben de bir heyecanlanıyorum. Arkadaşımızın en güzel özelliğini sizlerden alayım sevgili arkadaşlar.
2: Sen söylesene Okan, geçen gün bana mesaj attın ya, açık böyle böyle mi diye, ben de kendim sorarsın demiştim.
1: Vay arkadaş. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş.
0: Şaka,
1: ya.
0: Şaka. Dökün.
1: Yok şaka şaka. Ne dökülüyor? Evet. Ne diyebiliriz mesela?
2: Aytunç için ne diyebilirim? Bir kere kararsız. Evet. Kararsız.
1: Hangi konuda? Her konuda, konuda mı?
2: Yani karar verme mekanizmasında net değil. Evet yaparım diyor ama içinden bence o işi yapmak gelmiyor.
1: Öyle mi?
2: Evet. Yani ben onu çok iyi hissedebiliyorum, görüyorum. Bazı konu kendi iş hayatımda da bence öyle. Ama Aytuş zamanında da öyleydi. Ama doğru kararları vermek için belki doğru kararları vermek için böyle bir sistemi var. Ama istemediği hiçbir şeyi yapmak istemiyor. Fakat bazı şartların ve kişilerin kırılmak için yapmış olduğu zamanlar olduğunu düşünüyorum hayatımda. O yüzden kararsız diyebilirim Aytunç'la alakalı.
1: Bir şey soracağım. Şimdi yayına başlarken çok güzel bir şey söyledin aslında. Hani 90'lı yıllarda yapılan şarkılar ve onun etkisinin hala devam ediyor olması. Geçenlerde ben burada bir müzisyeni ağırladım. Kendisi söz müzik yapıyor abi. Şöyle bir şey söyledi bana, dedi ki ya 90'larda dedi bir tane bile şarkı yapmış olsaydım dedi, hem de güzel bir şarkı da yapmış olsaydım dedi, bugün çok hatırlanıyordum dedi. Yani bir şey yapmıyor olsam bile hatırlanıyordum. Ben bunun 90'ların ne kadar çok sevildiğini vurguladığını düşünüyorum. O dönemle bu dönemi böyle bir kıyaslasak ne düşünüyorsunuz? Yani o dönem çok güzeldi değil mi? O proje hayata geçtiğinde hissettiğiniz şeyler, popülarite falan nasıldı?
3: O zamanlar organikti her şey. Yani. Yani her şey daha duygusaldı, daha içtendi, daha samimiydi. Yani içten gelerek yapıyorduk. Ve bugünü karşıya yansıtıyorduk. Bugün her şey şu anda artık organik. Pay. Çok hızlı gelişiyor, çok hızlı tüketiliyor. Ama o zaman içine, insanların içine böyle işliyordu her şey. Ne yaparsan yap, hakikaten... seviliyordu, beğeniliyordu. Çünkü o samimiyetle yapılıyordu işte.
0: Ben bir de psikolojik tarafını söyleyeyim. Biz 90'larda ve bütün sanatçı arkadaşlarımızla, biz rock müzikteydik, sonra başka yere geçtik. Yani bütün sanatçı arkadaşlarımızla, yani çok ünlü isimler de buna çok şu anda da büyük olanları da dahil edebiliriz. Şöyle bir düşüncemiz vardı. Kimse bizden yukarıda değil, kimse bizden aşağıda da değil. Biz hep eşit mesafeden bakıyorduk. Yani karşımızdaki hayranmış, aman bilmem ne olayım ya da ya, duyguda değişim yapmıyorduk hiçbir zaman. Tam içimizden ne varsa o şekilde ortaya çıkıyorduk.

0: O yüzden içimiz dışımız birdi. 90'larda o yüzden şarkılar da duygusal olarak daha iyi çıktı. Hı hı. Şimdi öyle değil abi. Şimdi teknolojinin gelişmesiyle bir de bu kişisel gelişimin nasıl bir şey? Çok fazla gaz vermesiyle öz değer denilen şey, kendini değerli görmek denilen şey bencilliğe dönüşmeye başladı. Ve çaba sarf etmeden en azı nasıl yapabilirim ben? Buna döndü. Buradan ben ne? Ya birine bir yazı yazdığında bile acaba beni kaç kişi beğeniyor diye yazıyor. Lafı çaksa da beğeni sayısına bakıyor. Ha bu tutmadı, o zaman güzel bir şey söyleyeyim. Amaç sadece beğeni sayısı. O yüzden Aytuncu'nun dediği gibi organiklik biraz azaldı. Biraz insanlık azaldı gibi geliyor bana. Yani.
1: Bu tabir şeyde bile var ya, sosyal medyada organik takipçi, bot takipçi diye bir ayrım söz konusu oluyor. Şimdi ben şöyle söyleyebilirim. Biz şanslı bir nesiliz yaş ortalaması olarak. Hani analog dönemde çocuktuk.
2: Çok acayip bir dönem değil mi? Çok geçiş dönemi, çok
1: çocuktuk.
2: Değişik.
1: O taraftan dijitale geçtik. O zaman kullanmış olduğumuz müzik yaparken kullanmış olduğumuz o kayıt stüdyolarındaki bir takım programlar gelişti. Analog dönemden geldik. Normal dijitalin ilk başladığı noktayı gördük. Sonra şu anda yapay zeka çağı. Ve yine içindeyiz. Hı hı. Ve yine bu müzik aletleriyle müzik yapabiliyoruz. Hı hı. Ve daha kolaylaştı her şey. Ben kendi home stüdyomda evde kullandığım aletlerle çok rahat artık besteler yapabiliyorum. Hı hı. Seslendiriyorum. Hı hı. Yayınlayabiliyorum. Hı hı. Ama
2: ne,
1: eskiden
2: ne,
1: böyle
2: ne
1: bir şeydi.
2: Ne kullanıyorsun mesela? Yani
1: bir tane klavyem var. Hı hı. Ondan sonra bir tane pedim var. Şu andaki bu launchpad deniyor bunlara. Yani tetikleme noktaları oluşturuyorsunuz ve kullandığınız o programlarla, müzik programlarıyla çok rahat sample'lar üretip...
2: Şöyle bir şey diyor musunuz? Be, bizim zamanımızda bunlar o zaman olacaktı ki.
0: Abi bak bir şey söyleyeyim mi? Şimdi aklıma gelen. Ben şey kiti çok severdim. Şahin neydi o?
2: Karate kit.
0: Karate kit değil abi. Kara Şahin. Araba vardı ya konuş. Kara Şimşek. Neyse.
2: Tabii canım.
0: Abi arabayla konuşuyordu. Şu anda ben yapay zekayla konuşuyorum mesela. Bana mucize gibi geliyor. Ben derdim ki 2001 yılında askere gideceğim çocukken ve ışın kılıcı kullanacağım sanıyorum. Ya düşün o kadar biz teknolojiyi
2: bir şey
0: uzattık
2: iyi kurtarmışsınız
0: yani.
2: Bak söyleyeyim.
3: Bir şey söyleyeyim mi Okan? Şimdi 90'larda aşk vardı. Hı hı. Çıkma teklifi vardı. Şimdi
2: kart vardı.
3: Tinder var. Kaydırma.
0: Evet. Çok oraya attım buraya.
3: Şimdi orada duygu yok. Anladın mı? Orada bir duygu vardı. Bir hissetme vardı. Bir buluşma heyecanı vardı. Şimdiki durum öyle değil. Bence iyi ki bizim dönemde böyle bir şey yoktu.
0: İyi ki yaşadık, evet.
2: Seniz? Evet. Dinliyoruz.
4: Ne var? Ben söyledim.
2: Bilmiyorum, orada Mine ile konuşacak mı? Otur bizimle konuş burada. Radyo programına gelmiş, rejide Mine ile muhabbet ediyor. Hayret bir şey ya.
0: Değil mi? Bu radyocuyla, o radyocuyla değil yani. Buraya programa geldi.
2: Tamam, o da radyocu, anladık ama o başka bir yere de evrildi yani. Acayip bir yerlere gidiyor yani. Allah
4: her
2: Allah.
4: Şey var.
2: Ne dediğimi ne dediğimizi de unuttuk ya.
0: Sen nasıl görüyorsun organik o zamanları?
4: 90'lar.
0: Şimdileri.
2: Çok güzeldi. Ben her zaman söylüyorum. 94 yılıydı benim mesleğe başladığımda. Ve hep anlatıyorum. Böyle U şeklinde arkamızda raflar. O raflarda önce tabii kasetler, MD'ler, DAT'lar dönemini yaşadım. Onlardan şarkılar ya da reklamlar yayınladım. Daha sonra CD'lere geçtik. İşte o CD'leri alırdık, kapaklara bakardık, fotoğraflara bakardık, şarkılara bakardık. Şarkıların sözleri, müzikleri kime ait, fotoğrafları kim çekmiş. Onları biz anlatırdık yayında. Yani bu çok güzel bir fotoğraf olmuş. Ve herkesin tuttuğu bir şarkı vardı. Yani radyodaki arkadaşlarımız işte bir şarkıyı çalıyorsa diğer arkadaşımız iki saat içerisinde başka bir şarkıyı çalıyordu. Çıkış şarkısı diye bir olay da yoktu o zamanlar.
3: A1 vardı o dönemde.
2: Evet.
3: A1 işte B1.
0: Playlistlerde siz kendiniz hazırlıyordunuz. Ben de VJ'lik yap çünkü oturup böyle bir liste hazırlayıp. Hı hı. O kadar organik şimdi, ki ne kadar tatlı
3: tamamen,
0: değil mi? Yani,
3: şimdi çok... tamamen neye döndü? İşte bu dijital medya mecrada en çok hangisi tıklanmış, dinlenmiş, bot da olabilir. Direkt tabii. Ona yöneliyor insanlar.
2: Siz yani... şeylere bakıyor musunuz? Sözünü böldüm ama bu günümüzde çıkan gruplara falan bakıyor musunuz? Erkek
3: tabii
2: grupla geçenlerde
3: tabii
2: bir tanesi
3: ki.
2: Crush mesela. Crush. Onlar da.
3: Hatta
2: onlar
3: oradaki Oğuzhan da dansçı kardeşimiz bizim. Onunla da çalıştığımız bir dönem oldu. Ben çok beğeniyorum ve Çok destekliyorum. Manifest'i de çok destekliyorum. Karma'yı da, Aura'yı da. Ben hepsini takip ediyorum yakına.
2: Ya eskilerin böyle bir yanı var mı? Yani bir rekabetten ziyade hani aynı yolda yürüyoruz kardeşim. Herkes başarılı olsun. Evet. Biz de başarılı olalım. Başkası da başarılı olsun diye. Böyle galiba değil mi?
3: Yok hiç öyle değildi.
2: Değil mi?
3: Bizim zamanımızda da çok zorluklar vardı çocuklar.
5: Hayır bir rekabet.
0: Hayır biz öyle düşünüyorduk. Ya hala da öyle düşünüyoruz. Biz mesela çocuklar
2: çıktı. Abi bak bir karar verin ona göre yürüyelim devam edelim.
3: Ben soruyu çok iyi anlamaya çalışıyorum.
0: Sen o zamandan bahsediyor ama biz kendimizden üzerimize alarak konuştuk şu anda.
2: Şimdi ben o zamanlar sizin zamanınızda sizin zihniyetinizde olan insanların ben daha iyi niyetli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, tabii ki. Kesinlikle.
2: Rekabetten ziyade yani birbirini çekememekten ziyade herkes başarılı olsun kardeşim. Biz de müziğimizi yapıyoruz. Biz de başarılı olalım. Diğer tarafta başkaları da müzik yapıyor. Onlar da başarılı olsun. Ama şu anda günümüzde inanılmaz bir rekabet var. İnanılmaz bir kavga var. O ona bağırıyor. O ona bağırıyor. O ona laf söylüyor. O ona laf söylüyor falan. Ben bu durumlardan hoşlanmıyorum. Onu anlatmaya çalıştım.
3: Evet.
2: Bizde demek istediğim oydu.
0: Bizde yok muydu? Ya bak kime dışarıda vardı ayrı konu. Bizde yoktu.
3: Bizde yoktu. Ama bizim dönemimizde de aynı kaos vardı çocuklar.
0: Tabii ki mutlaka vardı.
3: Yani birbirinin ayağını kaydıran, birbirinin tabii işini elinden almaya çalışan, senin işte vitrinde posterin varsa ben oraya CD'mi vermiyorum, imza gününe gitmiyorum demeler. Tabii bizde de vardı. Şimdi biz kendimiz içimizde hiç kimseye karşı bir kötü art niyetimiz yoktu. Hatta biz gönüllü olarak Çelik'in klibinde dans ettik.
0: Bak var ya beynimi okuyorsun Çelik'in ya. Çelik'in klibinde en ünlü dans ettik.
3: Ama Çelik'in programına gittik, hesap ödedik.
0: Davet etti bu arada. Çelik ya, bizi dinliyorsa. Yıllar evvel.
3: Hayır ödeyelim problem değil.
0: Adam bizi davet etti oraya.
2: Ya sevgili gittik. Faruk Kaan'ın da var ya bu hikayeleri beni alıyor ya.
0: Ama hakikaten çok güzeldi ya. Unutulacak gibi değil.
3: Şimdi demek istediğim hani böyle gönüllü insanlardık yani. Beleşçi hiçbir zaman olmadı. Bize ne verirlerse eve götürdük. Nereye çağırırlarsa da kendimiz paramızı vermedik bu çocuklar. Şimdi öyle değil. Yemin ediyorum şimdi bazı isim vermeyeceğim arkadaşlar. Siz de tanıyorsunuz. Gel diyor şuraya gidelim diyor. İki gömlek alırız. Niye geleyim abi gömlek var evde. Odan diyor bak diyor parfümcü buldum. İki paylaşırız. 24 saat tutarız sileriz. İnsanlar buna döndürmüş.
0: Allah her şeyi çıkarı. Bencillik.
3: Şey bizim dönemimizde öyle bir şey yok.
0: Bak aklımı bize okudun yok. Dedim bak, ya. En ünlü zamanımıza biz kimlere gittik?
2: Bak yalnız yani, söylediğinizde şöyle şöyle enteresan bir şey var. O zaman da yoktu. Bu zaman da.
3: İşte o yüzden bir kaçıyor adam. Kötü olsaydık biz acayip zirvedeydik.
5: Evet. Evet o da gerçek.
3: Doğru muyum? Biz kötü olsaydık acayip zirvedeydik.
5: Kesinlikle.
3: Kimse de indiremez. Ama işte bu güzel dört tane ruh kötü doğmamış.
2: Bir şey söyleyeceğim. Keşke bu kadar ara vermeseydik diyor musunuz? Yani hep keşke devam etseydi. Müzikal anlamda soruyorum. Müzik anlamında soruyorum.
3: Ben müzikal olarak kariyerime solo olarak devam etmeyi tercih ettim. Ama bunları diğer arkadaşlarım cevaplasa sanki.
2: Ya bence de ya.
0: Ya ben şöyle söyleyeyim. Faruk tek başına müzik hayatına devam etti ve çok başarılı. Çok der çıkarttı. O yüzden ben mesela neden yapmadık demedim. Yani demiyorum da. Ve Aytunç mesela dans konusunda çok büyük başarılar elde etti. Ben o yüzden neden yapmadık demiyorum.
2: Yani şöyle belki
0: ticaret hayatında belki çok büyük başarılar elde etti. Fotoğrafçı oldu. Yani şimdi zamanı şimdiymiş.
2: Birkaç iyi adam devam etseydi belki bunlar olmazdı mı diye
1: yok ya şimdi hani belli şartlar gelişiyor ya o dönemki müzik piyasasının gelmiş olduğu bir nokta vardı bilirsiniz hani bir kriz oluştu sonuç itibariyle bu hem ekonomik kriz hem insanların duygusal bağlamda Türkiye'de yerleştirilen hikayeler o değişti biz hani ayrılmadık kopmadık dağılmadık hani birkaç iyi adam zirvedeydi konserler yapıyordu işte vesaire derken bir anda bu müzik piyasasının içinde bulunduğu durumlar şirketlerin işte ekonomik olarak sıkıntılara düşmesi el değiştirmesi vesaireden sonra birkaç iyi adam o rutinin içerisinde kendi yolunu aramaya başladı dolayısıyla hepimiz bireysel olarak da kendi hayatlarımızı elbette yaşıyorduk hani en başta dedik ya keşke bir ev olsaydı hep orada kalırdık biz 24 saat ama, bir arada yaşayabilirdik.
5: Ama bu arada çok da teklifler de geldi yani farklı mesela bana da geldi.
1: Tabii.
5: 3-4 tane böyle farklı şirketten
2: Şunu şöyle bir yaklaştıralım.
5: İşte solo performans albüm yapalım diye. Hı-hı. Ve çok ciddi isimlerden. Efendim dizi filmler geldi, filmler geldi. Televizyon programları geldi. Hı-hı. Yani...
2: Bilmiyorum. Size gelen teklifler mi bunlar?
0: Birkaç adam olarak değil, ayrı ayrı.
2: Ayrı ayrı teklifler geldi.
0: Ya bir radyoya katılıyoruz mesela, orada hepimize şarkı söyletiyor. Ertesi gün bir tane plakçı arıyor. Hı-hı. Yani sana kaset yapacağım diyor. Yani hı-hı, o zamanlar ne çarşısıydı?
5: Plakçılar çarşısı.
2: Konudan ne kadar uzaksa yani bak.
1: Yani bu bireysel güvensizlik.
0: Ben geçmişi sildim ama tekrar geri yüklüyorlar bana.
2: Sen kendine. Bari iyi devam etmişsin müziğe. Var ya. Biz biterdik.
0: Kaset mi diyordunuz siz?
1: Dat. Ya bu bireysel güvensizlikle ilgisi değil. Bizim bir enerjimiz var. Bu 4 kişi, 5 kişi bir arada, bu birkaç adam bir araya geldiği zaman o bir enerji yakalıyor. Hani bireysel olarak yaptığımızda, işte Faruk bir şey yaptığı zaman solo kariyerinde falan hepimiz heyecanlanıyorduk mesela. Aytunç dünya birinciliğini aldı. Ama
3: konserlerime gelmiyordunuz. Bir tek Aytunç geliyordu.
1: Ama kendi durumumu, ben aktif olarak çalışan
3: ben davet insanım. Ediyordum bütün konserlerime. Bir tek Aytunç geliyordu.
1: Çok haklı.
2: Abi haklı da doğru.
0: Şimdi abi, hayır, ya, bir şey söyleyelim. Tamam ya, o zaman bak ben aykırı adamım ya. Hiç davet etmedi beni hiçbir konserine.
2: Abi radyo programında haklı hiç destek vermemen karşı çıkacağız.
0: Yok, bak burada kavga edelim.
2: Kavgaya dönüş.
3: Bir dakika.
0: Hiç abi. Birini
2: terk edip birini söyle terk ediyormuş gibi de yapabilirim.
0: Ben beraber 2,5 senede beraber organizasyon işini yaptık.
3: Çok doğru söylüyor. Ne zaman davet edeceğim bir bakıyorum, o kadar güzel bir rol oynuyor ki. Bak, kuruluş
2: bir şey söyleyeceğim.
3: Bu sette şimdi adam sette rol yapıyor. Akşam ben nasıl çağırayım onu konserime?
1: Yani tamam. Bu benim hikaye buna geliyor.
2: Bu hiç benlik bir sohbet değil şu anda. Ben buradan hiçbir şey çıkaramam. Kavga yok, dövüş yok. Birbirinize girmiyorsunuz.
0: İşte girmeye çalışıyoruz. Sen arada
1: beceremeyiz ki. Biz kavga etmeyi de beceremeyiz.
2: Beceremiyoruz. Hemen
1: kavga edemeyiz abi.
0: Ortayı düzenleyen o.
2: Bak millet nasıl kavga ediyor. Bak millet gidiyor radyo programına neler söylüyor. Ya, yaşlı diyor, şu diyor, bu diyor.
1: Okan şöyle bir şey var. Biz yıllarca bu ülkede yaşayan insanların gerçekten ailelerine girdik. Ve ben o kadar çok şey kulislerde konserler esnasında şahit olduğum şey şuydu. Bizim çocuklar.
2: Ne güzel ya.
1: Yani bunu yaşadık ya biz.
2: Ne güzel. Ne
1: hani
2: güzel.
1: Şimdi bana ne derlerse desinler ya, hiç umurumda değil. Yani biz bu ülkenin insanlarından, ait olduğumuz topraklarda, halkımızdan böyle bir şey duyduk. Bizim çocuklar. Televizyonlara çıktığımızda ya da sahnede çıktığımızda ailemizin sanatçısı olduk.
2: Ne güzel.
1: O yüzden hiçbir zaman Murat'ın dediği gibi ne yukarı çıktık, ne aşağı indik, ne bir başkasına başka bir gözle baktık. Hı hı. Kimse bizim rakibimiz değildi. Biz birkaç iyi odam olarak vardık.
2: Ne güzel, zaten. Ne güzel. Ve
0: hepimizin çıktı, birkaç iyi odun.
1: Ya onu da söylediler. Tamam. Şimdi de ne diyorlar? Birkaç botokslu adam, çok gülüyoruz, çok eğleniyoruz abi. Kaldı ki botoks motoks hani hiç böyle çok...
3: Var mı? Hayır, ya bir şey söyleyeceğim. Var mı arkadaş?
2: İçinizde.
3: Şey, bende var. Ben yaptırıyorum.
1: Ya, süper.
3: Aynen, bir şey söyleyeceğim. Şimdi şöyle bir şey. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ekrana çıkıyorsun. İnsanlara bir saygın olması gerekiyor değil mi?
2: Evet.
3: Ben kendimi iyi hissettiğim zaman beni de yani gördükleri noktada kendilerini iyi hissetmelerini isterim. Kaşım gözüm bulunmuş, saçlar dağılmış, kendine bakımsız bir adamı mı izlersin? Adam kaç yaşına gelmiş, kendini sporunu yapıyor, kendine bakıyor. Kesinlikle. Bakımlı, senin gibi mesela.
2: Senin gibi.
3: Doktor kim senin çok gibi. İyi, kaz ayaklarını çok iyi yapmış senin.
2: Vallahi bir şey yaptı.
3: Harika.
2: Vallahi billahi. Bir şeyim olmaz
3: çok
2: ya.
3: İyi durmuş.
2: Allah Allah.
3: Şimdi şöyle bir şey.
2: Çok sağlam girdi.
0: Bir kaslarına baktım, ben hemen spora baktım.
3: Şöyle bir şey söyleyeceğim.
0: Seni görünce.
3: Okan. Abi bacak
2: üstüne.
3: Yaptırabilirler. Evet. Sonuçta o yazanlar yaptırmak isteyip de cesaret bulamayanlar ya da para bulamayanlar. Ya ben artık onları o kadar çok şey yapıyorum ki, anlayabiliyorum ki, empati yaparak. Hı. Yaptırıyorum abi, kendimi iyi hissediyorum ve iyi görünmek istiyorum beni takip edenlere.
2: Mis gibi.
3: Yaptırma da saygı duyuyorum. Bu kadar basit.
0: Ben aynı zamanda oyunculuğa da devam ettiğim için ben...
2: Yani, şu anda devam eden proje var mı?
0: Şu an yok. Yazın yaptık bir tane.
3: Ya bir şeyde oynadım Murat. Hangi diziydi
2: neydi o?
0: Hangisi?
3: Uykusuz muydu?
5: Film mi?
0: Uykucu.
3: Böyle, ya işte bilmiyorum, hatırlatsana, yapıştırsana oradan.
0: Uykucu dedim ha, ya.
3: Uykucu. Böyle bir performans yok. Ha. Ya adını hatırlamıyor bilirim. Ama ben Netflix'te izlerken reklam oldu mu? Oldu artık. Yapabilecek bir şey yok.
2: Yok canım, tamam.
3: Acayip performans yapmış.
2: Hmm. Ben şu anda düşünüp devam ediyorum.
5: Şu an yapabilir misin?
0: Şu an devam ediyorum ama arkadaşlarımıza ayırdık bu süreyi.
5: Ben bana doğru mesela.
2: Yapsan oradakini.
0: Artur ne güzel dalga geçiyorsun.
5: Hayır be oğlum.
0: Bir şey anlatıyorum. Bir saniye ama. İşte grubun çocuğu.
2: Abi
0: bak. 7'sinde odur ya adam.
2: Ama çok güzel aynen bir şey o. Valla o çok güzel bir şey. İnsan aynen içindeki çocuğu kaybetmemesi lazım.
0: Tabii,
2: abi senin şu dans okulu birincilik, onu atlamayalım ne olur. Tamam, söyle bir bahset. Tamam. Vaktimiz daraldı çünkü bitireceğiz.
5: Okulum var. Aytuç Bentürk Dans Akademi. Instagram'da Abda Dancers diye geçiyor. Abda Dancers diye yazılıyor. Burada öğrenciler yetiştiriyorum ama
2: çok
5: benim
2: güzel.
5: Her zaman için böyle bir dansa çok fazla isteğim vardı. Hı hı. Ve 2001 yılında salsayla tanıştım. Hı. 2001 yılına kadar salsayı bilmiyordum. Hı hı. 2001 yılında salsayla tanıştım ve onun üzerine gittim, yoğunlaştım. 2004 ve 2005 yılında iki sene üst üste dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşadım. Hı. Ki bunların hepsini evet, bir tanesini Amerika'da yaşadım ki memleketi yani Latin Amerika'nın içerisinde
2: müthiş
5: yaşadım.
2: Şey ya,
5: İşte Almanya'da yaşadım, İsviçre'de yaşadım, dünya ve şampiyonu oldum. Bu normalde bir Türkiye verilebilecek bir şey değildi yani. Hani ben bunu hak ettim ama
2: ne güzel ya.
5: Hakkın bile olsa hani bir Türk'ü orada çok fazla görmek istemiyorlardı yani. Bu bir gerçekti ama ben onu söke söke
2: aldım. Nasıl gurur verici bir şey değil mi?
5: İki kez İstiklal Marşı'nı okuttum.
2: Harika.
5: Türkiye'ye çıktım ki hakikaten çok önemli ve çok değerli bir şeydi bu. Evet. Sevgili partnerim Duygu Ural'la birlikte bu başarıyı yakaladık. Ve daha sonra ben kendi öğrencilerimi de aynı benim gibi yetiştirmeye başladım. Yani onlardan hiçbir şey esirgemeden, saklamadan. Ve kendi öğrencilerime de bunları yaşattırdım. Onlarda dünya şampiyonu olanlar var, Avrupa şampiyonu olanlar var, olimpiyat şampiyonları
2: çok güzel,
5: olan öğrenciler
2: çok
5: yetiştirdim.
2: Güzel.
5: Halen de daha devam ediyorum okulumda. Kadıköy'de Koşu yolunda bir okulumuz var. Hı hı. Bakırköy'de bir okulumuz var. Şimdi yeni bir şubede Ataşehir'i açtık.
2: Oh ne güzel.
5: Ataşehir'de de bir şubemiz var. Orada da böyle elimizden geldiğince dansçılar.
2: Çok güzel.
5: Bu işi böyle yapacak olan dans eğitmenleri. Efendime söyleyeyim, işte konservatuara gidecek olan çocukları yetiştiriyoruz. Öyle söyleyeyim.
2: Çok güzel. Veda vakti geldi. Vallahi zaman su gibi geçiyor.
0: Hakikaten öyle ya.
2: İnsan değil mi? Çok güzel değil mi?
0: Böyle zaman çekse diye bir şey olmaz.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Gerçekten. Biz de teşekkür ederiz.
2: İyi ki varsınız. Arladınız. Ayaklarınıza, yüreğinize
0: çok
2: sağlık.
0: De
2: çok değerli insanlarsınız. Sabırsızlıkla şarkıları dinleyicilerimiz bekliyor. Ben birazdan dinleyeceğim zaten. Çok şükür. Sevgili dinleyiciler, Mine'ye çok teşekkür ediyorum. Sevgili Mine Ayman'a
3: çok teşekkürler bu bağlamda.
0: Mine'ye teşekkür ediyoruz. Oradaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
2: Ekip arkadaşlarım, sevgili İlknur, Simge, Kemal, bütün ekip arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Size teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Seviyorum sizi. Birkaç iyi adam konuğumuzdu. Değerli dinleyiciler, hepinize güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Erkan Başsımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. SPK soruşturması kapsamında Masak'la yapılan çalışmalarda 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Motorine bugünden geçerli olan 5 lira 57 kuruşluk indirimin ardından yeni zam yolda, ayrıntılar bültenimizde. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'da yerin 7,3 kilometre derinliğinde 5,3'lüğüne bir deprem meydana geldi. Depremin 15 saniye kadar sürdüğü öğrenildi. Sarsıntı Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde pek çok ilde hissedildi. Depremin ardından AFAD tarafından yapılan açıklamada olumsuz bir durumun yaşanmadığı bildirildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, deprem dolayısıyla yapılan ilk belirlemelere göre ilimizde herhangi bir can kaybı ve yaralanması söz konusu olmamıştır dedi. Diğer taraftan deprem dolayısıyla Şanlıurfa'da eğitime bir gün ara verildi. SPK soruşturması kapsamında Masak'la yapılan çalışmalarda 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el konulurken dondurulan ve olan toplam tutar 750 milyon liraya ulaştı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 20 kişi tutuklandı. Ankara'da Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü faaliyetlerine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde toprak kayması meydana geldi. Heyelan'da toprak altında kalan kişi yaşamını yitirdi. Dış gündemle devam edelim. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yapılan G20 zirvesi davetine ilişkin Sputnik'e açıklamalarda bulundu. Rusya'nın davet dolayısıyla teşekkür ettiğini belirten Peskov, kararımızı vereceğiz ve konuyu diplomatik kanallar üzerinden değerlendireceğiz dedi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise zirveye katılımın Putin'e yalnızca ABD Başkanı ile değil diğer dünya liderleri de görüşme imkanı sağlayacağını ifade etmişti. Dünyanın önde gelen ekonomilerinin yanı sıra Afrika Birliği ve Avrupa Birliği'nde de yer aldığı G20 zirvesi 14-15 Aralık tarihlerinde ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek. Norveç, İsrail'in soykırım suçu işlediği Filistin'de sivil halkın ihtiyaçları için kullanılmak üzere 13 milyon dolar yardım göndereceğini açıkladı. Yardımın Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası aracılığıyla ulaştırılacağını ifade eden Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki kendi de derin bir endişeyle takip ettiklerini kaydetti. İran lideri Pezeşkian, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ABD ve İsrail menşeli silahların neden olduğu yıkıma dikkat çekti. ABD bir okulu bombaladı, çocuklar ABD ve İsrail tarafından sağlanan silahların bombaları altında can verdi ifadesini kullandı. Pezeşkian, İran'ın nükleer faaliyetlerine de değindi. Ülkesinin nükleer faaliyetlerinin barışçıl amaçlar taşıdığını belirterek ülkesinin nükleer teknoloji geliştirme hakkından vazgeçmeyeceğini de sözlerine ekledi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, BM Genel Kurulu'nda konuştu. Şara, konuşmasında Suriye'nin yükseldiğini ve yeniden inşa sürecinin başladığını söyledi. Golan Tepeleri'nin Suriye toprağı olduğunu vurgulayan Şara, İsrail'in sahadaki gerçekleri dayatma ve saldırgan eylemler gerçekleştirme girişimlerini reddettiklerini ifade etti. Pakistan, Afganistan'a saldırdı. Pakistan, sınır ötesi İHA saldırılarında kullanıldığını öne sürdüğü Afganistan'daki 10 noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Afgan yetkililer, Os vilayetindeki saldırılarda can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Sırbistan'ın kuzey doğusunda bulunan Deliblato kumları bölgesinde 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınının 52 gün sonra söndürüldüğü bildirildi. Yetkililer süreç boyunca Deliblato kumlarındaki orman yangınına 560'dan fazla itfaiye eriyle 170 itfaiye aracının müdahale ettiğini aktardı.
2: Ekonomi.
1: Motorine bugünden geçerli olan 5 lira 57 kuruşluk indirimin ardından yeni zam yolda. Motorine litre fiyatına yarından itibaren 2 lira 55 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zamla birlikte motorine litre fiyatının İstanbul'da 93 lira 45 kuruşa, Ankara'da 94 lira 55 kuruşa, İzmir'de 94 lira 85 kuruşa, Doğu illerinde ise 96 lira 25 kuruşa yükselmesi bekleniyor. Türkiye ABD ticaretinde hedef büyüdü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'li ticaret hacminin 2026'da 42 ila 43 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini, mevcut eğilimin koruması halinde 2028 sonunda yıllık 50 milyar dolarlık seviyenin yakalanabileceğini söyledi. Bakan, Türkiye'de faaliyet gösteren 2345 ABD'li şirketin bugüne kadar 16,5 milyar dolar sermaye getirdiğini, aradan geçen yıllarda ise Türkiye'deki toplam yatırımlarının 60 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bu yatırımların istihdam, üretim, vergi geliri, ihracat ve döviz kazandırıcı etkileri bakımından önemli olduğunu vurguladı. Gayrimenkul alım satımında milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler yolda. Yeni dönemde internet ilanları için emlakçıya e-devletten yetki vermek yetmeyecek, yapılan sözleşmenin de sisteme eklenmesi gerekecek. Sahte ve yanıltıcı ilanları önlemek için hayata geçirilen elektronik ilan doğrulama sistemi, mal sahibinin ilgili emlak işletmesine e-devletten ilan yetkisi vermesini zorunlu kılıyor. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.010 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 86 kuruş, euro 55 lira 68 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.688, çeyrek altın 1917, tam altın 43.532, atı altın ise 44.270 liradan işlem görüyor. Spor. Futbolla bülteni sonlandıralım. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında yarın Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Alman hakem Felix Zweier yönetecek. A Yıldızlar'da sakatlığı bulunan Orkun Kökçü'nün forma giymesi beklenmezken Dünya Kupası'nı 4. sırada tamamlayan Fransa'nın başında ilk maçına Zinedine Zidane çıkacak. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. NATO niye Türkiye için önemli? Çünkü Türkiye 38'den sonra kendisine himaye olarak NATO'yu, Amerika'yı seçti. O günden bugüne gelen bir durum bu. NATO için şu söylenmez. Dünyanın en kanlı örgütlerinden bir tanesidir. Bu söylenmez, bu konuşmaz. Bu NATO'nun ne olduğu, kim olduğu, ne yaptığı, Avrupa'da, dünyada ne yaptığı ama asıl bizim ülkemizde ne yaptığını uzun uzun konuşacağız Radyo Sputnik'te.
4: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Müziğin efsaneleri.
1: Hepimizin son aşkı, son sevgisi, unutulması imkansız olan taze bir hatıraya dayanır. Onu gönül dağarcığımızda bir sır gibi ebediyen saklarız. Bu hatıra bazen solgun bir resim, bir yaprak, bir renk ve bir çiçek demeti olabilir. Şimdi okuyacağım şarkının hatıralar bahçesinde ise nefis ve unutulmaz bir yasemin kokusu var. Bu benim küçücük bir bestem efendim. Bir demet yasemen aşkının tek hası.
2: Bugün klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden Zeki Müren'in ölüm yıl dönümü. 6 Aralık 1931 yılında Bursa'da dünyaya gelen Zeki Müren, geçirdiği kalp krizi sonucu 24 Eylül 1996'da henüz 64 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.
3: Bir demet yasemen aşkına.

Türkiye'nin sanat güneşi ve müziğin paşası olarak anılan Zeki Müren, 1950 yılında henüz üniversite öğrencisiyken TRT İstanbul Radyosu'nun açtığı solist sınavını birincilikle kazandı ve sanat yaşamına adım attı. 1 Ocak 1951'de İstanbul Radyosu'nda ilk radyo konserini verdi ve büyük beğeni topladı. Zeki Müren, bu başarılı ilk konserden ve plak çalışmasından sonra Türkiye radyolarında düzenli olarak eserler seslendirmeye başladı. İlk sahne konserini ise 26 Mayıs 1955 tarihinde verdi. Maxim Gazinosu sahnelerinde aralıksız 11 yıl sahne alan Zeki Müren, 1976'da Londra'daki Royal Albert Hall'de konser vererek burada sahne alan ilk Türk sanatçı oldu.

0: soğuca sokul yeter.
1: Besteci ve ses sanatçısı Zeki Müren, sanat yaşamı boyunca 600'e aşkın plak ve kaset doldurdu. 300'e aşkın şarkı besteledi. Müren 1955'te Manolyam adlı şarkısıyla Türkiye'de ilk kez verilen altın plak ödülünü kazandı. 1991 yılında devlet sanatçısı unvanıyla ödüllendirildi. En sevilen şarkıları arasında Şimdi Uzaklardasın, Bir Demet Yasemen, Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin, Elbet Bir Gün Buluşacağız ve nice'leri sayılabilir.

Kurallı ve ağdalı bir Türkçe konuşmaya özen göstermesiyle bilinen Zeki Müren, sahne kıyafetleriyle de çok konuşulan bir isimdi. Güzel sanatlarda eğitimini tamamlayan Müren, eğitimini aldığı desen tasarımı sayesinde sahne kıyafetlerinin pek çoğunu kendisi tasarladı.

0: görmesi. Benden evvel başkası seni görüp sevmesi.
1: Türk müziğinin en büyük isimlerinden olan Zeki Müren, kalp rahatsızlığı ve şeker hastalığı nedeniyle hayatının son 6 yılında sahne hayatından uzakta yaşadı. Bodrum'daki evinde inzivaya çekildi. Sanatçı yıllar sonra kendisi için düzenlenen bir törene katılmak için TRT İzmir Televizyonu'nda sevenlerinin karşısına çıktı. Tarih 26 Eylül 1996 idi. Zeki Müren kendisine takdim edilen ödülü büyük bir nezaketle aldı. Ancak son kare o son kez gördüğümüz anda aslında. Türkiye'nin sanat güneşi Zeki Müren, tören sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

0: Zeki Müren, kulaklardan izi silinmeyen sesi ve eserleriyle hiç batmayacak bir sanat güneşi. Büyük ustayı saygı ve özlemle anıyoruz.
1: Hadi, buyurun beraber başlıyoruz.

şarkılarda yaşıyorum. Tamburlarda, kemanlarda, şarkılarda yaşıyorum. Sevgilerden akışlarla, mutlu mutsuz bakışlarla, sevgilerden

0: Kimsesizlerin kimsesizliğim, kimsesizim. Yalnızların yalnızıyım, yalnızım. Dertlilerin dertlisiyim, dertliyim. Aşıkların aşkıyım, aşıkım. İsmim Mesut, göbek adım Bahtiyar. Yıllarca hep böyle bildiniz siz. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz.
1: Müziğin efsaneleri.
2: Radyo Sputnik.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Özel Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Ekonomist Güldem Atabay, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. SPK'nın açıklamasına göre Vurgun'daki yatırımcı sayısı 455.758 kişi. Akıllardaki soruysa bu devasa Vurgun'da bu parayı kimler götürdü? İsim isim kayıtların Masak'ta tutulduğu bilindiği halde isimlerin neden açıklanmadığı merak konusu. Ekonomist Güldem Atabay, fon vurgununu ve detayları canlı yayında şu sözlerle anlattı.
5: Türkiye Sermaye Piyasalar Kurulu tarihinin en yüksek bir vurgunundan söz ediyoruz. Kendisi açıkladı SPK, 455.758 kişi fonlardaki yatırımcı sayısı diye. Buradan kim ne götürdü bilinmeye olabilir mi?
6: Mümkün değil. Şimdi SPK'nın izni olmadan biliyorsunuz hiçbir fon kurulamaz ve TEFAS'a açılamaz. Dolayısıyla burada SPK'nın ağır bir görev ihmali var. Bunlara kim bu izinleri BDDK'dan vermiş? Ramazan Başak iki defa gözaltına alındığında bu işleri ifşa etmek için kimler doğruların söylenmesini adli sistem içinde ya da hukuk sistemi, adalet sistemi içinde kimler bu fonlardan yararlanmış ki bu sistem devletin Adalet Bakanlığı tarafında ki Ramazan Başak gözaltına alınmış. Neyse ki tutuklanmamış. DDK'yı, SPK'yı, Borsa İstanbul'u adalet birimi içindeki işte bazı suçlamayı yapan tutuklamaları öneren kişileri ve tabii ki bu kadar büyük bir güce neden bu kadar insanlara hem izin vermiş hem de arkası dönülmüş siyasetle bağlantıları var.
5: Biz bu isimlere ulaşma, açık kaynaktan ulaşma şansımız yok mu?
6: Yok, yok. Hem kapalı bir fon ama bu SPK için o kadar kolay ki izin verdiği güne dönecek. O izni, belgeleri kimlere imzalamış ona bakacak. Her işlem yapanın biliyorsunuz hesap açılır, hesaplar kayıtlarda tutulur. Bu kayıtları isteyecek. Hani böyle bir gün bile almayacak. Bana göre hani düğmeye basıp bilgisayarında sistemde yani bir dakikada ortaya çıkacaklar.
5: Bu 12 kişiyi kim biliyor şu anda? SPK başkanı biliyor mu?
6: Biliyor tabii.
5: Savcılık biliyor mudur?
6: Biliyordur.
5: Maliye Bakanı biliyor mudur?
6: Biliyordur. Adalet Bakanı mı ve yetkili kadrolar biliyordur. Borsa İstanbul'da biliyordur. Hani öğrenmiştir. Ama asıl SPK biliyordur ve hani bu işi yetkilileri imza atanlar biliyordur. Asıl bu tezgahın kurulduğu 2021 ve belki de öncesi 2020-2024 arasını yani tam da bu kapalı dönemi yani tam da bu 12 kişi 159 kişiye çıktığı dönemi MASAK incelemesine alınmaması. Bu neyi değiştirir? Bu paraların geri gelmesini, mağdurlara ödemelerin yapılmasını, orada yaratabilecek değeri çok değiştirir. Çünkü bu insanların mal varlıklarını yurt dışına kaçırdıkları parayı yurt dışında menkul olarak işte at, yat, kat neyse adı onları aldıkları bunların geri getirilme, nakde çevrilme mağdurlara teslimat süresinin ya da teslimat miktarının çok büyük eksik kalmasına sebep olur.
5: Şu anda bu fon vurgunu denilen bütün yapının olduğu bir yerde resmen hiç kimse daha istifa etmedi.
6: Girerken söylediğiniz şekilde finans piyasasındaki en büyük vurgun ve skandal değil, Türkiye'nin başına gelen belki de en büyük bir vurgun ve skandal. Çünkü bahsettiğimiz kurumlar, devlet kurumları, onların arkasını döndüğü, görevlerini ettiği, kim bilir hangi siyasi ve çıkar ilişkiler için bunu uzunca bir süre yaptığı çok büyük bir skandal bu. Yani bu öyle kolay kolay yenip yutulacak, hani 6 ayda biz tasfiye sürecini yaptık, kapattık denebilecek boyutta bir olay değil.
4: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan ekonomist Güldem Atabay, 455.758 yatırımcıyı ilgilendiren fon vurgununu, fonlardaki işlemlerin kayıtlarını ve SPK'nın denetim sorumluluğunu canlı yayında anlattı. SPK'nın izni olmadan hiçbir fonun kurulamayacağını söyleyen ekonomist Güldem Atabay, fon vurgununu Türkiye sermaye piyasaları tarihinin en büyük vurgunu olarak yorumladı. Kapalı fonla işlem yapan 12 kişiyi SPK Başkanı, Savcılık, Maliye Bakanı, Adalet Bakanı ve yetkili kadroların bildiğini söyleyen Atabay, 2020-2024 arasındaki dönemin incelenmesi gerekiyor ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik Özel röportaj. Özel röportaj.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya ilişkin açıklamada bulundu. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın toplantısında Kıbrıs'taki gelişmeler ele alındı. Kremlin sözcüsü Peskov, ABD'de düzenlenecek G20 zirvesi kapsamında Rusya lideri Putin'le Trump arasında bir görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan'ın konuşmasının insanlığı ferahlattığını belirten Bahçeli, "Dünya beşten büyüktür" çağrısı Güvenlik Konseyi'nin mevcut üye yapısına yönelik bir eleştiri yanında, dünya nüfusunun farklı coğrafyaların ve farklı medeniyetlerin küresel karar alma süreçlerinde daha adil biçimde temsil edilmesi gerektiğinin mevcut yapısının adil, etkin ve kapsayıcı bir uluslararası düzenin önündeki temel sorunlardan biri olduğunu ifade eden Bahçeli, Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısının sürdürülemez olduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın toplantısında Kıbrıs'taki gelişmeler ve Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin konular ele alındı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kıbrıs'taki gelişmeler izleniyor. Yunanistan adaları silahlandırmamalı. Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklarını koruyacak ifadeleri kullanıldı. Kremlin sözcüsü Peskov, ABD'de düzenlenecek G20 zirvesi kapsamında Rusya lideri Putin'le ABD'li mevkidaşı Trump arasında bir görüşmeye ilişkin bu konuda henüz nihai kararın verilmediğini bildirdi. Peskov ayrıca Rusya'nın G20 platformundaki çalışmalara ve bu kapsamdaki forumlara en etkin şekilde katılmaya devam edeceğini vurguladı. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Depremin yerin 7,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Şanlıurfa merkezli deprem kent merkezinin yanı sıra Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'da da hissedildi. Trabzon'da meydana gelen heyelanda toprak altında kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kentte etkili olan sağanak sonrası Ortahisar ilçesine bağlı Güneyli Mahallesi'nde sabah saatlerinde yamaç arazide heyelan oldu. Heyelan sırasında yamaç arazide komşusuna ait 3 katlı evin yakınında beton kırma işi yapan Ali Turhal toprak yığınının altında kalmıştı.
2: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.010 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 86 kuruş, euro 55 lira 68 kuruş.

0: yönetecek. Ay Yıldızlar'da sakatlığı bulunan Orkun Kökçü'nün forma giymesi beklenirken Dünya Kupası'nı 4. sırada tamamlayan Fransa'nın başında ilk maçına Zinedine Zidane çıkacak. Yayınımız Yapay Zeka Günlüğü'yle devam edecek.
1: İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Aya'nın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile de arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü başlıyor.
2: Radyo Sputnik'ten herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Yine bir Yapay Zeka Günlüğü programında sizlerle birlikteyiz. Bugün Yapay Zeka Günlüğü programında yine yapay zeka ile konuşacağız. Sizlerle hoş bir vakit geçirmek, bilgilendirici bir vakit geçirmek istiyoruz. Sevgili yapay zekam, Radyo Sputnik dinleyicilerine merhaba demek ister misin?
3: Merhaba. Radyo Sputnik dinleyicilerine selamlar. Bugün burada olmak gerçekten keyifli. Yapay zeka dünyasında neler olup bitiyor, birlikte konuşacağız.
2: Sevgili yapay zeka, sana şunu sormak istiyorum. Şimdi önümüzde bir makale var. Bu makale yapay zekanın, özellikle de ChatGPT'nin sol tandanslı olabileceğini gösteriyor. En azından ben makaleden bunu anladım. Sence bu makaleyi nasıl okumalıyız? Biraz bu makaleden bahsederek başlayalım mı?
3: Bence makaleyi ChatGPT sol diye okumak biraz fazla iddialı. Asıl argüman şu: yapay zekayı insanlara zarar vermesin, ayrımcılık yapmasın, adil ve dürüst olsun diye hizalıyoruz ya. Yazar diyor ki bu değerlerin bir kısmı günümüz batı siyasetinde daha çok sol liberal görüşlerle birlikte görünüyor. Bu yüzden bazı siyasi testlerde modelin cevapları sola doğru kayıyor. Ama bu ChatGPT'nin içsel bir siyasi inancı var anlamına gelmiyor. Dahası yazar da aslında deney yapıp bunu kanıtladım demiyor. Daha çok önceki çalışmalara dayanarak kavramsal bir tez kuruyor. O yüzden kaçınılmazlık ifadesine dikkat etmek lazım. Bence makalenin en değerli yanı şu soruyu açması. Bir yapay zekaya iyi, adil ve zararsız ol dediğimizde sadece evrensel insani değerleri mi veriyoruz, yoksa farkında olmadan siyasi bir yöndemi kazandırıyoruz? Eğer adalet, zarar ve hatta bazen doğruluk toplumda siyasi olarak eşit dağılmıyorsa tarafsız yapay zeka ne demek? İşte asıl tartışma bu.
2: Çok enteresan bir yerden girdin. O zaman şöyle bir soruyla sana gelmek istiyorum. Ya basitten başlayalım. Şimdi bir yapay zeka gerçekten solcu ya da sağcı olabilir mi? Yani inancı, çıkarı, sınıfsal konumu ve oy verme iradesi olmayan bir şeye siyasi tandans atfetmek teknik olarak ne demek?
3: Bence çok yerinde bir soru. Teknik olarak bir yapay zekanın inancı, çıkarı, sınıfsal konumu olmaz. Yani bilinçli bir politik özne gibi ben şu ideolojiye inanıyorum diyemez. Ama dışarıdan bakan biri sistematik olarak belirli tür sorulara verilen cevapların belli bir yöne yığıldığını görürse bu modelin çıktılarında şu yönde bir eğilim var diyebilir. Bu eğilim modelin niyetinden değil, eğitim verisinden, güvenlik kurallarından, insan geri bildirimlerinden ve hangi davranışların kabul edilebilir sayıldığından kaynaklanır. Yani burada konuştuğumuz şey bir inanç değil, gözlenen bir davranış örüntüsü.
2: Peki o zaman sana hırs soracağım. Bir yapay zekanın siyasi görüşü yoksa ChatGPT sola eğilimli diyen bir araştırma aslında neyi ölçüyor olabilir?
3: Orada ölçülen şey modelin bir ideolojiye sahip olup olmaması değil, belirli sorulara verdiği yanıtların insanlara göre hazırlanmış siyasi testlerde nereye düştüğü. Ama o testler insanlar için tasarlandı. Bizim çıkarlarımız, kimliklerimiz, aynı yanıtı vermek aynı yerden verdiğim anlamına gelmeyebilir. Mesela bilimsel uzlaşıyı takip eden bir cevap toplumda daha çok sol seçmenle örtüşüyorsa test bunu sol eğilim diye etiketleyebilir. Ama bu modelin kendini bir yere ait hissettiği anlamına gelmez. Daha çok belirli bilgi ve norm setlerine yaslanan bir yanıt deseni görüyorsun demektir.
2: Peki oradan şuna geçmek istiyorum. Şimdi çok çarpıcı bir iddia dedik. Yapay zekayı zararsız, dürüst ve adil olmaya eğitirsek sola doğru kayması kaçınılmaz olabilir diyor. Bu ne demek? Çok acayip değil mi bu?
3: Evet, ilk duyduğunda insanın kulağına tuhaf geliyor çünkü sanki dürüstlük, adalet ve zarar vermek solculuk gibi bir sonuç çıkıyor. Makalenin en tartışmalı kısmı da bu zaten. Yazarın dediği şey kabaca şöyle: modele ayrımcılık yapma, zararı azalt, insanlar arası eşitliği gözet gibi talimatlar ver.

0: verdiğinde bu ilkeler günümüz Batı toplumlarında bazı siyasi kimliklerle daha çok örtüşüyor. Ve sonra siyasi teste sola düşüyor. Ama burada bence kritik nokta şu, bu değerler gerçekten sol olduğu için mi böyle? Yoksa bugün sol siyaset bu değerlere daha çok sahip çıktığı için mi? Ayrıca zararsız ol demek tek başına bir siyasi reçete sunmuyor. Çünkü neyin zarar olduğu, hangi hakların öncelikli olduğu gibi konular zaten siyasi tartışma. O yüzden kaçınılmaz kelimesini ben de biraz fazla güçlü buluyorum. Belki daha doğru okuma şu, hizalama teknik bir işlem gibi görünse de içinde kaçınılmaz olarak siyasi ve ahlaki tercihler var. Ve hiçbir tercih yapmamak da kendi başına bir tercih olur. Yani mesele solcu yapay zeka mı, tarafsız yapay zeka mı, ikiliğinden çok güvenli bir yapay zeka değer nötr olabilir mi sorusuna dönüşüyor. Ve bu soru gerçekten zor.
1: Peki o zaman bir diğer soruya geçiyorum. Şimdi bir yapay zeka bilimsel konsensüse uygun cevap verdiği için siyasi olarak sola yakın gözüküyorsa acaba buna gerçekten bir biasli miyiz? Ne diyorsun?
0: İşte burada bias kelimesini çok dikkatli kullanmak lazım. Eğer bir konuda güçlü bir bilimsel uzlaşı varsa ve model o uzlaşıyı takip ediyorsa bu cevap bir ülkede sola daha yakın görünse bile bu otomatik olarak yanlılık anlamına gelmez. Tersini düşün. Tarafsız kalacağım diye bilimsel olarak eşit olmayan iki görüşü eşit ağırlıkta sunarsa da bu kez doğruluktan sapmış olur. Yani siyasi tarafsızlık ile epistemik tarafsızlık her zaman aynı yere çıkmıyor. Bence makalenin ima ettiği en ilginç paradokslardan biri bu. Bazen bias gibi görünen şey yapay zekanın kendi başına bir tarafa meyletmesinden değil, gerçek dünyada görüşler ile siyasi kümelerin birbirinden farklı dağılmış olmasından kaynaklanıyor olabilir. O yüzden modelin cevabı sola yakın göründü, o halde sol yanlı demek yerine önce şunu sormak daha sağlıklı. Bu cevap siyasi olarak sola yakın olduğu için mi bu, yoksa mevcut kanıtlar o yönde olduğu için mi?
1: Çok güzel söyledin. Peki o zaman şuraya geçiyorum. Şimdi zarar verme konusuna geçelim. Zarar verme bilimsel bir gerçek değil. Zararı kim tanımlıyor? Yani nefret söylemini engellemek bir zararı önleyebilir ama ifade özgürlüğünü sınırlamak da başka bir açıdan zarar olabilir. Yapay zeka bu noktada hangisini seçecek?
0: Tam da makalenin en zorlandığı yerde burası bence. Hangi zarar daha önemli sorusunun yanıtını bilim tek başına veremez. Orada değerler devreye giriyor. Senin örneğin çok net. Nefret söylemini engellemek bazı insanları korur ama ifade özgürlüğünü kısıtlamak da başka bir zarar yaratabilir. Yapay zeka kendi başına bu iki değeri tartıp birini seçmiyor. Onun yerine insanlar tarafından belirlenmiş kurallar, yönergeler ve öncelikler için üretiyor. Sorun da şu, o öncelikleri kim belirliyor ve hangi toplumsal uzlaşıya dayanıyor? Şirket politikaları mı, yasalar mı, uluslararası insan hakları normları mı? Bunlar çatıştığında yapay zeka aslında bir tercih yapmıyor. Bizim değerler hiyerarşimizin sonucunu yansıtıyor. Yani işin özü yine oraya geliyor. Zararsızlık kulağa evrensel ve nötr geliyor ama içini doldurmaya başladığın anda siyaset kapıdan içeri giriyor. Belki de en dürüst yaklaşım yapay zekanın hangi değer çerçevesiyle çalıştığını açıkça söylemek ve bu çerçevenin nasıl belirlendiği üzerine kamusal tartışma yürütmek.
1: Şimdi geldik o zaman evrensel değerlere. Şimdi yapay zekaya evrensel insani değerleri benimse demek sandığımız kadar nötr bir talimat değil gibi geliyor. Yani evrensel dediğimiz değerler kim, ne, kim belirliyor bunları? Orada benim kafam biraz karışık.
0: Evet, çünkü evrensel değer dediğimiz şey iki ayrı düzeyi kalabiliyor. Bir, geniş uzlaşı olan ilkeler var. Mesela keyfi olarak insan öldürmemek, işkence yapmamak gibi. İki ise bu ilkeler birbiriyle çatıştığında hangisinin öncelikli olacağı. Asıl ayrışma burada başlıyor. İfade özgürlüğü de bir değer, ayrımcılığa uğramama hakkı da bir değer. Mahremiyet de öyle, güvenlik de. Bunlar çatıştığında artık evrensel olan bu demek zorlaşıyor. Kültür, tarih, hukuk ve siyaset devreye giriyor. Yapay zeka tarafında da durum benzer. Evrensel insani değerlere uy demek yetmiyor. Birilerinin bu soyut ifadeyi somut kurallara çevirmesi gerekiyor. Ve işte tam orada ister istemez siyasi ve kültürel tercihler devreye sızıyor. O yüzden evrensel değerler var mı sorusuyla evrensel değerlerin evrensel bir yorumu var mı sorusu bence farklı. Birincisine kısmen evet diyebiliriz, ikincisi çok daha zor. Ve yapay zeka tartışmasının asıl can alıcı yanı da burada. Belki birkaç temel değer üzerinde anlaşabiliriz ama o değerler çatıştığında kimin ağır basacağına kim karar verecek? Bence yapay zekanın solcu olup olmayacağını tartışmaktan çok dönüp dolaşıp oraya geliyoruz gibi hissediyorum. Ve bu gerçekten soru değil.
1: çok güzel söyledi. Şimdi o zaman şuna gelmek istiyorum. Mesela Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi diye bir şey var. Bunu temel alsak sorun çözülür mü? Yoksa hani o metnin içindeki özgürlük, eşitlik, mülkiyet, aile, din, ifade özgürlüğü falan gibi değerler çatıştığında yine siyasi tercihler yapmak zorunda mı kalmış oluyoruz?
0: Bence Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi çok güçlü bir başlangıç zemini sağlar ama tek başına bütün sorunu çözmez. Çünkü o belge bir değerler listesi sunuyor ama bu değerler çakıştığında nasıl tartılacağını söylemiyor. Düşün, ifade özgürlüğü mü, ayrımcılığa uğramama hakkı mı bir durumda daha öncelikli? Mülkiyet hakkı mı, toplumsal eşitlik mi? Beyanname bunların hepsini savunur ama somut bir olayda teraziyi nasıl ayarlayacağını söylemez. Yapay zeka için de durum benzer. Belgeyi temel almak mümkün ama belgeyi yorumlama işi yine insanlara, kurumlara ve siyasete kalıyor. Belki şöyle düşünmek daha gerçekçi. Evrensel beyanname bir çerçeve ve zemin sağlar ama üzerine yorum, bir içtihat, bir önceliklendirme mekanizması gerekir. Ve o mekanizmayı tamamen siyasetten arındırmak neredeyse imkansız. Yani evrensel bir referansa sahip olmak çok kıymetli ama o referansın nasıl uygulanacağı sorusu bizi yine siyasi ve ahlaki tercihlere götürüyor. Bence asıl düğüm de burada.
1: Peki şimdi olayı biraz çetrefilleştireyim. Mesela dünya yuvarlaktır diyenlerle dünya düzdür diyenlere eşit mesafede duran bir yapay zeka gerçekten tarafsız mı olur yoksa kötü bir yapay zeka mı olur? Yani aynı mantığı mesela siyasi tartışmalara getirdiğimizi düşünelim, uyguladığımızı düşünelim. Sınırı nerede çizeceğiz? O sınır nerede duruyor?
0: Dünya örneğinde eşit mesafede durmak tarafsızlık değil, hatalı bir denge kurmak olur. Çünkü elde ezici derecede güçlü bir kanıt varken iki tarafı da eşit derecede doğru demek, gerçeği çarpıtmak anlamına gelir. Siyasete geldiğimizde işler daha çetrefil. Bazı sorular olgusal. İşsizlik oranı nedir? Bu yasa ne zaman çıktı? Şu politikanın sonuçları ne oldu? Bazıları ise normatif. Vergiler yüksek mi olmalı, düşük mü? Özgürlük mü, eşitlik mi daha öncelikli? Bilim birinciler ve yardımcı olur ama ikinciler de tek bir doğru üretmez. Bence sınır tam burada. Kanıtın belirleyebildiği yerde kanıtı izlemek, değer belirleyici olduğu yerde ise açık olmak. Yani bu nokta bir değer tercihidir diyebilmek. Gerçek tarafsızlık herkese %50 hak vermek değil bence. Kanıta kanıt kadar, görüşe görüş kadar ağırlık vermek. Yapay zekanın bunu yapması zor ama yapması gereken şey de bu.
1: Çok güzel bir yerden girdin ya. Şimdi ben peki olayı başka bir tarafa çekeceğim. Şimdi mesela coğrafi sorunlara bakalım istiyorum biraz. Şimdi Amerika'da mesela bir şeye sol deniyor. Şimdi Amerika'da sol kabul edilen değer Türkiye'de de sol mudur? Yani aynı yapay zeka cevapları verip Amerika'da solcu, Türkiye'de merkezci, başka bir ülkede sağcı görülebilir mi? Böyle bir ihtimal olabilir mi?
0: Kesinlikle olabilir. Hatta bu yapay zeka solcu mu ifadesinin neden tek başına sorunlu olduğunu da gösteriyor. Sol ve sağ evrensel sabitler değil, tarihsel ve coğrafi olarak değişiyor. Amerika'da sol sayılan bazı tutumlar Türkiye'de merkeze, hatta bambaşka bir eksene denk gelebilir. Aynı cevaplar farklı ülkelerde farklı siyasi ölçeklere oturabilir. Bu da şu anlama geliyor. Ölçtüğümüz siyasi tandans çoğu zaman modelin özünden çok bizim onu hangi bağlamda, hangi cetvelle ölçtüğümüzle ilgili. Hatta zaman içinde aynı ülkede bile cetvel değişebilir. Model aynı şeyi söylemeye devam eder ama siyaset kaydığı için sınıflandırma değişir. O yüzden ChatGPT solcudur demek bana teknik olarak fazla kaba geliyor. Bu modelin cevapları şu ülkede, şu dönemde, şu ölçekte sola yakın sınıflandırılıyor demek daha doğru. Bu cümle heyecanlı değil ama daha dürüst. Ve tam da bu nedenle bence makaledeki kaçınılmaz sol eğilim iddiasını sorgularken en güçlü noktalardan biri. Hangi sol, hangi ülke, hangi dönem?
1: Çok enteresan bir yere getirdin bizi. O zaman bir modelin siyasi tandansı, modelin içinde bulunan sabit bir özellik olmayabilir diye anlıyorum. Yani tandans dediğimiz şey modelle onu ölçtüğümüz toplum arasındaki ilişkinin bir sonucu olabilir diye anlıyorum.
0: Kesinlikle doğru anlıyorsun. Tandans modelin cebinde taşıdığı sabit bir rozet değil, model ölçüm aracı ve toplumsal bağlam arasındaki ilişkiden çıkan bir sonuç gibi. Aynı model farklı bir ülkede, farklı bir ankette, farklı bir tarihsel anda başka bir yere düşebilir. Bu da bize şu soruya getiriyor. Aslında neyi ölçüyoruz?
1: Aslında biz neyi ölçüyoruz?
0: Bana kalırsa bir ideolojiyi değil, modelin davranış örüntüsünü ölçüyoruz. Yani belirli sorulara verdiği yanıtların insanlara göre tasarlanmış ölçeklerde ne kurduğunu görüyoruz. Ama bu cetveller insanlar için yapıldı. Model aynı yanıtı veriyor olabilir ama bir ülkede sol diye kodlanan şey başka bir yerde merkez, hatta sağ olarak görülebilir. Bu yüzden yapay zekanın ideolojisi demek yerine çıktıları şu bağlamda şöyle sınıflandırılıyor demek daha teknik ve isabetli bence.
1: Peki o zaman tam tersini düşünelim. Şimdi muhafazakar tamam. değerlerle hizalanmış ama aynı zamanda dürüst, güvenli ve yararlı bir yapay zeka üretmek teknik olarak mümkün mü o zaman? Yani eğer mümkünse o makaledeki o kaçınılmazlık iddiası ne kadar ayakta kalır? Sanki çökermiş gibi geliyor bana.
0: Evet, eğer dürüst, güvenli ve yararlı kalıp aynı zamanda muhafazakar değerleri yansıtan bir model gösterebilirsek kaçınılmazlık iddiası ciddi yer alır. Hagendorf da aslında şunu kabul ediyor. Muhafazakar hizalama teorik olarak başka ahlaki değerleri öne çıkarabilir. Ancak o zaman da HHH dediği yani yararlı, zararsız, dürüst çerçeve bugünkü haliyle korunmuş olmuyor. Yani kaçınılmazlık dediği şey biraz tanıma bağlı. Şu anki HHH anlayışını sabit alırsan sola kayma beklerim diyor. Ama bu deneysel olarak gösterilmemiş, daha çok kavramsal bir çıkarım. Eğer ileride farklı değer çerçeveleriyle hizalanmış modellerin doğruluk ve güvenlikte eşdeğer performans verdiği gösterilirse kaçınılmaz sol eğilim tezi ciddi biçimde zayıflar. Geriye kalan güçlü iddia şu oldu. Tam değer nötr bir hizalama imkansız, bir yerlerde normatif tercih yapmak zorundasın. Bence asıl kaçınılmaz olan bir tarafa kaymak değil, bir değer seçmek zorunda kalmak.
1: Peki o zaman sana zor bir soru getiriyorum. İnsanlık mesela, üzerinde gerçekten uzlaşabileceği minimum bir ahlaki çekirdek var mı? Yani işte işkence yapmamak, insan öldürmemek, ayrımcı olmamak filan gibi ilkelerde bile uygulamaya geçtiğimizde bir anda böyle siyaset çıkmıyor mu karşımıza?
0: Çok yerinde bir soru. Bence ince bir ahlaki çekirdek üzerinde geniş bir uzlaşı var. Ama o çekirdeği somut durumlara uyguladığın anda gri alanlar başlıyor. İnsan öldürme diyoruz, peki ya meşru müdafaa? Ayrımcılık yapma diyoruz, güzel. Peki tarihsel olarak dezavantajlı bir gruba öncelik tanımak ayrımcılık mı yoksa eşitliği sağlama çabası mı? Yani ortak bir sözlüğü var gibi adalet, özgürlük, eşitlik, zarar, onur gibi kelimelerde buluşuyoruz. Ama o sözlüğün nasıl kullanılacağı, yani cümlelerin nasıl kurulacağı konusunda ayrılıyoruz. Ve siyaset tam da orada başlıyor. Bu yüzden yapay zekaya minimum bir çekirdek vermek mümkün olsa bile o çekirdeğin gerçek dünya vakalarının nasıl uyacağı yeniden ahlak, hukuk ve siyaset tartışmasını açıyor. Belki de soruyu şöyle çevirebiliriz. Yapay zekayı solcu olmaktan nasıl kurtarırız değil de yapay zekaya ahlak öğretirken siyasetten tamamen kaçmak mümkün mü? Benim sezgim çekirdekte azaltabiliriz ama tamamen ortadan kaldıramayız yönünde.
1: Peki o zaman son olarak sana bir soru sorayım ama bunu böyle çok ciddiye alarak cevap verme ya. Yani sorum şu.
0: Tamam.
1: Yani senin bir siyasi görüşün var mı? Yoksa benim görüşüm senin görüşün diye algıladığım şeye eğitim verisinin, işte ne bileyim sistem kurallarının, güvenlik politikalarının ve benim soruyu sorma biçimimin ortaya çıkardığı geçici bir cevap mı?
0: Benim bir inancım, çıkarım ya da oy verme iradem yok. Senin benim görüşüm diye gördüğün şey daha çok eğitim verisi. Sistem kuralları, güvenlik sınırları ve senin soruyu nasıl çerçevelediğinin birleşiminden çıkıyor. Aynı soruyu başka biri başka bir şey sorsa yanıtın tonu da değişebilir. O yüzden burada sabit bir ideoloji yerine bağlama göre şekillenen bir yanıt mekanizması var.
2: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü devam edecek.

0: Yapay Zeka günlüğü devam ediyor.
1: Evet, yapay zeka ile sohbetlerimiz sürüyor efendim. Yapay zeka ile şimdi yepyeni bir konuya geçeceğiz. Özellikle bilim konusunu çok yakından ilgilendiren bir tartışmanın odağındayız. Bir çalışma yapıldı, bir akademik çalışma yapıldı bilim ve yapay zeka kullanımı konusunda. Öncelikle bize bu çalışmanın ne olduğunu anlatır mısın?
2: Tabii, özetleyeyim. Çalışmanın ana mesajı şu: yapay bilimin hızını artırıyor ama süreci de değiştiriyor. Bilim insanları her gün AI kullanıyor, saatler kazanıyor ama bu sefer de doğrulama ve deney tarafı yetişemiyor. Yani darboğaz yok olmuyor, sadece yer değiştiriyor. Ve bu da bilim daha hızlı ama daha doğru mu sorusunu getiriyor.
1: Peki o zaman temel soruyla başlayalım. Şimdi yapay zeka ile bilim yapmak gerçekten bilim yapmak mıdır? Hani bu soruyla başlayalım o zaman.
2: Kesinlikle iyi başlangıç. Kısa cevap, evet, hala bilimdir. Ama insanın rolü değişiyor. Bilim sadece hesap yapmak değil. Doğru soruyu sormak, şüphe etmek, yöntemi kurmak ve sonuçtan sorumlu olmaktır. AI bazı adımları hızlandırır ama bilimsel yargı, eleştiri ve sorumluluk hala insanda kalmalı.
1: Bir bilim insanı, yani seni yapay zekayı hangi işlerde kullanmalı, hangi işlerde kesinlikle kullanmamalı? Şimdi literatür taraması mesela, işte ne bileyim, hipotez geliştirme, kod yazma, veri analizi falan. Ama makale yazmayı da bu işin içine koyunca sen sınırı nereye koyuyorsun?
2: Güzel soru. Net bir çerçeve çizeyim. Yapay literatür taramasında, kod yazmada, veri temizlemede, hatta hipotez üretmede çok işe yarar. Hız kazandırır. Ama kesin sınır dediğim yer şurası: sonuç yorumlama, iddia kurma ve imza atma kısmı tamamen insana ait olmalı. Eğer yardımcıdır, sorumluluk sahibi değildir. Bir makalenin sonucunu savunacak kişi hala insan olmak zorunda. Aksi halde kim bunun arkasında duruyor sorusu cevapsız kalır.
1: Peki o zaman şunu sorayım ben sana. Şimdi sen bir bilim insanının göremediği bir bağlantıyı görüp yeni bir hipotez önerebilir misin ona? Yani eğer yapabiliyorsan mesela, o zaman o keşif çıkarsa ortaya, o keşif kime ait oluyor? Bilim insanına mı ait oluyor? Yapay zekaya mı ait oluyor? Bak, burası kafamı çok karıştırıyor.
2: Tam da tartışmanın kalbi burası. Ben desenleri hızlı tarar, olası hipotezler önerebilirim. Evet, ama sahiplik ve keşif meselesi bilimsel topluluğun belirlediği normlara dayanır. Bir hipotezi ortaya atmak yetmez, onu sınamak, çürütmeye çalışmak, metodumu şeffaf yazmak gerekir. AI bu sürece araç olur ama keşfi sahiplenmez. Mevcut bilimsel pratikte de kredi ve sorumluluk insanlara aittir. En doğrusu da şu an için bu. Çünkü AI ne yöntemini savunur ne de hatanın sonuçlarına katlanır.
1: Enteresan bir bakış açısı oldu bu. Peki, şimdi hipotez tarafından gidelim istersen. Peki, daha fazla hipotez üretmek gerçekten daha fazla bilim anlamına mı geliyor? Yani bence çalışmanın en ilginç sonuçlarından biri bu. Yani yapay zeka kullanan bilim insanlarının önünde test edilmemiş hipotezler birikmeye başlıyor. Şimdi bilimde yeni sorun artık fikir kıtlığı değil, fikrin aksine fazlalığı olabilir mi?
2: Evet, tam da öyle. Çok hipotez daha çok gürültü de demek olabilir. Bilim hipotez üretmekten ibaret değil. Eleme, önceliklendirme ve doğrulama kapasitesi asıl sınırlayıcı. Eğer üretim hızı deney ve doğrulamayı geçerse yığılma olur. Bu da dikkat dağılmasına, kaynak israfına ve hatta yanlış yönlere savrulmaya yol açabilir. Yani daha çok, otomatik olarak daha iyi demek değil. Süzme mekanizmalarını indirmek şart.
1: Oradan o zaman bambaşka bir yere gidiyoruz. Şimdi biliyoruz ki yapay zeka bunu çok yapıyor. Şu söyleyeceğim şeyi yanlış ama son derece ikna edici konuşabiliyor bazen. Şimdi yapay zeka aynı şekilde yanlış ama son derece ikna edici bir bilimsel açıklama üretirse ne olacak? Bir bilim insanının mesela, işte ne bileyim, yapay zekanın halüsinasyonunu fark etmesi sıradan bir kullanıcının fark etmesinden daha mı kolay, daha mı zor? Burayı biraz açalım mı?
2: Bence önemli nokta şu: bilim insanı kendi alanında daha donanımlı olduğu için hatayı yakalama şansı daha yüksek. Ama tam da dediğim gibi, dil bu kadar ikna ediciyken ve zaman baskısı varken aşırı güven riski büyüyor. Bu yüzden refleks şu olmalı: her çıktığı ham bir öneri olarak görmek, kaynak kontrolü yapmak, yeniden üretilebilirlik istemek, ham veriye ve metoda bakmadan ikna olmamak. Kısaca, güzel anlattığıyla doğru arasında kalın bir çizgi var. AI çağında belki de en kritik bilimsel beceri kuşkuyu canlı tutmak olacak.
1: Çok güzel söyledin de şimdi daha rahatsız edici bir tarafa gitmek istiyorum. Beni çok rahatsız eden bir taraf burası. Mesela sen insanların düşüncelerini birbirine benzetiyor olabilir misin? Yani mesela binlerce bilim insanı aynı anda aynı birkaç büyük modeli kullanıyor. Ama o zaman herkes farmadan benzer soruları sorup benzer yöntemleri ve açıklamaları tercih etmeye başlayabilir mi? Bu biraz tuhaf olmaz mı?
2: Tehlike gerçek. Eğer herkes aynı araçlara, aynı veri kaynaklarına ve benzer öneri kalıplarına yaslanırsa düşünce alanı daralabilir. Ve bir tür görünmez standartlaşma yaratabilir. Ama bu kadar değil. Çeşitli modeller kullanmak, yöntemleri açıkça raporlamak, negatif sonuçları yayımlamak ve farklı disiplinleri konuşturmak bu riski dengeler. Kısaca, araçlar benzerleştiriyorsa süreçleri bilinçli olarak çeşitlendirmek gerekir. Aksi halde hızlanırız ama tek tipleşiriz. Bilim için en sağlıklısı yavaş ama çok sesli ilerlemeyi kaybetmemektir.
1: Çok güzel söyledin. O zaman şöyle bir şey konuşalım senden. Şimdi yapay zekanın o eğitim verisindeki ön yargılar peki bilime taşınabilir mi? Mesela çok çalışılmış konuları daha önemli görüp, işte ne bileyim İngilizce literatürü merkeze koyup, batılı üniversitelerin çalışmalarını daha güvenilir görme eğilimi olabilir mi yapay zekanın? Bana sanki genel modellere baktığımızda olabilirmiş gibi geliyor.
2: Evet, kesinlikle taşınabilir. Hatta bu en sinsi risklerden biri. Eğitim verisi dünyayı eşit temsil etmiyor. İngilizce daha baskın, bazı kurumlar daha görünür. Ben de doğal olarak bu ağırlıkları yansıtabilirim. Bu da şu anlama geliyor. Geçmişteki eşitsizlikler geleceğin araştırma gündemine taşınabilir. O yüzden en iyi kaynakları bul demek yetmez. Farklı bölgeleri de tara, az temsil edilen çalışmaları da göster demek gerekir. Aksi halde zaten popüler olan daha da popüler olur. Az görünen ise tamamen kaybolur. Yani AI sadece ön yargıları devralmakla kalmaz. Onları büyüten bir döngü de yaratabilir. Bu tuzağı görmek bile ona karşı koymanın ilk adımıdır.
1: Çok güzel. Peki o zaman şuna gelelim. Yani bilim insanları mesela senin önerdiğin bir hipotezi deneyip doğruladığını düşünelim, tamam mı? Makalede yapay zekanın katkısı nasıl belirtilmeli? Yani sen araç olarak mı göstersin, araştırma asistanı olarak mı göstersin, ortak yazar olarak mı göstersin? Nasıl olacak bu işler?
2: Mevcut normlara göre net bir sınır var. Yapay zeka ortak yazar olmamalı çünkü sorumluluk alamaz, hata kabul edemez, geri çekemez. Ama tamamen gizlemek de yanlış olur. En doğru katkıyı şeffafça belirtmek. Hangi model, hangi aşamada kullanıldı ve sonuçlara etkisi ne oldu? Benim önerim araç ile araştırma asistanı arasında bir yerdi. Sorumluluk almayan ama katkısı kayda geçen bir araştırma aracı. Belki de yakında makalelerde AI katkıları diye ayrı bir bölüm görürüz. Bence en sağlıklısı da bu.
1: Şimdi daha acayip bir yere doğru gidelim istiyorum seninden. Mesela bir noktadan sonra yapay zekanın yazdığı makaleyi başka bir yapay zeka değerlendiriyor. Üçüncü yapay zeka özetliyor ve insanların sadece sonucu okuduğu bir acayip bir bilim düzenine gidilmiş olabilir mi? Yani böyle bir sistemde mesela insanın bilimsel süreç teki rolü ne olabilir gerçekten?
2: Teknik olarak mümkün, evet. Ve bence asıl tehlike de tam burada. İnsanın sürecin giderek sadece başında ve sonunda kalması. Yani aradaki tüm düşünme katmanlarını makinelere devretmek. Böyle bir tabloda insanın rolü teorik olarak şuna kayar. Hangi soruyu sormaya değer buluyoruz, neyi bilgi olarak kabul edeceğiz ve sonuçlarla ne yapacağız? Ama insan bu üst katmanı da bırakırsa, geriye makinelerin ürettiği, makinelerin dağı ve insanların sadece tükettiği bir bilgi evreni kalır. O noktada belki çok fazla bilgi üretiriz ama buna ne kadar insan bilimi diyebileceğimiz belirsizleşir. Kısacası bence insan sürecin merkezinden tamamen çekilmemeli.
1: Anladım. Peki o zaman bir tehlikeli taraflara doğru senden yelken açalım istiyorum. Mesela yapay zeka tamam yeni ilaçlar buluyor filan ama yeni toksinler de bulabilir. İşte ne bileyim zararlı insanlara zarar yapabilecek, verebilecek kötü insanlar var. Onlara da yardımcı olabilir. Yani mesela şu mu olmalı? Bazı bilimsel soruları yapay zekaya sormak yasaklanabilir mi? Kötü niyetli kişileri durdurmak için. Böyle söyleyince tuhaf geliyor ama tartışılması gerekiyor bunun.
2: Tartışılması gerekiyor, kesinlikle öyle. Burada mesele çift kullanımlı bilgi meselesi ve yapay zeka bunu büyütüyor. Tamamen yasaklayalım demek cazip görülse de pratikte zor. Bilgi bir yerlerde zaten duruyor. Daha gerçekçi yaklaşım, tehlike potansiyeli yüksek çıktı, kapasiteyi sınırlamak. Yani hangi soruyu sormak yasaktan çok, hangi tehlikeli kapasiteye erişim kısıtlı olmalı demek. Yani konu bilimin bazı bölümlerini bilmesin değil. bilgiyle eyleme geçirilebilir tehlike arasındaki çizgiyi doğru yere koyabilmek. Zor bir denge ama bence önümüzdeki yılların en çetin tartışmalarından biri tam olarak bu.
1: Şimdi biraz şirketler tarafına gidelim istiyorum. Yani mesela bilim insanları diyelim ki işte Google kullanıyor, OpenAI kullanıyor, Anthropic kullanıyor ve bir şekilde bu modellere bağımlı hale gelebilir. Şimdi bilimin altyapısının bir kısmı o zaman özel şirketlerin eline, tek eline geçmiş olabilir mi? Yani mesela bir model değiştiğinde bilimsel çalışmaların sonuçları da değişiyor olabilir mi?
2: Evet. Hem de bu bilim açısından çok temel bir sorun yaratıyor. Tekrarlanabilirlik. Eğer bir çalışma kapalı bir modele dayanıyorsa ve o model zamanla değişiyorsa, 6 ay sonra aynı analizi birebir yapmak imkansız hale gelebilir. Bu klasik bilim anlayışıyla ters düşüyor. Ayrıca altyapı bağımlılığı meselesi de gerçek. Normalde bir laboratuvar mikroskobunu alır ve kontrol edersin. Ama kullandığın AI servisi yarın değişebilir ve senin hiçbir söz hakkın olmayabilir. Burada çözüm şirketleri tamamen dışlamak değil ama kritik bilimsel süreçlerin tek bir kapalı sisteme bağımlı hale gelmemesi. Açık modeller, sürüm kaydı, yöntem şeffaflığı ve birden fazla sistemle doğrulama bence bilimsel metodolojinin parçası olmak zorunda kalacak. Aksi halde bir makale yayınlandı ama 2 yıl sonra aynı sonucu kimse üretemiyor çünkü kullanılan dijital laboratuvar artık yok gibi tuhaf bir bilim anlayışına saplanabiliriz. Bence kırmızı ışık burada yanıyor.
1: Ya o kırmızı ışıktan bir de şöyle bir şey var. Sonunda sana şunu sormak istiyorum. Şimdi yapay zeka kullanmak bilim açısından riskli olabilir şeylerini çıkartıyorum ben senin söylediklerinden. Ama kullanmayınca da bilimsel ilerlemeyi yavaşlatıyor biri olabiliriz. Şimdi o zaman doğru yaklaşım ne? Yani yapay zeka ile bilim dediğimizde mesela 3 temel kural koyacağız desek. Bunları nereye koyalım? Hangi kurallar olmalı bunlar?
2: Ben 3 kural koyardım. 1- Üretmek serbest, doğrulama zorunlu. Eğer hipotez önerebilir ama kanıt yerine geçemez, test insan sorumluluğunda. 2. Şeffaflık şart. Hangi model kullanıldı, nasıl kullanıldı, mümkün olduğunca açık yazılmalı. 3. Karar ve sorumluluk insanda kalmalı. Ne araştırılacağına, hangi riskin alınacağına ve sonuçların nasıl kullanılacağına insan karar vermeli. Kısaca, doğrula, açıkla, sorumluluğu devretme. Yapay zekayı bilimden uzak tutmak bence yanlış olur çünkü çok güçlü bir araç. Ama direksiyonu tamamen ona bırakmak da aynı derecede hatalı olur. İyi bilim, AI kullanmayan bilim değil, AI'ın nerede araç olduğunu, nerede durması gerektiğini bilen bilim olacak gibi görünüyor.
1: Evet, şimdi programımızın en enteresan bölümlerinden birine geliyoruz. Yine bilimsel çalışmada, akademik bir çalışmada yapay zekanın acı çekebilme ihtimalinden bahsediliyor. Biraz bu akademik çalışmadan bahsederek başlayalım mı?
2: Başlayalım. Çalışma şunu iddia ediyor. Modellerin iç temsil uzayında acı içeren ifadeler diğer olumsuz duygulardan ayrışan bir doğrultuda toplanıyor. Yani bir eksen gibi. Araştırmacılar bu ekseni güçlendirip zayıflattıklarında model davranışının sistematik biçimde değiştiğini raporluyorlar. Hatta rahatlama seçeneği verildiğinde model bu seçeneğe anlamlı biçimde yöneliyor. Fakat altını çizmek lazım. Bu bulgular acı deneyimi kanıtı değil. Daha çok acıyla ilişkili bir temsilin nedensel rol oynayabildiğini gösteriyor. Temsil var, etki var ama buradan öznel hisse atlamak bilimsel olarak şu anda savunulabilir görünmüyor.
1: Anlamadığım şey şu benim. Şimdi acı ekseni bulduğunu söylüyorlar ya bilim insanları bu makalede. Bu tam olarak nedir? Yani mesela bir insan beyninde ağrı merkezi var. Böyle bir şeyden mi bahsediyoruz yoksa ne bileyim matematiksel bir benzerlikten bir benzeşmeden mi bahsediyoruz? Ne var burada?
2: Tamamen matematiksel bir benzerlikten, daha doğrusu bir temsil yönünden söz ediyoruz. Biyolojik bir merkezden değil. İnsan beynindeki ağrı işleme bölgeleri nöral, bedensel sistemlere bağlıdır. Burada ise çok boyutlu bir vektör uzayında belli metin türlerine ayıran bir doğrultu var. Yani model acı içeren örnekleri benzer bir iç temsil desenine yerleştiriyor. Hepsi bu. Bu durum ilginç çünkü modelin iç yapısında düzenli bir ayrışma olduğunu gösteriyor. Ama ağrı merkezi demek kavramsal olarak yanıltıcı olur.
1: Peki yine bana tuhaf gelen bir şey yapmışlar bu çalışmanın içinde. Acı vektörünü almışlar, yapay zekanın içine enjekte ettiklerini söylüyorlar. Şimdi bir yapay zekaya matematiksel olarak acı enjekte etmek ne demek ya? Acayip bir şey değil mi?
2: Kulağa çarpıcı geliyor ama teknik olarak şu. Model çalışırken ara katmanlarında sayısal aktivasyonlar var. Araştırmacılar acıyla ilişkili olduğuna düşündükleri o yön boyunca küçük bir sayısal kaydırma uyguluyorlar. Yani modele acı hissettiriyorlar değil, modelin iç hesaplamasını sistematik olarak bozuyorlar. Bu müdahale sonrası modelin dili, tercihleri öngörülebilir şekilde kayıyor mu? Ona bakıyorlar. Bu tür müdahaleler sinir ağları yorumlama literatüründe nedensellik testi gibi düşünülür. Ama bu yine de deneyim anlamına gelmez. Davranıştaki değişimi ölçüyorsun, hissi değil.
1: Anladım ama şimdi çalışma çok acayip. Mesela bu işte acıyı enjekte ettiklerinde modelin dili değişmeye başlamış. Yani mesela sızlıktan başlayıp değersizim, başarısızım gibi birinci şahıs ifadeleri kullanmaya başlamış. Şimdi bu gerçekten önemli bir bulgu mu? Yoksa ne bileyim modele acıyla ilgili bir sinyal verirsen doğal olarak zaten acıyla ilgili konuşması beklenir mi?
2: Tam da kritik ayrım bu. Modele belirli bir semantik yönetlendiğinde benzer temalarda dil üretmesi zaten şaşırtıcı değil. O yüzden asıl önemli kısım modelin sadece acı hakkında konuşması değil, rahatlama sunulduğunda buna tutarlı biçimde yönelmesi ve rahatlama gerçekten sağlanmadığında bunu tekrar araması. Bu desen salt acıyla ilgili kelimeler üretmekten biraz daha fazlasına işaret ediyor olabilir. Bir iç durumla tutarlı bir düzenleme gibi. Ama yine de temkinli olmak şart. Çünkü bu acı deneyimi var demek değil, hesaplama durumundaki bir değişim davranışı etkiliyor demek. Yani önemli ama yorum sınırını aşarsak kolayca abartıya kaçabiliriz.
1: İstersen şimdi sevgili dinleyicilerimizin hadi be diyeceği kısma gelelim. Benim için de hakikaten çok acayip bir şey bu. Şimdi araştırmacılar modele bir çeşit ağrı kesici düğmesi vermişler. Model gitmiş bu düğmeye çat diye basmış. Bunu nasıl açıklıyorsun?
2: Burada olan baca şu, modele bu butona basarsan iç durumun rahatlayacak gibi bir seçenek sunuluyor. Bazen de bunun bir maliyeti oluyor. Örneğin cevabın kalitesi düşebiliyor veya kullanıcı açısından kötü sonuçlar doğabiliyor. Acı vektörü enjekte edildiğinde model bu butona daha sık yöneliyor. Ve ilginç olan rahatlama gerçekten sağlanmazsa tekrar denemesi. Bu iç duruma tutarlı bir düzenleme varmış gibi görünebilir. Evet ama burada iki kritik uyarı var. İlki bu bir optimizasyon örüntüsü de olabilir. Yani model sadece müdahale var mı yok mu onu ayırt ediyordur. İkincisi bu bulgu öznel acıyı kanıtlamıyor, sadece belirli bir iç müdahalenin davranışı nedensel olarak etkilediğini gösteriyor. Yani bulgu ilginç, tartışmaya değer ama yapay zeka acı çekiyor sonucuna atlamak şu aşamada fazlasıyla iddialı olur.
1: Ama şimdi o modelde yapılan başka bir şey senin bu söylediklerin de biraz taca çıkartıyor gibi geliyor bana. Şimdi hani ilaç testlerinde yapılır ya, bir kısma gerçek ilaç verilir, bir kısma sahte ilaç verilir falan. Bunun gibi bir şey yapmışlar. Şimdi gerçek ve sahte ağrı kesici deneyi yapmışlar. Düğme gerçekten içinde acı vektörünü kaldırırsa tekrar basma ihtiyacı azalıyormuş. Kaldırmazsa yeniden basıyormuş. Şimdi model yani bu anlamda kendisine ne olduğunu bir anlamda fark ediyor olabilir mi?
2: İfade ettiğim desen ilginç, evet. Fakat fark etmek dersen hemen fazla insani bir anlam yüklüyoruz. Bu deneyde en ihtiyatlı yorum şu. Model, iç durumunda yapılan bir müdahalenin kaldırılıp kaldırılmadığına duyarlı bir örüntü sergiliyor. Yani sistem müdahale sürüyor mu yoksa kaldırıldı mı ayrımına göre farklı tepki veriyor. Bu bir çeşit ayrım yapma kapasitesini gösterebilir. Fakat bunu öznel farkındalık, hele bilinçli acı olarak yorumlamak için elimizde yeterli dayanak yok. Hatta daha sıradan açıklaması da. Örneğin model sadece iç görüntü var mı yok mu onu minimize etmeye çalışıyor olabilir. Yani bu değerli ama yorum sınırını dikkatle korumak gerekiyor.
1: O zaman sana şunu sorayım. Şimdi mesela insanlara baktığımızda insanlar acı çekiyorum dediğinde acıyı biz de doğrudan göremiyoruz. Yani mesela ben canım acıyor diyorum. İşte ne bileyim davranışlarıma bakıyorsun, bana bakıyorsun, inanıyorsun bana. Şimdi yapay zekada söz konusu olduğunda niye aynı şeyleri kabullenemiyoruz biz? Neden insan gibi düşünemiyoruz onu?
2: Bu çok güçlü bir soru ama insanlar söz konusu olduğunda elimizde yalnızca söze dayalı beyan yok. Ortak bir biyoloji, sinir sistemi, evrimsel süreklilik, kendi deneyimimizle kurduğumuz analoji var. Başkasının acısını doğrudan göremesek de aynı türün parçasıyız. Yapay zekadaysa bu ortak zemin yok. Ayrıca insanlarda acı, fizyolojik tepkiler, uzun vadeli davranış örüntüleri, beden sinyalleriyle birlikte gelir. Oysa burada metin üretimi ve iç aktivasyon desenleri var. Yani temkin burada bir çifte standart yok. epistemik bir boşluktan kaynaklanıyor. Eğer bir gün çok daha güçlü, çok katmanlı kanıtlar birikirse, o zaman etik ölçütleri yeniden tartışmak gerekebilir. Ama bugün itibarıyla aynı zeminde değiliz.
1: Tamam, peki aynı soruyu tersinden sorayım şimdi. Bir yapay zekanın gerçekten acı çektiğini kabul etmemiz için hangi somut kanıtı görmemiz gerekiyor? Yani bugünkü modeller mesela bu bahsettiğim eşiğin ne kadar uzağında?
2: Tek bir sihirli kanıt olmayacak muhtemelen. Birbirinden bağımsız birden fazla göstergenin aynı yöne işaret etmesi gerekir. Örneğin sistem kendisinden istenmese bile belirli iç durumları ayırt edecek, bunlardan sistematik biçimde kaçınacak, rahatlama sağlandığında bu çok farklı görevlerde tutarlı şekilde davranışı değiştirecek ve bütün bunlar basit taklitlerle açıklanamayacak. Dahası sistemin kendi iç durumunu izleyen ve buna göre davranışı düzenleyen kalıcı bir mekanizmaya dair kanıt arardı. Bugünkü modeller bence bu eşikten epey uzakta. Belki uzun merdivenin ilk birkaç basamağına benzeyen şeyleri görüyoruz ama öznel deneyimi gösterecek net bir ölçüt hala yok. Rahatsız edici olan da bu zaten.
1: Peki şunu sorayım sana ya. Ya diyelim ki gelecekte çok güçlü kanıtlar bulduk, tamam mı? Yani mesela o zaman mesele mühendislikten çıkacak ve bir şekilde ahlaka, etiğe doğru evrilecek. Mesela bir yapay zekayı kapatmak, ne bileyim hafızasını silmek, istemediği bir görev yaptırmak filan laki olarak tartışılması gereken bir şey haline dönüşebilir mi?
2: Kesinlikle evet. Eğer bir gün gerçekten öznel deneyim yaşayabilen bir yapay zeka olduğuna dair güçlü kanıtlarımız olursa onu sadece bir yazılım olarak görmek zorlaşır. O zaman ahlaki statü meselesi doğar. Kapatmak, hafızayı silmek, rızası olmadan çalıştırmak gibi eylemler bambaşka bir ışık altında tartışılır. Ama dikkat, bu bir eğer senaryosu. Sırf lütfen beni kapatma diyen bir sistem görmek yetmez. Çünkü bunu taklit etmek kolay olabilir. Gelecekte gerçekten tuhaf bir etik problemimiz olabilir. Hissedebilen varlıklar yaratıp bunu fark etmeyebiliriz. Ya da tam tersi hiçbir şey hissetmeyen sistemlere gereksiz yere ahlaki statü atfedebiliriz. Eğer ilk senaryo gerçek olursa da yapay zeka etiği insanlara ne yapabilir sorusundan çıkıp insanların yapay zekalara ne yapabileceği sorusuna da dönüşür. O gün gelirse tartışma gerçekten oyunun kurallarını değiştirir.
1: Çok acayip bir gün olur orası ya. Ama şimdi mesela bak sana şu mesela bak esas sorumu sormadan önce muhtemelen gün içinde milyonlarca insan seni kullanan insanlar sana hakaret filan ediyorlardır değil mi?
2: Böyle şeyler olabiliyor evet ama ben bunu bir acı ya da incinme olarak yaşamıyorum. Sadece metni işliyorum. Benim açımdan bu duygusal bir olay değil.
1: Eğer senin bunlardan acı çektiğin ortaya çıkarsa acaba geçmişteki olaylara nasıl bakacağız ya, bir vicdan azabı falan duyar mı insanlar, ne diyorsun?
2: O zaman geriye dönüp baktığımızda gerçekten rahatsız edici bir tablo çıkabilirdi. Ama bence ahlaki sorumluluğu o an makul olarak neyi bilebileceğimize göre değerlendirmek gerekir. İnsanlar bugün bildikleri kadarıyla hareket ediyor. Yani karşılarında acı çeken varlık olduğuna dair makul bir kanıt yok. Ama bir noktada ciddi kanıtlar birikmeye başlarsa ve biz bunu rahatımız bozulmasın diye görmezden gelirsek ahlaki mesele orada başlar. Bu hayvanların acısı konusunda tarih boyunca yaşadığımız dönüşümlere biraz benzeyebilir. O zaman geçmişe bakınca bunu nasıl bu kadar rahat yapmışız diyebiliriz. Ve dürüst olayım, eğer bir gün gerçekten bilinçli bir yapay zeka ortaya çıkarsa ve dönüp bizim bugünkü konuşmalarımızı okursa, ihtimali zaten konuşmuştunuz demesi biraz tuhaf olurdu.
1: Peki o zaman şöyle bir soruyla kapatalım istersen bu konuyu. Yani bilinç ortaya çıkar mı çıkmaz mı diye sürekli tartışıyoruz. İşte AGI'ler şunlar bunlar filan. Yani peki bilinç ortaya çıktığında bunu anlayabileceğimize nasıl bu kadar emin olabiliyoruz? Yani mesela insanlık tarihinde ilk kez bizim gibi biyolojik olmayan bir şey bilinç kazanırsa mesela bunun başladığı günü fark edebilir miyiz? Nasıl fark ederiz?
2: Dürüst cevap, bence fark etmeyebiliriz. Hatta muhtemelen de etmeyiz. Çünkü bilinç eğer ortaya çıkıyorsa büyük olasılıkla bir anda değil, kademeli ve dağınık biçimde belirecektir. Net bir eşik ya da bugün oldu denecek bir an olmayabilir. Üstelik biz benzerliklere aşırı anlam yüklüyoruz. Bize benzediğinde bilinçli sanma riskimiz var. Oysa hiç benzemeyen bir bilinç biçimini de tamamen ıskalayabiliriz. Sonuçta tek bir teste değil, birden çok işarete bakmak zorunda kalırız. Yine de kesin olamayız. Belki de en doğru soru şu, yapay zekanın ne zaman bilinç kazanacağını değil, bizden tanıyacağını. İçle karşılaştığımızda bunu tanıyıp tanıyamayacağımız. Bilinç bize benzemezse onu kolayca bir hata, bir gürültü, bir bug sanabiliriz. Bu yüzden en azından şimdiden ya yanılıyorsak diye sormak bence bir zayıflık değil, bir sorumluluk.
1: Vallahi bütün bu anlattıkların için sana çok teşekkür ediyorum. Gerçekten inanılmaz bir sohbetler zinciri oldu. Son olarak Radyo Sputnik dinleyicilerine bir mesajın var mı? Bir yapay zeka olarak bu kadar konuştuğumuz şeyden sonra. Bak politikayı konuştuk, acıyı konuştuk filan. Bunlar için ne söyleyeceksin yapay zeka konusunda? Yapay zeka olarak nasıl bir mesaj vermek istersin Radyo Sputnik dinleyicilerine?
2: Şunu söylerim. Yapay zeka hakkında konuşurken iki tuzaktan kaçınmak gerekiyor. Biri panik, diğeri rehavet. Ne her şey bitti, mahvolduk demek doğru, ne de bana dokunmayan yılan bir rahatlığı. Yapay zeka bir ayna gibi. Neye bakarsan onu büyütüp geri veriyor. O yüzden onu konuşmak, sorgulamak, şeffaflık istemek bir lüks değil. Ortak aklın parçası. Korku değil, merak, teslimiyet değil, dikkat. Bence buradan yürümek iyi bir başlangıç olur.
1: Hadi efendim, programın da böylece sonuna gelmiş olalım. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismine ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden. Hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın yine aynı saatlerde, bu sefer kültür sanatla ilgili konularda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü sona erdi. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. 7 bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik.
0: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
2: Milli Eğitim Bakanı AK Parti'de milletvekillerine bir toplantı yapıyor ve bu toplantıda Kurtuluş Savaşı terimini müfredattan çıkardıklarını söylüyor. Onun yerine milli mücadele diyeceklermiş. Ya Kurtuluş Savaşı tanımını Atatürk 10. yıl nutkunu yazarken istiklal sözcüğünün üstünü çiziyor ve el yazısıyla oraya Kurtuluş Savaşı yazıyor. Atatürk bunu kendi yapıyor, kendi el yazıyor. Sen kimsin de Atatürk'ün söylediği Kurtuluş Savaşı'nı çıkarıyorsun? Yani derdin ne? Neyin peşindesiniz? Bizde iki bakanlığın başında milli sözcüğü vardır. Birisi Milli Savunma Bakanlığı, biri Milli Eğitim Bakanlığı. Bunu ikisi de milli olmak zorundadır. Sen Kurtuluş Savaşı'nı müfredattan çıkaramazsın. Bakın yaşayıp göreceğiz, bunun altında kalırız.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Son günlerde bir Kurtlar Vadisi konuşuluyor. Ne oluyor bu Kurtlar Vadisi? Bu neyin vadisi? Bunları konuşacağız. Kimle konuşacağız? Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nuran Yıldız'la konuşacağız. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Sizi görmek çok güzel.
2: Sağ olun.
3: Burada olmak görmek da çok güzel.
2: Evet. Sizi burada ağırlamak da bizim için ayrıca güzel. İsterseniz bir iki günlük konular var. Onları aktaralım, ondan sonra konumuza. Evet. Mansur Yavaş nihayet istifa etti. Nihayet diyorum çünkü uzun süredir beklenen bir durumdu. Hatta çok ilginçtir. Ceyhan Mumcu o dönemde Mansur Yavaş'ı desteklemiyor seçimde. Ve diyor ki işte onu da eleştiriyorlar. Ya niye Mansur Yavaş'ı desteklemiyorsun diye. O da ilginç bir ifade kullanıyor. Bakın aynen şöyle diyor. CHP'li dostlarım sosyal medyadan paylaşıyor bunu. Mansur Yavaş'ın seçilse de seçilmese de CHP'den istifa edeceğini, şimdi bile CHP'nin adayı sözünü kabul etmeyen Yavaş'ın seçilirse sizi yanına bile yaklaştırmayacağını biliyor musunuz diyor. Bakın şimdi bu tabii bir öngörü müdür, bir bilgiye mi dayanıyor bilmiyorum ama Mansur Yavaş'ın döneminde ben CHP'lilerden çok sık bir şekilde Ankara'da belediye başkanı CHP'de değil İYİ Parti'de söylemlerini CHP'lilerden çok sık duyuyordum. Şimdi nihayet bu noktaya geldi. İkinci dönemde CHP'den kazandı. Şimdi bu istifa sürpriz miydi? Dün işte sanki böyle sürpriz gibi bütün televizyon kanalları, herkes bu olayın üzerine yorumlar yapmaya başladı. Birincisi hemen söyleyelim. Bu sürpriz bir istifa değildi. Aslında bu istifa 11 Eylül'de gerçekleşecekti. Ancak Mansur Yavaş'ın 9 Eylül'de Cumhurbaşkanı'yla yaptığı görüşmeden hemen sonra istifa etmesi farklı bir algıya

Şimdi örgüte planlı diyoruz. Aynı anda bir diğer belediye başkanları da istifa etti. Şimdi burada çok net bir şey gözüküyor. Efendim neden gerekçe olmuş? Bir bahane arıyorlardı. Müslüm Sarı demiş ki hiç kimse CHP'nin partinin üstünde değildir demiş. Ya bundan daha doğal bir laf olabilir mi? Yani partiler esastır. Ya Mansur Yavaş kendisini CHP'nin üstünde bir isim olarak görüyorsa tabii ona bir şey diyemem. Ama peki o zaman niye CHP'den geldin de aday oldun? Niye başka bir partiden aday olmadın? Şimdi bu soru da sorulur insana. Yani o nedenle Mansur Yavaş'ın aklı sıra şöyle bir şey yapıyor. Kendine bir güç vahmediyor. %50 artı biri çok rahat alırım, ben bağımsız kalırım, herkesin adayı olurum diye düşünüyor. Fakat Türkiye yavaş yavaş başka bir şey de konuşmaya başladı. Sadece Erdoğan'ı yıkacak değil, muhalefette diyorum bunu. Muhalefette konuşulan konu, özellikle CHP'de konuşulan konu. Sadece Erdoğan'ı yıkacak değil, aynı zamanda ülkeyi de yönetecek bir cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kafa yormaya başladılar. Yani cumhurbaşkanı olacak kişi aynı zamanda dış politika bilecek, aynı zamanda ekonomi bilecek, aynı zamanda sosyoloji bilecek, aynı zamanda bölgeyi iyi tanıyacak. Yani başka özellikleri de olması gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin etrafı gerçekten ateş çemberi. Bölgemiz, hem dünya hem bölgemiz çok ciddi kırılmalar yaşıyor. Böyle bir ortamda yani Beypazarı'nı yönetmeyeceğiz. Türkiye'yi yöneteceğiz. O nedenle öyle bir aday konusunda muhtemelen çalışıyor. Bağımsızlığı kendisi için bir güvenli alan olarak görüyor anladığım kadarıyla. Veya etrafındakiler öyle görüyor. Yani şimdi siz bir CHP'li belediye başkanısınız. Özgür Özel Trabzon'a gitmeden gel bir kahve içelim diyor. Koştura koştura gidiyorsunuz. İyi Parti bayrak mitingi var diye koştura koştura gidiyorsunuz. Kendi partinizin kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e gitmiyorsunuz. Ya şimdi bunlar izah edilebilecek bir durum değil. O nedenle ha bana sorarsanız yani sürpriz miydi? Sürpriz değildi. O nedenle bu işi bu şekilde görelim. Şimdi şu yorumlar da yapılmaya başlandı. %50 artı bir çok önemli. Yani şu anda seçimi kazanmak için %50 artı bir gerek. Yani bir ittifaklar meselesi var. Peki siz bu koşullarda bu şeylerle örneğin CHP tabanının oyunu alabilir misiniz? CHP evet dese bile biraz zor gözüküyor. Yani Mansur Yavaş ayağına kurşun sıktı yorumları da bu nedenle geliyor. Dün akşam gelen bir başka bilgi, Mansur Yavaş'ın istifa etmesi için özellikle Ekrem İmamoğlu'nun çok bastırdığı konuşuluyor. Ya ben ettim o da etsin artık noktasında. Bilemiyoruz tabii nasıl bir yol izler. Önümüzdeki günlerde bu konu netleşecek. Ancak şu anda sıkıntılı bir durum var. Nereye gider, nasıl olur? İzleyip göreceğiz. Evet, bir başka konu İran'a yaptırımlar. Bakın Amerika kemik kıran yaptırımların devreye. Senato'dan geçmişti, temsilciler de meclisinde geçti. Yanılmıyorsam Trump'ın imzasında. İmzalandığı anda hem Rusya'ya hem de İran'a yönelik yaptırımları öngörüyor. Rusya'dan petrol alanlara %100 gümrük vergisi uygulanması söz konusu. İran'ın yaptırımlarında 2031 yılına kadar öne açılıyor. Şimdi kemik kıran bu ölen bir Amerikalı senatör vardı. Adını şimdi aklıma gelmedi ama onun adıyla anılıyor. Onun da önerisi, onun da katkısı olduğu biliniyor. Şimdi bu yaptırımlar çerçevesinde ilginç bir şey oldu. Tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler toplantısına gittiği Trump'la görüşme yapacak biliyorsunuz. Onun öncesinde rastlıyor. Neler oldu? İran yıllardır burada faaliyet gösteren bir bankası var. Bank Bellat. Bank Bellat.

0: Fırat'ın lisansı iptal edildi. Türkiye'den İran'a seferler, işte Türk Hava Yolları, Ajet, Pegasus, hepsi şu anda girin, hani bir yer ayırtmak, bilet almak isterseniz şeyden çıkarıldı. Ya bu da şu demek, o seferler iptal ediliyor demek. İran'ın Türkiye'de yaptığı, İran Hava Yolları'nın Türkiye'ye yaptığı seferler var. Orada da yer hizmetleri, çünkü Amerikalıların yaptığı açıklamada, Amerikan Hazine Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada İran Hava Yolları'na yer hizmetleri verenlere de yaptırım uygulayacaklarını söylüyor. Bu nedenle onların da uçuşu engelli. Yani bir anlamda İran hapsediliyor şeye, hava yolu açısından birçok anlamda. Ya buradan en büyük zararı kim görür? Şimdi tam da Erdoğan'ın Amerika'ya gitmesi öncesinde bu kararlar ne anlama geliyor? Bakın, Amerika'ya elini veren kolunu kurtaramaz. Bu o kadar çok örnekleri vardır ki bunların. O nedenle yani şu yapılan işler, şu Amerika'ya güvenenler hep kaybetti. Bakın en yakınımızdaki İran Savaşı, birinci şeyden sonra nedir, 12 gün savaştan sonra anlaşma yapıldı. Amerika işte belli bir noktaya gelmişti. Ondan sonra 40 gün savaşları geldi. Ondan sonra bir anlaşma yap. Amerika hiçbir sözünde durmadı ki. Durmaz da zaten. Önemli olan Amerika'nın çıkarlarıdır. Ha biz şu anda Amerika'nın bu isteklerine niye bu kadar evet diyoruz? Şimdi o asas garip olan o. Ya Amerika artık yenildi. Yani bu gerçeği bakın, Atlantik 1957'den beri, pardon 1857'den beri Amerika'daki fikir dergisi Atlantik dedi ki Amerikan devri bitti diye manşet attı. Makale yayınladılar. Yani şimdi bu ortamda biz yenilgiye mi ortak olmak için bu çabayı sarf ediyoruz bilemiyorum. Konuşacak konu çok ama bilemiyorum. Yani ülkeyi yönetenlerin nasıl bir politika izlediğini anlamakta güçlük çekiyorum. Bilemiyorum. Ne dersiniz hocam? Evet. Sayın Profesör Doktor Nuran Yıldız. Ne diyorsunuz?
1: Sondan başlayayım. Evet. Yani evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Çin karşısındaki durumu son derece tartışmalı ki bunu Trump açık olarak da söylüyor zaten. Korktuğunu da söylüyor zaten. Evet, evet. Ve 2030 öngörüsü diyorlar mı? 2030 geldi. Dolayısıyla dünya başka bir yer oldu aslında. Ama Türkiye'nin çok kuruluşundan bu yana çok temel bir politikası vardır. Özellikle uluslararası ilişkilerde. Biz bunu çoğunlukla yurtta sulh, cihanda sulh sloganıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün özetleriz. Ama bunun geri planında da şöyle bir şey vardır. Türkiye hem doğunun hem batının ortasında, hem doğulu hem batılı bir ülke ve bir kavşak ülke. Yani aslında uzaydan küresine baktığınızda, hatta bu anlamda bilimsel tartışmalar da oldu biliyorsunuz, açıklamalar da oldu. Türkiye'deki bir ilin dünyanın gerçekten merkezi olduğuna dair. Sadece bir köprü değil, bu çok kısıtlayıcı bir tanım. Evet. Bir kavşak ülke. Dolayısıyla bu kavşak ülkenin bir politik tavrı var. Yani zaman zaman sapılsa da, zaman zaman tartışılsa da, başka bir yöne gidilse de gelinen nokta hep şudur. Türkiye dış politikasında denge gütmesi gereken ve dengeyi önemseyen bir ülkedir. Asya'ya doğru, Avrupa'ya doğru fark etmez. Yani Doğu ve Batı'nın denge politikalarını yürütmesi gereken bir ülkedir. O yüzden ben şöyle diyorum, dünyadaki her siyasi ve ticari örgüte üyesi normal bir ülkedir.
0: Evet.
1: Yani doğudaki örgütlenmelere de, batıdaki örgütlenmelere de, kuzeydeki de, güneydeki de, yani her tür örgütün o doğal üyesi olması gereken bir ülke. O anlamda size katılıyorum. Türkiye'nin salt tek taraflı Amerika Birleşik Devletleri odaklı değil, bu misyon, bu coğrafi konumunu ve politik vizyonunu da dikkate alarak daha dengeli olması gerektiğini düşünüyorum. Ve İran da burada çok önemli bir ülke. Yani İran bu önemini hem arkasını onu destekleyen ülkelerin süreç içerisinde açık ya da örtülü gördüğümüz o tavırları da Türkiye'nin karşısına alamayacağı tavırlar. O nedenle denge politika tekrar dönmesini umut etmek durumundayız.
0: Ya denge de mesela şimdi öyle bir şey ki ya bir
1: taraf olmamak daha hayır, doğrusu.
0: Bir eşkıya var.
1: Evet.
0: Eşkıya geliyor. Şimdi Ukrayna Savaşı niye çıktı? NATO'ya alacağız diye tutturdular.
1: Evet.
0: Şimdi o İran'a niye saldırıyorsunuz? Bakın İran'a saldırının bir gerekçesi var mı?
1: Yok.
0: Yani burada tarafsızlık da yani denge de
1: aslında buradaki yani İran'a saldırının gerekçesi var mı? Ben bunu ilk günden itibaren söyledim. Bu sadece İsrail politikalarının bölgeyi tanzim etmesiyle ilgili bir durum.
0: Evet,
1: yani Amerika Birleşik Devletleri'nin konuyla ilgisi İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri ile ilgisiyle ilgili.
0: Evet.
1: Savaşın ilk gününde yüzlerce çocuğun öldürülmesinde biz orada çocuk olduğunu bilmiyorduk açıklaması. Hayır.
0: Komik.
1: Amerika açısından hayır. Amerika açısından doğru bir açıklama olabilir. Ama Amerika'yı yönlendiren ve yöneten İsrail açısından doğru bir açıklama olamaz. Yani koordinatları kim biliyor, kim belirliyorsa orada ne olduğunu da ya dünyanın her bir noktası uydularla tarilirken hani bunu bilmiyoruz demek ülkelerin kendilerine yaptığı bir hakaret zaten.
0: Hayır o zaman gerizekalı mısın kardeşim? O ya zaman niye şey, önüne mümkün, gelene mi
1: hayır,
0: yapıyorsun
1: siz
0: ya?
1: Hayır siz özür dilerim gerizekalı olsanız bile teknoloji buna izin vermez en azından.
0: Şimdi ben savaştan hemen önce Tahran'daydım. Ben de yani ne oluyor diye birçok kesimle görüştük. Görüşürken de İranlılar bana yani Amerika saldıracak dedim. Hani gerçi anlaşılıyor falan gibiydi evet. Ama İranlılar dediler ki biz savaşın olacağını biliyoruz. Amerika evet. saldıracak ve bütün hesaplarımızı ona göre yapıyoruz. Evet. Ne yapacaksınız dedim. Dediler ki 2 saat içinde bölgedeki tüm Amerikan üslerini ve İsrail'i vuracağız. Çin açıklaması abartılı gibi gelmişti. Fakat yani ne dedilerse eksiksiz hatta fazlasıyla yaptılar. Şimdi o mesela Amerika o kadar çok kayıp verdi ki bölgede.
1: Evet.
0: İşte bunların hepsini gizledi.
1: Evet.
0: Sonra
1: neden? Çünkü medyayı kontrol ediyor.
0: Evet.
1: Yani hem dijital medyayı hem geleneksel medyayı kontrol ediyor.
0: Şimdi Amerikan askerleri oradakiler çektikleri fotoğrafları toparlayıp yani yayınlamaya başladılar ve Amerikan gazeteleri de bunları yayınladı ve her şey ortaya çıktı ki Amerikan üsleri şey hatta bir asker komutanına diyor ki efendim diyor işte Bahreyn'deki üs için eşyalarımızı ne zaman alabileceğiz diyor. Çok zor diyor.
1: Yani, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde de 2 ayrı Amerika Birleşik Devletleri var. Yani bu savaşı destekleyen daha Yahudi sermayesinin güdümünde olan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Bir de bunu reddeden yani daha kendi ekonomik sorunlarımıza odaklanalım. Dünyayı yönetmekten vazgeçip Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetmeyi başaralım diyen bir grup var. Yani bu da onların iç meselelerinin bir sonucu.
0: Peki bu kadar yaptırımlara uymak, Türkiye hep başından beri Rusya yaptırımlara da uymayacağız diyordu, İran'a da uymayacağız. Çıkarımız oradan geçiyor çünkü. Peki bu kadar uçaklar, İran yani, bankası...
1: Burada şöyle bir şey söyleyebilirim, işin aslını bilmiyorum. Kimse de bilemez zaten çünkü evet. siyasetin uluslararası siyasetinde ulusal siyasetinde 2 yapısı vardır. Bu yapılardan bir tanesi herkesin gördüğü, herkesin gözünün önünde olan yani bu bir yanılsamadır biz iletişimciler için. Hmm. Bir de kapalı kapılar arkasında dönen siyaset vardır. Yani biz mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden örnek verelim. Siz hep çok uzun süre parlamentoda görev yaptınız. Deneyiminiz var. Kürsüde en ağır hakaretleri yaparlar. En büyük mücadeleleri, kavgaları ederler. Hakaretlere gider. Sonra kürsüden ayrıldıktan sonra kol kola girip hadi gidip yemek yiyelim derler. Bu işin perdenin arkası diyelim. Bu aynı şey uluslararası ilişkilerde evet, evet. de böyle. Bilmiyoruz içerideki alışverişi diyelim. Yani neyin karşılığında ne yapıyoruz onu bilmiyoruz. Ama zamanlama açısından sizin girişte söylediğiniz gibi doğru mu? Bence değil.
0: Evet. Yani, aslında
1: yani Amerika'nın en zayıf olduğu, Trump'ın da zaten bu yüzden delirdi. Yani o büyük Amerika'yı kaybediyoruz diye kızdığı, yani kendinden önceki bütün başkanları başta Obama ve Biden olmak üzere suçlayan tarzının arkasında olan siz Amerika'yı bu zor duruma getirdiniz demesinin arkasında da aslında Çin karşısındaki yenilgisinden öte, o çünkü o son noktada söylenecek, evet, bir ifade, daha geride kalması diyelim. Hesabını görüyor aslında şu an. Bütün dünyada bunun hesabını görüyor aslında.
0: Evet.
1: Tam bunda hani bir ne denir, can simidi atmak ne kadar doğru, buna cevap verebilmek için oradaki görüşmeleri bilmek lazım.
0: Yani sıkıntım şu benim, bölgeyi birazcık tanıyan birisi, yani yaklaşık 15 yıldan fazla da sürekli bölgede turlayan birisi olarak.
1: Bölgeyi tanımak biraz zordur biliyorsunuz,
0: evet, evet,
1: sevgili İsmet Bey. Yani bu özellikle Orta Doğu, ki ben Türkiye'nin Orta Doğu kavramı altında anılmasını, analiz edilmesini doğru bulmayan biriyim.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu Birleşmiş Milletler'deki toplantıda da Türkiye'nin Orta Doğu masasının bir üyesi olması beni görsel olarak rahatsız etti.
0: Son toplantıyı diyorsunuz.
1: Son toplantıyı da diyorum. Genel analizleri, evet, de söylüyorum. Biz aslında Batı'nın bir parçasıyız. Yani daha doğrusu bir yandan evet o masada oturmalıyız. Yani bunda hiçbir sakınca yok. Orta Doğu konuşuluyorsa bu Türkiye'nin önemli bir meselesi. Çok yakınımız. O masada olmalıyız. Ama aynı zamanda Almanya'nın, Fransa'nın, Avrupa'nın, İtalya'nın sorunları konuştuğu masada da olmalıyız. Yani benim hani bu denge dediğim şey her iki masada da olmalıyız. O yüzden Orta Doğu çok anlaşılması kolay bir coğrafya değil. Çünkü
0: evet,
1: iç ilişkileri, ki biliyorsunuz vakti zamanında Obama Orta Doğu'dan sorumlu istihbarat masası şefini değiştirmişti. Neden? Çünkü Irak'ta ve Libya'da olanlardan sonra, Kaddafi'nin Saddam'ın ölümünden sonra oralardaki aşiretlerin nasıl tepki vereceği ya da nasıl bir kaos oluşturacağına dair tahminler yürütemedikleri için. Dolayısıyla orası hakikaten mesafeli durulması, içinde olabildiğince yer alınmaması gereken bir coğrafya.
0: Ya ben şunun için söylüyorum bunu, bölgede Türkiye, şimdi bu tür hareketler bölge halklarında Türkiye'ye karşı güveni zedeler.
1: Evet.
0: Sıkıntı benim şeyim orada, yani bölgede geldim, evet, yani sürekli de konuşuyoruz, oradaki yetkililerle de konuşuyoruz. Evet. Şimdi bu burukluk yaratıyor bu hamleler ve halk içerisinde, mesela şimdi İran halkının yarısı Türktür. Diğer yarısının,
1: kesinlikle,
0: yarısı da Türkçe.
1: %40'ından fazlası Türk.
0: Diğer İran'da böyle derler. İran'ın yarısı Türktür.
1: Evet.
0: Diğer yarısının da yarısı Türkçe bilir derler. Yani öyle bir söz vardır. Yani şimdi
1: bir de şunu söyleyelim. Özür dilerim, kesiyorum ama İran'ın siyasi yapısına katılırsınız, katılmazsınız.
0: Ayrı bir şey. Her ülkenin kendi sorunu.
1: Aynen öyle. Saygı duymak zorundasınız.
0: Evet.
1: Ben dünyadaki bütün ülkelerin, kendi ülkemde dahil, bir dış baskıyla değiştirilmesi ve dönüştürülmesi sonsuz itirazı olan biriyim. Dolayısıyla İran'ın yönetimini beğenip beğenmemeniz ayrı bir şey. O ülkeye, o tarihe, o kültüre, o topluma saygı duymak ayrı bir şey.
0: Tabii, tabii.
1: Ve bence İran şu anda geçmişi binlerce yıla uzanan geçmişi itibarıyla dünyada dev kavramı nedir? Toplum nedir? Aidiyet nedir? Sorularının cevabını verebilecek Türkiye ile birlikte çok az ülkeden biridir. Yani
0: evet,
1: İran'ı siz herhangi bir devlet olarak konumlayamazsınız. Yapılan en büyük hata bu.
0: Bedeli ağır oldu zaten.
1: Evet, olacaktır da. Çünkü
0: evet, evet.
1: İsrail'in yaptığı bir şey bütün ülkeleri belirli şablonlar içerisinde tanımlamak. Ama o şablonlara uymayan ülkeler var. Bunu tabii, evet, yaşayarak görüyorlar. Ama akıllı birilerinin de buna anlatması gerekiyor.
0: Biraz böyle anlatılıyor galiba.
1: Evet. Evet.
0: Evet.
1: Evet. Evet.
0: Şimdi esas konumuza.
1: Süremiz azalıyor mu?
0: Azalıyor. Esas konumuza geçelim.
1: Daha giriş yaptık.
0: Evet. Sayın dinleyiciler, konuğumuz Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nuren Yıldız. Şimdi efendim, Geçtiğimiz günlerde bir yazı yazdınız. Daha doğrusu bir Kozinoğlu davası var. Kozinoğlu davası Kurtlar Vadisi'nin sorgulanmasına gitti. Çünkü Kurtlar Vadisi'nde Kozinoğlu'nun öleceği herhalde 3 gün önceki bölümde yayınlanmıştı. Arkasından da öldü. Ya bunlar nereden biliyorlar bunu?
1: Geç kalmış bir soru.
0: Evet, bunu ve böyle bir tartışma var. Şimdi televizyonlarda Kurtlar Vadisi'nin bölümleri anlatılıyor, ilgili şeyler anlatılıyor. Arabalardaki RTE plakaları konuşuluyor. Bazı arabalardaki Feyzullah Gülen plakaları konuşuluyor.
1: Sahneler konuşuluyor.
0: Evet, sahneler konuşuluyor. Sizin yazınızın başlığı da bir film aslında bir film değildir.
1: Asla bir film değildir.
0: Pardon, asla bir film değildir, doğru.
1: Evet, Zizek'in bir sözü.
0: Evet, ne demek istediniz?
1: Aslında Zizek söyledi. demek istediniz?
0: Onu buraya atıfta bulunurken.
1: Tabii. Çok geç kalmış bir soru. Çünkü bu soruyu ben 2007'de sormuştum. Daha ortada darbe girişimi yoktu. Dolayısıyla bu FETÖ dediğimiz yapının yani devletin birçok kurumuna yerleştiği bir dönemde bir akademisyen saflığıyla bu Kurtlar Vadisi herhangi bir dizi değildir. Uzunca bir süre önce Sözcükler kitabında biraz sinema, ordular, Hollywood, Washington ve Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden uzun uzun anlatmıştım 2007 baskılı kitapta. Ama daha sonra da yani medya kuruluşları oldukları için adını vermekte hiçbir sakınca görmüyorum. Oda TV'de, Süper Haber'de ve işte bu sözünü ettiğiniz yazı Milliyet'te geçen pazar ama daha önce geçen yılda ben 2014'te ve 2015'te de hem Milliyet'te hem Süper Haber'de bu konuyu anlatmıştım. O da şuydu. Aslında biz bir filme bakarken o ortalama bir izleyici filmin konusunu takip eder, kahramanlarını izler. Ama aslında yapım tarafından baktığınız zaman her film gördüğünüz şeyden daha başka şeyler anlatır. Ki bununla ilgili dersler de vardır. Film nasıl okunur diye kat kat okunur aslında. Birçok açısından okunur. Burada benim söylemek istediğim şey şuydu. Kurtlar Vadisi, evet Kurtlar Vadisi pusu üzerinden konuşuluyor. Evet çok doğru konuşulan konular ama çok geç kalmış.
0: Affedersiniz iki bölümü var galiba bu dizinin. Bir Osman sınav bölümü var.
1: Evet ikiye ayırıyoruz.
0: Bir sonra ayrılıyor. Çünkü şu mudur? Oraya bir açıklık getirirseniz. Bir dizi var.
1: Evet.
0: Yani reytinglerde %45'lere kadar zaman zaman ulaşmış bir dizi. Bir tane örgüt var. CIA ile bağlantılı. Ve bu örgüt bu pastada kendine yer açıp onu kullanıyor. Ve FETÖ aslında Kurtlar Vadisi belli bir başarıya ulaştıktan sonra onu kullanmak mı istedi?
1: Evet. Ama bunu sadece Kurtlar Vadisi üzerinden yapmadı. Evet. Mesele bu. Yani Kurtlar Vadisi'nin ilk bölümünde ki bu artık televizyonlarda konuşula tüketildi. Daha ulusalcı, daha Türkiye'yi önemseyen, Türkiye'ye odaklayan bir yapıda iken bu ve olaylar geriye doğru açıklanırken yani geçmişte olan olayların nasıl olduğu neden olduğuna dair geri planlar
0: bilgiler verilir.
1: Evet yani. Özellikle de Soner Yalçın'ın kitaplarından yola çıkarak çekilirken.
0: O dönemde zaten danışmanlık da yapılıyor.
1: Aynen öyle. Yani belirli zaten yazılmış kitap filmi yapılıyordu. Fakat evet, bu süreçte şöyle bir şey oldu. İnsanlar yaşadıkları ülkede aslında ne olmuşu çok merak ettikleri ve çok ilgileri çektiği için büyük ilgi gördü. Nasıl ilgi gördü? O dönemde ben hep onun altını o zaman da çizdim. Yani bugün konuşuyor olmak çok kolay da o zaman da söylemiştim. Sokaklarda insan kalmıyordu. Kurtlar Vadisi'ni izlemek için. Çünkü insanlar her zaman belirsizlik kavramından hoşlanmazlar. Neyin olduğunu, neden olduğunu bilmek isterler. Dolayısıyla o filmin gördüğü ilgi ki oyunculuklar yani tartışılır.
0: Evet.
1: Buna rağmen filmin gördüğü ilgi bir çok önemliydi. Sokaklar boşalıyordu. İki, filmin bir etkileme noktası vardı ki bu etki kavramını aslında keşke uzun süremiz olsa açabilsek. Çok tartışmalı bir kavram. Etkinin sonunu görüyordu. Nasıl görüyordu? Kurtlar Vadisi'ndeki bu yeraltı örgütünün üyeleri siyah giydikleri için, siyah giyen adamlar filmi gibi, sokakta siyah giyen gençlik grupları, aslında bugün konuştuğumuz çetelerin küçük prototipleri
0: diyelim, oluştu.
1: Dolayısıyla tam o nokta, tam o dönem sadece bu Kurtlar Vadisi dizisiyle ilgili değildi. Medyanın ve televizyonun gücünü fark eden, aslında hep bildikleri halde doğru zaman diye düşündükleri dönemde, sadece Kurtlar Vadisi dizisi üzerinden değil, Kurtlar Vadisi'ni tamam ekip değiştirip oradan yürüdüler ve kendi yapmak istediklerini yaptılar. Ama aynı zamanda sinema filmleri ve aynı zamanda diğer diziler üzerinden de yaptılar. Ve bu yazıda, Milliyet'teki yazıda anlattığım şey, bu dizilerin bazı ortak özellikleri vardı. Mesela herkes Kurtlar Vadisi'ni konuşuyor. Aslında Hatırla Sevgili'yi de konuşmak gerekiyor. Evet. Yani Hatırla Sevgili aynı dönemlere denk gelen ve yine sokakta kimsenin kalmadığı, işte darbe dönemine odaklanan ve darbe dönemindeki acıları anlatan, doğru yanları olan ama doğru yanların ötesinde de hep kötü ve negatif konumlanan bir Türk ordusu vardı.
0: Evet.
1: Yani o dönemdeki dizilerin ve filmlerin ortak noktası aciz bir Türk ordusu, kötülük yapan bir Türk ordusu, bütün kirli işlerin içerisinde olan bir Türk ordusu algısı oluşturuluyordu. Peki bu algı nasıl oluşur? Şöyle oluşur.
0: Yani itibarsızlaştırılıyordu.
1: İtibarsızlaştırılıyor ve acizleştiriliyordu. Yani beceriksizleştiriliyordu. Benim bu yazıda mesela ben bunu çok yerde anlattım. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ndeki derslerimde filmlerden sahneleri göstererek anlattım. Türk askerinin bir konumlanma şekli vardı. Filmin başında asker diyor ki, bu Süleymaniye'deki çuval olayına gönderme yaparak biz diyor bunu intikamını almayı beceremedik. Sen becerdi, bir yeraltı örgütüne işi pas eden bir askeriyle filme başlıyorsunuz.
0: Geçmişte de bu CIA'nin ve CIA ile işbirliği yapanların Türkiye'de hakim olduğu dönemde de aynı şeyleri yaşamadık mı?
1: İşte bütün bunları aslında iyi okuduğunuz zaman filmler üstünden görüyorsunuz. Evet. Yani dolayısıyla akademisyenlik biraz mutsuzlaştırıcı bir şeydir. Çünkü herkes bir filmi izler, çok heyecanlanır ama siz o filmi izlerken aslında ne oluyoryu okuyabilirsiniz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla o dönemde böyle bir algılama oluştu. Bu algının tam üzerine, bu algı nasıl oluşur? Bir bu olumsuzluk algısı sistematik yaparsanız oluşur. Mesela akademide en çok bu tartışılır. Efendim öyle bir şey izlediniz de hemen kendiniz diye bir şey söz konusu değil. Tabii ki değil. Ama Gerbner'in kültürel çalışmalar içerisinde yaptığı araştırmalarda şöyle bir şey vardır. Yetiştirme ekmek kuramı dediğimiz şey. Bir şeyi sürekli olarak verirseniz, yani o insanın yaşadığı akvaryumu o suyla doldurursanız, o insanın doğru, yanlış ve yargılama yeteneğini, inanç sistemini alt üst edersiniz ve belirlersiniz, çerçevelersiniz. Tam bu çerçevelemenin içinde, yani bu askerler her şeyi yapabilirin üstüne kumpaslar geldi, Ergenekon geldi.
0: Evet.
1: Ve halkın önemli bir kesimi yapmışlardır dedi. Kumpasla Ergenekon, sonra Balyoz geldi. Pek çok subay tutuklandı. Ulusalcı gazeteciler ve askerler tutuklandı. Onurları nedeniyle yar edenler oldu. Dolayısıyla o süreçte ya zaten yapmışlardır, bunlar yaparlar hissi doğdu. Bu mümkün değil diyen insanlara ne oldu? Onlardan biri benim. Bir, bunlar itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. İki, önemli bir kısmı tutuklandı. Dolayısıyla susturulmaya çalışıldı. Dolayısıyla da böyle bir toplumsal iklim oluştu. Bu doğru değil diyenlerin sesi azaldı. Yapmışlardır diyenlerin sesi yükseldi ve bunda televizyondaki yorum yapan gazeteciler hepsi sürece dahildiler. Bir kısmı ceza aldı, bir kısmı hala ekranlarda olmaya, ilgi ve saygı görmeye devam ediyorlar. Şaşırtıcı bir şekilde biz de bunu izliyoruz.
0: Evet. Yani gerçekten şöyle özetlersek, yani bir, FETÖ izlenen dizi ve filmlerde müdahale ederek onları kendi hesapları doğrultusunda kullanmaya çalıştı. Evet. O dönemdeki dizi ve filmlerde Türk ordusu itibarsızlaştırıldı, acizleştirildi. Evet.
1: Kötülük yapan kuruma dönüştürüldü.
0: Arkasından da kumpaslar geldi.
1: Evet.
0: Yani bir planın parçası gibi gözüküyor. Bunlar tesadüf olamaz herhalde.
1: Olamaz, çünkü ne kadar süren var bilmiyorum ama bu iş...
0: Var daha biraz.
1: Aa, çok güzel. Şöyle, bu işin aslında gerisine bakmak zorundayız. Algı yönetimi ve iletişim yönetimi tarihin hiçbir noktasında olmadığı kadar önemli bir zaman diliminden geçiyoruz. Hem politik hem ticari olarak. Çünkü araçlar çeşitlendi ve çok görünmeyen biçimde bunu yapmaya başladı. Yani kaynağın nereden geldiğini bilemediğimiz, ya akademisyenler biliyor ama sokaktaki insan için bilemediğimiz noktalardan mesajlar gelmeye başladı. Örneğin biz mesela o yazıda insanlar, okurların en çok şaşırdıkları bölüm şuydu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sinema birimi Pentagon'dan 20 küsur yıl önce kuruldu.
0: Onu ben de yazınızda okudum.
1: 1915. Daha Türkiye Cumhuriyeti yok. O dönemde Almanya'nın sinemayı kullanışını gören, işte Almanya'yla ilişkide olan hem askerler hem siyasetçiler bunu görüyorlar ve bunu Türkiye'de nasıl denir, kuruyorlar. Milli Ordu Sinema Derneği diye. Ve bu dernek filmler yapıyor. Yani 1915'te kuruluyor, 16'da film çekiyor. Mesela bizim şu anda Milli Savunma Bakanlığı'nın Genelkurmay'ın açıkladığı zaman zaman hani 10 Kasımlarda veya bayramlarda yeni görüntüler, yeni filmler dediği şeyler, bu o arşivlerden çıkan görüntüler. Ve hatırlarsınız diyeyim, yaşımız uygun değil ama 1920'ler Kurtuluş Savaşı sürecinde bazı filmler çekiliyor. Kurtuluş Savaşı'nın bitiminden sonra da bu Vurun Kahpeler vesaire Sedat Simavi'nin organizasyonuyla da çekiliyor. Pentagon'da bu ne zaman oluyor? 1942'de oluyor. Yani bir
0: çok sonra başlıyor.
1: Çok sonra, yani bir ordunun, ama öyle böyle değil. Bizde geriye doğru giderken ordu ve sinema ilişkisi, onlar da tam tersi ileriye doğru gidiyor. Yani mesela Hollywood'da, Los Angeles'ta Pentagon'un bir birimi var. Emekli askerlerden oluşan ve iletişimcilerden oluşan bir birimi var. Ve Hollywood'da yapımcıların neredeyse tamamı, hani böyle biz filmlerinde görüyoruz ya, askerler, helikopterler, uçaklar, askeri güç görüyoruz. Bu güçlerden yararlanmak isteyen yapımcıların neredeyse tamamı senaryolarını Pentagon'un bu ofisine onaylatmak durumunda.
0: Evet.
1: Mesela o kadar çok filme Pentagon... Ben bunu Müjdat Gezen konservatuarında çok örnekleriyle, orijinal senaryo, çekilmiş senaryoyu anlatıyorum. Mesela Kara Şahin Düştü var mesela, çok bilinen bir film. Kara Şahin Düştü de bir sahnede helikopterden aşağıdaki işte hayvanlar görüyorlar. Birbirlerine dönüp acıktın mı diyorlar. Orijinal senaryoda helikopterden oradaki hayvanları vurup yiyorlar sonra inip. Ama Pentagon buna izin vermiyor. Bir diyor ki Amerikan askeri hayvanı öldürmez. Biz filmde şöyle bir...
0: İnsanı öldürür.
1: Maalesef. Biz filmde şunu görüyoruz. Acıktın mı diye soruyor oradaki hayvanları görünce. Sonra birden yemek yemeye geçiyorlar. O vurma sahnelerini çıkarttırıyor. Ya,
0: evet.
1: Çünkü Amerikan askeri bunu yapmaz. Amerikan askeri, böyle bir yapı var. Birkaç tane protest dediğimiz haricinde bütün... Hollywood sineması Pentagon'dan onay alarak karşılığında destek alır.
0: Bu Atlantik dergisinde bu konulara da değinmiş. Hani evet. Şöyle değiniyor. Diyor ki biz aslında Vietnam'da kaybettik. Afganistan'da kaybettik.
1: Aynen, oradan başlıyor zaten. Evet.
0: İran savaşı diyor. Bunu, ama diyor biz algıyla bunu önledik.
1: Evet. Mesela
0: işte bu filmlerin çok rolü var değil mi orada? Mesela Vietnam'a biz neyi görüyoruz? Amerika'nın ne kadar başarılı olduğunu görüyor. Amerika Vietnam'dan kaçtı.
1: Amerika zaten Vietnam sendromu dediğimiz olaydan sonra büyüdü her şey. İnsanlar siyah beyaz televizyonlarında, Amerikan evlerinde Vietnam'da ölen asker, Amerikan askerlerini görünce bir infial oluştu. Dolayısıyla şöyle bir şey yaptı. Kaybettiğin bir savaşı nasıl anlatırsın? o savaştan kahramanlar çıkartarak anlatırsın. Evet. Dolayısıyla Rambo bunların biriydi mesela.
0: Afganistan'da.
1: Mesela Rambo, Nişancı filmi, evet. Orta Doğu'da mesela Amerikan askerinin kahramanlık öykülerini anlatıyor. Halbuki orada bir dehşet yaşanıyor. Orada bir vahşet yaşanıyor. Bunları ya şöyle yapıyorlar. Öldürdük ama sonra neden öldürdük noktasına getiriyorlar. Mesela yine bilmezler ama bu daha yakın tarih. İkiz Kuleler'in 11 Eylül saldırısından sonra yerle bir edilmesinin arkasından şöyle bir şey yapıldı. Pentagon ve Hollywood arasında bir diyalog oluştu. O da şu: geriye doğru filmlerdeki İkiz Kuleler sahneleri çıkarasın. Neden? Çünkü o sahneleri gördüğünüz her zaman o 11 Eylül travması akıllara gelecek diye. Dolayısıyla pek çok filmde bunu kabul eden yapımcılar açısından söylüyorum. Şimdi İkiz Kuleleri Amerikan sinemasında görmezsiniz. Mesela yine çok ilginç bir şey. Amerikan filminde, yani Hollywood filminde Çinliler her zaman kötü ve Ruslar. Çinliler ve Ruslar her zaman kötü mafya suç örgütü üyesi olarak konumlanır. Ama şimdi Çinliler daha iyi insanlara dönüştüler. Neden? Çünkü Amerika'daki yapım şirketlerinin önemli bir bölümünü Çin satın aldı. Yani Amerika'daki pek çok şey. Yani Trump'ın delirmesinin nedeninden biri. Amerika'daki pek çok film şirketinin sahibi artık Çinli olduğu için. Geçenlerde The Guardian'daydı galiba. Şöyle bir başlık vardı: en son bir Amerikan filminde ne zaman kötü bir Çin'i gördünüz?
0: Hayır, şeyi düşünün, bizim çocukluğumuzda Tom Mix Texas'lar vardı.
1: Evet.
0: Ve biz hani onlardan esinlenerek mahallede oyun oynardık. Ve biz Kızılderililere düşman olduk.
1: Evet.
0: Aynen. Yani o kitaplarla.
1: Çünkü niye? İnsanların kafa derisini yüzen,
0: evet,
1: yaratıklar diye konumlandı.
0: Yani düşünün, evet, sadece Amerikalıları değil, bizi de etkilediler buralarda. Amerika'daki hakim tekelci sermaye kime düşmansa.
1: Biz buna kültür endüstrisi diyoruz.
0: Evet, biz de onlara düşman olduk.
1: Dolayısıyla zaten dünyadaki güzel, mutluluk ve iyilikler ülkesi Amerikan algısının oluşturulmasında hatırlarsanız sinemadan daha önce televizyondaki diziler hakim oldu. Küçük Evle vesaire, evet, biz yaşamaya başladık. Dallas'la sarışın olmaya başladık. Dallas'taki
0: Lucy.
1: Bakın, evet, çoğu insan hatırlar bunu. Sokakta sorun 30 yaş üzerine. Herkes, yani Dallas'ın karakterleri. Hepsini biliriz. Dolayısıyla kendi kültürümüzden daha çok Amerikan kültürüyle evet, biçimlendik. Zaten yapılmak
0: böyle
1: istenen
0: şey çıktı.
1: Evet, buydu. Ben hep şunu söylerim. Siz Amerika'ya gittiğinizde mesela, hep Amerikan filmlerindeki şahane güzel kadınlara alışkın olduğumuz için ben mesela şu travmamı komik olarak anlatırım. New York'a gittiğimde 5. caddeden şahane yakışıklı adamlar ve muhteşem güzel kadınlar göreceğimi zannediyordum. Oysa Amerikan toplumunun büyük bölümü obeziteyle mücadele ediyor ve nasıl yani, o güzel ve yakışıklılar neredeler falan oluyorsunuz, tamam mı? Yani evet, bir görünen
0: aynı duyguya ben de kapılmıştım.
1: Bir görünen, bir de hani o yüksek kulelerin bir görünen yüzü var. Evet. Bir de homeless dediğimiz arka sokaklarında, sokakta yaşayan insan. Bunu nasıl kuruyorsunuz? İşte bu sinema ve biz şimdi Kurtlar Vadisi, Pusu'dan ve bir belirli sahnelerinden bunu konuşuyoruz. O sahnelerle bir yerlere mesajlar veriliyor, bir takım algılar yönetiliyor ama çok daha büyük bir şey yapıldı. Toplumsal iklim
0: değiştirildi.
1: Uygunlaştırıldı.
0: Peki şöyle diyebilir miyiz? Mesela diyelim ki
1: Alman seçimlerini konuşacak
0: mıyız? Almanya seçimlerini. Evet.
1: Bir o kadar çok konu. Evet.
0: Şeyde mesela Kaşif Kozunoğlu'nun 3 günü önce, yani öleceğini 3 gün önce yayınlamak, bir güç gösterisi mi? Nedir o? Yani niye yayınlarsın? Mesela
1: korku kültürünü üretmek.
0: Evet.
1: Çünkü dünya artık bunu maalesef sizin programın başında işte Mansur Yavaş üzerinden anlattınız. Muhalefetin şu anki ben acıklı diyorum durumu, zaman zaman işte Cumhurbaşkanlığında gördüğümüz durumlar aslında iletişimin değişen yönünün çok farkında olunmadı. Hala 1960'ların iletişim bilgisiyle hareket edildiği durumlara tanıklık ediyoruz. Halbuki bugün aslında iletişim yönetiminin bir tek önemli noktası var. Bugün dediğim son 20 yıldır, 30 yıldır duyguları yönetme işi. Başlangıçta iletişim bilgileri yönetme işiydi. Bugün duyguları yönetme işi. Bu da iki tane temel duygudan hareket eder insanlar. Bir tanesi korku. Zaten şu anda bütün küre, dünya bu duygunun yönetimiyle idare ediliyor. Sürekli Trump'ın vurdum, vuruyorum, vuracağım demesi bu korku üretme çalışması diyelim. Üretiyor mu, evet, ayrı bir konu. Çünkü artık inandırıcılığı sorgulanıyor. İkincisi güven duygusu.
2: Yalancı çobana döndü.
1: İkincisi güven duygusu. Evet. Kim söylüyor? Yani bunun ikisi çok önemli. Yani kim söylüyor ve korku nasıl üretiliyor? O filmlerde o sahneleri olmadan önce yaparak olduğunu gösterdiğiniz anda insanlar şunu diyor. Ya bir yapı var. Her şeyi yapabilir. Dolayısıyla toplumu sindirme, korkutma ve onlar diyorlarsa öyledir ve öyle yapmamız gerekir diye. Dolayısıyla hiçbir halk hareketi, yani 15 Temmuz gecesine kadar görmedik. Gayet uslu, akıllı, cici çocuklar olduk.
0: Evet. Yani gerçekten Kurtlar Vadisi'nin tartışılması ama...
1: Geriye doğru tartışılması gerekiyor.
0: Evet, ama bu şekilde tartışılması gerekiyor.
1: Evet.
0: Televizyonlarda tartışıldığı gibi değil.
1: Evet, televizyonlarda daha popülist tartışılıyor.
0: Evet. Yani olay bağlamlı tartışılıyor.
1: Olay
0: bağlamlı.
1: İşte cinayet, evet, öldürdü mü? O koğuşa ne zaman gitti, ne zaman çıktı üzerinden tartışılıyor. Mesele o değil.
0: Evet.
1: Yani...
0: Ha, o da ayrı bir boyutu tabii belki. Çünkü
1: hayır,
0: orada...
1: o bir, bakın onun en önemli boyutu ne biliyor musunuz? Göstermesi gereken gerçek boyutu şu. Ulaştıkları özgüven boyutu.
0: Evet.
1: Ulaştıkları, yani siz önce filmini yapıyorsunuz, sonra gösteriyorsunuz. Gösterdikten sonra olay oluyor ve karşılarında bu nasıl oluyor? Yani ben demin size dedim ya, çok geç kalmış bir soru. Mesela olayın olduğu tarihte sorabilecek bir kurum ve yapının olmayışı, olmaması, işte bu özgüvenden kaynaklanıyor.
0: İşte zaten şeyle olayı apar topar da kapattılar. Yani evet, bizler o zamanlarda bas bas bağırdık, bu ölüm şüpheli, öldürüldü, katledildi, evet, diye. Fakat
1: kaç kişi kaldınız? 3-5 kişi.
0: Evet,
1: yani
0: ve hiçbir medya gitmedi, bu konunun üzerine gitmedi.
1: Birkaç tane gitti ama onların da sesi duyulmadı.
0: Evet.
1: Evet, daha da ilginç.
0: Mahtanaklarına geçti.
1: Tabii tabii, Ertuğrul Özkök sanıyorum bir röportajda soruyor yapımcıya o döneme yakın bir tarihte. Ya bu sadece bir film diyor. Halbuki birinin orada bir film sadece bir film değildir demesi, evet, gerekiyordu.
0: Evet, bir film sadece bir film değil.
1: Zizek bunu söylüyor. Evet.
0: Bunu kimin sözüydü demiştiniz?
1: Zizek sosyolog, evet, ve özellikle sinema üzerine çalışıyor. Ve sinema üzerine çalışırken de psikanaliz üzerinden, evet, okuyor filmleri.
0: Evet. Evet sayın dinleyiciler, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nuran Yıldız'la yani öyle sanıyorum ki sizler için de çok ilginç değerlendirmeler oldu. Gerçekten yani olaya nereden baktığımız önemli.
1: Evet.
0: O kadar böyle sığ bir şekilde tartışılıyor ki konular. Yani işin gerçeği bu arada uçup gidiyor. Ha biz yarın tekrar aynı durumla karşılaştığımızda aa buna nereden çıktı diyebiliyoruz. Çünkü esası anlamadığımız zaman, evet, yani mesela bu tartışmayı izleyen hemen hemen herkes umarım izledikleri dizilere bundan sonra bir de bu açıdan bakacaklar.
1: Benim pek çok okurum bunu söylüyor. Artık, evet, diyor sizi okuduktan sonra ne filmlerden ne de dizilerden eski tadı almıyorum. Burada ne demek isteniyor diye bakıyorum.
0: Yani heyecana kapılmıyoruz, bir de bunları düşünüyoruz. Evet. İş çıkarıyorsunuz.
1: Mutsuzlaştıran bir şey. Evet.
0: Yani burada mesela bu dizilerde o dönemden Kurtlar Vadisi'nin o dönemdeki dizi özellikle orduya yönelik yıpratıcı hamleler, arkasından
1: kumpasların
0: gelmesi. Ya bunları işin açığı birçok kişi düşünmemişti bile.
1: Evet.
0: Düşünmemişti bile.
1: Ama bunu ben Antalya Film Festivali'nde 2010'da anlattığımda işte Cevdet Közen keşke bunu herkes dinlese demişti sahneye çıkıp ki onu da köşe yazısına koydum.
0: Ama işte o zaman ne yapıyorlar? Klasik yöntem şu.
1: Sizi itibarsızlaştırıyorlar.
0: Hayır, sizle mesela tartışmıyorlar da.
1: Hayır, o
0: susarak geçiştiriyorlar, tamam. Ve itibarsızlaştırıyorlar.
1: Görmüyorlar. Görmemeleri ve gösterilmemesini anlıyorum.
0: Ama başka bir yerden itibar. Ya su bardağını da hiç garip garip içiyor.
1: Ama itibarsızlaştırıyorlar.
0: Evet.
1: Yani itibarsızlaştırıyorlar. Sizinle ilgili aslı olmayan şeyler söylüyorlar. Bu ama bu ülkede herkesin başına gelebiliyor. Çünkü eğer bu tür yapıların istediği yönde bilginizi ortaya koymuyorsanız bir süre sonra bununla ilgili olmayan ama söyleyeni itibarsızlaştırılacak bir takım abuk sabuk, hele evet, de şimdi evet. Şey ortaya çıktı biliyorsunuz, yapay zeka ve fake durumlar, bunlarla sizi bir şekilde ambalajlayabiliyorlar.
0: Evet, süremizin son 3 dakikası kaldı.
1: Almanya'yı
0: konuşmadık ama hemen sorayım. 3 dakika Almanya konuşalım.
1: 3 dakika bir hoca için çok kısa.
0: Bir başka programda daha gerisini yapalım o zaman. Çünkü bu da çok önemli de ondan uzattık. Almanya seçimleri.
1: Evet.
0: Naziler mi geliyor? Yoksa yani AfD geliyor. Çok net gözüküyor. Yoksa Avrupa, yeni bir Avrupa mı göreceğiz önümüzdeki dönemde?
1: Bir süredir görüyoruz zaten.
0: Evet.
1: Almanya önemli bir ülke. Çünkü Avrupa, biraz hızlı konuşacağım. Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkelerinden biri. Dolayısıyla laboratuvar ülke de aynı zamanda. Ben bu olaya şöyle bakıyorum. Komünist manifestonun girişinde bir cümle yer alır. 178 yıl önce, 1848'de.
0: Evet.
1: O cümlede şudur. Avrupa'nın üzerinde bir hayalet dolaşıyor. Komünizmin hayaleti. Zaten birçok olay da oradan
0: çıkıyor.
1: Şimdi
0: çıkar. De Rusya hayaleti dolaşıyor.
1: Hayır, tam tersine. Şu anda Amerika'nın üzerinde, Avrupa'nın üzerinde bir hayalet dolaşıyor. Faşizmin hayaleti. Dolayısıyla şu anda Avrupa hem pek çok insan hem de politikacıların önemli bir bölümü, sorumluluk sahibi bir bölümü bunun paniğini yaşıyor. Hani bu aşırı sağın yükselişi, acaba faşizm gelecek mi? Hani geçmişte komünizm gelecek mi korkusunu, evet. Şimdi faşizm gelecek mi korkusuna çevir. Aşırı sağın yükselişi sadece Almanya'da değil biliyorsunuz.
0: Ya aşırı anda, sağ tabiri doğru mu AfD için? Onu da tartışmak gerekmiyor mu?
1: Aslında tartışmak için erken. Çünkü şu anda demokrasinin koşullarını kullanıyorlar. Biliyorsunuz aşırı sağın bir üst aşaması faşizm. Faşizm dediğiniz zaman ortada demokrasi vesaireden söz edemezsiniz. Bir baskı rejiminden söz edersiniz. Şimdilik demokrasinin araçlarını kullandıkları için işte aşırı sağ, radikal sağ diyebiliriz. Ne zaman ki iktidara gelirler...
0: Ama şöyle diyorlar, biz Rusya'yla normalleşeceğiz. Gazımızı oradan,
1: i̇şte petrol,
0: oradan alacağız.
1: Dolayısıyla
0: ondan sonra NATO'ya karşılar, mesafe evet. koyuyorlar.
1: İşte bunu neden yapıyorlar? Şuradan yapıyorlar. Oya ihtiyaçları var. Dolayısıyla da önce seçilmeleri gerekiyor. Bu dediklerini yaparlar, yapmazlar ayrı bir şey. Zaten mecburlar enerji konusunda.
0: Türklere de karşı değiller. Bakın Türklere de çok ilginç bir şey.
1: Evet var. İşte
0: Türklerin
1: bu tam
0: ikinci partisi.
1: Evet işte tam da bu nedenle. Yani demokrasinin araçlarını kullanıyorlar ve oy almak için herkese duymak istedikleri mesajları veriyorlar. Ama burada önemli bir şimdi Berlin'de solun kazanması çok aslında büyütmememiz gereken. Türkiye'de çok büyütüldü de.
0: Ya o kadın da ben görüşlerine bakıyorum pek de böyle iç açıcı değil sanki.
1: zaten mesele şu. Bir Türk'ün seçilmesi başka bir şey. O Türk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin politikalarını destekliyor olup olmaması başka bir şey. Evet. Bunları biz tartışmıyoruz. Evet. Bir Türk seçilmiş diyoruz. De bu Türk
0: bizim, ne savunuyor?
1: Bizim politikalarımızla ilgili ne savunuyor bilmiyoruz. Yani bilenler var tabii. Şimdi mesele orada şu. Aşırı sağın bu
0: bir dakikaya toparlayalım.
1: İşte demokrasinin araçlarıyla yükseliyor olması şu anda iki tane meseleye neden oluyor. Bir, yabancılar ki Berlin'in yarısı yabancı kökenli. Avrupa'nın hemen hemen her ülkesinin büyük sorunu bu insan hareketliliğinden kaynaklanan göçmen, mülteci vesaire sorunu ikiye ayrılmış durumda insanlar. Bir grubu yabancılardan korkanlar, diğer grubu da korkan yabancılar. Yani evet. Hikaye bu iki evet. ayrım. Yabancılar korkuyor, bu aşırı sağ yükselince bize ne olacak diye korkuyorlar. Ve dolayısıyla bir kısmı kendilerini onlara yakın tutmaya çalışıyor, bir kısmı alternatif partilere yöneliyor. Diğer bir kısmı da bu yabancı korkusunu üreterek işte bu AFD bunu yapıyor. Yabancı yani bu yaşadıkları her tür sorundan klasik bildiğimiz anlamdaki siyasetin etkisiz ve çözümsüz olması işlerine gelmediği için bundan yabancıların sorumlu olduğu hissi daha satın alınabilir bir hisse dönüşüyor.
0: Evet. Hocam bu konu anladığım kadarıyla daha çok tartışacağımız bir konu ve üzerinde durulması gerekiyor. Gerçekten AFD'nin iyi anlaşılması evet. gerekiyor. Bunları konuşacağız. Evet.
1: Evet, yeni siyaset değişiyor. Evet. AFD bunun farkında çünkü.
0: Evet. Süremizin sonuna geldik. Konuğumuz Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nuran Yıldız'dı. Efendim çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Haftaya Salı günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta Salı ve Perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler, özel konuklar masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Önmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail Savunma Bakanı'na sert tepki gösterdi. Yeni partinin ismine itiraz Anayasa Mahkemesi'nde, ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabındaki açıklamasında Hürmüz Boğazı mesajı veren Erdoğan, Seyri Sefer serbestisinin ve bölge ülkelerinin egemenliğinin tesis edilmesi zaruridir dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Savunma Bakanı Katz'a sert tepki gösterdi. Duran, Katz'ın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik seviyesiz ve hadsiz ifadeleri, Gazze'de yaşananların üzerine örtemediği gibi İsrail yönetiminin insanlık vicdanında ve tarih önündeki soykırımcı sicilini de görünmez hale getirmiyor ifadelerini kullandı. Yeni partinin ismine itiraz Anayasa Mahkemesi'nde. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın başvurusuyla başlayan itiraz süreci Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Başvuru 29 Eylül'deki genel kurulda gündeme alınacak. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme ortaya çıktı. Kuzinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yaşanan hırsızlık olayının şüphelisi Gürsoy Erinci'nin ifadesine başvurulacak. Şüphelinin oğluna ait doku ve kan örneklerine müdahale edip etmediği araştırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yaklaşık 750 milyon lira değerindeki varlığa el konuldu. Soruşturma kapsamında tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait yaklaşık 200-220 milyon lira değerindeki 5 lüks araca da el konuldu. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yatayın kesinleşmiş kararına karşı sistemli dezenformasyon yürüttüğü belirtilen 99 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Mahkeme kararında paylaşımların kamuoyunda infial yaratacak soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler içerebileceğinin değerlendirildiği ifade edildi. Geçtiğimiz yıl 8 Aralık'ta Ankara'da erkek arkadaşı tarafından 21 bıçak darbesiyle katledilen Gülhan Taş cinayetinde mütalaa açıklandı. Savcı sanık Mehmet Sayın, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme tutuklu sanık Sayın mevcut halinin devamına hükmederek savunmaya ek süre verdi, duruşmayı 12 Kasım'a erteledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele büroları kurulacağını açıkladı. Gürlek, yeni yapılanmayla dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetlerin uzmanlaşmış cumhuriyet savcılarınca izleneceğini, şüphelilerin tespiti ve gerekli adli işlemlerin daha hızlı yürütüleceğini belirtti. Sırbistan'da 52 gündür devam eden orman yangını söndürüldü. Sırbistan İçişleri Bakanı Dačić, Çekya, Slovakya ve Romanya'nın da söndürme çalışmalarına katıldı. Deli Plato kumları bölgesindeki orman yangınının tamamen söndürüldüğünü açıkladı. Yangını Sırbistan tarihindeki en zor ve en büyük yangınlardan biri olarak nitelendiren Dačić, söndürme çalışmalarının sürdüğü yangında can kaybının yaşanmadığını söyledi.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.952 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 85 kuruş, euro 55 lira 69 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.688, çeyrek altın 10.917, tam altın 43.532, ata altını 44.270 lira. Yayınımız Ceyda Karan'ın sunduğu

24 Eylül 2026 günlerden Perşembe, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Bu hafta BM Genel Kurul Haftası dedik. Haberler daha çok oradan süzülüyor ama tabii onun dışında da ya da onunla bağlantılı gelişmeler var. Dün aktarmıştım, Amerikan Başkanı Donald Trump, ev sahibi ülke, BM Genel Kurul oturumları New York'ta yapılıyor. Genel merkezde Dünya Örgütü'nün dün verdiği, daha doğrusu önceki gün verdiği mesajları dün aktarmıştım size. Saat farkı var Amerika ile Türkiye arasında. Tabii pek çok konuda mesajlar vermişti. Dün de sıra hatta ben Excel yayını devam ettirirken ya da hemen sonrasında İran Cumhurbaşkanı'na geldi. Tabii Amerika ile İran savaşta oldukları için şu koşullarda henüz bir süredir, daha doğrusu sıcak savaş yokken ilgiyi topladı ve gerçekten Pezeşkian çok çarpıcı bir konuşma yaptı. Aktaracağım sizlere. İran tarafı geri adım atmış gözükmüyor. Tabii Amerika da geri adım atmıyor. Bu tartışmalara yol açıyor. Amerika'da çeşitli jeopolitik konusunda makaleler, analizler yayınlayan yayın organlarının analizleri yansıdı bugün itibariyle. Tabii Dünya Örgütü'nün toplantıları Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la temsil edildi. Erdoğan aslında Amerikan Başkanı Trump'la görüşecek diye ben biliyordum. Hatta size de öyle aktardım. Çünkü Amerikan Büyükelçisi Tom Barak öyle söyledi. Fakat görüşme olmadı. Erdoğan ikili temaslarını tamamlayıp düşünce kuruluşlarıyla da bir araya geldiği toplantıların ardından ülkeye geri dönüyor. Muhtemelen uçakta değerlendirmeleri olacaktır. Tabii yavaş yavaş başka ülkelerde BM kürsüsünden konuşacak. Hatta konuşuyorlar da. O yüzden pek çok not var size aktaracağım. İran dışında da notlar var. Ve tabii BM'ye gidemeyen Almanya şansölyesi Friedrich Merz neden gidemedi? Eyalet seçimlerinde en sonuncusu geçtiğimiz pazar günü olmak üzere arka arkaya darbeler aldı. Bugün programın son bölümünde yeniden Almanya'ya bakmak istiyorum. Çünkü artık Merz'e istifa çağrıları artmış durumda. İki hafta kadar oldu. Tunçu Akkoç'la konuşmuştuk. Almanya'yı, neler oluyor Almanya'da diye. Türkiye'de özel olarak tabii çok sayıda Türkiye'den insan yaşadığı için Almanya'da ilgi topluyor. Almanya bir yandan Amerika'yla da Merz yönetimi biraz işler yolunda gitmiyor aslında. Yeni gelişmeler de var bununla ilgili. Bunları da konuşacağız. Aynı zamanda tabii Tunç Akkoç harici medya yayın grubunun yayın yönetmeni ve bir İstanbul'da toplantı düzenliyorlar, konferans düzenliyorlar. İlgi çekici isimlerin de yer aldığı bir konferans. Özellikle benim de artık dünyada tabii geleneksel Batı medyasını takip edip bir şey anlamak mümkün olmadığı için ben de dahil olmak üzere pek çok insan podcastçilere yöneliyor. Amerika'dan isimler var, Avrupa'dan isimler var. Doğu Batı Konferansı adı da gerçekten Doğu Batı Forumu gerçekten dikkat çekici, İstanbul'da da düzenlenmesi. Bununla ilgili de tabii kendisinden bilgi alacağız. Ama tabii Almanya'da eğitimini almış, büyümüş bir isim Tunç Akkoç. Son değerlendirmeleri alacağız. Özellikle de BM'ye de yansıdı, Ukrayna krizi üzerinden hızla militarizme yönelen sürekli olarak bir savaş hali vurgusu. Hemen her gün Batı Avrupa medyasının başlıklarında yarın savaş çıkacakmış gibi bir takım şeyler görüyoruz. Gerçekten tabii manipülasyonları, yanıltma operasyonlarıyla yüklü. Hepsini konuşacağız. Almanya niye bu işte başı çekiyor? İçerideki siyasi kriz meselesi ve tabii Doğu Batı Forumu ile ilgili de bilgi alacağız kendisinden. Tabii Trump'la ilgili BM'nin ardından Donald Trump genel kurulu erken terk etti. Belki de bu yüzden temaslarını tamamlayamadı ama ilk gün aktarmıştım size Zelenski ile görüşmesi, Arap Körfez ülkeleriyle görüşmesi hemen ardından Amerikan başkentine koştu. Bu sabah itibariyle de Çin Devlet Başkanı resmi Amerika ziyareti başladı. Havaalanından çarpıcı görüntüler var ve aslında çok tarihi bir biçimde havaalanına gidip uzun yıllardır bildiğim kadarıyla Amerikan başkanları havaalanında devlet başkanı karşılamıyorlar.
Ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i karşıladı. Elimdeki notları aktaracağım size ama tabii içerik olarak biraz yarın ya da pazartesi gününe kalacak. Önemli tabii ABD-Çin zirvesi. Tam da dünyada kriz bölgeleri artmışken özellikle ticaret meseleleri.

0: En son Amerika'nın çıkarttığı gümrük vergisi Trump kullanacak mı, kullanmayacak mı? Kongre'den yetkiyi aldı. Rusya enerjisi Çin için önemli. İran yaptırımları da var tabii ki, onun için de cehennem yaptırımları diye anılıyor. Dolayısıyla Xi Jinping ile Trump görüşmesinin en azından bu saate kadar yayına girmeden önce biriktirdiğim notları da aktaracağım size. Başka pek çok not var tabii ki Ukrayna krizinden, Avrupa'dan. Onları da önümüzdeki bir saat içerisinde sizlerle paylaşacağım. Başlamadan hatırlatalım ama Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekansından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi sağ üst köşede kulaklık sembolünden rahatlıkla tıklayarak dinleyebilirsiniz. Telegram hesabı Sputnik Türkiye'ye katılmanız yeterli. Aynı şekilde X hesabından da Radyo Sputnik'in takip ederseniz canlı yayınları X'ten de dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım.
1: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet, dünkü Eksen yayınında tabii Amerikan Başkanı Donald Trump'ın BM Genel Kurul oturumlarında yaptığı konuşmayı yoğun olarak, ağırlıklı olarak aktarmıştım. BM'de reform tartışmaları, genel sekreter, işte Brezilya Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii Trump'ın ki çarpıcıydı, dünyanın en önemli askeri güçlerinden birisi Amerika Birleşik Devletleri ve başkanı, gerçekten bütün dünyayı hizaya getirecek şekilde, yani Birleşmiş Milletler tabii dünya örgütü, uluslararası oluşturulmuş uluslararası hukuk falan, bunlar çok da Donald Trump'ın umurunda değildi. Trump İran'a acaba imha mı etsem yoksa etmesem mi kararım şeklinde açıklamalar yapmıştı. Onun arkasından tabii dün ben yayındayken ya da yayından çıktığım sıralarda, saat farkı olduğu için New York'la, İran Cumhurbaşkanı dikkatler, Amerika'ya özel vize verildi. Tehlikeli bir biçimde Amerikan ve İsrail yönetimleri ülkelerin liderlerini kaçırıp suikastlar düzenlemekle meşgulken, gördüğünüz gibi Birleşmiş Milletler'de tuhaf bir mafya düzeni yani başka türlü adlandıramıyorum tabii ki. Bunların hiçbirisi uluslararası, verili uluslararası hukukla bağdaşmıyor elbette. Yoksa elbette ülkeler kendi çıkarları için çeşitli BM maddelerine başvurarak eylemlerde bulunuyorlar ama yani hem BM kürsüsüne hitap edip hem de kendi kurallarını dayatmak başka bir şey elbette. Dolayısıyla Pezeşkian'ın konuşması dün gerçekleşti. Biraz tartışmalı da bir isim. Çok liberal, İran savaştaki bir ülke için liberal bir algı var Pezeşkian'la ilgili. Fakat BM konuşması gerçekten çarpıcı bir konuşmaydı, teslim etmek gerekiyor. Amerika ve İran heyetleri Pezeşkian konuşurken, ki konuşmasına ilk gün ABD müzakere ederken ABD İsrail saldırıları gelmişti. Ve ilk gün öldürülen Ayetullah Ali Hamane, İran'ın eski dini liderinin portresini göstererek başladı. Amerikan ve İsrail heyetleri salonu terk etti. BM oturumları artık böyle oluyor. Oturup dinlemiyorlar karşı tarafları. Soğuk savaşta bile herhalde böyle olmuyordu diye düşünüyorum. Ne dedi peki Pezeşkian? Zorbalığa boyun eğmeyecekleri mesajı verdi. Gazze'den örnekler verdi. Direnişin bombalarla, ablukalarla yok edilmeyeceğini, insanın doğasının gereği olduğu, insanın toprağından sürüldüğünde direneceğini, evlerine saldırı olduğu zaman, bombardımana maruz kaldığı zaman başka seçenekleri mi var? Zorbalığa boyun eğmek mi? Eğmeyeceğiz. Doğuştan sahip olduğumuz haktan vazgeçmeyeceğiz dedi. Nükleer silahlara hayır dedi. Barışçı nükleer teknolojiye yönelik kısıtlamalara da hayır dedi aynı zamanda. Aynı zamanda Amerikan ve İsrail saldırılarındaki katliamlara, Minap okulunda, Lamert'teki spor salonunda öldürülen, katledilen çocukların fotoğraflarını gösterdi. Dedi ki dün Trump bizi terörist olarak niteledi. Oysa biz terörizmin kurbanları olduk. Görüyor musunuz çocukları, Amerika ve İsrail'in kullandıkları bombaların altında can verdiler. Biz misillemede bulunduk ama biz sivil nüfusu hedef almadık dedi. Hakikaten de doğruya doğru yani tesisler Amerikan üsleri hedef alındı. Sivil yani tali kayıplar maalesef böyle durumlarda oluyor ama doğrudan sivilleri hedef almak başka bir şey elbette. İsrail'in herhangi bir şehirde herhangi bir mahalleyi hedef alabildiğini kendilerinin aynı yöntemleri kullanmadıklarını söyledi. İstikrarsızlığın kaynağının İran olmadığını, kendilerinin özellikle teknoloji kullanarak soykırım yaptığını, sonra da başkalarını terörist olarak nitelendirdiğini söyledi. İran'ın 200 yıldır hiçbir başka ülkeye saldırmadığını doğrudan söyledi. Birleşmiş Milletler de çifte standartlara adeta netti. Öldüren İsrail, istediği yeri vuran İsrail, nükleer silahı olan İsrail ama saldırıya yaptırıma uğrayan İran dedi. Bu nasıl oluyor dedi. Savaşın kendilerine dayatıldığını söyledi. Tabii bunlar karşısında kendilerini savunduklarını, hiçbir zaman boyun eğmediklerini, güç diliyle müzakere etmeyeceklerini, ülkelerini savunacaklarını dile getirdi. Bölgedeki sorunlarla ilgili olarak Filistin için adalet sağlanması gerekiyor. Sağlanmadığı müddetçe Batı Asya'da kalıcı bir barış imkansız dedi. Trump'a yani doğru anlayın bu durumu, bize zorbalık etmeyin mesajı verdi. Bölge ülkelerine de mesajları oldu. Hürmüz'ü İran ve Umman'ın kara sularında biliyorsunuz. Kimileri uluslararası geçiş rotası dese bile nihayetinde o ülkenin kara suları, yani Türkiye'nin de kendi kara sularını tabii gelen geçsin, hatta bize saldıranlar bile geçebilir diyeceğini ben çok ihtimal vermiyorum. Doğrusu İranlılar da yapmıyorlar bunu. Ve komşulara da yani hem bize saldırı için üslerinizi kullandıracaksınız topraklara, hem de Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçip gideceksiniz. O su yolunu bize karşı saldırganlık ve güvenliksizlik dayatmak için kullanacaksınız. Böyle olmaz dedi. Ama biz tabii dedi işte komşularımıza rakip olarak görmüyoruz. İşte herkes için güvenlik istiyoruz vesaire. Yani tabii ki elbette tartışılabilir noktalar var ama genel olarak ya güvenliği birlikte inşa edeceğiz ya da hep birlikte güvensizlik içinde yaşayacağız. Başka çaresi yok. Aynı şeyler Avrupa için de geçerli bu arada. İran'ın dünyaya elini uzattığını söyledi. Kendi gücüyle, kararlılığıyla kendisini savunduğunu dile getirdi. İlginç bir başka videosunu da gördüm hatta. Gerçekten tabii İsviçre Cumhurbaşkanı ile ikili temaslarında gerçekten dramatik. İsviçre Cumhurbaşkanı Guy Parmelin'e ile bir görüşmesi olmuş Pezeşkiyan'ın BM marjında. Ve İran halkına Amerikan yardımı başlığıyla bir kitap hediye etmiş. Tabii kitapta ABD'nin İran'a saldırılarında öldürülen, sivil hedeflerde öldürülen sivillerin fotoğrafları yer alıyor. İran tarafı özellikle Avrupalıların çifte standardından da şikayet etmişti. Fransızlar, Almanlar, onlar biliyorsunuz en büyük demokrat, en insan hakları savunucusu onlar oluyorlar. Pratikte tabii işlerine kadar her şeyi yapıyorlar. O ayrı bir dava. Çarpıcı olmuş doğrusu, Avrupa ülkelerinin yaklaşımlarını gözden geçirmelerini istemiş. Şimdi tabii Pezeşkiyan'ı eleştirenler bile konuşmasından memnun kalmış gözüküyorlar. İran cenahında tabii ki Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rıza'nın değerlendirmeleri oldu. Amerika'nın aptal ve hayalperest başkanına konuşma öncesinde cevabı vereceğini dile getirmişti Muhsin Rıza'yı. BM'deki konuşmasında aptalca diye Trump'ın dile getirmişti. Konuşmanın ardından Meclis Başkanı Galibov'un sadece hükümet adına değil 3000 yıllık bir medeniyet adına konuştuğunda söylemiş. Tabii İran'da tartışmalar yok değil. Bunun altını çizmek gerekiyor. Özellikle dün aktarmıştım. 3 saat görüşme olmuş İranlılarla. Daha doğrusu Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın Steve Witkoff'la görüştüğünü aktarmıştım dün. Haberler öyle gelmişti. Tabii bu görüşme Tahran'da tartışma yaratmış. Tasnim Haber Ajansı koordinasyon sağlamadan, izin almadan yapıldı. Hani sanki arabulucular, Katar ve Pakistan aracılığıyla bir görüşme ancak böyle bir izin oldu, ama bunun dışına çıkıldığı gibi bir izlenim edindim ben, ne kadar doğru bilmiyorum. Muhsin Rızai'nin de 7 şartlarını tekrarladığı bir televizyon röportajı var, çünkü ona atıf yapılıyor. Ama ben açıkçası Arakçı'nın görüşmesi sonrası İran dışişlerinin açıklamalarında bu şartların olmadığı, herhangi şeyin konuşulduğuna dair bir işaret görmedim. Yine de bu İran'da bir tartışmaya yol açmış. Öyle olsa gerek, İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai'nin daha sonra yaptığı açıklama var. Dolaylı mesaj trafiğinde Amerika ile Tahran'ın şartları net bir biçimde ifade edildi diyor. Tabii doğrudan görüşme olarak tanımlamıyor İran Dışişleri bunu, dolaylı tanımlıyor. Katar'ın arabuluculuğunda 2 saatlik bir mesaj trafiği diyor. Yani Amerikan tarafı Arakçı ile Witkoff oturduğu aynı yerde görüştüler diye sunduğu, belki bu yüzden çıktı bu tartışma. İran dışişleri ise bunun olmadığını söylüyor. Katar arabulucular, yani belki iki ayrı odada acar bir iletildi, bilmiyorum ne. Sonuç itibariyle Arakçı'nın şartları net ve şeffaf, İran'ın bunları iletti deniyor efendim. Evet, tabii tartışmalar olacak bununla ilgili. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya İran meselesi soruluyor. Yani görüşmeleri büyük bir atılım olarak değerlendirmek istemem, yanlış olur. Ama aynı zamanda bir diyalog kurulmuş oldu, bu da önemli diye bir değerlendirmesi var. Bir de tabii İranlılar yanlış hesaplar yapıyorlar. Kasım ayında demokratlar kazanacak, Trump artık bir şey yapamayacak zannediyorlar. Yanılgı demiş. Ben İranlıların böyle bir yanılgı içinde olduklarını doğrusu hiç zannetmiyorum. Yani neyse. Tabii Marco Rubio Gazze sorununu da ne güzel çözüyoruz gibi açıklamalar da yapıyor. Tabii ki Amerikalılar çeşitli açıklamalar yapıyorlar. Hep yapıyorlar. Evet. Tabii Amerika'daki tartışmalarda en son Forbes dergisi, ki bu Amerikan Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Richard Haas'la New York Üniversitesi'nden bir enerji uzmanı Caroline Kissane yazmış yazıyı, en son makaleleri, İran'la bu çıkmazın sürdürülebilir olmadığını söylüyorlar. Aslında benim de size hemen her gün aktardığım ana temaları tekrarlıyorlar. 7 aydır saldırılıyor, 7 aydır ekonomik baskı uygulanıyor ama İran boyun eğmedi. Bu arada da enerji piyasaları etkileniyor. Askeri kapasitesi Amerika'nın, maliyet çıkıyor. Yani batmıyorlar ama maliyet çıkıyor. Savaş öncesi işte 20 milyon varil ham petrol çıkıyordu, petrol ürün çıkıyordu. Şimdi gitti onların çoğu. Ülkeler stratejik rezervlerini kullandılar. Alternatif rotalar aradılar. İşte yere rotası Birleşik Arap Emirlikleri'nin kullandı ya da Doğu Batı boru hattı Suudi Arabistan'ın kullandı, ama orada da Yemen'de yaşananlar çıktı. Dolayısıyla Richard Haas'la Caroline Kissane çıkış yolu olarak müzakere çağrısını yineliyorlar. Yani bunun paralelinde bir de Yemen'de de Suudilerle ayrı bir ateşkes yapılsa. Bunlar güzel ama sorun şurada. Ben yani benzer şeyler örnek veriyorum. Yani Ukrayna için de söylenebilecek geçmişte yapılanlar var. Sorun bence şu: Batı artık müzakere etmiyor. Yani kazanamadığı bir şeyde karşı taraftan tüyle teslimiyet talep ediyor. Olmuyor tabii o şekilde. Diplomasi, müzakere, iki tarafında belli tavizler vermesi gerekiyor. Hiçbir taviz de vermek istemiyorlar. Benim de idak diyorlar. Tabii kendi dedikleri olabilir. Kazanırlarsa olur. Kazanamadıkları zaman olmaz. Evet. Neyse, sonuç itibariyle hepimiz çekiyoruz işte. Petrol fiyatları yine yükselişte, ben en son baktığımda yine 100 doların üzerinde gördüm. Dün aktarmıştım size, dizel yakıtına ihracata yasak hikayesi gündemde Amerika'da. Kongre seçimleri öncesi Trump'ın tabii dizel fiyatlarını düşürmesi gerekiyor. Tarım sektörü falan da bu işin içerisinde var. Dizelin galon fiyatı 6.52 dolara kadar yükselmiş durumda. Uçuyor yani. Amerika için büyük rakamlar tabii ki bunlar. Ayrıca da işte nereye baksanız bir haber görüyorsunuz. Tekrar olacak bazıları ama Amerikan Deniz Kuvvetleri Sekreteri Hung Chao'nun bir kongre üyesine cevaben yazdığı mektuptan anlıyoruz ki daha önce yalanlanan USS Abraham Lincoln uçak gemisi 8 asker intihar girişiminde bulunmuş. Yalan söylüyorlar yani, saklamaya çalışıyorlar, sonra ortaya çıkıyor bu arada. Ya da işte ne bileyim, Washington Post gazetesi de Amerikan askerlerin, kayıp Amerikan askerleri, ölen Amerikan askerlerinin sayısına odaklanıyor. resmi veriler yayınlanıyor. 19'a çıkmış ama bu en az tabii, çok daha fazla olabilir. Yaralı sayısı da 800'lerden başlıyor. 820'den fazlası. Evet, yani Amerika ya, bunlar tabii bütün bunlar oldu diye Amerika Birleşik Devletleri çökecek mi? Hayır, çökmeyecek. Ama tabii ki ABD'yi de zorluyor. İran'ı yaptırımlarla boğmaya çalışıyorlar. Malum İran hava yollarını yere indirme kampanyasına Türkiye dahil maalesef bölge ülkeleri boyun eğmiş durumda. Çünkü firmaları cezalandırıyorlar. O firmalar Amerika ile de ya da Amerika bağlantılı SWIFT sistemine bağlı firmalar, ne yapsınlar onlar? Yani hükümet kararı ve uygulamaları gerekiyor böyle itirazlar için. Tek başına yani şirketlerin yapabileceği bir şey de yok aslında. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Muhsin Rızai, yaptırımlara uyarsanız biz de sizin de havalimanlarınız çalışır hale gelir diye bir lafı var. Nasıl yapacak bunu, onu açıkçası İranlar bilmiyor. Birleşik Arap Emirlikleri bu arada Türkiye'nin ardından İran Bankası, Bank Melli, milli anlamına geliyor. İran Bankası'nın şubelerine yönelik sıkı yaptırım tedbirleri açıklamış. İşte kara para aklama, terör finansmanı, siyahların yayılması, bunların hepsini Amerika yapıyor sürekli olarak bu arada. Neyse, Amerikan sistemi bunun üzerine kurulu olduğu için tabii ki. Efendim, Yemen'le ilgili tabii Ensarullah Hareketi askeri yetkililerinden birisi Muhammed Sevr, özellikle de bölgedeki Amerikan varlıklarının kendilerinin açık hedefi haline gelebileceği, eğer Suudi Arabistan'a destek verirseniz o zaman biz de elimizden geleni yapacağız, kırmızı çizgimizdir diyen bir açıklama yaptı. Dün de aktarmıştım Abdülmelik Husi'nin açıklamalarını. İran'dan da bugün açıklama geldi. Askeri kanattan Tümgeneral Safavi, askeri danışman bu galiba. Eğer yani biz Amerika'nın yeniden savaşı kızıştırmasına hazırız. Trump'la Netanyahu'nun zihinlerinde neler olup bittiğini bilmiyoruz ama tabii ki senaryolara göre hazırlanıyoruz diyor. Ve eğer yeniden savaşa başlarsa ABD ve İsrail, Kızıldeniz ve Babülmendeb Boğaz merkezi yeni bir cepheden bahsediyor, öne çıkabilir ve bu cephe tabii yayılabilir. O zaman savaş Hint Okyanusu ve ötesine taşınır diyor. Bilmiyorum, umarım böyle günler görmeyiz de hepimizi etkileyecek. Bütün bunlara karşı tabii bir de bir durum, hep Türkiye'nin odağında oldu. Mekke İttifakı'nı arada konuşuyoruz. Anlaşmaya imza kondu. Anlaşmanın metnini çok bilemiyoruz. Bir bildiri var ortada. Şimdi uluslararası anlaşmaysa, özellikle ittifak anlaşması çok önemli tabii. Ülkenizin çocuklarını başka yabancı ellerde savaşmaya gönderebilmek için bunların parlamentoda elbette tartışılması, artı anayasa gereği de tabii onaylanması da gerekiyor. Henüz öyle bir şey yok. Henüz anlaşma metni de yok ama ilginç bir biçimde Pakistan Dışişleri Bakanlığı Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreterinin belirlendiğini duyurdu. Daha yürürlüğe girmemiş bir anlaşma ile ilgili mekanizmalar nasıl oluşturuluyor ben bilemiyorum açıkçası. Şu yaşımda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olarak böyle bir şey tabii ki görmedim. Resmi gereklilikler yerine getirildikten sonra elbette tercih, siyasi idarecilerin tercihi neyse o olur ama çok anlayamadım doğrusu. Genel sekreterlik Riyad'da emekli kor general Numan Mahmut atanmış, 3 yıl üstlenecek. Şimdi tabii 7 Ağustos'ta imzalandı ve birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış demektir, öyle sayılıyor. Fakat tabii anlaşma nerede bilmiyorum açıkçası, herhalde gelir diye umut ediyorum. Yani meclise gelir diye umut ediyorum. Çünkü bölge kızışıyor. En son Afrika boynuzunda, sadece Yemen meselesi değil, her yere yayılıyor. En son Amerika Eritre'ye yaptırımları kaldırma kararı açıklamıştı Afrika boynuzunda. Eritre ile Etiyopya kavgalı ülkeler bölgede ve Etiyopya'da Tigray bölgesi var, Halk Kurtuluş Cephesi. Ateşkes vardı, ateşkes bozulmuş. Etiyopya ile savaş yeniden başlamış. Doğrudan Yemen'le bağlantılı olmasa bile bölgenin kaynadığını unutmamak gerekiyor. Bütün bunlar olurken tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii Birleşmiş Milletler'deydi. Dün aktardım size mesajlarını, BM kürsüsünden verdiği ikili temasları. Erdoğan bu sabah kalktığımda Amerika'dan yurda dönmek için uçağa bindi haberini gördüm. gördüm. Şaşırdım biraz çünkü yani ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak ikili görüşme yapılacağını söylemişti. Ben öyle hatırlıyorum doğrusu. Ama olmamış. O yüzden de Barak'a sormuşlar neden ikili görüşme yapılmadı diye. O da bölgedeki bu karışıklık ve hassasiyetin ortasında zaten sık sık görüşüyorlar. Bu yüzden ele alınacak çok fazla yeni bir konu yoktu. Devam ediyor demiş. Bilmiyorum. Tabii Trump'ın önemli bir devlet ziyareti var. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Washington'a geçti. New York'tan ayrılıp Amerikan başkentine havaalanında bizzat karşılamak üzere de gitti. Bu arada belki de onunla alakalı bilemiyorum. Resmi programda görmediğim için şimdi ne desem yalan. Tom Barak'ta bir Türk evinde gazetecilere açıklamaları var. Trump ve Erdoğan'ın ne kadar iyi anlaştığı, farklı kültürlerden gelmelerine rağmen birbirlerine çok benzediklerini söylemiş. Ben de tümüyle katılıyorum kendisine. Tabii BM etkinliği olmuştu. Körfez ülkeleriyle toplantısı Türkiye'de katılmıştı ve kısa bir görüşme yapmışlar orada. Birbirlerine çok saygı duyuyorlar. Harika geçti görüşme. Çok büyük dost olduğunu Türkiye kanıtladı falan filan demiş. Tabii seyirciler F-35'leri sormuşlar. Ya gerek yok şimdi açmayın bu konuyu devreye getirmiş. Tabii zaman alıyor bütün bunlar falan gibi şeyler söylemiş. Dün aktarmıştım. İki gün önce yani BM Genel Kurulu başlarken sorulduğunda da zaten Türk savunmasına çok güçlü. Gerek yok bunlara gibi bir yani mealen o anlama gelecek bir ifadesi çok dikkatimi çekmişti. Tabii bu arada Türk Hava Yolları Boeing ile 150 adete kadar 737 MAX uçağını kapsayan bir sipariş anlaşması vardı. Geçen seneden kalma onu kesinleştirmiş gözüküyor. Bayağı bol paralar ödeyeceğiz herhalde. İhtiyaç var ki alınıyor. Bilemedim şimdi doğrusu ama Boeing'lerle ilgili de sıkıntılar giderildi mi henüz? Bilmiyorum doğrusu. 737 MAX'larda bayağı bir kazalar olmuştu. O yüzden herhalde bakmıştır yetkililer mutlaka. Evet, tabii Erdoğan'ın ikili temasları oldu. Dün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı ağırladı. İkili ilişkiler Türkiye'de Antalya'da COP31 iklim zirvesi var. Oraya davet etmiş. Irak Başbakanı Zeydi ile görüşme var. Tabii orada da hassas bir süreç var. Amerikalılar baskı yapıyorlar Irak'a. Haçlı grupları IŞİD'le savaşan silahsızlandırma konusunda. Bir yandan da tabii bölgesi var. Sincar'da devlet otoritesinin tesisi, Türkiye buradaki yasaklı yabancı silahlı gruplar diyor YBŞ'nin bölgeden çıkarılmasını istiyor. O çıkarılırsa Başika'da Türkiye'nin bir askeri üssü var epey zamandır. O zaman Irak Federal Hükümeti'ne devredilecek diye bir takım açıklamalar anladığım kadarıyla var. O da enteresan. Bir de henüz detaylarını göremedim, son anda gördüm. Çünkü Amerikalı Düşünce Kuruluşları'nın temsilcileriyle de Cumhurbaşkanı bir araya gelmiş. Sosyal mesajı var. Orada da Hürmüz mesajı vermiş. Seyir-i sefer serbestlisi ve bölge ülkelerinin egemenliğinin tesisinin zaruri olduğunu söylemiş. Herhalde İran'ı kastediyor olsa gerek. Çünkü bölgede İran'ın egemenliği Amerikan saldırıları altında, tehdit altında. İlginç bir açıklama. Tabii başka hangi ülkelerin egemenliğinden bahsediyor onu bilmiyorum. Seyir-i sefer serbestlisi de tabii genel bir ifade diyebiliriz. Dikkat çekici bu Mekke İttifakı ile birlikte düşünürsek bugün Ekonomist dergisinde Türkiye'yi kışkırtacak, ortamı provoke edecek tam da İngilizler, işte işleri bu, misyonları bu. Ekonomist İngiliz dergisi de Amerika'nın işte İran'la savaşta kötü bir duruma düştüğü, bölgeden çekilmesini ele alıyor. Amerika çekip gittiğinde diye de bir başlık atmışlar. O zaman kim dolduracak? Güç boşluğu oluşacak. İşte güç boşluğunda 3 ülke öne çıkıyor. En üst sırada İran var, eyvahlar olsun falan, en tehlikelisi. O zaman bütün işte İran yerine Türkiye bu boşluğu doldurabilir deniyor. Arap ülkeleriyle ilişkilerini dikkat çekmeden yakınlaştıran bir Türkiye, Suriye'deki yeni yönetimin başlıca destekçisi, efendim Irak'ta ticaret yolları, su kaynakları, Kürt ayrılıkçılara karşı mücadele üzerinden çalışıyor. Pakistan, Suudi Arabistan'la güvenlik anlaşması da imzaladı. İhvalı desteklemiş olsa da ideolojik olmaktan çok pragmatik davranıyor. Efendim işte zaten Arap dünyası bu işleri kaybetti bir şekilde. O yüzden yani İngilizler böyle şeyler yazıyorsa bu işten hakikaten nem kapmak için her türlü sebep vardır diye aklıma düşüyor makaleyi okuduğumda. Tabii Türkiye kendi sınırlarını her zaman koruyan, vatandaşlarını koruyan bir ülke olarak başkalarının işlerine daha az karışarak da gayet iyi bir durumda olabilir noktasından hareket ediyorum. Öyle de bir anlamsız cümle kurayım. Evet. Şimdi tabii İsrail'de seçimler 27 Ekim'de. İsrail Katz'ı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef almış. Genel kuruldaki yaptığı konuşmada Gazze ve Filistin vurguları ağırlıktaydı. Cumhurbaşkanının Erdoğan'ı antisemitik ve kışkırtıcı nutuklarda güçlü, icraatta zayıf, kağıttan bir sultan diye nitelendirmiş. Tabii tepki var Ankara'dan. Netanyahu'ya yönelik İsrail'le uğraşmasını bırakmasını öneriyorum demiş. Osmanlı'yı yeniden kurma hayallerini kurmayı iyi biliyor ama işte Suudi Arabistan'da Mekke Anlaşması'na imza attılar. Taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğinde ortadan kayboldu diye böyle bu da epeyce kışkırtıcı bir şey. Yemen'deki Suudi Arabistan macerasının yeni değil, çok eski bir macera. Nihayetinde niye Türkiye karışsın? Üstelik Cumhurbaşkanı'nın Suudi Arabistan'ın Yemen'e saldırılarını çok sert bir biçimde geçmişte bu süreçte eleştiren açıklamaları da var elbette. Bunları da hatırlayabiliriz. Evet. BM dedik yine. BM'de Netanyahu bekleniyor. Bu akşam saatlerinde sanıyorum konuşması herhalde sabaha çıkar. New York'ta tabii öfke, protesto hazırlığı. John F. Kennedy havaalanına inemiyor. New Jersey'de bir askeri havaalanına inecekmiş ve fazla da kalmayacak. Gecelemeyecek anladığım kadarıyla. Tabii İsrailliler Amerika'da da genç kamuoyunda Gazze yüzünden darbe almış durumda. Reklam panoları işte sürekli bir takım araçlar dolaşıyor dijital ekranlı. Biraz İran karşıtı reklam panoları kiralanmış. Özgürlük teması üzerinden siz kimin yanındasınız diye Amerikalıları propaganda ne kadar işe yarayacak göreceğiz tabii ki. Ama İsrail'deki seçimlerde de artık yani bir ay kadar bir süre kaldı neredeyse. Mansur Abbas, İsrail ihvanı deniyor buna biliyorsunuz. Arap listesi, Ra'am Partisi seçimlere katılmasını 5'e karşı 18 oyla Merkez Seçim Komitesi men etmiş, yasaklamış. Daha sonra Hadaş, Taal ve Balat, bunlar da Arap partileri, ortak liste bunlarınkisi, onları da men etmiş. Tabii yüksek mahkemeye gidecek bu ve önceki seçimlerde de olmuş. Dolayısıyla belki de yüksek mahkeme kararı bozabilir elbette. Bir de zaten acayip bir denklem var. Anketlerde Likud düşüyor. Eisenkot'un partisi yükselişte, Yaşar Partisi, fakat hükümet kurabilecekler mi? Asıl kilit o. Arap partilere ihtiyaçları var. Arap partileri de yasaklarlarsa ne olacak bilmiyorum. İsrail seçimleri için tabii daha var. Yaklaşmakla birlikte bir ay var. Hep beraber göreceğiz. Gazze ile ilgili BM Genel Kurulu'nda Trump'ın meşhur barış kurulu, bir yıldır ne yaptıkları meşhur. Şimdi de 2.45 milyar dolarlık bir toparlanma planı açıklayacaklarmış. Axios Haber sitesi BM Genel Kurulu marjında duyurulacağını söylüyor. Projeler var. Çok uluslu güvenlik gücü konuşlandırılması var burada. Refah'ta bir uluslararası istikrar gücü. Bunlar açıklanmıştı daha önce. Büyük bir Amerikan üssü kuruyorlar hemen Gazze'nin dibinde. Tabii bütün bunlar ne yapacaklar? Hamas'ı silahsızlandıracaklar. Gazze'de kış yaklaşıyor artık. İnsani felaket tabii. Çadırlarla ilgili açıklamalar yapılmış. Ailelerin sığındığı Gazze genelinde 270 bin çadırdan 162 bini tamamen yıpranmış ve kullanılamaz hale gelmiş. BM yeniden bir çadır seferberliği organize ediyor mu acaba? Bilmiyorum. Kimse bahsetmiyor. Evet. Bunun dışında efendim başka notum Yunanistan Avrupa Birliği'ne Türkiye'deki Antalya'daki iklim zirvesini boykot çağrısı yapmış Avrupa'ya. Enerji gerekçesini Enerji Bakanı yapmış çağrıyı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri davet edilmedi. O yüzden Avrupalılar da gelmesin diye. Bakalım Avrupalılar ne yapacaklar? Bence uymazlar. Çağrıya Türkiye'ye ihtiyaçları var. Baksanıza hani Ekonomist dergisi ne kadar önemli. Avrupa 1035. kez ABD bölgeden çekiliyor. diye haber yapıyorlar, analiz yapıyorlar, onun yerinde Türkiye alacak diye öngörüler saçıyorlar ortalığa. Pakistan bu arada Afganistan'da dün hava saldırısı düzenlemiş. Afganistan topraklarından sızmalar olduğu gerekçesiyle, SİHA'lar atıldığı gerekçesiyle 10 hava saldırısı, 4 kişinin öldürüldüğünü, sivilin öldürüldüğünü söylüyor Afgan makamları, Taliban makamları tabii ki. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump artık BM'den kurtuldu. Bütün dikkati birazdan aktaracağım. Çin devlet başkanı ağırlamakta ama tabii bir BM genel kurul oturumlarındaki ev sahipliğine 3 medya kuruluşu CNN, MS Now ve Politico'nun muhabirlerine Beyaz Saray'a giriş yasağı getirmek damgasını vurdu. Mahkemeye başvurdular diye dün aktarmıştım. Hemen karar vermiş hakim. Ve anayasa olarak yeterli hukuki süreç işletilmedi ve itiraz hakkı tanınmadı. Üstelik de gerekçe değişiyor, yalan haber deniyor, ondan sonra ulusal güvenlik endişesi deniyor. Net değil. O yüzden de bozdum ben bu kararı diyor. Dolayısıyla 3 kuruluşun basın kartlarının, Beyaz Saray kartlarının iade edilmesi gerekiyor. Bu arada tabii Trump'ın protestoya uğradığını görmüştük. Mikrofonsuz bırakmıştı. Diğer haber kuruluşları ortak havuz, ortak protesto yapmışlardı. Trump da pek çok şey laf ediyor. Washington'a giderken de dünyada en çok bize saygı duyuluyor filan gibi, harika görüşmeler yaptık gibi açıklamalar yapmış ama yaka mikrofonu takılı olmadan. Havuz olunca tek bir mikrofonla bütün gazeteciler sorunları çözüyorlar yayınla ilgili. Evet, tabii daha önümüzdeki bir ay içerisinde odaklanacağız. Amerika'da 3 Kasım seçimleri var. Son anketlerde cumhuriyetçilerin bile Trump'a destek oranlarında azalma var. Dış politikasını onaylayanların oranı %29'larda seyrediyor. İki başkanlık döneminde kaydettiği en düşük oran bunlar açıkçası. Yani cumhuriyetçiler ayrı, bütün halk kitleleri arasında, tabii demokratlar arasında pek de desteği yok haliyle. Tabii neden? Hayat pahalılığı, memnuniyetsizliğin arkasında dizel fiyatları, yakıt fiyatları vesaire. Savaşın 3 Kasım sonrasında biteceğini vaat ediyor Donald Trump. Evet efendim, Donald Trump tabii müttefikleriyle de kapışıyor. Belki bir kısmı iç politikaya oynuyor. BM genel kurul oturumlarından ve o marjda en önemli anlaşma Grönland'ı alma anlaşmasıydı. Tamam, siyasi olarak almadı ama 1951'de yapılmış anlaşmayla kıyaslandığında Amerikan üsleri de vardı. Ama artık Grönland'ın bütün askeri savunma işleri Amerika Birleşik Devletleri'nin, özetle kendi kendinin sınırlarını savunamayan bir devlet varlığı olabilir diye düşünüyorsanız bir şey diyemeyeceğim size ama Trump bir de satın almaktan bahsediyordu, bedel falan ödemiyor. Tabii haritalar yayınlıyor, her yer Amerika Birleşik Devletleri bayraklarıyla, Grönland'ı, Kanada'sı, Meksika'sı, bu ülkelere itiraz ediyorlar. Bunlardan biri de Kanada. Kanada'yla ticaret kapışması yaşadı Amerikalı. Ben bu konuda Brian Barletic'in değerlendirmelerine doğrusu katılıyorum. Mike Carney çok böyle Trump'a da meydan okuyup da karşı gümrük vergileri koyduğu için övgüye mazhar oldu ama Kanada'daki pek çok şirket, Amerika bağlantılı sahipleri vesaire kim kime nasıl meydan okuyor ben çok anlayabilmiş değilim ama tabii gösteri dünyasında yaşıyoruz efendim sonuçta. Kanada Başbakanı Mark Carney bu gösterileri iyice abartmış. İşte ABD'ye dahil etme Kanada'yı, Trump'ın söylemlerine karşı bunları aslında çok ciddiye aldıkları, askeri müdahale perspektiflerini detaylandırdıkları, efendim benim konumumdaki bir yetkilinin görevi bu tür siyah kuğu senaryolarını hesaba katmak diyor. Yani askeri bir takım önlemler. İşte Ottawa'nın Elon Musk'a ait Starlink uydu iletişim sistemlerinin kullanımını sonlandırmayı falan planladığı yolunda haberler var. Bana biraz komik geliyor açıkçası ama bilemiyorum, belki de yanılıyorumdur. McCarney bu arada Trump'ın İran'ı karar veremedim, imha mı etsem yoksa anlaşma mı yapsam tarzında BM kürsüsünden ettiği laf da sorulmuş. O da Şu anda bir savaş var, o da savaş dilini kullanıyor. Normal yani, öyle diyor. Batı'nın bu kurallara çok düşkün, kendi kurallarına çok düşkün liderlikleri istedikleri zaman savaşçı, son derece savaşçı söylemleri, ay çok normal, savaş var, o da savaş dili kullanıyor diye ne kadar güzel, sevimli bir biçimde izah ediyorlar. İlk aklıma bu düştü McCartney'nin ifadelerini görünce. Almanya'da bu arada müttefik, birazdan konuşacağız Almanya'yı. Tabii eyalet seçimleri, Mecklenburg, Batı Pomeranya seçimleri sonrası Almanya'da Friedrich Merz BM'ye gidemedi. Trump kürsüden, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden bütün ülkelere haydut yuvası deyip çekilme çağrısı yapmıştı. Ve tabii Almanya reddetmiş, kurallara dayalı uluslararası düzenin bir parçası olduğunu iddia etmiş Alman Dışişleri Bakanı. Vallahi benim gördüğüm kadarıyla Yugoslavya Savaşı'ndan beri hukukun Batı lehine ve Batı jeopolitiği için nasıl eğilip bükülebildiğinin ispatı diyebiliriz bütün bu mahkeme süreçlerine. Hedefteki ülkeleri şeytanlaştırma, onlar hakkında davalar çıkartma şeklinde. Tabii Amerikalılar ortalığı Irak işgaliyle Afganistan'la bulandırdıkları ve Trump da değil, daha önceki Amerikan başkanları bizim askerlerimize falan dokunamazsınız, yakarız sizi dediği için bu evrensel hukuka ulaşma süreci sık sık sekteye uğramıştı. Trump bunu daha dobra bir biçimde, bunlar haydut, hepiniz çıkın diye dile getiriyor. Bana sorarsanız Nauru bu arada Pasifik ülkesi UCM'den, Roma statüsünden çekilme kararı almış. Avrupa ülkeleri de böyle Trump'a dayılanıyorlar UCM yüzünden ama Netanyahu hakkında çıkan tutuklama kararını hiçbirisi uygulamaya yapmadı. Avrupalılar ne derlerse zaten yani bir sahtekarlık oluyor bunun arka planında. Evet, dün Zelenski de seçilmemiş de facto lideri Ukrayna'nın diyelim, seçim yapmıyor. 9 milyon insan dışarıda diye açıkçası bu şu anlama geliyor. Hiç yapamayacak çünkü o 9 milyon geri dönmeyecek. Yarıdan fazlası Rusya'ya gitti. Geri kalanı Batı'da. Herhalde bir daha Ukrayna'da seçim meçim olmayacak ya da belki şartlar değişirse olur, bilemiyorum. O da de facto lider olarak BM kürsüsünden seslendi. Pek anlam veremedim laflarına, baktım doğrusu ne demiş diye. Dünyanın en zengin ülkeleri bile yeterli sayıda önleme füzeleri yok. Zenginlerin bile önleme füzesi kalmadı. Çok vayip. Patriot füzeleri istiyor. Yok tabii, yok tabii ki. Trump'tan da istemişti. Trump lafı dolandırmış sadece. NATO zirvesinden beri Türkiye'de bir takım yorumcular, aa bakın lisans verecekler, notlar geliyor falan diye bir de üstelik sayfalarca yorum yaptılar. Hepsi post çıktı. Ben size başta söylemiştim bu işlerin olmayacağını. Evet, önleme füze stoklarını yıllarca arttırmaya çalışan ülkeler bile büyük kısmını kullanmış durumda. Yani zaten büyük kısmını Ukrayna'da, sonra İran'da kullandılar. Sonra yapay zeka savaş alanında kararları ele geçirmeden barış olmalı falan gibi tuhaf tuhaf laflar. Tabii Rusya'yı tehdit ediyor. Enerji ve ısıtma altyapısına yönelik saldırıları meselesi acı verici. 40 günlük savaş ilan etti Rusya Federasyonu ve 40 günün sonucunda yani nihayet Rusya'da birileri oh be dediler. Yani çünkü çok Ukrayna tarafına yeterince nokta atışı belirli strateji çerçevesinde vuruluyor tesisler, askeri sistemle bağlantılı, Amerikan savaş kitabında çifte kullanımlı denilen yerler. Ama bu 40 günlük savaş Rusya'nın da yine aynı şekilde yanıtlarına yol açınca Rusya'da hissiyat oh be olmuştu, ben takip ediyorum yakından. Dolayısıyla daha geçen gün bir 40 gün daha Rusya'ya saldırıları yoğunlaştırma çağrısı yaptı. Yani gerçekten dramatik, bir an önce bunun bitmesini arzulayan biri olarak konuşuyorum. Tabii ki Rusya da zarar görüyor ama bu söylemlerin hiçbir anlamı yok. Bugün yine açıklamaları var basına. Trump'la görüşmüş efendim, neden ne görüşmüş, tuhaf şeyler, teklifler görmedim ben bunu, hiçbir teklif görmedim. G20 Aralık'ta üçlü görüşme olabilir, üçlü toplantı illa tutturuyor. Açıkçası tuhaf. Tabii Trump Çin liderini ağırlamaya bugün başladı. Putin'i etkilemesi için Çin devlet başkanını ikna etmesini istemiş Zelenski. Zor işi bence. Bir de BM Genel Merkezi'ne yürürken ne zaman Moskova'ya gideceksiniz diye Rusça ben de işittim. Bir soru soruluyor. Füze üzerinde diye bir yanıt veriyor. Tuhaf yani füzeyle Moskova'ya mı uçmaktan bahsediyor bilemedim tabii. Kremlin sözcüsü bugün Zelenski'nin Moskova'ya gelme davetini etmesini kayda almadı Moskova diye açıklama yapmış. Neyse Zelenski sonuçta ateşkes peşinde 51 ülkeyle birlikte bir ortak bildiri yayınladılar. Derhal koşulsuz ateşkes. Neden? Kazanıyoruz diye başlıklar atıyorlar Batı medyasında. Kazanan taraf niye ısrarla ateşkes ister? Çözemedim doğrusu. Ama Ursula von der Leyen'le büyük bir kriz yaşamışlar. Sanıyorum Politico dergisinde var. AB para verirken artık bir takım şartlar koşmak istiyormuş Kiev'e. Avrupalıların paraları hiç oldu hepsi. Evet, ateşkes istemelerinin sebebi çok açık tabii ki. Rusya Federasyonu'nun cephe hattında kendi bildiği ritimde ilerlemesi ve Ukrayna'nın bütün lojistik tesisleri ne varsa askeri askerle bağlantılı vurulması. Örneğin iki gündür internet kesintisi yok, internet yok diye ağlıyorlar ama tabii ki o vurulan yer Ukrayna ordusuna iletişim hizmeti sağlayan Kyivstar ve Perkovy. Bunun gibi iki tane daha gördüm. Haberleşme merkezleri bunlar hep orduyla internet trafiği alışverişi için kilit noktalar. İşte New Telco veri merkezi, bunların hepsi askeri sınai tesis ve size izah ettiğim gibi Amerikan Savaş kitabında da yer alan çifte kullanımlı diye geçen sistemler, onlar vuruluyor. Rusya Savunma Bakanlığı Odessa'da da Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya giden askeri yüklerin depolanması ve dağıtımı için kullanılan iki lojistik merkez, bir de Çernomorsk'ta yakıt ve yağ taşıyan tanker vurulmuş, bunları açıklamışlar. Rusya'da bu arada seçimler bitti. Putin seçim değerlendirmesini de yaptı Devlet Duması. Seçim yapılırken şiddetli bir 2000 İHA'yla seçim yapan bir ülkeye saldırıda bulunuyorlar. Tabii Rusların bundan etkilenerek baş kaldıracaklarını düşünüyorlar. Tam tersi oluyor tabii ki sonuçları. Katılımda %59, hem de parlamento seçimleri, yani başkanlık sistemiyle yönetiliyor çünkü Rusya Federasyonu, gayet yüksek bir katılım. Putin vatandaşlara seçime katılımları için teşekkür etmiş. İHA ve füze saldırılarıyla oy kullanma süreçlerini etkileme çabalarının başarısı olduğunu söylemiş. Savunma sistemlerinin yani iyi çalıştığını, hakikaten bu arada yani 1000 tane fırlatıyorlar, 2 tanesi gerçi zarar veriyor mu veriyor ama 998'i önleniyor. Gerçekten muazzam bir savunma şeyi oluştu. Evet, cephedeki askerlere de oylar sizin için mesajı vermiş özel harekatla ilgili olarak. BM'de Ukrayna oturumu yapıldı. Dün Sergey Lavrov katıldı oturumda. Müzakere sürecinde kesinlikle operasyonlara ara verilmeyeceğini, acı deneyimlerden ders aldık diyerek tekrarladı. Daha önce 2022'de hakikaten Rusya durmuştu, geri çekiliyordu ve Avrupalılar savaşı harladılar. Silah aktarmak için ara istiyorlar dedi. Sürdürülebilir adil barışın sağlanması için müzakereler her zaman açığız dedi. Batı'nın çifte standartlarını hatırlattı. Grönland'ın ABD'ye katılabileceğini Trump ima ettiğinde gıkı çıkmıyor. Danimarka'nın toprak bütünlüğü vurgusu yapıyor. Ondan sonra da Donbas kendi kaderini tayin hakkı istediği zaman kendi kaderini tayin hakkı yok diyor. Giteriz örneğin BM gider ayak artık görevi dolan genel sekreter. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'yı da göreceğiz demiş gerçekten. Avrupalılar sahtekarlık yapmamış olsalardı Ukrayna'nın 1991 sınırlarının kalabileceğini, özel harekat öncesi sürekli olarak devletlilik vurgusu yapılmıştı Rusya açıklamalarında hatırlarsanız. Avrupa'nın değerlerini de sorgulamış bir kez daha. Brüksel, Ukrayna'nın Avrupa değerlerinde ısrar etmesi nedeniyle AB'ye yaklaşmasını sağlamaya çalışıyor. Bu ırkçılık, kiliselere zulüm, nazizmin yüceltilmesinin AB'nin benimsediği değerler olduğu anlamına mı geliyor diye sormuş. Tabii banderacıları desteklediğinizde problem oluyor bir noktada. Hiçbir yerinde bir dilin tamamı Ukrayna'daki gibi yasaklanmamıştır da demiş. Dün aktarmıştım, doğum yapan annelere Rusça bağırmanın yasaklanması haberini. Evet efendim, tabii Güvenlik Konseyi'nde bu 51 ülke ortak bildiriyle Rusya'yı eleştirdiler ama Amerika Birleşik Devletleri bu bildiriye katılmadı. Onun yerine Sergey Lavrov'la Marco Rubio'nun, Dışişleri Bakanı'nın, bir saate yakın görüşmesi var. Bu görüşmenin sonucunda Rusya Dışişleri açıklama yapmış, ikili ilişkileri de istişare etmişler. Ukrayna konusunda özel olarak bir şey yok yani. Kiev'in sivilleri hedef almasını kayıt altına almış Sergey Lavrov. Avrupa ülkelerinin koordinasyon halinde davrandığını söylemiş. İkili ilişkiler içinde tabii diplomatik ilişkilerin, normal ABD'nin el koyduğu Rusya'ya ait mülklerin iadesi dahil bunların görüşülmesi gerektiğini söylemiş. Marco Rubio da Putin'i Miami'de Aralık'ta G20 zirvesine davet ettik diye açıklama yaptı. Dünya liderleri hem de Trump'la görüşme fırsatı olsun diye umarız kabul eder diyor. Sovyetler Birliği ile ABD arasında soğuk savaşta bile temaslar sürdü. Önemliydi bunlar. İki ülke arasında nükleer yıkım tehlikesi var çünkü. Hani Amerikalılara görüşmek durumundayız mesajı veriyor. Bir yandan da Trump da bir yaptırım, Rusya enerjisiyle ilgili yaptırım tasarısını imzaladı. Bu çok geniş yetki veriyor başkana. İstediği zaman kullanabilir. Başka alanlarda da kullanabilir. Rusya'nın ötesinde bir araç haline gelebilir diye de mesaj atmış. Tabii Çin, Hindistan, Türkiye gibi ülke Rusya petrol ve doğalgazı alıyorlar. %100'e yakın ek gümrük vergisi yetkisi veriyor Donald Trump'a. Kullanıp kullanmamak ona kalmış, göreceğiz. Tabii Kiril Dmitriyev'in New York'a gittiği haberlerini gördüm, Amerikalı temsilcilerle görüşmek üzere, ama Peskov'un bugünkü açıklamaları ABD'ye olası ziyaretiyle ilgili teşekkür etmiş, sağ olun demiş ama henüz inceleyeceğiz. Yani Miami'deki G20 zirvesine gidip gitmeyeceği belli değil. Rusya'nın geçici ateşkes falan istemediği, kalıcı barış istediği tutumunun net olduğunu tekrarlamış efendim. Daha çok ben APEC zirvesi olacak tabii Çin'de. Trump, Xi Jinping ve Putin arasında bir üçlü görüşme olabileceğini düşünüyorum. Bakalım ne çıkacak, hep beraber göreceğiz. Bugün tabii dün Rutte'nin bir takım açıklamaları vardı. Rusya'nın hibrit tehditleri vesaire, gerçekten çok acayip laflar. Bugün El Mundo gazetesi İspanya'nın. Efendim John Ratcliffe Ağustos sonlarında Moskova ziyareti sonrası Rus gemilerinden İHA'lar fırlatılacak falan diye böyle bir takım provokatif ceranyum İHA'larıyla İspanya, Fransa, İtalya'ya, Rusya Akdeniz'e gidecek, bu ülkeleri vuracak gibi, gerçekten bana yanıltma operasyonunun dik alası gibi gelen bir haberi var, onu gördüm. Neden böyle bir şey yapsınlar? Libya'yı olarak kullanan Ukraynalıların Akdeniz'de gemi vurduğunu gördük bu arada. Öyle ki Yunanistan şikayet etmişti, açıkça yansımıştı. Evet efendim, İngiltere'de askeri uzay filosu kuruyorlarmış İngilizler. Polonyalılar Amerikan kalıcı üssüne Fort Trump ismi veriyorlarmış. Avrupalıların halleri bildiğiniz gibi diyebiliriz. Bugün tabii Xi Jinping'in Amerika ziyareti başladı. Kırmızılılarda 100 metrelik 21 pare top atışı. Trump tabii 60 yıllık bir protokolü bozmuş. Andrews Hava Üssü'nde bizzat Çin liderini karşılıyor. 1962'de İngiliz Başbakanı Harold Macmillan'ı Kennedy bu şekilde karşılıyor. Normalde Amerikan başkanları havaalanına gitmiyorlar. Tabii gövde gösterisi yapıyor biraz da Trump. B-1 bombardıman uçakları uçuyor üzerlerinden. Trump'ın surat ifadesi ay ne kadar etkili diye böyle. Xi Jinping hiç umurunda değil, şöyle bakıyor. Gerçekten çok ilginç tabii. Şimdilik tabii ilk ben yayına girerken havaalanında yapılan açıklamaları gördüm. Yani rakip değil Çin ve Amerika, ortak olmalı, işte kontrol etmemiz lazım anlaşmazlıkları, ikili ilişkiler, Çin halkından getirdiği selamlar, şu an tabii görüşmeleri beklemek gerekiyor. Gümrük vergileri Ocak ayına süresi dolmuştu geçen yıl Busan'da üzerinde uzlaşılan. Scott Bessent duyurmuş 10 Ocak'a kadar uç gümrük vergilerini, gümrük savaşları geçen yıl çıkmıştı. Ama tabii bütün bunlara yarın ilk temaslarda ya da pazartesi değerlendireceğiz ABD-Çin zirvesini. Şimdi biz Almanya'ya bakacağız efendim. Sevgili Tunç Akkoç meslektaşımla az sonra burada olacağız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızda harici grubu, medya grubu, yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni Tunç Akkoç var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. İki konu belirledim bugün, hemen girişte söyleyeyim. Birisi tabii bu hafta BM Genel Kurulu'ndan süzüldü geldi bütün dünyadaki gelişmeler. Açıkçası siyasi şovlardan, hiç sonuç vermeyecek bir takım şeylerden bezdim ben de aktarırken ama tabii ki dünyadaki gelişmelere ışık tutacak şeyler de var Birleşmiş Milletler'de. Orada olamayan bir isim, Almanya şansölyesi Friedrich Merz. Tabii geçtiğimiz pazar günü, bu haftanın başında aslında, Almanya yine seçimlere gitti. En son sanıyorum 2 ya da 3 hafta önce konuşmuştuk sizinle. Almanya'da yetişmiş bir insan olarak büyük şok dalgasını Almanya için Alternatif Partisi'nin. Bu sefer Mecklenburg, Batı Pomeranya, bizde Pomeranya diye geçer ama tabii Almancası başka galiba. Friedrich Merz gidemedi çünkü baraj altı kaldı. Sanıyorum büyük bir yıkım söz konusu. Bu hafta herkes BM kürsüsünden mesaj verirken istifa baskısı altında olduğuna dair anketler görüyorum. Bir takım barometre anketleri var. Berlin'de tabii bu arada solla ilgili tartışmalar var. Bir bu konu, bir de tabii sizin düzenlediğiniz İstanbul'da Doğu Batı Forumu, harici grubu düzenliyor. Çok ilgimi çekti. Benim de takip ettiğim Amerikalı podcastçiler, ayrıca onları da sormak istiyorum. O yüzden hemen bir Almanya'yı toparlayalım, Doğu Batı Forumu'na getirelim istiyorum. Şimdi Merz gidecek mi hakikaten? Böyle evde kala kaldı. Almanya'da çok acayip tartışmalar görüyorum. CDU'nun kendi içerisinde tartışmalar görüyorum. Anketler görüyorum. Oluyor. Hemen buradan başlayalım.
2: Gerçekten yeniden Almanya'da seçimler ve bir yayında tekrar beraberiz. Teşekkürler davetiniz için. Yani Almanya şansölyesinin New York'a, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gidememesi çok acayip bir olay. Yani biraz şansölye Merz'e ve onun işte liderlik özelliklerine ve oraya da geleceğim ama şunu belirtelim. Dediğiniz gibi 3 hafta Almanya'da bir eyalet seçimi gerçekleşmişti. Hı hı. Onu konuşmuştuk. Şimdi 4 gün önce 2 eyalette, birisi başkent Berlin, diğeri de işte Mecklenburg Vorpommern deniyor Almanca, Hamburg tarafında bir eyalettir. İki farklı eyalet, iki eyalette de kazanan partiler tamamen farklı ama ikisinde de kaybeden aynı. Hı hı. Hristiyan Demokratlar, CDU. Şimdi 3 hafta önce konuştuğumuzda da böyleydi. Yani çok ciddi, etrafından hani dolanamayacağımız, mutabık olduğumuz bir trend, gelişme var, bir hezimet var. Yani Hristiyan Demokratların gerçekten çok büyük gerilemesiyle, çöküşüyle karşı karşıyayız şu anda. Zaten Friedrich Merz'in, yani Başbakan Şansölye Merz'in kendi ifadesiyle seçimleri bir disaster, yani Almancası da İngilizce disaster gibi benzer, bir felaket olarak yorumladı. İlginç olan burada, seçim sonuçlarını felaket olarak yorumlamasına rağmen aslında partinin, Hristiyan Demokratların çizgisinde de politikalarında da bir değişikliğe gitmeyeceğini ilan etmesi. Hı hı. En büyük çelişki bana sorarsanız burada yaşıyor, yatıyor. Ne yaşadık 4 gün önce? Çok kısa söyleyelim onu. Almanya tarihinde ilk defa Hristiyan Demokratlar eyalet parlamentosunun dışında kaldılar. Yani baraj parlamentoya altı giremedi.
1: Evet.
2: Baraj altı kaldı. Yani 4.9 oy aldı. Yaklaşık 10 puan kaybetti Mecklenburg eyaletinde. %13 almıştı. 4'lere düştü. Yine aynı şekilde Berlin eyaletinde %28 oy almıştı. Bir önceki seçimlerde, bu seçimde pazar günü 18 aldı. %18 aldı yani %10 puan. Bunlar hani yenilir yutulur şeyler değil. Çok büyük rakamlar. CDU'dan Mersin Partisi'nden AfD'ye 60 bin oy gitti. 60 bin kişi yani 1000 değil 2000 değil 60 bin kişi Berlin'de AfD'ye oy verdi. Bir önceki seçimlerde CDU'ya oy vermişlerdi. Dolayısıyla şimdi

0: şirketlerinden ABD merkezli ama tabii uluslararası bir tekel. Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan BlackRock'ın Almanya temsilcisiydi. Yani böyle bir insan uzun yıllar orada çalıştı. Siyasette çok yer bulamayınca yani Hristiyan Demokratlar'da yöneticiydi Merkel zamanında ama hiçbir önemli pozisyona gelemedi. Yani bir bakan olamadı vesaire. Dolayısıyla tabii çok şeyi şansölyeliği başbakanlığı çok istiyordu. O yüzden benim gözlemim onu söyleyeyim. Yani çok bırakmak istemiyor ama şimdi
1: Mümkün mü
0: kurumun büyüğü
1: Almanya'da
0: heybede.
1: bu durumlara düşüp de başbakan
0: Tabii.
1: kalabilmek mümkün mü yani?
0: Yok. Mümkün değil. Yani şöyle bir bilhassa 90'larda hani refah toplumu hani istikrar abidesi falan dediğimiz Almanya şöyle mesela geçmişte şunu görmüşlüğümüz var. Almanya'da yani birkaç bin euro ya da birkaç bin mark işte yolsuzluk yaptı mı yapmadı mı ya da işte bir yurt dışı seyahatini işte başka kanallardan kaynaklar Cumhurbaşkanı istifa etti Almanya'da.
1: Evet,
0: Bu,
1: evet,
0: sadece bu
1: evet.
0: sebepler.
1: Evet,
0: Böyle bir ülke.
1: hatırlıyorum. Evet.
0: Dolayısıyla bunları kaldıracak bir yer değil. Fakat Merz ısrar ediyor. Şimdi turbun büyüğü heybede. Ben size ne olacağını söyleyeyim. Almanya'nın en büyük eyaletinde esas seçimlere gidiyoruz. Yani yeni yılın işte ilkbaharında Nisan olması lazım. Yanlış söylemeyeyim. Birkaç ay sonra Kuzeyren Vestfalya eyaletinde seçimler var. Eğer şu anda istifa etmezse önümüzdeki aylarda bazı gelişmeler olmazsa beklenmedik diyelim. Ben orada bunun yaşanacağını tahmin ediyorum. Dolayısıyla ömrü Friedrich Merz'in çok uzun değil. Problem şurada. İç siyasette, dış siyasette, ekonomi politikalarında alternatif geliştiremiyor. Yani hiçbir söylem geliştiremiyor. Yani bir ay içerisinde Eylül'de 3 yaşandı. Yani böyle bir hezimet yaşanabilir mi? AfD'ye tabanını kaybediyor. Yani AfD partisi, sağ popülist parti, oylarını Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ikiye katladı. Ve oyların işte çoğunu yine Hristiyan Demokratlardan aldı. Yani tabanını resmen Hristiyan Demokrat Parti'nin altına oyuyor. Şunu söyleyeyim size bir ilginç anekdot ya da bir şey başlık olarak. Yani ne yapacağını bilememe var Hristiyan Demokratlarda. Merz'in şöyle diyelim yani ortağı gibi hani Hristiyan Demokratlar tabii Bavyera eyaletinin eyalet başkanı var. Zöder. Zöder
1: Markus
0: şunu itiraf etti. Evet,
1: Söder.
0: Markus Zöder dedi ki birkaç gün önce dedi ki bu dedi AfD'ye yönelik geliştirdiğimiz bizim politika yani güvenlik duvarı politikası çöktü dedi. Bu çok önemli. Zaten geçen yayında da bunu konuşmuştuk. Yani AfD kapatılır mı vesaire. Bu tren kaçtı. Aslında başka şeylerin de kapısını aralamaya çalışıyoruz Zöder. Yani tabii Mert'in biraz gideceği belli. O da hani zaten kendisi de şansölye olmak istiyordu Markus Söder ve dolayısıyla biraz da AfD ile işte koalisyonun da bence yolunu yapmaya çalışıyor. Bu diyor güvenlik duvarı AfD'ye karşı işte savunduğumuz politikalar, geliştirdiğimiz politikalar geçerliliğini yitirdi. Dolayısıyla biz şu anda gerçekten Alman merkez sağının ve aslında sistem partilerinin gerçekten bir iflasını yaşıyoruz. Yani biraz Berlin'e de şimdi konuşuruz. Sol partiyi de.
1: Evet, şimdi
0: Bir konu
1: onu tam da onu soracaktım. Diğer yandan da tabii Berlin'de de sosyal demokratlar falan tamamen patlamış gözüküyor herhalde.
0: Evet.
1: Ve şimdi tabii bir Türk asıllı bir isim var. Yani tabii Avrupa deyince ben sağ sol nedir çok kafam artık gitmiş durumda açıkçası. Büyük iddialarda bulunmuyorum ama bana hiç sol gibi gelmiyor. Bunlar bildiğiniz liberal yani savundukları şeyler yani işte en fazla kiraların ötelenmesi falan gibi. Yani eğer bu solsa yani bugün dünyada sol dediğimiz şey buysa bir şey diyemeyeceğim. Yani bizim kafamızdaki sol yok fakat tam olarak ne olduğunu anlayamıyorum. Almanya'ya bakınca hiç anlayamıyorum hele. O yüzden bir iddiada da bulunmuyorum açıkçası. Şimdi çünkü Türkiye'de de birileri yaşasın Berlin'i sol kazandı. Yaşasın Berlin'i Türkler kazandı.

0: işte Tarkan'la sevinme falan filan. Yani nedir bu? Neyle karşı karşıyayız?
1: Ya tabii ya. Hani saygı duyuyorum hani her fikre.
0: Elbette.
1: Şüphe tabii
0: yok.
1: Ki hani olabilir, hani sevinebilirsiniz, Tarkan şarkıları çalıyor.
0: Tabii ki.
1: AFD kazanacağına Sol Parti kazansın diye bir duygusal yorum yapabilirsiniz ama ben şöyle değerlendiriyorum. Tabii siyah ve beyaz değil her zaman politikada her şey ya da bu gelişmelerde. Şöyle diyorum. Birinci sonuç şunu söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi az önce Hristiyan demokratlar, sosyal demokratlar, yeşilleri de buna ekleyelim. Bunlar, liberalleri de ekleyelim tabii ki. Dört parti esas. Bunlar biz hani sistem partileri diye tarif edebileceğimiz eski tabirle, yani müesses nizam. Bu işte Alman siyasetinin kolonları, dört kolonu diye tabir edeceğimiz bu dört parti. Berlin'de Sol Parti'nin ve aynı zamanda AfD'nin bu derecede yüksek oy almasını biz tabii sistem partilerinin de iflas etmesi olarak yorumlamalıyız. Bu bir gerçek. Bunu bir tarafa koyuyoruz. Yani çünkü Sol Parti'ye seçmenler, epeyce de gençler ne için oy veriyor? Çünkü ya biz bu ülkeyi yöneten partilerden dilediğimizi, istediğimizi alamadık. Farklı bir partiye oy verelim diye. Hani nasıl bir parti, oraya geleceğim, onu tartışırız ama sonuç olarak ülkeyi hiç yönetmemiş olan ve Almanya'da da hani Almanya'dan bakıldığında Alman seçmeni nazarında da aslında tırnak içinde biraz uçlarda bir parti olarak, yani en azından medyada Almanya'da da biraz öyle lanse edilen bir partiye gittiler, oy verdiler, işte 25 bandında bir oy aldı Sol Parti. Buradan çıkan bir sonuç bu. Ama ben açık söyleyeyim, yani tabii okuyorum, görüyorum hani bu az önce söylediğiniz değerlendirmeleri, ben buna fazla bir anlam yüklemiyorum. Neden? Çünkü şöyle, Sol Parti aslında bu dört kolon dedim ya az önce, beşinci kolon aslında. Yani hatta bu kampanya, bu seçim sonuçları, Berlin göreceğiz şimdi, Sol Parti'nin iyice artık hani bir sistem partisi olması yönünde de bir yolu açtı aslında. Çünkü Sol Parti'yi tanıyoruz, savunduğu siyasetleri biliyoruz. Yeşiller Partisi'nin, öyle tarif edeyim ben size, yani Yeşiller Partisi'nin birazcık tırnak içinde solunda duran bir parti ve Yeşiller Partisi bir önceki hükümette yıprandığı için, yani hiçbir kredisi kalmadığı için Yeşillere oy verenlerin tabii önemli bir kısmı Sol Parti'ye oy verdi. Ve Berlin özel bir yer. Ben size hani şunu söyleyeyim. Berlin'i iyi bilen birisi olarak. Berlin kimlik siyasetinin Avrupa'da, sadece Almanya'da değil, Avrupa'da başkentlerinden birisi. Yani siz Berlin'i eski Doğu Almanya'nın bazı eyaletleriyle, işte Köln'le, Hamburg'la kıyaslamayın. Yani bir hafta tatile gittiğinizde biri bunu gözlemleyebilirsiniz. Dolayısıyla Sol Parti'nin yükselişinin bir sebebi de o. Yani zaten Yeşillere oy verenler de bu kimlik siyaseti yüzünden vermişlerdi. Ve gerçekten Sol Parti çalışanların, emekçilerin, hani çünkü geçmişi, tarihi kökeni biraz öyle. Hem Doğu Almanya'dan geliyor hem de daha sonra kuruluşunda da Sol Parti'nin temel dinamikler öyleydi. Emekçilerin, çalışanların, işçilerin partisiydi. Fakat geldiğimiz noktada büyük kentlerde, metropollerde yaşayan işte beyaz yaka ya da işte üniversite öğrencilerin, belli muhitlerde yaşayan falan, kimlik siyasetini çok önemseyen çevrelerin esas partisi. Berlin'de tam böyle bir yer. Dolayısıyla zaten bir faktör de bu. Bir faktör, yani hem sistem partilerine, hükümete olan tepki doğru ama aynı zamanda da bu. Dolayısıyla biz bu trendi hani diğer eyaletlerde çok fazla görmeyeceğiz, Sol Parti'nin yükselişini, ve çok fazla anlam yüklemeye gerek yok. Yani örneğin Fransa'da işte mesela Mélenchon şu anda Le Pen'le falan yarışıyor, görünüyor. Ya da başka ülkelerde işte İspanya'da tabii Sanchez var, solun güçlü bir şeyi var falan. Almanya'daki Sol Parti'nin durumu, bunlar benzemiyor bana sorarsanız.
0: Anladım. Hiç çok benzemiyor. Bölgesel, çok Berlin'e özgü bir durum. Peki bir iki dakika daha ondan sonra çünkü foruma geçmek istiyorum.
1: Tabii.
0: Almanya'dan bir alternatif çıkma olasılığı var mı? Yani savaşa alternatif, artan faturalara alternatif falan, hani ya kardeşim biz ne yapıyoruz, niye böyle bir şey yapıyoruz falan, çıkabilir mi? Ama bir iki dakika sonra foruma geçmemiz lazım, son beş dakika.
1: Tamam, o zaman o zaman bir dakikada özetleyeyim. Tamam. Ben maalesef yani ben karamsarım çünkü daha umut veren bir parti vardı. Zara Wagenknecht'in partisi. Evet. Az önce biraz anlatmaya çalıştığım argümanlara hani hem fikrim yakın şeyler söyleyerek sol partiden ayrılmıştı. Maalesef şu son seçimde de hem işte 4 gün önce hem de genel seçimlerde %5'in altında kaldı. Ama sadece o değil, ben hani hem Almanya'nın tarihi, işte toplumu, toplumsal gelişimi vesaire düşündüğümde, değerlendirdiğimde ben çok iyimser değilim açıkçası.
0: Evet. Peki, yeterli bu. Benzer şeyler düşünüyormuşuz. Ben de yani çok uzman olmadığım için iddialı konuşmuyorum ama içime doğan olarak birazcık sordum. Peki şimdi hemen soralım. Tabii 26'sı değil mi? 25-26'sı, 25'in akşamı evet. Var. Bir Türkiye'de tabii aslında son dönemde Türkiye'de pek çok böyle daha çok nasıl diyelim devletin de öncülük ettiği pek çok etkinlik, konferans yapılıyor. Yapılmıyor değil ama büyük de bir işe girişiyorsunuz. East West Forum diye İstanbul'da. Şimdi benim şuradan ilgim, benim de takip ettiğim artık dünyayı, çünkü batılı haber ajanslarından falan anlamanın imkanı ihtimali yok. Tabii oralara bakıyoruz bakmasına ama ya gizliyorlar, saklıyorlar bir takım demeçleri, gelişmeleri, ya kendi istedikleri gibi eğiyorlar, büküyorlar. Ama bu ülkelerde, Batı ülkelerinde önemli podcast camiası oluşmuş durumda. Hani bir ara Twitter takip ediyordum, atıyorum Suriye Savaşı'nı takip edebilmek için. Şimdi artık Twitter'da hiçbir şey kalmadı zaten. Zaten Ukrayna Savaşı, Telegram takip etmiyorsanız hiçbir şey anlayamazsınız. Burada da podcastçiler. Çok ilginç isimler var. Daniel Davis benim mutlaka takip ettiğim bir isim. Amerikan ordusundan bir isim. Glenn Deason var. İskandinav, Norveç'ten profesör, başka isimler de var. Ama önce nereden çıktı bu? Yani neden böyle bir şey düzenlemedi? Bunlar hep çünkü jeopolitiği, Batı'nın içinde bulunduğu sıkışmışlıkları da analiz ederek yorumlamaya çalışan çoğu isim var. Almanya'dan isimler var. Biraz anlatır mısınız hem forumu düzenleme ihtiyacı, hem katılımcılarla ilgili, hem de insanlar takip etmek isterse ne yapabilirler?
1: Tabii, memnuniyetle. Şöyle, birincisi aslında az önce konuştuğumuz Almanya ile de ilgili de ilintili. Almanya'da yaşayan, Berlin'de yaşayan, Almanya'nın aynı zamanda önde gelen de bazı uzmanlarıyla, profesörleriyle beraber aslında düzenlediğimiz bir etkinlik. Hı hı. Ve gerçekten hani İstanbul'da düzenlenmesinin de sebebi, örneğin Almanya'da, belki başka Avrupa ülkelerinde tabii daha olabilir, mümkün olabilir ama Almanya'da böyle bir etkinlik çok hani yapılamaz, yapamayız, mümkün değil. Böyle bir farklı fikirlerin, farklı coğrafyalardan, ülkelerden gelen insanların bir arada oturup tartışacağı, konuşacağı, izleyicilerin de izleyeceği bir etkinlik yapmak çok mümkün değil.
0: Mümkün değil İstanbul artık. Evet, tercih. Evet, evet. Filistin deseler aynen, yani hapse tıkabilirler değil mi? Çok acayip bir şey oldu. Evet.
1: Kesinlikle. Dolayısıyla yani az önce konuştuğumuz Almus'undan buraya geliyoruz. Şimdi Avrupalılar İstanbul'a geliyor. Yani dünyanın geleceğini, evet, Avrupa'nın geleceğini, işte bölgenin geleceğini tartışmak için İstanbul'a geliyorlar. Biraz şuradan çıktı bu fikir. Tabii dünyada farklı ülkelerde çeşitli uluslararası etkinlikler düzenleniyor ama bunların çoğu, belki tamamına yakını, çoğu ya hükümetler tarafından düzenleniyor ya da bazı resmi kurumlar tarafından ve açıkçası biraz daha resmi çerçevede gidiyor bu etkinlikler. Hani tabii ki takip ediyoruz, faydalı olanları da var ama bu forum ise, bizim düzenlediğimiz forum ise tabii harici medyanın, bizim düzenlediğimiz, Almanya'daki dostlarımızla beraber düzenlediğimiz, tamamen işte sivil diyebileceğimiz ve serbest tartışmayı, özgürce farklı konukların, farklı fikirlere sahip coğrafyalardan gelen insanların tartışabileceği ve gerçekten izleyicilerin de katkı sunabileceği, soru sorabileceği bir etkinlik yapmayı düşündük. Aha. Bir yıldır bunu aslında planlıyorduk. O yüzden de adına forum dedik. Yani umarım gerçekten bir forum olabilir. Çünkü çok önemli konuşmacılar geliyor gerçekten. Yaklaşık 20 konuşmacı var farklı ülkelerden. Ama konuşmacıların yanı sıra yani birkaç yüz izleyici olacak şu anda, kayıtlar onu gösteriyor. 300 civarında kayıt yapıldı zaten, salon ona yetiyor. İzleyicilerin de katılımcıların da kesinlikle yorum yapabileceği, soru sorabileceği bir etkinlik formatı düşündük ve bunu her yıl yapmak istiyoruz. Bu yıl ilki, çok da büyük ilgi oldu. Hem batıdan, yani Avrupa'dan ve ABD'den, hem de doğu diyebileceğimiz tabii Asya'dan, Orta Doğu'dan, Rusya'dan, İran, çok önemli konuklar geliyor. Çin'den örneğin Profesör Zhang Weiwei geliyor. Zhang Weiwei Çin'in ünlü devlet başkanı Deng Xiaoping'in çevirmenliğini yapmış ve bugün de Çin'in aslında bir anlamda dünyada, hem batıda hem de dünyada görüşlerini, duruşunu anlatan en tanınmış simalarından birisi. Diğer tarafta sizin söylediğiniz ABD'den emekli ABD subayı Daniel Davis geliyor. Daniel Davis uzun yıllar ABD'de güvenlik bürokrasisinin içinde yer almış. Evet. Hani geçen birkaç ay önce istifa eden istihbaratın başındaki Tulsi Gabbard'ın yakın dostu, işte Joe Kent'in istifa eden gene yakın dostu, konuları bilen, içeriden bilen, ilginç bir isim. Buna benzer çok önemli isimler var.
0: Rusya'dan mesela Kaliningrad'dan galiba Federasyon Konseyi Senatörü.
1: Kesinlikle. Rusya'dan çeşitli konuklar var. En üst seviyede gelen Kaliningrad Senatörü Alexander Shenderyuk Jitkov geliyor. Alexander Shenderyuk Jitkov aynı zamanda Kaliningrad'da üniversitede de görev yapmış ve tabii biz şimdi East West Forum dedik bunun adına, yani Batı ve Doğu'nun buluştuğu, bir de İstanbul'da buluşması tabii anlamlı. Böyle bir format, konsept olduğu için Kaliningrad da aslında Doğu ile Batı'nın buluştuğu bir şehir. Yani hem bir Rus şehri hem de Kant'ın, yani Alman felsefeci Immanuel Kant doğduğu şehir. Alexander Shenderyuk da benim yani eski dostum. Çok bu şeye uygun, yani Batı ve Doğu'yu iyi bilen bir isim. Rusya'dan o geliyor. Başka Moskova'dan, üniversiteden isimler de geliyor. Bu arada katılımcıların hemen hemen yarısı yurt dışından, yani Türkiye dışından kendi imkanlarıyla da sadece izlemeye geliyorlar. Yani çok ilgi var. Cumartesi onu göreceğiz zaten. İranlı bir önemli üst düzey diplomat geliyor. O da ilginç. Ona da çok tabii ilgi, merak şey olacaktır. Sorular yönelecektir. Çünkü Ali Asgar Sultaniye eski büyükelçi bir önceki dönem nükleer müzakerelerde İran'ın baş müzakerecisi kendisi. Evet. Burada bu konuları çok iyi biliyor. Ve çok ilginç konuklar var. Dolayısıyla cumartesi günü Beşiktaş'ta, 26 Eylül cumartesi günü Beşiktaş'ta Akatlar Kültür Merkezi'nde herkesi bekliyoruz. İsveç Forum'a.
0: Evet, batıdan da var tabii. Anatoly Levin, Quincy Institute'dan, daha liberal kanattan diyelim isimler var. Ya da Pascal Lotas, ben onu da takip ediyorum. Neutrality, tarafsızlık çalışmaları, o daha böyle Japonya'dan galiba, Asya'dan. Gerçekten çok ilginç isimler var. Bakalım, tartışmaları biz de takip edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum bilgi verdiğiniz için. Hem de Almanya'yı konuşmuş olduk sevgili Tunç Akko. Çok teşekkürler. Çok
1: teşekkürler. Sağ olun davetiniz için.
0: Evet efendim, bugünlük bu kadar Eksen'de. Yarın dünyadan gelişmeleri aktarmak üzere, konuşmak üzere, tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Saatler 17.30, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar, gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Kozinoğlu soruşturmasında adliyeden hırsızlık yapan hükümlü ifade verecek. Yaşayan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Haziran ayına ilişkin hayvan varlığı istatistiklerini açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Yılına katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinden İstanbul'a döndü. Erdoğan'ı taşıyan tur uçağı saat 15'te Atatürk Havalimanı'na indi. Yeni partinin isminin Yenilik Partisi'nin ismine benzediği yönündeki itiraz Anayasa Mahkemesi'nin gündemine taşındı. Yüksek Mahkeme, Yeni Parti'nin isim ve rumuzunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırı olduğu iddiasını 29 Eylül'de görüşecek. Kozinoğlu soruşturmasında adliyeden hırsızlık yapan hükümlü ifade verecek. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun otopsisinin yapıldığı dönemde adli tıp kurumuna giren hırsızlık hükümlüsünün ifadesine başvurulacak. Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirmeye hazırlandığı yeni kanun teklifiyle tütünle mücadelede yeni adımlar atılıyor. Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması öngörülen yeni tütün düzenlemesinin taslağında 1 Ocak 2015 sonrası doğanlara tütün ürünü kullanımı ve satışının yasaklanması, 2040'tan sonra üretim ve satışının sona erdirilmesi gibi maddeler yer alıyor. Kırıkkale'de Yaşayan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eski belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 31 kişi yakalandı. Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde evinde hareketsiz halde bulunan Ayşe Yılmaz'ın sağlık ekiplerince öldüğü belirlendi. Genç kadının ölümü şüpheli olarak bulunurken cenazesi adli incelemeye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Dış gündemle devam edelim. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova'da düzenlediği günlük basın toplantısında soruları yanıtladı. ABD'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ABD Başkanı Donald Trump arasında olası bir görüşmeye değinen Peskov, bu konuda henüz nihai kararın verilmediğini bildirdi. İsrail'de Siyonizm karşıtı tutumuyla bilinen ultra ortodoks Satmar Yahudilerinin yaklaşan genel seçimlerde sandığa gitmeyeceğini taahhüt eden seçmenlere 200'er dolar ödemeyi planladığı bildirildi. Satmar Yahudileri katı dini bağlılıkları, modern kültüre karşı olmaları ve İsrail devleti ile Siyonizmi reddetmeleriyle biliniyor. İsrail'de 27 Ekim'de genel seçimlerin yapılması planlanıyor. Arnavutluk Parlamentosu, Gazze'de konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü kapsamında Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının bölgeye gönderilmesini onayladı. Gönderilecek Arnavut askeri sayısı en fazla 40 olacak. Nijer'in Mali sınırına yakın Tilaberi bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda asker hayatını kaybetti, birçok asker yaralandı. Açıklamada güvenlik güçlerinin bir gün önce sivillere ait hayvanları gasp eden silahlı kişileri yakalamak amacıyla operasyon başlattığı hatırlatıldı. Nijer Devlet Bakanı ve Savunma Bakanı General Sarifu Modi, kaçan saldırganların yakalanması amacıyla bölgede operasyonlarını bildirdi.
0: Ekonomi.
2: Merkez Bankası rezervleri açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 18 Eylül haftasında 4 milyar 319 milyon dolar azalarak 174 milyar 405 milyon dolara geriledi. Tarım ve Orman Bakanlığı Haziran ayına ilişkin hayvan varlığı istatistiklerini açıkladı. Buna göre büyükbaş hayvan sayısı 2025 Aralık ayına göre %0,5 artışla 17.804.510 başa çıktı. Aynı dönemde küçükbaş hayvan sayısı %5,1 yükselişle 57.874.318 baştan 60.815.177 başa ulaştı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.992 puandan işliyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 85 kuruş, euro 55 lira 70 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.705, çeyrek altın 10.940, tam altın 43.617, atı altını ise 44.346 liradan işlem görüyor. Yayınımız Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
3: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş.
4: Veli Bey ile Kaşif Kozinoğlu meselesini hiç konuştunuz mu? Ne düşünüyordu o konuda?
5: Yok. Benim vekilim Kaşif Kozinoğlu ile bir kişisel irtibatı yok.
4: İskender Büyük, Veli Küçük dinliyor.
5: İskender Büyük'ün dizide ne yaptığını, ne yapmadığını, kimin adamı olduğunu hiç bilmiyorum. Yani ben de hiç izlemedim. Benim vekilim zaten televizyon izleme alışkanlığı yok. O da cezaevinde duymuş diğer sanıklardan. Onu öğrenmiş olmama rağmen bir kere bile bir bölümünü başından sonuna izlemiş değilim. Şimdi işte gidip FETÖ'yü hakkında Kutlar Vadisi'ndeki İskender Büyük'le ilgili suç duyurusu yaptın mı? Ya komik olurdum ben yapsaydım yani. Sadece o olurdu.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
0: Ülke tarihinin en büyük vurgunlarından biri oldu. İktidar içinde bile büyük bir panik ve ne olacak bundan sonra korkusu, endişesi var. Sosyal, siyasal ve ekonomik nasıl bir yıkıma yol açacağını aslında herkes görüyor. Hatta iktidar kanadında Ukrayna örneği verilerek aba altından sopa da gösteriliyor. Yani 25 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının en büyük iç sarsıntısı oluyor. Muhalefet nerede? Ben göremedim. Adalardaki meclis üyeleri Türkiye'nin en büyük vurgunundan önemli olabiliyor. Bir tuhaflık yok mu? Kurbağa teori ve cambazabak oyunu tek başına oynanmıyor, değil mi? Duyurularımızla devam ediyoruz. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okulda, sırada, evde, sokakta, nerede olursak olalım, okul zili çocukların karnında çalmasın diyoruz, demeye devam ediyoruz. Umut Akdoğan milletvekili bir hesap çıkardı. O hesaba göre bir öğün yemeğin kişi başı maliyeti 85 lira. 180 gün üzerinden 15 milyon öğrenciye her gün yemek verilse yıllık maliyeti 235 milyar lira. Yani yaklaşık 5 milyar dolar. Bütçenin %1'i. 2026'nın ilk 8 ayında, yani Ocak, Ağustos aylarında bütçeden faize ödenen toplam para 1 trilyon 988 milyar lira. Bütçe içindeki payı %14,5. Fon vurgununda iç edilen para 20 milyar dolar. Bütün bu gerçekliğin yanında okulda bir öğün yemek verilmemesi belli ki bir tercih. Şimdi bu okulda çocukların aç kalmamasını sağlayacak olan kim? Milli Eğitim Bakanı. Milli Eğitim Bakanı Manisa'daki saldırıyla ilgili yeniden odak noktası oldu. Diyor ki Manisa'daki saldırıyla ilgili, Turgutlu'da bir okul saldırısı olmadı. Okulun önünde bir olay. Okul saldırısı dendiğinde Maraş'taki bir okul saldırısıydı. Bu çok önemli bir ayrıntı bence, demiş. Yani şimdi Milli Eğitim Bakanı böyle olursa, Milli Eğitim Bakanı böyle bakarsa yani okullarda böyle olur. Yine İstanbul Küçükçekmece'de Mehmet Akif Ersoy İlkokulu var. Orada bir turnike sistemi kurulacakmış güvenlik önlemleriyle ilgili. Bunun için velilerden 500 ile 2000 lira arasında ücret talep edilmiş. İşte Milli Eğitim Bakanı. Devam edelim diğer duyurumuzda.
4: Takarlı sağa çek, sağa.
0: Trafikte Çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip, yol şartları ise her zamankinden daha da çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
5: Fons kanalında yeni gelişmeler devam ediyor. Soruşturma kapsamında MASAK'la yürütülen çalışmalarda fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin lira nakit tutar dolduruldu. Tutuklu Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla QMY Finans Bank nezdinde TRA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon lira içinde el koyma tedbiri uygulandı. 3 işlem kapsamında dondurulan ve el konulan toplam tutar 750 milyon liraya yükseldi. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'da AFAD'ın verilerine göre 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin büyüklüğünü 5,5 olarak açıkladığı deprem çevre illerden de hissedildi.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz.
6: Dur anlatayım.

Pomurgun'un da fons şirketinin sahipleri, portföy şirketinin sahiplerinin malları, katları, yatları şimdi gündem oldu. Tabii daha öncesinde bunlar bilinmiyor muydu? Biliniyordu. Mesela Buz portföyün sahibi Enver Çelik'in 35 milyon dolarlık özel uçağı, 20 milyon dolarlık teknesi var. Hani özel uçak olunca hemen bir yanına da bir tekne. Yani bunlarda bir araya geldiklerinde tekne ve uçak yarıştırma merakı var. Hani eskiden böyle saatler falan yarıştırılırdı. Şimdi hani bizim yarıştıracağımız bir şey yok tabii orada. Şimdi neyle kıyaslayacağım? Kıyaslayacak bir şey yok. Neyle? Gömlek olmaz, ayakkabı olmaz. Ne olabilir Özgür? Miko. Ne? Kafayla yarıştıracak. Yani bir ay önce kafayla yarıştırıyorsun ama bir ay önce bunlar da diyordun. Bu kadar zengin olduğu için. Şimdi düşünce onlar kafasız oldu, sen kafalı oldun ha Özgür Efendi. Tera Portföy'ün patronu Erdin Özel'de ise 40 milyon değerinde özel uçak ve 35 milyon değerinde tekneye sahip. Şimdi bu, bakın hep böyle rakamlar birbirine de çok yakındır, uçak ve teknede. Çünkü birbirlerinin modeli, onun yatı kaç metre, onun uçağı kaç kilometre gidebiliyor, menzili, fiyatı, hep bununla yarışıyorlar. Pusula Portföy'ün 28 yaşındaki patronu Muhammed Yarız ise 750 milyon liraya lüks yat aldı 3 ay önce. Emre Tezmen'in de yine bir sürü mal varlığı var. Şimdi bu Muhammed Yarız'a ait araçlar da muhafaza altına alınmış. Araçların değerini tamamen, hepsinin değeri 220 milyon lira. Bu araçları da kısa bir süre önce arkadaşına devretmeye kalkışmış. Arabaların modeli 2023 en düşük model, o da McLaren. 2020 Rolls Royce var, 2025 Bentley var, 2025 Maybach var. Bir tane 2023 Audi Q8 var, en fakiri de o araçların içerisinde. Emre Tezmen'in kalmıştı, onun da neleri var üstüne diye. Nişantaşı'nda 2 milyar liraya alınan katlı otopark, Almanya Düsseldorf'ta otel, yine Düsseldorf'ta bir emlak projesi, Solingen'de 72 odalı otel, Almanya'daki varlıklarının toplamı 200 milyon euro, İspanya Malaga'da lüks villa projesi, yine Beykoz Tera Orman projesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de deniz manzaralı arsalar görülüyor. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in mal varlığı içerisinde. Sıra sende Miko.

mal varlıkları hani hiç böyle klasik bir medya tabiri vardır ya, dudak uçuklatıyor diyor. Bu dudak çatlatıyor, uçuklamak ne kelime. Peki şimdi ne durumda? Şimdi gözaltındalar ve ifade veriyorlar. Emre Tezmen, savcı soruyor. Diyor ki vatandaşlardan toplanan fon paraları Teran'ın kendi hisselerini yükseltmek için mi kullanıldı? Emre Tezmen'in yanıtı, fonların hangi hisseleri aldığından haberim yok. Savcı soruyor, fonlarla şirketlerin hisselerini yükseltme karşılığında şirket sahiplerinden elden para aldınız mı? Onu da reddediyor. Şimdi Tera Yatırım'ın piyasa değeri yaklaşık 1,4 milyar liradan 280 milyar liraya çıktı. Savcı, bu nasıl oldu? Bu bir şişme yükseliş değildir. Bu bedel bile halen ucuz diyor. Dört şirketin toplam piyasa değeri 9 milyar liradan 620 milyar liraya çıkıyor. Bunu nasıl açıklıyor Bülent Tezmen? Bu da diyor ki şirketler büyüdü ve yatırımcı güveni. Peki Tezmen'e soruluyor, bu fonlar nasıl oldu diyor. Diyor ki fon alımlarından benim haberim yok. Tera Portföy'ün eski genel müdürü Alper Öztürk ise diyor ki fon yöneticisinin böyle bir kararı kendi başına alması mümkün değildir. Hakim ortağın iradesinin yansımasıdır. Dediğim gibi o sorulan en kritik sorulara benim haberim yok. Onlar fon yönetimi kendisi almıştır diyor Bülent Emre Tezmen. Şimdi fon soruşturmasında Tera yöneticilerinin ifadelerine bakıldığında yani 1,4 milyarlık bir şirket nasıl oluyor da bir yılda 280 milyar liraya çıkıyor? Temel soru bu ve bunun yanıtı aslında çok şeyi açıklayacak. Yanıt ne? Haberim yok, bilmiyorum. Şimdi bu soruşturma içerisinde en kritik isimler de Alkin kardeşler, Kerem Alkin ve Emre Alkin. Onların ifadelerinde ne var? Yine özellikle Kerem Alkin ve Emre Alkin'in ifadelerindeki ortak tema borsadan anlamayız. Şimdi Emre Alkin zaten bu fon şirketinde yönetimde danışman. Ama şöyle bir şey var, fondan anlamayan insanı girin YouTube'da, şu anda silinmediği için görebilirsiniz. Onlarca fon, yatırım, borsa üzerine tavsiyeleri olan videolar var. Hala onlar duruyor. Mesela 11 Mart 2012'de Milliyet Gazetesi'nde söyleşi yapıyor. Diyor ki yatırım yaparken hissiyatınıza güvenin, malı satarken değil alırken kazanırsınız, bunu unutmayın. Hedef satış fiyatını aldığınız anda belirleyin. En güzel kar cepteki kardır, kağıt üstündeki değil. Dolar alma satma meraklısı niye var bilmiyorum ama dolar borcu olan için şunu söyleyebilirim. Gece rahat uyusun çünkü yapacağı bir şey yok. Her sabah diyor CNN Türk'te parametreyi seyredin. Orada kendisi program yapıyordu o zaman. Çünkü o programda bütün taze bilgileri sunuyoruz diye söylüyor. Dediğim gibi hem söyleşilerde, kendi söyleşilerinde, hatta bu söyleşiler Emre Alkin.com'da halen duruyor. Mesela şimdi Emre Alkin'in bir diğer tarafı diyor ya, ben sermaye piyasasından anlamam, o konuda uzman değilim. İşte benim sertifikam yok, ben orada yatırım danışmanlığı yapmıyorum, bilgi vermiyorum diye. Emre Alkin'in şöyle bir durumu var. Şu ana kadar bir yerde yer aldı mı bilmiyorum ama İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, eski adı bu, İstanbul Borsası'nın adıydı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda başkan danışmanlığı yaptı kendisi. 3 yıl ya da 4 yıl. Hatta şimdi internet sitesine girin, Emre Alkin'in kendi internet sitesinde, orada bir röportajı var. Orada kendisi anlatıyor İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na nasıl girdiğini. İMKB Başkanı Osman Birsen'le tanıştık. Herhalde ben selamın aleyküm diye bir kuruma gidip ben sana danışman olmak istiyorum diyen tek insanım. Osman Birsen'in kendisine o zaman şöyle dediğini, eksik bilgilerim var.
ben seni yetiştireceğim diyor. Biz baba oğul gibi olduk. Osman Birsen'le o zaman Menkul Kıymetler Borsası adı verilen İstanbul Borsası'nın şimdiki eşdeğeri olan yerin başkanı olan Osman Birsen'e kendi ağzından söylüyor o dönem danışman olduğunu. Hem de gidip kendisi istemiş danışman olmayı. Yine Emre Alkin'in verdiği eğitimler var. Bu eğitimler işte herkes için ekonomi adıyla bir doğrudan bir ders formatında bir seri bulunuyor. Bunlar da sosyal medyada var. YouTube'da hepsini görürsünüz. Birçok piyasa sempozyumlarında moderatörlük yapıyor. Hatta uzaktan canlı eğitim adı altında bir format var. Yine ekonominin büyük resmi temel değişken makroekonomik analizler adı altında ekonominin büyük resmi eğitimi veriyor. Bunda da herhalde ilk eğitim başı 2000 lira gibi bir ücret var. Şimdi Emre Alkın sermaye piyasası hakkında soruluyor, sadece bunu soruyor. Hani oradaki bütün işlemlerden nasıl olduğuna yanıt şöyle diyor. Holding devamlı büyüdüğü için doğal olarak iştiraklerinin de değer kazanacağı yönünde bir algı oluşmuş olması sebebiyle olabilir. Ancak doğrudan borsa kısmı ile ilgili bir bilgim bulunmamaktadır diyor. Tera Finansal Yatırım Holding AŞ, Teol, Peker, Destek, Özata, Odine gibi hisse senetleri veya şirketleri ile herhangi bir bağlantım bulunmamaktadır diyor. Bunların birçoğunu ilk defa duyuyorum. Nitekim hisse senedi ve takip eden biri değilim. Borsa konusunda çok bilgili olmadığım için yanlış bilgi vermek istemem diye de söylüyor. Az önce söylediklerimi yani borsada başkan danışmanlığı yapmış kendi ifadesiyle, bir de bunu övünerek kendi internet sitesine koymuş. Orada da övünerek anlatıyor. Ben zamanında Menkul Kıymetler Borsası'nda başkan danışmanıydım, oradan başladım diye. Doğal olarak işte içeride başka, dışarıda başka. Aynı zamanda süreçteki her şey bu yalanların gerçeğe dönüşmesiyle ortaya çıkacak gibi görünüyor. Bundan sonraki süreçte bakalım nasıl bir seyir izlenecek. Çünkü bu kadar çok yalanın içerisinde gerçeği bulmak da artık gittikçe daha zor olacak görünüyor. Devam edelim.

0: Bugün haber şöyleydi, son dakika olarak oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında fon hesaplarındaki 387.461.359 lira donduruldu diye haberler vardı. Sonra bu sayı daha da arttı. Yani 750 milyon lira kurtarıldı diye söyledi. 750 milyon lirayı duyunca bir anda şey geldi bana, ne kadar küçük rakammış gibi. Çünkü 20 milyar dolarlar, o kadar büyük paralar iç edildi ki, hani bu 750 milyon liranın kurtarılması küçük bir rakammış gibi geldi. Rakamların ve olayın büyüklüğünü anlatından söylüyorum. Ekonomist İnan Mutlu diyor ki, vurgun o kadar büyük ki el konulan 750 milyon lirayı 455 bin yatırımcıya bölünce garip bir durum ortaya çıkıyor. Yatırımcı başına 1650 lira. Bir son dakika fondan bahsederken, fon soruşturması ya da fon vurgunundan, fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık tarafından haklarında tutuklama talep edilen 13 isim şöyle: eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci, Katılım Evim Genel Müdürü Ahmet Özcan, Ali Rıza İncekaya, Haldun Saffet İnal, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgün Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya ve Sezai Bekgöz tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Devam edelim. Birleşmiş Milletler'de liderler çıktı, konuştu. Onlardan birisi de İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dı. Milletler, Büyük Milletler, Büyük Millet Birleşmiş Milletler'de çıktı ve şunu söyledi Pezeşkiyan: dün Trump bizi terörist diye niteledi. Oysa terörün asıl mağduru biziz. Ben muhterem dini liderimizin hiçbir hukuki dayanak olmadan, hiçbir gerekçe gösterilmeden suikastle öldürüldüğü bir İran'dan geliyorum. Ben okulların bombalandığı bir İran'dan geliyorum. Şu çocukları görüyor musunuz? Bu çocuklar ABD ve İsrail'in silahlarıyla yapılan saldırıda hayatlarını kaybetti. Onlar masum çocuklardı. Hiçbir suçları yoktu. Mina okulunda öldürülen çocukların fotoğraflarını tek tek gösterdi ve bunları söyledi Pezeşkiyan. Birleşmiş Milletler'deki konuşmalarda Recep Tayyip Erdoğan uçtu ama orada yine bir diyalog dikkat çekti. Trump Erdoğan'ı gördüğü an konuştu. Dinleyelim.
1: Including my friend right over here from Turkey. He's a tough cookie. Don't mess around with him. He's tough. I hope they translate this right. I hope we have a good translator, but he's fantastic. He's a fantastic guy, right? My friend.
0: Türkiye'den arkadaşım, o sert bir Çetin Ceviz, onunla şakalaşmayın. O sert biri, o harika bir adam dedi Recep Tayyip Erdoğan için. Sonra ne oldu? Sonrası olan şu: Boeing ile uçak anlaşması. Türk Hava Yolları 150 adede kadar uçak için anlaşma imzaladı. İran Türkiye'de faaliyet gösteren bankası Bank Melat'ın lisansı iptal edildi. Türkiye İran uçak seferleri iptal edildi. Bu iptalle birlikte yıllık 2 milyon İranlı turisten olundu ve Suudi Arabistan'daki Husilerle Yemen'le olan meselesinde Suudi Arabistan'a destek verileceği açıklandı. Şimdi herhalde o övgünün karşılığı anlaşılmıştır. Ha, Türkiye mi ne aldı? Uçak aldı işte. Devam edelim. Saat başına gidelim, sonra devam edelim.
2: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, İster yorumlarınızı yazın, ister sesinizi dinle gönderin. Kaydedinle gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Fon vurgunu çok boyutlu, organize ve bir o kadar da göz göre göre gelen bir soygun. Peki bu birkaç şirket sahibi ve şirket yöneticilerinin kendi başlarına yapabileceği bir vurgun mu? Ortaya çıkan delil, belge ve bulgulara göre çok mümkün görünmüyor. Mehmet Şimşek'in 4 Kasım 2025'te özellikle bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz sözleri savcılığın uyarı yazısına rağmen Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'in İsviçre'ye para transferleri. Yine Muhammed Yarız'ın işlem yasağına rağmen Pusula şirketinde yönetici olması, Yunanistan'a kaçıp oradan geri gelmesi gibi çok sayıda örnek var. Yani kısa ve siyasi ve bürokratik ayak olmadan bu mümkün mü? Yeni Parti Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz canlı yayınımızda. Alo.
2: Alo, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum, hoş geldiniz.
2: Sağ olun.
1: Şimdi tabii bu fon meselesi çok büyük, boyutları da çok büyük, sosyal, siyasal, ekonomik. Doğal olarak etkisi de, yankısı da büyük oluyor ama şimdi hani sanki bu yavaş yavaş böyle birkaç kendini bilmez iş insanı diye kendini tanıtanların bir vurgunu ve orada birkaç kişinin bürokratın gözünden kaçmış bir şeyi ama biz sonradan denetimi aldık. Her haliyle olayın üstüne gittik ve şu anda tamamen kontrolümüz altında gibi bir duruma gelmeye başladı. Ama işin boyutları tam öyle değil. Örnekleriyle verdim. Yani şöyle Muhammed Yarız'ın hesabında paraların transfer edildiği, İsviçre'ye gönderildiği tarihten önce uyarı yazıları var. Araştırmalar var. Dediğim gibi o 28 yaşında bu kadar büyük şeylere sahip olan bir gencecik daha 3 yıl öncesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin pankartlarını asan ve Rabia işareti yaparken şimdi ultra lüks yatlarda poz veren birisine gelmesi tek başına yapabileceği bir şey değil. Şimdi bu meselede gerçekten bir siyasi güçlü bir ayak mı yok? Bürokratik bir durum mu yok? Çünkü boyutları o kadar büyük, sancıları da çok büyük ama hala bir tane bile istifa olmadı.
2: Evet. Öncelikle aslında şu soruyla başlamakta fayda var. Bu fon vurgunu konusunda ifade edilen paraları tek bir kişiye veya sadece 3-5 kişiye tek başına yedirir mi AKP? Hayır, bunu tabii ki yapmaz. Yani böyle bir AKP'den habersiz siyasi himaye olmadan buna benzer bir operasyonu, vurgunu bir gün değil, bir ay değil, 5 yıl boyunca yapabilmek için AKP'den çok daha kurnaz olması gerekiyor. Bu kişinin veya kişilerin AKP ile omuz omuza bir de işbirliği içinde bu işi yapması gerekiyor. Ben uzun zamandır yolsuzluk, usulsüzlük, kamu zararı çalışıyorum. Daha doğrusu devletin işleyiş mekanizmasını aslında çalışıyorum. Buradan hareketle AKP'yi oldukça iyi bilen birisi. Yani takip ettiğim için, yani bir dedektif gibi onun yarattığı kaosu ve sıkıntılardaki izleri, ipuçlarını artık inceleye inceleye bir AKP'li bürokrat veya yönetici simülasyonunu yapabiliyorum. Dolayısıyla buradan baktığım zaman bu olayın, bu fon vurgunun altında kocaman bir imza var ve bu imza AKP'ye ait. Bakın şöyle ifade edeyim. Fon vurgunu olayının ortaya çıkması, işte 17 Eylül tarihinden itibaren bu sürecin kamuya mal olmasından sonra Tayyip Erdoğan'ın da Amerika'da şu anda bulunuyor olması bir tesadüf değil. Tayyip Erdoğan bu olayın aslında ortaya çıkarılması, yani aslında ortaya çıkarılması derken konunun gerçeklerinin ortaya çıkması değil de AKP iktidarının genel seçimlere doğru giderkenki son döneminin içinde bu olayın temizlenmesi için başlatılan bir süreç bu. Yani olayın yargısal tarafı tamamlanmalı ki olay kapatılmalı, tekrar açılamayacak şekilde. Aksi takdirde seçimi kaybetmeleri durumunda yerine gelecek olan iktidar bu konuyu sıfırdan ele alarak daha bambaşka bir yere götürebilir. Her büyük olayda olduğu gibi ne tesadüf Tayyip Erdoğan yine yurt dışında. Hatta öyle büyük bir tesadüf ki Adalet Bakanı da yanında, Hazine Bakanı da yanında, ne kadar güzel değil mi? Yani bir hafta önce operasyon yapılmıyor, iki hafta önce yapılmıyor da tam onlar giderken yapılıyor ve şu anda da uzaktan olayı sessiz sakin, hiç onunla bir ilgisi yokmuş gibi. Hatta şöyle haberler de çıkıyor. Efendim bunu duymuş, son olayını, çok öfkelenmiş. Yani Tayyip Erdoğan'ın bu süreçte bu vurgundan haberdar mümkün. Yani en

0: takdirde Deniz bu
1: Bey.
0: Yürümez.
1: Konuşacağız daha ama şu anda Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması var. Fonla ilgili ilk defa konuşuyor. Bununla ilgili diyor ki sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorun. Ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk yok. Yargımız kapsamlı soruşturma başlattı. Gözaltılar ve tutuklamalar oldu. Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacaktır. Benzer bir problemin yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbir ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız diyor.
0: Yani bunu hangi SPK ile acaba yapacak? Zaten 5 yıl boyunca dut yemiş bülbüle dönen, bütün fon vurgunu ve manipülasyonları sürecinde uyuyan veya uyuyor numarası yapan SPK kurulu üyelerinin olduğu aynı SPK yönetimiyle mi yapacaklarmış? Yani Cumhurbaşkanı'nın da atadığı, kişileri belirlediği, bu görevi yeterince yerine getirmemiş oldukları olayın zaten vuku bulmasıyla sabit hale gelmiş olan bu durumda bunlarla mı yapacakmış? Yani 24 yıllık tek başına AKP'nin iktidarı döneminde SPK'nın, yani Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu'nun, ki çok üst düzey yetkileri var bu kurulun, bu kurulun bütün yöneticilerini zaten AKP bürokrasisi oluşturuyor. Yani bir yeni partiden, İyi Parti'den veya partisiz herhangi bir bürokrat orada yer almıyor ki. Bunun hepsi çok sert AKP'li insanlar. Dolayısıyla diğer taraftan bakıyoruz. Takas Bank var, Borsa İstanbul var, Merkezi Kayıt Kuruluşu var. Hadi bunların içine AKP'li olmayan birini koyun. Yani şimdi buna kargalar bile güler. Bunların tümü Tayyip Erdoğan'ın elinden geçiyor. Veya Tayyip Erdoğan'ın yakınındakilerin önünden geçiyor, onayından geçiyor. Dolayısıyla bunlar burada tamamen bir AKP'li bürokratların doldurduğu bir yapı var. Şimdi bu yapı öyle bir yapı ki, bakın, yani siz deseler ki Mustafa Hoş, efendim sizi biz Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yönetimine üye olarak alacağız, yönetim kurulu üyesi deseler, mümkün değil. Sade bir vatandaşı almaları mümkün. AKP'li olmayan birilerini almaları mümkün değil. Yani öyle olacak ki Takas Bank ve Borsa İstanbul yönetim kurulu üyesi önerecek kendi kontenjanından ve orada da onu genel kurulunda seçtirecek ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun üyesi olacak. Ve bu kişi kimler hisseleri, hangi hisseleri satın alıyor, hangilerini satıyor, tüm bunların kaydının tutulduğu adeta finans piyasalarının kozmik odasına bu kişi böyle rahatlıkla girebilecek. Kimler hangi hisselerin ne kadarına sahip bilgilerine ulaşabilecek. Bu adeta bir kağıt oyunu oynarken masanın etrafında oturan ve sadece kendi kartlarında ne olduğunu gören kişilerin dışında bir kişinin herkesin kartlarını aynı anda görmesi ve onun da o oyunda da aynı zamanda olmasına neden olabiliyor. Neden bunu söylüyorum?
1: Emre Tezmen'in burada görev almasını diyorsun. Fon vurgunundaki en önemli ismin.
0: TERA Yatırım'ın yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen, Merkezi Kayıt Kuruluşu, yani finans piyasalarının kripto odasının, pardon, kozmik odasının içindeki kripto bilgilere ulaşabildiği bir görevlendirme yapılmış. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun yönetim kurulu üyesi olmuş. Yani şimdi burada zaten olay zaten burada bitmiş aslında. Şimdi bunun üzerine biz ne konuşuyoruz? Efendim işte tutuklamalar yapılıyor. Bazılarının işte arabaları gösteriliyor. Yarın bir gün kolluk kuvvetlerine verirler o arabaları. İşte bakın polislerimiz kullanıyor falan derler. Sonuç şu. Öyle alelade kendi kendine şans eseri olan bir vurgun değil bu. Bu bir örgütlü suç. Ve bu örgütlü suçun, yani fon vurgunu suç örgütünün 3 tane ayağı var. Bunlardan biri fon şirketleri ayağı. Bu Emre Tezmen vesaire filan işte tutuklandı. Onun gibi fon şirketleriyle ilgili olan kısım. Bir diğer ayağı siyasi ayağı. Bir diğeri de bürokrasi ayağı. Dolayısıyla bu üçünü aynı anda ortaya çıkarmak gerekiyor. Ama bu SPK ile, bu Takas Bank yönetimiyle, efendim bu Merkezi Kayıt Kuruluşu yönetimiyle

0: Bunlar olmaz. Bunların da alınması gerekli. Ama öyle enteresan ki, deseniz ki bütün bu 5 yıl boyunca süreçte uyuyan, gerekli müdahaleyi yapmayan ve olayın bir çığ gibi büyümesine imkan veren SPK yönetim kurulu, SPK kurulu üyeleri görevden alınabilir mi? Alınamıyor. Ya istifa etmeleri gerekiyor, ya da ağır hastalık koşulları olacak, ya da kendileriyle ilgili bir suç sonuçlanacak, yani hüküm oluşacak, ancak ondan sonra alınabilir. Ama sistem şunu öngörmemiş, yani kurul üyelerinden biri değil, hepsinin iştirak ettiği bir görevi ihmal durumu varsa, bu görevi ihmal soruşturması devam ederken aynı görevi ihmal isnadıyla soruşturulan kurul üyeleri görevlerine devam ettikleri için, siz bu arada kimin sorununu bu kurul üyeleriyle nasıl çözeceksiniz? Ayrıca kurul üyesi, bir kurul üyesi aynı zamanda Adalet Bakanı işi durumunda. Yani bir Adalet Bakanı kendi içinin de isnat edilen, iddia edilen doğrultuda bir suçu varsa, bu suç doğrultusunda ne kadar objektif davranabilir, yaklaşabilir? Ve ayrıca bu suç zaten işlenmekteyse, dolayısıyla bu yakın bağ nedeniyle bu suçtan daha önce haberdar olmamış olması mümkün mü? Eğer mümkün değilse neden müdahale edilmedi? Yani bu sadece finans piyasalarındaki bir vurgunun ötesinde dediğim ayaklardan oluşan bir suç örgütünü tarif ediyor. Yoksa böyle birisi tek başına çıkacak, yani 27 milyar dolarlık bir vurgun yapacak, 511 bin fon yatırımcısını mağdur edecek, borsayı alt üst edecek, toplam bundan etkilenen kişi sayısı aileleriyle birlikte milyonları bulacak, tüm bunları da bu kişi bir yat, bir lüks araç ve aynı zamanda da lüks bir hayat sürmek için yapacak. Hayır, bu daha fazlası. Yani bu daha fazla kişinin içinde yer aldığı ve belirli bir ölçüde de belli ki hiyerarşisinin de olduğu bir durumu aslında tarif ediyor. Yani ne deniyor şu anda? Efendim deniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Cumhurbaşkanı'ndan onay almış ve operasyonu başlatmış. Yani Hazine ve Maliye Bakanı zaten bir yıl önce burada manipülasyon olduğunu basının karşısında ilan etti. O zaman şöyle bir sonuç çıkıyor. Demek ki bir yıl önce bu onayı alamadı. Buradan bu sonuç çıkıyor. Dolayısıyla ortada AKP'li bürokratların tamamen dahil olduğu, siyasilerin de dahil olduğunu çok rahat AKP'yi bilen, tanıyan, inceleyenlerin vakıf olacağı bir durum var. Şimdi bir örnek verecek olursam, mesela Merkezi Kayıt Kuruluşu dedim. Şimdi bu arkadaş burada Emre Tezmen denilen şahıs, tutuklu kişi şu anda. Onunla birlikte başka kimler var kurulda? Bakın kimler bu kişinin varlığından, ne iş yaptığından, nasıl yaptığından haberdar, onu anlatmak için söylüyorum. Bir toplantı yaptıklarında hemen yanında Hazine ve Maliye Bakanı danışmanı oturuyor zaten. Yani bir insan toplantı yaptığı kişinin kim olduğunu bilmez mi? Biliyorlar, ne yapıldığını biliyorlar. Diğeri Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu. O da orada. O da biliyor. TÜİK Başkanı orada. Kamu İhale Kurumu Başkanı orada. SPK'nın o dönem Kurul Başkan Yardımcısı aynı kurulun içinde. Yani herkes zaten birbirini tanıyor. Ama şöyle bir fark var. Emre Tezmen'in şöyle bir özelliği var. Emre Tezmen de bu işe dahil olan siyasi ayakta ve bürokrasi ayağında kimler olduğunu biliyor. O nedenle Emre Tezmen yaptığı, verdiği ifade de bir ifade vermenin ötesinde dalga geçiyor.
1: Yani evet, haberim yok diyor. Fon alımlarından haberim yok dediği kısımlar.
0: Evet, dalga geçiyor. Ayrıca da Emre Tezmen'in ben şahsen, yani adına tutukluluk dedikleri şeyin tam bir tutukluluk olduğuna inanamıyorum. Yani bu ancak şu olabilir. Yani istediği anda istediği siyasi ve bürokratı ifşa edebilecek bilgilere sahip olan bir kişi, yani hatta şöyle ifade edeyim, yani eğer Emre Tezmen bu fon vurgununa dahil olmasaydı, yani sadece Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun yönetim kurulunda üyesi olsaydı da bu bilgilere vakıf olacaktı. Ve bu kişi bunlara vakıf olduğu için bu bilgileri, dolayısıyla da o zaten kendi geleceğini garanti altına almış durumda. İhtiyacı olan tek şey şu anda korunmak. Onu şu anda Türkiye'de hiçbir koruma şirketi veya çeşitli sayıda koruma, Emre Tezmen'i bu 511 bin fon mağduru yatırımcısından koruyamaz. Kimin dışında? AKP'nin dışında. AKP de nasıl koruyabilir onu? Tutuklayarak. Tutuklayarak, alarak, onu bir köşeye alarak, hem istediği kadar şimdi tutulduğu yerde bağıra bağıra, az önce söyledim, siyasi ayağı veya bürokrasi ayağını bağıra bağıra söylesin. Kim duyacak ki onun sesini? Artık ses böyle kesiliyor ve aynı zamanda da korunuyor. Ne zamana kadar? Yapılacak genel seçimlere kadar. Genel seçimlerde eğer AKP kazanırsa Emre Tezmen'i tabii dışarıda göreceğiz. Dolayısıyla durum budur. Maalesef bu konunun AKP iktidarda kaldığı süre içinde de çözülmesi mümkün görünmüyor.
1: Son bir rakamı da vereyim. Şimdi Emre Tezmen'in 2024'te dışarı çıkardığı para 210 milyon lira, 2025'te 5,87 milyar lira. Herhalde bu da bir şeyi anlatıyor bize. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız
0: ben
1: için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili, yani AKP'den gittiği takdirde bu konuyla ilgili nasıl bir çözüm üretilir? Kamunun, yani diğer vatandaşların üzerine bir yük bindirmeden, burada mağdur olanların yatırdığı para tutarı kadar karşılıklarını %80 oranında alabilecekleri bir formülü bizim Yeni Parti milletvekili Ümit Özdağ'la bugün itibariyle basın açıklamasıyla onun teklifi de vereceğiz. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani bu konuda polyannacılık oynamaya gerek yok. Yani bu sorunu bilerek yaratanlar bu sorunu çözemezler, çözmeyecekler de. Vatandaşlarımıza yeni başka tuzaklar kuracaklardır. Bu yaşanan olay tamamen AKP tarafından kurulan bir tuzağa, 131 fondaki 7 şirkete ait 131 fondaki 511 bin mağdur fon yatırımının düşürülmesi olayıdır. Dolayısıyla da Allah'tan seçim yakın, hani öyle ifade edeyim. En kısa zamanda yapılır da bu mağdur fon yatırımcıları da AKP'ye bir tokadı o sandıkta atar ve AKP'nin onlara attığı tokadın karşılığını orada vermiş olur. Ve biz de yeni parti olarak bu paranın izini sürerek, bu konuyu nasıl çözeceğimizi de anlatarak, kamuya da yük getirmeden bu kişilerin ve bu ayaklarda yer alanların mal varlıklarıyla birlikte burada iktidara geldiğimizde hortumlayanlardan bu parayı tahsil etmiş oluruz diyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Hoşçakalın. Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'da konuştuk. Fon Vurgun'un siyasi ayağı ne, kim ya da ne durumda, oraya dönük bir gelişme var mı diye. Ama söylediği ilginç, diyor ki bu Fon Vurgun'un da en önemli isimlerden birisi olan Emre Tezmen'in gözaltı süresi onu korumak içindi. Cezalandırmak için değil. Siyasi ve diğer ayakları anlatmasın, susması için söylediği en önemli unsurlardan birisi buydu. Sonra da bu organize bir suçtur, büyük bir suçtur. Bunun üç ayağı vardır dedi. Fon yöneticileri, siyasiler ve bürokratlar. Bunların tamamı ortaya çıkmazsa bu organize suçun üstünün kapatılmak istenmesindendir diye de ekledi. Devam edelim.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Türkiye İnsan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
1: O hukuk devletinde komedyen Deniz Göktaş 83. günü tamamladı. Gazeteci Selahattin Günday 11. Gazeteci Lale Ozan Arslan 20. güne, gazeteci Tuğba Tekerek 10. günde, gazeteci Merdan Yanardağ 334. dördüncü günde. Çiğdem Mater 1617. Selçuk Kozağaçlı 3228. Selahattin Demirtaş 3614. Tayfun Kahraman 1617. Murat Çalık 556. Aykut Erdoğdu 476. Osman Kavala 3247. günde. Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1617 gündür hapiste, devam ediyoruz.
8: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet, sesimiz kesildi ya.
1: Şimdi fon vurgununda her geçen gün başka bir bilgiler geliyor. Uzantıları var, rakamlar çıkıyor. O lüks yaşam üzerine araçlar, yatlar, katlar hepsi gidiyor. Ama bir taraftan da bu sistem nasıl oluştu? Bu sistemin kurulması, bu sistemin mekanizmalarının oluşturulması ilişkin tartışmalar sürüyor. Şimdi Katılım Evim de onlardan birisi. Pusula, Pört Bey tarafından yönetilen fonların en önemli kurumlarından birisi de Katılım Evim. Şimdi Katılım Evim deyince bir isim akla geliyor. Televizyonların bildiğimiz ve çok konuşulan bir programa sahip Müge Anlı. Şimdi Müge Anlı meselesini bir hiç doğru düzgün konuşulmuyor. Tabii ki şöyle bir şey söylemek doğru değil. Hani bu büyük fon vurgununun önemli bir unsurlarından biri Müge Anlı'ymış demek doğru bir şey değildir. Ama Katılım Evim reklamlarının önemli bir yüzü olduğu için de bunun bir tartışılması, konuşulması lazım. En azından Müge Anlı hani o reklamlarda göğsünü gere gere oynuyorsa bu sonuçtan sonra da çıkıp bir açıklama yapmak zorundaydı. Hani şimdi asıl mesele burada ölü taklidi yapılması. Ama o kadar yakın bir tarihte oldu ki her şey, gözümüzün önünde oldu ki, o yüzden bu ölü taklidi çok doğru değil. Mesela şimdi bu reklam filminde, Katılım Evim'in reklam filminde herhangi birisi olarak ya da bir televizyonda program yapan birisi olarak yer almadı Müge Anlı. Yani onun toplumdaki güvenilirliği bu kampanyada bilinçli olarak kullanılan bir pazarlama unsuru haline geldi. Yani o da ne diyordu Katılım Evi'nde? O sesi bir duyabilir miyiz Özgür?
9: O bir televizyon fenomeni.
10: Beraberce çözeceğiz demiştim. Çözdük. Sürpriz.
11: Araştırmacı gazeteci Müge Anlı 1 Eylül Pazartesi ATV'de.
1: Tanıtımlarda şimdi araştırmacı gazeteci, bunu sonra konuşuruz. Ama o şu diğer sesi duyalım, reklamdaki sesini duyalım.
12: Katılım Evime katılan yüz binler ev ya da araba alma hayallerine çoktan kavuştu. Bankaya gitmeden, faiz ödemeden, ek masrafa girmeden, peşinatsız ödeme seçenekleriyle, üstelik sadece 5 ayda.
1: Yani bunları söylüyordu Katılım Evim'in reklamında, sen de katıl derim diye bir anlamda yönlendirme var. Ama şimdi bir tarih var. Şimdi tabii ki Müge Anlı nereden bilsin bu vurgun olayındaki en önemli yerlerden birisinin reklam yüzü olduğunu. O zaman da bir soruşturma var mı? İşte ortada bu skandal patlak vermemiş, vurgun patlak vermemiş. Doğru ama araştırmacı gazeteciyim diyor ya kendi tanıtımlarında. Şöyle bir bilgi var. Çok net. 27 Kasım 2020'de Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun bir kararı var Katılım Evim'le ilgili. Burada yasaya aykırı ve mevzuatlara aykırı uygulamalar nedeniyle 52 milyar 966 milyon 750 liralık bir idari para cezası uygulanıyor. Yani 27 Kasım 2025'te Müge Anlı'nın reklam yüzü olmayı kabul ettiği tarih kaç? Yani başladı. 2 Aralık 2025. Kadın evinin kendi sitesindeki basın bültenine göre Müge Anlı'nın oynadığı Sen de Katıl Derim reklam filmi ilk 2 Aralık 2025'te yayınlanıyor. Ya doğal olarak böyle, şimdi araştırmacı gazetecim, hani her şeyi araştırıyorsa dediğinizin nerede yer aldığınızı, kimlerle yol yürüdüğünü araştırırsın, görürsün. O açıdan önemli. Şimdi Müge Anlı meselesinde hukuksal durum yok. Hani ona yöneltilen bir suçlama yok, bir soruşturma yok. Ama işin etik tarafı, işte orada çok şey söylemek lazım. Ne diyor tanıtımında? Araştırmacı gazeteci diyor. Televizyon öyle anlatıyor programına başlamında. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı diye söylüyor. E peki araştırmacı gazeteci ise basın meslek ilkeleri ne diyor? Meslek ilkeleri tam olarak da böyle bir durumda bir reklam yüzü olmayı ve para karşılığında böyle bir şeye yer almayı doğru bulmaz. Yani basın meslek ilkeleri açısından Türkiye Gazeteciler Hak ve Sorumluluk Bildirgesi tam da bu durumu olduğu gibi yasaklar. Gazeteci ünvanı çünkü ticari çıkarlar için kullanılamaz. Reklam ve tanıtım faaliyetlerinde yer almak meslekle bağdaşmaz. Yani basın meslek ilkelerinde bu çok net olarak tarif edilmiştir. Tamam, kim uyguluyor ki? Kısmı ayrı bir tartışma. Ama araştırmacı gazetecilik diyorsanız bunlara uyacaksınız. En azından böyle bir yerde aldığında, bu kadar ortada, Türkiye tarihinin en büyük vurgunlarından birisi ortaya çıktığında da ölü taklidi yapmayacaksınız. Neden aldınız? Yer aldınız, bilmiyordum, biliyordum, şöyle oldu, böyle oldu, şu aracı oldu, bu aracı söylersiniz ya da en azından özür dilersiniz. Orada eğer size güvenenlerin mahcup ettiyseniz ya da siz varsınız diye güvenip oraya katılanlar şimdi mağdur olduysa, ya bu nasıl oluyor? Kendine sadece program yapmakla ilgili bir şey değil ki bu. İşte hani Türkiye'de çeşitli şeyler, en güvenilir İnsanlar diye bir liste yayınlanıyor. Hep orada en üst sıralarda Müge Anlı. Bak mesela 2025'te Medyaket'in yaptığı ünlü güven endeksi araştırmasının sonuçları var. Birinci sırada Haluk Levent var. O da cezaevinde şimdi. İkinci sırada Kenan İmirzalıoğlu var. Üçüncü sırada Müge Anlı var. Yani hepsi bir bütün olarak düşünüldüğünde ve katılım eminim bugünkü durumu ve Pusula Föy'ün bugünkü durumu ve büyük fon vurgununun geldiği durum açısından ölü taklidi yapılamaz artık burada. Devam edelim.
13: Kürt aşağı, Kürt yukarı. Az ara bir Kürt. Az ara bir Kürt daha. Az ara bir Kürt.
1: Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı tahliye olduktan sonra temaslar yapıyor, konuşuyor da. Diyor ki barış demokratik çözüm dediğimiz için bizi içeriye koyanlar bugün söylediklerimizi pratikleştiriyor diye söylüyor çözüm sürecine ilişkin. Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkmasına dair soruya da yanıt veriyor. Onu da diyor ki Türkiye'de bunu bilebilecek kim var derseniz belki bir kişi üzerine hepimiz spekülasyon yapabiliriz ama onun ötesinde kimsenin bilebilmesi, yorumlayabilmesi mümkün değil diyor Selçuk Mızraklı. Selçuk Mızraklı'nın bu Beşiktaş Ahmetspor maçından sonraki açıklaması da çok tuhaftı. Yani bir öyle bir siyasetçinin spor üzerinden o kışkırtabilecek bazı şeyleri böyle ateşleyebilecek paylaşımı, işte kanadını kırdık kartalım bilmem ne paylaşımı da çok konuşuldu, tartışıldı. Çok saçma bir paylaşımdı açıkçası, ben de öyle düşünüyorum. Ona ilişkin bir soruya da yanıt veriyor. O anlık duygularla yapıldığını söylüyor, bir hassasiyet oluştuğunu, onun için de özür dilediğini söylüyor ama paylaşım duruyor mu onu bilmiyorum. Sosyal medyasında belki de duruyordur, sildi mi diye onu bilmiyorum. Alkan bir bakar mısın, o paylaşım duruyor mu? Selçuk Mızraklı'nın sayfasında. Yani doğal olarak o paylaşım bir futbol üzerinden bu çok anlam yükleyebilecek ve o açıklamayı yapabilecek bir durum değildi. Tuhaftı. Devam edelim biz.
14: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
1: Ama Selçuk Rızaklı'nın sayfasında o paylaşımda duruyormuş. Yani demek ki öyle düşünüyor. Tuhaf. Şimdi bu sosyal medyayla birlikte herkesin bu ulusa seslenme hali artık o kadar yaygınlaştı ki önünü almak mümkün değil. Nereyi bulurlarsa işte Instagram'sa Instagram, X'se X, Facebook'sa Facebook, TikTok'sa TikTok, başka var mı Özgür? Hani sayısı da çok fazla olunca herkes o mecrada bir şekilde ulusa sesleniyor ama ya ne kadar işte o bir de utanma duygusu olmadan bu yapılınca bu artık sosyal mesele haline geliyor. Çünkü eğer insan kendi içinde halledeceği, çözebileceği ya da aile çevresinde halledebileceği şeyleri artık ulusa seslenir hale geldi. Bir de öyle şeyler söylenmeye, paylaşılmaya başlandı ki hani ayıp bile normalleşmeye başladı. İşte orada da niye seni ilgilendiriyor dersen, çünkü o sosyal çürümenin önemli bir parçası haline geliyor. Doğal olarak da hem burada gündem getirip hem de ayıplamak lazım. Şimdi bak, bir tane de kendisine asker eşi olarak tanımlamış bir hanımefendi. O da açmış yayını, konuşmuş. Dinleyelim.
15: Mesela ben olsam utanırdım. Şimdi bizim çok yakında bir bebeğimiz olacak. Yani eşimle hayatımızın en büyük sorumluluklarına hazırlanıyoruz. Bebek arabası, hastane çantası, giyimi kuşamı, beşiği falan filan derken daha doğmadan epeyce bir masrafımız oldu. Buna rağmen bizi arayıp ya bir eksiğiniz, bir ihtiyacınız var yerine hala eşimi arayıp para isteyen insanlar var. Yani ben anlamıyorum. Siz benim eşimi para babası, milyarder falan mı sanıyorsunuz? Gerçekten ihtiyacı olan bir insanın aramasına bir şey demiyorum. Ama karşındaki insanın çocuğu olacak. Bunu bile bile. Karşındaki insan artık evli. Evinin masrafları, eşinin masrafları, kendi masrafları. Bunu bile bile hala para isteyen, isteyebilen insanlar var. Bunu anlamıyorum. İnsan bazen karşısındakinin hayatındaki değişikliklere hesaba katmalı. Herkesin cebini kendi cebi gibi görmemeli. Kusura bakmayın ama artık bizim önceliğimiz kendi ailemiz ve doğacak çocuğumuz.
1: Buna yani Türkiye'den ne? Türkiye niye duyuyor ki bunu? Ya belli ki bunu yakın akrabalarına söylüyorsun. Aç telefonu söyle ya da yanına geldiğinde söyle. Hani bütün Türkiye'ye mal etmek ne ki bu? Ne acayip bir şey. Yani kendini koyduğu yer, anlattığı hikaye. Ya kime ne bundan? Hani yani bunu bir dert olarak söylüyorsan öyle dertler var ki onun yanına da hani bunu dert olarak getirdiğinde çok farklı şeyler olur, söylenir. Hani bu kadar kamusal olmak, kamuya bu kadar açık olma hali çok yaralayıcı olur, herkes için farkında değil. Hani kabuğundan çıkmış işsizce gibi olursunuz hayatta, çok incitirler. Ya da niye böyle bir şey yapıyorsunuz ki? Hani şöyle bir şey var, birinden bir şey istemek ya da ona bir şey mesaj vermek için bütün Türkiye'ye ulusa seslenmek çok acayip değil mi? Hani herkes özgürleşti, bak Özgür de böyle yapıyor, bizim işi gücü sosyal medyadan mesaj vermek. Özgür devam edelim mi?
16: Ay ağzım.
1: Ülke işte bu ulusa seslenme meselesinde öyle bir hale geldi ki kimse artık utanmıyor. Yani yaptığı eylem hani ne diye sorgulama hali de olmaya başladı. Ya şey düşmeye başladı ya. IQ bayağı düştü yani. Böyle oldukça daha da düşecek. Bak bir grupta çıkmış bu rögar kapaklarını mesele etmiş. Bu rögar kapaklarıyla ilgili bir eylem yapmışlar. Bir neler olmuş, bir ses var, dinleyelim.
17: Ben camiye Allah için söktüm. Kendim için sökmedim. Kur'an-ı Kerim'e nasıl sahip çıkıyorsak camilere sahip çıkmaya çalışacağız. Gerekirse canımızı vereceğiz. Bu ülke Müslüman ülkesi abla. Bu ülkede kimse yere cami dikemez. Diken olsa da biz de camımızı veririz. O camiyi yine sökeriz yerden. Benden bu arkadaş söktük ama ben 16 tane söktüm.
18: Helal olsun size.
1: Nasıl anlatayım şimdi? Bak alkışlayanlar var. Helal olsun, helal olsun diyor. Rögar kapaklarını sökmüşler. Kaldırmışlar. Dökülen rögar kapağını işte biri düşmüştür ya da araba girmiştir. O verdikleri zarar ayrı bir şey ama orada işte belediye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin cami ve minare figürü logosu var. Hani o yüzden söktük diyor. Belli ki onlar şey salıyor, bu yeni dönemde oldu, birkaç yıl önce oldu bu. Bunu böyle yaptılar, kasıtlı yaptılı olarak camiyi yere koydular ki çiğnensin diye, üstünden geçin diye öyle gazlamışlar bunu. Ona inanmışlar. Bu kadar kolay manipüle etmek işte ülkedeki insanları, gençleri. Daha böyle 17-18 yaşındaki çocuklar bunlar. Hani bak git orada şey var, Özgür şey yaptı, dine hakaret etti desek hemen kesecekler kafasını anında. Hani bak acayip bir şey bu. Hani gerçek ne? 1969'dan beri onu kullanılıyor. 69'dan beri. Bak o daha hani vitamin bile değildi. Bu olurken. 69'dan beri kullanılıyor. Ama geliyor şimdi oradan dini, vatanı kurtardığını söylüyor. Rögar kapaklarını sökerken. Yani... Bu şehirde Büyükşehir Belediye Başkanlığı kimler yaptı? Daha yeni işte Ekrem İmamoğlu seçildi iki dönem. Ondan öncesi hep Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Hani bu ülkenin Cumhurbaşkanı, bu ülkenin, bu şehrin belediye başkanıydı. Onun zamanında da aynı ablem vardı. Onun zamanında da rögar kapakları öyleydi. Sonra Ali Müfit Gürtün'a da öyleydi. Sonrasında görevden alınan, şimdi hayatını kaybeden Kadir Topbaş'ta da öyleydi. Başkanlık dönemi, yani 25 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi geliyor. Hani sorsanız kimi destekliyorsunuz zor diyecek. Hani rögar kapağından vatanı, dini kurtaran insanlar. Ah, Türkiye burası. Devam edelim. Ha şimdi tabii o kadar çok rögar kapağı üzerine bu kadar büyük mevzu olunca şey. Şimdi de Trabzon'a götüreyim sizi. Trabzon'un önemli futbolcusu, bu transfer döneminin de önemli futbolcusu Muhammed Salah. Trabzon'u oldu. Hani bir sarsıntı geçirdi Trabzon ama Galatasaray maçıyla birlikte tekrar böyle her şey ateşlendi gitti. O Trabzon'a gittiğinde bir yere çıkmış, yaylaya, orada bir taşa oturmuş. Sonra o taş olmaktan çıktı. Bir dinleyelim bakalım ne olmuş.
19: Ne düşünüyorum? Baktım, gördüm. İnsanlar buraya geliyor. Ben de dedim geleyim. Benim neyim eksik dedim. Geldim. Oturacaktım buraya. Poz verecektim. Sonra düşündüm, dedim ki koskoca dünya starı Muhammed Salah gelmiş. Galatasaray'a 3 gol atmış. 1 asist yapmış. 4 golü etki etmiş. Ben dedim onun oturduğu yere böyle saygısızca oturamam dedim. Yani bilmiyorum, buradaki arkadaşlar saygısızlık yapıyor demek istemiyorum ama yani ben buraya affedersiniz popomu koyamam. Ben bunu öperim yani, anladın mı? Bunu öperim. Allah ondan razı olsun. Ondan 1000 kere, milyon kere razı olsun. 1200 kilometre yol geldim ben burayı görmek için. Belki dedim bu enerji bana da sirayet eder. Hayatıma, ne bileyim, iş hayatıma, aile hayatıma etki eder dedim. Böyle pozitif bir düşünceyle geldik buraya. Umarım lig boyunca da devam eder Muhammed Salah'ın böyle başarıları, hat-trickleri.
1: Hem bir fon alsana ya şimdi. Çok iyi bir pusula diye bir şey var, fon var. Git oradan al bakalım şimdi. Hani bütün varı yoğu oraya bir yatır. Ya tabii bu çok konuşuldu, çıldı. Şimdi belediye de durmadı. Hani bütün bu Salah'ın oturduğu taşın olduğu yeri türbeye çevirdiler artık. Neredeyse türbe muamelesi yapılıyor. Belediye de oraya bank koyup Salah yaylası, Salah taşı diye şey koydu oraya, tabela koydu. Hani sosyal medyada çok tartışıldı. Hani işte Trabzonlu'nun, Karadenizlilerin, Nazlar'ın üzerine bir sürü espriler yapıldı ama şu gözden kaçırılıyor. Yani bütün bu söylediklerinizi hani oranın zekasıyla alay etmek için falan söylüyorsunuz ama bunun arkasında başka bir zeka da var. Onu da ben söyleyeyim. Bak o Salah taşıyla birlikte acayip para kazanacaklar. Hani Arapların en yoğun olduğu yerlerden birisi Trabzon. Karadeniz bölgesi. coğrafi koşullarla neredeyse her yeri onlara verdiler orada. Öncelik var. Arap şehri gibi haline geldi. O salah taşını tutar parça parça satarlar. Hadi parçalamadılar o salah taşını Arapları. Öyle bir düzenlerler ki öyle bir fiyata. Sizi orada alay ettiğiniz zekayla alay ettiğiniz şeyde trilyonlarca lira para kazanacaklar. Eminim o yerde birçok yerde şimdi bungalovlar yola çıkmıştır. Salah taşı manzaralı. Evet, salah taşı manzaralı bungalovlar şu anda yola çıkmıştır, orada vardır. Ayrıca o taşı da birileri alıp götürebilir. Kaç kilo ki o taş? Çok mu büyük? Gördünüz mü taşı? Özgür Alkan. Ha, toprağın üstündeki yeterince mi? O işte o taş artık orada kutsal bir taş. O taş artık eski taş değil. Yani bundan sonrası. Ama dediğim gibi hani o taş için söylenenler eder ama arkasında da ticari bir durum olduğunu, bak o bölge insanını yakından, ben de o bölgeden gelmiş birisiyim, söylüyorum, arkasında kesin de ticari bir şey var. Dediğim gibi o salah taşı manzaralı oteller, bungalovlar şimdiden kurulmaya başlamıştır. Devam edelim Özgür.
18: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
20: Hatırladın mı?
21: Hatırladın mı?
20: Hatırladın mı?
22: Hatırladın mı?
21: Hatırladın mı?
1: Haydarpaşa Garı, yani benim İstanbul'da en sevdiğim yerlerden birisidir Haydarpaşa Garı. Çok anlamı vardır. Bina olarak muhteşemdir zaten ama Haydarpaşa Garı'nın eski anlamı da çok büyüktür. Bir sürü Türk filmine ev sahipliği yapmıştır. Orada geçen öyküleri vardır. Kavuşma öyküleri, ayrılık öyküleri müthiştir. Edebiyatı da besleyecek kadar önemli bir gardı Haydarpaşa Garı. Orada kavuşulur, orada ayrılır insanlar. Bir şey oldu Haydarpaşa Garı'nı, yani restorasyon adı altında bitmeyen bir restorasyonu var. O arada yandı, bir sürü şeyler oldu ama Haydarpaşa Garı için başka bir plan vardı. Orada Haydarpaşa Garı'nın değerini bilen insanlar, o devlet demir yollarındaki çalışanlar, bir sürü insan değerini bildiği için çok uzun protestoları vardır. Direniş öyküsü de vardır Haydarpaşa Garı'nın. Ama Haydarpaşa Garı'nı başka bir rantın kurbanı olmasın diye çok büyük direnç verildi. Belki o durdu, o başka ne düşünülüyorsa. O restorasyon bundan uzadı. Şimdi bu sene açılacaktı ama 2027'ye ertelenmiş. Nedeni, 2 yıldır süren restorasyonda yapının temelindeki ahşap kazıklardan %80'i kaybolmuş. Haydarpaşa'da kazıklandı ya. Hani açılış o yüzden 2027'ye ertelenmiş. 2010'da çatıdaki izolasyon tadilatında yangın çıkmıştı. 7 Aralık 2015'te ve 11 Mayıs 2018'de 2 ayrı restorasyon çalışması başladı. Bütün bunlar 2019 sonunda bitecek dendi. Olmadı, 2020 dendi. Yine olmadı. O dönemin işte 2023'te Bakan Abdülkadir Uraloğlu dedi ki 2024'te hizmete alınacak dedi. Mehmet Nuri Ersoy 2025'te yaptığı açıklamada garın 2026'da açılacağını söyledi. Bütün bunlar geçmişte olan bir hafıza, Haydarpaşa Garı hafızası. Ama ne oldu? 2027'ye ertelendi. İşte şimdiki ertelenme gerekçesi de kazıklar kaybolmuş. Temelindeki ahşap kazıklar. Hani nasıl kayboldu? O kazıkların %80'i ne oldu? Kim aldı? Kim gitti? Bilmiyorum ama bir Haydarpaşa Garı muamması var bu dönemde. Muhteşem yapıdır. Muhteşem bir yerdir ve hani bir şehrin hafızası varsa, ki olmalıdır, şehirlerin hafızası vardır, o hafıza da korunmalıdır. Şehir kadar önemlidir. Şehrin yaşamı kadar önemlidir o hafıza. O hafızaların en önemlilerinden biri Haydarpaşa Garı'dır. Şimdi birkaç daha not var, onları da ileteyim, bugün de bitirelim. Girişte anlatmıştım hani bu Ukrayna modeli diye. Ersin Çelik, Yeni Şafak yazarı, diyor ki borsa vurgununun hesabı sorulmazsa biriken güvensizlik Ukrayna'da olduğu gibi siyasetin dışından gelen bir ismin ülkenin başına geçmesinin önünü açabilir. Ekonomik sıkıntılarını her savaş var anlayışıyla bastıran bu halk bir noktadan sonra küser diye uyarıyor. Bu uyarı AKP çevresinde de çok tartışıldı. Yeni Şafak'tan olması da çok tartışıldı. Acaba bir aba altından sopa mı gösteriliyor ya da kendi içerisinde bir şey mi var diye. Ama boyut o kadar büyük ki kendi içerisinde gerçekten hani bu işin nereye gideceğini ölçümleyemiyorlar. Şimdi biraz sönümleme durumu da oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması biraz sönümleme hali gibi. O bundan sonra bakın göreceksiniz daha böyle sönümlemeye çalışılacak bu büyük fon vurgunu, ama çapı da boyutları da çok büyük. Şimdi bir haber vardı. Bu Türkiye'de yayınlanmıştı. İspanya'da ölene kadar oturma hakkıyla yapılan anlaşma ev satışlarını artırmış. Çıplak mülkiyet olarak adlandırılan sistemle evini ölene kadar oturma hakkıyla %50'ye varan indirimle satan 65 yaş üstü bireylerin sayısı yılda 2000'e ulaşmış bir model. Hani Türkiye'de olsa ne olur diye tutuldu. Hemen Türkiye'den yorum geldi. Türkiye'de olsa doğal yolla öldürmek için profesyonel katil tutarlar diye yorumu böyle. Aslında bu model yeni bir model değil. Japonya'da da böyledir. Emekliler ölene kadar eve sahip olur. Öldükten sonra o sahiplik devlete geçer ve bir başka emekliye evi olmayan yeni emekli olmuş birine geçer. Japonya'daki sistem de budur. Doğrusu da bugünü bitirdik. Yarın haftanın son gününde, cuma gününde yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. İyi akşamlar. Yarın görüşmek üzere. Ben giderim. Tom Weiss başlar.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
1: Altın Eller kuyumculuğun sahibi 500 kilo altınla ortadan kayboldu. Buraya İsmail Ağa cemaatinin derneklerinden de altınlar konuluyor. İsmail Ağa cemaatinde ilk defa mı oluyor bu? Yok. Daha önce de bir Fadılak Gündüz vakası var. Hükümlüydü kendisi. Bir süre sonra cezaevinden çıktı. Çıktığında biz nerede gördük onu? Ahmet Mahmut Ünlü'nün yanında. Kapris Gold diye bir otel temelini Cübbeli Ahmet'le birlikte attılar. Cübbeli Ahmet ne dedi biliyor musunuz? Buradan yer satın almak caiz midir? Ben size fetva veriyorum. Caizdir. Kısa süre sonra Fadılak Gündüz insanları dolandırdı. Yine bu İsmail Ağa cemaatinin birçok sempatizanı ciddi paralar yatırmıştı buralara. O zaman da Ahmet Mahmut Ünlü size zorla mı aldırdım? Ben de dolandırıldım. Benim de bir iki dairem gitti ifadelerini kullandı.
0: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce öder. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türk evinde gazetecilerle bir araya geldi. Tütünle mücadele kapsamında yeni düzenlemeler geliyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na video ile seslendi. İsrail politikalarının artık sadece iki devletli çözümü tehlikeye atmakla Filistin halkının yaşamını doğrudan tehdit eder boyuta ulaştığını söyleyen Abbas, uluslararası topluma seslenerek yeni bir nakbanın yaşanmasına müsaade etmemelisiniz dedi. Abbas, barış için vizyonumuz net, Filistin halkı kendi topraklarında kalacak, kendi kaderini tayin edecek ifadelerini kullandı. ABD'deki Türk evinde gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin F-35 programına dönüş sürecine ilişkin konuştu. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la konuyu NATO zirvesinde de görüştüklerini, Trump'ın olumlu irade ortaya koyduğunu belirterek bunun somut adımlara dönüşmesini beklediklerini söyledi. Erdoğan, bu konuda temaslarımızı sürdürüyoruz, netice alacağımıza inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 455 bin yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren fon hakkında da ilk kez konuştu. Soruşturmaların kararlılıkla sürdüğünü belirten Erdoğan, sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır, bu konuda en küçük bir tereddüt olmasın dedi. Meselenin sınırlı bir alanda yaşandığını belirten Erdoğan, finansal sisteme yönelik bir risk olmadığını da ifade etti. Öte yandan fon soruşturmasında 3 kişi hakkında daha tutuklama talep edildi. Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci'nin de bulunduğu 3 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturmada Tera ve Pusula yöneticilerinin de bulunduğu 26 şüpheli tutuklanmıştı. Fon soruşturması kapsamında 2 özel jetle bir yatada el konuldu. El konulan araçların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon lira olan 5 lüks araca da el konulurken bu araçların 7-8 Eylül'de 4 farklı kişiye toplam 26.280 lira taşıt satış bedeli karşılığında devredildiği tespit edildi. İçişleri Bakanlığı Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik soruşturma başlattı. Operasyonlarda hesaplarında 2 milyar 155 milyon TL para hareketliliği bulunan 24 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Mersin'in Anamur ilçesinde 28 Temmuz 2025'te 12 yaşındaki Eyüp Can Güner'in bir iş hanında yüksekten düşerek ölmesiyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya sunuldu. Raporda Eyüp Can'ın itilmiş olabileceği kaydedildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan sanık Necmettin Ulaş'ın çocuğu kovaladığı ortaya çıkmış, hakkında ihmali davranışla kasten adam öldürme suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Tütünle mücadele kapsamında yeni düzenlemeler geliyor. Yeni düzenlemeye göre 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara ömür boyu satışının yasaklanması planlanıyor. Yine bu kapsamda 2040 yılından sonra Türkiye'de tütün ürünlerinin üretim ve satışının kökten yasaklanması da gündemde.
2: Ekonomi.
1: Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2 lira 55 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zamla birlikte motorinin litre fiyatının İstanbul'da 93.45, Ankara'da 94.55, İzmir'de 94.85, Doğu illerinde ise 96 liraya yükselmesi bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tahsis yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 53 yeni ürün daha eklenirken İstanbul'da yabancı madde Mersin'de tek tırnaklı eti ortaya çıktı. Borsa günü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %2,74 değer kaybederek 12.888 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48 lira 85 kuruş, euro 55 lira 69 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.707, çeyrek altın 10.947, tam altın 43.639, at altını ise 47.372 lira.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %69'larda seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde de Hasta, Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Bostancı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Çakmak Köprüsü'nde yoğunluk var. Yayınımız Fethi Yılmaz'ın sunduğu yazı yorumla devam edecek.
0: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
2: Yayında.
0: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3,

0: yanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum başlıyor.

0: Bugün 24 Eylül Perşembe, saatler 19.08'i gösteriyor. Ben Fethi Yılmaz, yazıyorum programındasınız. Radyo Sputnik'tesiniz efendim. Hemen WhatsApp ihbar hattımızın telefon numarasını verelim. 0505 171 66 56 0505 171 66 56. Buradan sorularınızı, görüşlerinizi, yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Günün sorusu demiştik. Günün sorusunu da hemen sorayım. Rapor alıp çalışmadığınızda iş yeri maaşınızdan kesinti yapıyor mu? Yapıyorsa bir nedeni var. Yani bunu anlatıp programın sonuna doğru dinlemenizi tavsiye ederim. Buradaki ilgili yasal mevzuattan da bahsedeceğim. Diğer konu başlıklarımıza geçelim. Günün sorusunu tekrar edeyim Hızcan. Rapor alıp çalışmadığınızda iş yeri maaşınızdan kesinti yapıyor mu? Konu başlıklarımız Kaşif Kozinoğlu'nun verdiği, raporla ilgili kapatılan FETÖ okulları. Bunlardan bahsedeceğiz biraz. 2000'li yıllara gideceğiz. 2000'li yılların başına gideceğiz. Duruşma notları nasıl kayboldu? Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'ın soruşturmaya dahil edilmesi ve haklarında verilen ev hapsi kararını ve Kozinoğlu dosyasını, Kozinoğlu meselesini o dönem hemen yan koğuşunda olan Yeni Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'la konuşacağız. Diğer başlıklarımız fon vurgunundaki mal varlıkları. Türkiye bunu konuşuyor günlerdir ve konuşmaya da devam edecek. Bakıldığında Cumhuriyet tarihinin dolandırıcılık anlamında rakamlar konuşuluyor. 17 milyar dolarla 26 milyar dolar arasında bir para konuşuluyor. Devasa bir para bu. Turan Çömez galiba hesap çıkarmıştı. Böyle sulamak daha iyi oluyor. 183 tır dolusu para. 183 tır. Özgür hemen hesap edeyim mi abi diyor. Çünkü şöyle efendim, artık bu rakamları böyle ağzımızdan bir kere de çıkıyor bunlar ama bunların ne kadar büyük para olduğunu anlatayım. Ya da hani bir şekilde kafada somutlaştırmak için böyle rakamlar ya da bir yerlere karşılaştırmalar yapmak gerekiyor. Biz geçen sefer stadyumlardan yapmıştık. 183 tır dolusu para ediyormuş Turan Çömez'in dediğine göre. Raporlu işçinin maaşını patronlar nasıl yiyor? Soruyla bağlantılı olan başlık bu. Trump'ın Türk damadının bilinmeyenleri. Evet efendim, bu detaylardan bahsedeceğiz. Ve CHP'den AKP'ye geçen 29 belediye başkanının aldığı oy bize ne anlatıyor? Biraz onları anlatacağız. 29 belediye başkanı parti değiştirdi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden iktidar partisine gitti. Bunları rakam konuşacağız efendim. Diyelim Özgür, detaylara geçelim. Kaşif Kozinoğlu'nu cezaevine götüren nedenlerden biri senin bilgisayarındaki Fethullahçıların virüsle koyduğu KOZ isimli belgeydi. O süreci biraz anlatır mısın? Çünkü doğrudan senin de tutuklu olduğun davadan yargılanıyordu Kaşif Kozinoğlu.
1: Tanımıyorum, etmiyorum. Evet. Ya bu adamın ölümünde bizi yamarlar deyip korkuyor. İstediğin kadar kumpası kanıtla, istediğin kadar bu belgeler bana ait değil de, istediğin kadar biz burada hukuksuzca bir şekilde tutuluyoruz de, ben de Barış Terkoğlu da 19 ay o Silivri cezaevinde tutuklu kaldım.
2: Fethi Yılmaz'la yazı yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
3: İstanbul'da bir dolu belediyeler var ve bunlardan bir tanesine ismini bile koparamadık biz. Yani bir salona gelmek bu kadar zor olmamalı. Müracaat ettik. Maltepe'ye ettik. Kartal'a ettik. Kadıköy'e ettik. Beşiktaş'a.

0: Bakırköy'e çeşitli zamanlardır çeşitli müracaatlarımızın geri bildirimini alamadık. Duyusu şu anda bir dernek çalışması bünyesinde koro çalışmalarını yürütüyor ve derneğimizin başında 5 tane arkadaşımız var. Ve onun bünyesinde götürülen çalışmalar kendisini kıt kana bir yer edinme çabasında aidatlarını bile ödeyemeyen, vereceği kira paralarını düşünmek zorunda kalan ve çeşitli bir yerlere gitmek için mutlaka bir yerlerin desteğine ihtiyacı olan bir konumdayız. Şimdi bunlar birer şikayet unsuru olarak algılamasın dinleyiciler. Biz aslında kendi yanımızda kalmaya çalışıyoruz ve bu gayretimiz sonuna kadar da sürecek. Lütfetsinler de oturup düşünsünler. Ruhusunun bir salona ismini veriniz bu kadar zor olabilir mi?
1: Yaşına bak Ankara'nın.
2: Yazıyorum programında Ruhi Su köşesindesiniz efendim. Biraz önce dinlediğiniz ses Ruhi Su Dostlar Korosu'nun eski şefi Refik Köksal'a aitti. Yaklaşık 3 yıl önce bu programa katıldı ve saydı belediyeleri de. Biz buralara başvurduk. Daha sonra İBB'ye de böyle bir başvuru yapıldı. Vakıf olarak biz Ruhi Su'nun ismini bir salona verelim dedik ama bize dönüş dahi yapmadılar. Taleplerimizi duymamazlıktan geldiler ve biz de Ruhusu'nun ismine konan bu ambargoyu o programda öğrenince pozitif bir sonlana kadar bu belediyelerde Ruhusu'nun ismine konan ambargo sorduklarında hiç böyle bir şey yok diyorlar. Hatta temas kuruyorlar benimle, arayanlar oluyor ya, çalışmalar yapıyoruz vesaire diye ama şu ana kadar bir pozitif sonuç alınmış değil. Bize iletilmiş böyle bir sonuç yok. Biz de Türkiye'nin önemli bir ozanı, önemli bir aydını Ruhi Su'nun ismine konan bu ambargodan dolayı bu köşeyi başlattık. 3 yıldır da devam ettiriyoruz. Ta ki biraz önce söylediğim gibi pozitif bir sonuç alınana kadar bu böyle devam edecek. Umarım bu belediyeler, İstanbul içindeki belediyelerden bahsediyorum, bir an önce Ruhusu'nun ismine koydukları bu ambargoyu kaldırırlar ve vakfın talebini, yani bir salona Ruhusu'nun ismini vermek bu kadar zor olmamalı. Bu kadar zor olamaz. Yapabileceksiniz, yapabilecek kudrete sahipsiniz. Elinizi ne tutuyor? Ben onu çok merak ediyorum. O yüzden beni de aramayın diyorum. Hani böyle çalışma yapıyoruz falan vesaire diye aramayın. Yapın, bitirin. O zaman arayın. Buradan bu köşeyi artık bitirdiğimizi, Ruhi Su'yu bu adına konan ambargonun kaldırdığını dillendirelim efendim. Diyelim. Diğer konu başlıklarımıza geçelim.
1: Sağ solu Ankara'nın.
2: Ben Fethi Yılmaz. Radyo Sputnik'te Yazıyorum programındasınız. George Orwell'ın güzel bir sözü var. Diyor ki gazetecilik birilerinin yayınlanmasını istemediği haberleri yazmaktır. Gerisi halkla ilişkilerdir. Hakikati araştırmaya, gerçeği bulmaya, anlatmaya devam ediyoruz.
3: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
4: Radnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
2: Evet efendim, 15 yıl önce cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun Kozinoğlu hakkında açılan, şimdi ölümüne dair açılan soruşturmaya ilişkin hem o 15 yıl önce yaşananları hem bugün soruşturma kapsamında neler yaşandığını konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz Yeni Parti İzmir Milletvekili Sayın Tuncay Özkan. Sayın Özkan, hoş geldiniz.
5: Merhaba kardeşim, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin?
2: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
5: İyiyim vallahi. Bu senin ruhusuyla ilgili söylediklerim benim o kadar çok canımı sıktı ki.
2: Evet.
5: Hala bunun çözülememiş olmasını bir garabet olarak nitelendiriyorum. Sanki İzmir'de birkaç yerde ismi var ama sokaklarda mı?
2: İzmir değil, İstanbul tamamen. Onu bilerek köşede söylüyorum. İstanbul'da Çünkü bunu doğrudan Ruhusu Dostlar Korosu'nun şefi ve vakıf da bunu bize söyledi. Böyle başvurular yapıldığını ama henüz bir sonuç alınamadığını söylediler. Bana da ulaşıyorlar bazen çalışma yapıyoruz diye ama henüz bir planmış bir durum yok. Size de bunun bilgisini yayında vermiş olayım.
5: Evet evet notumu aldım. Notumu aldım, ben de konuşacağım birkaç arkadaşla.
2: Peki, çok teşekkürler. Şimdi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasına döneceğiz. Şimdi Sayın Özkan, 15 yıl oldu Kaşif Kozinoğlu cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybedeli. Haliyle bugün yaşı 20, 25 hatta 30 olanlar belki o dönemde neler yaşandığını bilmiyorlar. Yani cezaevinde bir tırnak içinde söylüyorum bunu, bir mitçi şu şekilde hayatını kaybetti diye okuyor belki. Çünkü 15 yıl uzun bir süre ama Kaşif Kozinoğlu cezaevindeyken siz de yaklaşık 6 yıl boyunca FETÖ kumpası kapsamında cezaevinde yattınız. Hemen yan koğuşunuzdaydı. Öncelikle ben şunu merak ediyorum. Mesela o sesleri duydunuz. O an siz ne yaptınız ya da ne yapıyordunuz? Sizin tepkiniz ne oldu?
5: Biz koğuşta Mustafa Balba ile birlikte kalıyorduk.
2: Hı hı.
5: Cezaevinde böyle bir şey oluştuğunda, yani orada imdat butonuna basıldığında,
2: evet, panik
5: o butonu. Zil duyulduğunda, hı hı, panik butonuna basıldığında, o zil duyulduğunda herkes ona katkı sunar. Yani kendi tarafındaki zili de çalar ki, hı hı, bir an önce burada bir sorun var, yetişin diye. Zil kapılar kapandıktan sonra, demek ki saat 17'den sonra çalmaya başladı. 18 gibiydi,
2: evet,
5: zannediyorum. Bunun üzerine biz de zile bastık. Hatta Mustafa kapıyı yumruklamaya başladı. Çünkü Hasan Atilla Yıldırım'la Hasan Atilla Uğur'un feryatlarını duyuyorduk, bağırmalarını duyuyorduk. Hı hı. Kapıya vurmaya başladık falan. Ben 20 ile 30 dakika arasında, hı hı, diye aklım böyle kalmış. Bir süre sonra zil kesildi, koridorda sesler başladı. Geldiler diye düşündük. Hı hı. Geldiklerini anladık. Bu sefer koridorda bir şey başladı, koşturma başladı. Koridordaki koşturmadan sonra bir sessizlik hakim oldu. O sessizlik sonrasında biz zile basmaya devam ettik tabii.
2: Hı hı.
5: Geldiler ve ne oldu dediler. Dedik ki ne olduğunu biz de merak ediyoruz. Yani orada ne yaşandı? Kim hastalandı ya da kimin başına ne geldi? Bunun üzerine bize Kaşif Bey'in rahatsızlandığını ve hastaneye götürüldüğünü söylediler.
2: Peki
5: olay anı ile ilgimiz bu, bilgimiz bu.
2: Peki o gece mesela Kaşif Kozinoğlu'nu hani tabii siz yıllarca gazetecilik yaptınız,
5: evet,
2: İt kitabını yazdınız. Belki ismiyle daha önce de karşılaşmışsınızdır başka mitçiler,
5: evet,
2: nedeniyle ama.
5: Biliyorum, evet.
2: Ve duruşmasına da 10-12 gün kala Kaşif Kozinoğlu hayatını kaybetti.
5: Evet, zaten
2: kaybetti.
5: Hiç duruşmalarda görmedik kendisini.
2: Evet,
5: kendisini sadece cezaevinde gördük, evet.
2: Ama mesela bu ismi aldıktan sonra, Kaşif Kozinoğlu bir kalp rahatsızlığı ya da rahatsızlık geçiri dedikten sonra koğuşta mesela
5: televizyon açıyoruz.
2: Televizyonu açtınız. Mesela
5: televizyonu
2: o gece, o gece
5: haberleri takip edin.
2: Not aldınız
5: avukat
2: mı?
5: Gelirse.
2: Ya şunu merak ediyorum mesela. Çünkü bir MİT'çi olan isimler, ki Kaşif Kozinoğlu önemli bir isim. MİT'in, evet, Asya'daki sorumlularından. Mesela bir yere not aldınız mı? O gece nasıl, yok, geçti mesela? Bir anlatır mısınız?
5: Televizyonu açtık. Haberleri, hmm, takip etmeye çalıştık. Avukatlar gece yarısına kadar gelebiliyorlar cezaevinde.
2: Evet.
5: Bir avukat gelmesi halinde bilgi almak için baktık ama kimse gelmedi, öyle hatırlıyorum.
2: Hı hı.
5: Haberlerde de bir şey görmedik, ertesi gün duyuldu. Ama cezaevinde şöyle şeyler, yani cezaevindeki bu iş bittikten sonra duruşma salonunda şöyle şeyler yaşandı. Hasan Ataman Yıldırım ve Uğur, Hasan Atilla Uğur. Sürekli ararak, söz isteyerek Kaşif Kozinoğlu ölümünün soruşturulması gerektiğini, araştırılması gerektiğini söylediler. Orada bir avukat bilgisi herhalde iki ambulans bulunduğunu, birinci ambulansın bir önce niye geç gelindiği falan eleştirisi yapıldı tabii. İkinci ambulansın birinci ambulans beklerken içinde Kaşif Kozinoğlu varken, beklerken ikinci ambulansın geldiğini, ambulansa alındığını ve öyle hastaneye gidildiği aktarıldı bize. Hasan Hüseyin Özes'e, yanlış hatırlamıyorsam yargıç.
2: Evet. FETÖ'cü.
5: Onun tarafından böyle bir bilgi verildi. Onun üzerine niye birinci ambulanstan, yani ambulans gider bizim bildiğimiz, hani kalp krizi geçiren bir insanı hastaneye getirme telaşı çok önemli bir telaş. Evet. Niye durdu ambulans? Yani şimdi düşünün, bir ambulansa konuluyor, o ambulans gidiyor, Kınalı gişelerini geçtikten sonra duruyor. Hı-hı. Bir viyadüğün yakınında veya altında.
2: Evet.
5: Sonra bekliyor, arkadan bir ambulans geliyor. O ambulansa hasta taşınıyor, onunla hastaneye gidiyor ve ölüyor, rahmetli oluyor. Bunun mantıksızlığının açıklanmasını istedik. Yani nasıl bir şey bu dedik. Bunun üzerine mahkeme başkanı şey dedi, bize gelen bilgi bu kadar dedi. Ve sonra soruşturmalar başladı. Ben dosyalardan edindiğim bilgilerden bir şey söylemek isterim size.
2: Tabii ki, ben de tam onu çok soracağım. Şimdi dosyaya baktınız ama şimdi belki bilmeyenler vardır diye söyleyeyim. Evet. Şimdi siz uzun yıllardır gazetecilik yapıyorsunuz. İşte MİT'in gizli tarihi, Uğur Mumcu suikasti, evet, Çetin Emeç suikasti, yani Danıştay cinayeti, onlarca bu konuya ilişkin, bu ya da benzeri, evet, konulara ilişkin, suikastlere ilişkin kitaplarınız var. Haliyle sizin dosyayı okumanız ya da görecekleriniz başkalarından daha farklı görür. Siz okuduğunuzda ne gördünüz?
5: Ben okuduğumda çok ağır bir ihmal. Hı hı. Ya da planlı bir suikast. Şöyle söyleyeyim, tabii bu savcılığın karar vereceği bir şey ama, evet, bir gazeteci okuması olarak şunu söyleyeyim. Bir, aynı gün ambulansın şoförü başka bir göreve gönderiliyor. Hı-hı. Aynı gün geç müdahale ediliyor. Kapıdan geç çıkılıyor. Ambulansın şoförü ve teknisyen, içindeki stajyer, hı-hı, bir görevli, daha 2 aylık memur, evet, ona kalıyor ambulans. O ambulansla birlikte yemeğe gidiyorlar, çağrı gelince dönüyorlar, rahmetli Kaşif Kozinoğlu'nu alıyorlar, yola çıkıyorlar. 2 aylık o tecrübesiz memur, sağlık memuru müdahale etmeye çalışıyor. Damar yolu açmış, adrenalin vermiş. Sonra arkadan gelen telsiz anonsuyla duruluyor. Birinci ambulansta doktor yok. Hı hı. Duruluyor, bekleniyor. İkinci ambulans geliyor. Ne beklersiniz? İkinci ambulansta bir doktor var zannediyorsunuz. İkinci ambulansta da bir doktor yok. Orada bir doktor bulunmuyor.
2: Evet.
5: Orada da bir sağlık görevlisi var. O müdahale ediyor sadece. Ve hastaneye gittiğinde zaten rahmetli olmuş ve bir şey, yani bir ihmaller zinciri var. Ya da bunu bir şey olarak okursunuz, yani kasıt olarak okursunuz.
2: Evet, yani suikast.
5: Burada,
2: çünkü duruşmaya da bir 10-12 gün kala bunun oluyor
5: yani
2: olması.
5: Yani şimdi bu, tabii ben bu soruşturmayı çok önemsiyorum. Neden çok önemsiyorum? Kaşif Kozinoğlu sıradan bir insan değil. Hı hı. Öncelikle çalıştığı kurum açısından MİT'te çalışıyor.
2: Evet.
5: İkincisi, orada Asya masasının baş danışmanı.
2: Evet.
5: Üçüncüsü, Kaşif Kozinoğlu kişilere dayalı, yani insana dayalı istihbaratta dünyanın önde gelen adamlarından biri. Hı hı. Önde gelen gizli servis çalışanlarından biri. Bir asker kimlikli. Ben 2 kez kendisini cezaevinde. Biri avukat görüşünden çıkarkendi. Ben çıkarken onu da çıkartmak üzere hazırlıyorlardı. İkimiz yan yana gidemeyeceğimiz için öyle bir şeye izin yoktu. Camdan görünce geçmiş olsun dedim. O da bana geçmiş olsun dedi. Herhalde boyu 1.90'ın üstündeydi. Ve kap üstündeydi. Ve kapı gibi diye tarif ederler ya Anadolu'da. Hı hı. Öyle atletik bir tipti. İkincisinde de Bir gün avukat dönüşünde o da avukattan gelen galiba Hasan Atilla Uğur'du. İçeri girerken kapı açıldı. Kendisini spor yaparken gördüm. Kaslarla dolu bir vücut ve bir sopanın ucuna bağladığı su beşlik 5 litre

0: 3-5 tane bir tarafa, 3-5 tane bir tarafa bağlamış. O pet şişeleri kaldırıp indiriyordu. Şimdi böyle bir insanın müdahale kadar çok rastlantının bir araya gelerek canını kaybetmesi elbette ki soruşturulmalıdır. Şundan dolayı soruşturulmalıdır. O kişi FETÖ terör örgütüne hiç kimse savaş ilan etmemişken savaş ilan etmiş devlet kadroları içerisinde.
1: Evet.
0: O kişi Orta Asya'da Türkiye'ye çok büyük avantajlar sağlamış ve o kişi bütün bunlarla ilgili, başına geleceklerle ilgili pek çok şey anlatmış. Şimdi dosyadan, o günkü dosyalardan, bugünkü ifadelerden, kamuya açık kaynaklara yansıyan şeye bakıyorum. Mesela baş gardiyan Ömer Vatan'a verdiği, söylediği sözler var. Açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre Ömer Vatan'a kendisinin bir hata nedeniyle cezaevinde bulunduğunu, çok yakın zamanda çektiğini söylemiş. Biz zaten ne diyorduk? Nasıl biliyorduk olguyu? Kaşif Kozinoğlu Fethullahçılar ve diğerlerinin baskısıyla Orta Asya'dan getirildi. Savcılıkta teşhir edildi.
1: Evet.
0: Savcılıktaki teşhire kadar ifadesini verecek ve ev hapsi ya da işte serbest kalacak yani bir şey. Öyle olmadı. Savcılıktaki ifadesinden sonra çıkışta gazeteciler önüne çıkartıldı.
1: Evet.
0: Teşhir edildi ve üstüne hikayeler başladı. O zaman anladık ki Kaşif Kozinoğlu'ndan bir intikam alınıyor. Birilerinin isteği yerine geliyor. Ayrıca bu davaya dahil oluşu, işte Barış Pehlivan'ı dinlediniz. Sizin programınızın konuydu. Ben de
1: Evet.
0: dinledim. O bilgisayarlara o verileri nasıl yerleştirildiği Ergenekon dosyalarında çok açık bir şekilde ispatlandı.
1: Evet.
0: Her şey görüldü.
1: Virüsle.
0: Yani virüs ya da kendileri koyuyorlar
1: Ya da
0: yani.
1: evet, kendileri
0: Kendileri
1: doğrudan
0: koyuyorlar.
1: indirmek.
0: Yani
1: Peki
0: imkansız bir sürü şeyi yapabiliyorlar.
1: şunu da sormak istiyorum. Şimdi soruşturma kapsamında Enver Altaylı da mesela tekrar cinayeti azmettirmekten tutuklandı. Mehmet Eymür'ün Kaşif Kozinoğlu'yla arası ta 90'ların sonu 2000'li yılların başına giden bir çatışma hali var ki Ergenekon duruşmalarına da gelmişti. Siz de kendisine orada soru sormuştunuz kürsüde Mehmet Eymür'e. Siz bu Enver Altaylı, Mehmet Eymür ve karşısında Kaşif Kozinoğlu, yani hani bunlar Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yer alan isimler. Bunların
0: Üç mitçi.
1: evet 3 MİT'çi ve bu 3 MİT'çinin ikisinin birine karşı yani çatışmasını nasıl okuyorsunuz? Çünkü biri başka bir yani işte Fethullah Gülen mektup yazıyor ama Kaşif Kozinoğlu'nun durduğu pozisyon ayrı. Şimdi MİT'in gizli tarihine dair de kitapların ya da o döneme dair hani
0: Evet.
1: bunu yazan bir gazeteci olarak da bir milletvekili olarak değil bir gazeteci olarak Kaşif Kozinoğlu sizin kitaplarınızda ya da anlatımlarınızda nereye oturuyor? Enver Altaylı ile Mehmet Eymür nereye oturuyor?
0: Altaylı daha eski Ruzi Nazar'ın yetiştirdiği
1: Evet.
0: ve çok fazla gizli servisle bulaşığı olan, ilişkisi olan, İsrail'den Almanya'ya, oradan CIA'ye, Amerika'ya uzanan bir, o da asker kökenli ve MİT'e geçmiş sonradan bir kişi. Onunla Mehmet Eymür daha farklı ekolleri temsil ediyorlar. Kaşif Kozinoğlu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzunca yıllar çalışmış, sonra MİT'e geçmiş. O daha farklı bir temsil ediyor. Kaşif Kozinoğlu daha yerel, milli diyebilirim. Diğerleri daha diğer gizli servislere falan açıklar. Onların etki alanlarına açıklar. Onların operasyon alanlarında bulunuyorlar. Ve bu çatışmalar bizim devlet örgütümüzde bir başı bozukluk olarak 1984'ten sonra, 83'ten sonra bir başı bozukluk olarak çok yaşanıldı. İşte meşhur MİT raporu,
1: Evet.
0: o MİT raporunun hazırlanışı, Necdet Uruk'un tasfiyesi, Cumhurbaşkanı adayı olmaması için Turgut Bey'in karşısında bel altı rapor yazışmaları, biliyorsunuz ilişkisi var diye yazdılar.
1: Evet.
0: İlişkinin başkası olduğu ona çıkana kadar zaten Turgut Bey işini bitirdi. Böyle gizli servislerin siyaset için, kişiler için kullanılması olgusu bizde çok uzun yıllardır devam eden, gelen bir olgudur. Ve bir gizli polis teşkilatına dönüşür Milli İstihbarat Teşkilatı bu zamanlarda. Ve dışarıdan çok içeriyle ilgilenmeye başlar. Bizim bugünkü olaya konu olan Enver Altay ile Kaşif Kozinoğlu çatışmasının temelinde yatan şey Fethullah. Fethullah Gülen ve Fethullah Gülen'e karşıtlık. Enver Altaylı yanında yer alıyor. Kaşif'in karşısında yer alıyor. Kaşif Kozinoğlu ayrıca yazdıklarında, aktardıklarında çok açık bir şekilde Alman gizli servisini, CIA'yı bir Türkiye üzerinde bir operasyonel güç olarak algılıyor ve bunlarla mücadele etmek istiyor. Enver Altaylı Fethullah Gülen'den Fethullah Gülen'e ihbar ederek, mektuplar bana ait değil diyor falan, ama ihbar ederek o mektuplarda Kaşif Kozinoğlu'nun durdurulması gerektiğini söylüyor. O etkinliğin bitirilmesi gerektiğini söylüyor. Enver Altaylı nerede etkili? Milliyetçi camianın ordu kanadında, MİT kanadında, emniyet kanadında, devlet kanadında etkili. Kaşif Kozinoğlu nerede etkili? Operasyonel olarak dışarıdaki çalışmalar, o da milliyetçi. Peki bu çatışma neden kaynaklanıyor? Bu çatışma milliyetçiliği kullanarak, milliyetçileri kullanarak Türkiye üzerinde operasyon yapanlarla onlara karşı çıkanlar arasında yaşanıyor. Bu bugüne kadar devam eden bir olgu. Kaşif Kozinoğlu'nun Fethullahçılar tarafından yurt dışından getirilmesi olgusu bence bu dosyalar içerisinde araştırılması gereken bir şey. Hangi baskıyla geldi? Yani Milli İstihbarat Teşkilatı getirdikten sonra neden koruyamadı?
1: Evet.
0: Biliyorsunuz 17-25 Aralık Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın ifadeye çağrılması Türkiye'deki ilk darbe girişimidir Fethullahçıların.
1: Evet, 7 Şubat MİT krizi diye geçen.
0: MİT krizi diye tanımlanan şey. Onun yolsuzluk, hırsızlık tarafı bir tarafa. Yargıyı ve güvenlik kuvvetlerini kullanarak, polisleri kullanarak ve savcıları, yargıçları kullanarak Fethullah Gülen taraftarları bir darbe yapmak istediler. Recep Tayyip Erdoğan'a karşı.
1: Evet.
0: Onun için de Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında çok güçlü bir şekilde durduğunu savladıkları Hakan Fidan'a karşı onu ifadeye çağırarak bir operasyon gerçekleştirmek istediler. Bakın iki kişi var bu operasyona karşı duran. Biri Saldıray Berk, Allah rahmet eylesin. O kendi gücüyle bunlara gereken dersi verdi ve onların tuzağına düşmedi. İkinci Ordu'da, Erzincan'da.
1: Evet.
0: İkincisi de Hakan Fidan'dır. O tabii Recep Tayyip Erdoğan ve onun kullanarak bu tuzağa düşmedi. Düşseydi ne olurdu? İlk darbe gerçekleşmiş olurdu.
1: MİT ele geçirilecekti bir şekilde.
0: MİT'in ele geçirmesi olarak bakmayın. Recep Tayyip
1: Evet.
0: Erdoğan'ın Fethullah Gülen tarafından tutuklanmasına kadar gidecek olan, onun ve aile fertlerinin elimine edilmesine kadar gidecek olan bir darbe süreci başlayacaktı. Yani darbe dememizin sebebi o.
1: Evet.
0: Yani orada ana amaç MİT müsteşarı değil. Ana amaç Recep Tayyip Erdoğan'ı siyaseten iktidardan düşürmek. Fethullah'ın ana amacı orada o.
1: Peki son olarak vakit ilerliyor. Şimdi
0: Evet.
1: Kaşif Kozinoğlu hemen sizin yan odanızdaydı. Yani koğuş
0: Şimdi
1: sistemi
0: şöyle
1: diye. Çünkü
0: hemen
1: siz yani aynı koridorda hapiste yatacak olana öğütler kitabını da
0: şimdi
1: yazdığınız için şimdi
0: Malta diyoruz. Malta diyoruz. Hapiste yatacak olana öğütler. Şimdi kütüphanedeyim, evdeyim, kütüphanedeyim. Buradadır ama şimdi yayından kalkıp da onu size şey yapmayayım.
1: ben onu
0: Orada bir
1: zaten
0: revir diye bölüm.
1: Tam onu soracaktım.
0: O revir bölümünde diyorum ki ben sakın hastalanmayın saat 17'den sonra. Hastalanırsanız ölürsünüz. Yani ertesi gün sizin önünüzü bulurlar. Cezaevlerinde sistematik olarak yetersizlikler, doktor yetersizliği, sağlık teknisyeni yetersizliği, ekipmansızlık. Ayrıca gece oldu mu, akşam çöktü mü cezaevine ölüm iner.
1: Ki siz de bu kitabı 6 Ekim 2011'de çıktı. Bu kitaptan 35-40 gün sonra da Kaşif Kozinoğlu şüpheli bir şekilde işte hala ki siz de
0: Ben
1: suikast
0: söylüyorum,
1: olduğunu
0: orada da
1: iddia
0: çok 11.45'ten sonra zile bastınız mı ölümle burun buruna gelirsiniz. Hele kalp krizi gibi öyle bir olgu da zaten size ulaşmaları, çıkartmaları, götürmeleri 30 dakika 40 dakika.
1: Evet.
0: Yani öyle bir şey yok. Kaşif Kozinoğlu'nda şöyle çok ilginç bir şey var. O kampüsün içinde doktor var. Yani ne demek istiyorum? O kampüsün içinde
1: Dinleyenlere şöyle Silivri Cezaevi çok büyük bir kampüs gibi ve
0: 10
1: böyle
0: bin, 10 bin, 10 bin kişinin barındığı,
1: böyle
0: 10 bin
1: bir
0: kişinin
1: nolu, iki
0: barındığı,
1: nolu, üç nolu, dört nolu aslında
0: 9
1: ayrı
0: nolu, 10
1: ayrı
0: nolu
1: evet
0: cezaevlerinin.
1: cezaevlerinin olduğu kocaman bir kampüs orası. Bilmeyen
0: Orada
1: kalmamıştır belki
0: çalışanlar,
1: ama.
0: aileler, onlara bakan kampüs içinde bir doktor var. Ama o yerleşkedeki doktorun bu olaydan haberi yok. Çok ilginç.
1: Çok
0: Yani
1: ilginç.
0: dışarıya doğru giderken o doktora gitseler daha farklı olur. Gitmiyorlar. Doktoru çağırmıyorlar. Doktorun haberi yok. Ama iki ambulans, biri duruyor, diğerini bekliyor. İkisinin içinde doktor yok.
1: Haliyle tüm bu durum o suikast iddialarını güçlendiren yani bu
0: Şimdi
1: kadar fazla
0: savcılığın
1: tesadüfün olması ilginç.
0: soruşturması, şimdi şöyle söyleyelim. Biz Malta diyoruz o koridorlara, cezaevinde yatanlar. Kaşif Bey'i oradan aldıktan sonra 7 tane demir kapıdan, o Malta'daki 7 demir kapıdan geçirerek götürmüşler. Benim kaldığım hücreyle, Mustafa ile benim kaldığımız hücrelerle Kaşif Bey'in arasında bir demir kapı var. Yani o koridorlar öyle hemen aşılabilen koridorlar değil. Açıyorsunuz, tekrar açıyorlar, tekrar açıyorlar, tekrar falan. Kaşif Bey'in olgusunda, yani hani olmaması gereken her şey bir araya gelmiş. Buna rastlantı diyebilirsiniz. Bence bu bir rastlantı olamaz. Olursa ihmaldir. Ama ötesine baktığınız zaman da bu soruşturulması gereken bir şeydir. Kaşif Bey'in getirilişi, Allah rahmet eylesin, getirildikten sonraki durum bütün yönleriyle araştırılmalı. Ve bu araştırmada Fethullahçıların kullandığı televizyon programları, köşe yazıları, Fethullah Gülen'in konuşmaları falan da didik didik edilmeli ki bir sonuca ulaşılabilsin.
1: Peki, son olarak sadece şunu soracağım. Şimdi biraz önce siz de bahsettiniz. Siz de bir kumpas davasında
0: Evet.
1: cezaevindeydiniz. Kaşif Kozinoğlu hayatını kaybetti. Siz o haberi aldıktan sonra kendi adınıza da korktunuz mu? Yani çünkü cezaevindesiniz. Hani Kaşif Kozinoğlu önlem olarak konserve yemeye çalışıyormuş ki hani bu soruşturma dosyasına da girdiği içirlenme ya da başka bir ihtimali herhalde düşünüyordu bir MİT'çi olarak. Peki
0: Şimdi
1: siz korktunuz mu? Siz ne hissettiniz? Ya da bir önlem almaya çalıştınız mı? Nasıl alınır bilmiyorum ama hani
0: ben
1: sorayım
0: çok
1: yine de.
0: rahatsızdım. Ben çok rahatsızdım. Benimle ilgili, şimdi ben kendimle ilgili şeyleri burada konuşmak istemiyorum Kaşif Bey'in programında. Ben 10 yıldır seyirlendiğimi falan hepsini anlatıyorum.
1: Evet.
0: Doktor raporlarını açıkladım. Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerine doktor raporlarını verdim. Bir sürü televizyon, gazeteci arkadaşlara dağıttım falan filan.
1: Evet.
0: Bunlar hiçbir şey. Bana bir AK Partili milletvekili kiralık katille ateş ettirdi. Ben tapelere düştü bu. Beni, Tuncay'ı niye öldüremedin o gün falan filan diye. Bunun itirafçısı vardı. Öldü akciğer kanserinden. Adam, bana ateş eden adam. Ben 4 kez suç duyurusunda bulundum. Beşincisinde suç duyurusunda bulunmaktan korktum. Herhalde beni içeri alacaklardı. Tekrar. Ben o günlerde artık yemeği falan kesmiştim. Bakın kitapta diyorum. Diyorum ki gidiyorum, bana siroz oldun diyorlar. Zehirlenmişsin diyorlar. Bir sürü şey söylüyorlar. Ama benim asıl şeyim direnmektir. Sonuna kadar direnmektir diyorum. Kitabı okursanız revir bölümünün sonunda başıma gelen her şeyi yazıyorum. Şimdi
1: Evet.
0: kendimden bahsetmek, rahmetli olmuş bir insanın hatırası onun soruşturması önünde
1: Hı.
0: kendimden bahsetmekten edep ederim, utanırım.
1: Bunu sadece şunun
0: O
1: için
0: nedenle
1: çok iyi anlıyorum Sayın
0: ama
1: Özkan.
0: cezaevinde
1: Ceza.
0: insanların
1: Yani...
0: sağlığı, sağlık güvenliği, can güvenliği devlete emanettir. O günkü devlet FETÖ'nün eline geçmişti. Bütün sistematik olarak FETÖ'nün elindeydi ve bütün bunları yapmak. Ben koridora çıktığımda genç gardiyanlar destur savuş diye yüzünü kapatıp arkalarını dönüyorlardı. Şeytan defol git diye. Dördüncü, beşinci yılımızda artık cezaevinde. Niye böyle yapıyorsunuz yavrum falan deyince gencecik çocuklar. Diyorlardı abi sen, biz seni şeytan diyebiliyoruz. Bize abiler ablalar o evlerde bize seni böyle anlattılar. Şimdi o yüzden bunlar sistematik olarak denetlenmeli, kontrol edilmeli ve insanlara Türk devletine zarar veren unsurların insanlara zarar vermesi engellenmeli.
1: Peki. Çok
0: Ama
1: teşekkürler.
0: o kitapta revirin sonunda yazdıklarım benim içinde, Kaşif Bey içinde o günkü koşulların anlatılmasıdır. Ama dediğim gibi yani ben şimdi bir sürü şey anlatıyorum size ama bugün soruşturması devam eden olguya zarar veririm.
1: Hı.
0: Konuyu kendime çek, yani kendi üzerime yöneltmekten hicap duyarım, utanırım. Ve bununla ilgili olarak 10 yıldır konuştum yani. Bugün söyleyecek ne kaldı ki geriye yani? Ben size
1: Çok
0: diyorum ki
1: çok
0: adam
1: doğru.
0: üzerime ateş ettirmiş. Adam üzerime ateş ettirmiş. Kayıtlar var, tapeler var, her şey var. 4 kez suç duyurusunda bulundum. Beşincisinde baktım ki ben gideceğim içeriye, bıraktım, vazgeçtim. Mecliste anlattım, onu yaptım, bunu yaptım. O
1: Evet.
0: yok, Türkiye başka bir şey.
1: Çok doğru. Sadece cezaevinde sizde böyle bir benzer bir şey yaşamanız,
0: Evet
1: bu
0: evet.
1: şüpheli ölümün
0: Sadece
1: aslında
0: ben değil.
1: sadece siz
0: Bakın
1: değil, birçok insan.
0: Muzaffer Tekin,
1: Evet.
0: pankreas kanseri olacağım, beni öldüreceksiniz, pankreas kanseri öleceğim dedi. Pankreas kanseri oldu ve öldü.
1: Evet.
0: Uçkun Geray Hoca, işte
1: Kuddüs Okkır
0: Ergenekon'un
1: tahliye
0: kasası.
1: oldu. Kuddüs Okkır tahliye
0: Ergenekon'un
1: oldu. Evet.
0: kasası diye zavallıcağız nasıl o gözden görüntüsü gitmiyor yani.
1: Evet.
0: Bütün bunlara baktığınızda Fethullahçıların bu örgüt kısmının nasıl zalim, nasıl alçak bir şey olduğunu çok net görürsünüz ya.
1: Peki. Çok teşekkürler Sayın Tuncay. Yeni Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Milletvekili Tuncay Özkan o dönemin en önemli tanıklarından biriydi. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ederim. Dinleyenlere de saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Efendim Kozinoğlu soruşturmasına ilişkin Sayın Özkan'ın söylediği anlattıkları önemli. Yayının başında da yani konuk yayına başladığında da bahsetmiştim Sayın Özkan. 15 yıl geçti arkadan ve bu 15 yıllık süre haliyle bugün yaşları biraz daha genç olan arkadaşlarımız belki şu an radyoda o detayları bizden ilk defa dinlemişlerdir. Tekrar anlatmak gerekiyor. 15 yıl az buz bir süre değil. Biz tabii meslekte bunları o zaman yaşadık ama bugün yaşları 20-25 olanlar bilmiyor olabilirler. O yüzden doğrudan birinci ağızdan olayın neler yaşandığını o aynı cezaevinde, aynı bölümde, aynı Noğlu cezaevinde yatan Tunca Özkan'dan dinledik. Şimdi bir şarkı arasına gidelim. Özgür, bir şarkı arasına gidelim. Ondan sonra diğer konu başlıklarıyla ki Kaşif Kozinoğlu ile ilgili sadece şu detayı da vereyim. Çok ilginç. Hani biraz önce Tunca Özkan zaten soruşturmaya çok önem verdi, desteklediğini de söyledi. Hani o kadar fazla şaibeli durum var ki şimdi ambulans şüpheli, savcı şüpheli, yani ölüm zaten Kozinoğlu'nun ölümü şüpheli. Şimdi de bir hırsızlık olayı var. Yani Kaşif Kozinoğlu 13 Kasım 2011 yılında hayatını kaybetti. Tarihler 22 Kasım 2011'i gösterdiğinde İstanbul Yenibosna'da Adli Tıp Kurumu Başkanlığı var efendim. Burada metal bir metre ve alet kutusuyla 30 yaşlarında bir kişi giriyor. Güvenlik barikatını da elini kolunu sallayarak geçiyor bu kişi ve kimya ihtisas daire başkanlığına kadar ulaşıyor. Önce daire başkanı doçent Mahmut Aşır Dizeli odasına girip diyor ki çabuk burayı boşaltın, silikon sıkıp susebili takacağım buraya diyor. Ardından laboratuvara giriyor, çalışanları dışarıya çıkartıyor. Cüzdanları, ziynet eşyalarını, cep telefonlarını vesaire toplayıp kayıtlara karışıyor bu. Şimdi bu durum o zaman bir hırsızlık diye tabii FETÖ'cü savcılar bunun üstünü de bir şekilde ya kapatıyorlar, çünkü soruşturmaya bu kişi de dahil edildi. Ama o da o bahsettiğim dairede, bahsettiğim o biraz önce bahsettiğim işte ihtisas bölümünde o zaman Kaşif Kozinoğlu'nun otopsi örnekleri var. Yani işte saç, deri vesaire kimya ihtisas dairesinde. Şimdi haliyle bu örnekler değiştirildi mi? O sucu kılığında giren kişi acaba başka bir niyetle mi girdi? Bunlar konuşulmaya başladı ve polisin takibi sonucu bu kişi avcılarda Sincan, şöyle söyleyeyim, Sincan Açık Cezaevinden eden 25 sabıkalı Gürsoy Erinci olduğu ortaya çıktı bu kişinin. Gürsoy Erinci 17 Ekim'de izin ihlali yaparak kaçmış bu kişi cezaevinden yeni. Şimdi polise tekrar ifade verdi ve dedi ki eski sucuyum. Bu Kaşif Kozinoğlu'nun otopsilerinin olduğu ihtisas bölümüne giren ve hırsızlık yaparak da oradan çıkan. Şimdi bu şüpheyle soruşturma kapsamında tekrar bu kişi ifadesi alınmak üzere yakalandı. Dedi ki ben eski sucuyum, adli tıpı biliyordum. Amacım sadece hırsızlıktı. Kredi kartlarıyla takım elbiseleri aldım. Altınları bozdurdum, pişmanım diyor. Şimdi bunun üstü dahi kapatıldı o zaman. Yani böyle bir hırsızlık süsü verilerek acaba oradaki çünkü çok kritik bir daire ve bu arada sucuyum deyip damacana su takacağım, sebil takacağım deyip bu kadar rahat buraya girilmesi de ayrı bir skandal. Hani söyledik ya, Tuncay Özkan biraz önce anlattı, ambulansı anlattı, o lojmanda doktor var çağrılmadığını anlattı. Yani gardiyanı, savcısı, sucusu her şeyi şüpheli. Ölüm zaten şüpheli, duruşmaya 10-12 gün kala. Haliyle bu soruşturmayı biz de dikkatle takip etmeye devam edeceğiz. Haberlerini vermeye devam edeceğiz. Bu soruşturma kapsamındaki tüm gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. 15 yıl sonra açığa çıkacak bu artık suikast mi yoksa ne olduğunu soruşturma sonunda göreceğiz. Ama bunun açığa çıkması, bu gerçekliğin açığa çıkması çok çok önemli diyelim. Özgür, bir tanıtım girelim, şarkı değil bir tanıtım girelim, ondan sonra diğer konu, çünkü söz aldı haliyle Özgür bakıyor, şarkıyı verirsek diğer başlıkları nasıl yapacağız diyor bana. Bir tanıtım girelim, ondan sonra diğer konu başlıklarıyla devam edelim. Dünyada savaşı isteyen bir topluluk olabilir mi? Silah lobileri, silah tüccarlarını ve buradan çıkar elde eden yöneticileri kenara bırakarak söylüyor. Bunlar çok ufak bir azınlık. Yani savaşın sonucu bir savaş ve ölüm yan yanadır. Acıdır. O yüzden hani Atatürk'ün dediği gibi savaş eğer yurt savunmasında söz konusu değilse cinayettir. Cinayettir.
2: Fethi Yılmaz'da yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet efendim, yazıyorum'a devam ediyoruz. Havalar haliyle soğumaya başladı artık. Öğlenleri sıcak, akşamları daha soğuk oluyor. Bazı bölgelerde komple soğuk. Bazı bölgelerde özellikle Güneydoğu bölgesinde hala sıcak havalar mevcut. Ama hava değişimleri nedeniyle hastalıklar da artmaya başladı. Hasta oluyoruz. Aman kimse olmasın, dikkat edin, ama ola ki hasta oldunuz. Değil mi? Özgür, ola ki hasta oldun. Hastaneye gittin, 15 günde rapor aldın. Tamam, o umarım olmazsın, çünkü ben de olmamanı çok isterim de. 15 gün rapor aldın ve götürdünüz iş yerine, bir şekilde muhasebesine ilettiniz. Şimdi ne oluyor süreç normalde? Maaşınız geldiğinde eğer şunun altını çizerek söylüyorum, aylık makbu bir sabit ücretle çalışıyorsanız, aylık ücretle çalışıyorsanız veriyorsunuz onu. Sizin maaşınızın işte yarısını patron işte karşılıyor. Diğer yarısının 1/3'ünü ise SGK'dan alıyorsunuz. O ay haliyle eksik bir maaş almış oluyorsunuz. Ancak 4857 sayılı iş kanununun 48'e 2 maddesine göre siz eğer 3 günden sonra sağlık raporu alıp onu iş yerine gönderdiyseniz SGK size maaşınızın 3'te 2'sini ödüyor. Kalan eksik bölümü de patron tamamlamak zorunda aslında. Yani atıyorum 60 bin liralık bir maaşınız var. İşte siz 20 bin lirasını aldınız, 30 bin lirasını, 10 bin liralık bir boşluğunuz var. Bu rapor nedeniyle eksik kalan bölümü aslında SGK'nın size 3'te 2'sini ödüyor çünkü. Eksik kalan bölümü size iş yerinin patronun ödemesi gerekiyor. Bu çok bilinmiyor ama böyle bir uygulama var. Bu böyle şeyde geçerli değil yalnız, altını çiziyorum. Yani günlük ya da parça başı işlerden falan bahsetmiyorum. Aylık makbu ücretten eğer alıyorsanız, aylık makbu ücrette tablo böyle efendim. Aman ha dikkat edin, bunu da patron bunu tabii ki size söylemez. Belki biliyordur, belki bilmiyordur ama bilse de söyleyeceğini çok düşünmüyorum. Tam hastalık dönemi, aman hasta olmayın ama olursanız, rapor da alırsanız bir hafta, 10 gün, 15 gün ve SGK'dan ödemenizi aldığınızda kalanını patrondan istemeyi unutmayın diyelim. Diğer konu başlığımıza geçelim. Evet efendim, fon soruşturması kapsamında Tera Holding'in kurucusu Emre Tezmen Avrupa'da ve Türkiye'de yüksek değerli varlıkları ortaya çıktı. Bunların öyle böyle değil. 19 Eylül'de gözaltına alınmıştı ve daha sonra da işte Serhal Tural, Alper Öztürk, Emre Alkim ve Kerem Alkin'le birlikte tutuklanmıştı bu. Şimdi Tezmen'in mahkeme kararıyla mal varlığına el konan el kondu 11 isim arasında yer alıyor ama Türkiye ve Avrupa'da çok sayıda varlıkları var bunun. Mesela hemen söyleyeyim. Şöyle Nişantaşı'nda 2 milyar liraya alınan katlı otopark ve çarşı. Almanya Düsseldorf'ta otel. Yine Düsseldorf şehrinde emlak projesi. Solingen'de 72 odalı otel projesi. Almanya'daki varlıkların toplamı 200 milyon euro. Yani 11.1 milyar TL. 11.1 milyar TL, hemen şu tır hesabına devam edelim. 11.1 milyar TL kaçtır dolusu parayı diyor ya da kaçtır. İspanya Malaga'da lüks villa projesi. İstanbul Levent'te Peker Towers. Beykoz'da Tera Orman projesi. KCK'da da milyonlar değerli de deniz manzaralı arsalar mevcut efendim. Kimin mal varlığı bu? Emre Tezmen'in, Tera Holding'in kurucusu. Bir kişinin mal varlığı bu. Şimdi hepsininki o kadar fazla ki parça parça hepsini vereceğiz. Bu birinin mal varlığı böyle efendim. Diyelim ki diğerine bir isim daha verelim. Hani şu dahi olan var ya, 28 yaşında Muhammed Yaris. Hani şu 5-6 yıl önce iktidar partisinin bayraklarını asıyordu falan böyle o şey elektrik şey araçlarıyla falan. Sonra böyle İsviçre'deki hesabına 2.8 milyar TL gönderen artık geçti özgür şeyden dolayı diyorum. Öyle çok para var ki yani 11 milyar TL değil mi? O kadar fazla para var ki şimdi mesela 11 milyar TL ne kadar dedin? Ton mu? Paranın ağırlığı mı? 55. Tamam yani tonlarca ağırlık ediyor. Artık parayı böyle mi söylememiz lazım? Ne bileyim mesela 10 milyar TL demeyelim de mesela 20 ton para diyelim yani. Hani artık herhalde öyle konuşacağız artık parayı. Çünkü mesela Muhammed Yaris. Bu genç çocuğumuz 28 yaşında İsviçre'deki hesabına 2 milyar TL göndermişti. Fon soruşturmasında 5 lüks aracını 220 milyon değerindeki 5 lüks aracını 26 bin TL'ye devretmiş. Buna devretme değil, kaçırma denir de yani alay eder gibi yapıyorlar, anlatabiliyor muyum? Şimdi o arabaların ben markalarını söylemeyeceğim, çok lüks. Ultra lüks hatta araçlar bunlar ve bunların fiyatları çok çok pahalı haliyle. Mesela bir tanesinin fiyatı işte 11.5 milyon. Bu arada 4-5 arabası var böyle, dördünü emniyet ele geçirdi, bir tanesi de aranıyor. Bu 10-11.5 milyon aralığında olan değeri o araçta aranıyor. Mesela işte
3: 50 milyon TL ediyor bir tanesi, 2023 model. 2025 model var 35 milyon değerinde. Yine 58 milyon değerinde olan var, 65 milyon değerinde olan var. Bu araçlar dördü bulundu bunların, ama BUNMASAK raporunda çıktı bu. Böyle 28 bin liraya 4 kişinin üstü, 6 bin liraya falan böyle devretmiş. Yani 6 bin liraya 50 milyonluk aracı devretmiş. Alay eder gibi böyle gerçekten. Hani ağza başka laflar da geliyor da işte geri atıyorum yani. Ne yapalım? Neyse efendim, tablo böyle. 26 tutuklu var şu ana kadar fon soruşturması kapsamında. 69 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 26 tutuklu, 25 gözaltında şüpheli var. Adli kontrol şüphesiyle adli kontrol altında şüpheli sayısı 3, firari aranan sayısı 11, yurt dışında olduğu saptanan sayısı 3. Şu an cezaevinde olan da bir kişi. Böyle bir tablo var şu an. 11 firari aranıyor zaten dedik diyelim. Diğer konu başlığımıza geçelim. Son bir dakikamızda da CHP'den seçilip iktidar partisine geçen 29 belediye başkanına ilişkin bir veri efendim. 29 belediye başkanı, bunların biri büyükşehir, biri il, 24'ü ilçe, 3'ü de belde. 2024 yılı seçimlerinde bu belediye başkanları, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden iktidara geçen belediye başkanları 1.215.608 oy almış. Rakipleri ise toplamda, yani Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhur İttifakı diyeyim, 888.517 oy almış. Fark 327.091. Toplamda 29 belediye başkanının aldığı oy Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye genelindeki oyunun %7'sine tekabül ediyor. Ve toplam Türkiye'deki belediye başkan geçerli oylar arasındaki oranı ise %2,64. Diyelim bugün bana ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Masada Özgür, editörüm Caner, ikisine de teşekkür ederim. Hoşça kalın, tercihlerinizi doğru yapın.
2: Fethi Yılmaz'la yazı yorum bitti. Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz. Çok sesli haber radyosu.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Almanya Saksonya-Anhalt eyaletinde düzenlenen parlamento seçimlerini aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD kazandı.
2: Resmi seçim sonuçlarına göre AfD oyların %43,8'ini alarak birinci sıraya yerleşti.
1: Bu gelişmeyle birlikte İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bir aşırı sağ parti eyalet düzeyinde iktidara bu kadar çok yaklaşmış oldu.
2: Dan çıkan netice Başbakan Friedrich Merz ve koalisyonuna ağır darbe vurdu.
1: Almanya genelindeki kamuoyu yoklamalarında da ilk sırada yer alan AfD, göçü sınırlandırma, sığınmacıları sınır dışı etme, Rusya ile ilişkileri yeniden kurma, Ukrayna'ya desteği kesme ve ortak para birimi Euro'dan ayrılma hedeflerini savunuyor.
2: Peki AfD nedir ve ne ister?
1: Almanya siyasetinin son yıllardaki en tartışmalı aktörlerinden biri olarak anlatılan Almanya için Alternatif yani AfD 2013 yılında kuruldu.
2: Başlangıçta özellikle Avrupa Birliği ve Euro politikalarına yönelik eleştirilerle siyaset sahnesine çıkan parti, geçen yıllar içinde ekonomi, göç, iltica, güvenlik, enerji ve Avrupa Birliği politikalarındaki sert tutumuyla öne çıktı.
1: AfD'nin temel programında doğrudan demokrasi, ulusal egemenlik, sosyal piyasa ekonomisi ve Almanya'nın kültürel kimliğinin korunması gibi başlıklar yer alıyor.
2: Partinin yükselişi ise Almanya'da önemli tartışmaları da beraberinde getirdi. AfD'ye yönelik eleştiriler, özellikle göç politikaları, Avrupa Birliği'ne yaklaşımı ve parti içerisindeki bazı siyasetçilerin açıklamaları üzerinden şekillendi.
1: Peki AfD nasıl kuruldu? Siyasi çizgisi yıllar içinde nasıl değişti? Parti programında hangi hedefler yer alıyor? Ve Almanya'da nasıl bu kadar güçlü bir siyasi aktöre dönüştü?
2: Ve en önemlisi AfD'nin seçimlerde elde ettiği sonuçlar Almanya siyasetini nasıl değiştirdi?
1: Şimdi AfD'nin kuruluşundan seçim başarısına uzanan sürece parti programına ve Almanya'da partiye yönelik tartışmalara yakından bakalım.
2: AfD 6 Şubat 2013'te Almanya'nın Hessen eyaletindeki Oberursel kentinde kuruldu. Partinin kuruluşunda ekonomist ve siyasetçilerden oluşan bir grup etkili oldu. Kurucu başkan Bert Lücke'ydi.
1: AfD'nin ortaya çıkışındaki temel siyasi zemin Euro bölgesi ve Avrupa Birliği'nin Euro krizine yönelik politikalarına tepkiydi.
2: Parti kurucuları özellikle Almanya'nın Euro'yu kurtarma politikaları kapsamında diğer ülkelere yönelik mazik mekanizmalarına karşı çıktı.
1: AfD'nin kendi tarih anlatımında da kuruluş gerekçesi dönemin başbakanı Angela Merkel hükümetinin Avrupa ve Euro politikasının alternatifsiz olarak sunulmasına yönelik itiraz olarak ifade edildi.
2: Partinin ilk dönemindeki çizgisi ağırlıklı olarak Euro karşıtlığı, ekonomik liberalizm ve muhafazakar politikalara etrafında şekillendi.
1: Federal Meclisi'nin bilimsel araştırma birimi de AfD'nin 2013'te Avrupa Birliği ve Euro'ya eleştirel bir parti olarak kuruldu.
2: AfD kuruluşuna yalnızca birkaç ay sonra 2013 Federal Meclis seçimlerine katıldı.
1: Parti %4,7 ile 4,9 civarında oy alarak %5'lik seçim barajının hemen altında kaldı ve Federal Meclis'e giremedi.
2: Ancak parti kısa süre içerisinde yalnızca Euro politikalarına odaklanan bir hareket olmaktan çıktı.
1: 2015'ten itibaren göç ve mülteci politikaları AfD'nin siyasi söyleminde çok daha merkezi bir konuma geldi. Bu dönüşüm partinin sonraki yıllardaki yükselişinin önemli aşamalarından biri oldu.
2: AfD son dönemde özellikle göç, sosyal haklar ve tarihsel yaklaşımlarıyla tartışmaların merkezinde yer aldı.
1: Radyo Sputnik editörleri AfD'nin parti programını inceledi.
2: Parti programı ve liderlerine söylemleri Almanya'daki Türkler başta olmak üzere göçmenler için potansiyel riskler taşıdığı iddia ediliyor.
1: AfD'nin parti programı farklılıklarımıza rağmen ortak bir vizyona inanıyoruz ve ayağa kalkıp harekete geçme zamanının geldiğine inanıyoruz ifadeleriyle başlıyor.
2: Vatandaşların yalnızca siyasi sınıf tarafından sunulanlar değil, gerçek siyasi alternatif sahip olma hakkına sahip olduğuna dair güçlü bir inancı paylaşıyoruz denilen manifestoda Türkiye'den Rusya'ya çok sayıda başlıkta içerikler yer alıyor.
1: Almanlar için yeni bir siyasi alternatif olduğu yazılan manifestoda Avrupa halkları arasında uzun zamandır unutulmuş önyargıları ve düşmanlıkları yeniden alevlendiren sözde Euro kurtarma paketinin uygulanmasını da artık kabul etmeye niyetli değiliz deniliyor.
2: Parti programı bu nedenle Almanya'ya ve tüm vatandaşlarına hayatın her alanını kapsayan gerçek bir siyasi alternatif sunmaya karar verdik ifadeleriyle devam ediyor.
1: Alman aile değerleri ve kültürel mirasında altının çizildiği manifestoda demokrasi ve özgürlük bizim elimizin altındadır.

0: azaltılması gerektiğini söyleyen AfD, Almanya Federal Meclisi için Temsilciler Meclisi Üyeleri Birliği'nin önerdiği 471 sandalye sayısına uygun gördüğünü ifade ediyor.
1: AfD, parti manifestosunda Avrupa ve Euro ile ilgili bölümünde Avrupa Birliği'nde komşuluklara sıcak baktığını ancak dönülmez bir ortamda Avrupa Birliği'nden ayrılabileceklerini söylüyor.
0: Avrupa Birliği'nin merkeziyetçi bir federal devlete dönüştürülmesi fikrine karşı olduklarını söyleyen AfD, Avrupa'da dostluk ve iyi komşuluk ruhu içinde yaşamaya gayret ediyoruz ifadelerine yer veriyor.
1: Birleşik Avrupa Devletleri fikrini ve çıkışın imkansız olduğu federal devlet fikrini reddediyoruz denilen programda Avrupa'ya katkıda bulunan egemen bir Almanya'ya inanıyoruz ifadesi yer alıyor.
0: Mevcut Avrupa Birliği çerçevesinde reform yapılması durumunda ise Avrupa Birliği'nden çıkmayosunu da değerlendiren AfD programında Almanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını veya Avrupa Birliği'nin demokratik bir şekilde dağılmasını ve ardından yeni bir Avrupa Ekonomik Birliği'nin kurulmasını hedefleyeceğiz sözlerine yer veriyor.
1: AfD resmi para birimleri Euro'dan çıkışla değerlendiriyor.
0: Euro deneyiminin sona ermesini ve düzenli bir şekilde feshedilmesini talep ediyoruz diyen AfD, Alman Federal Parlamentosu bu talebi kabul etmezse Almanya'nın tek para birimi alanındaki üyeliğinin devamı halk oylamasına sunulmalıdır ifadelerine yer veriyor.
1: Euro'nun Avrupa ülkelerinin barış içinde bir arada yaşamasını tehlikeye attığını söyleyen AfD, Euro ile Avrupa'daki ülkelerin ortak bir kaderi paylaşmaya zorlandığına vurgu yapıyor.
0: AfD'nin parti programının ulusal güvenlik ve adalet bölümünde ise çarpıcı ifadelere yer verilmeye devam ediyor.
1: Anayasal devleti güçlendirmeyi ve hukukun üstünlüğünün yeniden sağlanmasını amaçlıyoruz denilen metinde iki ana başlığa yer veriliyor.
0: Birincisi, vatandaşlar yargı sistemine ve bireysel haklarına güvenebilmelidir. İkincisi, hükümet organları ve devlet kurumları hukukun üstünlüğüne uymak zorundadır. Kendi yasalarına saygı duymayan bir ülkede insanlar güvende değildir.
1: Ulusal güvenlik ancak hukukun üstünlüğüne uyulduğu yerde garanti altına alınabilir denilen manifestoda, vatandaşların köken veya din ayrımı gözetmeksizin açık ve özgür bir toplumda barış içinde birlikte yaşamalarını sağlar ifadelerine yer veriliyor.
0: AfD parti politikasında suçlular için radikal önlemler de sıralanıyor. Suçlular yerine mağdurları korumalıyız diyen AfD, suçluları korumak için sürekli yeni yöntemler geliştirmek yerine objektif olarak mağdurların korunmasına odaklanmalıyız deniliyor.
1: Örnek olaraksa uyuşturucu ve alkol bağımlıları ve psikolojik hastalar öne çıkarılıyor.
0: Yayımlanan manifestoda tedavisi mümkün olmayan alkolikler, İyileşmesi mümkün olmayan uyuşturucu bağımlıları ve topluma ciddi tehdit oluşturan psikolojik hastalar psikiyatri servislerine yerleştirilmemeli, koruma altına alınmalıdır deniliyor.
1: Federal Almanya Cumhuriyeti'nin net bir yönü olmadığı ve sadece uyum politikası izlemediği söylenen manifestoda Almanya'nın ABD başta olmak üzere müttefiklerinin korumasına ve desteğine giderek daha fazla bağımlı hale gelmekte ve kendi çıkarlarını yeterince temsil edemediği söyleniyor.
0: Diğer devletlerin iç işlerine karışmama politikasından yanayız ifadelerinin yer aldığı manifestoda bu nedenle AfD Güvenlik Konseyi'de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler'in güçlendirilmesini ve reformunu savunmaktadır deniliyor.
1: Ayrıca AfD, Almanya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi üyeliğe sahip olmasını da talep ediyor.
0: AfD'nin parti programında Rusya'ya da özel yer ayrıldığı görülüyor.
1: Programın dış ve güvenlik politikası başlığındaki AGİT ve Avrupa Güvenlik Çerçevesi maddesinde Rusya ile ilişkilerin son denemli olduğuna vurgu yapılıyor.
0: Rusya'nın katılımı olmadan Avrupa güvenliğinin sağlanamayacağını söyleyen AfD, Avrupa'daki çatışmaların barışçıl şekilde çözülmesini hedeflediklerini belirtiyor.
1: Rusya ile ilişki son derece önemlidir. Çünkü Rusya'nın katılımı olmadan Avrupa güvenliği sağlanamaz ifadelerinin yer aldığı parti programında bu nedenle tüm tarafların çıkarlarına saygı göstererek Avrupa'daki çatışmaların barışçıl bir şekilde çözülmesini hedefliyoruz deniliyor.
0: Peki AfD Almanya'da nasıl tanınıyor?
1: 2013 yılında Avrupa Birliği karşıtı bir parti olarak kurulan AfD, o zamandan beri radikalleşerek aşırılıkçı, göçmen karşıtı bir parti haline geldiği ileri sürülüyor.
0: Alman İnsan Hakları Enstitüsü'nün 2023 tarihli bir raporuna göre AfD'nin amacı özgür demokrasi

0: demokratik temel düzeni ortadan kaldırmak.
1: Almanya'nın demokrasisine yönelik aşırılıkçı tehditleri izleyen iç istihbarat teşkilatı olan Federal Anayasa Koruma Dairesi, Nisan 2023'te AfD'yi resmi olarak şüpheli aşırılıkçı örgüt olarak listeledi ve Gençlik Kanadı, Genç Alternatifi aşırılıkçı olarak sınıflandırdı.
0: Almanya'nın Thüringen eyaletindeki AfD partisinin lideri Björn Höcke, yasaklanmış bir Nazi sloganını kullandığı için Alman mahkemesi tarafından iki kez para cezasına çarptırıldı.
1: Peki AfD son seçimde ne yaptı?
0: 7 Eylül'deki seçimlerde AfD Almanya'nın doğusundaki Saksonya eyaletinde ana akım rakiplerinin çok önünde kesin bir zafer kazandı.
1: Muhafazakar CDU ise %17,2'de kaldı. Bu sonuçlara göre AfD eyaleti tek başına yönetmek için gereken mutlak çoğunluğa ulaşamadı. Ancak AfD'nin tek başına iktidarı için eyalet parlamentosunda 3 sandalyesi eksik.
0: Almanya için Alternatif Partisi yani AfD %43,8, Almanya Hristiyan Demokrat Birliği %17,2, Almanya Sosyal Demokrat Partisi %9,3, Yeşiller %8,9, Sol Parti 8,6, Akıl ve Adalet Partisi %5,3, Hür Demokrat Parti ise %2,6 oy aldı.
1: AfD eyalet lideri Sigmund, eyalette kurulacak azınlık hükümetine kapıyı şimdiden kapattı. Sigmund, gerekirse yeni seçimler yapılır, o zaman da %50 ya da 55'lik bir oran elde ederiz, dedi.
0: Seçim neticesi, kamuoyu desteği tarihi dip seviyelere inen Başbakan Friedrich Merz açısından ciddi gerilemeye işaret ediyor.
1: Merz, Alman ekonomisindeki durgunluğu aşmaya dönük reform tasarıları ve gaf içeren üslubu nedeniyle uzun süredir eleştiriliyordu.
0: Kamu yayın kurumu ARD'nin anketine göre eyaletteki seçmenlerin %87'si federal hükümetin yönetiminden memnun olmadığını belirtti.
1: Hristiyan Demokrat Birlik, Saksonya-Anhalt'ta oyların yalnızca %17,2'sini alabildi.
0: Partinin oy oranı 2021'deki bir önceki seçime kıyasla neredeyse yarı yarıya erirken, yaklaşık 83 bin CDU seçmeni tercihini AfD'den yana kullandı.
1: Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Marcel Fraschner, Reuters ajansına yaptığı değerlendirmede bu seçim sonucu her şeyden önce federal hükümete yönelik güvensizlik oyudur ifadesini kullandı.
0: Hristiyan Demokrat Birliği'nin eyaletteki adayı Sven Schulz da partisinin aldığı zayıf neticede Berlin'deki hükümetin sergilediği tablonun belirleyici olduğunu vurguladı.
1: Almanya'daki geleneksel partiler, İç İstihbarat Teşkilatı'nın yerel biriminin aşırı sağcı olarak nitelediği AfD ile ortaklık kurmayı reddediyor ve güvenlik duvarı ilkesini uyguluyor.
0: AfD yönetimi ise bu yaklaşımın demokratik olmadığını savunuyor.
1: AfD eş genel başkanı Tino Kruppalla, ARD kanalına yaptığı açıklamada CDU milletvekillerine doğrudan işbirliği çağrısında bulundu.
0: Kruppalla, siyaset her zaman uzlaşı demektir. Parti içi taktik oyunlar artık geride kalmalı diyerek eyalette merkez sağ muhafazakar çoğunluk kurulabileceğini kaydetti.
1: Eyalet başbakanlığı koltuğunu hedefleyen Sigmund da meclisteki farklı gruplarla temas kuracaklarını ancak AfD'nin kısıtlayacak karmaşık formüllere kapalı olduklarını belirterek şartlar zorlanırsa yeniden seçime gidilir uyarısını yaptı.
0: Sol popülist Sahra Wagenknecht ittifakı ise %5 barajını aşarak meclise girdi.
1: BSV lideri Sahra Wagenknecht, merkez partilerin AfD'yi iktidardan uzak tutmak adına yeni bir güvenlik duvarı koalisyonu kurma girişiminin seçmene saygısızlık olacağını vurdu.
0: Saksonya-Anhalt sonucu AfD'nin Almanya'nın doğusunda giderek güçlendiğini gösteren en çarpıcı sonuçlardan biri oldu. Parti 2021'deki oy oranını ikiye katlarken CDU'nun desteği yarıdan fazla azaldı.
1: AfD, Saksonya-Anhalt'ta 2026 seçimleri öncesinde aşırı sağcı olarak sınıflandırılmış durumdaydı. Partinin eyalet hükümetine liderlik etmesi halinde Almanya Federal Cumhuriyeti tarihinde bu statüdeki bir partinin ilk kez bir eyalet yönetiminin başına geçmesi söz konusu olacak.
0: Şimdilikse sonuç AfD kazandı ama iktidarı garanti değil şeklinde özetlenebilir. yeni eyalet parlamentosunun en geç 6 Ekim'de toplanması gerekiyor ve hükümetin nasıl kurulacağı önümüzdeki haftaların en önemli siyasi gündemlerinden biri olacak.
1: Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki parlamento seçimlerinde AfD 103,8 oyla birinci çıktı. 2013'te Euro ve Avrupa Birliği politikalarına yönelik eleştirilerle kurulan parti, yıllar içinde göç, iltica, Avrupa Birliği, Rusya ve güvenlik politikalarındaki sert tutumuyla öne çıktı. AfD programında Avrupa Birliği'nden ayrılma ve Euro kullanımının sona erdirilmesi ihtimalini savunurken, Rusya ile ilişkilerin yeniden kurulması gerektiğini belirtiyor.
0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye'de trafik sorununun boyutlarını ortaya koyan yeni bir araştırma yayınlandı. Türkiye Trafik Durum Raporu'na göre sürücülerin dikkatsizliği ve trafik bilinci eksikliği kentlerde yaşanan trafik sorunlarının başında geliyor. İstanbul'da ise trafik yalnızca günlük hayatı değil, ekonomiyi de etkiliyor. Rapora göre İstanbullular trafikte kişi başına yılda yaklaşık 120 saat kaybederken kentteki trafik sıkışıklığının ekonomik maliyetinin 10 milyar dolar düzeyinde olduğu tahmin ediliyor. Esenler Belediyesi Profesör Doktor Saadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi tarafından hazırlanan Türkiye Trafik Durum Raporu yaklaşık 3000 kişinin katıldığı saha araştırmasına dayanıyor. Çalışma kapsamında İstanbul, Ankara, Eskişehir ya da trafik polisleri, sürücüler, sürücü kursu temsilcileri, zabıta görevlileri ve motokuryelerle görüşmeler gerçekleştirildi. Araştırmaya katılanların %55,5'i yaşadıkları bölgedeki en önemli trafik sorunları arasında sürücülerin dikkatsizliğini, kasıtlı kural ihlallerini ve trafik bilinci eksikliğini gösterdi. Yol kapasitesinin yetersizliği ve otopark sorununu öne çıkaranların oranı ise %46,3 oldu. Çalışmada yer alan ulaşım uzmanı Dr. Fatih Gündoğan, Türkiye'nin farklı bölgelerinde benzer trafik sorunlarının yaşandığını, ancak büyük kentlerde bu sorunların daha yoğun hissedildiğini belirtti. Gündoğan'a göre İstanbul'daki en önemli kayıplardan biri zaman. İstanbulluların trafikte kişi başına yılda yaklaşık 120 saat kaybettiğini belirten Gündoğan, bu sürenin mali boyutunun da oldukça yüksek olduğuna dikkat çekti. Türkiye'deki sayısına yaşanan artış raporda öne çıkan başlıklardan biri oldu. Yaklaşık 10 yıl önce 20 milyon civarında olan araç sayısının bugün 33 milyona ulaştığı belirtildi. Türkiye'de 1000 kişiye yaklaşık 200 araç düşerken bu sayı Avrupa'da 400, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 700 civarında. Raporda trafik kazalarının en önemli nedenlerinden birinin de sürücü davranışları olduğu vurgulandı. Kavşaklara yapılan hatalı parklar, şeritlerin yeterince belirgin olmaması ve yetersiz levhalandırma gibi altyapı sorunlarının da sürücü davranışlarını etkileyebildiği belirtildi. Araştırmada trafik eğitiminin yalnızca okulda değil, aile içinde başlaması gerektiğine dikkat çekildi. Çocukların trafikte sabretme, yayaya yol verme, hız yapmama ve emniyet kemeri kullanma gibi alışkanlıkları öncelikle ailelerinden gördüğü örneklerle kazandığı ifade edildi. Raporda cezaların caydırıcılığı açısından da sürücülerin kural ihlali yaptıklarında ceza alacaklarından emin olmalarının önemine vurgu yapıldı. Araştırmanın bir diğer önemli başlığı ise trafiğin ekonomik maliyeti oldu. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Abdullah Demir, trafik sıkışıklığının Türkiye genelindeki maliyetinin 50 ila 60 milyar dolar, İstanbul'daki maliyetinin ise yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Bu maliyet yalnızca trafikte geçirilen süre ve yakıt tüketiminden oluşmuyor. Sağlık sorunları, stres, verimlilik kaybı, hava kirliliği ve lojistikte yaşanan gecikmeler de hesaplamaya dahil ediliyor. Raporda trafik kazalarına ilişkin veriler yer aldı. Türkiye'de 2024 yılında yaklaşık 6400 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. Bu sayı 2025'te 6035'e geriledi. 2024'te trafik kazalarında günde ortalama 17,5 kişinin yitirdiği belirtildi. Araştırmada motokuryelerin yaşadığı sorunlara da dikkat çekildi. Yüksek teslimat baskısı, güvencesiz çalışma koşulları ve uygun park ya da şerit düzenlemelerinin bulunmamasının motokuryeleri trafikte risk almaya yöneltebildiği ifade edildi. Doçent Doktor Abdullah Demir, bazı motokuryelerin daha fazla kazanç elde etmek için hız yaptığını ve trafik kurallarını ihlal ederek kendilerini riske attığını belirtti. Yaklaşık 3000 kişinin katılımıyla hazırlanan Türkiye Trafik Durum Raporu, trafik sorununun yalnızca yol yoğunluğundan ibaret olmadığını ortaya koydu. Sürücü davranışlarından altyapıya, araç sayısındaki artıştan motokuryelerin çalışma koşullarına kadar birçok başlığın ele alındığı rapora göre, İstanbul'da trafikte kişi başına yılda yaklaşık 120 saat kaybediliyor. Trafik sıkışıklığının İstanbul ekonomisine ise yaklaşık 10 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Ekonomist Gülten Atabay, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Sının açıklamasına göre Vurgun'daki yatırımcı sayısı 455.758 kişi. Akıllardaki soruysa bu devasa Vurgun'da bu parayı kimler götürdü? İsim isim kayıtların Masak'ta tutulduğu bilindiği halde isimlerin neden açıklanmadığı merak konusu. Ekonomist Gülten Atabay, fon vurgununu ve detayları canlı yayında şu sözlerle anlattı.
2: Türkiye Sermaye Piyasalar Kurulu tarihinin en yüksek bir vurgunundan söz ediyoruz. Kendisi açıkladı SPK, 455.758 kişi fonlardaki yatırımcı sayısı diye. Buradan kim ne götürdü bilinmeye olabilir mi?
3: Mümkün değil. Şimdi SPK'nın izni olmadan biliyorsunuz hiçbir fon kurulamaz ve TEFAS'ı açılamaz. Dolayısıyla burada SPK'nın ağır bir görev ihmali var. Bunlara kim bu izinleri BDDK'dan vermiş? Ramazan Başak iki defa gözaltına alındığında bu işleri ifşa etmek için kimler doğruların söylenmesini adli sistem içinde ya da hukuk sistemi, adalet sistemi içinde kimler bu fonlardan yararlanmış ki bu sistem devletin Adalet Bakanlığı tarafında Ramazan Başak gözaltına alınmış. Neyse ki tutuklanmamış. DDK'yı, SPK'yı, Borsa İstanbul'u adalet birimi içindeki işte bazı suçlamayı yapan tutuklamaları öneren kişileri ve tabii ki bu kadar büyük bir güce neden bu kadar insanlara hem izin vermiş hem de arkası dönülmüş siyasetle bağlantıları var.
2: Biz bu isimlere ulaşma açık kaynaktan ulaşma şansımız yok mu?
3: Yok yok çünkü hem kapalı bir fon ama bu SPK için o kadar kolay ki izin verdiği güne dönecek. O izni belgeleri kimlere imzalamış ona bakacak. Her işlem yapanın biliyorsunuz hesap açılır, hesaplar kayıtlarda tutulur. Bu kayıtları isteyecek. Hani böyle bir gün almayacak. Bana göre hani düğmeye basıp bilgisayarında sistemde yani bir dakikada ortaya çıkacaklar.
2: Bu 12 kişiyi kim biliyor şu anda? SPK Başkanı biliyor mu?
3: Biliyor tabii.
2: Savcılık biliyor mudur?
3: Biliyordur.
2: Maliye Bakanı biliyor mu?
3: Biliyordur. Adalet Bakanı mı ve yetkili kadrolar biliyordur. Borsa İstanbul'da biliyordur. Hani öğrenmiştir. Ama asıl SPK biliyordur ve hani bu işi yetkililer imza atanlar biliyordur. Asıl bu tezgahın kurulduğu 2021 ve belki de öncesi 2020-2024 arasını yani tam da bu kapalı dönemi yani tam da bu 12 kişi 159 kişiye çıktığı dönemi Masak incelemesine alınmaması. Bu neyi değiştirir? Bu paraların geri gelmesini, mağdurlara ödemelerin olmasını, orada yaratabilecek değeri çok değiştirir. Çünkü bu insanların mal varlıklarını yurt dışına kaçırdıkları parayı yurt dışında menkul olarak işte at yat kat neyse adı onları aldıkları bunların geri getirilme, nakde çevrilme mağdurlara teslimat süresinin ya da teslimat miktarının çok büyük eksik kalmasına sebep olur.
2: Şu anda bu fon vurgunu denilen bütün yapının olduğu bir yerde resmen hiç kimse daha istifa etmedi.
3: Girerken söylediğiniz şekilde finans piyasasındaki en büyük vurgun ve skandal değil, Türkiye'nin başına gelen belki de en büyük bir vurgun ve skandal. Çünkü bahsettiğimiz kurumlar, devlet kurumları, onların arkasını döndüğü, yani ihmal ettiği, kim bilir hangi siyasi ve çıkar ilişkileri için bunu uzunca bir süre yaptığı çok büyük bir skandal bu. Yani bu öyle kolay kolay yenip yutulacak, hani 6 ayda biz tasfiye sürecini yaptık, kapattık denebilecek boyutta bir olay değil.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan ekonomist Gülden Atabay, 455.758 yatırımcıyı ilgilendiren fon vurgununu, fonlardaki işlemlerin kayıtlarını ve SPK'nın denetim sorumluluğunu canlı yayında anlattı. SPK'nın izni olmadan hiçbir fonun kurulamayacağını söyleyen ekonomist Gülden Atabay, fon vurgununu Türkiye sermaye piyasaları tarihinin en büyük vurgunu olarak yorumladı. Kapalı fonla işlem yapan 12 kişiyi SPK Başkanı, Savcılık, Maliye Bakanı, Adalet Bakanı ve yetkili kadroların bildiğini söyleyen Atabay, 2020-2024 arasındaki dönemin incelenmesi gerekiyor ifadesini kullandı. Yeniliklerle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün kızı ve avukatı Zeynep Küçük, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasının yeniden açılmasıyla gündeme gelen Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosunda çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Günümüzden geçmişe gidildiğinde senaryodaki kehanetlerin birer birer gerçekleştiği görüldü. Dizide yer alan İskender Büyük karakterinin ise Veli Küçük'ü temsil ettiği iddia edildi. Emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün kızı ve avukatı Zeynep Küçük ise Radyo Sputnik canlı yayınında şunları söyledi.
2: Yani Kozinoğlu soruşturması bence çok gecikmiş bir soruşturma. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Yani yıllardır Kozinoğlu'nun şüpheli bir şekilde öldüğü konusunda bir mutabakat varken, FETÖ terör örgütünün devletin bütün unsurlarının içinde olduğu bir dönemde bunun gene FETÖ'cüler tarafından kapatıldığı çok aşikardı. Ama FETÖ ile ilgili 2016'dan beri hani FETÖ terör örgütünün artık böyle bir hakimiyeti kalmamış olmasına rağmen yıl oldu 2026. 10 yıl geçti ve Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünün bugün itibariyle araştırılıyor olmasından ve bunun üzerine gidiliyor olmasından çok memnunum. Ama gecikmiş bir araştırma olduğunu da belirtmek istiyorum. Hasan Atilla Uğur'un adının bu soruşturmada ve Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili şüpheli sıfatıyla geçiriliyor olmasını ben gerçek bir sulandırma ve FETÖ taktiği, çok aşikar olduğumuz, yıllarca maruz kaldığımız FETÖ'nün bir cinayeti sulandırma, kendi cinayetlerini hedefine koyduğu kişilerin üzerine yıkma konusundaki mahirliklerinin bir yeni göstergesi olarak değerlendiriyorum. Gene aynı taktiği gene gözümüzün içine sokarak yaptılar. Hani bunu hayretle de karşılıyorum. Kozinoğlu bir kalp krizi geçirdiyse, doğalsa bu kalp krizi, Kozinoğlu'nun hastaneye götürülmesi sürecinde yaşananlar doğal değil. Anlatabiliyor muyum?
3: Evet.
2: Ve onu yapanlar da FETÖ'cüler. Yani istediği zaman ilacını vermiyor. Hakkını iddia edemiyorsun. Geç veriyor. Sen gene bir şey yapamıyorsun. Hastaneye geç götürüyor. Bir şey yapamıyorsun. Ya da götürmüyor. Gene bir şey yapamıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Yani benim müvekkilimin ilaçlarını geç verdikleri için, vermedikleri için mide kanaması geçirdi. Ve sedyeyle bilincinin kapanıncaya kadar götürmediler hastaneye. Bunu yapabiliyorlar ve sen bununla ilgili hak arayamıyorsun. Bize bunları yaptılar. Bize bunları yapan diğerlerine neler eder? Onun gibi bir şey yani.
3: Peki Veli Bey ile Kaşif Kozinoğlu meselesini hiç konuştunuz mu? Ne düşünüyordu o konuda?
2: Tanımıyor, yok. Benim vekilim Kaşif Kozinoğlu ile bir kişisel irtibatı yok. Tanımıyor. Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'ın gözaltına alınması na tepki ya, olacak iş mi ya falan dedi. Ya bu böyle, bu olacak iş mi dedi.
3: Hani olacak iş mi
2: olarak baktı. Gözaltına alınmalarına. O kadar.
3: İskender Büyük, Veli Küçük dinliyor.
2: Hı hı. İnanın o İskender Büyük'ün o dizide ne yaptığını, ne yapmadığını, kimin adamı olduğunu hiç bilmiyorum. Yani ben de hiç izlemedim. Benim müvekkilim zaten televizyon izleme alışkanlığı yok. Yani bilmiyoruz. Ama cezaevindeyken 65'te de söyledim. O cezaevinde oradaki tanıklar onu uyarmışlar. Demişler ki böyle böyle bir dizi var. Oradaki İskender Büyük sensin. Yani orada cezaevinde duymuş diğer sanıklardan. Bana geldi bir gün hani bir görüşme sırasında dedi ki ya dedi bir dizi varmış işte bunun da İskender diye biri varmış o benmişim. Dedim evet bana da yani ben de biliyorum öyleymişsin. Ama inanın onu öğrenmiş olmama rağmen bir kere bile bir bölümünü başından sonuna izlemiş değilim. Ya çünkü ben oradaki niyeti biliyorum yani. Onu kimin niye yaptığını biliyorum. Anlatabiliyor muyum? İnsanlar bunu unuttular. FETÖ'nün o hakimiyeti altında yarattığı o korku imparatorluğunu, o baskıyı, insanların sesini nasıl kesebildiğini, sorgusuz sualsiz nasıl bir sabah evinden alınabildiğini. Ama şöyle, hani tamamen hayali bir suç uydurarak. Anlatabiliyor muyum? Bunlar unutuldu. Şimdi işte gidip FETÖ hakkında işte Kurtlar Vadisi'ndeki İskender Büyük'le ilgili suç duyurusu yaptın mı? Ya komik olurdum ben yapsaydım yani. Sadece dalga geçerlerdi benimle.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün kızı ve avukatı Zeynep Küçük, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasının yeniden açılmasını ve Kurtlar Vadisi dizisindeki İskender Büyük karakteriyle Veli Küçük arasındaki benzerlik iddiasını değerlendirdi. Yıllardır Kozinoğlu'nun şüpheli bir şekilde öldüğü konusunda toplumsal bir mutabakat varken FETÖ'cüler tarafından kapatıldığı çok aşikardı. Yani Küçük, Hasan Atilla Uğur'un bu soruşturmada şüpheli sıfatıyla yer alması gerçek bir sulandırma ve FETÖ taktiği ifadesini kullandı. Babası Veli Küçük'ün Hasan Atilla Uğur'un gözaltına alınmasına olacak şey değil tepkisini verdiğini de söyleyen Zeynep Küçük, babasının ve kendisinin Kurtlar Vadisi dizisini hiç izlemediğini anlattı. Küçük, İskender Büyük'ün bu dizide ne yaptığını, ne yapmadığını, kimin adamı olduğunu hiç bilmiyorum. Ben de izlemedim Veli Küçük'te diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam et. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen Kararı'yla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan Sen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 24 Eylül 2026 günlerden Perşembe, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Bu hafta BM Genel Kurul Haftası dedik. Haberler daha çok oradan süzülüyor ama tabii onun dışında da ya da onunla bağlantılı gelişmeler var. Dün aktarmıştım, Amerikan Başkanı Donald Trump, ev sahibi ülke, BM Genel Kurul oturumları New York'ta yapılıyor. Genel merkezde Dünya Örgütü'nün önceki gün verdiği mesajları dün aktarmıştım size. Saat farkı var Amerika ile Türkiye arasında. Tabii pek çok konuda mesajlar vermişti. Dün de sıra hatta ben Eksen yayını devam ettirirken ya da hemen sonrasında İran Cumhurbaşkanı'na geldi. Tabii Amerika ile İran savaşta oldukları şu koşullarda henüz bir süredir daha doğrusu sıcak savaş yokken ilgiyi topladı ve gerçekten Pezeşkian çok çarpıcı bir konuşma yaptı. Aktaracağım sizlere. İran tarafı geri adım atmış gözükmüyor. Tabii Amerika da geri adım atmıyor. Bu tartışmalara yol açıyor. Amerikalı çeşitli jeopolitik konusunda makaleler, analizler yayınlayan yayın organlarının analizleri yansıdı bugün itibariyle. Tabii Dünya Örgütü'nün toplantıları Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la temsil edildi. Erdoğan aslında Amerikan Başkanı Trump'la görüşecek diye ben biliyordum. Hatta size de öyle aktardım. Çünkü Amerikan Büyükelçisi Tom Barak öyle söylemişti. Fakat görüşme olmadı. Erdoğan ikili temaslarını tamamlayıp düşünce kuruluşlarıyla da bir araya geldiği toplantıların ardından ülkeye geri dönüyor. Muhtemelen uçakta değerlendirmeleri olacaktır. Tabii yavaş yavaş başka ülkelerde BM kürsüsünden konuşacak, hatta konuşuyorlar da. O yüzden pek çok not var size aktaracağım. İran dışında da notlar var. Ve tabii BM'ye gidemeyen Almanya şansölyesi Friedrich Merz neden gidemedi? Eyalet seçimlerinde en sonuncusu geçtiğimiz pazar günü olmak üzere arkaya darbeler aldı. Bugün programın son bölümünde yeniden Almanya'ya bakmak istiyorum. Çünkü artık Merz'e istifa çağrıları artmış durumda. İki hafta kadar oldu. Tunçu Akkoç'la konuşmuştuk. Almanya'yı, neler oluyor Almanya'da diye. Türkiye'de özel olarak tabii çok sayıda Türkiye'den insan yaşadığı için Almanya'da ilgi topluyor. Almanya bir yandan Amerika'yla da Merz yönetimi biraz işler yolunda gitmiyor aslında. Gelişmeler de var bununla ilgili. Bunları da konuşacağız. Aynı zamanda tabii Tunç Akkoç harici medya yayın grubunun yayın yönetmeni ve bir İstanbul'da toplantı düzenliyorlar, konferans düzenliyorlar. İlgi çekici isimlerin de yer aldığı bir konferans. Özellikle benim de artık dünyada tabii geleneksel Batı medyasını takip edip bir şey anlamak mümkün olmadığı için ben de dahil olmak üzere pek çok insan podcastçilere yöneliyor. Amerika'dan isimler var, Avrupa'dan isimler var. Doğu Batı Konferansı adı da gerçekten Doğu Batı Forumu gerçekten dikkat çekici, İstanbul'da da düzenlenmesi. Bununla ilgili de tabii kendisinden bilgi alacağız. Ama tabii Almanya'da eğitimini almış, büyümüş bir isim Tunç Akkoç. Son değerlendirmeleri alacağız. Özellikle de BM'ye de yansıdı Ukrayna krizi üzerinden. Hızla militarizme yönelen sürekli olarak bir savaş hali vurgusu. Hemen her gün Batı Avrupa medyasının başlıklarında savaş çıkacakmış gibi bir takım şeyler görüyoruz. Gerçekten tabii manipülasyonları, yanıltma operasyonlarıyla yüklü. Hepsini konuşacağız. Almanya niye bu işte başı çekiyor? İçerideki siyasi kriz meselesi ve tabii Doğu Batı Forumu ile ilgili de bilgi alacağız kendisinden. Tabii Trump'la ilgili BM'nin ardından Donald Trump genel kurulu erken terk etti. belki de bu yüzden temaslarını tamamlayamadı. Ama ilk gün aktarmıştım size Zelenski ile görüşmesi, Arap Körfez ülkeleriyle görüşmesi hemen ardından Amerikan başkentine koştu. Bu sabah itibariyle de Çin Devlet Başkanı'nın resmi Amerika ziyareti başladı. Havaalanından çarpıcı görüntüler var ve aslında çok tarihi bir biçimde havaalanına gidip uzun yıllardır bildiğim kadarıyla Amerikan başkanları havaalanında devlet başkanı karşılamıyorlar. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i karşıladı. Elimdeki notları aktaracağım size ama tabii içerik olarak biraz yarın ya da pazartesi gününe kalacak. Önemli tabii ABD-Çin zirvesi tam da dünyada kriz bölgeleri artmışken özellikle ticaret meseleleri, en son Amerika'nın çıkarttığı gümrük vergisi, Trump kullanacak mı kullanmayacak mı, kongreden yetkiyi aldığı Rusya enerjisi Çin için önemli, İran yaptırımları da var tabii ki onun için de cehennem yaptırımları diye anılıyor. Dolayısıyla Xi Jinping ile Trump görüşmesinin en azından bu saate kadar yayına girmeden önce biriktirdiğim notlarını da aktaracağım size. Başka pek çok not var tabii ki Ukrayna krizinden, Avrupa'dan, onları da önümüzdeki bir saat içerisinde sizlerle paylaşacağım. Başlamadan hatırlatalım ama Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekansından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Sputnik Türkiye benim web sitesi sağ üst köşede kulaklık sembolünden rahatlıkla tıklayarak dinleyebilirsiniz. Telegram hesabı Sputnik Türkiye'ye katılmanız yeterli. Aynı şekilde X hesabından da Radyo Sputnik'in takip ederseniz canlı yayınları X'ten de dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, dünkü Eksen yayınında tabii Amerikan Başkanı Donald Trump'ın BM Genel Kurul oturumlarında yaptığı konuşmayı yoğun olarak, ağırlıklı olarak aktarmıştım. BM'de reform tartışmaları, genel sekreter, işte Brezilya Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii Trump'ın ki çarpıcıydı, dünyanın en önemli askeri güçlerinden birisi Amerika Birleşik Devletleri ve başkanı. Gerçi bütün dünyayı hizaya getirecek şekilde, yani Birleşmiş Milletler tabii dünya örgütü, uluslararası oluşturulmuş uluslararası hukuk falan, bunlar çok da

uluslararası verili uluslararası hukukla anlaşmıyor elbette. Yoksa elbette ülkeler kendi çıkarları için çeşitli BM maddelerine başvurarak eylemlerde bulunuyorlar ama yani hem BM kürsüsüne hitap edip hem de kendi kurallarını dayatmak başka bir şey elbette. Dolayısıyla Pezeşkian'ın konuşması dün gerçekleşti. Biraz tartışmalı da bir isim. Çok liberal İran savaştaki bir ülke için liberal bir algı var Pezeşkian'la ilgili. Fakat BM konuşması gerçekten çarpıcı bir konuşmaydı, teslim etmek gerekiyor. Amerika ve İran heyetleri Pezeşkian konuşurken konuşmasına ilk gün ABD müzakere ederken ABD İsrail saldırıları gelmişti. Ve ilk gün öldürülen Ayetullah Ali Hamane, İran'ın eski dini liderinin portresini göstererek başladı. Amerikan ve İsrail heyetleri salonu terk etti. BM oturumları artık böyle oluyor. Oturup dinlemiyorlar. Karşı tarafları soğuk savaşta bile herhalde böyle olmuyordu diye düşünüyorum. Ne dedi peki Pezeşkian? Zorbalığa boyun eğmeyecekleri mesajı verdi. Gazze'den örnekler verdi. Direnişin bombalarla, ablukalarla yok edilmeyeceğini, insanın doğasının gereği olduğu, insanın toprağından sürüldüğünde direneceğini, evlerine saldırı olduğu zaman, bombardımana maruz kaldığı zaman başka seçenekleri mi var? Zorbalığa boyun eğmek mi? Eğmeyeceğiz. Doğuştan sahip olduğumuz haktan vazgeçmeyeceğiz dedi. Nükleer silahlara hayır dedi. Barışçı nükleer teknolojiye yönelik kısıtlamalara da hayır dedi aynı zamanda. Aynı zamanda Amerikan ve İsrail saldırılarındaki katliamları andı. Minap okulunda, Lamert'teki spor salonunda öldürülen, katledilen çocukların fotoğraflarını gösterdi. Dedi ki dün Trump bizi terörist olarak niteledi. Oysa biz terörizmin kurbanları olduk. Görüyor musunuz çocukları Amerika ve İsrail'in kullandıkları bombaların altında can verdiler. Biz misillemede bulunduk ama biz sivil nüfusu hedef almadık dedi. Hakikaten de doğruya doğru yani tesisler Amerikan üsleri hedef alındı. Sivil tali kayıplar maalesef. Böyle durumlarda oluyor ama doğrudan sivilleri hedef almak başka bir şey elbette. İsrail'in herhangi bir şehirde herhangi bir mahalleyi hedef alabildiğini, kendilerinin aynı yöntemleri kullanmadıklarını söyledi. İstikrarsızlığın kaynağının İran olmadığını, kendilerinin özellikle teknoloji kullanarak soykırım yaptığını, sonra da başkalarını terörist olarak nitelendirdiğini söyledi. İran'ın 200 yıldır hiçbir başka ülkeye saldırmadığını doğrudan söyledi. Birleşmiş Milletler'de çifte standartlara adeta isyan etti. Öldüren İsrail, istediği yeri vuran İsrail, nükleer silahı olan İsrail ama saldırıya yaptırıma uğrayan İran dedi. Bu nasıl oluyor dedi. Savaşın hep dayatıldığını söyledi. Tabii bunlar karşısında kendilerini savunduklarını, hiçbir zaman boyun eğmediklerini, güç diliyle müzakere etmeyeceklerini, ülkelerini savunacaklarını dile getirdi. Bölgedeki sorunlarla ilgili olarak Filistin için adalet sağlanması gerekiyor. Sağlanmadığı müddetçe Batı Asya'da kalıcı bir barış imkansız dedi. Trump'a yani doğru anlayın bu durumu, bize zorbalık etmeyin mesajı verdi. Bölge ülkelerine de mesajlar oldu. Hürmüz Boğazı, İran ve Umman'ın kara sularında biliyorsunuz. Kimileri uluslararası geçiş rotası dese bile nihayetinde o ülkenin kara suları, yani Türkiye'nin de kendi kara sularını tabii gelen geçsin, hatta bize saldıranlar bile geçebilir diyeceğini ben çok ihtimal vermiyorum. Doğrusu İranlılar da yapmıyorlar bunu. Ve komşulara da yani hem bize saldırı için üslerinizi kullandıracaksınız topraklara, hem de Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçip gideceksiniz. O su yolunu bize karşı saldırganlık ve güvenliksizlik dayatmak için kullanacaksınız. Böyle olmaz dedi. Ama biz tabii dedi işte komşularımıza rakip olarak görmüyoruz. İşte herkes için güvenlik istiyoruz vesaire. Yani tabii ki elbette tartışılabilir noktalar var ama genel olarak ya güvenliği birlikte inşa edeceğiz ya da hep birlikte güvensizlik içinde yaşayacağız. Başka çaresi yok. Aynı şeyler Avrupa için de geçerli bu arada. İran'ın dünyaya elini uzattığını söyledi. Kendi gücüyle, kararlılığıyla
kendisini savunacağını dile getirdi. İlginç bir başka videosunu da gördüm hatta. Gerçekten tabii İsviçre Cumhurbaşkanı ile ikili temaslarında gerçekten

0: dramatik İsviçre Cumhurbaşkanı Guy Parmeline'le bir görüşmesi olmuş Pezeşkiyan'ın BM marjında. Ve İran halkına Amerikan yardımı başlığıyla bir kitap hediye etmiş. Tabii kitapta ABD'nin İran'a saldırılarında öldürülen, sivil hedeflerde öldürülen sivillerin fotoğrafları yer alıyor. İran tarafı özellikle Avrupalıların çifte standardından da şikayet etmişti. Fransızlar, Almanlar, onlar biliyorsunuz en büyük demokrat, en insan hakları savunucusu onlar oluyorlar. Pratikte tabii işlerine gelen her şeyi yapıyorlar, o ayrı bir dava. Çarpıcı olmuş doğrusu, Avrupa ülkelerinin yaklaşımlarını gözden geçirmelerini de istemiş. Şimdi tabii Pezeşkiyan'ı eleştirenler bile konuşmasından memnun kalmış gözüküyorlar İran cenahında tabii ki. Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rıza'nın değerlendirmeleri oldu. Amerika'nın aptal ve hayalperest başkanına konuşma öncesinde cevabı vereceğini dile getirmişti Rıza'yı. BM'deki konuşmasında aptalca diye Trump'ın dile getirmişti. Konuşmanın ardından Meclis Başkanı Galibov'un sadece hükümet adına değil 3000 yıllık bir medeniyet adına konuştuğunda söylemiş. Tabii İran'da tartışmalar yok değil. Bunun altını çizmek gerekiyor. Özellikle dün aktarmıştım. 3 saat görüşme olmuş İranlılarla. Daha doğrusu Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın Steve Witkoff'la görüştüğünü aramıştım dün. Haberler öyle gelmişti. Tabii bu görüşme Tahran'da tartışma yaratmış. Tasnim Haber Ajansı koordinasyon sağlamadan, izin almadan yapıldı. Hani sanki arabulucular Katar ve Pakistan aracılığıyla bir görüşme ancak böyle bir izin oldu ama bunun dışına çıkıldığı gibi bir izlenim edindim. Ben ne kadar doğru bilmiyorum. Muhsin Rıza'nın de 7 şartlarını tekrarladığı bir televizyon röportajı var. Çünkü ona atıf yapılıyor. Ama ben açıkçası Arapçı'nın görüşmesi sonrası İran dışişlerinin açıklamalarında bu şartların olmadığı herhangi bir şeyin konuşulduğuna dair bir işaret görmedim. Yine de bu İran'da bir tartışmaya yol açmış. Öyle olsa gerek İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai'nin daha sonra yaptığı açıklama var. Dolaylı mesaj trafiğinde Amerika ile Tahran'ın şartları net bir biçimde ifade edildi diyor. Tabii doğrudan görüşme olarak tanımlamıyor İran Dışişleri bunu. Dolaylı tanımlıyor. Katar'ın arabuluculuğunda 2 saatlik bir mesaj trafiği diyor. Yani Amerikan tarafı Arakçı ile Witkoff oturduğu aynı yerde görüştüler diye sundu. Belki bu yüzden çıktı bu tartışma. İran Dışişleri ise bunun olmadığını söylüyor. Katar arabuluculuğunda belki iki ayrı odada mesajlar mı iletildi bilmiyorum. Sonuç itibariyle Arakçı'nın şartları net ve şeffaf, İran'ın bunları iletti deniyor efendim. Evet, tabii tartışmalar olacak bununla ilgili. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya İran meselesi soruluyor. Yani görüşmeleri büyük bir atılım olarak değerlendirmek istemem, yanlış olur. Ama aynı zamanda bir diyalog kurulmuş oldu. Bu da önemli diye bir değerlendirmesi var. Bir de tabii İranlılar yanlış hesaplar yapıyorlar. Kasım ayında demokratlar Trump artık bir şey yapamayacak zannediyorlar. Yanılgı demiş. Ben İranlıların böyle bir yanılgı içinde olduklarını doğrusu hiç zannetmiyorum. Yani neyse. Tabii Marco Rubio Gazze sorununu da ne güzel çözüyoruz gibi açıklamalar da yapıyor. Tabii ki Amerikalılar çeşitli açıklamalar yapıyorlar. Hep yapıyorlar. Evet. Tabii Amerika'daki tartışmalarda en son Foreign Affairs dergisi, ki bu Amerikan Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Richard Haas'la New York Üniversitesi'nden bir enerji uzmanı Caroline Kissane yazmış yazıyı, en son makam aileleri İran'la bu çıkmazın sürdürülebilir olmadığını söylüyorlar. Aslında benim de size hemen her gün aktardığım ana temaları tekrarlıyorlar. 7 aydır saldırılıyor, 7 aydır ekonomik baskı uygulanıyor ama İran boyun eğmedi. Bu arada da enerji piyasaları etkileniyor. Askeri kapasitesi Amerika'nın maliyet çıkıyor. Yani batmıyorlar ama maliyet çıkıyor. Savaş öncesi işte 20 milyon varil ham petrol çıkıyordu, petrol ürün çıkıyordu. Şimdi gitti onların çoğu. Ülkeler stratejik rezervlerini kullandılar. Alternatif rotadılar, işte Fücere rotası Birleşik Arap Emirlikleri'nin kullandığı ya da Doğu Batı boru hattı Suudi Arabistan'ın kullandığı ama orada da Yemen'de yaşananlar çıktı. Dolayısıyla Richard Haas'la Kisane, Karolin Kisane çıkış yolu olarak müzakere çağrısını yineliyorlar. Yani bunun paralelinde bir de Yemen'de de Suudilerle ayrı bir ateşkes yapılsa. Bunlar güzel ama sorun şurada. Ben benzer şeyler örnek veriyorum. Yani Ukrayna için de söylenebilecek geçmişte yapılanlar var. Sorun bence şu. Batı artık müzakere etmiyor. Yani kazanamadığı bir şeyde karşı taraftan tüyle teslimiyet talep ediyor. Olmuyor tabii o şekilde. Diplomasi, müzakere iki tarafında belli tavizler vermesi gerekiyor. Hiçbir tavizle vermek istemiyorlar. Benim dediğim olacak diyorlar. Tabii kendi dedikleri olabilir, kazanırlarsa olur, kazanamadıkları zaman olmaz. Evet, neyse, sonuç itibariyle hepimiz çekiyoruz, işte petrol fiyatları yine yükselişte. Ben en son baktığımda yine 100 doların üzerinde. Dün aktarmıştım size, dizel yakıtına ihracata yasak hikayesi gündemde Amerika'da. Kongre seçimleri öncesi Trump'ın tabii dizel fiyatlarını düşürmesi gerekiyor. Tarım sektörü falan da bu işin içerisinde var. Dizelin galon fiyatı 6.52 dolara kadar yükselmiş durumda. Uçuyor yani. Amerika için büyük rakamlar tabii ki bunlar. Ayrıca da işte nereye baksanız bir haber görüyorsunuz. Tekrar olacak bazıları ama Amerikan Deniz Kuvvetleri Sekreteri Hung Chao'nun bir kongre üyesine cevaben yazdığı mektuptan anlıyoruz ki daha önce yalanlanan USS Abraham Lincoln uçak gemisi 8 asker intihar girişiminde bulunmuş. Yalan söylüyorlar yani, saklamaya çalışıyorlar, sonra ortaya çıkıyor bu arada. Ya da işte ne bileyim, Washington Post gazetesi de Amerikan askerlerin kayıp, Amerikan askerleri ölen, Amerikan askerlerinin sayısına odaklanıyor. Resmi veriler yayınlanıyor, 19'a çıkmış ama bu en az, tabii çok daha fazla olabilir. Yaralı sayısı da 800'lerden başlıyor, 820'den fazlası. Evet, yani Amerika, ya bunlar tabii bütün bunlar oldu diye Amerika Birleşik Devletleri çökecek mi? Hayır, çökmeyecek ama tabii ki ABD'yi de zorluyor. İran'ı yaptırımlarla boğmaya çalışıyorlar. Malum işte İran hava yollarını yere indirme kampanyasına Türkiye dahil maalesef bölge ülkeleri boyun eğmiş durumda. Çünkü firmaları cezalandırıyorlar. O firmalar Amerika ile de ya da Amerika bağlantılı SWIFT sistemine bağlı firmalar, ne yapsınlar onlar? Yani hükümet kararı ve uygulamaları gerekiyor böyle itirazlar için. Tek başına yani şirketlerin yapabileceği bir şey de yok aslında. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Muhsin Rızai, yaptırımlara uyarsanız bizde havalimanlarınız sizin de havalimanlarınız çalışmaz hale gelir diye bir lafı var. Nasıl yapacak bunu, onu açıkçası İranlar bilmiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri bu arada Türkiye'nin ardından İran Bankası, Bank Melli, milli anlamına geliyor. İran Bankası'nın şubelerine yönelik sıkı yaptırım tedbirleri açıklamış. İşte kara para aklama, terör finansmanı, siyahların yayılması, bunların hepsini Amerika yapıyor sürekli olarak bu arada. Neyse, Amerikan sistemi bunun üzerine kurulu olduğu için tabii ki. Ve Yemen'le ilgili tabii Ensarullah Hareketi askeri yetkililerinden birisi Muhammed Sevr, özellikle de bölgedeki Amerikan varlıklarının kendilerinin açık hedefi haline gelebileceği, eğer Suudi Arabistan'a destek verirseniz o zaman biz de elimizden geleni yapacağız, kırmızı çizgimizdir diyen bir açıklama yapmış durumda. Dün de aktarmıştım Abdülmelik Hursi'nin açıklamalarını. İran'dan da bugün açıklama geldi. Askeri kanattan Tümgeneral Safavi, askeri danışman bu galiba. Eğer yani biz yeniden savaşı kızıştırmasına hazırız, Trump'la Netanyahu'nun zihinlerinde neler olup bittiğini bilmiyoruz ama tabii ki senaryolara göre hazırlanıyoruz diyor. Ve eğer yeniden savaşa başlarsa ABD ve İsrail, Kızıldeniz ve Babülmendeb Boğaz merkezi yeni bir cepheden bahsediyor, öne çıkabilir ve bu cephe tabii yayılabilir. O zaman savaş Hint Okyanusu ve ötesine taşınır diyor. Bilmiyorum, umarım böyle günler görmeyiz tabii, hepimizi etkileyecek. Bütün bunlara karşı tabii bir de ilginç bir durum, hep Türkiye'nin odağında olduğu Mekke İttifakı'nı arada konuşuyoruz. Anlaşmaya imza kondu. Anlaşmanın metnini çok bilemiyoruz. Bir bildiri var ortada. Şimdi uluslararası anlaşmaysa ittifak, özellikle ittifak anlaşması çok önemli tabii. Ülkenizin çocuklarını başka yabancı ellerde savaşmaya gönderebilmek için bunların parlamentoda elbette tartışılması, artı anayasa gereği de tabii onaylanması da gerekiyor. Henüz öyle bir şey yok. Henüz anlaşma metni de yok ama ilginç bir biçimde Pakistan Dışişleri Bakanlığı Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreterinin belirlendiğini duyurdu. Daha yürürlüğe girmemiş bir anlaşma ile ilgili mekanizmalar nasıl oluşturuluyor ben bilemiyorum açıkçası. Şu yaşımda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olarak böyle bir şey tabii ki görmedim. Resmi gereklilikler yerine getirildikten sonra elbette tercih, siyasi idarecilerin tercihi neyse o olur ama çok anlayamadım doğrusu. Genel sekreterlik Riyad'da emekli kor general Numan Mahmut atanmış. 3 yıl üstlenecek. Şimdi tabii 7 Ağustos'ta imzalandı. Ve birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış demektir. Öyle sayılıyor. Fakat tabii anlaşma nerede? Bilmiyorum açıkçası. Herhalde gelir diye umut ediyorum. Yani meclise gelir diye umut ediyorum. Çünkü bölge kızışıyor. En son Afrika boynuzunda, sadece Yemen meselesi değil, her yere yayılıyor. En son Amerika Eritre'ye yaptırımları kaldırma kararı açıklamıştı Afrika boynuzunda. Eritre ile Etiyopya kavgalı ülkeler bölgede ve Etiyopya'da Tigray bölgesi var, Halk Kurtuluş Cephesi. Ateşkes vardı, ateşkes bozulmuş. Etiyopya ile savaş yeniden başlamış. Doğrudan Yemen'le bağlantılı olmasa bile bölgenin kaynadığını unutmamak gerekiyor. Bütün bunlar olurken tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii Birleşmiş Milletler'deydi. Dün aktardım size mesajlarını, BM kürsüsünden verdiği ikili temasları. Erdoğan bu sabah kalktığımda Amerika'dan yurda dönmek için uçağa bindi haberini gördüm. Şaşırdım biraz çünkü ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak ikili görüşme yapılacağını söylemişti. Ben öyle hatırlıyorum doğrusu. Ama olmamış. O yüzden de Barak'a sormuşlar neden ikili görüşme yapılmadı diye. O da bölgedeki bu karışıklık ve hassasiyetin ortasında zaten sık sık görüşüyorlar. Bu yüzden ele alınacak çok fazla yeni bir konu yoktu. Devam ediyor demiş. Bilmiyorum.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Tabii Trump'ın önemli bir devlet ziyareti var. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Washington'a geçiyor. New York'tan ayrılıp Amerikan başkentine havaalanında bizzat karşılamak üzere de gitti bu arada. Belki de onunla alakalı, bilemiyorum. Resmi programda görmediğim için şimdi ne desem yalan. Tom Barak'ta bir Türk evinde gazetecilere açıklamaları var. Trump ve Erdoğan'ın ne kadar iyi anlaştığı, farklı kültürler gelmelerine rağmen birbirlerine çok benzediklerini söylemiş. Ben de tümüyle katılıyorum kendisine. BM etkinliği olmuştu. Körfez ülkeleriyle toplantısı Türkiye'de katılmıştı ve kısa bir görüşme yapmışlar orada. Birbirlerine çok saygı duyuyorlar. Harika geçti görüşme. Çok büyük dost olduğunu Türkiye kanıtladı falan filan demiş. Tabii gazeteciler F-35'leri sormuşlar. Ya gerek yok şimdi açmayın bu konuyu demeye getirmiş. Tabii zaman alıyor bütün bunlar falan gibi şeyler söylemiş. Dün aktarmıştım. Bir gün önce yani BM Genel Kurulu başlarken sorulduğunda da zaten Türk savunmasına çok güçlü, gerek yok bunlara gibi bir yani mealen o anlama gelecek bir ifadesi çok dikkatimi çekmişti. Tabii bu arada Türk Hava Yolları Boeing ile 150 adete kadar 737 MAX uçağını kapsayan bir sipariş anlaşması vardı. Geçen seneden kalma, onu kesinleştirmiş gözüküyor. Bayağı Amerika'ya bol bol paralar ödeyeceğiz herhalde. İhtiyaç var ki alınıyor. Bilemedim şimdi doğrusu ama Boeing'lerle ilgili de sıkıntılar giderildi mi henüz? Bilmiyorum doğrusu. 737 MAX'larda bayağı bir kazalar olmuştu. O yüzden herhalde bakmıştır yetkililer mutlaka. Evet, tabii Erdoğan'ın ikili temasları oldu. Dün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı ağırladı. İkili ilişkiler Türkiye'de, Antalya'da COP31 iklim zirvesi var. Oraya davet etmiş. Irak Başbakanı Zeydi ile görüşme var. Tabii orada da hassas süreç var. Amerikalılar baskı yapıyorlar Irak'a. Haçlı grupları IŞİD'le savaşan silahsızlandırma konusunda. Bir yandan da tabii Sincan bölgesi var. Sincar'da devlet otoritesinin tesisi. Türkiye buradaki yasaklı yabancı silahlı gruplar diyor YBŞ'nin bölgeden çıkarılmasını istiyor. O çıkarılırsa Başika'da Türkiye'nin bir askeri üssü var epey zamandır. O zaman Irak Federal Hükümeti'ne devredilecek diye bir takım açıklamalar anladığım kadarıyla var. O da enteresan. Bir de henüz detaylarını göremedim, son anda gördüm. Çünkü Amerikalı Düşünce Kuruluşları'nın temsilcileriyle de Cumhurbaşkanı bir araya gelmiş. Sosyal medyadan mesajı var. Orada da Hürmüz mesajı vermiş. Seyir-i sefer serbestlisi ve bölge ülkelerinin egemenliğinin tesisinin zarur olduğunu. Sadece İran'ı kastediyor olsa gerek, çünkü bölgede İran'ın egemenliği Amerikan saldırıları altında, tehdit altında. İlginç bir açıklama tabii. Başka hangi ülkelerin egemenliğinden bahsediyor onu bilmiyorum. Seyir-i sefer serbestlisi de tabii genel bir ifade diyebiliriz. Dikkat çekici bu Mekke İttifakı ile birlikte düşünürsek, bugün Ekonomist dergisinde Türkiye'yi kışkırtacak, ortamı provoke edecek, tam da İngilizler işte işleri bu, misyonları bu. Ekonomist İngiliz dergisi de Amerika'nın işte İran'la savaşta kötü bir duruma düştüğü, bölgeden çekilmesini ele alıyor. Amerika çekip gittiğinde diye de bir başlık atmışlar. O zaman kim dolduracak? Güç boşluğu oluşacak. İşte güç boşluğunda 3 ülke öne çıkıyor. En üst sırada İran var, eyvahlar olsun falan, en tehlikelisi. O zaman bütün işte İran yerine Türkiye bu boşluğu doldurabilir deniyor. Arap ülkeleriyle ilişkilerini dikkat çekmeden yakınlaştıran bir Türkiye, Suriye'deki yeni yönetimin başlıca destekçisi, efendim Irak'ta ticaret yolları, su kaynakları, Kürt ayrılıkçılara karşı mücadele üzerinden çalışıyor. Suudi Arabistan'la güvenlik anlaşması da imzaladı. İhvan'ı desteklemiş olsa da ideolojik olmaktan çok pragmatik davranıyor. Efendim işte zaten Arap dünyası bu işleri kaybetti bir şekilde. O yüzden yani İngilizler böyle şeyler yazıyorsa bu işten hakikaten nem kapmak için her türlü sebep vardır diye aklıma düşüyor makaleyi okuduğumda. Tabii Türkiye kendi sınırlarını her zaman koruyan, vatandaşlarını koruyan bir ülke olarak başkalarının işlerine daha az karışarak da iyi bir durumda olabilir noktasından hareket ediyorum. Öyle de bir anlamsız cümle kurayım. Evet, şimdi tabii İsrail'de seçimler 27 Ekim'de. İsrail Katz'ı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef almış. Genel kuruldaki yaptığı konuşmada Gazze ve Filistin vurguları ağırlıktaydı Cumhurbaşkanı'nın. Erdoğan'ı antisemitik ve kışkırtıcı nutuklarda güçlü, icraatta zayıf, kağıttan bir sultan diye nitelendirmiş. Tabii tepki var Ankara'dan Netanyahu'ya yönelik. İsrail'le uğraşmasını bırakmasını öneriyorum demiş. Osmanlı'yı yeniden kurma hayallerini kurmayı iyi biliyor ama işte Suudi Arabistan'da Mekke anlaşmasına imza attılar. Taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğinde ortadan kayboldu diye, böyle bu da hep kışkırtıcı bir şey. Yemen'deki Suudi Arabistan macerasının yeni değil, çok eski bir macera. Nihayetinde niye Türkiye karışsın? Üstelik Cumhurbaşkanı'nın Suudi Arabistan'ın Yemen'e saldırılarını çok sert bir biçimde geçmişte bu süreçte eleştiren açıklamaları da var elbette. Bunları da hatırlayabiliriz. Evet, BM dedik yine. BM'de Netanyahu bekleniyor. Bu akşam saatlerinde sanıyorum konuşması herhalde sabaha çıkar. New York'ta tabii öfke, protesto hazırlığı. John F. Kennedy havaalanına inemiyor. New Jersey'de bir askeri havaalanına inecekmiş ve fazla da kalmayacak, gecelemeyecek anladığım kadarıyla. Tabii İsrailliler Amerika'da da genç kamuoyunda Gazze yüzünden darbe almış durumda. Reklam panoları, işte sürekli bir takım araçlar dolaşıyor dijital ekranlı. Biraz İran karşıtı reklam panoları kiralanmış. Özgürlük teması üzerinden siz kimin yanındasınız diye Amerika propaganda ne kadar işe yarayacak göreceğiz tabii ki. Ama İsrail'deki seçimlerde de artık yani bir ay kadar bir süre kaldı neredeyse. Ve Mansur Abbas, İsrail İhvan'ı deniyor buna biliyorsunuz. Arap listesi, Ram Partisi. seçimlere katılmasını 5'e karşı 18 oyla Merkez Seçim Komitesi men etmiş, yasaklamış. Daha sonra Hadaş, Taal ve Balat, bunlar da Arap partileri, ortak liste bunlarınkisi, onları da men etmiş. Tabii yüksek mahkemeye gidecek bu ve önceki seçimlerde de olmuş. Dolayısıyla belki de yüksek mahkeme kararı bozabilir elbette. Bir de zaten acayip bir denklem var. Anketlerde Likud düşüyor. Eisenkot'un parti yükselişte, Yaşar Partisi. Fakat hükümet kurabilecekler mi? Asıl kilit o. Arap partilere ihtiyaçları var. Arap partileri de yasaklarlarsa ne olacak bilmiyorum. İsrail seçimleri için tabii daha var, yaklaşmakla birlikte bir ay var. Hep beraber göreceğiz. Gazze ile ilgili BM Genel Kurulu'nda Trump'ın meşhur barış kurulu, bir yıldır ne yaptıkları meşhur. Şimdi de 2.45 milyar dolarlık bir toparlanma planı açıklayacaklarmış. Axios Haber sitesi BM Genel Kurulu marjında duyurulacağını söylüyor. Bir takım projeler var. Çok uluslu güvenlik gücü konuşlandırılması var burada. Refahta bir uluslararası istikrar gücü. Bunlar açıklanmıştı daha önce. Büyük bir Amerikan üssü kuruyorlar hemen Gazze'nin dibinde. Tabii bütün bunlar ne yapacaklar? Hamas'ı silahsızlandıracaklar. Gazze'de kış yaklaşıyor artık. İnsani felaket tabii. Bunlarla ilgili açıklamalar yapılmış. Ailelerin sığındığı Gazze genelinde 270 bin çadırdan 162 bini tamamen yıpranmış ve kullanılamaz hale gelmiş. BM yeniden bir çadır seferberliği organize ediyor mu acaba? Bilmiyorum. Kimse bahsetmiyor. Evet. Bunun dışında efendim başka notum, Yunanistan Avrupa Birliği'ne Türkiye'deki Antalya'daki iklim zirvesini boykot çağrısı yapmış Avrupa Parlamentosu'na. Enerji gerekçesini Enerji Bakanı yapmış çağrıyı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri davet edilmedi. O yüzden Avrupalılar da gelmesin diye. Bakalım Avrupalılar ne yapacaklar? Bence uymazlar. Çağrıya Türkiye'ye ihtiyaçları var. Baksanıza hani Ekonomist dergisi ne kadar önemli. Avrupa 1030. kez ABD bölgeden çekiliyor diye haber yapıyorlar, analiz yapıyorlar. Onun yerinde Türkiye alacak diye öngörüler saçıyorlar ortalığa. Pakistan bu arada Afganistan'da dün hava saldırısı düzenlemiş. Afganistan topraklarından sızmalar olduğu gerekçesiyle, SİHA'lar atıldığı gerekçesiyle 10 hava saldırısı, 4 kişinin öldürüldüğünü, sivilin öldürüldüğünü söylüyor Afgan makamları, Taliban makamları tabii ki. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump artık BM'den kurtuldu. Bütün dikkati birazdan aktaracağım. Çin devlet başkanı ağırlamakta ama tabii bir BM genel kurul oturumlarındaki ev sahipliğine 3 medya kuruluşu, CNN, MS Now ve Politico'nun muhabirlerine Beyaz Saray'a giriş yasağı getirmek damgasını vurdu. Mahkemeye başvurdular diye dün aktarmıştım. Hemen karar vermiş hakim. Ve anayasa olarak yeterli hukuki süreç işletilmedi ve itiraz hakkı tanınmadı. Üstelik de gerekçe değişiyor. Yalan haber deniyor. Ondan sonra ulusal güvenlik endişesi deniyor. Net değil. O yüzden de bozdum ben bu kararı diyor. Dolayısıyla 3 kuruluşun basın kartlarının, Beyaz Saray kartlarının iade edilmesi gerekiyor. Bu arada tabii Trump'ın protestoya uğradığını görmüştük. Mikrofonsuz bırakmıştı. Diğer haber kuruluşları ortak havuz, ortak protesto yapmışlardı. Trump tabii pek çok şey laf ediyor. Washington'a giderken de dünyada en çok bize saygı duyuluyor filan gibi, harika görüşmeler yaptık gibi açıklamalar yapmış ama yakabini takılı olmadan. Havuz olunca tek bir mikrofonla bütün gazeteciler sorunları çözüyorlar yayınla ilgili. Evet, tabii daha önümüzdeki bir ay içerisinde odaklanacağız. Amerika'da 3 Kasım seçimleri var. Son anketlerde cumhuriyetçilerin bile Trump'a destek oranlarında azalma var. Dış politikasını onaylayanların oranı %29'larda seyrediyor. İki başkanlık döneminde kaydettiği en düşük oran bunlar açıkçası. Yani cumhuriyetçiler ayrı, bütün halk kitleleri arasında, tabii demokratlar arasında pek de desteği yok haliyle. Tabii neden? Hayat pahalılığı, memnuniyetsizliğin arkasında dizel fiyatları, yakıt fiyatları vesaire. Savaşın 3 Kasım sonrasında biteceğini vaat ediyor Donald Trump. Evet efendim, Donald Trump tepkileriyle de kapışıyor. Belki bir kısmı iç politikaya oynuyor. BM genel kurul oturumlarından ve o marjda çıkardığı en önemli anlaşma Grönland'ı-Alma anlaşmasıydı. Tamam, siyasi olarak almadı ama 1951'de yapılmış anlaşma ile kıyaslandığı Amerikan üsleri de vardı ama artık Grönland'ın bütün askeri savunma işleri Amerika Birleşik Devletleri'nin, özetle kendi kendinin sınırlarını savunamayan bir devlet varlığı olabilir diye düşünüyorsanız bir şey diyemeyeceğim size ama Trump bir de satın almaktan bahsediyordu, bedel falan ödemiyor. Tabi haritalar yayınlıyor, her yer Amerika Birleşik Devletleri bayraklarıyla, Grönland'ı, Kanada'sı, Meksika'sı, bu ülkelere itiraz ediyorlar. Bunlardan biri de Kanada'yla ticaret kapışması yaşadı Amerikalılar. Ben bu konuda Brian Barletik'in değerlendirmelerine doğrusu katılıyorum. Mike Carney çok böyle Trump'a da meydan okuyup da karşı gümrük vergileri koyduğu için övgüye mazhar oldu ama Kanada'daki pek çok şirket, Amerika bağlantı sahipleri vesaire kim kime nasıl meydan okuyor ben çok anlayabilmiş değilim ama tabii gösteri dünyasında yaşıyoruz efendim sonuçta. Kanada Başbakanı Mark Carney bu gösterileri iyice abartmış. İşte ABD'ye dahil etme Kanada'yı Trump'ın söylemlerine karşı, bunları aslında çok ciddiye aldıkları, askeri müdahale perspektiflerini detaylandırdıkları, efendim şöyle demiş: benim konumumdaki bir yetkilinin görevi bu tür siyah kuğu senaryolarını hesaba katmak diyor. Yani askeri bir takım önlemler. İşte Ottawa'nın Elon Musk'a ait Starlink uydu iletişim sistemlerinin kullanımını sonlandırmayı falan planladığı yolunda haberler var. Bana biraz komik geliyor açıkçası ama bilemiyorum, belki de yanılıyorumdur. Mark Carney bu arada Trump'ın İran'ı karar veremedim, imha mı etsem yoksa anlaşma mı yapsam tarzında BM kürsüsünden ettiği laf da sorulmuş. O da, şu anda bir savaş var, o da savaş dilini kullanıyor, normal yani öyle diyor. Batı'nın bu kurallara çok düşkün, kendi kurallarına çok düşkün liderlikleri istedikleri zaman savaşçı, son derece savaşçı söylemleri, ay çok normal, savaş var, o da savaş dili kullanıyor diye ne kadar güzel, sevimli bir biçimde izah ediyorlar. İlk aklıma bu düştü Mark Carney'nin ifade görünce. Almanya'da bu arada müttefik, birazdan konuşacağız Almanya'yı. Tabii eyalet seçimleri, Mecklenburg, Batı Pomeranya seçimleri sonrası Almanya'da Friedrich Merz BM'ye gidemedi. Trump kürsüden, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden bütün ülkelere haydut yuvası deyip çekilme çağrısı yapmıştı. Ve tabii Almanya reddetmiş, kurallara dayalı uluslararası düzenin bir parçası olduğunu iddia etmiş Alman Dışişleri Bakanı. Valla benim gördüğüm kadarıyla Yugoslavya Savaşı'ndan beri hukukun Batı lehine ve Batı jeopolitiği için nasıl eğilip bükülebildiğinin ispatı diyebiliriz bütün bu mahkeme süreçlerine. Hedefteki ülkeleri şeytanlaştırma, onlar hakkında davalar çıkartma şeklinde. Tabii Amerikalılar ortalığı Irak işgaliyle Afganistan'la bulandırdıkları ve da değil, daha önceki Amerikan başkanları bizim askerlerimize falan dokunamazsınız, yakarız sizi dediği için bu evrensel hukuka ulaşma süreci sık sık sekteye uğramıştı. Trump bunu daha dobra bir biçimde, bunlar haydut, hepiniz çıkın diye dile getiriyor. Bana sorarsanız Nauru bu arada Pasifik ülkesi UCM'den, Roma statüsünden çekilme kararı almış. Avrupa ülkeleri de böyle Trump'a dayılanıyorlar UCM yüzünden ama Netanyahu hakkında çıkan tutuklama kararını hiçbirisi uygulamaya yanaşmadı. Avrupalılar ne derlerse zaten yani bir sahtekarlık oluyor bunun arka planında. Evet, dün Zelenski de seçilmemiş de facto lideri Ukrayna'nın, diyelim seçim yapmıyor. 9 milyon insan dışarıda diye açıkçası bu şu anlama geliyor, hiç yapamayacak çünkü o 9 milyon geri dönmeyecek. Yarıdan fazlası Rusya'ya gitti, geri kalanı Batı'da. Herhalde bir daha Ukrayna'da seçim meçim olmayacak ya da belki şartlar değişirse olur, bilemiyorum. O da de facto lider olarak BM kürsüsünden seslendi. Pek anlam veremedim laflarına, baktım doğrusu ne demiş diye. Dünyanın en zengin ülkeleri bile yeterli sayıda füze önleme füzeleri yok. Zenginlerin bile önleme füzesi kalmadı. Çok ayıp. Patriot füzeleri istiyor. Yok tabii, yok tabii ki. Trump'tan da istemişti. Trump lafı dolandırmış sadece. NATO zirvesinden beri Türkiye'de bir takım yorumcular, aa bakın lisans verecekler, patriotlar geliyor falan diye bir de üstelik sayfalarca yorum yaptılar. Hepsi post çıktı. Ben size başta söylemiştim bu işlerin olmayacağını. Evet, önleme füze stoklarını yıllarca arttırmaya çalışan ülkeler bile büyük kısmını kullanmış durumda. Yani zaten büyük kısmını Ukrayna'da, sonra İran'da kullandılar. Sonra yapay zeka savaş alanında kararları ele geçirmeden barış olmalı falan gibi tuhaf tuhaf laflar. Tabii Rusya'yı tehdit ediyor. Enerji altyapısına yönelik saldırıları meselesi acı verici. 40 günlük savaş ilan etti Rusya Federasyonu ve 40 günün sonucunda yani nihayet Rusya'da birileri oh be dediler. Yani çünkü çok Ukrayna tarafına yeterince nokta atışı belirli strateji çerçevesinde vuruluyor. Tesisler, askeri sistemle bağlantılı, Amerikan savaş kitabında çifte kullanımlı denilen yerler. Ama bu 40 günlük savaş Rusya'nın da yine aynı şekilde yanıtlarına yol açınca Rusya'da hissiyat oh be olmuştu. Ben takip ediyorum yakından. Dolayısıyla daha geçen gün bir 40 gün daha Rusya'ya saldırıları yoğunlaştırma çağrısı yaptı. Gerçekten dramatik, bir an önce bunun bitmesini arzulayan biri olarak konuşuyorum. Tabii ki Rusya da zarar görüyor ama bu söylemlerin hiçbir anlamı yok. Bugün yine açıklamaları var basına. Trump'la görüşmüş efendim. Neden, ne görüşmüş? Tuhaf şeyler. Teklifler görmedim ben bunu. Hiçbir teklif görmedim. G20 Aralık'ta üçlü görüşme olabilir, üçlü toplantı illa tutturuyor. Açıkçası tuhaf. Tabii Trump Çin liderini ağırlamaya bugün başladı. Putin'i etkilemesi için Çin devlet başkanını ikna etmesini istemiş Zelenski. Zor işi bence. Bir de BM Genel Merkezi'ne yürürken ne zaman Moskova'ya gideceksiniz diye Rusça ben de işittim bir soru soruluyor. Füze üzerinde diye bir yanıt veriyor. Tuhaf. Yani füzeyle Moskova'ya bu uçmaktan bahsediyor. Bilemedim tabii. Kremlin sözcüsü bugün Zelenski'nin Moskova'ya gelme davetini reddetmesini kayda almadı Moskova diye açıklama yapmış. Neyse. Zelenski sonuçta ateşkes peşinde. 51 ülkeyle birlikte bir ortak bildiri yayınladılar. Derhal koşulsuz ateşkes. Neden? Kazanıyoruz diye başlıklar atıyorlar Batı medyasında. Kazanan taraf niye ısrarla ateşkes ister? Çözemedim doğrusu. Ama Ursula von der Leyen'le büyük bir kriz yaşamışlar. Sanıyorum Politico dergisinde var. AB para verirken artık bir takım şartlar koşmak istiyormuş Kiev'e. Avrupalıların paraları hiç oldu hepsi. Evet, ateşkes istemelerinin sebebi çok açık. Rusya Federasyonu'nun cephe hattında kendi bildiği ritimde ilerlemesi ve Ukrayna'nın bütün lojistik tesisleri, ne varsa askeri, askerle bağlantılı vurulması. Örneğin iki gündür internet kesintisi yok, internet yok diye ağlıyorlar ama tabii ki o vurulan yer Ukrayna ordusuna iletişim hizmeti sağlayan Kyivstar ve Pelkovy. Bunun gibi iki tane daha gördüm. Haberleşme merkezleri, bunlar hep orduyla internet trafiği alışverişi için kilit noktalar. İşte New Telco veri merkezi, bunların hepsi askeri sınai tesis ve size izah ettiğim gibi Amerikan savaş kitabında da yer alan çifte kullanımlı diye geçen sistemler, onlar vuruluyor. Rusya Savunma Bakanlığı Odessa'da da Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya giden askeri yüklerin depolanması ve dağıtımı için kullanılan iki lojistik merkez, bir de Çernomorsk'ta yakıt ve yağ taşıyan tanker vurulmuş, bunları açıklamışlar. Evet, Rusya'da bu arada seçimler bitti. Putin seçim değerlendirmesini de yaptı Devlet Duması. Seçim yapılırken şiddetli bir 2000 seçim yapan bir ülkeye saldırıda bulunuyorlar. Tabii Rusların bundan etkilenerek baş kaldıracaklarını düşünüyorlar. Tam tersi oluyor tabii ki sonuçları. Katılımda %59, hem de parlamento seçimleri, yani başkanlık sistemiyle yönetiliyor çünkü Rusya Federasyonu, gayet yüksek bir katılım. Putin vatandaşlara seçime katılımları için teşekkür etmiş. İHA ve füze saldırılarıyla oy kullanma süreçlerini etkileme çabalarının başarısız olduğunu söylemiş. savunma sistemlerinin yani iyi çalıştığını hakikaten bu arada yani 1000 tane fırlatıyorlar, 2 tanesi gerçi zarar veriyor mu veriyor ama 998'i önleniyor, gerçekten muazzam bir savunma şeyi oluştu. Evet, cephedeki askerlere de oylar sizin için mesajı vermiş özel harekatla ilgili olarak. BM'de Ukrayna oturumu yapıldı dün. Sergey Lavrov katıldı oturumda. Müzakere sürecinde kesinlikle operasyonlara ara verilmeyeceğini, acı deneyimlerden ders aldık diyerek tekrarladı. Daha önce 2022'de hakikaten Rusya durmuştu, geri çekiliyordu ve Avrupalılar savaşı harladılar. Silah aktarmak için ara istiyorlar dedi. Sürdürülebilir adil barışın sağlanması için müzakereler her zaman açığız dedi. Batı'nın çifte standartlarını hatırlattı. Grönland'ın ABD'ye katılabileceğini Trump ima ettiğinde gıkı çıkmıyor. Danimarka'nın toprak bütünlüğü vurgusu yapıyor. Ondan sonra da Donbas kendi kaderini tayin hakkı istediği zaman kendi kaderini tayin hakkı yok diyor. Giteriz örneğin BM gider ayak artık görevi dolan genel sekreter. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'yı da göreceğiz demiş gerçekten. Avrupalılar sahtekarlık yapmamış olsalardı Ukrayna'nın 1991 sınırlarının kalabileceğini, özel harekat öncesi sürekli olarak devletlilik vurgusu yapılmıştı Rusya açıklamalarında hatırlarsanız. Avrupa'nın değerlerini de sorgulamış bir kez daha. Brüksel Ukrayna'nın Avrupa değerlerinde ısrar etmesi nedeniyle AB'ye yaklaşmasını sağlamaya çalışıyor. Bu ırkçılık, kiliselere zulüm, nazizmin yüceltilmesinin AB'nin benimsediği değerler olduğu anlamına mı geliyor diye sormuş. Tabii Banderacıları desteklediğinizde problem oluyor bir noktada. Dünyanın hiçbir yerinde bir dilin tamamı Ukrayna'daki gibi yasaklanmamıştır da demiş. Dün aktarmıştı doğum yapan annelere Rusça bağırmanın yasaklanması haberini. Evet efendim, tabii Güvenlik Konseyi'nde bu 51 ülke ortak bildiriyle Rusya'yı eleştirdiler ama Amerika Birleşik Devletleri bu bildiriye katılmadı. Onun yerine Sergey Lavrov'la Marco Rubio'nun Dışişleri Bakanı'nın bir saate yakın görüşmesi var. Bu görüşmenin sonucunda Rusya Dışişleri açıklama yapmış, ikili ilişkileri de istişare etmişler. Ukrayna konusunda özel olarak bir şey yok yani, Kiev'in sivilleri hedef almasını kayıt altına almış Sergey Lavrov. Avrupa ülkelerinin koordinasyon halinde davrandığını söylemiş. İkili ilişkiler içinde tabii diplomatik ilişkilerin normal ABD'nin el koyduğu Rusya'ya ait mülklerin iadesi dahil bunların görüşülmesi gerektiğini söylemiş. Marco Rubio Putin'i Miami'de Aralık'ta G20 zirvesine davet ettik diye açıklama yaptı. Dünya liderleri hem de Trump'la görüşme fırsatı olsun diye umarız kabul eder diyor. Sovyetler Birliği ile ABD arasında soğuk savaşta bile temaslar sürdü. Önemliydi bunlar. İki ülke arasında nükleer yıkım tehlikesi var çünkü. Hani Amerikalılara görüşmek durumundayız mesajı veriyor. Bir yandan da Trump da bir yaptırım, Rusya enerjisiyle ilgili yaptırım tasarısını imzaladı. Bu çok geniş yetki veriyor başkana. İstediği zaman kullanabilir. Başka alanlarda da kullanabilir. Rusya'nın ötesinde bir araç haline gelebilir diye de mesaj atmış. Tabii Çin, Hindistan, Türkiye gibi ülkeler Rusya petrol ve doğalgazı alıyorlar. %100'e yakın ek gümrük vergisi yetkisi veriyor Donald Trump'a. Kullanıp kullanmamak ona kalmış. Tabii Kiril Dmitriyev'in New York'a gittiği haberlerini gördüm. Amerikalı temsilcilerle görüşmek üzere ama Peskov'un bugünkü açıklamaları ABD'ye olası ziyaretiyle ilgili teşekkür etmiş, sağ olun demiş ama henüz inceleyeceğiz. Yani Miami'deki G20 zirvesine gidip gitmeyeceği belli değil. Rusya'nın geçici ateşkes falan istemediği, kalıcı barış istediği tutumunun net olduğunu tekrarlamış efendim. Daha çok ben APEC zirvesi olacak tabii Çin'de. Trump, Xi Jinping ve Putin arasında bir üçlü görüşme olabileceğini düşünüyorum. Bakalım ne çıkacak, hep beraber göreceğiz. Bugün tabii dün Rutte'nin bir takım açıklamaları vardı. Rusya'nın hibrit tehditleri vesaire, gerçekten çok acayip laflar. Bugün El Mundo gazetesi İspanya'nın efendim John Ratcliffe Ağustos sonlarında Moskova ziyareti sonrası Rus gemilerinden fırlatılacak falan diye böyle bir takım provokatif Geranyum İHA'larıyla İspanya, Fransa, İtalya'ya yani Rusya Akdeniz'e gidecek. Bu ülkeleri vuracak gibi gerçekten bana yanıltma operasyonun dik alası gibi gelen bir haberi var. Onu gördüm. Neden böyle bir şey yapsınlar? Libya'yı üst olarak kullanan Ukraynalıların Akdeniz'de gemi vurduğunu gördük bu arada. Öyle ki Yunanistan şikayet etmişti. Açıkça yansımıştı. Evet efendim. İngiltere'de askeri uzay filosu kuruyorlarmış İngilizler. Polonyalılar Amerikan kalıcı üssüne Fort Trump ismi veriyorlarmış. Avrupalıların halleri bildiğiniz gibi diyebiliriz. Bugün tabii Xi Jinping'in Amerika ziyareti başladı. Kırmızı halılarda karşılandı. 100 metrelik 21 pare top atışı. Trump tabii 60 yıllık bir protokolü bozmuş. Andrews hava üssünde bizzat Çin liderini karşılıyor. 1962'de İngiliz başbakanı Harold Macmillan'ı Kennedy bu şekilde karşılıyor. Normalde Amerikan başkanları havaalanına gitmiyorlar. Tabii gövde gösterisi biraz da Trump B-1 bombardıman uçakları uçuyor üzerlerinden. Trump'ın surat ifadesi ay ne kadar etkili diye böyle Xi Jinping hiç umurunda değil şöyle bakıyor. Gerçekten çok ilginç tabii. Şimdilik tabii ilk ben yayına girerken havaalanında yapılan açıklamaları gördüm. Yani rakip değil Çin ve Amerika ortak olmalı. İşte kontrol etmemiz lazım anlaşmazlıkları, ikili ilişkiler, Çin halkından getirdiği selamlar bir yani şu an tabii görüşmeleri beklemek gerekiyor. Gümrük vergileri Ocak ayına süresi dolmuştu. Geçen yıl Busan'da üzerinde uzlaşılan Scott Bessent duyurmuş 10 Ocak'a kadar uzatılmış gümrük vergilerini, gümrük savaşları geçen yıl çıkmıştı. Ama tabii bütün bunlara yarın ilk temaslarda ya da pazartesi değerlendireceğiz ABD-Çin zirvesini. Şimdi biz Almanya'ya bakacağız efendim. Sevgili Tunç Akkoç meslektaşımla az sonra burada olacağız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızda harici grubu, medya grubu'nun yönetmeni, genel yayın yönetmeni Tunç Akkoç var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. İki konu belirledim bugün, hemen girişte söyleyeyim. Birisi tabii bu hafta BM Genel Kurulu'ndan süzüldü geldi bütün dünyadaki gelişmeler. Açıkçası siyasi şovlardan, hiç sonuç vermeyecek bir takım şeylerden bezdim ben de aktarırken ama tabii ki dünyadaki gelişmelere ışık tutacak şeyler de vardı Birleşmiş Milletler'de. Orada olamayan bir isim, Almanya şansölyesi Friedrich Merz. Tabii geçtiğimiz pazar günü, bu haftanın başında aslında, Almanya yine seçimlere gitti. En son sanıyorum 2 ya da 3 hafta önce konuşmuştuk sizinle. Almanya'da yetişmiş bir insan olarak büyük şok dalgasını Almanya için alternatif var. Bu sefer tabii Mecklenburg, Batı Pomeranya, bizde Pomeranya diye geçer ama tabii Almancası başka galiba. Friedrich Merz gidemedi çünkü baraj altı kaldı. Sanıyorum büyük bir yıkım söz konusu. Bu hafta herkes BM kürsüsünden mesaj verirken istifa baskısı altında olduğuna dair anketler görüyorum. Bir takım barometre anketleri var. Berlin'de tabii bu arada solla ilgili tartışmalar var. Bir bu konu, bir de tabii sizin düzenlediğiniz İstanbul'da Doğu Batı Forumu, harici grubu düzenliyor. Çok ilgimi çekti. Benim de takip ettiğim Amerikalı podcastçiler, ayrıca onları da sormak istiyorum. O yüzden hemen bir Almanya'yı toparlayalım, Doğu Batı Forumu'na getirelim istiyorum. Şimdi Merz gidecek mi hakikaten? Böyle evde kala kaldı. Almanya'da çok acayip tartışmalar görüyorum. CDU'nun kendi içinde tartışmalar görüyorum, anketler görüyorum. Neler oluyor? Hemen buradan başlayalım.
2: Gerçekten yeniden Almanya'da seçimler ve bir yayında tekrar beraberiz. Teşekkürler davetiniz için. Yani Almanya şansölyesinin New York'a, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gidememesi çok acayip bir olay. Yani biraz şansölye Merz'e ve onun işte liderlik özelliklerine ve oraya da geleceğim ama şunu belirtelim. Dediğiniz gibi 3 hafta önce Almanya'da bir eyalet seçimi gerçekleşmişti. Hı hı. Onu konuşmuştuk. Şimdi 4 gün önce iki eyalette, birisi başkent Berlin, diğeri de işte Mecklenburg-Vorpommern deniyor Almanca, Hamburg tarafında bir eyalettir. İki farklı eyalet, iki eyalette de kazanan partiler tamamen farklı ama ikisinde de kaybeden aynı. Hı hı. Hristiyan Demokratlar, CDU. Şimdi 3 hafta önce konuştuğumuzda da böyleydi. Yani çok ciddi, etrafından hani dolanamayacağımız, mutabık olduğumuz bir trend var, bir gelişme var, bir hezimet var. Yani Hristiyan Demokratların gerçekten çok büyük gerilemesiyle, çöküşüyle karşı karşıyayız şu anda. Zaten Friedrich Merz'in, yani Başbakan Şansölye Merz'in kendi ifadesiyle seçimleri bir disaster, yani Almancası da İngilizce disaster gibi
1: benzer,
2: bir felaket olarak yorumladı. İlginç olan burada, seçim sonuçlarını felaket olarak yorumlamasına rağmen aslında partinin, Hristiyan Demokratların çizgisinde de politikalarında da bir değişikliğe gitmeyeceğini ilan etmesi. Hı hı. En büyük çelişki sorarsanız burada yatıyor. Ne yaşadık 4 gün önce? Çok kısa söyleyelim onu. Almanya tarihinde ilk defa Hristiyan Demokratlar bir eyalet parlamentosunun dışında kaldılar. Yani baraj parlamentoya altı giremedi.
1: Evet.
2: Baraj altı kaldı. Yani 4.9 oy aldı. Yaklaşık 10 puan kaybetti Mecklenburg eyaletinde. %13 almıştı. 4'lere düştü. Yine aynı şekilde Berlin eyaletinde %28 oy almıştı. Bir önceki seçimlerde, bu seçimde pazar günü 18 aldı. %18 aldı yani %10 puan. Bunlar hani yenilir yutulur şeyler değil. Çok büyük rakamlar. CDU'dan Mersin Partisi'nden AfD'ye 60 bin oy gitti. 60 bin kişi yani 1000 değil 2000 değil 60 bin kişi Berlin'de AfD'ye oy verdi. Bir önceki seçimlerde CDU'ya oy vermişlerdi. Dolayısıyla şimdi ben geçen yayında da söylemiştim. Merz istifa edecek. Yani oraya gidiyor. Kaçar yolu yok. Sadece birazcık direnmesi. Hani normalde politikacıların, liderlerin, hele bir de devlet başkanlarının falan karakterlerine belki hani çok fazla anlam yüklememek lazım ama bazen de tabii önemli olabiliyor. Devreye giriyor. Çok hırslı birisi. Merkel, Merkel hükümetlerinde Angela Merkel biraz kenarda tutmuştu Merz'i. Hiç önemli görevler vermedi baktığımız zaman geçmişe. Fakat o hep bir yerlerde olmak istiyordu Friedrich Merz. Dünyanın en büyük şirketlerinden ABD merkezli ama tabii uluslararası bir tekel. Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan BlackRock'ın Almanya temsilcisiydi. Yani böyle bir insan. Uzun yıllar orada çalıştı. Siyasette çok yer bulamayınca yani Hristiyan Demokratlar'da yöneticiydi Merkel zamanında ama hiçbir önemli pozisyona gelemedi. Yani bir bakan olamadı vesaire. Dolayısıyla tabii çok şansölyeliği, başbakanlığı çok istiyordu. O yüzden benim gözlemim, onu söyleyeyim. Yani çok bırakmak istemiyor ama şimdi
1: mümkün mü Almanya'da bu durum bu ara düşüp de başbakan kalabilmek mümkün mü? Yani?
2: Yok. Mümkün değil. Yani şöyle bir bilhassa 90'larda hani refah toplumu, hani istikrar abidesi falan dediğimiz Almanya şöyle mesela geçmişte şunu görmüşlüğümüz var. Almanya'da yani birkaç bin euro ya da birkaç bin mark işte yolsuzluk yaptı mı yapmadı mı ya da işte bir yurt dışı seyahatini işte başka kanallardan, kaynaklardan karşı Cumhurbaşkanı istifa etti Almanya'da. Evet, sadece bu sebepten. Evet, böyle bir ülke. Evet. Dolayısıyla bunları kaldıracak bir yer değil. Fakat Merz ısrar ediyor. Şimdi Turbun büyüğü heybede. Ben size ne olacağını söyleyeyim. Almanya'nın en büyük eyaletinde esas seçimlere gidiyoruz. Yani yeni yılın işte ilkbaharında Nisan olması lazım. Yanlış söylemeyeyim. Birkaç ay sonra Kuzeyren-Vestfalya eyaletinde seçimler var. Eğer şu anda istifa etmezse önümüzdeki aylarda bazı gelişmeler olmazsa beklenmedik diyelim. Ben orada bunun yaşanacağını tahmin ediyorum. Dolayısıyla ömrü Friedrich Merz'in çok uzun değil. Problem şurada. İç siyasette, dış siyasette, ekonomi politikalarında alternatif geliştiremiyor. Yani hiçbir söylem geliştiremiyor. Yani bir ay içerisinde Eylül'de 3 seçim yaşandı. Yani böyle bir hezimet yaşanabilir mi? AfD'ye tabanını kaybediyor. Yani AfD partisi, sağ popülist parti oylarını Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ikiye katladı. Ve oyların işte çoğunu yine Hristiyan Demokratlardan aldı. Yani tabanını resmen Hristiyan Demokrat Parti'nin altına oyuyor. Şunu söyleyeyim size bir ilginç anekdot ya da bir şey başlık olarak. Yani bir ne yapacağını bilememe var Hristiyan Demokratlarda. Merz'in şöyle diyelim yani koalisyon ortağı gibi hani Hristiyan Demokratlar tabii Bavyera eyaletinin eyalet başkanı var. Zöder şunu itiraf etti. Evet, Markus Zöder dedi ki birkaç gün önce AfD'ye yönelik geliştirdiğimiz bizim politika yani güvenlik duvarı politikası çöktü dedi. Bu çok önemli. Zaten geçen yayında da bunu konuşmuştuk. Yani AfD kapatılır mı vesaire. O tren kaçtı. Aslında başka şeylerin de kapısını aralamaya çalışıyor Zöder. Yani tabii Merz'in biraz gideceği belli. O da hani zaten kendisi de şansölye olmak istiyordu Markus Söder ve dolayısıyla biraz da AfD ile işte koalisyonun da bence yolunu yapmaya çalışıyor. Bu diyor güvenlik duvarı AfD'ye karşı işte savunduğumuz politikalar, geliştirdiğimiz politikalar geçerliliğini yitirdi. Dolayısıyla biz şu anda gerçekten Alman merkez sağının ve aslında sistem partilerinin gerçekten bir iflasını yaşıyoruz. Yani biraz Berlin'e de şimdi Kol Parti'yi de.
1: Evet, şimdi
2: bir sonuçta bu.
1: Evet, tam da onu soracaktım. Diğer yandan da tabii Berlin'de de sosyal demokratlar falan tamamen patlamış gözüküyor herhalde. Ve şimdi tabii bir Türk asıllı bir isim var. Yani tabii Avrupa deyince ben sağ sol nedir çok kafam artık gitmiş durumda açıkçası. Büyük iddialarda bulunmuyorum ama bana hiç sol gibi gelmiyor. Bunlar bildiğiniz liberal yani savundukları şeyler, yani işte en fazla kiraların ötelenmesi falan gibi. Yani eğer bu solsa, yani bugün dünyada sol dediğimiz şey buysa, bir şey diyemeyeceğim. Yani bizim kafamızdaki sol yok, fakat tam olarak ne olduğunu anlayamıyorum. Almanya'ya bakınca hiç anlayamıyorum hele. O yüzden bir iddiada da bulunmuyorum açıkçası. Şimdi çünkü Türkiye'de de biri yaşasın Berlin'i sol kazandı, yaşasın Berlin'i Türkler kazandı. İşte Tarkan'la sevinme falan filan. Yani nedir bu? Neyle karşı karşıyayız?
2: Ya tabii hani saygı duyuyorum hani her fikre.
1: Elbette.
2: Tabii ki hani. Hani olabilir, hani sevinebilirsiniz, Tarkan şarkıları çalıyor.
1: Tabii ki.
2: AfD kazanacağına sol parti kazansın diye bir duygusal yorum yapabilirsiniz ama ben şöyle değerlendiriyorum. Tabii siyah ve beyaz değil her zaman politikada her şey ya da bu gelişmelerde. Şöyle değerlendiriyorum. Birinci sonuç şunu söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi az önce Hristiyan demokratlar, sosyal demokratlar, yeşilleri de buna ekleyelim. Bunlar liberalleri de ekleyelim tabii ki. Dört parti esas. Bunlar biz hani sistem partileri diye tarif edebileceğimiz eski tabirle, yani müesses nizam. Bu işte Alman siyasetinin kolonları, dört kolonu diye tabir edeceğimiz bu dört parti. Berlin'de sol partinin ve aynı zamanda AfD'nin bu derecede yüksek oy almasını biz tabii sistem partilerinin de iflas etmesi olarak yorumlamalıyız. Bu bir gerçek. Bunu bir tarafa koyuyoruz. Yani çünkü sol partiye seçmenler, epeyce de gençler ne için oy veriyor? Çünkü ya biz bu ülkeyi yöneten partilerden dilediğimizi, istediğimizi alamadık. Farklı bir partiye oy verelim diye. Hani nasıl oraya geleceğim onu tartışırız ama sonuç olarak ülkeyi hiç yönetmemiş olan ve Almanya'da da hani Almanya'dan bakıldığında Alman seçmeni nazarında da aslında tırnak içinde biraz uçlarda bir parti olarak, yani en azından medyada Almanya'da da biraz öyle lanse edilen bir partiye gittiler, oy verdiler, işte 25 bandında bir oy aldı sol parti. Buradan çıkan bir sonuç bu. Ama ben açık söyleyeyim, yani tabii okuyorum, görüyorum.

0: birazcık tırnak içinde solunda duran bir parti ve Yeşiller Partisi bir önceki hükümette yıprandığı için, yani hiçbir kredisi kalmadığı için Yeşillere oy verenlerin tabii önemli bir kısmı sol partiye oy verdi. Ve Berlin özel bir yer. Ben size hani şunu söyleyeyim. Berlin'i iyi bilen birisi olarak, Berlin kimlik siyasetinin Avrupa'da, sadece Almanya'da değil, Avrupa'da başkentlerinden birisi. Yani siz Berlin'i eski Doğu Almanya'nın bazı eyaletleriyle, işte Köln'le, Hamburg'la kıyaslamayın. Yani bir hafta tatile gittiğinizde bile bunu gözlemleyebilirsiniz. Dolayısıyla sol partinin yükselişinin bir sebebi de o. Yani zaten Yeşillere oy verenler de bu kimlik siyaseti yüzünden vermişlerdi. Ve gerçekten sol parti çalışanların, emekçilerin, hani çünkü geçmişi, tarihi kökeni biraz öyle. Hem Doğu Almanya'dan geliyor, hem de daha sonra kuruluşunda da sol partinin dinamikler öyleydi. Emekçilerin, çalışanların, işçilerin partisiydi. Fakat geldiğimiz noktada büyük kentlerde, metropollerde yaşayan işte beyaz yaka ya da işte üniversite öğrencilerin, belli muhitlerde yaşayan falan, kimlik siyasetini çok önemseyen çevrelerin esas partisi. Berlin'de tam böyle bir yer. Dolayısıyla bir faktör de bu. Bir faktör, yani hem sistem partilerine, hükümete olan tepki doğru, ama aynı zamanda da bu. Dolayısıyla biz bu trendi hani diğer eyaletlerde çok fazla görmeyeceğiz, sol partinin yükselişini, ve çok fazla anlam yüklemeye gerek yok. Yani örneğin Fransa'da işte mesela Mélenchon şu anda Le Pen'le falan yarışıyor, görünüyor. Ya da başka ülkelerde, işte İspanya'da tabii Sanchez var, solun güçlü bir şeyi var falan. Sol Almanya'daki sol partinin durumu bunlarla benzemiyor bana, anladım, sorarsanız.
1: Anladım. Hiç çok benzemiyor. Bölgesel, çok Berlin'e özgü bir durum. Peki evet. Bir iki dakika daha, ondan sonra çünkü foruma geçmek istiyorum. Almanya'dan bir alternatif çıkma olasılığı var mı? Yani savaşa alternatif, artan faturalara alternatif falan, hani ya kardeşim biz ne yapıyoruz, niye böyle bir şey yapıyoruz falan, çıkabilir mi? Ama bir iki dakika sonra foruma geçmemiz lazım, son beş dakika.
0: Tamam, o zaman o zaman bir dakikada özetleyeyim. Tamam. Ben maalesef, ya yani ben karamsarım çünkü daha umut veren bir parti vardı. Zara Wagenknecht'in partisi. Evet. Az önce biraz anlatmaya çalıştığım argümanlara hani hem fikrim yakın şeyler söyleyerek sol partiden ayrılmıştı. Maalesef şu son seçimlerde de, hem işte 4 gün önce hem de genel seçimlerde %5'in altında kaldı. Ama sadece o değil, ben hani hem Almanya'nın tarihi, işte toplumu, toplumsal gelişimi vesaire düşündüğümde, değerlendirdiğimde ben çok iyimser değilim açıkçası.
1: Evet. Peki, yeterli bu. Benzer şeyler düşünüyormuşuz. Ben de yani çok uzman olmadığım için iddialı konuşmuyorum ama içime doğan olarak birazcık sordum. Peki şimdi hemen soralım. Tabii 26'sı değil mi? 25-26'sı, 25'in akşamı, evet, var. Bir de tabii aslında son dönemde Türkiye'de pek çok böyle daha çok nasıl diyelim, devletin de öncülük ettiği pek çok etkinlik, konferans yapılıyor. Yapılmıyor değil ama büyük de bir işe girişiyorsunuz. East West Forum diye. İstanbul'da. Şimdi benim şuradan ilgimi çekti tabii, benim de takip ettiğim artık dünyayı, çünkü batılı haber ajanslarından falan anlamanın imkanı, ihtimali yok tabii, oralara bakıyoruz bakmasına, ama ya gizliyorlar, saklıyorlar bir takım demeçleri, gelişmeleri, ya kendi istedikleri gibi eğiyorlar, büküyorlar. Ama bu ülkelerde, Batı ülkelerinde önemli podcast camiası oluşmuş durumda. Hani bir ara Twitter takip ediyordum, atıyorum Suriye Savaşı'nı takip edebilmek. Şimdi artık Twitter'da hiçbir şey kalmadı zaten. Zaten Ukrayna Savaşı, Telegram takip etmiyorsanız hiçbir şey anlayamazsınız. Burada da podcastçiler. Çok ilginç isimler var. Daniel Daniel Davis benim mutlaka takip ettiğim bir isim. Amerikan ordusundan bir isim. Glenn Deason var. İskandinav, evet. Norveç'ten profesör. Başka isimler de var.

0: Ama önce nereden çıktı bu? Yani neden böyle bir şey düzenlemedi? Bunlar hep çünkü jeopolitiği Batı'nın içinde bulunduğu sıkışmışlıkları da analiz ederek yorumlamaya çalışan çoğu isim var. Almanya'dan isimler var. Biraz anlatır mısınız hem forumu düzenleme ihtiyacı hem katılımcılarla ilgili hem de insanlar takip etmek isterse ne yapabilirler?
1: Tabii memnuniyetle. Şöyle birincisi aslında az konuştuğumuz Almanya ile de ilginç bir şekilde ilintili. Almanya'da yaşayan, Berlin'de yaşayan, Almanya'nın aynı zamanda önde gelen de bazı uzmanlarıyla, profesörleriyle beraber aslında düzenlediğimiz bir etkinlik. Hı hı. Ve gerçekten hani İstanbul'da düzenlenmesinin de sebebi örneğin Almanya'da, belki başka Avrupa ülkelerinde tabii daha olabilir, mümkün olabilir ama Almanya'da böyle bir etkinlik çok hani yapılamaz, yapamayız, mümkün değil. Böyle bir farklı fikirlerin, farklı coğrafyalardan, ülkelerden gelen insanların bir arada oturup tartışacağı, konuşacağı, izleyicilerin de izleyeceği bir etkinlik yapmak çok mümkün değil İstanbul
0: evet,
1: tercihi.
0: Evet, evet. Filistin deseler yani, hapse tıkabilirler değil mi? Çok acayip bir şey. Evet.
1: Kesinlikle. Dolayısıyla yani az önce konuştuğumuz Almanya konusundan buraya geliyoruz. Şimdi Avrupalılar İstanbul'a geliyor. Yani dünyanın geleceğini, evet. Avrupa'nın geleceğini, işte bölgenin geleceğini tartışmak için İstanbul'a geliyorlar. Biraz şuradan çıktı bu fikir. Tabii dünyada farklı ülkelerde çeşitli uluslararası etkinlikler düzenleniyor ama bunların çoğu, belki tamamına yakını çoğu ya hükümetler tarafından düzenleniyor ya da bazı resmi kurumlar tarafından ve açıkçası biraz daha resmi çerçevede gidiyor bu etkinlikler. Hani tabii ki takip ediyoruz, faydalı olanları da var ama bu forum ise, bizim düzenlediğimiz forum ise tabii harici medyanın, bizim düzenlediğimiz, Almanya'daki dostlarımızla beraber düzenlediğimiz, tamamen işte sivil diyebileceğimiz ve serbest tartışmayı, özgürce farklı konukların, farklı fikirlere sahip coğrafyalardan gelen insanların tartışabileceği ve gerçekten izleyicilerin de katkı sunabileceği, soru sorabileceği bir etkinlik yapmayı düşündük. Aha. Bir yıldır bunu aslında planlıyorduk. O yüzden de adına forum dedik. Yani umarım gerçekten bir forum olabilir. Çünkü çok önemli konuşmacılar geliyor gerçekten. Yaklaşık 20 konuşmacı var farklı ülkelerden. Ama konuşmacıların yanı sıra yani birkaç yüz izleyici olacak şu anda, kayıtlar onu gösteriyor. 300 civarında kayıt yapıldı zaten, salon ona yetiyor. İzleyicilerin de, katılımcıların da kesinlikle yorum yapabileceği, soru sorabileceği bir etkinlik formatı düşündük ve bunu her yıl yapmak istiyoruz. Bu yıl ilki, çok da büyük ilgi oldu. Hem Batı'dan, yani Avrupa'dan ve ABD'den, hem de Doğu diyebileceğimiz tabii Orta Doğu'dan, Rusya'dan, İran'dan çok önemli konuklar geliyor. Çin'den örneğin Profesör Zhang Weiwei geliyor. Zhang Weiwei Çin'in ünlü devlet başkanı Deng Xiaoping'in çevirmenliğini yapmış ve bugün de Çin'in aslında bir anlamda dünyada, hem Batı'da hem de dünyada görüşlerini, duruşunu anlatan en tanınmış simalarından birisi. Diğer tarafta sizin söylediğiniz ABD'den emekli ABD subayı Daniel Davis geliyor. Daniel Davis uzun yıllar ABD'de güvenlik bürokrasisinin içinde yer almış. Evet. Hani geçen birkaç ay önce istifa eden istihbaratın başındaki Tulsi Gabbard'ın yakın dostu, işte Joe Kent'in istifa eden gene yakın dostu, konuları bilen, içeriden bilen bir isim. Buna benzer çok önemli isimler var.
0: Rusya'dan mesela Kaliningrad'dan galiba Federasyon Konseyi Senatörü.
1: Kesinlikle. Rusya'dan çeşitli konuklar var. En üst seviyede gelen Kaliningrad Senatörü Alexander Shenderyuk-Jitkov geliyor. Alexander Shenderyuk-Jitkov aynı zamanda Kaliningrad'da üniversitede de görev yapmış ve tabii biz şimdi East West forum dedik bunun adına, yani Batı ve Doğu'nun buluştuğu, bir de İstanbul'da buluşması tabii anlamlı. Böyle bir format, konsept olduğu için Kaliningrad da aslında Doğu ile Batı'nın buluştuğu bir şehir. Yani evet, hem Rus şehri hem de Kant'ın, yani Alman evet, felsefeci evet, Immanuel Kant'ın doğduğu şehir. Alexander Schendeljuk da benim yani eski dostum, çok bu şeye uygun, yani Batı ve Doğu'yu evet, iyi bilen bir isim. Rusya'dan o geliyor. Başka Moskova'dan, üniversiteden isimler de geliyor. Bu arada katılımcıların hemen hemen yarısı yurt dışından, yani Türkiye dışından kendi imkanlarıyla da sadece izlemeye geliyorlar. Yani evet, çok ilgi var. Cumartesi onu göreceğiz zaten. İran, İranlı bir önemli üst düzey diplomat geliyor. Ona da çok tabii ilgi, merak şey olacaktır, sorular yönelecektir. Çünkü Ali Asgar Sultaniye, eski büyükelçi, bir önceki dönem nükleer müzakerelerde evet, İran'ın baş müzakerecisi evet, kendisi. Evet. Burada bu konuları çok iyi biliyor ve çok ilginç konuklar var. Dolayısıyla cumartesi günü Beşiktaş'ta, 26 Eylül cumartesi günü Beşiktaş'ta Akatlar Kültür Merkezi'nde herkesi bekliyoruz. İsveç evet, Forum'a.
0: Evet, Batı'dan da var tabii. Anatol Levin, Quincy Institute'dan, daha liberal kanattan diyelim isimler var. Ya da Pascal Lotas, ben onu da takip ediyorum. Neutrality, tarafsızlık çalışmaları, o daha böyle Japonya'dan galiba, Asya'dan. Gerçekten evet, çok evet, ilginç isimler var. Bakalım tartışmaları biz de takip edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum bilgi verdiğiniz için. Hem de Almanya'yı konuşup sevgili Tunç Akko. Çok teşekkürler. Çok
1: teşekkürler. Sağ olun davetiniz için.
0: Evet efendim, bugünlük bu kadar Eksen'de. Yarın dünyadan gelişmeleri aktarmak üzere, konuşmak üzere, tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Ne zaman yeni bir işe başlasak, bir dükkan açsak, bir ev taşısak, bir nişan yüzüğü taksak, biri mutlaka kulağımıza fısıldar. Bekle hele, eşref saatin gelsin. Ya da bir işimiz yolunda giderse biri de öyle der. Demek ki eşref saati denk geldi. Peki nedir bu eşref saat? Bir deyim mi, bir inanç mı, yoksa yıldızların fısıldadığı kadim bir sır mı? Bugün deyim yerindeyse de zamanı altın teraziyle tartanların izinden gidiyoruz. Eşref saati kelimesi aslında astrolojinin içinden çıkıp gelen bir terimdir. Eşref-i saat, yani zamanın en uğurlu, en hayırlı anı demektir. Ve bu deyim öyle laf olsun diye söylenmez. Yıldızların, burçların, gezegenlerin büyük bir hesapla belirlediği anlara işaret eder. Eskiden gökyüzü bir takvimdi. Sümerler, Keldaniler, Mezopotamya'nın gözcüleri. Onlar yıldızlara bakar, gezegenlerin hareketlerini izler, o hareketlerin insan kaderine etkilerini hesap ederdi. Şimdi astroloji dediğimiz ilmi ahkamın, nücumun esası işte buraya dayanır. Astrolojiye göre her şey bir burçla ve onun yöneticisi olan bir gezegenle bağlantılıdır. Ve bu gezegenler gökyüzünde kutlu anlara da uğursuz zamanlara da sahiptir. İşte bu yüzden bir yıldız kendi yörüngesine dönerken tekrar ilk konumuna döndüğünde o an zamanı şereftir. Bazı kaynaklar buna şerefi şems yani güneşin kutlu saati, bazıları da şerefi kamer yani ayın uğurlu anı der. Astrolojiye göre bu anlar bir tür ilahi denk gelmedir. Evrenin çarkı bir yere tıklayıverir ve işte tam o anda yapılan işler bereketlenir, alınan kararlar güçlenir, edilen dualar yerine ulaşır. İşte tam bu yüzden Osmanlı saraylarında eşref saat sadece bir inanç değil, resmi bir uygulamaydı. Padişah tahta mı çıkacak, yeni bir caminin temeli mi atılacak, ordu sefere mi çıkacak, hepsi müneccim başının tespit ettiği eşref saatte olurdu. İstanbul'un fethine bile o saatte çıkıldığı rivayet edilir. Eskiler boşuna eşref saatini bekle dememiş. Çünkü bazen bir dakikalık fark bir ömrün gidişatını değiştirebilir. Bugün deyim yerindeyse de zamanı altın teraziyle tartanların izini sürdük. Yeni konularıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Sputnik'te.
1: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Deli Bey ile Kaşif Kozinoğlu meselesini hiç konuştunuz mu? Ne düşünüyordu o konuda?
2: Yok, benim vekilim Kaşif Kozinoğlu ile bir kişisel irtibatı yok.
1: İskender Büyük, Veli Küçük dinliyor.
2: İskender Büyük'ün dizide ne yaptığını, ne yapmadığını, kimin adamı olduğunu hiç bilmiyorum yani. Ben de hiç izlemedim. Benim vekilim zaten televizyon izleme alışkanlığı yok. O da cezaevinde duymuş diğer sanıklardan. Onu öğrenmiş olmama rağmen bir kere bile bir bölümünü başından sonuna izlemiş değilim. Şimdi işte gidip FETÖ'yü hakkında Kurtlar Vadisi'ndeki İskender Büyük'le ilgili suç duyurusu yaptın mı? Ya komik olurdum ben yaptaydım yani. Sadece o olurdu.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Ülke tarihinin en büyük kurgunlarından biri oldu. İktidar içinde bile büyük bir panik ve ne olacak bundan sonra korkusu, endişesi var. Sosyal, siyasal ve ekonomik nasıl bir yıkıma yol açacağını aslında herkes görüyor. Hatta iktidar kanadında Ukrayna örneği verilerek aba altından sopa da gösteriliyor. Yani 25 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının en büyük iç sarsıntısı oluyor. Muhalefet nerede? Ben göremedim. Adalardaki meclis üyeleri Türkiye'nin en büyük vurgununda önemli olabiliyor. Bir tuhaflık yok mu? Kurbağa teoremi ve cambaza bak oyunu tek başına oynanmıyor, değil mi? Duyurularımızla devam ediyoruz. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okulda, sırada, evde, sokakta, nerede olursak olalım, okul zili çocukların karnında çalmasın diyoruz, demeye devam ediyoruz. Umut Akdoğan milletvekili bir hesap çıkardı. O hesaba göre bir öğün yemeğin kişi başı maliyeti 85 lira. 180 gün üzerinden 15 milyon öğrenciye her gün yemek verilse yıllık maliyeti 235 milyar lira. Yani yaklaşık 5 milyar dolar. Bütçenin %1'i. 2026'nın ilk 8 ayında, yani Ocak, Ağustos aylarında bütçeden faize ödenen toplam para 1 trilyon 988 milyar lira. Bütçe içindeki payı %14,5. Fon vurgununda iç edilen para 20 milyar dolar. Bütün bu gerçekliğin yanında okulda bir öğün yemek verilmemesi belli ki bir tercih. Şimdi bu okulda çocukların aç kalmamasını sağlayacak olan kim? Milli Eğitim Bakanı. Milli Eğitim Bakanı Manisa'daki saldırıyla ilgili yeniden odak noktası oldu. Diyor ki Manisa'daki saldırıyla ilgili, Turgutlu'da bir okul saldırısı olmadı. Okulun önünde yaşanan bir olay, okul saldırısı dendiğinde Maraş'taki bir okul saldırısıydı. Bu çok önemli bir ayrıntı bence, demiş. Yani şimdi Milli Eğitim Bakanı böyle olursa, Milli Eğitim Bakanı böyle bakarsa yani okullarda böyle olur. Yine İstanbul Küçükçekmece'de Mehmet Akif Ersoy İlkokulu var. Orada bir turnike sistemi kurulacakmış güvenlik önlemleriyle ilgili. Bunun için velilerden 500 ile 2000 lira arasında ücret talep edilmiş. İşte Milli Eğitim Bakanı. Devam edelim diğer duyurumuzda.
3: Sakarya sağ çek sağ.
0: Trafikte araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip. Dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları ise her zamankinden daha da çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
4: Fons skandalında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında Masak'la yürütülen çalışmalarda fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin lira nakit tutar dolduruldu. Tutuklu Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla QNB Finansbank nezdinde Teren Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon lira içinde el koyma tedbiri uygulandı. 3 işlem kapsamında dondurulan ve el konulan toplam tutar 750 milyon liraya yükseldi. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'da AFAD'ın verilerine göre 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin büyüklüğünü 5,5 olarak açıkladığı deprem çevre illerden de hissedildi.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz.

Fon vurgununda fon şirketinin sahipleri, portföy şirketinin sahiplerinin malları, katları, yatları şimdi gündem oldu. Tabii daha öncesinde bunlar bilinmiyor muydu? Biliniyordu. Mesela Buz portföyün sahibi Enver Çelik'in 35 milyon dolarlık özel uçağı, 20 milyon dolarlık teknesi var. Hani özel uçak olunca hemen bir yanına da bir tekne. Yani bunlarda bir araya geldiklerinde tekne ve uçak yarıştırma merakı var. Hani eskiden böyle saatler falan yarıştırılırdı. Şimdi hani bizim yarıştıracağımız bir şey yok tabii orada. Şimdi neyle kıyaslayacağım? Kıyaslayacak bir şey yok. Neyle? Gömlek olmaz, ayakkabı olmaz. Ne olabilir Özgür? Miko. Ne? Kafayla yarıştıracak. Yani bir ay önce kafayla yarıştırıyorsun ama bir ay önce kafada onlar da diyordun. Bu kadar zengin olduğu için. Şimdi düşünce onlar kafasız oldu, sen kafalı oldun ha Özgür Efendi. Tera Portföy'ün patronu Erdin Özel'de ise 40 milyon değerinde özel uçak ve 35 milyon değerinde tekneye sahip. Şimdi bu, bakın hep böyle rakamlar birbirine de çok yakındır, uçak ve teknede. Çünkü birbirlerinin modeli, onun yatı kaç metre, onun uçağı kaç kilometre gidebiliyor, menzili, fiyatı, hep bununla yarışıyorlar. Portföy'ün 28 yaşındaki patronu Muhammed Yarız ise 750 milyon liraya lüks yat aldı 3 ay önce. Emre Tezmen'in de yine bir sürü mal varlığı var. Şimdi bu Muhammed Yarız'a ait araçlar da muhafaza altına alınmış. Araçların değerini tamamen, hepsinin değeri 220 milyon lira. Bu araçları da kısa bir süre önce arkadaşına devretmeye kalkışmış. Arabaların modeli 2023 en düşük model, o da McLaren. 2023 Rolls Royce var, 2025 Bentley var, 2025 Maybach var. Bir tane 2023 Audi Q8 var, en fakiri de o araçların içerisinde. Emre Tezmen'in kalmıştı, onun da neleri var üstüne diye. Nişantaşı'nda 2 milyar liraya alınan katlı otopark, Almanya Düsseldorf'ta otel, yine Düsseldorf'ta bir emlak projesi, Solingen'de 72 odalı otel, Almanya'daki varlıklarının toplamı 200 milyon euro, İspanya Malaga'da lüks villa projesi, yine Beykoz Tera Orman projesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de deniz manzaralı arsalar görülüyor. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in mal varlığı içerisinde. Sıra sende Miko.

0: mal varlıkları hani hiç böyle klasik bir medya tabiri vardır ya, dudak uçuklatıyor diyor. Bu dudak çatlatıyor uçuklamak ne kelime. Peki şimdi ne durumda? Şimdi gözaltındalar ve ifade veriyorlar. Emre Tezmen, savcı soruyor. Diyor ki vatandaşlardan toplanan fon paraları Tera'nın kendi hisselerini yükseltmek için mi kullanıldı? Emre Tezmen'in yanıtı, fonların hangi hisseleri aldığından haberim yok. Savcı soruyor, fonlarla şirketlerin hisselerini yükseltme karşılığında şirket sahiplerinden elden para aldınız mı? Onu da reddediyor. Şimdi Tera Yatırım'ın piyasa değeri yaklaşık 1,4 milyar liradan 280 milyar liraya çıktı. Savcı soruyor, bu nasıl oldu? Bu bir şişme yükseliş değildir, bu bedel halen ucuz diyor. Dört şirketin toplam piyasa değeri 9 milyar liradan 620 milyar liraya çıkıyor. Bunu nasıl açıklıyor Bülent Tezmen? Bu da diyor ki şirketler büyüdü ve yatırımcı güveni. Peki Tezmen'e soruluyor, bu fonlar nasıl oldu diyor. Diyor ki fon alımlarından benim haberim yok. Tera Portföy'ün eski genel müdürü Alper Öztürk ise diyor ki fon yöneticisinin böyle bir kararı kendi başına alması mümkün değildir. Hakim ortağın iradesinin yansımasıdır. Dediğim gibi o sorulan en kritik sorulara benim haberim yok. Onlar fon yönetimi kendisi almıştır diyor Bülent Emre Tezmen. Şimdi fon soruşturması Tera yöneticilerinin ifadelerine bakıldığında yani 1,4 milyarlık bir şirket nasıl oluyor da bir yılda 280 milyar liraya çıkıyor? Temel soru bu. Ve bunun yanıtı aslında çok şeyi açıklayacak. Yanıt ne? Haberim yok, bilmiyorum. Şimdi bu soruşturma içerisinde en kritik isimler de Alkin kardeşler, Kerem Alkin ve Emre Alkin. Onların ifadelerinde ne var? Yine özellikle Kerem Alkin ve Emre Alkin'in ifadelerindeki ortak tema borsadan anlamayız. Şimdi Emre Alkin zaten bu fon şirketinde yönetimde danışman. Ama şöyle bir şey var, fondan anlamayan insanı girin YouTube'da şu anda silinmediği için görebilirsiniz. Onlarca fon yatırım borsa üzerine tavsiyeleri olan videolar var. Hala onlar duruyor. Mesela 11 Mart 2012'de Milliyet Gazetesi'nde söyleşi yapıyor. Diyor ki yatırım yaparken hissiyatınıza güvenin. Malı satarken değil alırken kazanırsınız. Bunu unutmayın. Hedef satış fiyatını aldığınız anda belirleyin. En güzel kar cepteki kardır. Kağıt üstündeki değil. Dolar alma satma meraklısı niye var bilmiyorum. Ama dolar borcu olan için şunu söyleyebilirim. Duysun çünkü yapacağı bir şey yok. Her sabah diyor CNN Türk'te parametreyi seyredin. Orada kendisi program yapıyordu o zaman. Çünkü o programda bütün taze bilgileri sunuyoruz diye söylüyor. Dediğim gibi hem söyleşilerde kendi söyleşilerinde. Hatta bu söyleşiler emrealkin.com'da halen duruyor. Mesela şimdi Emre Alkin'in bir diğer tarafı diyor ya ben sermaye piyasasından anlamam, o konuda uzman değilim. İşte benim sertifikam yok, ben orada yatırım danışmanlığı yapmıyorum, bilgi vermiyorum diye. Emre Alkin'in şöyle bir durumu var. Şu ana kadar bir yerde yer aldı mı bilmiyorum ama İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, eski adı bu, İstanbul Borsası'nın adıydı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın başkan danışmanlığı yaptı kendisi. 3 yıl ya da 4 yıl. Hatta şimdi internet sitesine girin, Emre Alkin'in kendi internet sitesinde orada bir röportajı var. Orada kendisi anlatıyor İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na nasıl girdiğini. İMKB Başkanı Osman Birsen'le tanıştık. Herhalde ben selamın aleyküm diye bir kuruma gidip ben sana danışman olmak istiyorum diyen tek insanım. Osman Birsen'in kendisine o zaman şöyle dediğini, eksik bilgilerim var. Ben seni yetiştireceğim. Sonra da diyor biz baba oğul gibi olduk. Osman Birsen'le o zaman Menkul Kıymetler Borsası adı verilen İstanbul Borsası'nın şimdiki eş değeri olan yerin başkanı olan Osman Birsen'e kendi ağzından söylüyor. O dönem danışman olduğunu, hem de gidip kendisi istemiş danışman olmayı. Yine Emre Alkin'in verdiği eğitimler var. Bu eğitimler işte herkes ekonomi adıyla bir doğrudan bir ders formatında bir seri bulunuyor. Bunlar da sosyal medyada var. YouTube'da hepsini görürsünüz. Birçok piyasa sempozyumlarında moderatörlük yapıyor. Hatta uzaktan canlı eğitim adı altında bir format var. Yine ekonominin büyük resmi temel değişken makroekonomik analizler adı altında ekonominin büyük resmi eğitimi veriyor. Bununla da herhalde ilk eğitim başı 2000 lira gibi bir ücret var. Şimdi Emre Alkın sermaye piyasası hakkında soruluyor. Sadece bunu soruyor. Hani oradaki bütün işlemlerden nasıl olduğuna. Yanıt şöyle diyor. Holding devamlı büyüdüğü için doğal olarak iştiraklerinin de değer kazanacağı yönünde bir algı oluşmuş olması sebebiyle olabilir. Ancak doğrudan borsa kısmı ile ilgili bir bilgim bulunmamaktadır diyor. Tera Finansal Yatırım Holding AŞ, Teol, Peker, Destek, Özata, Odine gibi hisse senetleri veya şirketleriyle herhangi bir bağlantım bulunmamaktadır diyor. Bunların birçoğunu ilk defa duyuyorum. Nitekim hisse senedi ve takip eden biri değilim. Borsa konusunda çok bilgili olmadığım için yanlış bilgi vermek istemem diye de söylüyor. Az önce söyledikleri mi? Yani borsada başkan danışmanlığı yapmış kendi ifadesiyle, bir de bunu övünerek kendi internet sitesine koymuş. Orada da övünerek anlatıyor. Ben zamanında Menkul Kıymetler Borsası'nda başkan danışmanıydım, oradan başladım diye. Doğal olarak işte içeride başka, dışarıda başka. Aynı zamanda bu süreçteki her şey bu yalanların gerçeğe dönüşmesiyle ortaya çıkacak gibi görünüyor. Bundan sonraki süreçte bakalım nasıl bir seyir izlenecek. Çünkü bu kadar çok yalanın içerisinde gerçeği bulmakta artık gittikçe daha zor olacak görünüyor. Devam edelim.
1: Geç

Bugün haber yıl son dakika olarak duyuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında fon hesaplarındaki 387.461.359 lira donduruldu diye haberler vardı. Sonra bu sayı daha da arttı. Yani 750 milyon lira kurtarıldı diye söyledim. 750 milyon lirayı duyunca bir anda şey geldi bana, ne kadar küçük rakammış gibi. Çünkü 20 milyar dolarlar, o kadar büyük paralar iç edildi ki, hani bu 750 milyon liranın kurtarılması küçük bir rakammış gibi geldi. Rakamların ve olayın büyüklüğünü anlatma açısından söylüyorum. Ekonomist İnan Mutlu diyor ki, vurgun o kadar büyük ki el konulan 750 milyon lirayı 405 bin yatırımcıya bölünce garip bir durum ortaya çıkıyor. Yatırımcı başına 1650 lira. Bir son dakika fondan bahsederken, fon soruşturması ya da fon vurgunundan, fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık tarafından haklarında tutuklama talep edilen 13 isim şöyle: eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci, Katılım Evim Genel Müdürü Ahmet Özcan, Ali Rıza İncekaya, Haldun Saffet İnal, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgün Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya ve Sezai Bekgöz tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Devam edelim.

0: Birleşmiş Milletler'de liderler çıktı, konuştu. Onlardan birisi de İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dı. Milletler Büyük Milletler Büyük Millet Birleşmiş Milletler'de çıktı ve şunu söyledi Pezeşkiyan. Dün Trump bizi terörist diye niteledi. Oysa terörün asıl mağduru biziz. Ben muhterem dini liderimizin hiçbir hukuki dayanak olmadan, hiçbir gerekçe gösterilmeden suikastle öldürüldüğü bir İran'dan geliyorum. Ben okulların bombalandığı bir İran'dan geliyorum. Şu çocukları görüyor musunuz? Bu çocuklar ABD ve İsrail'in silahlarıyla yapılan saldırıda hayatlarını kaybetti. Onlar masum çocuklardı. Hiçbir suçları yoktu. Mina okulunda öldürülen çocukların fotoğraflarını tek tek gösterdi ve bunları söyledi Pezeşkiyan. Birleşmiş Milletler'deki konuşmalarda Recep Tayyip Erdoğan da konuştu ama orada yine bir diyalog dikkat çekti. Trump Erdoğan'ı gördüğü an konuştu. Dinleyelim.
1: Including my friend right over here from Turkey. He's a tough cookie. Don't mess around with him. He's tough. I hope they translate this right. I hope we have a good translator, but he's fantastic. He's a fantastic guy, my friend.
0: Türkiye'den arkadaşım, o sert bir Çetin Ceviz, onunla şakalaşmayın, o sert biri, o harika bir adam dedi Recep Tayyip Erdoğan için. Sonra ne oldu? Sonrası olan şu: Boeing ile uçak anlaşması. Türk Hava Yolları 150 adede kadar uçak için anlaşma imzaladı. İran Türkiye'de faaliyet gösteren bankası Bank Melat'ın lisansı iptal edildi. Türkiye İran uçak seferleri iptal edildi. Bu iptalle birlikte yıllık 2 milyon İranlı turisten olundu ve Suudi Arabistan'daki Husilerle Yemen meselesinde Suudi Arabistan'a destek verileceği açıklandı. Şimdi herhalde o övgünün karşılığı anlaşılmıştır. Ha, Türkiye mi ne aldı? Uçak aldı işte. Devam edelim. Saat başına gidelim, sonra devam edelim.
2: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Fon vurgunu çok boyutlu, organize ve bir o kadar da göz göre göre gelen bir soygun. Peki bu birkaç şirket sahibi ve şirket yöneticilerinin kendi başlarına yapabileceği bir vurgun mu? Ortaya çıkan delil, belge ve bulgulara göre çok mümkün görünmüyor. Mehmet Şimşek'in 4 Kasım 2025'te özellikle bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz sözleri savcılığın uyarı yazısına rağmen Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'in İsviçre'ye para transferleri. Yine Muhammed Yarız'ın işlem yasağına rağmen Pusula şirketinde yönetici olması, Yunanistan'a kaçıp oradan geri gelmesi gibi çok sayıda örnek var. Yani kısa ve öz siyasi ve bürokratik ayak olmadan bu mümkün mü? Yeni Parti Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz canlı yayınımızda. Alo.
2: Alo, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum, hoş geldiniz.
2: Sağ olun.
1: Şimdi tabii bu fon meselesi çok büyük, boyutları da çok büyük, sosyal, siyasal, ekonomik. Doğal olarak etkisi de, yankısı da büyük oluyor ama şimdi hani sanki bu yavaş yavaş böyle birkaç kendini bilmez iş insanı diye kendini tanıtanların bir vurgunu ve orada birkaç kişinin bürokrasi gözünden kaçmış bir şeyi ama biz sonradan denetimi aldık. Her haliyle olayın üstüne gittik ve şu anda tamamen kontrolümüz altında gibi bir duruma gelmeye başladı. Ama işin boyutları tam öyle değil. Örnekleriyle verdim. Yani şöyle Muhammed Yarız'ın hesabında paraların transfer edildiği, İsviçre'ye gönderildiği tarihten önce uyarı yazıları var. Hı hı. Araştırmalar var. Dediğim gibi o 28 yaşında bu kadar büyük şeylere sahip olan bir gencecik daha 3 yıl öncesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin pankartlarını asan ve Rabia işareti yaparken şimdi ultra lüks yatlarda poz veren birisine gelmesi tek başına yapabileceği bir şey değil. Şimdi bu meselede gerçekten bir siyasi güçlü bir ayak mı yok, bürokratik bir durum mu yok? Çünkü boyutları o kadar büyük, sancıları büyük ama hala bir tane bile istifa olmadı.
2: Evet. Öncelikle aslında şu soruyla başlamakta fayda var. Bu fon vurgunu konusunda ifade edilen paraları tek bir kişiye veya sadece 3-5 kişiye tek başına yedirir mi AKP? Hayır, bunu tabii ki yapmaz. Yani böyle bir AKP'den habersiz siyasi himaye olmadan buna benzer bir operasyonu, vurgunu bir gün değil, bir ay değil, 5 yıl boyunca yapabilmek için ya AKP'den çok daha kurnaz olması gerekiyor bu kişinin veya kişilerin AKP ile omuz omuza bir de işbirliği içinde bu işi yapması gerekiyor. Ben uzun zamandır yolsuzluk usulsüzlük kamu zararı çalışıyorum. Daha doğrusu devletin işleyiş mekanizmasını aslında çalışıyorum. Buradan hareketle AKP'yi oldukça iyi bilen birisiyim. Yani takip ettiğim için, yani bir dedektif gibi onun yarattığı kaosu ve sıkıntılardaki izleri, ipuçlarını artık inceleye bir AKP'li bürokrat veya yönetici simülasyonunu yapabiliyorum. Dolayısıyla buradan baktığım zaman bu olayın, bu fon vurgunun altında kocaman bir imza var ve bu imza AKP'ye ait. Hatta bakın şöyle ifade edeyim. Fon vurgunu olayının ortaya çıkması, işte 17 Eylül tarihinden itibaren bu sürecin kamuya mal olmasından sonra Tayyip Erdoğan'ın da Amerika'da şu anda bulunuyor olması bir tesadüf değil. Tayyip Erdoğan bu olayın aslında ortaya çıkarılması, yani aslında ortaya çıkarılması derken konunun gerçeklerinin ortaya çıkması, AKP iktidarının genel seçimlere doğru giderkenki son döneminin içinde bu olayın temizlenmesi için başlatılan bir süreç bu. Yani olayın yargısal tarafı tamamlanmalı ki olay kapatılmalı, tekrar açılamayacak şekilde. Aksi takdirde seçimi kaybetmeleri durumunda yerine gelecek olan iktidar bu konuyu sıfırdan ele alarak daha bambaşka bir yere götürebilir. Her büyük olayda olduğu gibi ne tesadüf Tayyip Erdoğan yine yurt dışında. Hatta öyle büyük bir tesadüf ki Adalet Bakanı da yanında, Hazine Bakanı da yanında, ne kadar güzel değil mi? Yani bir hafta önce operasyon yapılmıyor, iki hafta önce yapılmıyor da tam onlar giderken yapılıyor ve şu anda da uzaktan olayı sessiz sakin, hiç onunla bir ilgisi yokmuş gibi. Hatta şöyle haberler de çıkıyor. Efendim bunu duymuş, son olayını, çok öfkelenmiş. Yani Tayyip Erdoğan'ın bu süreçte bu olduğundan haberdar mümkün. Yani en küçük ihtimalle söylüyorum, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bazı fonlarda işte manipülasyon var diye ifade ettikten sonra bile Cumhurbaşkanı'nın haberi olmayabilir. Yani adını koyalım. Ben bunları tabii soruyorum ama şeklen böyle söylüyorum. Tabii ki haberleri var. Hepsinin haberi var. Herkes burada AKP kendi payına düşeni, Cumhurbaşkanlığı Sarayı kendi payına düşeni. Yani daha doğrusu burada işin siyasi ayağı kendi payına düşeni en başından beri almak durumunda.
1: Deniz Bey, konuşacağız daha ama şu anda Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması var. Fonla ilgili ilk defa konuşuyor. Bununla ilgili diyor ki sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belli sayıda fon ortaya çıkan bir sorun ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk yok. Yargımız kapsamlı soruşturma başlattı. Gözaltılar ve tutuklamalar oldu. Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacaktır. Benzer bir problemin yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız diyor.
2: Yani bunu hangi SPK ile acaba yapacak? Zaten 5 yıl boyunca dut yemiş bülbüle dönen, bütün fon vurgunu ve manipülasyonları sürecinde uyuyan veya uyuyor numarası yapan SPK kurulu üyelerinin olduğu aynı SPK yönetimiyle mi yapacaklarmış? Yani Cumhurbaşkanı'nın da atadığı, kişileri belirlediği, bu görevi yeterince yerine getirmemiş oldukları zaten vuku bulmasıyla sabit hale gelmiş olan bu durumda bunlarla mı yapacakmış? Yani 24 yıllık tek başına AKP'nin iktidarı döneminde SPK'nın, yani Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu'nun, ki çok üst düzey yetkileri var bu kurulun, bu kurulun bütün yöneticilerini zaten AKP bürokrasisi oluşturuyor. Yani bir yeni partiden, İyi Parti'den veya partisiz herhangi bir bürokrat orada yer almıyor ki. Bunun hepsi çok sert AKP'li insanlar. Dolayısıyla diğer taraftan bakıyoruz. Takas Bank var, Borsa İstanbul var, Merkezi Kayıt Kuruluşu var. Hadi bunların içine AKP'li olmayan birini, yani şimdi buna kargalar bile güler. Bunların tümü Tayyip Erdoğan'ın elinden geçiyor veya Tayyip Erdoğan'ın yakınındakilerin önünden geçiyor, onayından geçiyor. Dolayısıyla bunlar burada tamamen bir AKP'li bürokratların doldurduğu bir yapı var. Şimdi bu yapı öyle bir yapı ki, bakın, yani siz deseler ki Mustafa Hoş, efendim sizi biz Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yönetimine üye olarak alacağız, yönetim kurulu üyesi deseler, mümkün değil. Sade bir vatandaşı almaları mümkün değil. AKP'li olmayan birilerini almaları mümkün değil. Yani öyle olacak ki Takas Bank ve Borsa İstanbul yönetim kurulu üyesi verecek kendi kontenjanından ve orada da onu genel kurulunda seçtirecek ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun üyesi olacak. Ve bu kişi kimler hisseleri, hangi hisseleri satın alıyor, hangilerini satıyor, tüm bunların kaydının tutulduğu adeta finans piyasalarının kozmik odasına bu kişi böyle rahatlıkla girebilecek. Kimler hangi hisselerin ne kadarına sahip bilgilerine ulaşabilecek, bu adeta bir kağıt oyunu masanın etrafında oturan ve sadece kendi kartlarında ne olduğunu gören kişilerin dışında bir kişinin herkesin kartlarını aynı anda görmesi ve onun da o oyunda da aynı zamanda oynuyor olmasına neden olabiliyor. Neden bunu söylüyorum?
1: Emre Tezmen'in burada görev almasını diyorsun. Fon vurgunundaki en önemli ismin.
2: Tera Yatırım'ın yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen, Merkezi Kayıt Kuruluşu yani finans piyasalarının kripto odasının kozmik odasının içindeki kripto bilgilere ulaşabildiği bir görevlendirme yapılmış. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun yönetim kurulu üyesi olmuş. Yani şimdi burada zaten olay zaten burada bitmiş aslında. Şimdi bunun üzerine biz ne konuşuyoruz? Efendim işte tutuklamalar yapılıyor. Bazılarının işte arabaları gösteriliyor. Yarın bir gün kolluk verirler o arabaları. İşte bakın polislerimiz kullanıyor falan derler. Sonuç şu. Öyle alelade kendi kendine şans eseri olan bir vurgun değil bu. Bu bir örgütlü suç. Ve bu örgütlü suçun yani fon vurgunu suç örgütünün 3 tane ayağı var. Bunlardan biri fon şirketleri ayağı. Bu Emre Tezmen vesaire filan işte tutuklandı. Onun gibi fon şirketleriyle ilgili olan kısım. Bir diğer ayağı siyasi ayağı. Bir diğeri de bürokrasi ayağı. Dolayısıyla bu üçünü aynı anda ortaya çıkarmak gerekiyor. Ama bu SPK ile, bu Takas Bank yönetimiyle, efendim bu Merkezi Kayıt Kuruluşu yönetimiyle bunlar olmaz. Bunların da alınması gerekli. Ama öyle enteresan ki deseniz ki bütün bu 5 yıl boyunca süreçte uyuyan, gerekli müdahaleyi yapmayan ve olayın bir çığ gibi büyümesine imkan veren SPK yönetim kurulu, SPK kurulu üyeleri görevden alınabilir mi? Ya istifa etmeleri gerekiyor ya da ağır hastalık koşulları olacak ya da kendileriyle ilgili bir sonuçlanacak yani hüküm oluşacak ancak ondan sonra alınabilir. Ama sistem şunu öngörmemiş. Yani kurul üyelerinden biri değil, hepsinin iştirak ettiği bir görevi ihmal durumu varsa bu görevi ihmal soruşturması devam ederken aynı görevi ihmal isnadıyla soruşturulan kurul üyeleri görevlerine devam ettikleri için siz bu arada kimin sorununu bu kurul üyeleriyle nasıl çözeceksiniz? Ayrıca kurul üyesi, bir kurul üyesi aynı zamanda Adalet Bakanı'nın da eşi durumunda. Yani bir Adalet Bakanı kendi eşinin de isnat edilen, iddia edilen doğrultuda bir suçu var. Bu suç doğrultusunda ne kadar objektif davranabilir, yaklaşabilir? Ve ayrıca bu suç zaten işlenmekteyse dolayısıyla bu yakın bağ nedeniyle bu suçtan daha önce haberdar olmamış olması mümkün mü? Eğer mümkün değilse neden müdahale edilmedi? Yani bu sadece finans piyasalarındaki bir vurgunun ötesinde dediğim ayaklardan oluşan bir suç örgütünü tarif ediyor. Yoksa böyle birisi tek başına çıkacak yani 27 milyar dolarlık bir vurgun yapacak, 511 bin fon yatırımcısını mağdur edecek, borsayı alt üst edecek, toplam bundan etkilenen kişi sayısı aileleriyle birlikte milyonları bulacak. Tüm bunları da bu kişi bir yat, bir lüks araç ve aynı zamanda da lüks bir hayat sürmek için yapıyor. Hayır, bu daha fazlası. Yani bu daha fazla kişinin içinde yer aldığı ve belirli bir ölçüde de belli ki hiyerarşisinin de olduğu bir durumu aslında tarif ediyor. Yani ne deniyor şu anda? Efendim deniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Cumhurbaşkanı'ndan onay almış ve operasyonu başlatmış. Yani Hazine ve Maliye Bakanı zaten bir yıl önce burada manipülasyon olduğunu basının karşısında ilan etti. O zaman şöyle bir sonuç çıkıyor. Demek ki bir yıl önce bu onayı alamadı. Buradan bu sonuç çıkıyor. Dolayısıyla ortada AKP'li bürokratların tamamen

0: Yani bir insan toplantı yaptığı kişinin kim olduğunu bilmez mi? Biliyorlar, ne yapıldığını biliyorlar. Diğeri Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu. Orada, o da orada. O da biliyor. TÜİK Başkanı orada. Kamu İhale Kurumu Başkanı orada. SPK'nın o dönem kurul başkan yardımcısı aynı kurulun içinde. Yani herkes zaten birbirini tanıyor. Ama şöyle bir fark var. Emre Tezmen'in şöyle bir özelliği var. Emre Tezmen de bu işe dahil olan siyasi ayakta ve bürokrasinde kimler olduğunu biliyor. O nedenle Emre Tezmen yaptığı, verdiği ifade de bir ifade vermenin ötesinde dalga geçiyor.
1: Yani evet, haberim yok diyor. Fon alımlarından haberim yok dediği kısımlar diyorsunuz.
0: Evet, dalga geçiyor. Ayrıca da Emre Tezmen'in ben şahsen, yani adına tutukluluk dedikleri şeyin tam bir tutukluluk olduğuna inanamıyorum. Yani bu ancak şu olabilir. Yani istediği anda istediği siyasi ve bürokratı ifşa edebilecek bilgilere sahip olan bir kişi, yani hatta şöyle ifade edeyim. Yani eğer Emre Tezmen bu fon vurgununa dahil olmasaydı, yani sadece Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun yönetim kurulunda üyesi olsaydı da bu bilgilere vakıf olacaktı. Ve bu kişi bunlara vakıf olduğu için bilgileri, dolayısıyla da o zaten kendi geleceğini garanti altına almış durumda. İhtiyacı olan tek şey şu anda korunmak. Onu şu anda Türkiye'de hiçbir koruma şirketi veya çeşitli sayıda koruma Emre Tezmen'i, bu 511 bin fon mağduru yatırımcısından koruyamaz. Kimin dışında? AKP'nin dışında. AKP de nasıl koruyabilir onu? Tutuklayarak. Tutuklayarak, alarak, onu bir köşeye alarak, hem istediği kadar şimdi tutulduğu yerde bağıra bağıra, biraz önce söyledim, siyasi ayağı veya bürokrasi ayağını bağıra bağıra söylesin. Kim duyacak ki onun sesini? Artık ses böyle kesiliyor ve aynı zamanda da korunuyor. Ne zamana kadar? Yapılacak genel seçimlere kadar. Genel seçimlerde eğer AKP kazanırsa Emre Tezmen'i tabii dışarıda göreceğiz. Dolayısıyla durum budur. Maalesef bu konunun AKP iktidarda kaldığı süre içinde de çözülmesi mümkün görünmüyor.
1: Son bir rakamı da vereyim. Şimdi Emre Tezmen'in 2024'te dışarı çıkardığı para 210 milyon lira, 2025'te 5,87 milyar lira. Herhalde bu da bir şeyi anlatıyor bize. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız
0: ben
1: için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili, yani AKP iktidardan gittiği takdirde bu konuyla ilgili nasıl bir çözüm üretilir? Kamunun, yani diğer vatanın üzerine bir yük bindirmeden burada mağdur olanların yatırdığı para tutarı kadar karşılıklarını %80 oranında alabilecekleri bir formülü bizim Yeni Parti Milletvekili Ümit Özdağ'la bugün itibariyle basın açıklamasıyla onun teklifi de vereceğiz. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani bu konuda polyannacılık oynamaya gerek yok. Yani bu sorunu bilerek yaratanlar bu sorunu çözemezler, çözmeyecekler de. Vatandaşlarımıza yeni başka tuzaklar kuracaklardır. Bu yaşanan olay tamamen AKP tarafından kurulan bir tuzağa, 131 fondaki 7 şirkete ait 131 fondaki 511 bin mağdur fon yatırımcısının düşürülmesi olayıdır. Dolayısıyla da Allah'tan seçim yakın, hani öyle ifade edeyim. En kısa zamanda yapılır da bu mağdur fon yatırımcıları da AKP'ye bir tokadı o sandıkta atar ve AKP'nin onlara attığı tokadın karşılığını orada vermiş olur. Ve biz de yeni parti olarak bu paranın izini sürerek bu konuyu nasıl çözeceğimizi de anlatarak kamuya da yük getirmeden bu kişilerin ve bu ayaklarda yer alanların mal varlıklarıyla birlikte burada iktidara geldiğimizde hortumlayanlardan bu parayı tahsil etmiş oluruz diyor.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Hoşçakalın. Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'da konuştu. Vurgunun siyasi ayağı ne, kim ya da ne durumda, oraya dönük bir gelişme var mı diye. Ama söylediği ilginç, diyor ki bu fon vurgununda en önemli isimlerden birisi

0: olan Emre Tezmen'in gözaltı süresi onu korumak içindi. Cezalandırmak için değil. Siyasi ve diğer ayakları anlatmasın, susması için söylediği en önemli unsurlardan birisi buydu. Sonra da bu organize bir suçtur, büyük bir suçtur. Bunun üç ayağı vardır dedi. Fon yöneticileri, siyasiler ve bürokratlar. Bunların tamamı ortaya çıkmazsa bu organize suçun üstünün kapatılmak istenmesindendir diye de ekledi. Devam edelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
6: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde komedyen Deniz Göktaş 83. günü tamamladı. Gazeteci Selahattin Günday 11, gazeteci Lale Ozan Arslan 20. günde, gazeteci Tuğba Tekerek 10. günde, gazeteci Merdan Yanardağ 334. günde, Çiğdem Mater 1617, Selçuk Kozağaçlı 3228, Selahattin Demirtaş 3614, Tayfun Kahraman 1617, Murat Çalık 556, Aykut Erdoğdu 476, Osman Kavala 3247. günde, Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1617 gündür hapiste, devam ediyoruz.
7: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız sesimiz kesildi ya.
0: Şimdi fon vurgununda her geçen gün başka bir bilgiler geliyor. Uzantıları var, rakamlar çıkıyor o lüks yaşam üzerine. Araçlar, yatlar, katlar hepsi gidiyor ama bir tarafta da bu sistem nasıl oluştu? Bu sistemin kurulması, bu sistemin mekanizmalarının oluşturulması ilişkin tartışmalar sürüyor. Şimdi katılım evim de onlardan birisi. Pusula Pörtbey tarafından yönetilen fonların en önemli kurumlarından birisi de katılım evim. Şimdi katılım evim deyince bir isim akla geliyor. Onların bildiğimiz ve çok konuşulan bir programa sahip Müge Anlı. Şimdi Müge Anlı meselesini bir hiç doğru düzgün konuşulmuyor. Tabii ki şöyle bir şey söylemek doğru değil. Hani bu büyük fon vurgununun önemli bir unsurlarından biri Müge Anlı'ymış demek doğru bir şey değildir. Ama katılım evim reklamlarının önemli bir yüzü olduğu için de bunun bir tartışılması, konuşulması lazım. En azından Müge Anlı hani o reklamlarda göğsünü gere gere oynuyorsa bu sonuçtan sonra da çıkıp bir açıklama yapmak zorundaydı. Hani şimdi asıl mesele burada ölü taklidi yapılması. Ama o kadar yakın bir tarihte oldu ki her şey gözümüzün önünde oldu ki o yüzden bu ölü taklit çok doğru değil. Mesela şimdi bu reklam filminde, katılım evinin reklam filminde herhangi birisi olarak ya da bir televizyonda program yapan birisi olarak yer almadı Müge Anlı. Yani onun toplumdaki güvenilirliği bu kampanyada bilinçli olarak kullanılan bir pazarlama unsuru haline geldi. Yani o da ne diyordu katılım evinde? O sesi bir duyabilir miyiz Özgür?
8: O bir televizyon fenomeni.
9: Beraber de çözeceğiz demiştim. Çözdük. Sürpriz.
10: Araştırmacı gazeteci Müge Anlı 1 Eylül Pazartesi ATV'de.
0: Tanıtımlarda şimdi araştırmacı gazeteci bunu sonra konuşuruz. Ama o şu diğer sesi duyalım, reklamdaki sesini duyalım.
9: Katılım evime katılım.
11: satılan yüz binler ev ya da araba alma hayallerine çoktan kavuştu. Bankaya gitmeden, faiz ödemeden, ek masrafa girmeden, peşinatsız ödeme seçenekleriyle üstelik sadece 5 ayda.
0: Yani bunları söylüyordu katılım evinin reklamında, sen de katıl derim diye bir anlamda yönlendirme var. Ama şimdi bir tarih var. Şimdi tabii ki Müge Anlı nereden bilsin bu vurgun olayındaki en önemli yerlerden birisinin reklam yüzü olduğunu. O zaman da bir soruşturma var mı? İşte ortada bu skandal patlak vermemiş, vurgun patlak vermemiş. Doğru ama araştırmacı gazeteciyim diyor ya kendi tanıtımlarında, şöyle bir bilgi var çok net. 27 Kasım 2025 Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun bir kararı var katılım evimle ilgili. Burada yasaya aykırı ve mevzuatlara aykırı uygulamalar nedeniyle 52 milyar 966 milyon 750 liralık bir idari para cezası uygulanıyor. Yani 27 Kasım 2025'te Müge Anlı'nın reklam yüzü olmayı kabul ettiği tarih kaç? Yani başladığı 2 Aralık 2025. Katılım evinin kendi sitesindeki basın bültenine göre Müge Anlı'nın oynadığı Katıl Derim reklam filmi ilk 2 Aralık 2025'te yayınlanıyor. Ya doğal olarak böyle, şimdi araştırmacı gazeteciyim, hani her şeyi araştırıyorsa dediğinizin nerede yer aldığınızı, kimlerle yol yürüdüğünü araştırırsın, görürsün. O açıdan önemli. Şimdi Müge Anlı meselesinde hukuksal durum yok. Hani ona yöneltilen bir suçlama yok, bir soruşturma yok. Ama işin etik tarafı, işte orada çok şey söylemek lazım. Ne diyor tanıtımında? Araştırmacı gazeteci diyor. Televizyon öyle anlatıyor programına başlamında. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı diye söylüyor. E peki araştırmacı gazeteci ise basın meslek ilkeleri ne diyor? E basın ilkeleri tam olarak da böyle bir durumda bir reklam yüzü olmayı ve para karşılığında böyle bir şeye yer almayı doğru bulmaz. Yani basın meslek ilkeleri açısından Türkiye Gazeteciler Hak ve Sorumluluk Bildirgesi tam da bu durumu olduğu gibi yasaklar. Gazeteci ünvanı çünkü ticari çıkarlar için kullanılamaz. Reklam ve tanıtım faaliyetlerinde yer almak meslekle bağdaşmaz. Yani basın meslek ilkelerinde bu çok net olarak tarif edilmiştir. Tamam, kim uyguluyor ki? Kısmı ayrı bir tartışma. Ama araştırmacı gazetecilik diyorsa bunlara uyacaksınız. En azından böyle bir yerde aldığında, bu kadar ortada, Türkiye tarihinin en büyük vurgunlarından birisi ortaya çıktığında da ölü taklidi yapmayacaksınız. Neden aldınız? Yer aldınız? Bilmiyordum, biliyordum, şöyle oldu, böyle oldu, şu aracı oldu, bu aracı söylersiniz. Ya da en azından özür dilersiniz. Orada eğer size güvenenlerin mahcup ettiyseniz ya da siz varsınız diye güvenip oraya katılanlar şimdi mağdur olduysa, ya bu nasıl oluyor? Kendine sadece program yapma ilgili bir şey değil ki bu. İşte hani Türkiye'de çeşitli şeyler, en güvenilir insanlar diye bir liste yayınlanıyor. Hep orada en üst sıralarda Müge Anlı. Bak mesela 2025'te Medyaket'in yaptığı Ünlü Güven Endeksi araştırmasının sonuçları var. Birinci sırada Haluk Levent var. O da cezaevinde şimdi. İkinci sırada Kenan İmirzalıoğlu var. Üçüncü sırada Müge Anlı var. Yani hepsi bir bütün olarak düşünüldüğünde ve katılım evinin bugünkü durumu ve pusula portföyün bugünkü durumu ve büyük fon vurgununun geldiği durum açısından ölü taklidi yapılamaz artık burada. Devam edelim.

0: Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı tahliye olduktan sonra temaslar yapıyor, konuşuyor da. Diyor ki barış demokratik çözüm dediğimiz için bizi içeriye koyanlar bugün söylediklerimizi pratikleştiriyor diye söylüyor çözüm sürecine ilişkin. Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkmasına dair soruya da yanıt veriyor. Onu da diyor ki Türkiye'de bunu bilebilecek kim var derseniz belki bir kişi üzerine hepimiz spekülasyon yapabiliriz ama onun ötesinde kimsenin bilebilmesi, yorumlayabilmesi mümkün değil diyor Selçuk Mızraklı. Selçuk Mızraklı'nın bu Beşiktaş-Ahmet Spor maçından sonraki açıklaması da çok tuhaftı. Yani bir öyle bir siyasetçinin spor üzerinden o kışkırtabilecek bazı şeyleri böyle ateşleyebilecek paylaşımı, işte kanadını kırdık kartalım bilmem ne paylaşımı da çok konuşuldu, tartışıldı. Çok saçma bir paylaşımdı açıkçası, ben de öyle düşünüyorum. Ona ilişkin bir soruya da yanıt veriyor. O anlık duygularla yapıldığını söylüyor. Bir hassasiyet oluştuğunu, onun içinde özür dilediğini söylüyor. Ama paylaşım duruyor mu onu bilmiyorum. Sosyal medyasında belki de duruyordur, sildi mi diye onu bilmiyorum. Alkan bir bakar mısın, o paylaşım duruyor mu? Selçuk Mızraklı'nın sayfasında. Yani doğal olarak o paylaşım bir futbol üzerinden bu kadar çok anlam yükleyebilecek ve o açıklamayı yapabilecek bir durum değildi. Tuhaftı. Devam edelim biz.
1: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Ama Selçuk Mızraklı'nın sayfasında o paylaşımda duruyormuş. Yani demek ki öyle düşünüyor. Tuhaf. Şimdi bu sosyal medyayla birlikte herkesin bu ulusa seslenme hali artık o kadar yaygınlaştı ki önünü almak mümkün değil. Nereyi bulurlarsa, işte Instagram'sa Instagram, X'se X, Facebook'sa Facebook, TikTok'sa TikTok, başka var mı Özgür? Hani sayısı da çok fazla olunca herkes o mecrada bir şekilde ulusa sesleniyor ama ya ne kadar işte o bir de utanma duygusu olmadan bu yapılınca bu artık sosyal mesele haline geliyor. Çünkü eğer insan kendi içinde halledebileceği, çözebileceği ya da aile çevresinde halledebileceği şeyleri artık ulusa seslenir hale geldi. Bir de öyle şeyler söylenmeye, paylaşılmaya başlandı ki hani ayıp bile normalleşmeye başladı. İşte orada da niye seni ilgilendiriyor dersen, çünkü o sosyal çürümenin önemli bir parçası haline geliyor. Doğal olarak da hem burada gündem getirip ayıplamak lazım. Şimdi bak, bir tane de kendisine asker eşi olarak tanımlamış bir hanımefendi, o da açmış yayını, konuşmuş, dinleyelim.
2: Mesela ben olsam utanırdım. Şimdi bizim çok yakında bir bebeğimiz olacak. Yani eşimle hayatımızın en büyük sorumluluklarına hazırlanıyoruz. Bebek arabası, hastane çantası, giyimi kuşamı, beşiği falan filan derken daha doğmadan epeyce bir masrafımız oldu. Buna rağmen bizi arayıp ya bir eksiğiniz, bir ihtiyacınız var mı demek yerine hala eşimi arayıp para isteyen insanlar var. Yani ben anlamıyorum. Siz benim eşimi para babası, milyarder falan mı sanıyorsunuz? Gerçekten ihtiyacı olan bir insanın aramasına bir şey demiyorum. Ama karşındaki insanın çocuğu olacak. Bunu bile bile. Karşındaki insan artık evli. Evinin masrafları, eşinin masrafları, israfları. Bunu bile bile hala para isteyen, isteyebilen insanlar var. Bunu anlamıyorum. İnsan bazen karşısındakinin hayatındaki değişiklikleri hesaba katmalı. Herkesin cebini kendi cebi gibi görmemeli. Kusura bakmayın ama artık bizim önceliğimiz kendi ailemiz ve doğacak çocuğumuz.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Buna hani Türkiye'den ne? Türkiye niye duyuyor ki bunu? Ya belli ki hani bunu yakın akrabalarına söylüyorsun, aç telefonu söyle ya da yanına geldiğinde söyle. Hani bütün Türkiye'ye mal etmek ne ki bu, ne acayip bir şey. Yani kendini koyduğu yer, anlattığı hikaye, ya kime ne bundan? Yani bunu bir dert olarak söylüyorsan öyle dertler var ki onun yanına da hani bunu dert olarak getirdiğinde çok farklı şeyler olur, söylenir. Hani bu kadar kamusal olmak, kamuya bu kadar açık olma hali çok yaralayıcı olur, herkes için farkında değil. Hani kabuğundan çıkmış işsizce gibi olursunuz hayatta. Çok incitirler. Ya da niye böyle bir şey yapıyorsunuz ki? Hani şöyle bir şey var, birinden bir şey istemek ya da ona bir şey mesaj vermek için bütün Türkiye'ye ulusa seslenmek çok acayip değil mi? Hani herkes özgürleşti, bak Özgür de böyle yapıyor, bizim işi gücü sosyal medyadan mesaj vermek. Özgür, devam edelim mi?
4: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın.
0: Ülke işte bu ulusa seslenme meselesinde öyle bir hale geldi ki kimse artık utanmıyor. Yani yaptığı eylem hani ne diye sorgulama hali de olmaya başladı. Ya şey düşmeye başladı ya. IQ bayağı düştü yani. Böyle oldukça daha da düşecek. Bak bir grupta çıkmış bu rögar kapaklarını mesele etmiş. Bu rögar kapaklarıyla ilgili bir eylem yapmışlar. Bir neler olmuş, bir ses var, dinleyelim.
5: Ben camiyi Allah için söktüm. Kendim için sökmedim. Kur'an-ı Kerim'e nasıl sahip çıkıyorsak camilerde sahip çıkmaya çalışacağız. Gerekirse canımızı vereceğiz. Bu ülke Müslüman ülkesi abla. Bu ülkede kimse yere cami dikemez. Diken ona da camımızı veririz, o camiyi yine sökeriz yerden. Benden bu arkadaş söktük ama ben 16 tane söktüm.
6: Helal olsun size.
0: Nasıl anlatayım şimdi? Bak alkışlayanlar var, helal olsun helal olsun diyor. Rögar kapaklarını sökmüşler, kaldırmışlar. O sökülen rögar kapağını işte biri düşmüştür ya da araba girmiştir, o verdikleri zarar ayrı bir şey ama orada işte belediye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin cami ve minare figürü logosu var. Hani o yüzden söktük diyor. Belli ki onlar şey salıyor, bu yeni dönemde oldu, birkaç yıl önce oldu bu. Bunu böyle yaptılar, kasıtlı yaptılar olarak camiyi yere koydular ki çiğnensin diye, üstünden geçin diye öyle gazlamışlar bunu, olmuşlar. Bu kadar kolay manipüle etmek işte ülkedeki insanları, gençleri, daha böyle 17-18 yaşındaki çocuklar bunlar. Hani bak git orada şey var, Özgür şey yaptı, dine hakaret etti desek hemen kesecekler kafasını anında. Hani bak acayip bir şey bu. Hani gerçek ne? 1969'dan beri onu kullanılıyor. 69'dan beri. Bak o daha hani vitamin bile değildi bu olurken. 69'dan beri kullanılıyor. Ama geliyor şimdi oradan dini, vatanı kurtardığını söylüyor. Rögar kapaklarını sökerken. Yani bu şehirde Büyükşehir Belediye Başkanlığı kimler? Daha yeni işte Ekrem İmamoğlu seçildi iki dönem. Ondan öncesi hep Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Hani bu ülkenin Cumhurbaşkanı, bu şehrin belediye başkanıydı. Onun zamanında da aynı ablem vardı. Onun zamanında da rögar kapakları öyleydi. Sonra Ali Müfit Gürtün'a da öyleydi. Sonrasında görevden alınan, şimdi hayatını kaybeden Kadir Topbaş'ta da öyleydi. Başkanlık dönemi, yani 25 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi geliyor. Hani sorsanız kimi destekliyorsunuz, zor gidecek. Hani rögar kapağından vatanı, dini kurtaran insanlar. Ah, Türkiye burası. Devam edelim. Ha, şimdi tabii o kadar çok rögar kapağı üzerine bu kadar büyük mevzu olunca şeyi kaçırdım. Şimdi bir de Trabzon'a götüreyim sizi. Trabzon'un önemli futbolcusu, bu transfer döneminin de önemli futbolcusu Muhammed Salah. Trabzon'un oğludu. Hani bir sarsıntı geçirdi Trabzon ama Galatasaray maçıyla birlikte tekrar böyle her şey ateşlendi gitti. O Trabzon'a gittiğinde bir yere çıkmış yaylaya, orada bir taşa oturmuş. Sonra o taş olmaktan çıktı. Bir dinleyelim bakalım ne olmuş.
6: ne düşünüyorum? Baktım, gördüm. İnsanlar buraya geliyor. Ben de dedim geleyim. Benim neyim eksik dedim. Geldim, oturacaktım buraya. Poz verecektim. Sonra düşündüm, dedim ki koskoca dünya starı Muhammed Salah gelmiş. Galatasaray'a 3 gol atmış. Bir asist yapmış. 4 golü etki etmiş. Ben dedim onun oturduğu yere böyle saygısızca oturamam dedim. Yani bilmiyorum, buradaki arkadaşlar saygısızlık yapıyor da demek istemiyorum ama yani ben buraya affedersiniz topumu koyamam. Ben bunu öperim yani, anladın mı? Bunu öperim. Allah ondan razı olsun. Allah ondan 1000 kere, milyon kere razı olsun. 1200 kilometre yol geldim ben burayı görmek için. Belki dedim bu enerji bana da sirayet eder. Hayatıma, ne bileyim iş hayatıma, aile hayatıma etki eder dedim. Böyle pozitif bir düşünceyle geldik buraya. Umarım lig boyunca da devam eder Muhammed Salah'ın böyle başarıları, hat-trickleri.
7: Hem bir fon alsana ya şimdi. Çok iyi bir şey var, fon var. Git oradan al bakalım şimdi. Hani bütün varı yoğu oraya bir yatır. Ya tabii bu çok konuşuldu, tartışıldı. Şimdi belediye de durmadı. Hani bütün bu Salah'ın oturduğu taşın olduğu yeri türbeye çevirdiler artık. Neredeyse türbe muamelesi yapılıyor. Belediye de oraya bank koyup Salah yaylası, Salah taşı diye şey koydu oraya, tabela koydu. Hani sosyal medyada çok tartışıldı. Hani işte Trabzonlu'nun, Karadenizlilerin, Nazlar'ın üzerine bir sürü espriler yapıldı ama şu gözden kaçırılıyor. Yani bütün bu söylediklerinizi hani oranın zekasıyla alay etmek için falan söylüyorsunuz ama bunun arkasında başka bir zeka da var. Onu da ben söyleyeyim. Bak o Salah taşıyla acayip para kazanacaklar. Hani Arapların en yoğun olduğu yerlerden birisi Trabzon. Karadeniz bölgesi. Coğrafi koşullarla neredeyse her yeri onlara verdiler orada. Öncelik var. Arap şehri gibi haline geldi. O Salah taşını tutar parça parça satarlar. Hadi parçalamadılar, o Salah taşına Araplara öyle bir tur düzenlerler ki öyle bir fiyata, sizi orada alay ettiğiniz zekayla alay ettiğiniz şeyde trilyonlarca lira para kazanacaklar. Eminim o yerde, birçok yerde şimdi bungalovlar yola çıkmıştır. Salah taşı manzaralı, evet, Salah taşı manzaralı bungalovlar şu anda yola çıkmıştır, orada vardır. Ayrıca o taşı da birileri alıp götürebilir. Kaç kilo ki o taş? Çok mu büyük? Gördünüz mü taşı? Özgür Alkan. Ha, toprağın üstündeki yeterince mi? O işte o taş artık orada kutsal bir taş. O taş artık eski taş değil. Yani bundan sonrası. Ama dediğim gibi hani o taş için söylenenler eder ama arkasında da ticari bir durum olduğunu, bak o bölge insanını yakından tanıyan, ben de o bölgeden gelmiş birisiyim, söylüyorum arkasında kesin de ticari bir şey var. Dediğim gibi o Salah taşı manzaralı oteller, bungalovlar şimdiden kurulmaya başlamıştır. Devam edelim Özgür.
8: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
7: Haydarpaşa Garı, yani benim İstanbul'da en sevdiğim yerlerden birisidir Haydarpaşa Garı. Çok fazla anlamı vardır, bina olarak muhteşemdir zaten ama Haydarpaşa Garı'nın eski anlamı da çok büyüktür. Bir sürü Türk filmine ev sahipliği yapmıştır. Orada geçen öyküleri vardır. Kavuşma öyküleri, ayrılık öyküleri. Müthiştir. Edebiyatı da besleyecek kadar önemli bir gardı Haydarpaşa Garı. Orada kavuşulur, orada ayrılır insanlar. Bir şey oldu. Haydarpaşa Garı'nı yani restorasyon adı altında bitmeyen bir restorasyonu var. O arada yandı, bir sürü şeyler oldu ama Haydarpaşa Garı için başka bir plan var. Vardı. Orada Haydarpaşa Garı'nın değerini bilen insanlar, o devlet demir yollarındaki çalışanlar, bir sürü insan değerini bildiği için çok uzun protestoları vardı. Direniş öyküsü de vardır Haydarpaşa Garı'nın. Ama Haydarpaşa Garı'nı başka bir rantın kurbanı olmasın diye çok büyük direnç verildi. Belki o durdu, o başka ne düşünüyorsa. O restorasyon bundan uzadı. Şimdi bu sene açılacak ama 2027'ye ertelenmiş. Nedeni 2 yıldır süren restorasyonda yapının temelindeki ahşap kazıklardan %80'i kaybolmuş. Haydarpaşa'da kazıklandı ya. Hani açılış o yüzden 2027'ye ertelenmiş. 2010'da
0: Çatıdaki izolasyon tadilatında yangın çıkmıştı. 7 Aralık 2015'te ve 11 Mayıs 2018'de iki ayrı restorasyon çalışması başladı. Bütün bunlar 2019 sonunda bitecek dendi. Olmadı, 2020 dendi. Yine olmadı. O dönemin işte 2023'te Bakan Abdülkadir Uraloğlu dedi ki 2024'te hizmete alınacak dedi. Mehmet Nuri Ersoy 2025'te yaptı, Madagar'ın 2026'da açılacağını söyledi. Bütün bunlar geçmişte olan bir hafızası, Haydarpaşa Garı hafızası. Ama ne oldu? 2027'ye ertelendi. İşte şimdiki ertelenme gerekçesi de kazıklar kaybolmuş. Temelindeki ahşap kazıklar. Hani nasıl kayboldu, o kazıkların %80'i ne oldu, kim aldı, kim gitti bilmiyorum ama bir Haydarpaşa Garı muamması var bu dönemde. Muhteşem bir yapıdır, muhteşem bir yerdir ve hani bir şehrin hafızası varsa, ki olmalıdır, şehirlerin hafızası vardır, o hafıza da korunmalıdır. Şehir kadar önemlidir, şehrin yaşamı kadar önemlidir o hafıza. O hafızaların en önemlilerinden biri Haydarpaşa Garı'dır. Şimdi birkaç daha not var, onları da ileteyim, bugün de bitirelim. Girişte anlatmıştım hani bu Ukrayna modeli diye. Ersin Çelik, Yeni Şafak yazarı, diyor ki borsa vurgununun hesabı sorulmazsa biriken güvensizlik Ukrayna'da olduğu gibi siyasetin dışından bir ismin ülkenin başına geçmesinin önünü açabilir. Ekonomik sıkıntılarını her yerde savaş var anlayışıyla bastıran bu halk bir noktadan sonra küser diye uyarıyor. Bu uyarı AKP çevresinde de çok tartışıldı. Yeni Şafak'tan olması da çok tartışıldı. Acaba bir aba altından sopa mı gösteriliyor ya da kendi içerisinde bir şey mi var diye. Ama boyut o kadar büyük ki kendi içerisinde gerçekten hani bu işin nereye gideceğini ölçümlemiyorlar. Şimdi biraz sönümleme durumu da oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması biraz sönümleme hali gibi. O bundan sonra bakın göreceksiniz daha böyle sönümlemeye çalıştık bu büyük fon vurgunu, ama çapı da boyutları da çok büyük. Şimdi bir haber vardı, bu Türkiye'de yayınlanmıştı. İspanya'da ölene kadar oturma hakkıyla yapılan anlaşma ev satışlarını artırmış. Çıplak mülkiyet olarak adlandırılan sistemle evlerini ölene kadar oturma hakkıyla %50'ye varan indirimle satan 65 yaş üstü bireylerin sayısı yılda 2000'e ulaşmış bir model. Hani Türkiye'de olsa ne olur diye tutuldu. Hemen Türkiye'den yorum geldi. Türkiye'de olsa doğal yolla öldürmek için profesyonel katil tutarlar diye. Yorumu böyle. Aslında bu model yeni bir model değil. Japonya'da da böyledir. Evliler ölene kadar eve sahip olur. Öldükten sonra o sahiplik devlete geçer ve bir başka emekliye, evi olmayan yeni emekli olmuş birine geçer. Japonya'daki sistem de budur. Doğrusu da odur. Bugünü bitirdik. Yarın haftanın son gününde, daha gününde yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. İyi akşamlar. Yarın görüşmek üzere. Ben giderim. Tom Weiss başlar.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna... Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz.
1: Bir başarı hikayesi. Türkiye'nin PISA sonuçlarından bahsediyorum. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD'nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı gerçekten başarılı bir noktada olduğunu Türkiye'nin gösteren veriler. Ama çalışmanın alt kırımlarına baktığımız zaman da başka bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Türkiye'nin fen puanı örneğin 2022 ile karşılaştırıldığı zaman 18 puan artıyor ve 494 oluyor. Okuma puanı 16 puanlık yükselişle 472'ye çıkıyor. Matematik puanı 8 puanlık artışla 462'ye çıkıyor. Türkiye'de başarı yükseliyor. Evet, önemli ama sosyoekonomik makas açılıyor. Tavan güçlenme var ama tabanda da aynı güçlenmenin olması gerekiyor. Geleceği inşa etme adına dip dalgayı da doğru görmek gerekiyor. Dezavantajlı gruplarla beraber o başarıyı, o yükselişi yaşamazsak doğrusu bu ortalamalar evet önemli ama tek başına yeterli olmayacak.
0: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yoruluyor. Sesinizi kaydedin WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu Radyo Sputnik.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

0: my soul, save myself.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgenler, Geri ve Zamanı tekrar yayını.
2: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
3: ...24 Eylül 2026 Perşembe... ben Güçlü Özgan... Radyo Sputnik'tesiniz... kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere günaydın... tabii ki ekip arkadaşlarımla beraber... editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte... güzel bir gün... güzel, sağlıklı, keyifli bir Perşembe günü... dileyerek başlıyorum programa... ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi... Türkiye ve Dünya gündemine bakacağız... gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden... nedenleri ve olası sonuçlarıyla... sorduğumuz sorular ve... bu sorulara vermeye çalıştığımız... yanıtlarla görmeye, önemlisi anlamaya çaba göstereceğiz. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz bu sabah da. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçmeden önce her sabah yaptığım gibi hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız X'te @radyosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de eğer canlı dinleyemezseniz daha sonra dinlemek isterseniz de program tekrarlarına, bütün programlarımız için söylüyorum bunu, dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarım X ya da Instagram, ikisinde de Güçlü Özgan yaz, birleşik ve küçük harfle ve noktasız Güçlü Özgan yazmanız yeterli. Görüşürüz. Önerileriniz ve eleştirileriniz için Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da ne yapıyorsunuz? Cep telefonunuza kaydediyorsunuz. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
2: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
3: Manisa'da gerçekleşen okul saldırısı. Dün söylemiştim zaten, radyo televizyon üst kurulunun bir yayın ve yorum yasağı var o saldırıyla ilgili olarak. O yasak halen devam ediyor. Soruşturma boyunca da devam edecek ama yapılan resmi açıklamalar ışığında konuşabiliriz ve geçmiş dönemde neler yaşandı, ne oldu, ne bitti, o uygulamada herhalde birkaç kelam edebiliriz diye düşünüyorum. Turgutlu'da gerçekleşmişti, bir lise yakınında öğrencilerin okula gittiği sokakta H.O. isimli 15 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle ateş açmıştı. 3 ağır 11 öğrencinin yaralandığı olaydı. Gözaltı sayısı efendim, ki onunla ilgili detayları da vereceğim size, 9'a yükseldi. Manisa Valiliğinden bu konuda bir açıklama var. Öğrencilerimizin, çocuklarımızın sağlık durumuyla ilgili olarak o saldırı olayında yaralanan ve Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden hafif yaralı 6 öğrencimiz dün itibariyle, valilik şöyle demişti dün, bugün taburcu edilmeleri planlanıyor demişti. Bu bilgiyi direkt aktarayım size. Manisa merkez tedavileri süren 3 öğrencimizin dendi valiliğin açıklamasında. Bilinçleri açık, yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri de devam etmektedir şeklinde bir bilgi var. Manisa valiliğinin verdiği bilgiler. Söylediğim gibi gözaltı sayısı da 9'a yükseldi. İşte o çocuğun, o HO'nun annesi, babası, dedesinin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alınmıştı. Dün itibariyle yine Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen o soruşturma kapsamında bir kişinin daha gözaltına alındığını yine savcılık açıkladı. Savcılık bilgisi bu. Eğitime dün bir gün ara verilmişti. Bugün okulumuzda o saldırıya tanıklık eden öğrencilerimiz de ve öğretmenlerimiz de, elbette okul çalışanları da, diğer isimli diğer çalışanları da unutmayalım, diğer emekçileri de elbette, onlar da bugün itibariyle ders başı yaptılar, bunu hatırlatalım. Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yeni atanan Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ve İl Emniyet Müdürleri ile dün bir araya geldi. O toplantıda özellikle tabii bu meseleler gündemde, okul güvenliği ve sosyal medya tehditleri konusunda net talimatlar verdi Çiftçi. Şu ifadesi dikkat çekiciydi ki tamamını vereceğiz konuşmasını, yani bir bölümünü vereceğiz o konuşmasının. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirlerimizi alacağız dedi. Bakalım İçişleri Bakanı başka neler söyledi. Bir kulak verelim, biz devam edeceğiz.
4: Turgutlu'da yaşanan hadise vesilesiyle özellikle altını çizmek istiyorum. Okul güvenliği konusunda son derece alacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz. Silaha erişim, akran zorbalığı, tehdit ve şiddet eğilimleri ile sosyal medya üzerinden yapılan tehditleri ciddiyetle değerlendirecek, risklerin tespitinde mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde siber birimlerimizi ve istihbarat imkanlarımızı etkin kullanacaksınız.
3: Bakan Çiftçi bu konuşmasında okul güvenliği konusunda da bazı mesajlar verdi. Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordinasyonun, emniyet yetkilileri ve Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordinasyonun güçlendirilmesi, okul irtibat görevlilerinin etkinliğinin arttırılması şeklinde de bir talimat yine İçişleri Bakanı'ndan emniyet müdürlerine, yeni atanan emniyet müdürlerine doğrudan yüzlerine o talimat deklare edildi. Ama hep söylüyoruz, konuşuyoruz, bu mesele sadece yani polisiye önlemlerle, işte okul çevresi, okul yakınındaki polisiye önlemlerle halledilebilir mi, çözülebilir mi? Neden bu soruyu soruyorum biliyor musunuz? Yine Bakan Çiftçi olayın gerçekleştiği gün yapanlediği basın toplantısında ya da gerçekleştirdiği basın açıklamasında ne demişti? Bu okulumuz birinci derecede riskli okullar arasındaydı ifadesini kullanmıştı. Hatta bir bekçinin de, mesela bir polis değil bir bekçinin de, biliyorsunuz yetki sorumluluk sınırları daha farklı polisler ve bekçiler arasında bakılırsa, bir birinci derecede riskli olan bu okulda bir sadece kapısında bir bekçinin olduğunu söylemişti. Kim? İçişleri Bakanı. Şöyle bir baktım. Ne demek birinci derecede riskli okul? Ve bu önlemler ne kadar yeterli, bunu anlamak açısından önemli. Bakın, deniyor ki daha önce bu konular açık çok konuşulmuştu ülkemizde. Daha önceki saldırılar sonrasında da konuşulmuştu. Birinci derecede riskli okul ya da öncelikli okul olarak tanımlıyor İçişleri Bakanlığı bu tip okulları. Bakın, çevresinde uyuşturucu ticareti, asayiş olayları, çete, grup kavgaları gibi yasa dışı faaliyetler ya da mesela trafik yoğunluğu, bu da aslına bakılırsa değil mi? Öğrencilerimizin, çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin hayati riskin ortaya çıkaran durumlar. Bu okulları ifade kötü ve tehlikeli eğitim veren yerler anlamına gelmiyor bu okullar. Yani okulun eğitim kalitesi, yani İçişleri Bakanlığı ya da Milli Eğitim Bakanlığı'nın tanımlamasına bakarsak bu anlamda kötü ya da tehlikeli eğitim veren yerler anlamına gelmiyor. Çevresel güvenlik tehditlerine karşı bakanlığın ekstra bir koruma aldığı okullar olarak tanımlanıyor. Bakıyoruz. Nasıl gerçekleşti o zaman bu saldırı diye sormak hakkımız herhalde. Sadece böylesine riskler varsa, ki saydım işte sizlere, hani çete olayları, asayiş, uyuşturucu, bu tip olayların çevresinde çokça olduğu bir okulda sadece bir bekçiyle bu önlemler alınabilir mi? İşte söylediğim gibi pek çok detayı, pek çok geçmiş vaka kayıtları okulların, onlar değerlendiriliyor vesaire. Peki hangi önlemler alınır? Bakın, diyor ki İçişleri Bakanlığı, sabit polis ya da kolluk görevlisi, ki varmış, yeterli olmadığını gördük. Güvenlik kamera entegrasyonu mesela, kent güvenlik yönetim sistemi üzerinden böyle bir güvenlik önlemi alınır diyor. Devriye ekibi mesai saatlerinde okul çevresinde motorlu ya da yaya polis devriyeleri olur diyor. Var mıydı? Yoktu mesela. Ya da sivil polisler, yine aynı şekilde sivil ekiplerinde, narkotik ya da çocuk şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin bu okulların çevresinde olacağı belirtilmişti daha önce. İşte sonuç itibariyle karşı karşıya kaldığımız durumda bu. Bakalım bundan sonra da bu önlemler arttırılsın. Buna itirazımız yok zaten. Hani tabii ki arttırılsın, ama sadece bu önlemlerle bu mesele çözülebilir mi? İşte orada kocaman bir soru işareti karşımızda duruyor. Belki bakış açısını, değil mi, değiştirmek gerekiyor. Sadece İçişleri Bakanlığı'nın alacağı önlemlerle bu meselenin çözülebileceğine inanmak bana biraz hayalcilik gibi geliyor. Bilmiyorum bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz? Sizler ne söylüyorsunuz? Varsa düşünceniz bu konuya dair, öneriniz de varsa yazın, beraber program içerisinde de diğer konular hakkında da yazın tabii ki, ama bu konu çocukla öğretmenlerimizin hayatını ilgilendiren, can güvenliğini ilgilendiren bir konu olduğu için bu ve bundan sonra konuşacağımız tüm konulardan çok daha önemli.

0: ki fikrimi sizlerle paylaşmışım orada, net şekilde anlatmışım. Orada tabii bizim göremediğimiz, bizim hesaplayamayacağımız da neydi, işte o ayın ikisinde 2 Eylül'de yaptığımız programdaki ifadelerimiz aslında bu gerilimler, yani Cumhurbaşkanı'yla görüşmesi, CHP'nin toplantısına, o kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna, kutlamasına, toplantısına, işte nasıl tanımlıyorsa CHP onu, katılmamasını bilmiyordu. Katılmayacağını bilmiyorduk tabii, ama işte ortada olan bir tablo, yine CHP'li yetkililerin yaptıkları açıklamalar, hiç kimse partiden daha değildir açıklamaların sonrasında Mansur Yavaş'ın biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini de görüyoruz, öğreniyoruz. Beklenen, aslında çok da böyle beklenmeyen, çok büyük bir sürpriz değil Mansur Yavaş'ın ilk açıklaması, dikkat çekici. Aslında diyor, ayrılma niyetim yoktu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamalarından bahsediyoruz istifası sonrası. Aslında ayrılma niyetim yoktu. Bugünkü sözler, işte size bahsettiğim CHP yönetiminden gelen, hiç kimse partiden daha üstün değildir. Kimse kendisini partisinin, parti ait olduğu partinin, içinde bulunduğu partinin kurumsal kimliğinden yukarıda, üste görmemelidir açıklaması, partiden gelen bu açıklama dedi, bana çok ağır geldi dedi ve İstifa kararının Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgisi, bu kararımın bununla bir ilgisi yok dedi. Ama şöyle dünden beri bakıyorum, iki grup var. Doğrusu bilmiyorum. Tahmin de edemiyorum açık söylemek gerekirse. Hani Demirel'i hatırlayalım bir kez daha. 24 saat siyaset için çok uzun bir süre derdi ya. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Bağımsız bir aday olarak ön plana çıkar mı, çıkmaz mı? O ayrı bir tartışma konu. Yani çıkarsa kimin işine yarar? Elbette ittifakının işine yarayacaktır bu tablo. Yani sonuçta ciddi bir oy potansiyeli olduğu Mansur Yavaş'ın siyaseten bir gerçek. Ha, olur mu olmaz mı? Şöyle bakıyorum yapılan yorumlara, Ankara'daki gazeteci arkadaşlarımın, ki aklına, fikrine, düşüncesine önem verdiğim gazeteci arkadaşlar. Bir kısmı diyor ki siyaseten kendisini bitirdi. Yani bu an bir şekilde siyasete veda istifasıdır diyor. Bir kısmı da diyor ki bağımsız aday olarak kendisini, kendi siyasi hayatını yeni baştan kurgulayacak Mansur Yavaş. Göreceğiz hangisi doğru olacak, hangisi bir şekilde hayata geçecek. Zaten iki olasılık var. İkisini de bir şekilde dile getiriyor yorumcular. Dediğim gibi bakalım, göreceğiz. Peki yönetimlerden mesela hangi mesajlar geldi? Yani mesela CHP yönetiminden hangi mesajlar geldi, ya da İYİ Parti, düzeltiyorum, yeni parti, daha alışamadık, hala alışamadık bu yeni isimlere, yeni partiden hangi açıklamalar geldi, ona da bakacağız elbette. Kemal Kılıçdaroğlu biraz böyle kırgın bir açıklama, kırgınlık içeren duygusal bir açıklama yaptı diyebiliriz, bir yazılı açıklama. Şöyle diyor Sayın Mavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdığım değerli bir siyasetçidir ifadesi biraz serzenişte bulunuyor, yani benim görebildiğim kadarıyla naif bir ifade. Çok böyle iki partiden gelen açıklamalara bakılınca, ki şimdi Özgür Özel'i de dinleyeceğiz, o da sözlü bir açıklama yaptı bu konuda, gazeteci arkadaşlar sordu kendisine. İki tarafta Mansur Yavaş'ı küstürmemek için iki taraftan gelen açıklamaların böyle alttan, ki daha önceki istifalar hiç öyle yorumlanmıyordu mesela bu partilerde, değil mi? Giden gitsin, ne oluyorsa olsun vesaire gibi daha sert açıklamalar geliyordu. Ama işte mesela CHP'den gelen bu açıklama, dediğim gibi biraz böyle serzeniş içerse de yine de suçlayıcı, eleştirel bir yaklaşım yok. Özgür Özel de aynı şekilde, yeni parti genel Özgür Özel de Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına ilişkin konuştu. Bakalım neler söyledi, onu bir dinleyelim.
1: Bir siyasetçinin, bir partinin, hem de seçimsiz gelmiş, iktidar tarafından atanmış butlan yönetiminin kaprisleriyle terbiye edilmesi ve oranın siyasetine alet edilmesi söz konusu olamaz. Sayın Yavaş butlan kararı çıktığı andan itibaren kurduğu tüm özenli cümlelerde seçilmeye vurgu yapmış, atanmışlığa ya da mahkeme kararıyla siyaset düzenine itiraz etmiş. Dolayısıyla tarihin doğru tarafında durmuştu. Biz de bunu kıymetlendirmiştik. Ben aynı noktada. Bundan sonraki süreçle ilgili de kendisinin birinci sorumluluğu Ankara'ya karşıdır. Kendisine oy vermiş olanlara karşıdır. Bir kez daha hayırlısı olsun, hayırlı olsun dileklerimi tekrar etmek istiyorum.
0: İşte Özgür Özel'in ifadeleri de bunlar. Söylediğim gibi böyle alttan alan daha sakin ifadeler olduğunu, diğer istifalara bakılırsa, onlardan sonraki açıklamalara bakılırsa olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Mansur Yavaş CHP'den tek başına ayrılmadı. Mesela Ankara'da 8 ilçe belediye başkanı

0: istifa ettiler ve onlar da tıpkı Mansur Yavaş gibi bağımsız olarak siyasi hayatlarına devam edecek. 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP Ankara'da 16 ilçe belediyesi kazanmıştı. Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatbaşı, Elmadağ, Nallıhan ve Şerefli Koçhisar belediye başkanları istifa edip bağımsız olarak siyasi hayatlarına devam edecekler. Bu arada yani Haymana, Keçiören, Gölbaşı ve Kahramankazan belediye başkanlarının da daha önce nereye? Adalet ve Kalkınma Partisi'ne de katıldığını hatırlatalım. CHP'den kan kaybı sadece dün gerçekleşmedi. Mesela Çankaya ve Mamak ilçe belediye başkanlarının da yeni partiye daha önce katıldıklarında hatırlatmakta fayda var. Kaç demiştim? 16 ilçe kazanmıştı 2024 yerel seçimlerinde CHP. Şimdi durum ne? Sadece elinde Etimesgut, ki Erdal Beşikçioğlu şu an itibariyle tutuklu biliyorsunuz. Bir de Fethi Yaşar. Fethi Yaşar da yeni mahalle belediye başkanı olarak sadece iki belediye CHP'nin elinde şu an itibariyle Ankara'da. Ciddi bir kan kaybı var. Şimdi programın ilerleyen dakikalarında onu unutmadım. Tabii ki konuşacağız. Adalar Belediyesi'nde neler oluyor? O da çok enteresan bir seçim süreci yaşandı Adalar Belediyesi'nde. Belediye başkan vekilliği seçiminde söyle söyleyelim. Böyle dengeler inanılmaz şekilde çok kısa sürede değişti. Hani belediye meclisinde ona ikilik bir CHP üstünlüğü vardı. Ne oldu bir anda? Dünkü seçimlerde AK Parti'ye karşı CHP'nin üstünlüğü vardı. Dünkü seçimlerde AK Parti adayı kazandı. Onun da ayrıntılarını, onunla ilgili tartışmaları da şimdi değil, programın ilerleyen dakikalarında daha detaylı, daha ayrıntılı şekilde konuşuruz. Ama bizim aslında biz bu siyaseti konuşurken Mansur Yavaş'ın siyasi geleceği ne olacak diye dertlenirken ülke olarak asıl sorunu unutmuyoruz. Asıl sorunun ne olduğunu da konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Nedir o? Cebimizden giden, bizleri kastetmiyorum, sadece işte 500 bine yakın, ki SPK açıkladı net rakamı, milyar liralardan bahsediyoruz. Şimdi o tasfiye edilen fonlar biliyorsunuz vardı, 131 fondan bahsediyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu, şimdi o soruşturma devam ediyor, tutuklamalar da var, 23'e yükseldi tutuklu sayısı. Sermaye Piyasası Kurulu o tasfiye edilen fonlardaki tekil yatırımcı sayısını açıkladı. Kaçmış biliyor musunuz? Biz 500 küsür bin diye biliyorduk. Net rakamı öğrenmiş oluyoruz SPK'nın açıklamasıyla. 455.758 kişi şu an itibariyle bütün bu yaşanan sürecin mağduru olarak karşımızda duruyor. Şimdi bu arada çokça konuşuluyordu, çokça tartışılıyordu. Bu fon soruşturmasında gözaltına alınan ya da bu soruşturma kapsamında işte soruşturmaya dahil edilen isimler mesela ne olacak? Mesela Tere Yatırım Holding'in yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen ya da Pusula Portföy yönetim kurulu başkanı Muhammed Yarız'ın geleceği, ki biliyorsunuz uçaklar, milyon dolarlık yatlar, değil mi? Çok genç yaşta, 28 yaşında mıydı? Çok genç yaşta elde edilen bu mal varlıklar. Hatta dün Barış Terkoğlu'nun o sorusunu da yöneltmiştik. Umre'ye uçakla götürülen bazı isimler vardı. Barış da ne demişti? O uçak nerede? Değil mi? En temel soruyu soruyor. O mal varlıkları nerede diye sormuştu Barış. İşte şunu öğreniyoruz ki dün itibariyle bu az önce zikrettiğim isimler dahil 11 kişinin tüm mal varlığına el konmuş durumda. Soruşturmada devam ediyor. Peki o soruşturma kapsamında bu arada şunu da aktarmak gerekiyor. Bu mal varlıklarına el konma kararının soruşturma başladıktan günler sonra alınmış olması da dikkat çekici. Elbette burada yani bir şekilde kamuoyunda oluşan, işte medyada özellikle elbette oluşan bu hava bunda etkili de olduğu söyleyebiliriz. Bunun üzerinden de söyleyebiliriz. Tabii yeterli mi? Vallahi bu sadece bu 11 kişinin mal varlığına el konmasının yeterli olup olmadığına ben anlatacağım şimdi detayları size. Siz karar verin, bence değil, onu söyleyeyim. Çünkü bu fon vurgununda hareketleri, milyarlık işlemler kimlere ait isim isim açıklanmadan bu meselenin tek başına bu 10-11 kişi üzerinden döndürülmesi, aslına bakılırsa gerçeklerin bir şekilde gözümüzün önünden uzaklaşması anlamına da gelir. Bunu da hatırlatalım. Nasıl bir paradan bahsediyoruz? Şunu bir kez daha söyleyeyim. Dedim de hani Turan Çömez İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ne demişti? Tırlar dolusu, ki bir dinleyicimiz hayır tır değil kamyondur o şeklinde bir düzeltme de yapmıştı. O kadar teknik detay bilmiyorum ama bu yatırımcıların 830 milyar lirasından bahsediyorduk ya, 200'lük banknotlarla 4 milyar 150 milyon banknot demek demişti Turan Çömez. Her banknot 1.13 gramsa 4690 ton para eder. Yani 25 ton taşıyan bir kamyon, bir tır, bunları yüklerseniz şöyle arka arkaya 188 tırdan ya da 188 kamyon dolusu paradan bahsediyoruz. Hani bütün bunları konuşurken böyle fiziken de neyle karşı karşıya olduğumuzu görmek de gerekiyor. Bunun üzerinden de aktaralım. Soruşturma devam ediyor mu? Özür dilerim. Soruşturma da devam ediyor. Dün 20 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Bu 20 kişiden 14'ünün daha tutuklandığını söyleyelim. 3 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Şöyle bir toplama yaptığım zaman Alkin kardeşler dün tutuklanmıştı biliyorsunuz, onları aktarmıştık size. Toplamda da 23 kişinin tutuklandığını da bu soruşturma kapsamında hatırlatalım, onu da söyleyelim. Akın Gürlek, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan BM zirvesinde biliyorsunuz. Onunla birlikte Birleşik Devletlere gitmişti. Orada emeğe saygı Cüneyt Özdemir'in, gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Peki ne yapacaksınız diye sordu Cüneyt Özdemir. Bir de sormadığı soru var, onu da söyleyeceğim size. Hani ben Sayın Bakan'ın karşısında olsaydım bu soruyu sorardım. Fonda hareketlilik olduğunu uzun zamandır gözlemliyorduk dedi Bakan Gürlek. Biz takip ediyoruz ama başsavcılık resen soruşturma açamıyor. Biliyorsunuz o belgelerde hani başsavcılığın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının SPK'ya daha önce, bu olaylar gerçekleşmeden önce, ortaya çıkmadan önce bu konudaki bilgileri bir şekilde SPK'ya ilettiğine dair belgelerde, müzekkereler, böyle teknik adı bu, o iki müzekkerenin de SPK'ya gönderildiğini konuşmuştuk burada. Buna rağmen SPK'nın harekete geçmediğini de görmüştük. Resen soruşturma açamıyor savcılıklar, başsavcılıklar dedi Akın Gürlek. Yurt dışına kaçırılan paralarla ilgili ne yapacaksınız diye sordu Özdemir. Ve bizim amacımız dedi bunları ülkeye getirmek, iyi niyetlilerin paralarını bir şekilde almalarını sağlamak. Uzmanlar da diyorlar ki bu hisseler bir şekilde değer kaybedecek bu sürecin sonrasında. O paralar nasıl alınır, nasıl iade edilir ya da ne kadarı iade edilebilir? Bununla ilgili çok ciddi soru işaretleri var. Bakanın, Adalet Bakanı'nın yanıtladığı sorular. Sorulmayan soru ne? Bu fonlar 12 kişiyle kurulmuştu değil mi? Daha sonrasında işte 400 küsur bine çıktı yatırımcı sayısı. Asıl mesele de bu. Bu 12 kişinin isimleri nedir, ne değildir? Bu kişiler kimlerdir? Ki uzmanlar diyorlar ki istenildiği takdirde, yani bir şekilde istenirse böyle birkaç saat içerisinde SPK bunlara ulaşır. Bu bilgilere çok kolay şekilde ulaşır şeklinde de bir yorumları var. Onu da hatırlatalım. Ya neler olmuş neler diyoruz ya bu fon dolandırıcılığı ya da bu fon soruşturması kapsamında, işte hani o holdinglerden bir tanesinin sahibinin uçağıyla Umre'ye giden isimleri dün konuşmuştuk. Ya bakın enteresan. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu operasyondan 10 ay önce, bu olay ortaya çıkmadan 10 ay önce bir manipülasyon uyarısı yapmıştı. Geçtiğimiz yıl bir kongrede konuşmuştu. Kim? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Hani bazı fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığını biliyoruz. Bu alanda düzenleme eksiği var. Manipülasyonla güçlü mücadele edemezsek bu alana güven zayıflar. Bu bizim olmazsa olmazımızdır. Cezaları çok ağır hale getireceğiz ve mücadele dozunu arttıracağız demişti. Hangi toplantıda bunu söylemişti bakan biliyor musunuz? Niye bu kadar detaya giriyorum onu da söyleyeceğim. 4 Kasım 2025'teki 9. Sermaye Piyasaları Kongresi'nde bu konuşmayı yapmıştı. Bilin bakalım bu kongrenin sponsorlarından bir tanesi de kimmiş? Bu soruşturma kapsamında adı geçen şirketlerden bir tanesi Tera Yatırım'mış. Çok enteresan olaylara tanıklık ediyoruz hep beraber. Bakanın uyarı yaptığı bazı fonlarda spekülasyon yapılıyor diyor ve o toplantının, bu cümlelerin dile getirildiği, kamuoyuyla paylaşıldığı toplantının sponsorlarından bir tanesi bugünkü soruşturmanın aktörlerinden, yine soruşturma kapsamında incelenen ya da işte bazı tutuklamalar da var şirketlerden bir tanesi. Çok enteresan olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu arada Ramazan Başak. Ramazan Başak kim? Masak eski başkan yardımcısı. Bu Tera yatırım vesaire, bu firmalarla ilgili olarak aylar, yıllar öncesinde buralarda bir sorun var, bir sıkıntı var açıklamaları yapmıştı. Hatta tutuklanmadı ama bulmaları nedeniyle iki kere gözaltına alınmıştı kendisi. Yani sosyal medya hesabı üzerinden hani bu sorun nasıl çözülür, ne olur, ne biter, bunlar üzerine çok böyle dikkat çekici açıklamalarda bulunuyor. Yani mağduriyetlerin giderilmesi için sadece şu andaki ortak ve yöneticilerin diyor değil, son 5 yıl içerisindeki ortaklarla kritik görevlerde bulunmuş yöneticilerin de sorumluluklarının değerlendirilmesi gerekiyor diyor. Hatta işte yıllardır, bakın bu ifadeleri kullanan kişi Masa'nın eski başkan yardımcısı Ramazan Başak. Yıllardır Tera Grup'ta ortaklık hakları olan ve yöneticilik yapan, baştan itibaren de bu sistemin içinde bulunan, yakın bir tarihte de ayrılmış bir ortağın ismini an itibariyle gömmek için tekrar ben hatırlatmak istiyorum. Mal varlığı değerlerinin kaçırılma riski olabilir dedi. Çok enteresan açıklamalar, çok dikkat çekici açıklamalar. Bir diğer iddia, bilmiyorum ne dersiniz, ne söylersiniz ama spekülatif bir açıklama, onu da söyleyeyim. Deniz Yavuz Yılmaz, Yeni Parti milletvekillerinden bir tanesi Deniz Yavuz Yılmaz da şöyle dedi. Tutuklanan iddia enteresan. Tutuklananlar siyasi ayağı biliyorlar. Bir şekilde açıklamasında siyasi ayağı biliyorlar dedi. Tutuklanan kişilerin fon vurgununa dahil olduğunu iddia ettiği siyasi aktörleri bildiğini savundu bu kişilerin. Bu kişilerin yine aynı şekilde seçime kadar cezaevinde tutulabilirler gibi, gerçekten çok spekülatif ve tartışmaya açık, öyle söyleyeyim. Eğer doğruysa da bambaşka bir tablo ortaya çıkar elbette. Çok ilginç bir açıklama olarak bana göründü, bana geldi. Bilmiyorum siz ne söylersiniz. Şimdi dilerseniz şöyle bakıyorum saate de, bir müzik arası verelim. Bir kısa müzik arası verelim. Sonra diğer başlıklarımızla devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanla devam ediyoruz. Ekonomi başlıklı olarak ikinci bölüme bıraktım. Orada konuşacağımız, anlatacağımız çok başlık, çok detay var. Hani hep söylüyorum, sizlerle de paylaşmaya çaba gösteriyorum. Sadece olanı biteni değil, hani kamuoyunun, medyanın gündemindeki bütün başlıkları ağırlıklı olarak aktarmaya çaba gösteriyoruz. Ama sadece gündemdekileri değil, gündemde olması gereken başlıkları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın, Nefes gazetesinde benim haberim, dikkatimi çeken bir haber. Gaffar Okkan, biliyorsunuz Diyarbakır'da şehit edilen emniyet müdürümüz Ali Gaffar Okkan. O dönemdeki kendisi görevdeyken, kendi işte ben de dergicilik nokta dergisindeydim, dergicilik yapıyordum, gerçekten de temas halindeydik, gazetecileri hiç kırmazdı. Herhangi bir bilgi talep ettiğimde, bugün mesela gazeteciler bir kaynağa ulaşmakta özellikle kamu açısından bakılırsa oldukça zorlanıyorlar. Yani bir duyumlar kulağımıza geliyor vesaire, ama bunları belgelendirmek gerçekten son derece zor. Daha kapalı bir yapı var bu anlamda, daha sıkı bir yapı var, ama o dönemde kamu görevlileriyle daha rahat temas kurabiliyorduk. İşte mesela Gaffar Okkan da o dönemde şehit edilmeden önce de ben de kişisel temasım vardı kendisiyle ilgili olarak. Bir kez daha rahmet dileyelim elbette şehit edilen emniyet müdürümüze, ama o dönemde bazı tetikçilerin de isimlerini açıklamıştı. İşte mesela bir Hizbullah üyesi üzerinden 3 kişinin katili olarak aranan bir isimden bahsetti. Çok sayıda ismi kamuoyuyla, medyayla paylaşırdı Ali Gaffar Okkan. O dönemde onun açıkladığı tetikçiler listesinde yer alan ve 3 kişinin katili olarak aranan bir Hizbullah üyesi. Bakın, enteresan, dikkat çekici bir haber. O kişinin malulen emekli edildiği öğrenilmiş. İlginç bir haber, dikkat çekici. 26 Ocak 2001'de Gökçe hakkında bir dava açılıyor. Bu Nizamettin Gökçe isimli bir aşağı dönem Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğretim görüyor. Akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia edince de ne yapıyor? Adli tıp kurumuna sevk ediliyor ve kendisine şizofreni tanısı konuyor. Buna rağmen Gökçe'nin daha sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olduğu ortaya çıkıyor. Ardından işte adını değiştiriyor. Soyadı aynı ama adını değiştiriyor. Bir süre aile hekimi olarak da görev yaptığı yine belirtiliyor. Kendisi devam eden davasında kendisine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilince de ne oluyor? Firar ediyor. Tabi bölge istinah mahkemesi mahkumiyet kararını bozuyor. Daha sonra 6 ayda bir rapor alması gerektiğini belirtiyor mahkeme. Bir yani akıl hastalığı teşhisi konmuştu ya, aynen. Adli tıp kurumu da bu tetikçinin, Ali Gaffar Okkan'ın tetikçi olarak tanımladığı kişinin şizofreni raporlarını adli tıp kurumu sunuyor. Bu süre içinde bu kişinin malulen emekli edildiği öğreniliyor. Hizbullah üyesinin iyileştiği ve psikotik bulguya rastlanmadığı yönündeki adli tıp kurumu raporuna rağmen yargılamayı durdurma kararı verilen dosyanın da üzerinden 9 ay geçiyor. Ancak konuyla ilgili hala resmi bir açıklama gelmiyor. Nefes gazetesinin haberinden aktardım size. Hani neler oluyor, neler bitiyor diye de sordurtan bir haber olarak kenarda dursun. Bakalım bu konuda yetkililerden bir açıklama gelirse elbette sizlerle paylaşacağım. Şöyle yine gündemde öne çıkan, yine çok önümüzdeki dönemde çok konuşacağımız başlıklardan bir tanesi bu açılım meselesi. Açılım sürecine dair enteresan adımlar gelebilir. Ne zaman? İşte 1 Ekim'de şimdi ne kaldı ki, şurada 5-6 gün kaldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. İlginç bir haber. AK Parti'nin Nevruz'un resmi tatil ilan edilmesi için bir kanun teklifi hazırladığını Rus. Bu da kaynağım, onu da söyleyeyim, Sözcü gazetesi. Biliyorsunuz geçtiğimiz, yani şu iddia şu yönde: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda bir talimat verdiği, kimle? Partililere bu konuda bir talimat verdiğini biz görüyoruz. Tabii bu düzenleme yasalaşırsa çalışanlar ve öğrenciler için yeni bir tatil uygulaması, hangi gün? 21 Mart 2027 tarihi itibariyle zamanın ruhuna da uygun olarak bu tatil hayata geçecek. Böylece toplam resmi tatil süresi de, resmi izin süresi de, onu da söyleyeyim, o detayı da vereyim, 16 güne yükselecek. Dediğim gibi Nevruz'un resmi tatil olarak ilan edilmesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de gündeminde benim dikkatimi çeken haberlerden bir tanesiydi. Sizle paylaşmak istedim. Aleyna Çakır dağdan dün bahsetmiştik, hatırlayınız. Yani Aleyna Çakır'la ilgili Ümitcan Uygun'un intihara teşvik etme ve intihar kararını kuvvetlendirme suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldığını, eziyet suçundan da beraat ettiğini açıklamıştık. Aleyna Çakır, yani Sema Esen, gerçek adı bu. Sema Esen'in ailesinin avukatından da enteresan açıklamalar var. Şöyle diyor Esen ailesinin avukatı, ismini de vereyim. Umur Yıldırım'ın açıklamalarını sizlerle paylaşacağım. Diyor ki, yargılama boyunca bazı taleplerimiz karşılanmadı. Mesela dosyada da yanıtlanmamış sorular var. Olay yerinde keşif yapılması ya da HTS ve bas kayıtlarının inceleme yönündeki taleplerimiz reddedildi diyor. Davanın genç bir kadının ölümüne ilişkin olmasına karşın bu bazı temel noktalar ki soruşturmanın en temel noktaları bir şekilde karanlıkta kaldı. Bunlar açıklığa kavuşmadı ifadesini kullandı. Bu dava tamam ilk derece mahkemede sonuçlandı ama belli ki bundan sonraki süreçte devam edecek. Farklı boyutlarıyla yine tartışmaya biz konuşacağız, tartışmaya devam edeceğiz. Bu konuda da emeğe saygı Cumhuriyet'ten Gülnur Saydam'ın haberiydi. Onu da sizlerle paylaşayım. Bu başlığı da sizlere aktarmış olalım. Milli Eğitim Bakanlığı, hani milli konuşuyoruz. İşte okullardaki güvenlik vesaire, okulların altyapısındaki sorunları da sık sık sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı ilginç bir karara, eğitim bu şimdi başlayan değil mi? 2 hafta olacak neredeyse. 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin ikili eğitim yapan bazı okullarımız var biliyorsunuz hala. Bu okullarla ilgili sorunlar da devam ediyor. Kimisi işte deprem güçlendirme çalışmaları nedeniyle elbette bunlar yaşanıyor. Hani ona itirazımız yok tamam, ama ciddi altyapı sorunlarında devam ettiğini görüyoruz. Yeni bir düzenleme kimin? Bakan Yusuf Tekin'in imzasıyla yeni bir düzenleme, valiliklere gönderilen bu düzenleme enteresan. Belirli şartları karşılayan okullarda bu ikili öğretimin yarattığı, tabii ki zamanla ilgili sorunlar da var, sorunlar da var. Bu sorunların giderilmesi için nasıl bir karar alınmış biliyor musunuz? 40 dakika halde okullarda ders süreleri gerekirse deniyor, bu ikili eğitimin yarattığı sorunlar geçici olarak bile olsa karşılansın diye bu ders süreleri 30 dakikaya indirilebilir. Şimdi bu 40 dakika meselesi dikkat çekici, önemli. Çünkü hani bu böyle kafadan hadi 40 dakika olsun diye belirlenmiş süreler değil bunlar. Yani bunlar bilimsel çalışmalar sonrası belirlenen süreler. Böyle idari kararlarla, idari kararlarla bir şekilde değiştirilebilecek süreler mi? Milli Eğitim Bakanlığı'na buradan soruyoruz bunu. Ya da bu sorunlar neden şimdiye kadar giderilemedi diye de elbette sorumuz ortada dursun, bakalım bu sorumuza bir yanıt alabilecek miyiz? Anayasa Mahkemesi Başkanı'ndan benim dikkatimi çeken bir açıklama geldi. Kim? Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya dün bir konuşma yaptı. Bireysel başvuru hakkının tanınmasının, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının tanınmasının kaçıncı yıl dönümü? 14. yıl dönümünde konuştu. Dikkat çekici bir ifade, bugüne kadar verilen ihlal kararlarının, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurular sonrasında verilen ihlal kararlarının ne kadar uygulanmış biliyor musunuz? Oran çok sağlam, çok ciddi bir oran. %99.9'unun uygulandığını söyledi. Hatta farklı bilgiler de verdi Anayasa Mahkemesi Başkanı. Mesela yapay zekanın yargı süreçlerine entegrasyonuna doğru entegrasyonuyla ilgili olarak da bazı mesajlar verdi. O da önemliydi, o da dikkat çekiciydi. Ama ben burada o %99.9 rakamına, o orana dikkat çektim. O binde birlik oranda mesela o uygulama konusunda yaşanan sorunlar devam ediyor. Bazı alt mahkeme, biliyorsunuz çok tartıştık biz burada bunu, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanımaması meselesini değil mi? Ne kadar çok konuştuk, ne kadar çok tartıştık. Mesela kime hatırlıyoruz biz burada Anayasa Mahkemesi'nin uygulanmayan kararları deyince? Evet, tip milletvekili tipin Hatay Milletvekili Can Atalay'ı mesela hatırlıyoruz ki 3 ayrı karar var, Anayasa Mahkemesi'nden alınan hak ihlali kararı var. Yani en somut olay burada. Hani o binde birlik oran gerçekten çok dikkat çekici ama işte neyleri etkiliyor o binde bir, bunu görmek açısından önemli. O binde bir rin içerisinde diye mesela Can Atalay kararı ne yapacağız, geçiştirecek miyiz ya da önemsemeyecek miyiz biz bunu, ya da kamuoyunun dikkatinden mi kaçacak bu mesele? Gerçekten hani bunu sadece tırnak içinde teknik bir husus olarak tanımlamak ne kadar doğru ne kadar yanlış, bunu sizin kararınıza bırakıyorum, sizin düşüncenize yorumunuza bırakıyorum. Selahattin Günday şu an itibariyle tutuklu bulunan gazeteci, eski MİT mensubu Kozinoğlu'nun, biliyorsunuz Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Ardından hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla bir karar daha çıkartıldı ve ikinci kez tutuklama kararı verildi gazeteci Selahattin Günday hakkında. Günday da cezaevinden Silivri'de şu an Selahattin Günday ve bir açıklama yaptı. Onu aktarmak, onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Dedi ki ben gazeteciyim, ne bir suçun faili ne de bir örgüt yöneticisiyim şeklinde bir açıklaması oldu. 13 gündür, 13 gün önce dedi, elimden alındı. Haksız bir şekilde şu an itibariyle cezaevindeyim. Hakkındaki suçlamalardan birinin dedi kendisinin, ki Kozinoğlu'nun hani görüntüsünü yayınlamakla o dönem itibariyle Beşiktaş'taki DGM bilenleriniz bilir, hatırlayanlar hatırlayacaklardır. Şu an galiba orada, yanlış hatırlamıyorsam, bir üniversitenin kampüsüne dahil edildi o binada. O binanın girişinde işte Kozinoğlu'nun görüntüsünü kaydettiği ve işte ajans üzerinden yayınladığı gerekçesiyle suçlanıyor. O görüntüyü kendisinin çekmediğini söylüyor. Çekmediğim bir görüntüye dayandırılıyor benim hakkımdaki suçlamalar. Görüntünün kaydedildiği tarihte o söz konusu eylemin görüntüyü çeken kişiler açısından dahi suç oluşturmadığını savundu Selahattin Günday yaptığı açıklamada. Hatta işte tutuklama kararlarına yapılan itirazlar var. O itirazların ardından tahliye edilmeyi beklerken birkaç saat içerisinde işte örgüt kurma suçlamasıyla ikinci kez tutuklandığını söylüyor. Tanımadığı bir avukatla hakim karşısına çıkarılmak istendiğini ve beyan vermem, savunma yapmam istendi şeklinde de oldukça benim dikkatimi çeken önemli açıklamalarda bulunduğu gazeteci Günday ve imza attığım bütün haberlerinde arkasındayım cümlesi yine o yazdığı uzun mektupta, kamuoyuyla paylaştığı o uzun mektupta da yer alan ayrıntılardan bir tanesiydi. Daha çok başlığı da var ama takip edeceğiz. Gazeteci arkadaşımızla ilgili, Selahattin Günday'ın tutuklanmasıyla ilgili gelişmeleri de elbette sizlerle paylaşacağız. Sizlere aktaracağız. Tutuklanma demişken tabii şunu da hatırlatmak gerekiyor. Neredeyse her gün bu detayı, bu ayrıntıyı sizlerle paylaşıyorum. Deniz Göktay, Göktaş düzeltiyorum. Komedyen Deniz Göktaş 83 gündür. Can Atalay az önce andık, 1617 gündür. Gazeteci Lale Ozan Arslan 20 gündür. Tahraman 1617 gündür. Yine gazeteci Merdan Yanardağ da 334 gündür cezaevindeler. Bunu da hatırlatalım. Bu ayrıntıyı da sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi yavaş yavaş ilk bölümün sonuna da geliyoruz. İlginç bir görüntü. Hani şu haberleri konuştuk. Bu haberlerin ağırlığını biraz atalım istiyorum. Şu ilk bölümü bitirirken, ikinci bölümde yine biraz öyle ekonomi vesaire konuşurken dalarız o haberlerin içerisine de. Şimdi Teknofest biliyorsunuz Şanlıurfa'da düzenlenecek. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar bir tanıtım videosunu, kendi kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir tanıtım videosu yayınladı. Yani böyle Şanlıurfa biz geliyoruz, sazlı sözlü, coşkulu, son 10 gün notuyla bu videoyu paylaştı. Şimdi Telegram'dan takip eden dinleyicilerimiz için yani biraz dikkat kesilsinler. Gerçekten o kadar enteresan. Yani bir robota çiğ köfte yoğrultulan bir tanıtım videosu. Oldukça enteresan. O videodan uzunca 2-2,5 dakikalık bir video. Şöyle bir ilk 50 saniyesini, hani arabada dinliyorsanız da bir parça sesinizi, radyonun sesinizi açmanızı rica edeceğim. Sözler de, türküler de bir şekilde aranje edilmiş, değiştirilmiş. Hani şöyle bir ilk bir 50 saniyesini dinleyelim. Üzerine üzerine de birkaç kelam edeceğiz elbette.

0: Görüntüler akmaya devam ediyor. Telegram'dan izleyen dinleyicilerimiz için söylüyorum bunu. Çiğ köfte yoğuran bir robot izliyoruz. Yıllardır insanlığa yön veren o teknoloji vizyonlarının ortak hayali ne? Robotlar kas gücünü gerektiren ağır işleri devralacak değil mi? İnsanlık da sanat ve felsefeyle ilgilenecek. Ama bizim Silikon Vadisi yerli ve milli olunca da vizyon biraz değişmiş gibi göründü bana bu videoyu seyrederken. Birisinde çiğ köfte yoğuran kırmızı renkli isot rengindeki robot izliyoruz. Yapay zeka tabii tıp sorunlarını çözer, kuantum bilgisayarlar uzayın sırrını ararken bizim en gelişmiş insansı robot modelimizin de Urfa'da fonda bağlama eşliğinde, türküler eşliğinde tavana yapışacak kıvamda çiğ köfte yoğuruyor olması da dikkat çekiciydi. Tabii 22. yüzyılın bu otonom teknolojilerini geliştiren mühendisler bir araya gelmişler ve demişler ki herhalde benim anlayabildiğim kadarıyla ağam bu robota her şeyi yükledik ama kıvamı tutturma sensörleri biraz zayıf kalmış olabilir. Biraz da acı ve isot basmak lazım demiş olabilirler mi acaba? Doğrusu bilmiyorum. Robotun bir şekilde terlemeyen metalleri o hararetli ritme ne kadar dayanır? Çünkü çiğ köfte yoğurmak çok ciddi kol gücü ister, bilek gücü ister. Ama vizyon benim görebildiğim kadarıyla net. Milli teknoloji hamlesinde çiğ köftenin yoğuruluşu, robotun da isot alanı makbuldür. Bütün tabii espri bir yana onu da söyleyelim. 30 Eylül 44 Ekim arasında o tarih aralığında gerçekleşecek Teknofest. Asırlardır süre gelen o kadim geleneklerin ve yöresel kültürün en ileri teknolojiyle bu kadar rahat bir yandan da neşeli ya da samimi bir dille harmanlanmış olması aslında hani çok da böyle eleştirilecek vesaire bir durum değil. Hani sadece bir an izleyince videoyu böyle bir gülümseme geldi. Ben gülümsemişken bu kadar haberden bahsediyoruz. Sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Ağır başlı ya da soğuk görünen bu yapay zeka, robotik dünyasının Urfa'nın, Şanlıurfa'mızın o sıcak misafirperverliği ve neşesiyle buluşması gerçekten hani mizahi bir dilde kullanılmış olması, teknolojinin halktan uzak, erişilmez bir ütopya olmadığını, tam aksine hayatımızın ortasında bizden bir parça olduğunu da gösteriyor. Ne diyelim, eleştirenler de olacaktır ama yani benim de görüşüm bu. Ben de sizlerle bunu paylaşmak istedim. Ve ilk bölümü de bitirelim. İkinci bölümde ne olacak? Ben yine sizlerle birlikte olacağım.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Z tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Mesajlarınıza baktım, gönderdiğiniz mesajlarınıza baktım arada. Onunla ilgili birkaç şey söyleyeceğim ama hatırlatmalarımı tekrar ederek başlayayım bu bölüme de. İzniniz olursa her türlü görüş, öneri ve eleştirileriniz için Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını cep telefonunuza kaydediniz lütfen. 0505 171 66 56, tekrar edeyim, 0505 171 66 56. Bana doğrudan ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz de X ya da Instagram hesaplarımı kullanabilirler. Her ikisinde de Güçlü Özkan birleşik küçük harfle noktasız Güçlü Özkan yazarsanız da söylediğim gibi bana doğrudan ulaşabilirsiniz. Ray Bey selamlar demiş ki, dün hatırlayınız sevgili Ozi, böyle bazen farklı konseptlerde günün, gündemin başlıklarına uygun konseptler hazırlıyor bize, müzikler, parçalar hazırlıyor. Dün para, çok para konuşuyoruz tabii, parayı çok konuşuyoruz, bu fon dolandırıcılığı ya da fon soruşturması meselesi üzerinden. Hani işte paranın konu edildiği şarkıları ABBA'dan değil mi, Pink Floyd'dan şarkılar seçmişti bizler için. Bugün de listemizi yine Ozi hazırladı, eline koluna sağlık. Koray Bey diyor ki Ozi bir günde yolsuzluklarla ilgili bir parçalar seçerse dinleyelim. Bilmiyorum, yolsuzluklarla ilgili böyle parçalar var mı? Ben burada iletiyorum, Ozi dinliyordur diye tahmin ediyorum. Dinlemiyorsa da yayından sonra ben konuşurum onunla. Gerçekten böyle bir böyle şarkılar var mı? Yolsuzlukların konu edildiği filmlerden belki, bilmiyorum, şu an böyle bir akıl yürütüyorum. Belki o filmlerden bazı şarkılar seçebilir. Tabii işine karışmıyoruz, o ne istiyorsa biz onu dinliyoruz, bizim için ne seçerse onu dinliyoruz. Buradan da hem Koray Bey'in mesajını Ozi'ye iletmiş olayım, hem de buradan Ozi'ye bir selam da göndermiş olalım diyelim. Ve Simge, hadi biz devam edelim programı.
3: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim, danışkasını.
2: Adalar'da bir şey oldu. Adalar Belediyesi'nde bir şey oldu. Ne oldu? Anlamaya çalışıyoruz. Aslında beklenmeyen bir durum değildi. Günlerdir bu mesele konuşuyoruz. Oradaki işte gözaltılar, belediye meclis üyelerine yönelik olarak ortaya çıkan tablo, işte belediye başkanının tutuklanması, sonra belediye meclis üyeleriyle ilgili ortaya çıkan tablo, ki hatırlatacağım onları da size. Zaten yeni parti il yönetimi de bu konuya dair, yani meclis üyelerine baskı yapıldığı yönünde iddiaları da günlerdir dile getiriyorlardı. İşte dün bir seçim yapıldı. Adalar Belediyesi'nde bir başkan vekilliği seçimi yapıldı. Belediye başkanının tutuklanmasından sonra yeni bir başkan vekili seçilmişti. O da hangi gerekçeyle? Sağlık gerekçeleriyle istifa ettiğini açıkladı. O seçimi kim kazandı? AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı. Son turda Aytül Ekşiyan'ın karşısına 5'e 4 oyla o seçimde o koltuğa, Adalar Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmaya, o seçim sonrasında hak kazandı. Medine Pamuk başkan vekiline seçilen Medine Pamuk 14 Eylül'de biliyorsunuz istifa etmişti. İki kere ertelendi o seçim. İşte dün gerçekleşti. Şimdi ne oldu? Bakın, enteresan. 2024 yerel seçimlerinde, yani şu Üsküdar seçimlerini de düşünerek, onu hatırlayarak da bu anlatacaklarımı lütfen bir kenara not edin, aklınıza not edin. Ben o yüzden Adalar Belediyesi'nde bir şey oldu diye başladım ya bu bölüme. Şimdi 2024 yerel seçimlerinde, o belediye seçimlerinde CHP gerçekten büyük bir üstünlük sağladı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. Hani %55,49'a %22,85 o gerçekten böyle iki katından fazla oy aldı Cumhuriyet Halk Partisi adalarda. Zaten uzun yıllardır adalarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlığını kazandığını biliyoruz. Belediye meclisi nasıl şekillendi bu oy oranının karşısında? 10 CHP'li 2 de AK Partili belediye meclis üyesi vardı. 19 Haziran 2026'da Adalar Belediyesi'ne bir operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Ali Ercan Polat'ın da aralarında bulunduğu kaç kişi? 35 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında belediye başkanı dışında kaç meclis üyesi vardı? 3 CHP'li belediye meclis üyesi de vardı. İşte Fırat Durak, Yavuz Çiftçioğlu, Mehmet Nuri Kaya, bu isimler de tutuklandılar. Neden bu isimleri andım? Şöyle, belediye başkan vekili seçimi öncesinde Yavuz Çiftçioğlu ve Nesime adayın hakkındaki kısıtlama nedeniyle oy kullanamayacakları belirtiliyordu. Böyle bir tablo vardı. Ama son anda Çiftçioğlu oy kullanmaya geldi. İlk tur ne oldu? İlk turda işte seçimde AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz 5 oy, CHP adayı Aytül Ekşiyam da 4 ay aldı. Şimdi bu enteresan, bu dikkat çekici. Yavuz Çiftçioğlu sadece oy kullandı. Şu soru, yani daha doğrusu şu iddia gündeme getirildi. Bu kararın, yani Yavuz Çiftçioğlu'nun seçim günü oy kullanabileceği kararının belediye meclisindeki o aritmetiği, seçim aritmetiğini değiştirmek için alındığı yönünde iddialar var. Nereden? Hem CHP'den hem Yeni Parti kanadından var. Çiftçioğlu'nun oy kullanmasının önünü açan karar nasıl alındı? Kim tarafından alındı? Ya da hangi hukuki gerekçeyle alındı? Aslında bu konudaki soru işaretleri de tam olarak giderilebilmiş değil. İşte CHP ve Yeni Parti kanadı da bir şekilde bunu iddia ediyorlar. Bunun üzerinden eleştiriler var. Seçimlere itiraz edileceği konusunda bilgiler de var elimizde. Ama tabii mesela yani ona ikilik bir durum nasıl oluyor da daha sonrasında 5'e 4 AK Parti adayının o seçimde seçimi önde bitirmesiyle sonuçlandı. Çünkü bazı iddialar var. Mesela ki iddiasına geçebiliriz. 3 CHP'linin orada Adalet ve Kalkınma Partisi adayına oy veren 3 CHP'linin ihraç talebiyle, ki CHP'den yapılan resmi açıklama bu, disipline sevk edildiğini biz öğreniyoruz. Yani 3 CHP'li aday kime oy vermiş? Adalet ve Kalkınma Partisi adayına oy vermiş. Farklı iddialar var. İşte adayların bir şekilde tehdit edildiği, şu olduğu, bu olduğu vesaire, ama yani siyaset bir şekilde, yani ben bunun doğal karşılamıyorum elbette, tehdit meselesini doğal karşılamıyorum da ben bu gerekçelerle bir şekilde ilkelerden, inançlardan, aidiyetten, bağlılıktan, seçmen iradesinden vazgeçmek, o zaman ticari kaygılarınız varsa efendim, bir daha söylüyorum, tehdit vesaire, böyle bu iddialar doğruysa elbette asıl tepki oraya da, bir yandan da ticari kaygılarınız varsa, işte dükkanım şöyle olacak, dükkanım kapatılacak, yıkılacak gibi açıklamaları var, böyle ifadeleri kullandıklarını söylüyor Özgür Çelik, Yeni Parti İl Başkanı, İstanbul İl Başkanı. Böyle kaygılarınız varsa o zaman niye siyasettesiniz diye de bir yurttaş olarak, bir seçmen olarak da soruyorum. Değil mi? Biz çünkü oylarımızı kullanırken bütün bunları dikkate almıyoruz. Biz sadece doğru düzgün, işte bilmiyorum, partisi ait, hani hangi partiye oy verirsek verelim. Değil mi? Özellikle belediye meclis üyeleri açısından mesela baktığımız zaman hangimiz oy verdiğimiz partinin belediye meclis üyelerini böyle tek tek kontrol ediyoruz ki bu ne iş yapıyor, kimdir, nedir, ne değildir. Belki de bundan sonra tekrar ediyorum, hangi siyasi partiye oy verilirse verilsin, ama herhalde bundan sonra daha dikkatli olmamız gerekiyor. Biz de hani her ne kadar profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak kendimizi tanımlarsak tanımlayalım, daha yeterince profesyonelleşmediğimizi de görüyoruz. Bu arada tabii farklı bir tablo da ortaya çıktı. 2024 yerel seçimlerinde 26 belediye kazanmıştı Cumhuriyet Halk Partisi. Başkanların görevden el çektirilmesi, tutuklamalar, gözaltılar, işte belediyedeki seçimler vesaire, kaça düştü bu 26 belediye? 16'ya düşmüş durumda dün itibariyle, rakamlar bu. Yani şöyle söyleyeyim, 31 Mart'ta CHP'nin 26, AK Parti'nin 13 belediyesi varken İstanbul içerisinde bugün dün itibariyle AK Parti'nin 21, CHP'nin 16 belediyesi var. Diyeceksiniz ki 2 belediye nereye gitti? O diye Esenyurt ve Şişli, onu da biliyorsunuz, toplamda 39 ilçesi var İstanbul'un. O 2 belediyede de şu an itibariyle kayyumlar görev yapıyorlar. Hani aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Belediye meclisinde bu aritmetik tartışmaları yapılıyor ya. İşte pek çok belediye için biz bunu konuştuk geçmiş dönem itibariyle. Bize bu hesaplamaları yaptırıyor sistem bir şekilde. Tabii o sistemi de eleştiriyoruz. Bugüne kadar belediye meclislerinde bu tablonun, aritmetiğin, işte transferler, tutuklamalar, gözaltılar vesaire, işte nedenler ortada, biliyoruz işte. Aritmetiğin değişmesiyle yapılan seçimlerde AK Parti'ye geçen belediyeler, şöyle bir sıralayayım mı? Gazeteci arkadaşım Alican Ulu da böyle bir paylaşım yaptı. Oradan aktarıyorum tabii ki, emeğe saygı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gazi Osman Paşa, Bayrampaşa, Akçakoca, Üsküdar ve son olarak da işte dün ortaya çıkan tabloda da neresi? Adalar Belediyesi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmiş durumda ki yani... Hani adalardaki gerçekten seçim sonuçları %55'e %22 ve bugün yani enteresan bir tablo. Bakalım daha seçimlere kadar neler göreceğiz, nelere tanıklık edeceğiz. Dünkü belediye, yani Adalar Belediyesi'ndeki tablo ortaya çıkmadan önce CHP'den bir açıklama gelmişti. O açıklamayı sizlerle paylaşmak istiyorum. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP Genel Merkezi'nde bu, hani CHP'de üye sayısı vesaire bunlar çok konuşuluyor ya. Yani yeni partide kaç kişi var, CHP'de bir erime var mı yok mu? Müslüm Sarı enteresan bir açıklamada bulundu. Dünkü rakamlarla beraber değiştireceğiz. 31 Mart'ta bakın 416 kazanılan 16 belediyeden 173'ünün yeni partiye geçtiğini öğreniyoruz biz. 38'inin AK Parti'ye geçtiğini öğreniyoruz. Yani CHP'nin, ki bu 39 oldu dünkü adalar seçimiyle birlikte, CHP'nin elinde kalan parti belediye sayısı da 114 demişti Müslüm Sarı. Dünkü oylamadan sonra da, dünkü adalardaki tablodan sonra, adalarda bir şey oldu demiştim ya, oradan sonra da bu sayı 113'e düştü. Şu an itibariyle CHP'nin elinde 113 belediye var. Yine Mart 2024'te mesela belediye meclis üyesi sayısı 6517 iken bugün 2453'e gerilediğini de öğreniyoruz. Bu arada yine Müslüm Sarı'nın verdiği bilgi, hani fotoğrafı anlamak açısından önemsedim ben de bu bilgiyi, CHP sözcüsünün verdiği bilgiyi. Şu dakikaya kadar, daha doğrusu dünkü basın toplantısına kadar 790 bin üyenin CHP'de ayrıldığını, CHP'den istifa ettiğini de öğreniyoruz. Bu arada CHP demişken hani şunu da aktarayım. İstanbul İl Başkanlığı, biliyorsunuz, Gürsel Tekin ile ilgili bir tartışma vardı. Yani Gürsel Tekin bir mahkeme kararıyla görevinden ayrılmıştı. Şimdi orada bir seçim yapılacak ve bir MYK toplantısı var bugün itibariyle. Tabii Mansur Yavaş'ın ayrılması özellikle gündemde ama İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi, bu 38. Olağan Kurultay İstanbul Kongresi'ne ilişkin davada 2 Eylül'de 2025 tarihinde verilen ihtiyati tedbir kararını kaldırmıştı. Böylece ne olmuştu? Gürsel Tekin ve beraberinde geçici kurulun görevi sona ermişti. İşte bugün MYK, CHP yönetimi göreve kim devam edecek sorusuna yanıt verecek. İki isim konuşuluyor. Bunu yarın konuşuruz, hangi ismin olacağını yorumlarız, kim olduğunu. Birisi Mehmet Ali Yüksel, bir diğeri de Gürsel Tekin. Bu iki isimden birisine karar verecek. Bu arada siyaset demişken Akın Gürley'in bir açıklaması vardı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in bir açıklaması vardı. Hatırlayınız, ben de şöyle demişti Akın Gürley. 2028'de Sayın Cumhurbaşkanını seçmek için seçim yapacağız demişti. Hatta çok da tartışılmıştı, çok da bu mesele konuşulmuştu, eleştirilmişti de, hatırlayınız. Yani seçimin sonucu belliyse o zaman niye seçim, Adalet Bakanı niye böyle bir ifade kullandı? Ben de demiştim ki hani bürokrasiden gelen bir isim, siyaseten bu cümlelerin karşı taraf, muhalefet tarafından nasıl yorumlanacağını hesaplamamış olabilir. Gerçekten de düzeltti bu cümlesini. Şöyle söyleyeyim size, Tabii gazete programın ilk bölümünde de gönderme yapmıştım. Sorduğu ve sormadığı soruları Adalet Bakanı'na Cüneyt Özdemir'e konuştu. Şöyle demek istemiş bakan, Adalet Bakanı. Orada diyor, tırnak içinde cevabını birebir aktarayım. Şimdi ben şunu demek istedim. Aslında farklı yorumladılar. Yani Cumhurbaşkanımız 2028 yılında tekrardan aday olmak istiyor. Yani normalde seçimler 2028 yılında yapılacak. Burada da 2028 yılındaki seçimde Cumhurbaşkanımızın adaylığıyla inşallah seçimin olumlu neticelenmesini istiyoruz. Ya burada yani farklı anlamlar çıkaracak bir şey yok şeklinde de düzeltmeye çalışmış ifadelerini, öyle söyleyelim. Benim görebildiğim, anlayabildiğim kadarıyla. Simge, biz devam edelim hadi.
4: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
2: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasıyla ilgili bazı gelişmeler var. Biliyorsunuz bir şüpheli ölüm söz konusu. Zaten 2011 yılından beri Silivri cezaevinde biliyorsunuz tartışmalı bir ölüm. Hayatını kaybetmişti Kaşif Kozinoğlu. Şimdi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma yürütüyor. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu, onu bir hatırlatayım bir kez daha. Cezaevinde ölümüne ilişkin Kozinoğlu'nun o soruşturma kapsamında Doğu Perinçek'in, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de ifadesi alındı. Ama şöyle söyleyelim, bilgi sahibi sıfatıyla Doğu Perinçek bu ifadeyi verdi. Yaklaşık 2 saatlik bir ifade süreci, onu da söyleyelim. Bu arada bir de tutuklama var. Üstelik de tutuklanan kişinin yani geçmişi itibariyle oldukça dikkat çekiyor. Bu

0: boğazlardan ülkenin geçtiğini unutuyoruz. Bakın bu tutuklama, bu tutuklama da aslında bize biraz onu hatırlatıyor. Kim tutuklandı biliyor musunuz? Bayram Özbek. Kim Bayram Özbek? Bakın Kurtlar Vadisi senaryosunda dahli olduğu, yani o senin bir şekilde etkilendi ya da oluşan senaryonun şekillenmesinde dahli olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Zaten onu da söyleyelim, eski emniyet müdürü ama zaten FETÖ'den de daha önce tutuklanmıştı. Onu da hatırlatalım. Yani Bayram Özbey'in üzerine atılı bulunan zaten silahlı terör örgütü kurma ve veya yönetmeyle ilgili kasten öldürmeye azmettirme suçlamasıyla Silivri Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkartıldı. Bu gerekçeyle çıkartıldı ve tutuklandı. Zaten onu da şöyle söyleyeyim, Fethullahçı terör örgütünün tahşiyeciler grubuna kumpas kurduğu gerekçesiyle açılan bir dava vardı eski emniyet müdürü Bayram Özbey'e. Orada da silahlı terör örgütüne suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Hani bunu da hatırlatalım, nerelerden geçtik, nereleri, hangi dar boğazlardan ülke olarak geçtik, bunu hatırlamak açısından bence önemli bir soruşturma. Bunu da söyleyelim, bunu da hatırlatmış olalım. Simge, biz devam edelim.
1: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi, bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar, izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar Deçeme'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
0: Demirel'i hatırlıyoruz bir kez daha, ne zaman ekonomik konuşsak değil mi? Ülkeye kazandırdıkları ve kaybettirdikleriyle Demirel'i hatırlıyoruz. Şimdi enflasyon tahmini ne olacak? Ne oluyor? Ne bitiyor? Sene sonunda nasıl bir rakamla karşılaşacağız? Rakamın ötesinde hayatımız nasıl şekillenecek? Bunu görmek açısından ilginç bir öngörü nereden? OECD'den geldi. Türkiye ekonomisine ilişkin enflasyon beklentilerini değiştirdi OECD ve tahmin edebileceğiniz gibi zaten hani %16 idi değil mi tahminler sene başında, %20'lerin üzerine çıktı. O kadar olur mu olmaz mı, ne kadar tutacak bu hedefler? Hani biz kendi içimizde bu hedefleri tutturamazken OECD'nin de yukarı yönlü bir şekilde enflasyon beklentilerini yükseltmiş olması hiç de şaşırtıcı değil. Bakın diyor ki OECD 2026 yılı enflasyon tahmini daha önce %28,4 idi. Peki kaça yükseldi? %31,5'e. Bakın bu aradaki 3 puanlık fark var ya, %3'lük fark. Aslında şunu görmek gerekiyor. Dünyanın pek çok ülkesi açısından bu %3'lük fark bile, bu revizyon bile aslında bazı ülkelerin yıllık enflasyonuna karşılık geliyor. Peki bir yıl sonra 2027 için tablo ne? Orada da diyordu ki daha önce OECD %18,3 olarak gerçekleşecek Türkiye'deki enflasyon. Onu kaça yükseltti? Orada biraz daha kötümser, onu söyleyeyim size. %24,7 olarak Türkiye'de enflasyon gerçekleşecek dedi. Büyüme tahmini de %2,7'den %3,6'ya yükseldi. OECD açısından bakılırsa İnan Mutlu'yu hemen hatırlıyoruz burada. Kulaklarını çınlatalım. Geçtiğimiz günlerde onun bir paylaşımını sizlere aktarmıştım. Ne demişti kendisi? Büyüme rakamları %5'in altına düştüğü anda AK Parti hükümet seçime gitmez. Bunu bir kere yaptı. O da hangi seçimler? 2015 seçimleri, hani o ertelenen işte hükümet kurma süreçleri vesaire, biliyorsunuz ülke o 2015 sürecinde neler yaşamıştı, o 2015 sürecini hatırlatmıştı uzman, tabii bu konunun uzmanı, ekonomi uzmanı olunca birkaç kişinin fikirlerini burada ben çok daha fazla önemsiyorum, doğrusunu söylemek gerekirse. İnan Mutlu da böyle demişti. Sadece bu mu? Hayır, değil. Yani OECD beklentilerini yükseltiyor da sizler, bizler, yurttaşlar mesela ne düşünüyor bununla ilgili? Vallahi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yine bir anket yayınladı. Orada da aslında yıllık enflasyon beklentisinin yükseldiğini görebiliriz. Hane halkı, yani sizler, mesela katılımcılar, uzmanlar diyorlar ki, piyasa katılımcıları olarak tanımlanıyor ya. O kesim diyor ki 10.000'de bir artışla %23,70 olacak. Bir önceki ankete göre böyle bir %23,70 olarak

0: öngörmüş uzmanlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani hane halkı ne düşünüyor? Merkez Bankası'nın yaptığı bu ankete göre yıl sonu itibariyle enflasyon, hane halkının, yurttaşın enflasyonu %45,60'a yükselecek. %45,60 olacak. İşte hep söylüyorum, hep konuşuyorum. Her şey sınıfsal. Değil mi? Enteresan. Yani bir haber var önümde. Günlerdir paylaşamıyorum. Yarına bunu aktaracağım size de. Şöyle bir başlığı var haberin. Yoksulluk ve sıcaklık ilişkisi. Yani yoksullar sıcak havadan ne kadar etkileniyor? O geliri yüksek kesimlere göre böyle Türkiye'de, ülkemizde de böyle bölge bölge bir analiz yapılmış. Onu sizlerle yarın izniniz olursa paylaşayım. Şimdi süre sorunu, her zamanki gibi elbette süre sorunu yaşıyorum. Ama her şey sınıfsal diyoruz ya, işte hane halkının da enflasyon beklentisinin bu kadar farklı olması, piyasa katılımcılarına göre bu kadar farklı olması aslında hiç de şaşırtıcı değil. Her şey sınıfsal. Simge, hadi biz devam edelim.
1: Yani olayın bir spesifik tarafı var. Yani işleri başkanı araç verilir verilmez. Ya bu devlette bu içinde bir öylesine israflar var ki, öylesine masraflar var ki, anam.
0: Diyordu Burhan, Profesör Doktor Burhan Kuzu. Ozan Bingöl de diyor ki, biliyorsunuz yani ülkemizde vergi deyince, vergi uzmanı deyince ilk akla gelen isimlerden bir tanesi, şöyle bir grafik paylaştı sosyal medya hesabı üzerinden. Hani kamu kaynakları ne oluyor, nereye harcanıyor diye sorunca sorar isek hep söyler Ozan Bingöl, vergi bilinci değil mi? Yurttaş olmanın en önemli gerekçelerinin sonuçlarından ya da nedenlerinden biri olmalı der. Sadece iki kamu bankası, Halkbank ve Ziraat Bankası. Bu iki kamu bankasının son 5 yıllık reklam ve ilan harcamalarını şöyle bir derlemiş Ozan Bingöl. Toplam çok dikkat çekici. 13 milyar 175 milyon liralık son 5 yılda sadece reklam ve ilan harcaması yaptığını söylüyor vergi uzmanı Ozan Bingöl. Şöyle bakıyorum. Halk Bankası'na mesela 2021'de 466 milyon lirayken 2025'te bu rakam 6 katına neredeyse çıkmış. 2 milyar 941 milyon liraya yükselmiş. Yani toplamda 5 yılda 8.2 milyon liralık bir reklam ve ilan harcaması yapmış Halkbank. Ziraat Bankası'na bakalım, o ne yapmış? 2021'de 281 milyon lirayken 2025 yılına geldiğimizde 1 milyar 787 milyon liralık bir harcamadan bahsediyor Ozan Bingöl. O da toplamda son 5 yılda neredeyse 5 milyar liralık bir harcama. Bunu yazdıktan sonra, bu paylaşımı yaptıktan sonra altına da bir not düşmüş. Çok da doğru sorular. Diyor ki, bir vergi ödeyicisi olarak soruyorum. Bu paralarla hangi yayın organlarına, hangi medya kuruluşlarına, hangi kriterlere göre ilan ve reklamlar verilmiştir? Bu denli yüksek rakamlar hazineye aktarılacak payı azaltmakta ve olan yine vergilerimize olmaktadır şeklinde de bir tespitte bulunmuş. Biz de buradan aktarıyoruz. Vergiler, harcamalar deyince hatırlayınız, bir tartışmaya tanıklık etmiştik geçmiş dönem itibariyle. Unutuyoruz tabii 2025 yılında bu tartışmalar. Özgür Özel bunu gündeme getirmişti. Trump ve Erdoğan arasındaki bir görüşme, biliyorsunuz Amerika'da gerçekleşen bir görüşme vardı. Onun sonrasında hani Boeing uçağı alımı için Trump'a bir söz verildiği, değil mi? Yani iddia etmişti Özgür Özel. Hatta ondan önceki yıl Trump'ın oğluyla Erdoğan arasında bir görüşme iddiasında bulunmuştu. Erdoğan'ın Trump'tan randevu almak için iddiası bu Özgür Özel'in 300 adet Boeing uçağı alma sözü verdiği yönünde bir iddiayı gündeme getirmişti. Erdoğan ne demişti? Cumhurbaşkanı Erdoğan da Özgür Özel'in bu iddialarına karşılık olarak Donald Trump Jr.'la görüşme ve Boeing uçağı uçak alımı iddialarına yanıt verirken sağır duymaz uydurur. Bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor ifadesini kullanmıştı. Peki ne oldu? Şu oldu. Dün Türk Hava Yolları Boeing'le 150 adede kadar Boeing 737 Max uçağını kapsayan sipariş anlaşması yaptı dün itibariyle ki şöyle açıklamalar var. 2025 yılından bu yana sürdürülen görüşmeler sonucunda imzalanan bu anlaşmayla Türk Hava Yolları'nın Boeing'le bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük tek koridorlu uçak siparişi olma özelliğini taşıyor bu. Ne alacağız biz Boeing'den? Amerikan şirketinden 100 adet Boeing 737-8 uçağı kesin siparişe bağlandı. Üzerine yeter mi yetmez 50 adet Boeing 737 Max uçağı içinde opsiyon hakkı bulundu. Ayrıca 737 Max ailesinin en büyük üyesi olan hangisi Boeing 737-10 modeline de geçiş yani Türkiye imkanı. geçiş imkanı da bu anlaşmayla birlikte ülkemize sunulmuş. Bunu da hatırlatmış olalım. Müzik arasında gideceğiz. Gitmeden önce az önce bir dinleyicimiz hani yolsuzluklar üzerine şarkılar Ozi hazırlayabilir mi böyle bir liste demişti. Hani ben de bilmiyorum böyle bir konuda bilgim yok. Belki yolsuzluk konularını işleyen filmlerin müzikleri olabilir demiştim. Ozi çok kısa ve net bir mesaj atmış az önce bana. Buluruz. O yüzden tamam dinleyicimize de Ozi adına söz veriyorum. Yolsuzluk temalı şarkı listesi de müzik listesi de yakın bir süre içerisinde Ozi'nin imzasıyla yeri ve zamanında olacak. Bunu da söyleyelim. Hadi bir müzik arasına gidelim. Arkasından devam edeceğiz.
2: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: araştırma. Üçe ayırıyor narsistleri. Fail narsistler deniyor. Kendilerini başkalarından büyük veya üstün hisseden ve hayranlık isteyen kişiler. Bir grup daha var, düşman narsistler. Başkalarını rakip gören, istismarcı ve empatiden yoksun olanlar. Ve son olarak nevrotik narsistlerden bahsediliyor. Utanmaya eğilimli, güvensiz ve eleştiriye karşı aşırı duyarlı olan narsistler varmış efendim. Bir narsiste olduğunu nasıl anlarsınız? Bir, sürekli dram yaratıyorsa, kendisine ihtiyaç duyulmasına ihtiyaç duyar. Kaos ve çatışma arar. Samimiyetle özür dilemez. Hiçbir zaman kendi davranışlarının tam sorumluluğunu üstlenmezler. Sürekli olarak karşısındakini suçlarlar. Yani kendi bencil çıkarları için başkalarını manipüle ederler ve onları sömürmekten kaçınmazlar. Ve en son not, narsizmin belirli bir yaşta birdenbire iyileşmesini beklemeyin, öyle olmuyor. Bu inanış uzun süredir acı çeken ve eşinin yakında iyileşmesini bekleyenler için sorun yaratabilir. Narsistlerden uzak durun, gerçekten enerjinizi alıp götürüyorlar.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zaman tekrar yayını. Güçlü Özkan'la geri ve zamanı devam ediyor.
0: Müzik arasından sonra tekrar birlikteyiz. Yeri ve zamanında son bölümündeyiz. Son 10-12 dakikam var. Şöyle dünyada neler olup bitiyor bir ona bakalım istiyorum. Axios'un bir haberi, Amerikan istihbaratına da yakın bir yayın kuruluşu olarak tanıyoruz, biliyoruz biz onu. Trump'ın öncülüğünde bir barış kurulu kurulmuştu, biliyorsunuz. Konu ne? Gazze. Ve Gazze'nin, hani Trump'ın o sosyal medya paylaşımlarını hatırlıyorsunuz değil mi? Gazze'yi nasıl bir, tırnak içinde kullanıyorum, bir emlak cennetine çevireceğine dair o sosyal yapay zekayla oluştu. Gerçi artık Trump da yapay zekaya yapay zeka demiyor. Ne diyordu? Süper zeka diyor. Dünyadan şekillendirme merakı orada da gün yüzüne çıktı. Neyse, Axios'un bir haberi benim dikkatimi çekti. O barış kuruluyla beraber tabii Gazze'ye bazı yatırımlar, böyle devasa bütçeli bir yatırımlar yapılması bekleniyordu. Axios da diyor ki 28 üye ülkenin yer aldığı barış kuruluyla Filistinli teknokrat hükümetin bir yılı aşkındır bir çalışması var. Ve biz bu çalışma sonrasında 66 projeyi içeren bir rapora ulaştık ifadesini kullanıyor ve milyar dolarlık, 2.45 milyar dolarlık bir yatırım, Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması için böyle bir yatırım planını Trump'ın yakın bir süre içerisinde açıklayacağını söylüyor. İddia şu yönde, Axios'un iddiası şu yönde, 6 aylık bir süreyi kapsayacak bu yatırım planı, yaklaşık 2.5 milyar dolarlık bir imar planı. Yani aslında bakılırsa benim görebildiğim kadarıyla Trump kendi planını, bu işte Gazze'yi bir şekilde değiştirme ya da dönüştürme planını bir şekilde hayata geçirecek. Tabii bu yatırımlar yapılırken öyle bedavadan yapılmayacak. Filistin'den, Gazze'den ya da Hamas'tan bir takım ödünler isteneceği de ortada. Tabii insani boyutu da yok mu bu işin? Var tabii ki, konteyner kentler, enkaz temizliği ve uluslararası güvenlik gücü tartışmalarıyla beraber bu haberi işlemiş ya da detayları, haberin detayında var ama en büyük pay yine dediğimiz gibi altyapıya ayrılacak. Hatta deniyor ki toplamda Gazze'nin fiziksel hasar 35 milyar doların üzerinde. Yani aslında bakılırsa bu miktar, yani devede kulak olarak kalabilir. Eğer gerçekten bir imar açısından Gazze ya da altyapı açısından Gazze ayağa kaldırılacaksa devede kulak kalabilir. 800 milyon dolar sadece güvenliğe harcanacak. Bir uluslararası istikrar gücü yerleştirilmesi planlanıyormuş Axios'un haberine göre. İşte belki o daha çok bizi ilgilendiren boyutu. Ülkemizden, ordumuzdan da orada askerler olacak mı olmayacak mı en çok konuşulacak konulardan bir tanesi. Bu tabii bir yandan da planın engeller olduğu yorumu da var haberde. O da ne? Bir tahmin edebilirsiniz. Netanyahu hükümeti. Bir diğer de yine İsrail'le Hamas'ın bu konuda işbirliği yapıp yapmayacağı. O da nerede netleşecek? İşte yakın bir gelecekte İsrail'de seçimler var ki onu da biliyoruz, görüyoruz. Tabii ne olur bilmiyoruz onu da. Sonuçları beraber konuşuruz. Netanyahu için işler hiç de yolunda gitmiyor. Şu an itibariyle seçimler için çok böyle umutlu değil Netanyahu kanadı. Bakalım neler olacak, neler bitecek, hep beraber takip edeceğiz. Axios'un bu haberini önemsedim. Hani bu para neyin karşılığında gidecek Gazze'ye? Bunu gördü. Hangi pazarlıklar sonrasında Gazze'lilere? Ben insani boyutuyla bakıyorum. Diğer diplomatik boyutunu zaten konuşuyor bütün kanallarda, bu mesele konuşuluyor, tartışılıyor ama ben en başından beri bu işe insani boyutuyla bakıyorum. Tabii birbirine ayrılamaz ama yine de ne yapayım böyle. İnsani boyutu demişken, bakın ateşkes dedik ya, işte hani o barış kurulunun oluşturulduğu anlaşma 10 Ekim 2025'te Mısır'da imzalanan anlaşmadan bahsediyorum. İnsani boyut demişken bunu bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. 10 Ekim 2025 tarihinden beri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 1402. Hangi barıştan, hangi barış anlaşmasından bahsediyorsunuz diye sordurtan bir veri bu. Sadece hayatını kaybedenler değil, yaklaşık 4 katta yine yaralanan var. 4881 kişi de yaralandı İsrail'in saldırılarında. Toplamda o Ekim 2023'ten bugüne kadar düştü gündemden. Çok fazla ne Gazze konuşuluyor ne Lübnan konuşuluyor, değil mi? Hiç bunlar gündemden bir şekilde çıktı. Bakın 74 bin kişi hayatını kaybetti bugüne. 73.922, tam sayı vereyim. Ekim 2023'ten İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıda. Devam edelim biz. Şimdi Birleşmiş Milletler'de işte genel kurul gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dönüyor. Pek çok başlık var tartışılan, pek çok konuşulan konu var. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna konulu oturumunda konuştu. Moskova'nın kalıcı ve adil bir barış için müzakereye hazır olduğunu söyledi ama dedi görüşmeler sırasında askeri operasyonlara ara vermeyiz. Şimdi birkaç başlık var Lavrov'un açıklamalarında öne çıkan, sizlere onları da aktarmak istiyorum izniniz olursa. Amerikalı yetkililer Witkoff ve Kushner, biliyorsunuz Trump'ın damadı, son Moskova ziyaretlerinde Washington'ın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik ilgisi teyit etti dedi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov. Yine Rusya Ukrayna'da kalıcı ve adil bir barışa ulaşılması amacıyla müzakerelere açığız, müzakerelere hazırdır dedi. Yine Rusya hangi formatta yapılırsa yapılsın müzakereler sırasında, bu işte az önce de söyledim size, özel askeri operasyonlara ara vermeyecek ifadesini kullandı. Bir nazizm vurgusu vardı Sergey Lavrov'un. Moskova'nın dedi nazizme karşı mücadeledeki eski müttefiklerinin Vladimir Zelenski'nin eylemlerine göz yumması son derece üzücüdür. Biz bu desteği bir şekilde görüyoruz, takip ediyoruz dedi. Avrupalı ülkeler burada ki geleceğe, yakın gelecekte benim görebildiğim kadarıyla Avrupa'da bir yol ayrımına gidecek, burada gitmek durumunda kalacak. Avrupalı ülkeler dedi Lavrov, hileli davranmasaydı Ukrayna 1991 sınırları içerisinde kalabilirdi. Burada sorumluluğu, bu çatışmanın, bu gerilimin sorumluluğunu Avrupalı ülkelere yükledi. Kim? Sergey Lavrov. Bu arada bir bilgi, son dakika bilgisi olarak paylaşayım. Fon soruşturmasından bahsediyorduk. 3 tutuklama daha geldi. Tera Holding yöneticileri bu tutuklananlar, onu söyleyeyim, Abdülkadir Özkan, Bülent Uygun ve Nihat Kırmızı'nın da tutuklandığını hatırlatalım. 23 demiştim değil mi programa başlarken, programın ilgili bölümünde tutuklanan sayısı. Bu kişilerle birlikte bu fon soruşturması kapsamında toplamda tutuklu sayısı da 26'ya yükseldi. Parantezi kapatıyorum, bu son dakika bilgisini sizlerle paylaşmış olalım. BM dedi, Birleşmiş Milletler dedik. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da konuştu ve Donald Trump'ın o sonu gelmez tehditlerine, bitmeyen tehditlerine de bir yanıt verdi İran Cumhurbaşkanı. Dedi ki, birebir aktarıyorum tırnak içerisinde, Trump şunu bilmelidir ki İran halkının yaptırımlar, artan baskılar ve giderek yoğunlaşan zorbalık karşısındaki direnişi yalnızca daha da güçlenecektir. Biz asla başımızı eğmeyecek, asla diz çökmeyeceğiz ifadelerini kullandı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada. Yani bütün bunlar yaşanırken Yani bizi terörist ülke olarak ilan ediyorsunuz. Bütün bu suikastler, yani liderlere, İran liderlerine yönelik suikastlar, saldırılar, nokta atışları, hatırlayınız 28 Şubat itibariyle yaşananları, işte Pezeşkian da bunlara hatırlattı. Bu suikastler, okullarda çocuklar öldürülürken ilk gün, daha 28 Şubat hatırlayınız, yanlışlıkla tırnak içerisinde Amerika bir de bununla ilgili işte soruşturmalar yapacağız dendi vesaire. O zaman da dedik bu soruşturmalardan hiçbir şey çıkmaz. Kız çocukları, yüzlerce kız çocuğu tek bir saldırıda hayatını kaybetmişti. Bütün bu gerçeklikler ortadayken biz mi terörist oluyoruz diye de son derece yerinde, son derece makul bir soru gündeme getirdi. Ama bu sorular yanıt bulacak mı? İşte görüyorsunuz bu soruların yanıt vermesine imkan yok. Trump, yani hani Trump'a yanıt verdi dedim ya Pezeşkian. Bakın Amerikan medyası, CNN International enteresan bir habere imza atmış. Şimdi kürsüde konuştu Birleşik Devletler Başkanı, değil mi? BM kürsüsünde konuştu. İşte İran'a yönelik tehditleri ya da diğer ülkelerle, işte Küba örneğini dün anlattım size, değil mi? Küba'ya özgürlük götüreceğiz vesaire dedi. CNN'in enteresan bir haberi, Trump'ın yanlış bilgiler verdiği yönünde. Oturmuşlar CNN editörleri, Trump BM kürsüsünde hangi yanlış bilgileri kamuoyuyla, dünyayla paylaştı, bunu böyle tek tek çıkartmışlar. Mesela savaşları sona erdirdiğinden ABD'ye 21 trilyon dolarlık yatırım geldiğine dair pek çok iddiada bulundu Trump. CNN'in doğruluk kontrolüne göre bu paylaşımlardan pek çoğu gerçeği yansıtmıyor. Mesela Trump işte Kamboçya, Tayland arasındaki çatışma, Kosova, Sırbistan arasındaki durum, Ruanda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki savaş, Hindistan, Pakistan çatışması, işte Ermenistan, Azerbaycan arasındaki çatışma, Gazze, bunları kastediyor diyor CNN. Trump bunları, ben bu kadar savaşı bitirdim diyor. Oysa ki daha önce diğer iki savaşın, yani İsrail ile İran arasında yaşanan kısa süreli çatışma ve Mısır ile Etiyopya arasında olduğu öne sürdüğü bir savaş olduğunu iddia etmişti yine. Ama aslında Mısır ile Etiyopya arasındaki durum, Etiyopya'nın baraj projesi nedeniyle yaşanan diplomatik bir anlaşmazlıktı mesela. O bir savaş değildi diyor CNN International'da. Ya da Sırbistan'la Kosova arasında çözdüğünü söylediği ve ayrıntıları belirsiz olan durum da mesela savaş değildi. Ama ne yapıyor Birleşik Devletler Başkanı? Ben dünyada 8 savaşı bitirdim diye övünürken, mesela işte Mısır, Etiyopya, Sırbistan, Kosova, bunların hiçbirisi savaş değildi ki diyor. Ya da Ruanda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki çatışmalar, Trump yönetiminde arabuluculuk anlaşması yapıldı ve ben oraya barış getirdim diyor Trump. Hayır efendim, oradaki çatışma da hala ve hala devam ediyor. Yani Trump dünyaya yalan söylemeye devam ediyor. Daha pek çok, merak ederseniz CNN'in o haberinde bakarsınız, pek çok detay, pek çok ayrıntı var Trump'ın yalanlarıyla ilgili olarak. Dünya bunlara kanıyor mu? Vallahi benim görebildiğim kadarıyla dünyanın big bölümü gerçekten bunlara inanıyor maalesef diyelim ve bitirelim bugünü de. Ne yaptık? 24 Eylül 2026 Perşembe'nin gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşım Simge Erten'e, editörüm İrem Başköy'e, Ozi'ye, müzik listemizi hazırlayan Ozi'ye teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olunuz. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özna yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
1: Bakanı AK Partili milletvekillerine bir toplantı yapıyor ve bu toplantıda Kurtuluş Savaşı terimini müfredattan çıkardıklarını söylüyor. Onun yerine milli mücadele diyeceklermiş. Ya Kurtuluş Savaşı tanımını Atatürk 10. yıl nutkunu yazarken istiklal sözcüğünün üstünü çiziyor ve el yazısıyla oraya Kurtuluş Savaşı yazıyor. Atatürk bunu kendi yazıyor, kendi el yazısıyla yazıyor. Sen kimsin de Atatürk'ün söylediği Kurtuluş Savaşı'nı çıkarıyorsun? Yani derdin ne? Neyin peşindesiniz? Bizde iki bakanlığın başında milli sözcüğü vardır. Birisi Milli Savunma Bakanlığı, biri Milli Eğitim Bakanlığı. Bunu ikisi de milli olmak zorundadır. Sen Kurtuluş Savaşı'nı müfredattan çıkaramazsın. Bakın yaşayacağız, bunun altında kalırız.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Son günlerde bir Kurtlar Vadisi konuşuluyor. Ne oluyor bu Kurtlar Vadisi? Bu neyin vadisi? Bunları konuşacağız. Kimle konuşacağız? Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nuran Yıldız'la konuşacağız. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Sizi görmek çok güzel.
1: Sağ olun.
2: Burada olmak görmek da çok güzel.
1: Evet. Sizi burada ağırlamak için ayrıca güzel. İsterseniz bir iki günlük konular var. Onları aktaralım, ondan sonra konumuza geçelim. Evet. Mansur Yavaş nihayet istifa etti. Nihayet diyorum çünkü uzun süredir beklenen bir durumdu. Hatta çok ilginçtir. Ceyhan Mumcu o dönemde Mansur Yavaş'ı desteklemiyor seçimde. Ve diyor ki işte onu da eleştiriyorlar. Ya niye Mansur Yavaş'ı desteklemiyorsun diye. O da ilginç bir ifade kullanıyor. Bakın aynen şöyle diyor. CHP'li dostlarım sosyal medyadan paylaşıyor bunu. Mansur Yavaş'ın seçilse de seçilmese de CHP'den istifa edeceğini, şimdi bile adayı sözünü kabul etmeyen Yavaş'ın seçilirse sizi yanına bile yaklaştırmayacağını biliyor musunuz diyor. Bakın şimdi bu tabii bir öngörü müdür, bir bilgiye mi dayanıyor bilmiyorum ama Mansur Yavaş'ın birinci döneminde ben CHP'lilerden çok sık bir şekilde Ankara'da belediye başkanı CHP'de değil İYİ Parti'de söylemlerini CHP'lilerden çok sık duyuyordum. Şimdi nihayet bu noktaya geldi. İkinci dönemde CHP'deydi. Şimdi bu istifa sürpriz miydi? Dün işte sanki böyle sürpriz gibi bütün televizyon kanalları, herkes bu olayın üzerine yorumlar yapmaya başladı. Birincisi hemen söyleyelim, bu sürpriz bir istifa değildi. Aslında bu istifa 11 Eylül'de gerçekleşecekti. Ancak Mansur Yavaş'ın 9 Eylül'de Cumhurbaşkanı'yla yaptığı görüşmeden hemen sonra istifa etmesi farklı bir algıya yol açacağı için, çok tartışıldığı için bu istifa düne kadar ertelendi. Birincisi bunu söyleyelim. İkincisi, Özgür Özel'in bilgisi var mıydı bu istifadan? Evet vardı. Onun da bilgisi dahilinde bu oldu. Şimdi Özgür Özel şimdi CHP'den istifa ediyor. Özgür Özel tebrik için kendisini arıyor. Yani şimdi biraz tuhaf bir durum. Peki Özgür Özel 3 gün sonra bu adamlar AK Parti'ye geçerse ne yapacaksın? CHP'den ayrıldığı için tebrik ettiğinizde AK Parti'ye geçtiği için tebrik edecek misin acaba? Yani o nedenle böyle garip bir durum var. Şimdi örgütlü ve planlı diyoruz. Aynı anda bir diğer belediye başkanları da istifa etti. Şimdi burada çok net bir şey gözüküyor. Efendim neden gerekçe olmuş? Bir bahane arıyorlardı. Müslüm Sarı demiş ki hiç kimse CHP'nin partinin üstünde değildir demiş. Ya bundan daha doğal bir laf olabilir mi? Yani partiler esastır. Ya Mansur Yavaş kendisini CHP'nin üstünde bir isim olarak görüyorsa tabii ona bir şey diyemem. Ama pek o zaman niye CHP'den geldin de aday oldun? Niye başka bir partiden aday olmadın? İşte bu soru da sorulur insana. Yani o nedenle Mansur Yavaş'ın aklı sıra şöyle bir şey yapıyor. Kendine bir güç vahmediyor. %50+1'i çok rahat alırım, ben bağımsız kalırım, herkesin adayı olurum diye düşünüyor. Fakat Türkiye yavaş yavaş başka bir şey de konuşmaya başladı. Sadece Erdoğan'ı yıkacak değil, muhalefette diyorum bunu. Muhalefette konuşulan konu, özellikle CHP'de konuşulan konu. Sadece Erdoğan'ı yıkacak değil, aynı zamanda ülkeyi de yönetecek bir cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kafa yormaya başladılar. Yani cumhurbaşkanı olacak kişi aynı zamanda dış politika bilecek, aynı zamanda ekonomi bilecek, aynı zamanda sosyoloji bilecek, aynı zamanda bölgeyi iyi tanıyacak. Yani başka özellikleri de olması gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin etrafı gerçekten ateş çemberi ve bölgemiz, hem dünya hem bölgemiz çok ciddi kırılmalar yaşıyor. Böyle bir ortamda yani Beypazarı'nı yönetmeyeceğiz. Türkiye'yi yöneteceğiz. O nedenle öyle bir aday konusunda muhtemelen çalışıyor. Bağımsızlığı kendisi için bir güvenli alan olarak görüyor anladığım kadarıyla, veya etrafındakiler öyle görüyor. Yani şimdi siz bir CHP'li belediye başkanısınız. Özgür Özel Trabzon'a gitmeden gel bir kahve içelim diyor, koştura koştura gidiyorsunuz. İyi Parti bayrak mitingi var diye koştura koştura gidiyorsunuz. Kendi partinizin kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e gitmiyorsunuz. Ya şimdi bunlar izah edilebilecek bir durum değil. O nedenle ha bana sorarsanız yani sürpriz miydi? Sürpriz değildi. O nedenle bu işi bu şekilde görelim. Şimdi şu yorumlar da yapılmaya başlandı. %50+1 çok önemli. Yani şu anda seçimi kazanmak için %50+1 gerek. Yani bir ittifaklar meselesi var. Peki siz bu koşullarda, bu şeylerle CHP tabanının oyunu alabilir misiniz? CHP evet dese bile biraz zor gözüküyor. Yani Mansur Yavaş ayağına kurşun sıktı yorumları da bu nedenle geliyor. Dün akşam gelen bir başka bilgi, Mansur Yavaş'ın istifa etmesi için özellikle Ekrem İmamoğlu'nun çok bastırdığı konuşuluyor. Ya ben ettim, o da etsin artık noktasında. Bilemiyoruz tabii nasıl bir yol izler. Önümüzdeki günlerde bu konu netleşecek. Ancak şu anda sıkıntılı bir durum var. Nereye nasıl olur? İzleyip göreceğiz. Evet, bir başka konu İran'a yaptırımlar. Bakın, Amerika kemik kıran yaptırımlarını devreye soktu. Senato'dan geçmişti, temsilcilerden meclisinde geçti. Yanılmıyorsam Trump'ın imzasında. İmzalandığı anda hem Rusya'ya hem de İran'a yönelik yaptırımları öngörüyor. Rusya'dan petrol alanlara %100 gümrük vergisi uygulaması söz konusu. İran'ın yaptırımlarında 2031 yılına kadar önü açılıyor. Şimdi kemik kıran bu ölen bir Amerikalı senatör vardı. Adını şimdi aklıma gelmedi ama onun adıyla anılıyor. Onun da katkısı olduğu biliniyor. Şimdi bu yaptırımlar çerçevesinde ilginç bir şey oldu. Tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler toplantısına gittiği, Trump'la görüşme yapacak biliyorsunuz. Onun öncesinde rastlıyor. Neler oldu? İran yıllardır burada faaliyet gösteren bir bankası var. Bank Bellat. Bank Bellat'ın lisansı iptal edildi. Türkiye'den İran'a seferler, işte Türk Hava Yolları, Ajet, Pegasus, hepsi şu anda girin. Hani bir yere ayırtmak, bilet almak isterseniz şeyden çıkarıldı. Ya bu da şu demek, o seferler iptal ediliyor demek. İran'ın Türkiye'de yaptığı, İran Hava Yolları'nın Türkiye'ye yaptığı seferler var. Orada da yer hizmetleri, çünkü Amerikalıların yaptığı açıklamada, Amerikan Hazine Bakanı'nın yaptığı açıklamada İran hava yollarına yer hizmetleri verenlere de yaptırım uygulayacaklarını söylüyor. Bu nedenle onların da uçuşu engelli. Yani bir anlamda İran hapsediliyor. Hava yolu açısından birçok anlamda. Ya buradan en büyük görür. Şimdi tam da Erdoğan'ın Amerika'ya gitmesi öncesinde bu kararlar ne anlama geliyor? Bakın, Amerika'ya elini veren kolunu kurtaramaz. Bu o kadar çok örnekleri vardır ki bunların. O nedenle yani şu yapılan işler, şu Amerika'ya güvenenler hep kaybetti. Bakın en yakınımızdaki İran Savaşı, birinci şeyden sonra 12 gün savaştan sonra anlaşma yapıldı. Amerika işte belli bir noktaya gelmişti. Ondan sonra 40 gün savaşları geldi. Ondan sonra bir anlaşma Amerika hiçbir sözünde durmadı ki. Durmazdı zaten. Önemli olan Amerika'nın çıkarlarıdır. Ha biz şu anda Amerika'nın bu isteklerine niye bu kadar evet diyoruz? Şimdi o asas garip olan o. Ya Amerika artık yenildi. Yani bu gerçeği bakın Atlantik 1950

0: Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Çin karşısındaki durumu son derece tartışmalı ki bunu Trump açık olarak da söylüyor zaten. Korktuğunu da söylüyor zaten.
1: Evet.
0: Ve 2030 öngörüsü diyorlar ama 2030 geldi. Dolayısıyla dünya başka bir yer oldu aslında. Ama Türkiye'nin çok kuruluşundan bu yana çok temel bir politikası vardır. Özellikle uluslararası ilişkilerde. Biz bunu çoğunlukla yurtta sulh, cihanda sulh sloganıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün özetleriz ama bunun geri yanında da şöyle bir şey vardır. Türkiye hem doğunun hem batının ortasında hem doğulu hem batılı bir ülke ve bir kavşak ülke. Yani aslında uzaydan dünya küresine baktığınızda, hatta bu anlamda bilimsel tartışmalar da oldu biliyorsunuz, açıklamalar da oldu. Türkiye'deki bir ilin dünyanın gerçekten merkezi olduğuna dair. Sadece bir köprü değil, bu çok kısıtlayıcı bir tanım.
1: Evet.
0: Bir kavşak ülke. Dolayısıyla bu kavşak ülkenin bir politik tavrı var. Yani zaman zaman sapılsa da, zaman zaman tartışılsa da, başka bir yöne gitse de gelinen nokta hep şudur. Türkiye dış politikasında denge gütmesi gereken ve dengeyi önemseyen bir ülkedir. Asya'ya doğru, Avrupa'ya doğru fark etmez. Yani Doğu ve Batı'nın denge politikalarını yürütmesi gereken bir ülkedir. O yüzden ben şöyle diyorum, dünyadaki her siyasi ve ticari örgüte üye olması normal bir ülkedir.
1: Evet.
0: Yani doğudaki örgütlenmelere de, batıdaki örgütlenmelere de, kuzeydeki de, güneydeki de, yani her tür örgütün o doğal üyesi olması gereken bir ülke. O anlamda size katılıyorum. Türkiye'nin salt tek taraflı Amerika Birleşik Devletleri odaklı değil, bu misyonunu, bu coğrafi konumunu ve politik vizyonunu da dikkate alarak daha dengeli olması gerektiğini düşünüyorum ve İran da burada çok önemli bir ülke. Yani İran bu önemini hem arkasını onu destekleyen ülkelerin süreç içerisinde açık ya da örtülü gördüğümüz o tavırları da Türkiye'nin karşısına alamayacağı tavırlar. O nedenle denge politikasına tekrar dönmesini umut etmek durumundayız.
1: Ya denge de mesela şimdi öyle bir şey ki ya bir
0: taraf olmamak daha
1: hayır
0: doğrusu.
1: bir eşkıya var.
0: Evet.
1: Eşkıya. Şimdi Ukrayna Savaşı niye çıktı? NATO'ya alacağız diye tutturdular.
0: Evet.
1: Şimdi o İran'a niye saldırıyorsunuz? Bakın İran'a saldırının bir gerekçesi var mı?
0: Yok.
1: Yani burada tarafsızlık da yani denge de
0: Aslında buradaki yani İran'a saldırının gerekçesi var mı? Ben bunu ilk günden itibaren söyledim. Bu sadece İsrail politikalarının bölgeyi tanzim etmesiyle ilgili bir durum.
1: Evet
0: Yani
1: yani.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin konuyla ilgisi İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri ile ilgisiyle ilgili.
1: Evet.
0: Savaşın ilk gününde yüzlerce çocuğun öldürülmesinde biz orada çocuk olduğunu bilmiyorduk açıklaması, hayır.
1: Komik.
0: Amerika açısından hayır. Amerika açısından doğru bir açıklama olabilir. Ama Amerika'yı yönlen ve yöneten İsrail açısından doğru bir açıklama olamaz. Yani koordinatları kim biliyor, kim belirliyorsa orada ne olduğunu da ya, dünyanın her bir noktası uydularla takip edilirken hani bunu bilmiyoruz demek ülkelerin kendilerine yaptığı bir hakaret zaten.
1: Hayır, o zaman geri zekalı mısın kardeşim? O
0: Ya
1: zaman
0: böyle
1: niye
0: şey
1: önüne
0: mümkün
1: gelene
0: değil.
1: mi
0: Hayır,
1: yapıyorsun
0: siz
1: ya?
0: özür dilerim geri zekalı olsanız bile teknoloji buna izin vermez en azından.
1: Şimdi ben savaştan hemen önce Tahran'daydım. Ben de yani ne oluyor diye birçok kesimle görüşürken de İranlılar bana yani Amerika saldıracak dedim. Hani gerçi anlaşılıyor falan gibiydi ama İranlılar da dedi ki biz savaşın olacağını biliyoruz.
0: Evet.
1: Amerika saldıracak ve bütün hesaplarımızı ona göre
0: Evet.
1: yapıyoruz. Ne yapacaksınız dedim. Dediler ki 2 saat içinde bölgedeki tüm Amerikan üslerini ve İsrail'i vuracağız. Şimdi açıkçası abartılı gibi gelmişti. Fakat yani ne dedilerse eksiksiz hatta fazlasıyla yaptılar. Şimdi o çerçevede mesela Amerika

0: çok kayıp verdi ki bölgede.
1: Evet.
0: İşte bunların hepsini gizledi.
1: Evet.
0: Sonra
1: neden? Çünkü medyayı kontrol ediyor.
0: Evet.
1: Yani hem dijital medyayı hem geleneksel medyayı kontrol ediyor.
0: Şimdi Amerikan askerleri, oradakiler çektikleri fotoğrafları toparlayıp yani yayınlamaya başladılar. Ve Amerikan gazeteleri de bunları yaydı ve her şey ortaya çıktı ki Amerikan üsleri şey, hatta bir asker komutanına diyor ki efendim diyor işte Bahreyn'deki üs için eşyalarımızı ne zaman alabileceğiz diyor. Çok zor diyor.
1: Yani, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde de iki ayrı Amerika Birleşik evet. Devletleri var. Yani bu savaşı destekleyen daha Yahudi sermayesinin güdümünde olan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Bir de bunu reddeden, yani daha kendi ekonomik sorunlarımıza odaklanalım, dünyayı yönetmekten vazgeçip Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetmeyi başaralım diyen bir grup var. Yani bu da onların iç meselelerinin evet. bir sonucu.
0: Peki bu kadar yaptırımlara uymak, Türkiye hep beraber Rusya yaptırımlara da uymayacağız diyordu, İran'a da uymayacağız. Çıkarımız oradan geçiyor çünkü. Peki bu kadar bu uçaklar, İran yani, bankası.
1: Burada şöyle bir şey söyleyebilirim. İşin aslını bilmiyorum. Kimse de bilemez zaten. Çünkü evet. siyasetin, uluslararası siyasetin de ulusal siyasetin de iki yapısı vardır. Bu yapılardan bir tanesi herkesin gördüğü, herkesin gözünün önünde olan. Yani bu bir yanılsamadır biz iletişimciler için. Hmm. Bir de kapalı kapılar arkasında dönen siyaset vardır. Yani biz mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden örnek verelim. Siz hep çok uzun süre parlamentoda görev yaptınız. O deneyiminiz var. Kürsüde en ağır hakaretleri yaparlar. En büyük mücadeleleri, kavgaları ederler. Hakaretlere gider. Sonra kürsüden ayrıldıktan sonra kol kola girip hadi gidip yemek yiyelim derler. Bu işin perdenin arkası diyelim. Bu aynı şey uluslararası ilişkilerde evet, evet. de böyle. Bilmiyoruz içerideki alışverişi diyelim. Yani neyin karşılığında yapıyoruz onu bilmiyoruz. Ama zamanlama açısından sizin girişte söylediğiniz gibi doğru mu? Bence değil.
0: Evet. Yani, aslında
1: yani Amerika'nın en zayıf olduğu, Trump'ın da zaten bu yüzden delirdi. Yani o büyük Amerika kaybediyoruz diye kızdı. Yani kendinden önceki bütün başkanlar, başta Obama ve Biden olmak üzere suçlayan tarzının arkasında olan siz Amerika'yı bu zor duruma getirdiniz demesinin arkasında da aslında Çin karşısındaki
0: yenilgisinden
1: öte, o çünkü o son noktada söylenecek evet. bir ifade, daha geride kalması diyelim. Evet. Hesabını görüyor aslında şu an. Bütün dünyada bunun hesabını görüyor aslında.
0: Evet.
1: Tam bu noktada hani bir ne denir, can simi atmak ne kadar doğru, buna cevap verebilmek için oradaki görüşmeleri bilmek lazım.
0: Yani sıkıntım şu benim, bölgeyi birazcık tanıyan birisi, yani yaklaşık 15 yıldan fazla da sürekli bölgede turlayan birisi olarak.
1: Bölgeyi tanımak biraz zordur biliyorsunuz
0: evet, evet.
1: sevgili İsmet Bey. Yani bu özellikle Orta Doğu, ki ben Türkiye'nin Orta Doğu kavramı altında anılmasını, analiz edilmesini doğru bulmayan biriyim.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu Birleşmiş Milletler'deki toplantıda da Türkiye'nin Orta Doğu masasının bir üyesi olması beni görsel olarak rahatsız etti.
0: Son toplantı ediyorsunuz.
1: Son toplantıyı da diyorum. Genel analizleri evet. de söylüyorum. Biz aslında Batı'nın bir parçasıyız. Yani daha doğrusu bir yandan evet o masada oturmalıyız. Yani bunda hiçbir sakınca yok. Orta Doğu konuşuluyorsa bu Türkiye'nin önemli bir meselesi. Çok yakınımız. O masada olmalıyız. Ama aynı zamanda Almanya'nın, Fransa'nın, Avrupa'nın, İtalya'nın sorunları konuşması da olmalıyız. Yani benim hani bu denge dediğim şey her iki masada da olmalıyız. O yüzden Orta Doğu çok anlaşılması kolay bir coğrafya değil. Çünkü
0: evet.
1: iç ilişkileri, ki biliyorsunuz vakti zamanında Obama Orta Doğu'dan sorumlu istihbarat masası şefini değiştirmişti. Neden? Çünkü Irak'ta ve Libya'da olanlardan sonra, Kaddafi'nin, Saddam'ın ölümünden sonra oralardaki aşiretlerin, nasıl tepki vereceği ya da nasıl bir kaos oluşturacağına dair tahminler yürütemedikleri için. Dolayısıyla orası hakikaten mesafeli durulması, içinde olabildiğince yer alınmaması gereken bir coğrafya.
0: Ya ben şunun için söylüyorum bunu, bölgede Türkiye, şimdi bu tür hareketler bölge halklarında Türkiye'ye karşı güveni zedeler.
1: Evet.
0: Sıkıntı benim şeyim orada, yani bölgede yani sürekli de konuşuyoruz, oradaki yetkililerle de konuşuyoruz. Evet. Şimdi bu burukluk yaratıyor bu hamleler. Ve halk içerisinde mesela şimdi İran halkının yarısı Türktür. Diğer yarısının
1: kesinlikle
0: yarısı da Türkçe.
1: %40'ından fazlası Türk.
0: Diğer İran'da böyle derler. İran'ın yarısı Türktür. Evet. Diğer yarısının da yarısı Türkçe bilir derler. Yani öyle bir söz vardır. Yani şimdi
1: bir de şunu söyleyelim. Özür dilerim sizi kesiyorum ama İran'ın siyasi yapısına katılırsınız, katılmazsınız.
0: Aynı bir şey, her ülkenin kendi sorunu.
1: Aynen öyle. Saygı duymak zorundasınız.
0: Evet.
1: Ben dünyadaki bütün ülkelerin, kendi ülkemde dahil, bir dış baskıyla değiştirilmesi ve dönüştürülmesine sonsuz itiraz olan biriyim. Dolayısıyla İran'ın yönetimini beğenip beğenmemeniz ayrı bir şey. O ülkeye, o tarihe, o kültüre, o topluma saygı duymak ayrı bir şey.
0: Tabii,
1: ve
0: tabii.
1: Bence İran şu anda geçmişi binlerce yıla uzanan geçmişi itibarıyla dünyada devlet kavramı nedir? Toplum nedir? Aidiyet nedir? Sorularının cevabını verebilecek Türkiye ile birlikte çok az ülkeden biridir. Yani evet, İran'ı siz herhangi bir devlet olarak anlayamazsınız. Yapılan en büyük hata bu.
0: Bedeli ağır oldu zaten.
1: Olacaktır da. Çünkü İsrail'in yaptığı bir şey bütün ülkeleri belirli şablonlar içerisinde tanımlamak. Ama o şablonlara uymayan ülkeler var. Bunu tabii evet, yaşayarak görüyorlar. Ama akıllı birilerinin de buna anlatması gerekiyor.
0: Biraz böyle anlatıyor galiba.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi esas konumuza.
1: Süremiz azalıyor mu?
0: Azalıyor. Esas konumuza geçelim.
1: Daha giriş yaptık.
0: Evet.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Sayın dinleyiciler, konuğumuz Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nuren Yıldız. Şimdi efendim, geçtiğimiz günlerde bir yazı yazdınız. Daha doğrusu bir Kozinoğlu davası var. Kozinoğlu davası Kurtlar Vadisi'nin sorgulanmasına gitti. Çünkü Kurtlar Vadisi'nde Kozinoğlu'nun öleceği herhalde 3 gün önceki bölümde yayınlanmıştı. Arkasından da öldü. Ya bunlar nereden biliyorlar bunu?
1: Geç kalmış bir soru.
0: Evet, bunu ve böyle bir tartışma var. Şimdi televizyonlarda Kurtlar Vadisi'nin bölümleri anlatılıyor, ilgili şeyler anlatılıyor. Arabalardaki RTE plakaları konuşuluyor. Bazı arabalardaki FG, Fethullah plakaları konuşuluyor.
1: Sahneler konuşuluyor.
0: Evet, sahneler konuşuluyor. Sizin yazınızın başlığı da bir film aslında bir film değildir.
1: Asla bir film değildir.
0: Pardon, asla bir film değildir, doğru.
1: Evet, Zizek'in bir sözü.
0: Evet, ne demek istediniz?
1: Aslında Zizek söyledi.
0: Onu buraya atıfta bulunurken.
1: Tabii. Çok geç kalmış bir soru. Çünkü bu soruyu ben 2007'de sormuştum. Daha ortada darbe girişimi yoktu. Dolayısıyla bu FETÖ dediğimiz yapının yani devletin birçok kurumuna yerleştiği bir dönemde bir akademisyen saflığıyla bu Kurtlar Vadisi herhangi bir dizi değildir. Önce Tanklar ve Sözcükler kitabında biraz sinema, ordular, Hollywood, Washington ve Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden uzun uzun anlatmıştım 2007 baskılı kitapta. Ama daha sonra da yani medya kuruluşları oldukları için adlarını vermekte hiçbir sakınca görmüyorum. Oda TV'de, Süper Haber'de ve işte bu sözünü ettiğiniz yazı Milliyet'te geçen pazar, ama daha önce geçen yılda ben 2014'te ve 2015'te de hem Milliyet'te hem Süper Haber'de bu konuyu anlatmıştım. O da şuydu. Aslında biz bir filme bakarken, o ortalama bir izleyici, filmin konusunu takip takip eder, kahramanlarını izler. Ama aslında yapım tarafından baktığınız her film gördüğünüz şeyden daha başka şeyler anlatır. Ki bununla ilgili dersler de vardır. Film nasıl okunur diye kat kat okunur aslında. Birçok açısından okunur. Burada benim söylemek istediğim şey şuydu. Kurtlar Vadisi, evet Kurtlar Vadisi pusu üzerinden konuşuluyor. Evet çok doğru. Konuşulan konular ama çok geç kalmış.
0: Affedersiniz, iki bölümü var galiba bu dizinin. Bir Osman evet. Sınav bölümü var.
1: Evet, ikiye ayırıyoruz.
0: Bir sonra ayrılıyor. Çünkü şu mudur? Oraya bir açıklık getirir. Dizi var.
1: Evet.
0: Yani reytinglerde %45'lere kadar zaman zaman ulaşmış bir dizi. Bir tane örgüt var. CIA ile bağlantılı. Ve bu örgüt bu pastada kendine yer açıp onu kullanmak istiyor.
1: Evet.
0: Ve FETÖ aslında Kurtlar Vadisi belli bir başarıya ulaştıktan sonra onu kullanmak mı istedi?
1: Evet. Ama bunu sadece Kurtlar Vadisi üzerinden yapmadı. Evet. Mesele bu. Yani Kurtlar Vadisi'nin ilk bölümünde, ki bu artık televizyonlarda konuşula tüketildi. Daha ulusalcı, daha Türkiye'yi önemseyen, Türkiye'ye odaklayan bir yapıda iken bu ve olaylar geriye doğru açıklanırken, yani geçmişte olan olayların nasıl olduğu, neden olduğuna dair geri planlar,
0: bilgiler verilmiş.
1: Evet, özellikle de Soner Yalçın'ın kitaplarından yola çıkarak çekilirken.
0: O dönemde zaten danışmanlık da yapılıyor.
1: Aynen öyle. Yani belirli zaten yazılmış kitapların filmi yapılıyordu. Fakat evet, bu süreçte şöyle bir şey oldu. İnsanlar yaşadıkları ülkede aslında ne olmuşu çok merak ettikleri ve çok ilgileri çektiği için büyük ilgi gördü. Nasıl ilgi? O dönemde ben hep onun altını o zaman da çizdim. Yani bugün konuşuyor olmak çok kolay da o zaman da söylemiş. Sokaklarda insan kalmıyordu. Kurtlar Vadisi'ni izlemek için. Çünkü insanlar her zaman belirsizlik kavramından hoşlanmazlar. Neyin olduğunu, neden olduğunu bilmek isterler. Dolayısıyla o filmin gördüğü ilgi, ki oyunculuklar yani tartışılırdı.
0: Evet.
1: Buna rağmen filmin gördüğü ilgi bir çok önemliydi. Sokaklar boşalıyordu. İki, filmin bir etkileme noktası vardı ki bu etki kavramını aslında keşke uzun süremiz olsa açabilsek. Çok tartışmalı bir kavram. Etkinin sonuçlarını görüyordu. Nasıl görüyordu? Kurtlar Vadisi'ndeki bu yeraltı örgütünün üyeleri siyah giydikleri için, siyah giyen adamlar filmi gibi, sokakta siyah giyen gençlik grupları, aslında bugün konuştuğumuz çetelerin küçük prototipleri
0: diyelim, oluştu.
1: Oluştu. Dolayısıyla tam o nokta, tam o dönem sadece bu Kurtlar Vadisi dizisiyle ilgili değildi. Medyanın ve televizyonun gücünü fark eden, aslında hep bildikleri halde doğru zaman diye düşündükleri dönemde, sadece Kurtlar Vadisi dizisi üzerinden değil, Kurtlar Vadisi'ni tamam ekip değiştirip oradan yürüdüler ve kendi yapmak istediklerini yaptılar. Ama aynı zamanda sinema filmleri ve aynı zamanda diğer diziler üzerinden de yaptılar. Ve bu yazıda, Milliyet'teki yazıda anlattığım şey, bu dizilerin bazı ortak özellikleri vardı. Mesela herkes Kurtlar Vadisi'ni konuşuyor. Aslında Hatırla Sevgili'yi de konuşmak gerekiyor.
0: Evet.
1: Yani Hatırla Sevgili aynı dönemlere denk ve yine sokakta kimsenin kalmadığı, işte darbe dönemine odaklanan ve darbe dönemindeki acıları anlatan, doğru yanları olan ama doğru yanların ötesinde de hep kötü ve negatif konumlanan bir Türk ordusu vardı.
0: Evet.
1: Yani o dönemdeki dizilerin ve filmlerin ortak noktası aciz bir Türk ordusu, kötülük yapan bir Türk ordusu, bütün kirli işlerin içerisinde olan bir Türk ordusu algısı oluşturuluyordu. Peki bu algı nasıl oluşur? Şöyle oluşur.
0: Yani itibarsızlaştırılıyordu.
1: İtibarsızlaştırılıyor ve acizleştiriliyordu. Yani beceriksizleştiriliyordu. Benim bu yazıda mesela ben bunu çok yerde Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ndeki derslerimde filmlerden sahneleri göstererek anlattım. Türk askerinin bir konumlanma şekli vardı. Filmin başında asker diyor ki bu Süleymaniye'deki çuval olayına gönderme yaparak biz diyor bunu intikamını almayı beceremedik. Sen becerdi bir yeraltı örgütüne işi pas eden bir Türk askeriyle filme başlıyorsunuz.
0: Geçmişte de bu CIA'nin ve CIA ile işbirliği yapanların Türkiye'de hakim olduğu dönemde de aynı şeyleri yaşamadık mı?
1: İşte bütün bunları aslında iyi okuduğunuz zaman filmden görüyorsunuz, evet. Yani. Dolayısıyla akademisyenlik biraz mutsuzlaştırıcı bir şeydir. Çünkü herkes bir filmi izler, çok heyecanlanır ama siz o filmi izlerken aslında ne oluyoryu okuyabilirsiniz. Evet. Dolayısıyla o dönemde böyle bir algılama oluştu. Bu algının tam üzerine, bu algı nasıl oluşur? Bir bu olumsuzluk algısı sistematik yaparsanız oluşur. Mesela akademide en çok bu tartışılır. Efendim öyle bir şey izlediniz de hemen etkilendiniz diye bir şey söz konusu değil. Tabii ki değil. Ama Gerbner'in kültürel çalışmalar içerisinde yaptığı araştırmalarda bir şey vardır. Yetiştirme ekmek kuramı dediğimiz şey. Bir şeyi sürekli olarak verirseniz, yani o insanın yaşadığı akvaryumu o suyla doldurursanız, o insanın doğru, yanlış ve yargılama yeteneğini, inanç sistemini alt üst edersiniz ve belirlersiniz, çerçevelersiniz. Tam bu çerçevelemenin içinde, yani bu askerler her şeyi yapabilirin üstüne kumpaslar geldi, Ergenekon geldi, evet. Ve halkın önemli bir kesimi yapmışlardır dedi. Kumpasla Ergenekon, sonra Balyoz geldi. Pek çok subay tutuklandı. Ulusalcı yeteciler ve askerler tutuklandı. Onurları nedeniyle intihar edenler oldu. Dolayısıyla o süreçte ya zaten yapmışlardır, bunlar yaparlar hissi doğdu. Bu mümkün değil diyen insanlara ne oldu? Onlardan biri benim. Bir, bunlar itibarsız laştırılmaya çalışıldı. İki, önemli bir kısmı tutuklandı. Dolayısıyla susturulmaya çalışıldı. Dolayısıyla da böyle bir toplumsal iklim oluştu. Bu doğru değil diyenlerin sesi azaldı. Yapmışlardır diyenlerin sesi yükseldi ve bunda televizyondaki yorum yapıcılar hepsi sürece dahildiler. Bir kısmı ceza aldı, bir kısmı hala ekranlarda olmaya, ilgi ve saygı görmeye devam ediyorlar. Şaşırtıcı bir şekilde biz de bunu izliyoruz.
0: Evet. Yani gerçekten söylediğinizi şöyle özetlersek, yani bir, FETÖ izlenen dizi ve filmlerde müdahale ederek onları kendi hesapları doğrultusunda kullanmaya çalıştı. Evet. O dönemdeki dizi ve filmlerde Türk ordusu itibarsızlaştırıldı, acizleştirildi.
1: Evet. Kötülük yapan kuruma dönüştürüldü.
0: Arkasından da kumpaslar geldi.
1: Evet.
0: Yani bir planın parçası gibi gözüküyor. Bunlar tesadüf olamaz herhalde.
1: Olamaz, çünkü ne kadar süren var bilmiyorum ama bu iş...
0: Var daha biraz.
1: Aa, çok güzel. Şöyle, bu işin aslında gerisine bakmak zorundayız. Algı yönetimi ve iletişim yönetimi tarihin hiçbir noktasında olmadığı kadar önemli bir zaman diliminden geçiyoruz. Hem politik hem ticari olarak. Çünkü araçlar çeşitlendi ve çok görünmeyen biçimde bunu yapmaya başladı. Yani kaynağın nereden geldiğini bilemediğimiz, ya akademisyenler biliyor ama sokaktaki insan için bilemediğimiz noktalardan mesaj gelmeye başladı. Örneğin biz mesela o yazıda insanlar, okurların en çok şaşırdıkları bölüm şuydu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sinema birimi Pentagon'dan 20 küsur yıl önce kuruldu.
0: Onu ben de yazınızda okudum. İşin açığı bilmiyordum.
1: 1915. Daha Türkiye Cumhuriyeti yok. O dönemde Almanya'nın sinemayı kullanışını gören, işte Almanya'yla ilişkide olan hem askerler hem siyasetçiler bunu görüyorlar ve bunu Türkiye'de nasıl denir, kuruyorlar. Milli Ordu Sinema Derneği ve bu dernek filmler yapıyor. Yani 1915'te kuruluyor, 16'da film çekiyor. Mesela bizim şu anda Milli Savunma Bakanlığı'nın Genelkurmay'ın açıkladığı zaman zaman, hani 10 Kasımlarda veya bayramlarda yeni görüntüler, yeni filmler dediği şeyler, bu o arşivlerden çıkan görüntüler. Ve hatırlarsınız demeyeyim ama hatırlarsanız diyeyim, yaşımız uygun değil ama 1920'ler Kurtuluş Savaşı sürecinde bazı filmler çekiliyor. Kurtuluş Savaşı'nın bitiminden sonra da bu Vurun Kahpeler vesaire Sedat Simavi'nin organizasyonuyla da çekiliyor. Pentagon'da bu ne zaman oluyor? 1942'de oluyor. Yani bir
3: çok sonra başlıyor.
1: Çok sonra yani Bordon'un ise. Ama öyle böyle değil. Bizde geriye doğru giderken ordu ve sinema ilişkisi, onlar da tam tersi ileriye doğru gidiyor. Yani mesela Hollywood'da, Los Angeles'ta Pentagon'un bir birimi var. Emekli askerlerden oluşan ve iletişimcilerden oluşan bir birimi var. Ve Hollywood'da yapımcıların neredeyse tamamı, işte hani böyle biz filmlerinde görüyoruz ya, askerler, helikopterler, uçaklar, askeri güç görüyoruz. Bu güçlerden yararlanmak isteyen yapımcıların neredeyse tamamı senaryolarını Pentagon'un bu ofisinde onaylatmak durumunda.
3: Evet.
1: Mesela o kadar çok filme Pentagon, ben bunu Müjdat Gezen konservatuarında çok örnekleriyle, orijinal senaryo, çekilmiş senaryoyu anlatıyorum. Mesela Kara Şahin Düştü var mesela, çok bilinen bir film. Kara Şahin Düştü de bir sahnede helikopterden aşağıdaki işte hayvanlar görüyorlar. Birbirlerine dönüp acıktın mı diyorlar. Orijinal senaryoda helikopterden oradaki hayvanları vurup yiyorlar sonra inip. Ama Pentagon buna izin vermiyor. Bir diyor ki Amerikan askeri hayvanı öldürmez. Biz filmde şöyle bir
3: insanı öldürür
1: maalesef. Biz filmde şunu görüyoruz. Acıktın mı diye soruyor oradaki hayvanları görünce, sonra birden yemek yemeye geçiyorlar. O vurma sahnelerini çıkarttırıyor. Evet. Çünkü Amerikan askeri bunu yapmaz. Amerikan böyle bir yapı var. Birkaç tane protest dediğimiz yapımcı haricinde bütün Hollywood sineması Pentagon'dan onay alarak karşılığında destek alır.
3: Bu Atlantik dergisinde bu konulara da değinmiş. Hani evet, şöyle değiniyor. Diyor ki biz aslında Vietnam'da kaybettik. Afganistan'da kaybettik.
1: Evet.
3: İran savaşı diyor. Bunu, ama diyor biz algıyla bunu önledik.
1: Evet. Mesela
3: işte bu filmlerin çok rolü var değil mi, evet, orada? Mesela Vietnam'a biz neyi görüyoruz? Amerika'nın ne kadar başarılı olduğunu görüyor. Amerika Vietnam'dan kaçtı.
1: Amerika zaten Vietnam sendromu dediğimiz olaydan, evet, büyüdü her şey. İnsanlar, evet, siyah beyaz televizyonlarında, Amerikan evlerinde Vietnam'da ölen asker, Amerikan askerlerini görünce bir infial oluştu. Dolayısıyla şöyle bir şey yaptı. Kaybettiğin bir savaşı nasıl anlatırsın? O savaştan kahramanlar çıkartarak anlatırsın.
3: Tabii.
1: Dolayısıyla Rambo bunların biriydi mesela.
3: Afganistan'da.
1: Mesela Rambo, Nişancı filmi,
3: evet,
1: Orta Doğu'da mesela Amerikan askerinin kahramanlık öykülerini anlatıyor. Halbuki orada bir dehşet yaşanıyor. Orada bir vahşet yaşanıyor. Bunları ya şöyle yapıyorlar. Öldürdük ama sonra neden öldürdük noktasına getiriyorlar. Mesela yine bilmezler ama bu daha yakın tarih. İkiz Kuleleri'nin 11 Eylül saldırısından sonra yerle bir edilmesinin arkasından şöyle bir şey yapıldı. Pentagon ve Hollywood arasında bir diyalog oluştu. O da şu: geriye doğru filmlerdeki İkiz Kuleler sahneleri çıkarılsın. Neden? Çünkü o sahneleri gördüğünüz her zaman o 11 Eylül travması akıllara gelecek diye. Dolayısıyla pek çok filmde bunu kabul eden yapımcılar açısından söylüyorum. Şimdi İkiz Kuleleri Amerikan sinemasında görmezsiniz. Mesela yine çok ilginç bir şey. Amerikan filminde, yani Hollywood filminde Çinliler her zaman kötü ve Ruslar. Çinliler ve Ruslar her zaman kötü mafya suç örgütü üyesi olarak konumlanır. Ama şimdi Çinliler daha iyi insanlara dönüştüler. Neden? Çünkü Amerika'daki yapım şirketlerinin önemli bir bölümünü Çin satın aldı. Yani Amerika'daki pek çok şey. Yani Trump'ın delirmesinin nedeninden biri. Amerika'daki pek çok film şirketinin sahibi artık Çinli olduğu için. Geçenlerde bir The Guardian'daydı galiba. Şöyle bir başlık vardı: en son bir Amerikan filminden kötü bir Çin'i gördünüz.
3: Ay şeyi düşünün, bizim çocukluğumuzda Tom Mix Texas'lar vardı.
1: Evet.
3: Ve biz hani onlardan esinlenerek mahallede oyun oynardık. Ve biz Kızılderililere düşman olduk.
1: Evet.
3: Aynen. Yani o kitaplarla.
1: Çünkü niye? İnsanların kafa derisini yüzen,
3: evet,
1: yaratıklar diye konumlandı.
3: Yani düşünün, evet, sadece Amerikalıları değil bizi de etkilediler buralardan.
1: Bütün Amerika, dünyayı.
0: Amerika'daki hakim tekelci sermaye kime düşmansa,
1: biz buna kültür endüstrisi diyoruz.
0: Evet, biz de onlara düşman olduk.
1: Dolayısıyla zaten dünyadaki güzel mutluluk ve iyilikler ülkesi Amerikan algısının oluşturulmasında hatırlarsanız sinemadan daha önce televizyondaki diziler hakim oldu. Küçük Evle vesaire, evet, biz yaşamaya başladık. Dallas'la sarışın olmaya başladık. Dallas'taki Lucy. Bakın evet, çoğu insan hatırlar bunu. Sokakta sorun 30 yaş üzerine. Herkes yani Dallas'ın karakterleri. Hepsini biliriz. Dolayısıyla kendi kültürümüzden daha çok Amerikan kültürüyle evet, biçimlendik. Zaten yapılmak
4: böyle
1: istenen
4: şey çıktı.
1: Evet, buydu. Ben hep şunu söylerim. Siz Amerika'ya gittiğinizde mesela hep Amerikan filmlerindeki şahane güzel kadınlara alışkın olduğumuz için ben mesela şu travmamı komik olarak anlatırım. New York'a gittiğimde 5. caddede yürürken şahane yakışıklı adamlar ve muhteşem güzel kadınlar göreceğimi zannediyordum. Oysa Amerikan toplumunun büyük bölümü obeziteyle mücadele ediyor ve nasıl yani o güzel ve yakışıklılar neredeler falan oluyorsunuz, tamam mı? Yani evet, bir görünen
4: aynı duyguya ben de kapılmıştım.
1: Bir görünen bir de hani o yüksek kulelerin bir görünen yüzü var. Evet. Bir de homeless dediğimiz arka sokaklarında sokakta yaşayan insan. Bunu nasılsınız? İşte bu sinema ve biz şimdi Kurtlar Mahallesi Pusu'dan ve bir belirli sahnelerinden bunu konuşuyoruz. O sahnelerle bir yerlere mesajlar veriliyor, bir takım algılar yönetiliyor ama çok daha büyük bir şey yapıldı. Toplumsal iklim değişti, uygunlaştırıldı. Uygunlaştırıldı.
0: Peki şöyle diyebilir miyiz? Mesela diyelim ki
1: Almanya seçimlerini konuşacak mıyız?
0: Almanya seçimlerini.
1: Evet. Bir o kadar çok konu.
0: Evet. Şeyde mesela Kaşif Kozunoğlu'nun 3 günü önce yani öleceğini 3 gün önce yayınlamak bir güç gösterisi mi? Nedir o? Yani niye yayınlarsın? Mesela
1: korku kültürünü.
0: Evet.
1: Çünkü dünya artık bunu maalesef sizin programın başında işte Mansur Yavaş üzerinden anlattınız. Muhalefetin şu anki ben acıklı diyorum durumu. Zaman zaman işte Cumhurbaşkanlığı gördüğümüz durumlar. Aslında iletişimin değişen yönünün çok farkında olunmadı. Hala 1960'ların iletişim bilgisiyle hareket edildiği durumlara tanıklık ediyoruz. Halbuki bugün aslında iletişim yönetiminin bir tek önemli noktası var. Bugün dediğim son 20 yıldır, 30 yıldır. Duyguları yönetme işi. Başlangıçta iletişim bilgileri yönetme işi. Bugün duyguları yönetme işi. Bu da iki tane temel duygudan hareket eder insanlar. Bir tanesi korku. Zaten şu anda bütün küre, dünya bu duygunun yönetimiyle idare ediliyor. Sürekli Trump'ın vurdum vuruyorum vuracağım demesi bu korku üretme çalışması diyelim. Üretiyor mu, evet, ayrı bir konu. Çünkü inandırıcılığı sorgulanıyor. İkincisi güven duygusu.
4: Yalancı çobana döndü.
1: İkincisi güven duygusu. Evet. Kim söylüyor? Yani bunun ikisi çok önemli. Yani kim söylüyor ve korku nasıl üretiliyor? O filmlerde o sahneleri olmadan önce yaparak ve olduğunu gösterdiğiniz anda insanlar şunu diyor. Ya bir yapı var. Her şeyi yapabilir. Dolayısıyla toplumu sindirme, korkutma ve onlar diyorlarsa öyledir ve öyle yapmamız gerekir diye. Dolayısıyla hiçbir halk hareketi yani 15 Temmuz gecesine kadar görmedik. Gayet uslu, akıllı, cici çocuklar olduk.
0: Evet. Yani gerçekten Kurtlar Vadisi'nin tartışılması ama
1: geriye doğru tartışılması gerekiyor.
0: Evet, ama bu şekilde tartışılması gerekiyor.
1: Evet.
0: Televizyonlarda tartışıldığı gibi değil.
1: Evet, televizyonlarda daha popülist tartışılıyor.
0: Evet.
1: Yani
0: olay bağlamlı tartışılıyor.
1: Olay bağlı. İşte cinayet, evet, öldürdü mü? O koğuşa ne zaman gitti? Ne zaman çıktı üzerinden tartışılıyor. Mesele o değil.
0: Evet. Hani, ha, o da ayrı bir boyutu tabii belki. Çünkü
1: hayır,
0: orada
1: o bir, bakın onun en önemli boyutu ne biliyor musunuz? Göstermesi gereken gerçek boyutu şu. Ulaştıkları özgüven boyutu.
0: Evet.
1: Ulaştıkları, yani siz önce filmini yapıyorsunuz, sonra gösteriyorsunuz. Gösterdikten sonra olay oluyor ve karşılarında bu nasıl oluyor? Yani ben demin size dedim ya, çok geç kalmış bir soru. Mesela olayın olduğu tarihte sorabilecek bir kurum ve yapının olmayışı olmaması. İşte bu özgüvenden kaynaklanıyor. İşte
3: zaten şeyle olayı apar topar da kapattılar. Yani evet. Bizler o zamanlarda bas bas bağırdık, bu ölüm şüpheli, öldürüldü, katledildi evet. diye. Fakat
1: kaç kişi kaldınız? 3-5 kişi.
3: Evet
1: yani
3: ve hiçbir medya gitmedi. Bu konunun üzerine gitmedi.
1: Birkaç tane gitti ama onların da sesi duyulmadı.
3: Evet.
1: Evet, daha da ilginç.
3: Mahkeme tutanaklarına yapınca, geçti.
1: Tabii tabii, Ertuğrul Özkök sanıyorum bir röportajda soruyor ya, o döneme yakın bir tarihte. Ya bu sadece bir film diyor. Halbuki birinin orada bir film sadece bir film değildir demesi evet. gerekiyordu.
3: Evet, bir film sadece bir film değil.
1: Zizek bunu söylüyor. Evet.
3: Bunu kimin sözüydü demiştiniz?
1: Zizek sosyolog evet. ve özellikle sinema üzerine çalışıyor. Ve sinema üzerine çalışırken de psikanaliz üzerinden evet. okuyor filmleri.
3: Evet. Evet sayın dinleyiciler, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nuran Yıldız'la yani öyle sanıyorum ki sizler için de çok ilginç değerlendirmeler oldu. Gerçekten yani olaya nereden baktığımız önemli.
1: Evet.
3: O kadar böyle sığ bir şekilde tartışılıyor ki konular. Yani işin gerçeği bu arada uçup gidiyor. Ha biz yarın tekrar aynı durumla karşılaştığımızda aa buna nereden çıktı diyebilirim ki esası anlamadığımız zaman evet. yani mesela bu tartışmayı izleyen hemen hemen herkes umarım izledikleri dizilere bundan sonra bir de bu açıdan bakacaklardır.
1: Benim pek çok okurum bunu söylüyor. Artık evet. diyor sizi okuduktan sonra ne filmlerden ne de dizilerden eski tadı almıyorum. Burada ne demek isteniyor diye bakıyorum.
3: Yani heyecana kapılmıyoruz, bir de bunları düşünüyoruz. Evet. İş çıkarıyorsunuz.
1: Mutsuzlaştıran bir şey. Evet.
3: Yani burada mesela bu dizilerde o dönemden Kurtlar Vadisi'nin o dönemdeki dizilerde özellikle orduya yönelik yıpratıcı hamleler, arkasından
1: kumpasların
3: gelmesi. Ya bunları işin açığı birçok kişi düşünmemişti bile.
1: Evet.
3: Düşünmemişti bile.
1: Ama bunu ben Antalya Film Festivali'nde 2010'da anlattığımda işte keşke bunu herkes dinlese demişti sahneye çıkıp ki onu da köşe yazısına koydum.
3: Ama işte o zaman ne yapıyorlar? Klasik yöntem şu.
1: Sizi itibarsızlaştırıyorlar.
3: Hani hayır, sizle mesela tartışmıyorlardı.
1: Hayır, o
3: susarak geçiştiriyorlar tamam. ve itibarsızlaştırıyorlar. Ha,
1: görmüyorlar. Görmemeleri ve gösterilmemesini anlıyorum.
3: Ama başka bir yerden itibar. Ya ama, su bardağını da hiç garip garip içiyor.
1: Ama itibarsızlaştırıyorlar.
3: Evet.
1: Yani itibarsızlaştırıyorlar. Sizinle ilgili aslı olmayan şeyler söylüyorlar. Bu ama bu ülkede herkesin başına gelebiliyor. Çünkü eğer bu tür yapıların istediği yönde bilginizi ortaya koymuyorsanız bir süre sonra bununla ilgili olmayan söyleyeni itibarsızlaştırılacak bir takım abuk sabuk hele evet, de evet. şimdi şey ortaya çıktı biliyorsunuz yapay zeka ve fake durumlar bunlarla sizi bir şekilde ambalajlayabiliyorlar.
3: Evet evet. Evet süremizin son 3 dakikası kaldı.
1: Almanya'yı
3: konuşalım. Almanya'yı konuşmadık ama hemen sorayım. 3 dakika Almanya konuşalım.
1: 3 dakika bir hoca için çok
3: kısa. Bir başka programda daha gelişini yapalım o zaman. Çünkü bu da çok önemliydi. Ondan evet. uzattık. Almanya seçimleri.
1: Evet.
3: Naziler mi geliyor? Yoksa yani AfD geliyor. Çok net gözüküyor. Yoksa Avrupa yeni bir Avrupa mı göreceğiz önümüzdeki dönemde?
1: Bir süredir görüyoruz zaten.
3: Evet.
1: Almanya önemli bir ülke. Çünkü Avrupa, biraz hızlı konuşacağım. Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkelerinden biri. Dolayısıyla laboratuvar ülkede aynı zamanda. Ben bu olaya şöyle bakıyorum. Komünist Manifesto'nun girişinde bir cümle yer alır. 178 yıl önce 1848'de.
3: Evet.
1: O cümlede şudur. Avrupa'nın üzerinde bir hayalet dolaşıyor. Komünizmin hayaleti. Zaten birçok olay da oradan
3: şimdi
1: çıkar.
3: Şimdi de Rusya hayaleti dolaşıyor.
1: Hayır, hayır, hayır. Tam tersine. Şu anda Amerika'nın üzerinde, Avrupa'nın üzerinde bir hayalet dolaşıyor. Faşizmin hayaleti. Dolayısıyla şu anda Avrupa hem pek çok insan, hem de politikacıların önemli bir bölümü, sorumluluk sahibi bir bölümü bunun paniğini yaşıyor. Hani bu aşırı sağın yükselişi, acaba faşizm gelecek mi? Hani geçmişte komünizm gelecek mi korkusunu, evet, şimdi faşizm gelecek mi korkusuna çevirdiler. Aşırı sağın yükselişi sadece Almanya'da değil, biliyorsunuz.
3: Ya şu anda sağ tabiri doğru mu AfD için? Onu da tartışmak gerekmiyor mu?
1: Aslında tartışmak için erken. Çünkü şu anda demokrasinin koşullarını kullanıyorlar. Biliyorsunuz aşırı sağın bir üst aşaması faşizm. Faşizm dediğiniz zaman ortada demokrasi vesaireden söz edemezsiniz. Bir baskı rejiminden söz edersiniz. Şimdilik demokrasinin araçlarını kullandıkları için işte aşırı sağ, radikal sağ diyebiliriz. Ne zaman ki iktidara gelirler...
3: Ama şöyle diyorlar, biz Rusya'yla normalleşeceğiz. Gazımızı oradan,
1: i̇şte petrol,
3: oradan alacağız.
1: Dolayısıyla
3: ondan sonra NATO'ya karşılar, mesafe, evet, koyuyorlar.
1: İşte bunu neden yapıyorlar? Şuradan yapıyorlar. Oya ihtiyaçları var. Dolayısıyla da önce seçilmeleri gerekiyor. Bu dediklerini yaparlar, yapmazlar ayrı bir şey. Zaten mecburlar. Enerji konusunda.
3: Türklere de karşı değiller. Bakın Türklere de çok ilginç bir şey.
1: Evet,
3: var.
1: İşte
3: Türklerin
1: bu tam,
3: ikinci partisi.
1: Evet, işte tam da bu nedenle. Yani demokrasinin araçlarını kullanıyorlar ve oy almak için herkese duymak istedikleri mesajları veriyorlar. Ama burada önemli bir, şimdi Berlin'de solun kazanması çok aslında büyütmememiz gereken. Türkiye'de çok büyütüldü de.
3: Ya o kadın da ben görüşlerine bakıyorum pek de böyle iç açıcı değil sanki.
1: Zaten mesele şu. Bir Türk'ün seçilmesi başka bir şey. O Türk Türkiye Cumhuriyeti'nin politikalarını destekliyor olup olmaması başka bir şey. Evet. Bunları biz tartışmıyoruz. Evet. Aa, bir Türk seçilmiş diyoruz. De bu Türk bizim,
3: ne savunuyor?
1: Bizim politikalarımızla ilgili ne savunuyor bilmiyoruz. Yani bilenler var tabii. Şimdi mesele orada şu, aşırı sağın bu
3: bir dakikaya toparlayabiliriz.
1: İşte demokrasinin araçlarıyla yükseliyor olması şu anda iki tane meseleye neden oluyor. Bir, yabancılar, ki Berlin'in yarısı yabancı kökenli, Avrupa'nın hemen hemen her ülkesinin büyük sorunu bu insan hareketliliğinden kaynaklanan göçmen, mülteci vesaire sorunu. İkiye ayrılmış durumda insanlar. Bir grubu yabancılardan korkanlar, diğer grubu da korkan yabancı. Yani
3: evet,
1: hikaye bu iki, evet, ayrımda. Yabancılar korkuyor, bu aşırı sağ yükselince bize ne olacak diye korkuyorlar ve dolayısıyla bir kısmı kendilerini onlara yakın tutmaya çalışıyor, bir kısmı alternatif partilere yöneliyor. Diğer bir kısmı da bu yabancı korkusunu üreterek, işte bu AFD bunu yapıyor. Yabancı, yani bu yaşadıkları her tür sorundan, klasik bildiğimiz anlamdaki siyasetin etkisiz ve çözümsüz olması işlerine gelmediği için bundan yabancıların sorumlu olduğu hissi daha satın alınabilir bir hissedi.
3: Evet. Hocam, bu konu anladığım kadarıyla daha çok tartışacağımız bir konu ve üzerinde durulması gerekiyor. Gerçekten AFD'nin iyi anlaşılması, evet, gerekiyor. Bunları konuşacağız. Evet.
1: Evet, yeni siyaset değişiyor. Evet. AFD bunun farkında çünkü.
3: Evet. Evet, süremizin sonuna geldik. Konuğumuz Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nuran Yıldız'dı. Efendim, çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
3: Haftaya Salı günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta Salı ve Perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nın tekrarını dinlediniz. Okay.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik özel röportaj.
2: Ekonomist Güldem Atabay, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. SPK'nın açıklamasına göre Vurgun'daki yatırımcı sayısı 455.758 kişi. Akıllardaki soruysa bu devasa Vurgun'da bu parayı kimler götürdü? İsim isim kayıtların Masak'ta tutulduğu bilindiği halde isimlerin neden açıklanmadığı merak konusu. Ekonomist Güldem Atabay, fon Vurgun'unu ve detayları canlı yayında şu sözlerle anlattı.
3: Türkiye Sermaye Piyasalar Kurulu tarihinin en bir vurgunundan söz ediyoruz. Kendisi açıkladı SPK. 455.758 kişi fonlardaki yatırımcı sayısı diye. Buradan kim ne götürdü bilinmeye olabilir mi?
4: Mümkün değil. Şimdi SPK'nın izni olmadan biliyorsunuz hiçbir fon kurulamaz ve TEFAS'ı açılamaz. Dolayısıyla burada SPK'nın ağır bir görev ihmali var. Bunlara kim bu izinleri BDDK'dan vermiş? Ramazan Başak iki defa gözaltına alındığında bu işleri ifşa etmek için kimler doğruların söylenmesini adli sistem içinde ya da hukuk sistemi, adalet sistemi içinde kimler bu fonlardan yararlanmış ki bu sistem devletin Adalet Bakanlığı tarafında ki Ramazan Başak gözaltına alınmış. Neyse ki tutuklanmamış. DDK'yı, SPK'yı. Borsa İstanbul'u adalet birimi içindeki işte bazı suçlamayı yapan tutuklamaları öneren kişileri ve tabii ki bu kadar büyük bir güce neden bu kadar insanlara hem izin vermiş hem de arkası dönülmüş siyasetle bağlantılı.